0: Saatlerimiz 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için gelen liderleri ve eşlerini akşam yemeğinde ağırladı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını Beştepe'de ağırladı. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderleri ve eşlerini kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı'nın Suriye'ye yaptığı ziyaretten Ankara'ya geçen ve Şam'da kaldığı otelin yakınındaysa iki ayrı patlama gerçekleşen Macron'la bir süre sohbet etmesi dikkat çekti. Karşılama töreninde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleriyle Yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de hazır bulundu. Liderler Mehter Marşı ile karşılandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de resepsiyon için Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı karşıladıktan sonra salona geçti. Bir süredir Trump'la arasında soğuk rüzgarlar esen İtalya Başbakanı Meloni hemen sonra geldi. Meloni'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Beştepe'deki resepsiyonda liderler ve eşleri aile fotoğrafı da çektirdi. Aile fotoğrafında Çekya'yı temsilen iki ismin yer alması ise dikkat çekti. Rus yanlısı Başbakan Andrej Babis, NATO yanlısı Cumhurbaşkanı Petri Pavel tarafından heyete alınmamıştı. Konuyu yargıya taşıyarak heyete dahil olan Babis de Cumhurbaşkanı Pavel aile fotoğrafında ayrı noktalarda yer aldı. Resepsiyonda konuklara Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağıyla Hizran Karakovan balığı, yanık Denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık Denizli yoğurdu ve isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı ikram edildi. Ana yemek olarak da deniz devreyi tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. Tatlı olarak da sütlü Nuriye ve Maraş dondurması sunuldu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Beştepe'de bir araya geldi. Kritik görüşme öncesi iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar için çözüm mesajları verildi. Trump Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını açıkladı. Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı için de yeşil ışık yaktı.
2: Evet, yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Artık bunun vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
3: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık.
4: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyor. Açıklamayı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump yaptı. İki liderin görüşmesi öncesi yapılan açıklamalarda uzun süredir Ankara-Washington hattında sorun başlığı olan konuların çözüleceğine yönelik mesajlar verildi. Trump F-35 savaş uçağıyla yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 jet motorunun Türkiye'ye satışına yeşil ışık yaktı.
2: Türkiye uçakları ABD'den satın aldı. ABD'den bir uçak satın aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekiyorsa bu konuda sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. F-35'ler konusunda karar vereceğiz. F-35 açık ara dünyanın en iyi uçağı. Bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
3: F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Kaan'la ilgili onun motorları noktasında onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
4: Erdoğan ve Trump bu mesajları liderler zirvesi başlamadan önce verdi. Cumhurbaşkanı görüşmede İran ve Gazze'de gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.
3: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
4: Donald Trump'a ABD Avrupa'dan daha fazla asker çekecek mi sorusu yöneltildi.
2: Göreceğiz. NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Türkiye'de yapılmasaydı bu zirve katılmamam söz konusu olabilirdi. Bize iyi davranılmadı. Trilyonlarca dolar yatırım yaptık Avrupa'yı korumak için. Onların da bize yardım için istekli olacaklarını düşünürsünüz, değil mi?
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump açıklamaların ardından önce baş başa görüştü. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçildi. Yaptırımlardan ticari ilişkilere, Ukrayna-Rusya savaşından Orta Doğu'daki son duruma kadar kritik başlıklar masadaydı. Cumhurbaşkanı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Değerli dostum, Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız dedi.
0: ABD Başkanı Trump'ın kritik Ankara ziyaretine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi diyaloğu damga vurdu. Karşılamadan baş başa görüşmeye kadar yaşananlar geliyor ekranlara.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyareti bu görüntülerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan olmasaydı NATO zirvesine katılmazdım" diyen Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin samimi görüntüleri kameralara yansıdı. ABD Başkanı Trump, muhafız alayı tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Trump'ı Ankara'ya taşıyan uçak Katar tarafından ABD'ye hediye edilmişti. İki liderin havalimanında ayaküstü yaptığı sohbette yeni uçak gündemdeydi. Daha sonra şeref salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. Liderler Ankara Havalimanı'ndayken ABD ve Türk heyetleri ise Beştepe'deki resmi karşılama töreni için yerini aldı. Bu sırada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile ayaküstü sohbet etti. Kısa süre sonra Beştepe'de resmi karşılama töreni başladı. Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler canavar lakaplı araca eşlik etti. Törende Cumhurbaşkanlığı muhafız adayına bağlı 16 Türk devletini simgeleyen tarihi saygı takımı ve tarihi Osmanlı Birliği de hazır bulundu. A artı tipi bu resmi karşılama töreni Endonezya Cumhurbaşkanı'ndan sonra ilk kez Trump için uygulanmış oldu. Trump muhafız alayı tören kıtasını yine Türkçe selamladı.
5: Merhaba asker.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Türk yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Liderlerin karşılama törenlerinde verdiği samimi görüntüler görüşme öncesinde yapılan açıklamalara da yansıdı. İki lider de birbirine dostum diyerek hitap etti.
3: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
6: As everybody knows, it's been very much reported. We are great friends.
2: Herkesin bildiği gibi çok iyi dostuz. Harika bir lidersiniz. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. En başından beri çok özel bir kimyamız var.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini söylemesi İsrail'de endişeye yol açtı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasının bölgedeki güç dengelerini bozacağını savundu. Netanyahu açıklamayı CNN'e yaptı. Türkiye'nin ABD'nin tam anlamıyla örnek bir müttefiki olmadığını iddia etti. Herkes şunun farkında. Başbakan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel dostluğunun olması Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz ifadesini kullandı. Netanyahu ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermesine karşı olduğunu da söyledi. İsrail Başbakanı İran'a yönelik de konuştu. Bölgede neler yaşanacağını söylemek için henüz çok erken dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen 3 ayrı toplantıya katıldı. Bakan Fidan ilk olarak NATO-Ukrayna Konsey toplantısında yer aldı. Ardından Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı İstanbul İşbirliği Girişimi Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Bakan Fidan son olarak Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanlarıyla Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'la bir araya geldi. Toplantıda Avrupa güvenliği ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. NATO zirvesinin konukları arasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de var. Zelenski bugün Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Hava savunması konusunda destek isteyecek.
7: Bu savaş devam ederken lütfen daha fazla hava savunma füzesi edinmemize yardımcı olun. Bu şu anda en büyük önceliğimiz. Diğer her şeyi kendimiz yapabiliriz. Ancak hava savunması söz konusu olduğunda ortaklarımızın kararlılığına ihtiyacımız var. Lütfen Ankara'daki bu NATO zirvesinin en önemli sonuçlarından biri de hava savunması için daha fazla kararlılık ve daha fazla karar alınması olsun.
8: Summit in Ankara.
4: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO liderlerine seslendi. Ankara zirvesinde Ukrayna'ya daha fazla füze savunma sistemi verilmesi için karar alınmasını istedi. Zelenski zirve marşında ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmede de konuyu gündeme getireceğini söyledi. Volodymyr Zelenski NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumunda konuştu. Ukrayna'nın olağanüstü bir savunma kapasitesi kaynağı olduğunu söyledi. Ukrayna lideri Avrupalı müttefiklere acilen antibalistik sistem kurmaları çağrısı yaptı. And I believe Europe
7: urgently needs its own. Avrupa'nın acilen kendi balistik füze savunma sistemlerini ve bunların gerektirdiği füzeleri üretme kapasitesine ihtiyacı var. Hepimiz Patriot sistemine değer veriyoruz. Mükemmel bir sistem ve başka sistemler de var. Ancak günümüzdeki savaşlar mevcut Patriot üretiminin balistik füzelere karşı artan koruma talebini karşılamaya yetmediğini göstermiştir. Bu bir gerçektir.
4: Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da müttefikler Ankara'da programı kapsamında masayı tersine çevirmek, Avrupa için bir güvenlik sağlayıcısı Ukrayna paneline katıldı. Sibiha, koşulsuz ateşkesi hazırız, asla barışın önündeki engel olmayacağız, barış istiyoruz dedi. Ukraynalı bakan, barış için uygulanabilir tekliflerin olduğunu belirtti.
0: NATO zirvesi kapsamında Ankara'da savunma sanayi forumu da düzenlendi. Forumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, müttefiklerin birlikte hareket etmelerinin önemini vurguladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de sanayi ve teknoloji alanında işbirliği yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Forumda yeni anlaşmalar da duyuruldu.
1: Kaan, Hürjet, Anka 3, Kızıl Elma. NATO zirvesi kapsamındaki savunma sanayi forumu görkemli bir sergi ve uçuş gösterisiyle tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, forum için Ankara'ya gelen NATO üyesi ülkelerin heyetlerini TUSAŞ tesislerinde ağırladı. Etkinlikte Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen hava ve kara araçlarıyla mühimmatlar sergilendi. Aralarında Hürjet savaş uçağı, Anka 3 ve Akıncı gibi İHA'larla Atak ve Gökbey helikopterlerinin de bulunduğu hava araçları uçuş gösterisi yaptı. Savunma sanayi forumunda ise dev savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sık sık gündeme taşıdığı Aselsan'ın Genel Müdürü Ahmet Akyol da forumdaydı. Akyol, NTV yayınında Türk savunma sanayinin seri üretim kapasitesine dikkat çekti.
9: Örneğin daha hızlı ürün çıkarıyoruz. Son 3 yılda 48 aylarda olan yeni ürünü sahaya verme, deploy etme hızımızı 28 aylara indirdik. bir yıl içerisinde aldığımız siparişlerin %27'sini o yıl içinde verebilecek seviyelere çıktık ki bu kompleks ürünlerde çok iddialı rakamlar. Biz özellikle Avrupa'daki firmalara baktığımızda Türk firmaları olarak çok daha hızlı teslimat yapabildiğimizi görüyoruz. Takvimimiz daha iyi, fiyatlandırmamız daha iyi ve daha kaliteli ve gelişmiş ürünü masaya koyabiliyoruz.
1: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de NTV canlı yayınında forumu değerlendirdi. İkinci de Roketsan ve Türk savunma sanayi sektörünün NATO'nun savunma mühimmatının ihtiyacını karşılayabilecek güçte olduğunu vurguladı.
10: Türkiye'nin şu andaki hazır kurulu gücü, kurulu kapasitesi Avrupa'nın aslında NATO'nun birçok ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Türkiye şu anda hani menpetlerden, işte akıllı mühimmatlara, seyir füzelerine, hava savunma füzelerine, balistik füzelere kadar birçok çeşitli ürünü özellikle Roketsan üretebilecek kapasiteye sahip.
1: İkinci, Roketsan tarafından geliştirilen hipersonik balistik füze Typhoon 3'ün denize hareketli hedefi vurduğu test atışına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
10: Bu şu anlama geliyor aslında, denizdeki herhangi bir hedefi nokta hassasiyetiyle hareket halinde olsa bile yüzlerce kilometre öteden vurabiliyoruz. Typhoon'un bu versiyonuyla beraber bizim kendi karasularımızın çok daha güvenli, çok daha Türkiye açısından tehditlerden arındırılmış bir hale getirmesi için kritik anlam ifade ediyor.
0: ABD, İran'a bir dizi saldırı dalgası başlattı. Sirik, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. Yaralılar olduğu söylendi. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tankerleri hedef almasına yanıt olarak düzenlendiği belirtildi. Açıklama ABD ordusundan geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme yapıldığı belirtildi. İran'ın sergilediği saldırgan tavır haksız, tehlikeli ve ateşkesin açıkça ihlaliydi ifadeleri kullanıldı. İran medyası ise Sirik, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama seslerinin duyulduğunu yazdı. Sirik limanındaki bir iskeleye 6 mühimmatın isabet ettiği bilgisi paylaşıldı. Bender Abbas'ta ise 6 patlama sesinin duyulduğu ifade ediliyor. Saldırıların ardından dini lider Hamaney'in cenazesi için Irak'a giden Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian İran'a döndü. Hürmüz Boğazı'nda 24 saat içerisinde 3 tankerin hedef alınmış ve Katar ve Suudi Arabistan hedef alınan tankerler için İran'ı suçlamıştı. Savaşın ilk günü ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesi için bu kez Kum kentindeki cenaze töreni düzenlendi. Yine büyük kalabalıklar toplandı. Cenazenin ardından Irak'ın Necef kentine götürüldü.
4: İran'da meydanlar yine doluydu. Savaşın ilk günü ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesi için bu kez ülkenin dini başkenti olarak görülen Kum'da cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan milyonlarca kişi Cem Kerhan Mescidi ile Hazreti Fatıma Türbesi arasındaki yolu tamamen doldurdu. Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine slogan atılırken Hamaney ve ailesinin cenazesinin alana getirildiği anda birçok İranlının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Törene katılanlar başkent Tahran'da olduğu gibi intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıdı. Trump'ı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu öldürün yazılı pankart ve dövizler yine dikkat çekti. Hamaney'in naaşı son olarak doğum yeri olan Meşet şehrine götürülecek ve son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada gerçekleştirilecek. Törenin ardından Hamaney'in naaşı İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek.
0: Venezuela'da yaşanan ikiz depremlerde can kaybı sayısı 3500'ü geçti. 50 bin kişiden de haber alınamıyor. Depremzede yakınları ise enkazı çıplak elleriyle kazarak sevdiklerinin cenazesine ulaşabilmek için çabalıyor. Venezuela'yı vuran çifte deprem felaketinin üzerinden 12 gün geçti. Kıyı şeridindeki La Guaira eyaletinde yıkım büyük. Arama kurtarma ekipleri ve aileler umudunun tükendiği noktalarda enkazı kazmaya devam ediyor. Sağ kalan bazı depremzedeler yakınlarının cansız bedenlerinin bulunması için enkaz başında nöbet tutuyor. Depremzedelerden Elizabeth Leon da enkaz başında bekleyenlerden biri. Leon depremlerde hem annesini hem babasını yitirdi. Kız kardeşinin eşi de enkaz altında can verdi. Acılı kadın akrabalarını bulabilmek için enkaz başından ayrılmıyor.
11: Yerleri tam olarak belirlendi. Tanrı'nın izniyle onları çıkaracağız. Tüm kalbimle ve inancımla iyi bir haber almayı umut ediyorum.
0: Ekiplerin yetersiz kaldığı noktalarda yakınlarını kaybedenler ve sivil toplum kuruluşları da arama çalışmalarına katılıyor.
11: 4 ayrı seferde 6 kat beton bloğu deldik sadece ellerimizle. Bunu arkadaşlarımızın, ailemizin, tanıdıklarımızın ve yardım eli uzatan birkaç polis memurunun desteğiyle yaptık.
0: Can kaybı her geçen saat artıyor. Yaklaşık 50 bin kişidense haber alınamıyor. Evsiz kalanların sayısı da 17 bini aştı. Fransa'da aşırı sağın önde gelen isimlerinden Marine Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu. Le Pen hakkındaki mahkeme kararına itiraz ederek Yargıtay'a başvuracağını açıkladı. Fransız siyasetçi açıklamayı ülke medyasına yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayım, fikir değiştirmeyeceğim dedi. Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılınca alt mahkemenin kararının askıya alındığı değerlendirmesinde bulunan Le Pen, bu nedenle seçim kampanyasını elektronik kelepçesi olmadan geçireceğini savundu. Avrupa Birliği fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Le Pen 100 bin euro para ve 2 yılı tecilli olmak üzere toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İspanya'nın Pamplona kentinin ev sahipliği yaptığı geleneksel San Fermin Festivali'nde ilk boğa koşusu düzenlendi. Koşuda 5 kişi yaralandı.
4: Boğalar kovaladı, insanlar kaçtı. Geleneksel görüntüler ortaya çıktı. İspanya'da San Fermin Festivali'nde boğaların binlerce kişiyi önlerine kattığı koşular başladı. Festivalde ilk koşuya ilgi yoğundu. Koşucular boğaların boynuz darbelerinden kaçmayı başarsa da bazıları kaygan zeminde kayarak düşmekten kurtulamadı. Boğa koşusunda 5 kişi yaralandı. San Fermin Festivali'nde sabahları boğa koşuları, akşamları ise boğa güreşleri düzenleniyor. Koşuya katılan boğalar daha sonra arenada profesyonel boğa güreşçileri tarafından öldürülüyor. Geçmişi 13. yüzyıla dayanan festival bu nedenle hayvan hakları savunucularının tepkisini çekiyor. San Fermin Festivali, Amerikalı yazar Ernest Hemingway'in 1926'da yayınlanan romanı Güneş de Doğar'la dünyaca öne kavuşmuştu.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO'da liderlere sunulacak inovasyon ölçeklendirme programı kapsamında bir çağrıda bulundu. Geleceğin kritik teknolojilerini geliştiren yatırımlara 5 milyar dolarlık destek sağlanacağını açıkladı.
1: Şirketlerin üretim kapasitesinin güçlendirilmesi için yeni bir program devreye alınıyor. Bu kapsamda yatırımcılara 5 milyar dolarlık destek sağlanacak. Açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi.
2: Geleceğin savunma teknolojilerine yatırım yapacak firmalara %60'a varan vergi teşviği ve %20'ye varan hibe desteği sağlanacak. Kamu alım ve istihdam desteği, kamu test ve doğrulama altyapılarına erişim, yatırım arazisi tahsisiyle yatırım tutarının %70'ine kadar da uygun koşullu finansman imkanı sunulacak.
1: Bakan Kacır bu çağrısını NATO'nun savunma teknolojilerinin seri üretime kazandırılmasını önceliklendiren ve zirvede liderlere sunulacak inovasyon ölçeklendirme programı çerçevesinde yaptı. Kacır, kapsamlı yatırım teşvik programımız HIT-30 kapsamında geleceğin kritik teknolojilerini geliştiren yatırımlara kapsamlı bir destek paketi sunacağız dedi. HIT yenilikçi savunma teknolojileri çağrısı, yenilikçi şirketlerin daha hızlı ölçeklenmesini ve üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak diyen Kacır, yatırımlara ev sahipliği yapmaya hazırız mesajı da verdi.
0: Turizm merkezi Kapadokya'nın güzelliği artık gece saatlerine de taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliğine yönelik yeni bir uygulama başlatıldığını duyurdu. Yapılan ışıklandırma çalışmaları sayesinde bu tarihi ve doğal alanlar artık akşam saatlerinde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Günlerden salı, salı günleri NTV'de bir salı klasiği, siyasi işler günüdür. Ama bugün stüdyodan, oturma düzeninden de anlayacağınız üzere özel bir yayınla karşınızdayız. Ankara'da NATO zirvesi toplandı, tarihi bir zirve. Biz de bu özel yayında siyasi işler ekibiyle hem zirveyi hem de Trump'ın ziyaretini konuşacağız. Çok hareketli bir gün yaşıyoruz. NATO Liderler Zirvesi başladı. İttifak üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, ittifakın Asya Pasifik ortakları, yine İstanbul İşbirliği girişiminin Körfez'den gelen temsilcileri, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara hepsi geldiler. Şu dakikalarda Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendileri onuruna verdiği yemeğe katılıyorlar. O yemeğin ardından da yarın Liderler Zirvesi toplanacak. Netameli konular konuşacaklar o dev masa çevresinde. Öncesinde birazcık belki rahatlama, birazcık birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyorlar. Cumhurbaşkanlığındaki bu yemekte, akşam yemeğinde. Yarın ama bu akşam yemeğindeki atmosfer taşınır mı zirveye? Yoksa daha önce görmüştük, Trump'la Avrupalı müttefikler arasında, liderler arasında zaman zaman yaşanan atışmalar, itişmeler, sürtüşmeler yaşanır mı? Göreceğiz. Şimdi NATO'yu asıl yarın konuşacağız. Liderler zirvesinde konuşacağız. Bugünün manşetini ise ABD Başkanı Donald Trump verdi. 17 yıl aradan sonra ilk kez bir Amerikan başkanı Ankara'ya geldi. NATO zirvesine gelir mi, gelmez mi, katılır mı, katılmaz mı merak ediliyordu geride bıraktığımız süreçte. Çünkü İran Savaşı sonrası Trump NATO'dan duyduğu hayal kırıklığını çok net ifadelerle dile getirmiş. Çok da fazla hevesli olmadığını söylemişti bu zirveye katılmak için. Ama sonra kendi cümleleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ev sahibine duyduğum saygıdan ötürü ben Ankara'da olacağım dedi ve geldi. Gözler ilk havalimanına çevrildi. Karşılama merasimini izledik havalimanından, Ankara Havalimanı'ndan. Sıcak bir karşılamaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağın kapısına kadar gitti. Merdivenin hemen önünde tek başına Trump'ı karşıladı. Trump tek başına indi. Yani ortada herhangi heyetten kimseyi görmedik. O verilen fotoğraf, görüntü önemliydi. Sıcak bir karşılama, bir kucaklaşma. Birlikte o turkuaz halıdan geçtiler. Ve sonrasında külliyede yapılan basın toplantısı. Alışılmışın dışında bir formata tanıklık ettik. Daha önce Beyaz Saray'da Trump'ın konuklarını ağırladığı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen konuğunu ağırladı. Gazeteciler içerideydi, sorular sordular ve o sorularla birlikte de manşetler Trump'tan arka arkaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyuyorum dedi. Bazıları benimle hemfikir olmayabilir ama ikna olacaklar ileride. Türkiye çok önemli ve değerli bir müttefiktir diye konuştu. Türkiye'ye dair hiçbir konuda hiçbir endişe duymuyorum dedi ve sonrasında da hani demişti gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şeylerle geliyorum açıklaması yapmıştı. Arka arkaya geldi o açıklamalar. Katsa yaptırımlarını kaldıracağız dedi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamayız, uygulamayacağız diye konuştu. F-35 satışı iki ülke arasında netameli başlıklardan biri. Yine bu Katsa yaptırımları kapsamında F-35 programından çıkarılmıştı Türkiye. Neden satmayalım diye konuştu. Oradan bir yeşil ışık aldık. Kaan Savaş uçağının jet motoruyla ilgili bir satış söz konusu. Orada da evet yapacağız bunu dedi. Yani olumlu cümleleri arka arkaya kurdu ve Ankara'da olmaktan duyduğu memnuniyeti hem yaptığı açıklamalarda hem de Ankara'ya indiği andan itibaren mimik ve jestlerinde gördük, okuduk. Şimdi bugünkü bu görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesi, sonrasındaki heyetler arası görüşme, yapılan açıklamalar evet çok olumlu ama o açıklamalar sonrasında bir somut çıktı. Biz görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Yarın NATO Liderler Zirvesi var. O zirveden beklenti nedir? Hepsini konuşacağız bu akşam bu özel yayında. Bu arada külliyede de devam ediyor yemek. Açılışta bahsettiğim gibi NTV ekipleri de hala görev başında, haber nöbeti devam ediyor. Bu gece, daha doğrusu bu iki gün, 7-8 Temmuz çok uzun, bizler için de yoğun bir mesai. Arkadaşlarımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, liderlerin kaldığı otel çevresinde de ekiplerimiz bekliyor. Sonuçta yemek dağılacak, liderler otellerine geçecek. Ankara'daki bu trafiği de ekrana taşıyacağız. Uzun bir giriş yaptım, biraz günü özetledim. Vakit kaybetmeden konuklarımı, gerçi tanıyorsunuz, siyasi işler ekibi burada. Ama takdim etmek isterim. Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Ahmet.
0: Teşekkür ederim. Profesör Doktor Ahmet Kasman, TED Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Sayın Han. Ve Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Doster.
3: Çok teşekkürler. Hepimize iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi bu akşamın sıcak görüntüleriyle başlayalım. Arkadaşlarımız da ekrana getirecek. Liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiler. Teker teker araçlar içeri girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kendilerini girişte bekliyordu. Merdiven çıkıldı. Birlikte poz verildi. Sonrasında da evet, şu anda da yemek öncesi bir fotoğraf, bir aile fotoğrafı çekilmiş. Yemeğe katılan liderlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde güzel bir fotoğraf. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanında eşi Emine Hanım, Donald Trump'ı hemen yanında görüyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron orada, İtalya Başbakanı
1: Meloni nerede?
0: Meloni orada. O da geldi ama biraz geç kaldı.
1: Geç geldi. Yani bence geç geldi.
0: Bilerek mi geldi?
1: Bilerek öyle olduğunu hissediyorum.
0: Olabilir. Belki Trump'la karşılaşmak istememiş olabilir. Bir aralarında atışma var. Biraz bu görüntüler üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü Seda Üretir de ana haberde şöyle bir giriş yapmıştı. Bir Oscar töreni, kırmızı halı geçidi izler gibi izledik. Teker teker liderler, eşleriyle birlikte gelenler, eşleriyle birlikte geldiler. Çok şıktı tüm liderler. Bir Oscar kırmızı halı geçidi ama burada halının rengi turkuaz. Turkuaz halı geçidine tanıklık ettik. Okan Müderrisoğlu, siz de oradaydınız. Ayağınızın tozuyla külliyeden geldiniz. Nasıldı ortam külliyede, bu karşılama töreni?
1: Şimdi bu çapta bir zirveyi Türkiye'de, özellikle de Ankara'da uzun yıllardır görmediğimiz ve izlemediğimiz için her detay son derece dikkat çekici ve bir o kadar da heyecan vericiydi. Hı hı. Ben bu giriş kısmında izleyenlerin yüksek müsaadesi ve senin hoşgörününe iki kısa cümle söyleyeceğim. Önce olağan zaman için uzun sayılabilecek ama bu olağanüstü gündemde hakikaten mükemmel bir özet yaptın. Hocalar bile bir öğrenci edasıyla seni dinliyordu. Bir ara onların baktım böyle. Birinci husus bu. İkincisi, Barış Hoca'yı Ankara'da görmek ve sizlerle Ankara'da olmak benim için çok güzel. Üçüncüsü, Kıbrıs Gazisi babamı kaybettim. Geçtiğimiz hafta programda yoktum ama başta Ahmet Hoca olmak üzere sen ve Barış Hoca hakikaten acımızı paylaşan ve bizi gerçekten çok mutlu eden çok özel sözler söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Az önce arkadaşlar soruyorlardı külliyede, hani başın sağ olsun dedikten sonra nasıl hissediyorsun diye. Çocukluğum aklıma geldi. Sobalı evlerde büyüdük biz. Bazen şu ya da bu şekilde sobayı elimiz deyince hemen bir soğuk suya tutarlardı elimizi, ya da tut derlerdi. Doğru. O anda acı hissetmesin ama alttaki acı devam ediyor. Ben herkese sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum ve sizlere tekrar teşekkür ediyorum.
0: Evet. Bir kez daha başınız sağ olsun.
1: Çok sağ olasın. Sabırlar. Sağ olun. Zirvenin açıkçası zirve içinde zirve yönü vardı. Sen Cumhurbaşkanımızın, Başkan Trump'la Ankara'daki yeni açılan havalimanında Trump'ın Katar emirinden hediye yeni uçağıyla merdivenin başında hello diyerek başlayan ve merdivenden inişiyle devam eden, sonrasında külliyeye kadar uzanan yolculuğunun çok güzel bir özetini ve nihayet soru cevaptaki de en kritik bölümleri anlatmış oldun. Seda Üretir'e de buradan selam olsun. Biz de aramızda bunu bir konuştuk. Özellikle zirve marjında verilen liderler yemeğine eşli ve eşsiz gelen devlet ve hükümet başkanlarının araçlarının, makam araçlarının gelişi, Turkuaz Halı'dan Mehter Maçlı eşliğinde yürüyüşü ki Üç Atakis gelirken Nesrin Deden, Ceddin Baban versiyonu çalınmış. Sonra bir tür Osmanlı geleneği gibi, ben en azından öyle hissettim ve yorumladım, böyle huzura çıkar gibi bir
0: 8-10... Mehteran diplomasisi
1: denilebilir.
0: Denilebilir.
1: Süper. Bir de huzura çıkar gibi böyle bir 6-7 basamak çıktıktan sonra tokalaşma, fotoğraf verme ve oradan yemeğe geçilmesi. Yani diplomatik açıdan müthiş incelikler taşıyordu. Bugün gündüz sizin programı da takip ettim. Orada da zikredildi. Bunu şunun için söylüyorum. Bu tür zirvelerde iki ana eksen vardır. Bir, yani görsellikle, davranışla, beden diliyle, jest ve mimikle o toplantıya, ekrana ve sürece etkisi ya da damgası olanlar. Bir de tabii ki şekil şartını geçtiğinizde asıl önemlisi içerik. Hı hı. Niye? Çünkü artık ulusların ebedi çıkarlarından söz ediyoruz. Ebedi dostluk ve düşmanlık yok, ebedi çıkarlar var. Dolayısıyla ülkeler çıkarlarını tek başlarına ve ittifak zinciri içinde acaba nasıl temin ve tesis edecekler? Biraz sonra detayını konuşacağız dediğin için sadece bir cümleyle geçeyim. Erdoğan-Trump görüşmesinden de bir cümle zikrederek ben bu girişi tamamlayayım. NATO açısından bakıldığında bir ileri karakol algısı olan NATO'nun Güneydoğu kanadında böyle konuşlandırılmış bir Türkiye vardı. Bugün artık Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi arayışında NATO'nun geleceğinin tartışıldığı bir ortamda artık ileri karakol değil, hakiki karargah ya da kalpgah bir Türkiye var.
0: NATO kanattan ve, merkeze.
1: Hatta merkezin de merkez oyuncusu, yani merkeze gelirsiniz de orada da top dolaştırılır. Siz merkezde, kalpgahta artık oyun kurucu bir pozisyona gelmiş durumdasınız. Biraz sonra bunun bir hamaset olmadığını gerekçeleriyle izah ederiz. Erdoğan-Trump görüşmesindeki gözlemlerin çok isabetliydi. Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın omzuna elini koyması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ki yayında söylediğin iki eliyle kolundan tutması, sonrasında merhaba asker diye selamlarken o Türkçesi ve aksanını biraz da sempatik bularak alkışlaması, sonra kol kola yürüyerek gitmesi, bunlar hep tabii hem ev sahibi avantajını hem ev sahibi özgüvenini ifade ediyor. Bir de şunu gördük ki Trump, Ahmet Hoca da söyledi kendisine sempatim pek yoktur diye, ki karakter tahlilini en iyi yapan isimlerden biri de oldu farklı tarihlerde, farklı programlarda, ama özü itibariyle patavatsızlığı da olabilen bir isim. Bu nedenle de aman bir yol kazası olmasın diye liderler kendisiyle görüşürken böyle diken üstündeler. Ama mesela Çin seyahati yaptı, bambaşka bir Trump gördük.
0: Doğru.
1: Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı ile özel hukuku zor adam dedi ama bazı liderlerle hiç kimyam tutmazken kendisiyle çok iyi anlaşıyorum dedi. Elbette hani övgü dolu sözler kıymetlidir,

0: dönerek sen yorulma ben direkt cevap vereyim doğru diyerek ifadede bulunması çok.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulmuştu.
0: Soru. Evet. Hani başkanına da bir atık vardı ama.
1: Kısa bir yanıt verdi. Trump araya girdi. Ben bir şey söyleyeceğim dedi.
0: Seni hiç yormayayım mealinde bir doğru girişle. Bu önemli çünkü yine çok isabetle vurguladın. F-35 5. nesil savaş uçağı programının biz stratejik ortağıydık ve bizim adımıza da üretilmiş uçaklar vardı. Bu yaptırımların kapsamına alınmak suretiyle Türkiye hem o programın dışına çıkarıldı hem de Türkiye adına üretilen uçakların teslimatı durduruldu. Aynı zamanda Kaan yeni nesil biz bir savaş uçağı geliştirdik ama bunun için motor teknolojisi bağlamında biraz zamana doğru ihtiyacımız var. En azından prototiplerde kullanılabilecek şu anda F-16'larda kullanılan motorların tedarik edilecek olması önemli. Hı-hı. Yine aynı şekilde savunma sanayinde belli projeleri geliştiriyorsunuz, platformlar geliştiriyorsunuz. İçinde bir Amerikan parçası varsa üçüncü bir ülkeye ihraç edemiyorsunuz. Veya bir diğer ülke sizinle savunma sanayinde işbirliği yapacak. Amerikan yaptırımlarına ben de hedef olurum diye sizle işbirliği yapmaktan kaçınıyor. Veya bir projeye kaynak temin edeceksiniz. Aman diyorlar Amerikan sermayesini buraya sokarsak başımız belaya girer vesaire vesaire. Şimdi bütün bunların kalktığı yepyeni bir dönem. Türkiye kendi göbeğini kendi kesti. Savunma sanayi alanında bugün bir savunma endüstrisi forumu da vardı. Biraz doğru sonra ondan konuşayım da bahsederiz. Bunu şunun için söylüyorum. Avrupa'nın güvenliği her açıda bugün Dışişleri Bakanı Fidan'ın da dediği gibi artık reaktif değil. Yani belli olaylar gelişince ona tepki vermek değil. Proaktif olmayı gerektiriyor. Daha 360 derece bakış açısı gerektiriyor ki Türkiye'nin geliştirdiği peki bir kavram oldu. Ve son nokta Rusya, NATO bütünüyle kendisini Rusya'ya karşı ve hani istiyorsan sulhü salah hazır ol cenge. Yani hı-hı eğer barış istiyorsan savaşa hazır ol gibi mantıkla kurguluyor. Ama buna karşın Rusya'nın ihmal edilmemesi gereken Avrupalı ve büyük bir devlet olduğunu şu ana kadar söyleye gelen tek lider Erdoğan ve Türkiye oldu. Onu da altını çizelim.
1: Peki teşekkür ederim. Kapsamlı bir giriş oldu.
0: Yani senden biraz etkilendiğimi kabul ediyorum.
1: Önümüzdeki 3 saatin biraz özeti oldu. Çünkü önümüzdeki 3 saat boyunca hem Trump-Erdoğan görüşmesini hem NATO liderler zirvesini elbette Rusya'nın yaklaşımını Ukrayna savaşını tüm bu başlıkları konuşacağız ama ben şimdilik biraz şu dakikalarda yaşanan işin sıcağında kalmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeği bir fotoğraf da verildi. O fotoğraf üzerinden belki biraz konuşabiliriz. Liderlerin affedersiniz o fotoğraftaki konumlandırması nasıl yapılır? Macron'u gördük yine gözlükleriyle duruyordu. Açılışta da aktardım. Yarın netameli konular konuşacaklar. Bugün sanki akşam yemeğinde biraz onlar da rahatladılar. Biraz yorgunluk belki yolculuk yorgunluğunu atıyorlar. Ahmet Kasman nasıl geçer bu yemekler?
2: Bu yemekler biraz da bir katılımcıların kimyasıyla alakalı Trump'ın söylediği gibi. Ama daima yumuşatıcı bir etkisi olur sonrası için. Nadirdir bu tür bir yemekte var olan gerilimin daha da yukarıya tırmandığı bir olayın yaşanması. Bunun böyle olmaması için zaten ev sahibi ülkeler, diplomatlar, onların muhatapları büyük de bir çaba harcarlar. Eşlerin varlığı ayrıca daha böyle enformel bir hava, resmiyeti birazcık kıran bir başka unsur, bir başka yumuşatıcı unsur olarak devreye girer bu tür yemeklerde. Daha teklifsiz konuşmalar yapılır. Tabi buradakilerin hiçbir tanesi uluslararası siyasetin acemisi değil.
1: Doğru.
2: Ve en acemi olanına bile neyi deyip neyi dememesi gerektiği konusunda 500 kere antrenman veriliyor. Yani şimdi işte aralarında en yeni seçilen zannediyorum Macaristan
0: Başbakanı.
2: Ona bile buraya gelmeden evvel işte şöyle yap böyle yap. Tabii herkesin kendi meşrebi var, o meşrebine göre doğru de bir tutum içerisinde ama netice itibariyle hani oturup masanın etrafında çok büyük bir fırsat görmüyorsan en derin konulara girmezsin. Öyle bir zemin de olmaz zaten. Bir de herkes yani herkesi dinliyor.
1: Bu yemekler biraz daha böyle derin konuların konuşulmadığı.
2: Derin konuların konuşulmadığı ama o derin konuların konuşulabilmesi için. O derin konuların konuşulabilmesi için yumuşak bir zeminin ve ilişkilerin ilerletildiği fırsatlar. Hı hı. Aslında sosyal ilişki fırsatı da diye bunu doğru konumlayabiliriz. Böyle bir şeyde, böyle bir ortamda da yarın için herkes kendine göre bir hazırlık. Hani illa sinyallemek istediği bir şey varsa onu muhatabına sinyallemek bu şeylerin içerisinde olur. Her

0: Benim bir kendi ajandası, gündemi var.
1: Herkesin tamam, kendi ajandası, gündemi var.
0: Toplantısı ama.
1: Ama yani netice itibariyle önemli olan burada en büyük şey, yük ev sahibine ait olandır. Biraz evvel Okan Müderrisoğlu'nun anlattığı o kareografiyi kurgulamak çünkü ev sahibinin işi. Ve de o evinde oynamak, home court advantage diyor ona Amerikalılar. Yani deplasmanda değil de kendi sahanda maça çıkıyor olmanın getirdiği bütün avantajı kullanmak ve biraz da hem muhataplarını rahatlatmak hem de biraz onları ne tarafa doğru kanalize etmek istiyorsan oraya doğru o işi çerçeveleyebilmek adına bunlar büyük fırsatlar. Görebildiğim kadarıyla Türk diplomasisi şu anda bunu dört dörtlük bir biçimde beceriyor. Yani zirve düzenlemek öyle kolay bir şey değil. Yani bizim üniversitelerde bir toplantı düzenliyorsun, herkesin doğru dili bir karış dışarı çıkıyor. Bu bu bambaşka bir şey, seviye.
0: Yani bunu biz İstanbul'dan geldik, Ankara'ya indiğimiz andan itibaren hissettik. Tabii haberlerini hep yapıyorduk. İşte yoğun güvenlik önlemleri Ankaralıları biraz zorlayabilir önümüzdeki birkaç gün. Ama geldiğimizde gerçekten çok dikkatli
1: Ankara
0: hazırlanmış. Ankara boş ama Ankara boş olmasına rağmen yani o Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğinizde, o NATO merkezini, toplantının yapılacağı alanı dolaştığınızda gerçekten çok ince düşünülmüş. Her şey düşünülmüş,
1: şey
0: planlanmış.
1: İletişim Başkanlığı'ndan basın mensuplarının alacağı o kimlik kartlarının, NATO akreditasyonlarının verildiği süreç bile, yani benim girmemle çıkmam arasındaki zaman 5 dakika belki yoktu yani, o kadar.
0: Çok hızlı işledi. Doğru.
1: O kadar.
2: Çok başarılıydı. O kadar. Çok zirve izledik 3. ülkelerde.
0: Yani bunu hem
1: yani bütün 5 dakikayı tutmayan süreçte de hani olur da işte harp olur, darp olur beklersin diye işte çay servisinden şeyine kadar.
0: Doğru.
2: Ve 3000 akredite yerli ve yabancı basın mensubu olduğunu düşündüğümüzde yani gerçekten önemli.
0: Yani orada ayaküstü sohbet ettiğinizde, yani daha önce farklı zirveleri takip etmiş basın mensupları da farklı olduğunu söylüyorlar. Buradan da sadece bu organizasyonu yapanlara değil, o organizasyonun içinde görev alan tüm görevlilere de bir teşekkür gerekiyor.
2: Vallahi bravo, bence.
0: O etkiyi de bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen liderlerin yüzünde, ifadelerinde de gördük bir anlamda.
2: NATO Genel Sekreteri de ifade etti ama senin burada arşive de geçen böyle bir kıymetli programda bunu ifade etmen aynı zamanda bir Kadir Sinanslık örneği. Hakikaten arkada müthiş bir ekip çalıştı. Bir de işin hani gerek Trump-Erdoğan görüşmesi, biraz sonra detayına gireceğiz, gerekse NATO zirvesi bağlamındaki mutfak çalışması da yine hani görüntünün dışında bir de içeriye girdiğimizde bambaşka hazırlıkları ve başarıyı ifade ediyor. İnşallah yarın da aynı performansla devam eder.
0: Arkadaşlarla konuşuyoruz, her şey çok güzel diyoruz. Aman diyorlar, aman nazar değmesin, bir şu çarşamba akşamında görelim.
1: Yok,
0: umarız
1: çok iyi
0: saat hazırladım. Gibi işleyecek.
1: Çok şey de
2: saat
1: var,
2: gibi tabii, işlediğini gördüm.
1: Sadece abi, bu liderler zirvesi değil, aynı zamanda aynı anda Ankara'da Münih Security Conference, Münih Güvenlik Konferansı ile işbirliği içerisinde
0: SETA'nın
1: ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bir arada düzenlediği bir think tank şovu var.
0: Yani şovu diyorum, Ankara'da.
1: Neden yani?
2: Şimdi çünkü ben de oradaydım.
1: Hayır, dünyanın en iyi mankenleri böyle çıkarlar şeyde, bu Victoria's Secret podyumunda
2: neyse,
1: yürürler
2: o kadar
1: ya,
2: şeffaf açıklaması gerek
1: sonra,
2: yok.
1: Burada da dünyanın en önemli think tankleri her biri bir odada aynı anda 4-5-6 toplantının olduğu bir büyük düşünce fırtınası tecrübesi yaşıyorlar. Orada da büyük bir düzen var. Hiçbir şey aksamıyor. Çatır çatır her şey yerinde ve zamanında.
2: Ayyıldız karargahında savunma bakanları için, doğru, Sayın Dışişleri Bakanı Fidan'ın verdiği toplantı ve daveti düşündüğünüzde, savunma sanayi forumunu düşündüğünüzde, hocamın ifade
0: Dışişleri Bakanı
2: ettiği
0: Hakan Fidan'ın açıklaması vardı sabah saatlerinde, sahne Ankara'da kuruldu,
2: evet,
0: diye.
2: Güzel başlıktı.
0: Güzel başlıktı. İçini de doldururuz. Barış Dostlar, şimdi liderler geldi. Liderler arasında iyi geçinenler var, geçinemeyenler var. Son günlerde karşılıklı atışanlar var.
3: Araları limoni olanlar
0: araları
3: var.
0: Araları limoni olanlar var. Bu yemek sırasında
1: arasındaki ilişkiler gibi.
0: Yan yana gelir mi bu isimler? Ne yaşanır sizce?
3: Şimdi elbette bütün bunlara ülkelerin kıdemli diplomatları, misyon temsilcileri dahil olmak üzere en yetkin isimleri organize ederler zaten.
0: Değil mi?
3: Şimdi
0: 32 yol kazasıyla karşılaşmamak.
3: 32 tane lider bir araya geliyor. Hani doğru. Aralarındaki diyalogdan bağımsız. Hani ortak dil elbette İngilizce ama birbirlerinin diline ne kadar hakim olup olmadıklarını bilmiyoruz. Ondan bağımsız. Şimdi araları iyi olmayanlar var. Dolayısıyla o araları iyi olmayanların, araları limoni olanların, bizim Anadolu'daki bir güzel diğer deyimimizle araları biraz şeker renk olanların, biraz birbirlerine yan oturanların yan yana gelmemesi için elbette diplomatik misyon dışişleri bakanlıkları devreye girer. Mesela somut örnek, şimdi az evvel Okan Bey dostum da Ahmet de siz de değindiniz. Meloni şimdi Trump'la yan yana oturmak istemeyecektir. Ama bu ikisinin inisiyatifine bırakılmaz. Bu daha sabahtan itibaren, hatta belki birkaç gün evvelinden itibaren iki meslektaşından teyit edecektir. İtalyan ve ABD'li diplomatlar arasında kimin nerede oturacağı konusunda Türkiye'de bilgilendirilerek, çünkü ev sahibi biziz,
0: tabii,
3: gerekli önlem alınır. Diyelim, örnek verelim. Fransa ile Portekiz'in arası biraz şekerli. İspanya'ya Yunanistan biraz birbirlerine limoni. Onlar zaten birkaç gün evvelinden, arkadaş bak bizimkiler yan yana gelmesinler. Zaten biz işimizin kurdunu yarın dökeceğiz. O yüzden hani yemekte bir tatsızlık çıkmasın. Hem protokol gereği, hem nezaket gereği, hem diplomasinin ağırlığı gereği, hem de ev sahibine saygı gereği orada bir tatsızlık çıkmasın. Zaten çıkmaz da biz bütün danışmanların, tercümanların, müşavirlerin, kıdemli diplomatların, uzmanların, harcayenin, yetkin kadroların olduğu yarına saklayalım. Bu akşam kazasız belasız atlatalım diye zaten bunu birkaç gün evvelinden ilgili diplomatlar, uzmanlar zaten kotarmış.
0: Değerli gerçi hocam, içeriği bilmiyoruz ama şöyle bir şey de olabilir.
2: Hepimiz heyecanlıyız.
0: Şöyle bir şey olabilir yani belki de bir ters köşe olur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki liderle de arası iyi. Belki sağına Meloni, soluna Trump'ı...
3: Yemekteki oturma düzenini ben bilmiyorum.
2: Tabii. Bununla ilgili bir kısa arka plan aktarma ihtiyacım var. Öncelikle İtalya Başbakanı Meloni ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasında bu limoni dediğimiz problem yakın zamanda nereden ortaya çıktı? G7 zirvesi vardı.
0: Doğru.
2: Fransa'da. O zirvenin ardından Başkan Trump Meloni benimle fotoğraf çektirmek için adeta çırpındı. Ve bunu birkaç kez de söyleyince... hemen o G7 zirvesinin arkasından İtalya'da Dışişleri Bakanı'nın Washington ziyareti vardı. Hemen bunu iptal etti ve Meloni tavır koydu. Hatta
3: İtalya'da
2: basına,
3: ben de kimseye yalvarmayız dedi.
2: Evet, bravo, çok güzel. Ve Meloni Ankara'ya gelmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bir telefon görüşmesi yaptı. İtalyan basınının iddiasına göre yani Trump'la yan yana gelmeme konusunda, çünkü bizim Cumhurbaşkanımızın böyle bir hemen tabiri caizse diplomatik çöp çatanlık kabiliyeti de vardır. Bir de Akdenizliyiz ya, o da Akdeniz'de hani böyle bir sıcaklık filan. Böyle bir hassasiyet ifade ettiği söyleniyor ama Trump bugün yani işte İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya beni hayal kırıklığına uğrattı diye İran'la yürüttüğü savaşta ve NATO bağlamında konuşurken yine de Meloni'yi biraz daha hani... ne diyelim, gönlünü alacak bir dille bugün gelmeden zikretti.
3: Dün damar zehirden beri bir sosyal medya paylaşımı vardı. Yani.
2: Tabii tabii ama bugünkü hani bugün açık evet, ifade tarzında...
3: Uzaklaştırma kararı alınmalı gibi hani biraz da sert, tabii, biraz da eril bir dil kullandı.
2: Bravo ama Cumhurbaşkanımızla yapılan o basın toplantısında Meloni için böyle hani bir çiçek atma diye tabir edilebilecek bir husus oldu. Şimdi tabii en merak ettiğimiz konulardan birisi de elbette bu sıcak konuda arka plandaki iş ve işlem. Yarın da mesela Çankaya Köşkü'nde lider eşlerine verilecek bir yemek ve aynı zamanda oldukça kıymetli bir toplantı var. Gelecek nesil dijitalleşme ve çocukları koruma anlamında. Aynı zamanda Türk mutfağı, Türk nakış sanatı ve Türk kumaş sanatının eşsiz örnekleriyle sergilerinde olacağı bir toplantı. İşte orada da tabii lider eşleri içinde erkekler de var. Hani vardır ya bazen kız kıza oturuyoruz filan. Ama şimdi onların arasında erkekler var. İlginç olacak. Hollanda konusunu merak eden Google'dan araştırsın. Benim için çok dikkat eden konulardan birisi de İspanya Başbakanı'nın eşinin gelememiş olması. Hakkında bir soruşturma yürüyor.
0: Doğru.
2: Aslında bu çok operasyonel bir süreç diye düşünüyorum. Daha çok Gazze ve İsrail'e karşı duruşu nedeniyle İspanya Başbakanı'na ve İspanya'daki dengelere dönük başka işler de dönüyor. Ama sonuç itibariyle bir Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için mahkeme seyahatine izin vermemiş. Niye? Hani Türkiye üçüncü bir ülke buradan firar eder gibi bir mantık. Hani Avrupa'nın içinde çünkü belli kurallarla serbest dolaşım olsa bile aynı zamanda adli takibat da mümkün diye düşündüler herhalde. Dolayısıyla Pedro Sanchez'in tek başına gelmiş olması bir açıdan da küresel sistemde oyunun nasıl oynandığına ilişkin ibretlik bir örnekti bence.
0: Peki şimdi görüntüler üzerinden madem gidiyoruz, ekranda hem külliyedeki o aile fotoğrafının fotoğraf kareleri ekrana geliyor.
2: Ama bu
0: geliyor.
2: Hakikaten aile çünkü eşlerle normal aile fotoğrafını nasıl bekliyoruz biz?
0: Doğru, resmi, sadece liderler olur.
2: Resmi işte ziyaret kapsamında, resmi program kapsamında tokalaşmalar olur. Sonra bütün liderler bir platform çıkar. Ona aile fotoğrafı diyoruz. Bu samimi hakiki aile fotoğrafı olmuş.
0: Birlikten bahsediliyor bu zirvenin önemli başlıklarından, beklentiden. Ankara'nın da bu yönde de talebi var. İttifak ruhunu yeniden canlandırmak, o birlikteliği yeniden canlandırmak. Bu bağlamda 5. madde üzerinden de Türkiye'nin bir hassasiyeti
2: var. NATO'yu kuran
0: var.
2: Anlaşmanın 5. maddesi.
0: 5.
2: evet.
0: madde. Fotoğraflar üzerinden biraz da sabahki karşılama fotoğrafları üzerinden de gitmek isterim. Trump'ın Ankara'ya indiği andan itibaren. Ahmet Kasman birlikteydik aslında o saatlerde NTV evet. yayınında. Alışılmışın dışında diyeceğim ama iki lider aslında o samimiyeti hiç saklamıyorlar. Hem yapılan açıklamalarda hem de yan yana geldiklerinde. Ama bugün verilen fotoğraflar gerçekten çok dikkat çekiciydi. Reklama mı gitmek gerekiyor arkadaşlar? Peki bir reklamı yapalım. Daha doğrusu bir reklam arası
2: yok,
0: verelim.
2: Yok reklamı da yapalım. Bu program bunu hak ediyor canım.
0: Yok bir kısa reklam arası verelim. Aranın ardından Trump'ın Ankara'ya inişi, oradan yansıyan görüntüler ve o görüntüler üzerinden birazcık Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri konuşalım.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek.
1: Hava durumu. Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. Marmara'da İstanbul açık 30, Bursa 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Ankara 30, Kayseri 29 derece. Ege'de bugünlerde sıcaklık çok yüksek değil, İzmir ve Muğla 34 derece. Akdeniz'de güneş var, ancak bazı ilçelerde kısa süre sağanak yağışla etkili oluyor. Antalya 37 derece. Karadeniz'de yağış Ordu-Rize arasında etkili. Bolu 26, Samsun 28 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Van boyunca yağmur şiddetli. Erzurum 22, Malatya 33 derece.

0: Radyoda her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilecek.
3: Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
4: Burası NTV Radyo.

0: Saatler 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD İran'a bir dizi saldırı dalgası başlattı. Sirik, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. Yaralılar var. Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tankerleri hedef almasına yanıt olarak düzenlendiği belirtildi. Açıklama ABD ordusundan geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme yapıldığı belirtildi. İran'ın sergilediği saldırıdan tavır haksız, tehlikeli ve ateşkesin açıkça ihlaliydi ifadeleri kullanıldı. İran medyası ise Sirik, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama meydana geldiğini duyurduğunu yazdı. Sirik limanındaki iskeleye 6 mühimmatın isabet ettiği bilgisi paylaşıldı. Hürmüz Boğazı'nda önceki gün 3 tanker hedef alınmış. Katar, Suudi Arabistan hedef alınan tankerler için İran'ı suçlamıştı. Ankara tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Beştepe'de bir araya geldi. Kritik görüşme öncesi iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar için çözüm mesajları verildi. Trump, Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını açıkladı. Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı için de yeşil ışık yaktı.
1: Evet, yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Artık bunun vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
2: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık.
3: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyor. Açıklamayı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump yaptı. İki liderin görüşmesi öncesi yapılan açıklamalarda uzun süredir Ankara-Washington hattında sorun başlığı olan konuların çözüleceğine yönelik mesajlar verildi. Trump F-35 savaş uçağıyla yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 jet motorunun Türkiye'ye satışına yeşil ışık yaktı.
1: Türkiye uçakları ABD'den satın aldı. ABD'den bir uçak satın aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekiyorsa bu konuda sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. F-35'ler konusunda karar vereceğiz. F-35 açık ara dünyanın en iyi uçağı. Bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
2: F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Kaan'la ilgili onun motorları noktasında onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
3: Erdoğan ve Trump bu mesajları liderler zirvesi başlamadan önce verdi. Cumhurbaşkanı görüşmede İran ve Gazze'de gelişmelerinde ele alınacağını söyledi.
2: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
3: Donald Trump'a ABD Avrupa'dan daha fazla asker çekecek mi sorusu yöneltildi.
1: Göreceğiz. NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Türkiye'de yapılmasaydı bu zirve katılmamam söz konusu olabilirdi. Bize iyi davranılmadı. Trilyonlarca dolar yatırım yaptık Avrupa'yı korumak için. Onların da bize yardım için istekli olacaklarını düşünürsünüz değil mi?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump açıklamaların ardından önce baş başa görüştü. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçildi. Yaptırımlardan ticari ilişkilere, Ukrayna-Rusya savaşından Orta Doğu'daki son duruma kadar kritik başlıklar masadaydı. Cumhurbaşkanı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Değerli dostum, Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız dedi.
0: Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Katsa yaptırımların kaldırılmasında hakkında olumlu konuştu. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Graham, 5. nesil F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmesi fikrini desteklediğini söyledi. Graham, kongrede bazı itirazlar ve dirençler olabilir dedi. Türkiye'nin son dönemde İsrail'e yürüttüğü gerilimli ilişkiler kongredeki sürece pek yardımcı olmadığını ifade etti. Zorluklara rağmen Türkiye'ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum dedi. Senato'da Trump'a en yakın isimlerden Lindsey Graham, Türkiye'nin F-35 programına dönmesi için Trump'ın kararına destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Graham, NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumuna da katıldı. Türkiye'nin F-35 savaş programına dönmesi için kısaca KATSA olarak bilinen ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamında uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Yaptırımların kaldırılması kongre onayına bağlı. Amerikan yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Aralık 2020'den bu yana yaptırım uyguluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik KATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğini söylemesi İsrail'de endişeye yol açtı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasının bölgedeki güç dengelerini bozacağını savundu. Netanyahu açıklamayı CNN'e yaptı. Türkiye'nin ABD'nin tam anlamıyla örnek bir müttefiki olmadığını iddia etti. Herkes şunun farkında, Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel bir dostluğunun olması Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz ifadesini kullandı. Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermesine karşı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la samimi diyaloğu damga vurdu. Karşılamadan baş başa görüşmeye kadar yaşananlar geliyor ekranlara.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyareti bu görüntülerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan olmasaydı NATO zirvesine katılmazdım" diyen Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin samimi görüntüleri kameralara yansıdı. ABD Başkanı Trump, muhafız alayı tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Trump'ı Ankara'ya taşıyan uçak Katar tarafından ABD'ye hediye edilmişti. İki liderin havalimanında ayaküstü yaptığı sohbette yeni uçak gündemdeydi. Daha sonra şeref salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. Liderler Ankara Havalimanı'ndayken ABD ve Türk heyetleri ise Beştepe'deki resmi karşılama töreni için yerini aldı. Bu sırada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile ayaküstü sohbet etti. Kısa süre sonra Beştepe'de resmi karşılama töreni başladı. Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler canavar lakaplı araca eşlik etti. Törende Cumhurbaşkanlığı Muhafız Adayı'na bağlı 16 Türk Devleti'ni simgeleyen tarihi saygı takımı ve tarihi Osmanlı Birliği de hazır bulundu. A artı tipi bu resmi karşılama töreni Endonezya Cumhurbaşkanı'ndan sonra ilk kez Trump için uygulanmış oldu. Trump, Muhafız Adayı tören kıtasını yine Türkçe selamladı.
4: Merhaba, Erşkar.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Türk yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Liderlerin karşılama törenlerinde verdiği samimi görüntüler görüşme öncesinde yapılan açıklamalara da yansıdı. İki lider de birbirine dostum diyerek hitap etti.
2: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
4: As everybody knows, it's been very much reported, we are great friends.
1: Herkesin bildiği gibi çok iyi dostuz. Harika bir lidersiniz. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. En başından beri çok özel bir kimyamız var.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderleri ve eşlerini akşam yemeğinde ağırladı. Mehter marşıyla karşılanan liderler ve eşleri aile fotoğrafı da çektirdi.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını Beştepe'de ağırladı. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderleri ve eşlerini kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanının Suriye'ye yaptığı ziyaretten Ankara'ya geçen ve Şam'da kaldığı otelin yakınındaysa iki ayrı patlama gerçekleşen Macron'la bir süre sohbet etmesi dikkat çekti. Karşılama töreninde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleriyle Yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de hazır bulundu. Liderler Mehter Marşı ile karşılandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de resepsiyon için Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı karşıladıktan sonra salona geçti. Bir süredir Trump'la arasında soğuk rüzgarlar esen İtalya Başbakanı Meloni hemen sonra geldi. Meloni'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Beştepe'deki resepsiyonda liderler ve eşleri aile fotoğrafı da çektirdi. Aile fotoğrafında Çekya'yı temsilen iki ismin yer alması ise dikkat çekti. Rus yanlısı Başbakan Andrej Babis, NATO yanlısı Cumhurbaşkanı Petri Pavel tarafından heyete alınmamıştı. Konuyu yargıya taşıyarak heyete dahil olan Babis de Cumhurbaşkanı Pavel aile fotoğrafında ayrı noktalarda yer aldı. Resepsiyonda konuklara Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağıyla Hizran Karakovan balığı, yanık Denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık Denizli yoğurdu ve isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı ikram edildi. Ana yemek olarak da deniz devreği tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. Tatlı olarak da sütlü Nuriye ve Maraş dondurması sunuldu.
0: NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da deyim yerinde ise kuş uçurtulmuyor. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.
3: Liderleri taşıyan uçaklar tek tek Ankara'ya indi. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkent son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.
6: 36. NATO Liderler Zirvesi için beklenen o misafir geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağı Ankara Havalimanı'na teker koydu.
3: Zirvenin ilk günü Ankara'da adeta kuş uçurtulmadı. Liderlerin de gelmesiyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
6: Zirve için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri had safhada. Özellikle liderlerin konaklayacağı otellerin etrafında trafik gün içinde belirli aralıklarla durduruluyor. Yine bu noktalarda araç parkına da izin verilmiyor.
3: Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan olarak ilan edildi.
7: Donald Trump'ın Ankara temasları devam ederken kalacağı otelin çevresindeki güvenlik önlemlerinde de çok ciddi bir artış var. Delegasyona ait araçlar bir bir otele girmeye başladılar ve o araçlar dahi açıkçası güvenlik kontrolünden geçirilerek otele alınıyorlar. Özellikle de bomba taraması yapılıyor hassas burunlu köpekler tarafından. Tüm araçlar didik didik aranıyor. Aynı zamanda polis ekipleri de şu anda otelin çevresinde teyakkuz durumunda. Kırmızı alan ilan edilen bölgede güvenlik çemberi genişletildi. Hatta bakın Trump'ın oteline çıkan tüm yollar polis barikatlarıyla ve otobüslerle kapatıldı.
3: Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları da NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak.
8: Bugünkü görevimiz NATO zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Türk hava sahasına yaklaşacak olan herhangi bir tanımlanmamış uçağın önceden ihbarını ve bunun teşhislendirmesine yönelik bütün katkılarımızı sunacağız.
3: Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.927 personel görev alıyor.
0: NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumu hem dünyadan hem de Türkiye'den savunma sanayi devlerini Ankara'da buluşturdu.
5: Kaan, Hürjet, Anka 3, Kızıl Elma. NATO zirvesi kapsamındaki savunma sanayi forumu görkemli bir sergi ve uçuş gösterisiyle tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, forum için Ankara'ya gelen NATO üyesi ülkelerin heyetlerini TUSAŞ tesislerinde ağırladı. Etkinlikte Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen hava ve kara araçlarıyla mühimmatlar sergilendi. Aralarında Hürjet Savaş Uçağı, Anka 3 ve Akıncı gibi İHA'larla Atak ve Gökbey helikopterlerinin de bulunduğu hava araçları uçuş gösterisi yaptı. Working together in close cooperation. Savunma sanayi forumunda ise dev savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sık sık gündeme taşıdığı Aselsan'ın Genel Müdürü Ahmet Akyol da forumdaydı. Akyol, NTV yayınında Türk savunma sanayinin seri üretim kapasitesine dikkat çekti.
9: Örneğin daha hızlı ürün çıkarıyoruz. Son 3 yılda 48 aylarda olan yeni ürünü sahaya verme, deploy etme hızımızı 28 aylara indirdik. Bir yıl içerisinde aldığımız siparişlerin %27'sini o yıl içinde verebilecek seviyelere çıktık ki bu kompleks ürünlerde çok iddialı rakamlar. Biz özellikle Avrupa'daki firmalara baktığımızda Türk firmaları olarak çok daha hızlı teslimat yapabildiğimizi görüyoruz. Takvimimiz daha iyi, fiyatlandırmamız daha iyi ve daha kaliteli ve gelişmiş ürünü masaya koyabiliyoruz.
5: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de NTV canlı yayınında forumu değerlendirdi. İkinci de Roketsan ve Türk savunma sanayi sektörünün NATO'nun savunma mühimmatının ihtiyacını karşılayabilecek güçte olduğunu vurguladı.
10: Türkiye'nin şu andaki hazır kurulu gücü, kurulu kapasitesi Avrupa'nın aslında NATO'nun birçok ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Türkiye şu anda hani manpadlerden işte akıllı mühimmatlara, seyir füzelerine, hava savunma füzelerine, balistik füzelere kadar birçok çeşitli ürünü özellikle Roketsan üretebilecek kapasiteye sahip.
5: İkinci, Roketsan tarafından geliştirilen hipersonik balistik füze Typhoon 3'ün denize hareketli hedefi vurduğu test atışına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
10: Bu şu anlama geliyor aslında. Denizdeki herhangi bir hedefi nokta hassasiyetiyle hareket halinde olsa bile yüzlerce kilometre öteden vurabiliyoruz. Typhoon'un bu versiyonuyla beraber bizim kendi karasularımızın çok daha güvenli, çok daha Türkiye açısından tehditlerden arındırılmış bir hale getirmesi için kritik anlam ifade ediyor.
0: Zirveye ev sahipliği yapan Ankara, ittifakın askeri kanadını da masada topladı. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı'nın sözcüsü Albay Martin O'Donnell, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Gülden Ersoy Umut'un o sorularını yanıtlayan sözcü, Türkiye'nin ittifaka katkılarını da övdü. Caydırıcılık vurgusu yapan Albay, gerekirse bu gece savaşmaya hazırız dedi.
11: En basit tabirle NATO 3.0 daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO anlamına geliyor. ABD'nin NATO kuvvet modelindeki kesintileri ise zaten gerçekleşti. İyi haberse bu boşluk büyük oranda Avrupalı müttefiklerimiz tarafından dolduruldu bile. Bunun gerçekleşmediği birkaç alanda da gerekli yetenekleri aynı kapasiteye ulaştırmak için seçenekleri değerlendiriyoruz. Bu başarı NATO 3.0 ve yeni kuvvet modeli açısından Avrupa için gurur kaynağı diyebiliriz. Türkiye NATO'nun kolektif savunmasında devasa bir rol oynuyor. Çok büyük yetenekler sunuyor. İttifakta Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en büyük askeri güce sahip ve çok farklı derinliklerde kabiliyetler getiriyor. Çok güçlü ve dirençli savunma sanayi altyapısından bahsetmiyorum bile. Türkiye'nin ittifaka katkıları gerçekten çok önemli. Diğer ulusların katkılarıyla birleştirdiğinizde NATO'nun çok güçlü bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bu da her türlü potansiyel düşmanın durup düşünmesine yol açacaktır. müttefiklerin Lahey zirvesinde savunma harcamalarını %5'e çıkarma taahhüdünde bulunmasının ardından sanayi özellikle şu dönemde hayati bir rol oynuyor. NATO her şeyden önce savunma amaçlı bir ittifaktır. Rusya'ya ya da başka bir ülkeye veya topluluğa zarar verme niyetimiz yok. Ama niyetimiz bu çok güçlü ittifakımızı kolektif olarak savunmaktır. İnsanların şunu anlaması gerekiyor. NATO kolektif çıkarlarımızı, yani Atlantik'in her iki yakasındaki 1 milyar vatandaşı korumak ve savunmak için eğer iş o noktaya gelirse hemen bu gece savaşmaya hazırdır. Bunu bize tehdit oluşturan herkese karşı defalarca gösterdik. Tabii ki bu durum ittifakın önlediği Türkiye'ye fırlatılan İran balistik füzelerini gördüğümüzde muhtemelen burada Türkiye'de de bir karşılık buluyordu.
0: 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülke Ankara'da bir araya geldi. Savunma harcamalarının arttırılmasının gündemde olduğu bu toplantıda savunma ihracatı için de fırsatlar bulunuyor. NATO.
12: Not by one nation. 40'tan fazla ülke, 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük ve 4 trilyon dolarlık pasta. Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. NATO savunma harcamalarını 2035'e kadar milli gelirin %5'ine çıkarmayı hedefliyor. Hesaplamalara göre ittifak üyelerinin yıllık savunma ve güvenlik harcamalarının 2035'te yaklaşık 4,2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu harcamalar yerli savunma sanayi firmaları için fırsatlar barındırıyor. Zirve kapsamında düzenlenecek sanayi forumunda birçok mutabakat ve işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Büyük yerli savunma sanayi şirketlerinin yanı sıra 10 binden fazla üretici KOBİ'nin de gözü buradaki mutabakatlarda olacak. Haziran 2026'da savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla %29,6 artarak 802 milyon dolara ulaştı. 6 aydaki toplam ihracatsa 4,6 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin toplam ihracatında NATO ülkeleri önemli bir yere sahip. Yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin NATO üyesi ülkelere ihracatı 68,4 milyar dolara ulaştı. İhracatın yaklaşık %57'si NATO ülkelerine yapılırken, ihracatta ilk sırayı 17,7 milyar dolarla otomotiv sektörü aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri 8,2 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon 5,8 milyar dolar, elektrik ve elektronikte 5,3 milyar dolar ihracat yapıldı.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, butlan kararına ilişkin partimizi geri almak mücadelemiz sürüyor şeklinde ifade kullandı. Eskişehir'de konuşan CHP Grup Başkanı Özel, kimse enseyi karartmasın, bu parti ve milletimiz çaresiz değildir dedi.
13: Butlan kararından beri sabırla, sağduyuyla bekliyoruz. Aklı selimin hakim olmasını bekliyoruz. Milletin safında durmaya devam ediyoruz. Çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda milletle birlikteyiz. Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama işgal bitmezse kimseye enseyi karartmasın, ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir.
0: Dün İstanbul'da gözaltına alınan gazeteciler Kaan Ayhan ve Hazar Dost serbest bırakıldılar. Kaan Ayhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasındaki paylaşımları üzerinden halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçlamasıyla gözaltındaydı. Hazar Dost ise 2018'de katıldığı eylem gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. İki gazeteci de çıkartıldıkları hakimlikte serbest kaldılar. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının 3. duruşması yapıldı. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi. Ancak tutukluluğunun devamına karar verildi.
3: Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi. Dost bildiklerimin yanlış yaptığını üzülerek gördüm dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek 3. kez hakim karşısına çıktı. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanmıştı. Dava kapsamında ikisi tutuklu 41 sanık yargılanıyor. İddianame kapsamında Muhittin Böcek'in 44 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın 3. duruşmasında Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle tahliye olmak istediğini söyledi. Cezaevine girdiğinde 12 olan ilaç sayısının 25'e çıktığını, 17 kez hastaneye gittiğini belirtti. Kendi döneminde devleti kamu zararına uğratmadığını ifade eden Böcek, bir yıldır ek ifadelerle cezaevinde kalmak istemeyenleri, dost bildiklerimin yanlış yaptığını üzülerek gördüm dedi. Oğlu Gökhan Böcek ise hakkındaki iddiaların hiçbirinin suç olmadığını, iş, ticaret ve alışverişten ibaret olduğunu söyledi. Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in delillerin henüz toplanmamış olması ve kaçma şüphesi gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi.
0: Kars ve Erzurum'da şiddetli yağış sele neden oldu. İki kentte de derelerin taşmasıyla su baskınları yaşandı. Ulaşımda aksamalar meydana geldi.
3: Dereler taştı, evler, tarım arazileri su altında kaldı. Sel iki şehirde hasara yol açtı. Kars'ın Arpaça ilçesine sağanak seli beraberinde getirdi. Derelerin taşmasıyla bazı ev ve ahırları su bastı. Bazı noktalarda ulaşım aksadı. Tarım arazileri de su altında kaldı. Bölge halkı selin yol açtığı zararların giderilmesi için yetkililerden destek istedi. Burası da Erzurum'un Oltu ilçesi. Sağanak'la birlikte Dümbüllü Deresi'nin debisi yükseldi. Taşan dere nedeniyle bazı evler ve ahırlar su altında kaldı. Mahalle sakinleri taşlarla evlerinin önüne set kurarak önlem almaya çalıştı.
0: Ankara'da NATO zirvesi başladı. NATO'nun geleceğiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor. Trump'ın Ukrayna'ya doğrudan askeri yardımı kesmesi ve İran Savaşı'nda NATO müttefiklerinden aradığı desteği alamaması bu tartışmaları alevlendirdi. Trump ülkesini NATO'dan çıkartmakla bile tehdit etti. Gelin şimdi yaşanan o tartışmalara yakından bakalım. Bu haberle de bülteni noktalayalım.

0: Bunu hep söyledim, 25 yıl önce söyledim. NATO kağıttan kaplandır.
1: NATO ittifakının belirlediği transatlantik ilişkileri Trump döneminde dalgalı sulardan geçiyor. ABD Başkanı kurulduğu günden beri Batı'nın güvenliğinin bel kemiği ittifaka kağıttan kaplan diyor. Avrupalı müttefiklerini ittifaktan çekilmekle tehdit ediyor.
0: NATO bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü hiçbir şey yapmadı.
1: Transatlantik ilişkileri Trump'ın ilk başkanlık döneminde de sorunluydu. Trump, NATO ülkelerinden askeri harcamaları artırmalarını istemiş, aksi halde ittifaktan ayrılmakla tehdit etmişti. Konu 2024'teki seçim kampanyasında da gündeme geldi. ABD Başkanı mitingde parasını ödemeyen ülkeleri Rusya'ya karşı korumayacağını ilan etti.
2: You didn't pay, you're delinquent.
0: Ödeme yapmadın mı? O halde seni korumam. Hatta onları istedikleri her şeyi yapması için cesaretlendiririm. Borcunu ödemelisin.
2: You gotta pay your bills.
1: Trump 2015 Lahey zirvesinde istediğini aldı. İttifak 2014 Galler zirvesinde üye ülkelerin her yıl gelirlerinin yani gayri safi yurt içi hasılanın %2'sini savunmaya harcamasına karar verilmişti. 2025'e gelindiğinde bu hedefe ulaşılmış, hatta bazı ülkeler %2'nin üzerine çıkmıştı. 32 ülkenin ortalaması %2,61'i buluyordu. Bu oran 2025'te Trump'ın talebiyle %5'e çıkarıldı. Lahey'de alınan karar uyarınca üye ülkelerden gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'ini her yıl silah ve asker gibi temel savunma ihtiyaçlarını harcaması bekleniyor. %1,5'ini ise daha geniş tanımıyla savunma ve güvenlik alanında yatırıma dönüştürmesi isteniyor. Askeri araçların kullanımı için yollar, köprüler, limanlar inşa edilmesi, siber güvenlik ve enerji boru hatlarının korunması bu kapsama giriyor. NATO üyelerinin %5 hedefine 2035'te ulaşması bekleniyor. Geçen yılın verilerine bakıldığında %5 hedefine en çok yaklaşan ülkenin Polonya olduğu görülüyor. Polonya yaklaşık %4,5'te NATO'nun savunmaya en yüksek oranda yatırım yapan ülkesi. Polonya'yı Baltık ülkeleri izliyor. Amerika Birleşik Devletleri meblağ olarak NATO'ya en yüksek katkıyı sağlayan ülke olmaya devam ediyor. Ancak oransal olarak %3,22 ile 6. sırada yer alıyor. Üstelik bu oranın 2014'teki seviyenin altında olduğu görülüyor. İspanya ise NATO'ya oransal olarak en az katkı sağlayan ülke. 2025'te İspanya'nın katkısı %1,3'ün altında kalıyordu. %2,1'e çıkardı. Ancak Lahey zirvesinde %5 hedefine imza atmakla birlikte bu orana çıkmayacağını ilan etmesi İspanya'yı Trump'ın hedefi haline getirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sessiz kalmaması, İran savaşına karşı tutumu ilişkileri daha da gerdi. ABD yönetimi İspanya'yı NATO'dan atmakla bile tehdit etti. Külfet paylaşımı karara bağlansa da transatlantik ilişkilerinde gerilimler sürdü. Avrupa için bir numaralı tehdit Rusya. NATO'da Rusya'yı en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlıyor. Trump ise Moskova'yı geleceğin stratejik müttefiki olarak görüyor. Avrupa Ukrayna'ya güçlü destek verirken Trump ikinci dönemine savaşı bitirme vaadiyle başladı. Ancak 1,5 yıl içinde barış yolunda ilerleme sağlanamadı. Trump'ın 15 Ağustos 2025'te Alaska'da Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı ikili görüşme Avrupa'yı alarma geçirdi. Trump'ın Rusya ile Avrupa'yı dışlayan bir anlaşma yapmasından endişe ediliyordu. Amerikan Başkanı Ukrayna'ya doğrudan silah yardımını da kesti. ABD silahlarının Avrupa'nın finansmanıyla Ukrayna'ya ulaştırıldığı yeni bir mekanizma kuruldu. Ardından Grönland krizi geldi. Trump, NATO müttefiki Danimarka'ya bağlı Grönland adasını almak istediğini ilan etti. Bunun için askeri güç kullanma tehdidinde bile bulundu. Amerikan Başkanı haftalar süren gerginliğin ardından Davos zirvesinde geri adım attı. Ardından İran savaşı patlak verdi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıyı müttefiklerine önceden haber vermeden başlattı. Hürmüz Boğazı kapanınca dönüp Avrupa'dan destek istedi. Avrupa taraf olmadıkları bir savaşta Trump'a destek vermeyi reddetti. Avrupalı liderlerden destek yerine savaşın sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısı geldi. İspanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri savaşta taraf olmamak için hava sahalarını kapattı, üstlerini kullandırmadı. Trump, İran savaşına destek vermeyen müttefiklerine karşı saldırıya geçti. Avrupa'daki Amerikan askerlerinin ve silahlarının sayısının azaltılması zaten gündemdeydi. Washington, Almanya'dan 5000 asker çekileceğini duyurdu. Ardından Polonya'ya 4000 asker gönderileceği ilan edildi. Trump, NATO'dan çekilme söylemini de yeniden gündeme getirdi. Bugüne kadar NATO'dan ayrılan ülke olmadı. NATO hep genişleyerek yoluna devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çekilmesi ittifakın fiilen sona ermesi anlamına geliyor. Biden döneminde çıkarılan yasaya göre böyle bir kararın alınabilmesi için Senato'nun 2/3 oyu gerekiyor. Trump'ın çekilme tehditleri gerçeğe dönüşmese de transatlantik ilişkilerini aşındırıyor. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı savunma taahhüdüne ilişkin çelişkili mesajlar gönderiyor. Amerikalı yetkililer kapalı kapılar ardında Avrupalıların endişelerini gidermeye çabalıyor. Liderlere ABD yönetiminin NATO'ya bağlılığının sürdüğü mesajı veriliyor. Trump'la birlikte başlayan tartışmalara NATO'nun geçmişinde de rastlamak mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma giderlerini diğer devletlerin de eşit katkıda bulunması için yaptığı baskılar yeni değil. Sovyetler Birliği kıtalar arası balistik füze kapasitesini geliştirdiğinde Avrupalılar Amerikan başkanlarının bir Avrupa şehrini korumak için bir Amerikan şehrini feda edip etmeyeceğine dair endişeye kapılmıştı. Avrupa'nın Sovyetler Birliği zamanında bile Washington'ın Moskova ile Avrupa'nın bilgisi dışında ikili anlaşmalar yapabileceğine dair ciddi endişeler duyduğu görülüyor. 1986'da Reagan'ın Gorbaçov'la Reykjavik zirvesinde NATO müttefiklerine danışmadan nükleer caydırıcılığı neredeyse ortadan kaldırmaya yönelik pazarlıklara girişmesi büyük tepki çekmişti. Bugünkü koşulların dünden farklı olduğunu düşünenler de yok değil. Bazı analistlere göre NATO kuruluşundan bu yana muhtemelen en kötü güvenlik ortamıyla karşı karşıya. Bu kesim Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikleri arasındaki çatlağın çok derin olduğunu, artık geri dönüşün olmadığını savunuyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.

0: Bir kez daha merhabalar. Özel yayınımız devam ediyor. Gün boyu özel yayındaydık. Şu saat itibariyle de artık resmen NATO Liderler Zirvesi başladı cümlesini kuruyoruz. Çünkü liderler Ankara'ya geldiler ve şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahibi olarak kendileri onuruna verdiği akşam yemeğine katılıyorlar. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor o yemek. Öncesinde bir aile fotoğrafı da verildi. Biraz önce Okan Müderrisoğlu, bu tür zirvelerde bir aile fotoğrafı olur. Orada sadece liderleri görürüz ama burada eşleri de birlikte gelen liderler, eşleriyle birlikte gelen liderler hep birlikte o fotoğrafın içindeler. Eşleriyle birlikte, yani gerçek anlamda bir aile fotoğrafına tanıklık ettik. Neler yaşanıyor şu dakikalarda külliyede? Ahmet Örsoğlu o noktada yayın için bizi bekliyor. Ahmet, yemek kaça kadar sürecek? İçeriden gelen bilgi var mı? Neler yaşanıyor şu anda külliyede?
1: Ahmet Arpat, henüz yemeğin ortalarındayız. Zira zaten geç başladı. Karşılama töreni uzun sürdü. Meloni biraz geç kaldı. Onu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Hızlıca içeriye geçti. Sen de ifade ettin. Önce eşlerle birlikte bir aile fotoğrafı çektirildi. O aile fotoğrafındaki diziliş de oldukça önemli. Kimi liderler eşleriyle, kimi eşsiz geldi. Eşsiz gelen liderlerden biri ABD Başkanı Donald Trump'tı. O bu ziyarete eşi olmadan katılım gösterdi. Yine bu yemeğin ortalarındayız dedim. Biraz daha devam edecek. Zira bu tür resepsiyonlarda genelde yemeğe sohbet, koyu sohbetler eşlik eder. Aynı şekilde ikili ilişkilerin geliştirilmeye çalışıldığı, varsa sorunların giderilmeye çalışıldığı bir yemek olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ABD Başkanı Donald Trump'ı kabul etmeden önce külliyede iki önemli kabulü vardı. Acaba yemekten sonra yeni bazı kabulleri olur mu? Liderlerle görüşmesi, baş başa görüşmesi olur mu? Bu da sorduğumuz, takip ettiğimiz sorulardan biri olacak. Yemek anından bir görüntü ya da fotoğraf paylaşılmasını beklemiyoruz. Belki de pek çok kişi bugün menüde ne vardı diye soruyor. Henüz bu da önemli bir detay olarak, bilmediğimiz bir detay olarak yerinde duruyor. Bununla beraber artık bu saat diliminden sonra yeni bir açıklama yapılması beklentisi de olmadığını hatırlatalım. Ama yarın oldukça yoğun olacak. Sabah 8'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kameraların karşısına geçecek. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Yine bu zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları basın mensuplarıyla görüşecek. Adeta zirve liderler toplantısı yapılmadan önce ne konuşacaklarını basın mensuplarına anlatacakları bir fırsat penceresi diyebiliriz. Kısa soru cevaplar, hızlı soru cevaplar olacak yarın. Ama belki de en fazla merak edilen nokta elbette hem Mark Rutte'nin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mavi halı üstünde ilerleyen liderleri karşılayacakları an olacak. Saat

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şu dakika itibariyle yaşananları ve elbette yarın zirve programında neler olduğunu yoğun bir iki gün 7-8 Temmuz evet akşam yemeğinde şu anda liderler yemek bitecek otellerine geçecekler liderler ama mesai bitecek mi? Zannetmiyoruz çünkü yarınki toplantı öncesi son hazırlıklar belki kendi gündemlerinin üzerinden geçecekler kurmaylarıyla bir araya gelecekler ve yarın da sabahtan itibaren önce o kapıda karşılama törenini göreceğiz sonrasında bir aile fotoğrafı ve o dev masanın etrafında 32 ittifak üyesi bir araya gelecek. Davetliler var, onların temsilcileri var. Kalabalık bir heyet eşliğinde bu toplantılar yapılacak. Elbette zirvenin en dikkatle izlenen ismi ABD Başkanı Donald Trump. İran Savaşı sonrası yaşadığı hayal kırıklığını, NATO nezdinde yaşadığı hayal kırıklığını çok net ifadelerle hiç saklamadan dile getirmişti. O açıklamalar sonrası bu zirveye gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Bugün dedi ki belki başka bir ülkede toplansaydı katılmayı düşünmüyordum ama ev sahibine saygımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın dostluğumdan ötürü buraya geldim dedi ve de o yakın ilişkiyi, dostluğu, samimiyeti biz Trump'ın Ankara'ya indiği andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaşması, birlikte yürüyüşleri, jest ve mimiklerde yapılan açıklamalarda gördük. Biraz bu görüntüler üzerinden gitmek istiyorum bu bölümde. Sonrasında yapılan açıklamaları biraz daha derinlemesine konuşuruz. Çünkü Okan Müderrisoğlu yapılan açıklamalara baktığımızda sanki yeni bir dönemin kapısı aralanıyormuş gibi demişti. Biraz açarız. Ahmet Kasman bugün Trump geldiğinde birlikteydik NTV yayınında birlikte yorumlamıştık. Şöyle bir fotoğraflar üzerinden biraz iki liderin verdiği görüntü üzerinden yorumlamanızı istersen.
1: Şimdi Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinin durumu daha geniş kapsamlı bir tartışmanın konusu olabilir. Fakat kesin olan şey Külliye ile Beyaz Saray arasındaki ilişkilerin düzeyi bugüne kadar rastlanmamış bir seviyede yakın. Yani yakın tarih hatta yani siyasi tarihe baktığınız zaman buna yakın tek ilişkinin Baba Bush'la Turgut Özal arasında kurulan ilişki olduğu söylenir. O da bu düzeyde değildi. Onu da söylemek lazım. Ve Trump gibi bir liderle Trump kadar karar alma mekanizmalarını kişiselleştiren, Trump kadar liderlik diplomasisini ön plana çıkaran bir liderle bu tür bir ilişki kurmak kolay bir iş değil. Yani gerçekten hatta sizin dışınızdaki faktörlerin de işin içerisinde olduğu yani karşınızdakinin öngörülemezliği de dahil olmak üzere bir sürü parametreyi yönetmek mecburiyetinde olduğunuz bir ilişki. Burada iki lider arasında bir sıcak ilişkinin olduğu açık. O yüzden Külliye Beyaz Saray ilişkileri diyorum. Ama onun da ötesinde bence bugün Türk diplomasisinin yürütülmesinden sorunlu olan siyasi ve profesyonel kadrolar, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Beyaz Saray'ın şu an içerisinde bulunduğu dinamikleri, Trump'ın yarattığı ilişki biçimlerinin doğasını ve Türk-Amerika ilişkilerinin genel safahatini gayet iyi okuyorlar. Ve bu ilişkileri ona göre de yönetiyorlar. Burada bu kadar büyük bir yakınlaşmanın olması, başkalarıyla yaşanılan türde benzerlerini de aslında Trump'ın birinci döneminde gördüğümüz, bugün Trump'ın da Cumhurbaşkanlığı'yla olan ilk görüşmesinde basın toplantısı esnasında zikrettiği türde işte Brunson meselesi vesaire yaşanmış olan krizlere benzer bir şey yaşanmıyor şu anda. Bunda muhakkak tanınması gereken unsur söylenmesi gereken mesele iki lider arasındaki iyi ilişki, uyum, kimya Trump'ın ifadesi de ama onun arka planındakilerin de takdiri hak ettiğini Türk diplomasisinde söylemek lazım. Burada neler var? İstihbarat var, dışişleri var, iletişim.

0: var. Bunlar gerçekten iyi bir iş yapıyorlar. O da gözüküyor. Hı hı. Zamanlamaları iyi seçiyorlar. Neyin konuşulup neyin konuşulmayacağına dair gündem kararlarını doğru veriyorlar. Bu ekibin de desteği ve hazırladığı zemin üzerinde zaten iki liderin arasındaki ilişkinin, kimyanın iyi olması. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tür ilişkileri kendisi de seven ve ilişkilerini bu seviyede bir samimiyetle götürdüğü zaman karşısındakine zaten Erdoğan'ın siyasi tarzının da en önemli unsurlarından bir tanesi bu. Bir samimiyet geçirebiliyor. Yani kitleye, kendisine oy verenlere, seçmene nasıl bir samimiyet geçirebiliyor. Burada da bu tür bir ilişkide yani herhalde şöyle demek lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın hani basketbol tabiriyle pivot ayağı bu, en kuvvetli ayağı bu. Karşısındakinden böyle bir şey gördüğü zaman, reaksiyon gördüğü zaman Erdoğan o ilişkiyi çok güzel yönetebiliyor. Çok güzel ilişkinin dinamiklerini götürmeye başlıyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman da karşımıza çıkan manzara bu. Fakat şunu da atlamamak lazım. Bu bir tercih. Yani işte dünyanın her yerindeki zirvelerde basına fotoğraf verilir örneğin. Şimdi o fotoğraflar seçilerek verilir. Orada da ev sahibi olmanın avantajı var. Verdiğiniz fotoğraf, yani basına dağıttığınız fotoğrafı siz seçersiniz. Ve tabii hepimizin bu medya deneyimimizle ilgili bildiği üzere bazen hani şöyle bir hareket yaparken bir karede, hani saniyenin binde biri olan bir karede böyle çok acayip bir surat ifaden olabilir. Bunu Trump yapıyor mesela sevmedikleri için. Dolayısıyla o şeylere kadar, fotoğraflara kadar seçilen kareografisi belli şeyler bunlar. Dolayısıyla neden böyle diye sormak lazım. O da zaten biraz evvel bahsettiğim ikinci boyuta dokunuyor.
1: Yani bunların dediğiniz hepsi... gibi o kareler seçilmiş olabilir ama karelerin yanında bir de görüntü var. Zaten evet, izledik bunlar, baştan sonra.
0: Bunların kamu diplomasisi yönünün dolayısıyla altını çizmek lazım orada. Trump'la Erdoğan'ı baş başa uçağın kapısından işte önce konuk evine, arkasından külliyeye, külliyedeki karşılamadan birlikte yürümelerine, basın toplantısındaki oturuş düzenine kadar her şey hem Türk hem Amerikan tarafının karşılıklı istişaresi ve onayıyla doğru ortaya çıkmıştır. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Türkiye ve Amerika'nın yönetimleri, bugünkü siyasi karar alıcıları, liderleri, bunların kurmayları dünyaya böyle bir mesaj vermek istediler. Bunun her iki ülkenin iç siyasetine de mesaj kaygısıyla alakası vardır. Kaçınılmaz olarak. Orada kendinizi bir konumluyorsunuz çünkü. Yani dünyanın doğru neresinde duruyorsunuz? Kimlerle evet berabersiniz? Hani bana arkadaşlarını söyle, dostunu söyle, kim olduğunu söyleyeyim sana. Anladım. Hikayesi var ya. Yani ben kiminle eşit ilişki içerisindeyim, kiminle göz göze bakabiliyorum, kimi alkışlayabiliyorum, kiminle gülebiliyorum, kim benim askeri kıtamı selamlarken arkasından alkışlayacak kadar hani samimi bir ilişkim var. Bunların iç siyasete bir mesaj niteliği var. Bir de bu bir NATO zirvesi öncesi gerçekleşen bir devlet ziyareti.
1: Doğru.
0: Orada da ertesi gün, yani yarın birlikte olacağınız liderlerin tamamına da bir mesaj veriyorsunuz. Trump bir mesaj veriyor. Ya bak mesela basitçe okursak. Benle aranız iyi olursa böyle olur bu iş. Diyor mesela. İkincisi benim Erdoğan'la aram iyi diyor. Bundan sonra yapacağım şeylerin içerisinde onu konumladığım yeri bilin diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarafında da benim muhatabım Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri benim ülkeme şu şu şu şu şu başlıklarla değer veriyor. Siz eğer oyunu bunları düşünmeden oynamaya kalkar, işte Avrupa güvenlik mimarisini NATO imkan ve kabiliyetlerinin önüne çıkarırken Avrupa'yı koruma hayalini Türkiye'siz bir garip imkansız araf tanımlayarak Adeta hani
1: anladım.
0: Hani fizik problemleri şeyde çözülür ya standart ısı ve basınç altında. Yani o bir sabit yani. Halbuki hiçbir yer standart ısı ve basınç değil. Ya da atış problemlerini, eğik atım problemlerini fizikte şeysiz, sürtünmesiz ortamda çözdürürler lisede. Çünkü bunlar işi karmaşıklaştırıyorlar. Ama şimdi burada da öyle bir şey var. Burada da öyle bir şey var. Bir mesaj veriliyor. O verilen mesajın Türkiye olmadan bir Avrupa güvenliği sütununun ne NATO içerisinde ne dışında inşa edilemeyeceğini ve eğer ABD'yi bu masada istiyorlarsa Avrupalılar bunu Türkiye'nin üzerinden yapabileceğini ya da bizim yayında kullandığım ifadeyi tekrar etmem gerekirse Türkiye'nin bu odada yani müttefiklerin içinde bulunduğu bu odada odadaki yetişkin olduğunu, tarafları bir arada tutma yeteneğine sahip tek ülke olduğunu, Erdoğan'ın bunu yapma yeteneğindeki peki. tek lider olduğunu gösteriyor. Bütün o fotoğraflar, bunların hepsi bu konumlamayı yansıtıyor.
1: Peki Barış Doster, kime mesaj bu fotoğraflar, bu görüntü?
2: Şimdi gerek ikili zirvelerde, gerek böyle çok önemli, çok uluslu zirvelerde, Birleşmiş Milletler gibi, Avrupa Birliği gibi, Avrupa Konseyi gibi, NATO gibi zirvelerde bir... Dünyaya mesaj verirsiniz. Hı-hı. Bütün dünyaya. Yani dünyada kabaca sayısı 200'e yakın olan devletin tamamı irili ufaklı. Hangi kıtada olursa olsun hedef kitlenizdir. Çünkü bu zirveleri o zirvelerin tarafı olmayan, o ittifakların bir paydaşı olmayan ülkelerin medyası da takip eder.
1: Elbette.
2: Şimdi burada Rusya'dan da meslektaşlar vardı. İsrail'den de gazeteciler vardı. Değil mi? Afrika'dan da gözlemciler vardı. Şimdi bu bütün dünyaya verilen mesaj. İki, içeriği iç kamuoyuna verirsiniz. Hı hı. Üç, muhataba verirsiniz. Dört, zirveye katılan ülkelerin, burada 32 ülke var. 32 ülkenin liderlerine ve kamuoylarına verirsiniz. Şimdi her iki lider de burada bunu yaptılar. Yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'ı uşağın merdivenlerinden itibaren alması, hani beden dili, jest, mimik, bütün bunlar bu dört unsura da mesaj verilmek istendiğini ortaya koydu. Lider fotoğrafı öyle. Hani kimin kimle yan yana duracağına biz yemeği konuştuk ya. Hı hı. O aile fotoğrafında da kimin hangi liderle yan yana olacağına o da evvelden çalışılan bir iştir. Şimdi ev sahibi geleneksel olarak ev sahibi olmanın da avantajıyla elbette en önde olur, en arkada olmaz. Ama ikinci sırada kim olacak? Ev Doğru. sahibinin solunda kim olacak? Ev sahibinin sağında kim olacak? En arkada kim olacak? Şimdi hani bu lise ya da üniversite mezuniyet töreni değilken deriz yani en uzunlar en arkaya gitsin. Doğru. Kısa boylar öne gelsin. Bu şimdi öyle bir durum değil. Bunun muhakkak bu az evvel sıralamaya çalıştığım dört unsur
1: da... Şu anda o aile fotoğrafının hı hı. görüntüleri de geldi. Liderlerin hep birlikte, eşleriyle birlikte... Araya girdim, kusura bakmayın. Yeni görüntü, sıcak görüntü olduğu için eşleriyle birlikte salondan çıkıyorlar. Yemek öncesi merdivenlerde bir fotoğraf için poz veriliyor. Trump'la Erdoğan'ı yan yana görüyoruz. Tabii ayaküstü kısa sohbetler. Okan Müderrisoğlu, dikkatinizi çeken varsa... Ahmet Kasman, Barış Doster lütfen. Yani,
3: tabii burada sadece Avrupalı liderler de yok. Örneğin Güney Kore de burada ki en sağda gördüğüm.
2: Mesela Avustralya, Yeni Zelanda gibi NATO ortakları.
3: Çekya'nın hem Cumhurbaşkanı'nın hem Başbakanı'nın gelmiş olması benim dikkatimi çekti. Bir yandan da yayın sırasında belki izleyenler fark etmişti. Cep telefonuma bakıyordum. Devam etmekte olan yemekte. Sadece liderler ve eşleri varmış. Hani Cumhurbaşkanı masasında kimlerin olduğunu da öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü o daha büyük bir masa oluyor Doğru. malum. Ondan sonra
2: belki de bütün
3: liderleri tek bir yuvarlak masada topladılar. Çok daha büyük bir masa düzeni kurmak mümkün. Hı. Hani bununla ilgili ayrıntılara ulaşmaya çalışıyordum bir yandan. Ama sadece liderler ve eşleri var. Bakanlar da yok. Örneğin az önce Savunma Bakanı, işte Türkiye'nin Pentagon'u diye bilinen Ayyıldız karargahının işte Yıldız bölümünde Savunma Bakanları onuruna Doğru. bir davet
1: Dışişleri
3: verdi.
1: Bakanı yine
3: Sayın Fidan aynı şekilde Dışişleri Bakanı.
1: Bir yemek.
3: Ve hemen hemen herkes muadilleriyle de aynı zamanda örneğin yani iletişimle ya da kurumsal iletişimle ilgili olanlar ayrı bir yemekte ve salonda. İşte protokol şefleri, özel kalem ve benzeri ekipler ayrı bir davetin içindeler. Dolayısıyla davet içinde davet var. O masa tek bir masa mı, büyük bir masa mı, kimler var onu öğrenmeye çalışıyoruz. Ama şu anda bildiğim bir tek şey var. Meloni Sayın Cumhurbaşkanımızın masasındaymış. Ama Trump'a göre nerededir, yakın mıdır, uzak mıdır? Yani bunlar da merak ediliyor.
1: Gelecektir o bilgide.
2: Hatta yere ülkelerin adı yazılır. Hatta bazen hani fotoğraflar da görürüz ya hepimiz. Doğru. Minik minik bayrakları konur. Doğru. Yani kimin nerede duracağı, orada bir kazaya, bir kargaşaya, bir yanlış anlamaya hiç mahal vermeksizin yani, daha baştan
1: erken gelen tabii, öne geçsin diye bir durum tabii yok. Orada hepsi planlı.
3: Bu arada hani bir ayrıntı belki. Hızlıca İtalya Başbakanı Meloni en son gelen isimlerden, doğru, birisi olduğu için kendisini Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz karşıladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, doğru, o sırada artık ev sahibi. Girmiştim.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. İstanbul açık 30 derece, Perşembe yine gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Ankara açık 30, İzmir güneşli ve rüzgarlı 34, Bursa 32 derece. Antalya'da daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne ve Çanakkale 33, Sakarya 30 derece. Perşembe bölgede kuvvetli yağış var. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 dereceye inecek. Ege'de bugünlerde sıcaklık çok yüksek değil. Sert esen kar yelde serinlik sağlıyor. Muğla 34, Manisa ve Bodrum 35 derece. Akdeniz'de güneş var. Ancak bazı ilçelerde kısa süre sağanak yağışla etkili oluyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 41 derece. Karadeniz'de yağış Ordu, Giresun arasında etkili. Sonraki günlerde ise geniş alanda görülecek. Bolu 26, Samsun 28 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Van boyunca yağmur gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 22, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece.
0: Hava durumu.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
3: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
6: Burası NTV Radyo. Saat 5.
7: Saatlerimiz sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Pakistan'ın K2 hava yollarına ait kargo uçağıyla Umman Denizi üzerindeyken irtibat koptu. Uçakta bulunan 5 kişilik mürettebata ulaşılamıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden yola çıkarak Pakistan'ın Karachi şehrine giden kargo uçağına 9 saattir ulaşılamıyor. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Kaybolan uçağın Boeing 737-400 tipi olduğu duyuruldu. ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken ABD bir kez daha İran'a saldırı dalgası başlattı. Sirik, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. Saldırıların önceki gün İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bazı tankerleri hedef almasına yanıt olarak düzenlendiği belirtildi.
8: ABD-İran arasında 60 günlük görüşme sürecine girilse de bir kez daha karşılıklı saldırı haberleri geldi. ABD ordusu İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenledi. ABD saldırıların gerekçesini İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırılması olarak duyurdu. İran'ın sergilediği saldırgan tavır haksız, tehlikeli ve ateşkesin açıkça ihlaliydi ifadeleri kullanıldı. İran medyası ise Sirik, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama seslerinin duyulduğunu yazdı. Bender Abbas'ta limanın arkasındaki balık pazarı vuruldu. Sirik limanındaki bir iskeleye 6 mühimmat isabet etti. Çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Saldırıların ardından ABD, İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamane'nin cenazesi için Irak'a giden Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian İran'a döndü. Hürmüz Boğazı'nda 24 saat içerisinde 3 tanker hedef alınmış, Katar ve Suudi Arabistan hedef alınan tankerleri için İran'ı suçlamıştı. Katar ve Suudi Arabistan saldırının uluslararası hukukun ağır ve açık bir ihlali olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai ise saldırıyı savundu. İran'ın ABD ile imzalanan mutabakat zaptının 5. maddesine göre Hürmüz Boğazı'nın yönetimiyle seyir sefer hizmetlerinin sağlanması için gerekli tedbirleri alma taahhüdünde bulunduğunu vurguladı. İran'ın saldırıları anlaşmayı da sarstı. ABD yönetimi 21 Haziran'da yayınlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti. ABD Hazine Bakanlığı konuya ilişkin yeni bir genel lisans yayımladı. Böylelikle 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli söz konusu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işleme izin verilmeyeceği bildirildi.
7: Ankara dün tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Beştepe'de bir araya geldi. Kritik görüşme öncesi iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar için çözüm mesajları verildi. Trump, Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını açıkladı. Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı için de yeşil ışık yaktı.
9: Teşekkür ediyorum. We're going to be taking the sanctions off.
10: Evet, yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Artık bunun vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
11: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık.
12: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyor. Açıklamayı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump yaptı. İki liderin görüşmesi öncesi yapılan açıklamalarda uzun süredir Ankara-Washington hattında sorun başlığı olan konuların çözüleceğine yönelik mesajlar verildi. Trump F-35 savaş uçağıyla yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 jet motorunun Türkiye'ye satışına yeşil ışık yaktı.
10: Türkiye uçakları ABD'den satın aldı. ABD'den bir uçak satın aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekiyorsa bu konuda sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. F-35'ler konusunda karar vereceğiz. F-35 açık ara dünyanın en iyi uçağı. Bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
11: F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Kaan'la ilgili onun motorları noktasında onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
12: Erdoğan ve Trump bu mesajları liderler zirvesi başlamadan önce verdi. Cumhurbaşkanı görüşmede İran ve Gazze'de gelişmelerinde ele alınacağını söyledi.
11: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
12: Donald Trump'a ABD Avrupa'dan daha fazla asker çekecek mi sorusu yöneltildi.
10: Göreceğiz. NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Türkiye'de yapılmasaydı bu zirve katılmamam söz konusu olabilirdi. Bize iyi davranılmadı. Trilyonlarca dolar yatırım yaptık Avrupa'yı korumak için. Onların da bize yardım için istekli olacaklarını düşünürsünüz, değil mi?
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump açıklamaların ardından önce baş başa görüştü. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçildi. Yaptırımlardan ticari ilişkilere, Ukrayna-Rusya savaşından Orta Doğu'daki son duruma kadar kritik başlıklar masadaydı. Cumhurbaşkanı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Değerli dostum, Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız dedi.
7: Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Katsa yaptırımların kaldırılması hakkında olumlu konuştu. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Graham, 5. nesil F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmesi fikrini desteklediğini söyledi. Graham, kongrede bazı itirazlar ve dirençler olabilir dedi. Türkiye'nin son dönemde İsrail'le yürüttüğü gerilimli ilişkiler kongredeki sürece pek yardımcı olmadığını ifade etti. Zorluklara rağmen Türkiye'ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbimle inanıyorum dedi. Senato'da Trump'a en yakın isimlerden Lindsey Graham, Türkiye'nin F-35 programına dönmesi için Trump'ın kararına destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Lindsey Graham, NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumuna da katıldı. Türkiye'nin F-35 savaş programına dönmesi için kısaca CATSA olarak bilinen ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamında uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Yaptırımların kaldırılması Kongre onayına bağlı. Amerikan yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Aralık 2020'den bu yana yaptırım uygulanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la samimi diyaloğu damga vurdu. Karşılamadan baş başa görüşmeye kadar yaşananlar geliyor ekranlara.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyareti bu görüntülerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan olmasaydı NATO zirvesine katılmazdım diyen Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin samimi görüntüleri kameralara yansıdı. ABD Başkanı Trump, muhafız alayı tören kıtasını Türkçe merhaba asker diyerek selamladı. Trump'ı Ankara'ya taşıyan uçak Katar tarafından ABD'ye hediye edilmişti. İki liderin havalimanında ayaküstü yaptığı sohbette yeni uçak gündemliydi. Daha sonra şeref salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. Liderler Ankara Havalimanı'ndayken ABD ve Türk heyetleri ise Beştepe'deki resmi karşılama töreni için yerini aldı. Bu sırada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile ayaküstü sohbet etti. Kısa süre sonra Beştepe'de resmi karşılama töreni başladı. Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler canavar lakaplı araca eşlik etti. Törende Cumhurbaşkanlığı Muhafız Adayı'na bağlı 16 Türk Devleti'ni simgeleyen tarihi saygı takımı ve tarihi Osmanlı Birliği de hazır bulundu. A artı tipi bu resmi karşılama töreni Endonezya Cumhurbaşkanı'ndan sonra ilk kez Trump için uygulanmış oldu. Trump Muhafız Adayı tören kıtasını yine Türkçe selamladı.
13: Merhaba, Eşkar.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Türk yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Liderlerin karşılama törenlerinde verdiği samimi görüntüler görüşme öncesinde yapılan açıklamalara da yansıdı. İki lider de birbirine dostum diyerek hitap etti.
11: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
13: As everybody knows, it's been very much reported. We are great friends.
10: Herkesin bildiği gibi çok iyi dostuz. Harika bir lidersiniz. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. En başından beri çok özel bir kimyamız var.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderleri ve eşlerini akşam yemeğinde ağırladı. Mehter Marşı ile karşılanan liderler ve eşleri aile fotoğrafı da çektirdi.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını Beştepe'de ağırladı. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderleri ve eşlerini kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı'nın Suriye'ye yaptığı ziyaretten Ankara'ya geçen ve Şam'da kaldığı otelin yakınındaysa iki ayrı patlama gerçekleşen Macron'la bir süre sohbet etmesi dikkat çekti. Karşılama töreninde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleriyle Yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de hazır bulundu. Liderler Mehter Marşı ile karşılandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de resepsiyon için Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı karşıladıktan sonra salona geçti. Bir süredir Trump'la arasında soğuk rüzgarlar esen İtalya Başbakanı Meloni hemen sonra geldi. Meloni'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Beştepe'deki resepsiyonda liderler ve eşleri aile fotoğrafı da çektirdi. Aile fotoğrafında Çekya'yı temsilen iki ismin yer alması ise dikkat çekti. Rus yanlısı Başbakan Andrej Babis, NATO yanlısı Cumhurbaşkanı Petri Pavel tarafından heyete alınmamıştı. Konuyu yargıya taşıyarak heyete dahil olan Babis de Cumhurbaşkanı Pavel aile fotoğrafında ayrı noktalarda yer aldı. Resepsiyonda konuklara Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağıyla Hizran Karakovan balığı, yanık Denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık Denizli yoğurdu ve isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı ikram edildi. Ana yemek olarak da deniz devreyi tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. Tatlı olarak da sütlü Nuriye ve Maraş dondurması sunuldu.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna verilen resmi akşam yemeğine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle devlet ve hükümet başkanlarıyla kıymetli eşlerini resmi akşam yemeğinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk dedi. Dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı bir dönemde NATO Liderler Zirvesi'nin diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşıması temennisinde bulundu. Zirve nedeniyle Ankara'da deyim yerinde ise kuş uçurtulmuyor. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.
12: Liderleri taşıyan uçaklar tek tek Ankara'ya indi. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkent son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.
15: 36. NATO Liderler Zirvesi için beklenen o misafir geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağı Ankara Havalimanı'na teker koydu.
12: Zirvenin ilk günü Ankara'da adeta kuş uçurtulmadı. Liderlerin de gelmesiyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
15: Zirve için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri had safhada. Özellikle liderlerin konaklayacağı otellerin etrafında trafik gün içinde belirli aralıklarla durduruluyor. Yine bu noktalarda araç parkına da izin verilmiyor.
12: Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan olarak ilan edildi.
15: Donald Trump'ın Ankara temasları devam ederken kalacağı otelin çevresindeki güvenlik önlemlerinde de çok ciddi bir artış var. Delegasyona ait araçlar bir bir otele girmeye başladılar ve o araçlar dahi açıkçası güvenlik kontrolünden geçirilerek otele alınıyorlar. Özellikle de bomba taraması yapılıyor hassas burunlu köpekler tarafından. Tüm araçlar didik didik aranıyor. Aynı zamanda polis ekipleri de şu anda otelin çevresinde teyakkuz durumunda. Kırmızı alan ilan edilen bölgede güvenlik çemberi genişletildi. Hatta bakın Trump'ın oteline çıkan tüm yollar polis barikatlarıyla ve otobüslerle kapatıldı.
12: Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları da NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak.
16: Bugünkü görevimiz NATO zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Türk hava sahasına yaklaşacak olan herhangi bir tanımlanmamış uçağın önceden ihbarını ve bunun teşhislendirmesine yönelik bütün katkılarımızı sunacağız.
12: Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.927 personel görev alıyor.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen 3 ayrı toplantıya katıldı. Bakan Fidan ilk olarak NATO-Ukrayna Konseyi toplantısında yer aldı. Sonra da Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı İstanbul İşbirliği girişimi Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Bakan Fidan son olarak Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanları'yla Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'la bir araya geldi. Toplantıda Avrupa güvenliği ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarına bir resepsiyon verdi. Resepsiyon inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda gerçekleştirildi. Bakan Güler, konuk savunma bakanlarını kapıda karşılayarak kısa bir konuşma yaptı. Ardından ittifak üyesi savunma bakanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi. Resepsiyonun ardından Bakan Güler'le NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları Beştepe'de çalışma yemeğine katıldı. Yemekte Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da eşlik etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı işbirliğinde düzenlenen Müttefikler Ankara'da programına katıldı. Programda konuşan Kalın, belirsizlik ve kutuplaşma dönemlerinde NATO'daki güçlü ortaklığın kritik önemde olduğunu söyledi.
14: NATO'da müttefikler arasında hiyerarşiler kurulmasını kabul etmiyoruz. Eşit ilişki temelinde işbirliğini esas alıyoruz. Bu ifadeler Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'a ait. Kalın, Ankara Palas'ta düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında konuştu. NATO ittifakında güçlü ortaklık ve eşit ilişkinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
17: Hiçbir üye ülke dünyadaki tüm kapasitelere sahip olamaz. Bu yüzden paylaşım önemlidir. Tamamlayıcılık ittifakın önemli bir unsurudur. Bu nedenle stratejik ittifak kolektif bir kavramdır. Her üye kendi stratejik egemenliğine, bağımsızlığına veya direncine sahip olmaya çalışır. Ancak tüm bu farklı kapasiteler birleştirildiğinde anlamlıdır.
14: Stratejik güvenlik ortamının güvenilir ve sağlıklı tutulmaması halinde çatışma ve savaşların kaçınılmaz hale geleceğini belirten Kalın, NATO ittifakının kolektif stratejik güvenlik yatırımları yapmasının önemli olduğunun altını çizdi. Birlik ve çeşitlilik arasında bir denge kurulması gerektiğini de vurguladı.
17: Belirsizlik zamanımızın bir özelliği. Ancak belirsizlik mutlaka kaos anlamına gelmez. Belirsizlik size birden fazla düzeyde düşünme fırsatı verebilir. Belirsizlik sizi plan A, plan B, plan C yapmaya zorlayabilir. Eğer plan A işe yaramazsa plan B'yi değiştirmek zorunda kalırsınız. Bence bu hepimizi daha dayanıklı kılar.
7: NATO zirvesinin konukları arasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de var. Zelenski bugün Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Hava savunması konusunda destek isteyecek.
18: Bu savaş devam ederken lütfen daha fazla hava savunma füzesi edinmemize yardımcı olun. Bu şu anda en büyük önceliğimiz. Diğer her şeyi kendimiz yapabiliriz. Ancak hava savunması söz konusu olduğunda ortaklarımızın kararlılığına ihtiyacımız var. Lütfen Ankara'daki bu NATO zirvesinin en önemli sonuçlarından biri de hava savunması için daha fazla kararlılık ve daha fazla karar alınması olsun.
19: Summit in Ankara.
12: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO liderlerine seslendi. Ankara zirvesinde Ukrayna'ya daha fazla füze savunma sistemi verilmesi için karar alınmasını istedi. Zelenski zirve marşında ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmede de konuyu gündeme getireceğini söyledi. Volodymyr Zelenski NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumunda konuştu. Ukrayna'nın olağanüstü bir savunma kapasitesi kaynağı olduğunu söyledi. Ukrayna lideri Avrupalı müttefiklere acilen antibalistik sistem kurmaları çağrısı yaptı. And I believe Europe
18: urgently needs its own. Avrupa'nın acilen kendi balistik füze savunma sistemlerini ve bunların gerektirdiği füzeleri üretme kapasitesine ihtiyacı var. Hepimiz Patriot sistemine değer veriyoruz. Mükemmel bir sistem ve başka sistemler de var. Ancak günümüzdeki savaşlar mevcut Patriot üretiminin balistik füzelere karşı artan koruma talebini karşılamaya yetmediğini göstermiştir. Bu bir gerçektir.
12: Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da Müttefikler Ankara'da programı kapsamında masayı tersine çevirmek, Avrupa için bir güvenlik sağlayıcısı Ukrayna paneline katıldı. Sibiha, koşulsuz ateşkesi hazırız. Asla barışın önündeki engel olmayacağız. Barış istiyoruz dedi. Ukraynalı bakan, barış için uygulanabilir tekliflerin olduğunu belirtti.
7: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi Rusya tarafından da yakından takip ediliyor. Zirve öncesi yapılan ilk açıklamalarsa Moskova tarafından tepkiyle karşılandı. Açıklama Kremlin'den geldi. Ankara'daki zirvenin yakından takip edildiği belirtildi. Maalesef zirve öncesinde Rusya ile ilgili bazı ihtilaflı açıklamalar yapıldı denildi. Ukrayna Savaşı'na ilişkin de Kiev'in iyi niyet göstermesi halinde barışçıl rotaya dönülebileceği aktarıldı. Açıklamada Moskova ve Washington arasında temasların sürdüğü belirtildi. Umarız barışın sağlanması için gösterdikleri çabalar başarılı olur ifadesi kullanıldı. NATO zirvesi kapsamında Ankara'da Savunma Sanayi Forumu da düzenlendi. Forumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, müttefiklerin birlikte hareket etmelerinin önemini vurguladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de sanayi ve teknoloji alanlarında işbirliği yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Forumda yeni anlaşmalar da duyuruldu.
12: NATO'nun geleceği, değişen tehditlere karşı alınması gereken önlemler ve Türkiye'nin ittifaktan beklentileri. Bu önemli başlıklar NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda masaya yatırıldı.
20: İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz.
12: Forumda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de savunma yatırımları için verilen taahhütü hatırlattı.
21: NATO'nun %5 savunma yatırım taahhüdünü de önemli görüyoruz. Zira bu taahhüt aynı zamanda ittifakın caydırıcılığını güçlendirme, kabiliyetleri zamanında sahaya yansıtma iradesinin somut göstergesidir.
12: Güler, NATO'nun birlikte hareket etme kararlılığının her zamankinden daha fazla önem taşıdığını söyledi.
21: Kriz ortaya çıktıktan sonra üretim hattı kurmak, tedarik zinciri oluşturmak veya ortak standart geliştirmek çok geç olabilir. Hazırlık bugünden yapılmalıdır. İttifakımızın güvenliğini sözlerle değil, sahada karşılığı olan somut kapasiteyle güçlendirelim.
12: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de ittifak üyelerinin teknoloji ve sanayi alanında işbirliği yapmalarının önemine dikkat çekti. No single nation and
10: no single industry. Tek bir ülke endüstriyel devrimi tek başına sağlayamaz. Birlikte yapmak zorundayız. Biz NATO'yuz. Bizler kabiliyetlerimizi, teknolojimizi ve sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülkenin varlıklarını bir araya getiriyoruz. Bu oldukça kuvvetli bir şey. Bu maçı kazanmak istiyorsak da tüm ekip üyelerimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Artık zaman lüksümüz kalmadı.
12: Rutte, ittifakın hava gücünü artıracak yeni anlaşmaları da duyurdu. NATO 10. Airbus A330 MRTT uçağını alacak. Airbus A400M uçağı tedariği içinde çok uluslu yeni bir proje başlatılacak. Forumda ayrıca ABD'li Lockheed Martin ve Alman Rheinmetall arasında Almanya'da kısa menzilli balistik füze ortak üretimi için bir mütabakat zaptı imzalandı.
7: NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar toplantı öncesinde İstanbul'u gezdi. Magyar Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti. Bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yedikule zindanlarında tutulan Macaristan tarihinde önemli yeri olan iki ismi de andı. Magyar Kapalı Çarşı'yı ziyaret ettiği görüntüye bir İstanbul şarkısı da ekledi. Macaristan Başbakanı'na Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti. Magyar, Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimleri kazanmış ve ülkedeki 16 yıllık Viktor Orban iktidarı sona ermişti. Türkiye NATO'ya üye olduğu 1952 yılından bu yana Kuzey Atlantik Anlaşması örgütüne hem güvenlik hem de lojistik olarak önemli katkılar sağlıyor. Coğrafi konumuyla da bölgedeki tehdit ve riskleri doğrudan göğüsleyen NATO'nun en stratejik müttefik ülkelerinden. Türkiye, Kore Savaşı'ndan günümüze uzanan süreçte Balkanlarda barışın yeniden tesis edilmesinden Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına NATO bünyesinde zorlu ve kritik görevler üstlendi. Üstlenmeye de devam ediyor. NTV'den Osman Terkan Türkiye'nin önemli NATO görevlerini mercek altına aldı.

0: Türkiye 70 yılı aşkın süredir dünyanın en büyük savunma paktı, NATO'nun doğudaki en güçlü kalesi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük, Avrupa'daysa en kapsamlı silahlı kuvvetlere sahip NATO üyesi ve ittifaka en fazla kuvvet katkısında bulunan ülke konumunda. 18 Şubat 1952 tarihinde üye olduğu Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü bünyesinde hem güvenlik hem de lojistik açıdan kritik rol oynuyor.
1: Türkiye güçlü ordusu ve kriz bölgelerindeki aktif rolüyle 32 ülkeden oluşan NATO'nun kolektif savunma ve caydırıcılık kapasitesinin önemli bir aktörü. Kore Savaşı'ndan günümüze uzanan süreçte barış, istikrar ve ortak güvenlik için kararlılıkla mücadele ediyor. Balkanlarda barışın yeniden tesis edilmesinden Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına Türk Silahlı Kuvvetleri yüz binlerce insanın hayatına dokunup görev bölgelerindeki halkların güven kaynağı. Soğuk Savaş'ın karanlık yıllarından günümüze barışın ve istikrarın teminatı oldu. İttifakın güvenliği için her dönem en ön safta yer aldı Türk askeri ve en kritik operasyonlarda Mehmetçik her zaman en zorlu görevleri üstlendi.
0: Kosova, Türkiye'nin en önemli NATO görevlerinden biri oldu. 4 Temmuz 1999'da NATO'nun barış gücü bünyesinde görev yapmak için Kosova'ya giden Mehmetçik, çeyrek asırdan fazla bir süredir ülkenin güvenliğine ve çeşitli alanlarda kalkınmasına katkı sunuyor. Emekli albay Cem Oğultürk de 2003'te Kosova'da görev yapan subaylardan.
2: İlk Türk birliği Kosova'ya ulaştığında Mamuşa'da bir Türk kasabasıdır. Onların Kosova'ya giriş görüntüleri vardır. Muazzam bir görüntüydü. Türkiye'nin tekrar Balkanlarda kendini gösterdiği bir andı bu. Kosova'ya o ulaşım, o gidiş, o karşılanış tabii çok farklı bir heyecan yaratmıştı aslında hepimizde. Türk Silahlı Kuvvetler personeli olarak.
1: 1999'da Kosova'da yaşananlar Balkanlar tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Sırp güçlerin uyguladığı sistemli baskı ve etnik temizlik harekatı yüz binlerce Kosovalıyı evinden, yurdundan ve sevdiklerinden kopardı. Köylerin boşaltıldığı, sınırların mülteci konvoylarıyla dolup taştığı o günlerde bölge tam bir ateş çemberiydi. Krizin çözülmesi için NATO devreye girdi. Önce hava, ardından da kara harekatıyla Sırp birliklerin Kosova'dan çekilmesi sağlandı. Bu süreçte Kosova Barış Gücü bünyesinde yaklaşık 50 bin asker görev yaptı. NATO'nun müdahale kararıyla birlikte Türkiye'de bu süreçte tarihi bir sorumluluk üstlendi. O sorumluluğu çeyrek asırdan fazla süredir de üstlenmeye devam ediyor.
2: Sivil halkla yan yana geldiğimiz, alışverişte bulunduğumuz, sohbet ettiğimiz, onlara dokunabildiğimiz bir görevdi bir nebze. Türk askerine karşı olan muhabbeti, yaklaşımları gerçekten bizleri çok böyle ayrı bir keyiflendiriyordu. Onlara hizmet edebilmek çok hoş duygular yaratıyordu. Evet, sert, disiplinli bir görüntüsü olmakla birlikte yumuşak güç olarak nasıl kullanılabileceğini Türk askerinin ve orada yapmış olduğu görevlerle işte namazgahın onarımı var. Camilerin onarımı olsun, başka diğer tarihi kültürel alanların onarımı, yolların yapımı gibi pek çok görevleri vardı. Hatta işte Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti'nin radyosu dahi vardı.
0: Kosova'da kalıcı barış ve bölgesel istikrar için 33 ülkeden 400'ü Türk olmak üzere 4500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor. Türk askerinin yeri farklı. Mehmetçik Kosova'da sadece güvenliğin değil, dayanışmanın da bir simgesi.
2: Hem Arnavut halkla hem oradaki Türklerle ve diğer azınlıklarla yapmış olduğumuz ilişkiler gerçekten Türkiye'nin NATO içerisinde neden var olması gerektiğini, Balkanlarda ortaya çıkabilecek sorunlarda Türkiye'nin nasıl sorun çözücü bir görev üstlenebileceğini gösteren bir harekattı. Kosova harekatı ulaştığı başarı itibariyle de ve şu anki Kosova'nın bağımsızlığını elde etmiş bir ülke ve güvenliğin tesis edildiği bir noktada olması hem Türkiye için hem de NATO için başarılı olduğunu değerlendirmemiz mümkün diye.
0: Türk askeri NATO bünyesinde Afganistan'da da kritik bir görev üstlendi.
1: Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleleri ve Pentagon'a düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu Usame Bin Laden liderliğindeki El-Kaide terör örgütünü yok etmek amacıyla harekete geçti. Dönemin Afganistan yönetimi olan Taliban, Bin Laden'i ve El-Kaide liderlerini ABD'ye teslim etmeyi reddetti. Bu durum üzerine de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Afganistan'a askeri operasyon düzenledi. İlerleyen süreçte Afganistan'ı istikrara kavuşturmak ve yeni bir hükümet kurmak amacıyla NATO'nun Afganistan misyonu başladı. 2002 yılında misyona dahil olan Türk askeri de 20 yılı aşkın süre boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getirdi. Görev süresince Afganistan'da 20 binden fazla Mehmetçik görev yaptı.
2: Türkiye'nin özellikle olması istendi. Kabil'deki görev kuvvetinin komutanlığını Türkiye uzun yıllar devam ettirdi. Türkiye'nin varlığı Afganistan gibi bir ülkede Türk ve Müslüman kimliğiyle özellikle varlığı hem Afganlar nezdinde hem de NATO ülkeleri, diğer NATO ülkeleri çerçevesinde önem arz ediyordu.
0: Irak misyonundan terörizmle mücadeleye, Doğu Akdeniz'in güvenliğinden Balkanlar'da barışın tesisine NATO görevlerini başarıyla icra eden Türkiye, NATO'nun stratejik müttefiği olmaya devam ediyor.
2: Avrupa güvenliği çerçevesinde baktığımızda Türkiye'nin gerçekten önemli bir konum seyretmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani bu hem Orta Doğu'daki yaşanan çatışmalar, hem kuzeyimizde işte Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda savaş devam ediyor. Mevcut ortaya çıkabilecek başka gerilimler olabilir. NATO'nun Türkiye'ye olan ihtiyacı ya da Avrupa güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'ye olan ihtiyacın çok büyük değişim taşımadığını değerlendiriyorum. Rahmetli eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün söylediği gibi, yani evet yeni bir dünya kurulabilir ama o dünyanın içerisinde Türkiye yine yerini alacaktır.
3: Savaşın ilk günü ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesi için bu kez Kum kentinde cenaze töreni düzenlendi. Yine büyük kalabalıklar meydanları doldurdu. Cenazesi ardından İran Necef kentine götürüldü.
4: İran'da meydanlar yine doluydu. Savaşın ilk günü ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesi için bu kez ülkenin dini başkenti olarak görülen Kum'da cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan milyonlarca kişi Cem Kerhan Mescidi ile Hazreti Fatıma Türbesi arasındaki yolu tamamen doldurdu. Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine slogan atılırken Hamaney ve ailesinin cenazesinin alana getirildiği anda birçok İranlının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Törene katılanlar başkent Tahran'da olduğu gibi intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıdı. Trump'ı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu öldürün yazılı pankart ve dövizler yine dikkat çekti. Hamaney'in aşı son olarak doğum yeri olan Meşet şehrine götürülecek ve son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada gerçekleştirilecek. Törenin ardından Hamaney'in aşı İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek.
3: Bir Temmuz itibariyle kullanıma açılan depozito makineleriyle iade edilen pet şişe başına 1 lira iade alınabiliyor. Ancak vatandaş 1 lira iade alacağım derken su fiyatları zamlandı. Ticaret Bakanlığı bu gelişme üzerine inceleme başlattı.
4: Yeni başlayan depozito iade sistemi pet şişe başına vatandaşa 1 lira kazandırdı. Ama bazı firmalar su fiyatlarına zam yaptı.
5: Zaten o 1 lirayı yaptıktan sonra suyatları aşırı zamlanmaya başladı. 1 lira iade için onlara zam yaptılar.
6: Bu pet şişeyi yeni kurulan iade makinelerine attığınızda 1 TL iade alabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlere kadar zincir marketlerde suyu fiyatları 5 lirayla 20 lira arasında değişiyordu. İşte bunu fırsat bilen bazı marketler su fiyatlarını yükselttiler. Şu anda marketlerde küçük suyun fiyatı 7 lirayla 28 lira arasında değişiyor.
7: Bu depozito olaylarından sonra 1 TL değil de daha çıkarcı davranarak belli başlı bir arttırımlarda bulundular ve bu gözle görülür düzeyde.
4: Tasarruf sağlanmasına olanak tanıyan sistemin başlamasıyla birlikte 8 milyona yakın ambalaj toplandı. Su bayileri ise damacanaya zam gelmediğini fakat pet şişelere üretici firmalar tarafından zam yapıldığını belirtiyor.
8: Yani bu kapak olayında, depozito olayında, bu geri iade, geri dönüşüm olayında bir fiyatlarda bir yükselme var. O yükselmelerde işte bizde devletten kaynaklı dediler. Aşağı yukarı pet başına 1 lira koydular, 1,5 lira koydular.
9: Küçük bizim 0,5, 0,33 dediğimiz 1-1,5 litrelik bu pet ürünlerine geldi. Pet ürünlerinin geri dönüşümü olacağı için onların hepsine geldi zam.
4: Ticaret Bakanlığı maliyet artışının üzerinde zam yapan firmaların denetleneceğini açıkladı.
3: Kars ve Erzurum'da şiddetli yağış sele neden oldu. İki kentte de derelerin taşmasıyla su baskınları yaşandı. Ulaşımda da aksamalar meydana geldi.
4: Dereler taştı, evler, tarım arazileri su altında kaldı. Sel iki şehirde hasara yol açtı. Kars'ın Arpaça ilçesine sağanak seli beraberinde getirdi. Derelerin taşmasıyla bazı ev ve ahırları su bastı. Bazı noktalarda ulaşım aksadı. Tarım arazileri de su altında kaldı. Bölge halkı selin yol açtığı zararların giderilmesi için yetkililerden destek istedi. Burası da Erzurum'un Oltu ilçesi. Sağanakla birlikte Dümbüllü Deresi'nin debisi yükseldi. Taşan dere nedeniyle bazı evler ve ahırlar su altında kaldı. Mahalle sakinleri taşlarla evlerinin önüne set kurarak önlem almaya çalıştı.
3: Türk tiyatrosunun ulu çınarıydı. Birçok oyunda, dizide ve filmde unutulmaz karakterlere hayat verdi. 81 yaşında hayata veda eden Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı.
10: Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana yolun açık olsun diyorum güzel kızım. Yalnız başa güreş. Amacın daima zirve olsun. En iyisin olmaya gayret göster.
11: Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz.
4: Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Lüküs Hayat'ın Rızası, Cennet Mahallesi'nin Ethem'i, bizimkilerin Muvaffak amcası Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı. Göktay için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Törene kızı, oğlu ve oyuncu arkadaşlarıyla sevenleri katıldı.
12: Hem dost olarak, hem arkadaş olarak, hem bir sanatçı olarak, meslektaş olarak çok kıymetli bir insandı hepimizin bildiği gibi. Allah'tan rahmet diliyorum, nur içinde yatsın yani. Rahmet dilemek bile zor geliyor şu anda.
13: Zihni abiyle biz Size Aşık Olduk isimli dizide tanışmıştık. Benim babamı oynamıştı kendisi, Aile Algan'da annemi oynamıştı. Böyle tek tek gidiyorlar bu kıymetli geleneksel tiyatronun taşıyıcı aktörleri diyeyim. Zihni Bey de bunların en kıymetlilerindendi.
4: Anma töreninin ardından Göktay'ın tabutu Üsküdar'daki Şakir'in camiine getirildi.
14: Kalbi dayanmadı artık, kalbi şey oldu. Öyle durdu canım. Hem babam hem arkadaşım.
10: Kalbinde şu kadarcık kötülük olan biri değil.

0: ailesi olarak da çok saygı gören, çok sevilen bir insandı.
1: Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Göktay Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.
2: Bütün acılar gelir geçer ama hayat kalır.
1: 1973'te İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyerinde özellikle 28 sezon boyunca yer aldığı lüküs hayatla özdeşleşti.
3: Şişli'de bir apartman yoksa eğer halim yaman, İtalki bir mobilyalar duvarda yağlı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki zirve öncesi yapılan açıklamada Trump'ın katsa yardım yaptırımlarını kaldıracağız mesajı NTV'de siyasi işler programında değerlendirildi diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
5: 2017 yılında bu yasa yürürlüğe girdiğinde 3 ülkeyi hedefliyordu. Bunlardan birincisi Kuzey Kore'ydi. İşte nükleer silah ve balistik füze denemeleri itibariyle. İkincisi yine nükleer programı yönüyle İran. Üçüncüsü de Ukrayna'yı işgali ve hani Avrupa güvenlik mimarisine ve Birleşmiş Milletler'in kuruluş felsefesi olan sınırların değiştirilemezliği ilkesine açık aykırı tutumu, yani işte Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ydı. Bu üç ülkeydi aslında genel perspektif. Bu anlamda o yasada, bir federal yasa bu, 12 ayrı tedbir var ve eğer herhangi bir ülkeye uygulanacaksa en az 5'inin uygulanması da zorunlu. Dolayısıyla Başkan Trump da Türkiye'nin S-400 tedariki konusunda o günkü yönetimin de yönlendirmesiyle bir 5 madde. Bu 5 maddenin içinde ne vardı? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden silah ve mühimmat tedarikinin durdurulması, içinde Amerikan yapımı herhangi bir savunma sanayi bileşeni bulunan platformun 3. ülkeye satışının durdurulması, savunma sanayi amaçlı herhangi bir kredi kullanımının önüne geçilmesi, 3. ülkelerle Türkiye'nin işbirliği yapmasının önlenmesi, mesela Altay tankının
6: ağır yaptırımı.
5: Savunma sanayi bağlamında tabii. Bir de kulakları çınlasın İsmail Demir, inşallah onunla da bir konuşuruz, dönemin savunma sanayi başkanı İsmail Bey'in kendisi ve özellikle de bu hava savunma ve füze sistemleri konusunda çalışan savunma sanayinin emektar, görünmeyen kahramanları da şahsen yaptırma konu olmuşlardı. Doğru. O tarihte hatırladım. İşte bunun mal varlıkları varsa dondurulması, Amerika'ya girişlerinin yasaklanması gibi. Fakat çok enteresan, mesela aynı tarihlerde Hindistan'da S-400 hava ve füze savunma sistemi tedarik etti. Hiç öyle bir yaptırım konusu gündeme gelmedi. Şimdi bu yayının reklam arasında tekrar güncel olarak baktım. Az önce yine sıcak bilgi, Netanyahu çırpınıyor. Az önce burada zikredildi, hani her görüntünün, her sözün, her beyanın bir suya atılan taş misali, merkezden dışa doğru yayılan dalgaları ve etkileri oluyor ki hemen İsrail başladı. Aslında bu ziyaretten neden önce de başlamıştı. Efendim, bir yeni Osmanlıcı bir zihniyet var. Bunlara F-35 verilmesi bir tehdit oluşturur. Türklerin böyle bir düşüncesi var diye Netanyahu kampanyaya başlamış şimdiden. Amerikan medyasına demeç vermiş. Aslında Amerikan medyası demek, Siyonist mantıkla finanse edilen birçok medya kuruluşu demek genel olarak. Ve yine buradan hareketle çok kısa bir zamanda, hatta önümüzdeki hafta yine Beyaz Saray'da Başkan Trump'la görüşmek için de ciddi bir çaba sarf ettiği
6: İsrail
5: anlaşılıyor.
6: İsrail konusunda kurduğu cümle çok enteresandı. Yani Türkiye'den bahsederken işte iyi bir müttefik, herkes ikna olacak, çok güçlü bir ordusu var.
5: Var.
6: İsrail'le çatışabilirdi, bir çatışma yaşanabilirdi ama ben istedim.
5: Veya ben öyle olduğunu hissediyorum. Belki de benim de bu konudaki hassasiyetimi düşündüler. Doğru. İran'dan yana savaşa girmediler gibi. Bir takım açıklamalar yaptı. Tabii onun tasavvuru bu. Yani Türkiye'nin
6: elbette, yani
5: İran'da, hani bunu izleyenler özellikle belirtelim. Türkiye'nin İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, aslında İran-İsrail savaşına müdahil olmak gibi bir niyeti olmadığı gibi, böyle bir savaşın durdurulması için de olağanüstü gayretleri oldu.
6: Doğru.
5: Fakat belli ki başkanın adamları tırnak içinde olası senaryolara çalışırken, hani ne olabilir sorusunda bir uç senaryo olarak bunu da dikkate almışlar. O da başkanın kafasına takılmış.
6: Doğru.
5: Trump'ın bazen böyle tuhaf anlatımları olur. Mesela Suriye üzerinden bir değerlendirme yaparken 2000 yıllık savaşı bitirdim filan diyor. Ama 2000 yıl önce biz orada değildik, yani biz 1071'den sonra geldik filan yani.
6: Doğru.
5: Dolayısıyla öyle dediğim gibi anlatımlardan takıldığı noktaları böyle abartılı. Eğer onun muhakeme biçimini ve elindeki enformasyonu nasıl kullandığını bilmezseniz bambaşka sonuçlar üretebilecek ifadeleri de

0: oluyor. Günün sonunda Türkiye'nin bu savunma sanayi eksenindeki yaptırımlarına üçüncü ülkeler de katıldı. Mesela Kanada da katıldı. Katsa'nın kapsamında bir pozisyonu yoktu ama Amerika Birleşik Devletleri'ne göre hizalanıyorlardı. Doğru. Şimdi o ittifak ve o ilişki biçimi de kökten sarsıldı. Kanada Başbakanı'nın bu NATO ziyareti kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı ikili görüşmesi ve az önce Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerin başlaması için niyet beyanı imzalanmış olması çok önemli. Neden? Çünkü İHA ve SİHA teknolojisini Türkiye'ye geliştirirken buradan hem Bayraktar grubunu hem Tayyip'i, TUSAŞ'ı ve emeği geçen herkesi bir kez daha şükranla analım. Çok önemli. Neden? Çünkü Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de test edilmiş. Aynı zamanda yakın tarihte örneğin Bayraktar grubu Baykar, işte Kızıl Elma insansız savaş uçağıyla işbirliği yaptığı İtalyan Leonardo'nun eğitim uçağını aynı anda uçurdular. Yani bir insansız sistemde bir insansız sistemi koordine çalıştırdılar ki bunu şu anda bir tek Amerika Birleşik Devletleri fiilen İran Savaşı'nda denedi ve daha çok Çin'in çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bunlar olağanüstü gelişmeler. Bunu şunun için söylüyorum.
1: Yani bu yaptırımlar aslında evet elbette can sıkıcı ama bir yandan da kaynak çeşitlendirme açısından Türkiye'nin birazcık etrafına bakmasını, farklı Kanada, ilişkiler, yeni ilişkiler kurmasını.
0: Kanada özelinde söyleyelim. İşte İHA SİHA için yani optik kabiliyet, yani gören gözlerini doğru vermedi Türkiye'ye.
1: Doğru.
0: Bugün Savunma Sanayi Başkanı yine Haluk Görgün'ü yine teşekkürle yad ederim. O zaman Aselsan'ın genel müdürüydü, şimdi Savunma Sanayi Başkanı. Yine birlikte çalıştığı ekip. Mesela Aselfilir 600 diye bir kabiliyet geliştirdi Türkiye. Yani şu anda Kanada'nın ilerisinde, Kanada birlikte çalışalım dediğinde biz tebessüm ediyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın deyişiyle kötü komşu insanı mal sahibi yapar diye, ama tabii çok kaynak ayırıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Çok maliyete katlanıyorsunuz. Ama bunun şu anda özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail savaşı da şunu gördük. Eğer siz kendi üretim kabiliyetine sahip değilseniz, bakınız Ukrayna bir savaşı sürdürmeniz ve bunu da sürekliliğiyle amaca ve hedefe ulaştırmanız mümkün değil. İki, İran-İsrail-Amerika Birleşik Devletleri ekseninde görüldü ki bir ülkenin savaş stokları hızlı bir şekilde tükendiğinde yerine yenisini koyma esnekliği ve kabiliyeti çok önemli. İki, yine aynı zamanda siz üçüncü bir ülkeye bağımlı olmayan yerli ve milli platform geliştirdiyseniz, yani kendi göbeğinizi kendiniz kestiyseniz, yine Allah muhafaza böyle bir çatışma ve uzun vadeli bir çatışma ortamında kendi kendinize yeterliliğinizle o milli direnişi gösterebiliyorsunuz.
2: Doğru. Katsa meselesine gelince, şimdi birbiriyle ilişkili ve fakat ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken, dolayısıyla da biraz evvel Okan Müderrisoğlu'nun söylediği gibi birçok bakanın portföyüne değen tarafı olan bir meseleden bahsediyoruz. Ne bunlar? Birincisi bu kassa. Amerika'nın hasımlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele. Ki detaylarını Okan Müderrisoğlu müteşekkil şekilde anlattı. Oraya girmeyeceğim. Bir tarafı bu. Bir tarafı F-35 programı. Bir tarafı da Türkiye'de fazlaca bilinmeyen tarafı o. Amerika'nın her yıl yayınladığı bir National Defense Appropriation Act. Yani ulusal savunma bütçesinin dağıtımına dair yasa diyelim. Ve bu yasa da neyi, her ülkeyle ilgili neye yer verilip verilmediği meselesi var. Şimdi Türkiye S-400 füzelerini aldığında bu füzeleri almış olmasından mütevellit Katsa yaptırımlarının konusu haline geldi ülke, bizim ülkemiz. Ve Katsa yaptırımlarının konusu haline gelmesiyle paralel olarak o yaptırımların lafzı ve ruhuna uygun Amerika tarafından baktığın zaman bir biçimde F-35 programının dışına çıkarıldı. Fakat iş orada kalmadı. Yani başkanlık kararnamesi, Katsa, bunun kongre süreçleri orada kalmadı. Daha da şu anda kritik olan bu National Defense Appropriation Act, NDAA yasası çerçevesinde çok net bir biçimde Türkiye'nin F-35 programına dönüşü, Türkiye'nin sahip olduğu S-400'leri bir başka ülkeye devri, artık bu füze sistemine sahip olmadığının Amerikan kurumlarınca, Amerikan Kongresi'ne ve yönetimine teyidi gibi koşullara bağlandı. Eşittir Trump'ın tek başına, yani ben öyle karar verdim, tamam ben Türkiye F-35 programına geri alıyorum demek gibi bir şansı yok. Ne yapması lazım? Kongre'ye bir mektup yazacak. Diyecek ki ya bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına zarar veriyor birader. Bunu bir daha oturun, tartışın ve bir istisna tanıyalım. Arkasından ya daha onun açısından kolay olan ama sonuçlarının ne olup ne olmayacağı bugünden tam olarak, yani istediğimiz sonuçları verip vermeyeceği tartışmalı olabilecek bir şekilde bu yaptırımları hafifletme, erteleme, wave etme yoluna gidebilir. İkincisi, Kongre ile birebir çalışmaya başlar ve Türkiye'nin bu saçma sapalak yaptırımlar rejiminin dışına çıkmasını sağlar.
1: Gelen senatör ve kongre üyeleri var. Onlar da Cumhurbaşkanı tarafından
2: onlarla da görüşülüyor.
1: Kabul edildi.
2: Burada şimdi Temsilciler Meclisi ve Kongre'de şu anda Cumhuriyetçi Parti'nin sahip olduğu çoğunlukla bu işi halletmeye çalışabilir Trump. Hı hı. Ama onun burada ancak bir yol haritasını tarif edebilir. Yani şunu beklemiyorum açıkçası. Beklenmesinin de gerçekçi olduğunu düşünmem. Yarın Trump basın toplantısı yaptığında ya da işte yaptığı ikili görüşmelerin arkasından açıklamada, tamam artık bu iş bitti, Türkiye F-35 programına geri döndü demez, diyemez. Çünkü bu biraz evvel söylediğim şeyler onu da bağlıyor. Ha, bağlamasını ister miydi Trump? İsterdi. Bu durumda Trump'la ben de aynı fikirde olurum. Ben de isterdim ki bu böyle olsun ama böyle olamaz. Böyle olamayacağına göre yapılabilecek olan şey nedir? Yapılabilecek olan şey bu görüşmelerin sonunda aşamalı, çerçevesi belli, adımları tanımlanmış ya da az çok tanımlanmış bir yol haritasının ortaya konulması ve bu yol haritası çerçevesinde başkanın, Trump'ın gidip Amerikan Kongresi'ni bilgilendirmesi, bugün burada olan senatörlerin ve kongre üyelerinin de bu bakımdan Türkiye açısından, onlar biliyorsun şeye, kongreye bir böyle yükseltinin üstündedir kongre binası, tepe derler.
1: Doğru.
2: Hill. O tepede, yani kongre binasında Türkiye lehine lobi yapmaları ve bunu da Beyaz Saray'la koordineli halde yürütmeleri.
1: Mesela Lindsey Graham isimli bir senatör
2: yani
1: mü, kongre üyesi mi?
2: Allah bir dese inanmayacağım bir adamdan
1: ama
2: bahsediyoruz.
1: Ama yani Türkiye karşıtı söylemlerini son zamanlarda sıklıkla duyuyorduk. O bugün geldi.
2: Şimdi
1: Cumhurbaşkanı'nı kabul etti.
2: Lindsey Graham... Şimdi gene beni konuşturuyorsun Ahmet Arpa.
1: O zaman hiç konuşmuyor.
2: Sahtekarın biri.
1: Tamam, peki.
2: Ama işe yarayan bir sahtekar olabilir.
1: Ben de birazcık onu
2: kullanışlı bir sahtekar olabilir.
1: Demek istedim. Yani o hayatta, kongreyi, senatoyu etki altına alabilecek belki.
2: Yok, yani bütün kongreyi, senatoyu etki altına alamaz ama bak çok yakın zamanda yaşanmış bir örnekten yola çıkarak belki bunu anlatmak mümkün. Şimdi Amerikan senatosunda en son bir karar çıktı ve Trump'ın kongreden izin almadan İran'a saldırma imkanı kısıtlandı. Ertesi gün bunu kanuna bağlamak için bir ikinci teklif verildi. Birincisi kabul edildi, ikincisi reddedildi. Ne değişti 24 saatte? Kabul edilmesinin arkasından demokratlarla birlikte davranan Cumhuriyetçi Parti senatörlerini baskı altına alacak şekilde Trump bütün bu senatörlerin önemlilerini, işlerinde Lindsey Graham'da olmak üzere, topladı ve esti, gürledi. Kamuoyunun önünde, o seviyor zaten öyle, bir bunları fırçaladı öbür tarafla oy verenleri falan falan, değiştirdi, dönüştürdü bunu. Hı hı. Şimdi burada da Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi var. Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi var. O fırsat penceresi Kasım 2026'ya kadar bence açık. Türkiye de bunu biliyor. Dolayısıyla bugünden Kasım 2026'ya kadar benim kişisel olarak
1: ara seçime kadar
2: kişisel olarak ve bence objektif olarak Trump'la, Graham'la falan filan ilgili ne hissettiğim bir yana bunun hiç önemi yok bu bağlamda. Türkiye'nin âli menfaatleri gereği kiminle işbirliği yapılacaksa yapılmak suretiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile olan ilişkilerinde mümkün olan en büyük mesafenin alınması ve bu alınan mesafenin de kolay kolay bir sonraki başkan, bir sonraki kongre kompozisyonu, bir sonraki temsilciler meclisi kompozisyonu nedeniyle hasar almayacak şekilde entegre ve kalıcı bir takım adımlarla bezenmesi ya da yapılandırılması ya da güçlendirilmesi nasıl diyeceksek bence çok önemli bir fırsat ve bir şart.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu. Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. İstanbul açık 30 derece, Perşembe yine gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Ankara açık 30, İzmir güneşli ve rüzgarlı 34, Bursa 32 derece. Antalya'da daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne ve Çanakkale 33, Sakarya 30 derece. Perşembe bölgede kuvvetli yağış var. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 dereceye inecek. Ege'de bugünlerde sıcaklık çok yüksek değil. Sert esen kariyerde serinlik sağlıyor. Muğla 34, Manisa ve Bodrum 35 derece. Akdeniz'de güneş var. Ancak bazı ilçelerde kısa süre sağanak yağışla etkili oluyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 41 derece. Karadeniz'de yağış Ordu-Giresun arasında etkili. Sonraki günlerde ise geniş alanda görülecek. Bolu 26, Samsun 28 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Van boyunca yağmur gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 22, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saatlerimiz sabah 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ankara dün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Beştepe'de bir araya geldi. Kritik görüşme öncesi iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar için çözüm mesajları verildi.
1: Evet, yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Artık bunun vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
2: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık.
3: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyor. Açıklamayı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump yaptı. İki liderin görüşmesi öncesi yapılan açıklamalarda uzun süredir Ankara-Washington hattında sorun başlığı olan konuların çözüleceğine yönelik mesajlar verildi. Trump F-35 savaş uçağıyla yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 jet motorunun Türkiye'ye satışına yeşil ışık yaktı.
1: Türkiye uçakları ABD'den satın aldı. ABD'den bir uçak satın aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekiyorsa bu konuda sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. F-35'ler konusunda karar vereceğiz. F-35 açık ara dünyanın en iyi uçağı. Bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
2: F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Kaan'la ilgili onun motorları noktasında onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
3: Erdoğan ve Trump bu mesajları liderler zirvesi başlamadan önce verdi. Cumhurbaşkanı görüşmede İran ve Gazze'de gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.
2: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
3: Donald Trump'a ABD Avrupa'dan daha fazla asker çekecek mi sorusu yöneltildi.
1: Göreceğiz. NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Türkiye'de yapılmasaydı bu zirve katılmamam söz konusu olabilirdi. Bize iyi davranılmadı. Trilyonlarca dolar yatırım yaptık Avrupa'yı korumak için. Onların da bize yardım için istekli olacaklarını düşünürsünüz değil mi?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump açıklamaların ardından önce baş başa görüştü. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçildi. Yaptırımlardan ticari ilişkilere, Ukrayna-Rusya savaşından Orta Doğu'daki son duruma kadar kritik başlıklar masadaydı. Cumhurbaşkanı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Değerli dostum, Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız dedi.
0: Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Katsa yaptırımlarının kaldırılması hakkında olumlu konuştu. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Graham, 5. nesil F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmesi fikrini desteklediğini söyledi. Graham, kongrede bazı itirazlar ve dirençler olabilir dedi. Türkiye'nin son dönemde İsrail'le yürüttüğü gerilimli ilişkiler kongredeki sürece pek yardımcı olmadığını ifade etti. Zorluklara rağmen Türkiye'ye hak ettiği F-35 teslimatını yeniden sağlayacak ve hukuki engelleri aşacak akılcı bir çözüm bulunabileceğine tüm kalbiyle inanıyorum dedi. Senato'da Trump'a en yakın isimlerden Lindsey Graham, Türkiye'nin F-35 programına dönmesi için Trump'ın kararına destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Lindsey Graham, NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumuna katıldı. Türkiye'nin F-35 savaş programına dönmesi için kısaca KATSA olarak bilinen ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamında uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Yaptırımların kaldırılması Kongre'nin olayına bağlı. Amerikan yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Aralık 2020'den bu yana yaptırım uyguluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini söylemesi İsrail'de endişeye yol açtı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasının bölgedeki güç dengelerini bozacağını savundu. Netanyahu açıklamayı CNN'e yaptı. Türkiye'nin ABD'nin tam anlamıyla örnek bir müttefiki olmadığını iddia etti. Herkes şunun farkında, Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel bir dostluğunun olması Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz ifadelerini kullandı. Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermesine karşı olduğunu da söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la samimi diyaloğu damga vurdu. Karşılamadan baş başa görüşmeye kadar yaşananlar geliyor ekranlara.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyareti bu görüntülerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan olmasaydı NATO zirvesine katılmazdım" diyen Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin samimi görüntüleri kameralara yansıdı. ABD Başkanı Trump, muhafız alayı tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Trump, Ankara'ya taşıyan uçak Katar tarafından ABD'ye hediye edilmişti. İki liderin havalimanında ayaküstü yaptığı sohbette yeni uçak gündemliydi. Daha sonra şeref salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. Liderler Ankara Havalimanı'ndayken ABD ve Türk heyetleri ise Beştepe'deki resmi karşılama töreni için yerini aldı. Bu sırada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile ayaküstü sohbet etti. Kısa süre sonra Beştepe'de resmi karşılama töreni başladı. Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler canavar lakaplı araca eşlik etti. Törende Cumhurbaşkanlığı muhafız adayına bağlı 16 Türk devletini simgeleyen tarihi saygı takımı ve tarihi Osmanlı Birliği de hazır bulundu. A artı tipi bu resmi karşılama töreni Endonezya Cumhurbaşkanı'ndan sonra ilk kez Trump için uygulanmış oldu. Trump muhafız adayı tören kıtasını yine Türkçe selamladı.
4: Merhaba asker.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Türk yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Liderlerin karşılama törenlerinde verdiği samimi görüntüler görüşme öncesinde yapılan açıklamalara da yansıdı. İki lider de birbirine dostum diyerek hitap etti.
2: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
5: As everybody knows, it's been very much reported. We are great friends.
6: Herkesin bildiği gibi çok iyi dostuz. Harika bir lidersiniz. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. En başından beri çok özel bir kimyamız var.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderleri ve eşlerini akşam yemeğinde ağırladı. Mehter marşıyla karşılanan liderler ve eşleri aile fotoğrafı da çektirdi.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını Beştepe'de ağırladı. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderleri ve eşlerini kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı'nın Suriye'ye yaptığı ziyaretten Ankara'ya geçen ve Şam'da kaldığı otelin yakınındaysa iki ayrı patlama gerçekleşen Macron'la bir süre sohbet etmesi dikkat çekti. Karşılama töreninde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleriyle Yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de hazır bulundu. Liderler Mehter Marşı ile karşılandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de resepsiyon için Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı karşıladıktan sonra salona geçti. Bir süredir Trump'la arasında soğuk rüzgarlar esen İtalya Başbakanı Meloni hemen sonra geldi. Meloni'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Beştepe'deki resepsiyonda liderler ve eşleri aile fotoğrafı da çektirdi. Aile fotoğrafında Çekya'yı temsilen iki ismin yer alması ise dikkat çekti. Rus yanlısı Başbakan Andrej Babis, NATO yanlısı Cumhurbaşkanı Petri Pavel tarafından heyete alınmamıştı. Konuyu yargıya taşıyarak heyete dahil olan Babis de Cumhurbaşkanı Pavel aile fotoğrafında ayrı noktalarda yer aldı. Resepsiyonda konuklara Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağıyla Hizran Karakovan balığı, yanık Denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık Denizli yoğurdu ve isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı ikram edildi. Ana yemek olarak da deniz devreyi tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. Tatlı olarak da sütlü Nuriye ve Maraş dondurması sunuldu.
0: NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da deyim yerinde ise kuş uçurtulmuyor. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.
3: Liderleri taşıyan uçaklar tek tek Ankara'ya indi. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkent son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.
8: 36. NATO Liderler Zirvesi için beklenen o misafir geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağı Ankara Havalimanı'na teker koydu.
3: Zirvenin ilk günü Ankara'da adeta kuş uçurtulmadı. Liderlerin de gelmesiyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
8: Zirve için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri had safhada. Özellikle liderlerin konaklayacağı otellerin etrafında trafik gün içinde belirli aralıklarla durduruluyor. Yine bu noktalarda araç parkına da izin verilmiyor.
3: Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan olarak ilan edildi.
9: Donald Trump'ın Ankara temasları devam ederken kalacağı otelin çevresindeki güvenlik önlemlerinde de çok ciddi bir artış var. Delegasyona ait araçlar bir bir otele girmeye başladılar ve o araçlar dahi açıkçası güvenlik kontrolünden geçirilerek otele alınıyorlar. Özellikle de bomba taraması yapılıyor hassas burunlu köpekler tarafından. Tüm araçlar didik didik aranıyor. Aynı zamanda polis ekipleri de şu anda otelin çevresinde teyakkuz durumunda. Kırmızı alan ilan edilen bölgede güvenlik çemberi genişletildi. Hatta bakın Trump'ın oteline çıkan tüm yollar polis barikatlarıyla ve otobüslerle kapatıldı.
3: Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları da NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak.
10: Bugünkü görevimiz NATO zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Türk hava sahasına yaklaşacak olan herhangi bir tanımlanmamış uçağın önceden ihbarını ve bunun teşhislendirmesine yönelik bütün katkılarımızı sunacağız.
3: Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.927 personel görev alıyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen 3 ayrı toplantıya katıldı. Bakan Fidan ilk olarak NATO-Ukrayna Konseyi toplantısında yer aldı. Ardından Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı İstanbul İşbirliği girişimi Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Bakan Fidan son olarak Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanlarıyla Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'la bir araya geldi. Toplantıda Avrupa güvenliği ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. NATO zirvesi kapsamında müttefikler Ankara'da başlığıyla düzenlenen toplantıda hem ittifakın geleceği hem de Türkiye'nin kritik rolü ve beklentileri masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuştu.
11: NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde Müttefikler Ankara'da programı düzenlendi. Programda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin NATO için konumuna işaret etti.
12: Avrupa güvenlik girişimleri ilgili kabiliyetlere sahip Avrupa Birliği üyesi olmayan tüm NATO müttefiklerine açık olmalıdır. Askeri kapasitesi, gelişmiş savunma sanayi ve jeostratejik konumuyla Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir.
11: Güler, Ankara zirvesinin yalnızca diplomatik bir toplantı olmadığını, NATO için kritik bir eşik olduğunu söyledi.
13: The message from Ankara must be clear.
12: Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. Beşinci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir. Ankara zirvesinin en kilit mesajlarından biri burada verilen sözlerin somut uygulamalara dönüştürülmesi olacak.
11: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin ittifak için önemine vurgu yaptı.
1: Türkiye çoğu zaman Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak tanımlanır. Oysa bugün karşı karşıya olduğumuz birçok krizde Türkiye, diplomatik erişim alanı ve gerginliği azaltmaya katkı sunma kapasitesi sayesinde Batı ile Batı arasındadır.
11: Duran, dünyadaki değişimler nedeniyle NATO üyelerinin yeni tehdit algılarını ve yeni kolektif önceliklerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
13: The Strait of Hormuz, Gulf,
1: Hürmüz Boğazı, Körfez, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz aynı güvenlik denkleminin parçalarıdır. Bu, güvenliğin bizzat kendisini yeniden düşünmemiz gerektiği anlamına gelir. Bunun için askeri ve askeri olmayan araçların nasıl birlikte çalışabileceğine dair tutarlı politika araçlarına ve ortak bir anlayışa ihtiyacımız var. Bence NATO 3.0 tam da bunu ifade ediyor.
0: NATO zirvesinin konukları arasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de var. Zelenski bugün Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Hava savunması konusunda destek isteyecek.
14: While this war continues, please.
15: Bu savaş devam ederken lütfen daha fazla hava savunma füzesi edinmemize yardımcı olun. Bu şu anda en büyük önceliğimiz. Diğer her şeyi kendimiz yapabiliriz. Ancak hava savunması söz konusu olduğunda ortaklarımızın kararlılığına ihtiyacımız var. Lütfen Ankara'daki bu NATO zirvesinin en önemli sonuçlarından biri de hava savunması için daha fazla kararlılık ve daha fazla karar alınması olsun.
14: Summit in Ankara.
3: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski NATO liderlerine seslendi. Ankara zirvesinde Ukrayna'ya daha fazla füze savunma sistemi verilmesi için karar alınmasını istedi. Zelenski zirve marşında ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmede de konuyu gündeme getireceğini söyledi. Volodymyr Zelenski NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumunda konuştu. Ukrayna'nın olağanüstü bir savunma kapasitesi kaynağı olduğunu söyledi. Ukrayna lideri Avrupalı müttefiklere acilen anti-balistik sistem kurmaları çağrısı yaptı.
14: And I believe Europe urgently needs its own.
15: Avrupa'nın acilen kendi balistik füze savunma sistemlerini ve bunların gerektirdiği füzeleri üretme kapasitesine ihtiyacı var. Hepimiz Patriot sistemine değer veriyoruz. Mükemmel bir sistem ve başka sistemler de var. Ancak günümüzdeki savaşlar mevcut Patriot üretiminin balistik füzelere karşı artan koruma talebini karşılamaya yetmediğini göstermiştir. Bu bir gerçektir.
3: Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da müttefikler Ankara'da programı kapsamında masayı tersine çevirmek, Avrupa için bir güvenlik sağlayıcısı Ukrayna paneline katıldı. Sibiha, koşulsuz ateşkesi hazırız, asla barışın önündeki engel olmayacağız, barış istiyoruz dedi. Ukraynalı bakan, barış için uygulanabilir tekliflerin olduğunu belirtti.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Suriye'yi ziyaret etti. Macron, Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Batılı lider oldu.
11: Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk Batılı lider Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Ancak Macron'un ziyareti sırasında başkent Şam çifte patlamayla sarsıldı. Çok sayıda kişi patlamalar sonucu yaralandı. Üstelik patlamalar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmek için başkanlık sarayında bulunduğu sırada meydana geldi. Fransız yetkililer Macron'un patlamaları duymadığını açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerinin tespit ettiği iki el yapımı patlayıcının imha operasyonu için hazırlıklar sürerken infilak ettiğini duyurdu. Macron'u Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani karşıladı. Fransa Cumhurbaşkanı Suriyeli mevkidaşı Ahmet Şaray'la buluştu. İki lider çalışma yemeğinde bir araya geldi. Ardından Macron, Şaray'la birlikte Şam'daki Emevi Camii'ni gezdi. Macron, Emevi Camii'ndeki ziyaretçi defterini imzaladı. Ziyaret öncesi Fransa Cumhurbaşkanlığından bir yetkili, Suriye'nin yeniden inşasının ziyaretin ana gündem maddelerinden biri olacağını söyledi. Fransız medyasına konuşan Suriye Cumhurbaşkanı, Macron Suriye'de bizimle temas kurmaya çalıştı ve geçiş sürecinin her adımını yakından takip etti dedi. Şara, Fransa'nın ayrıca Esad döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına da yardımcı olduğunu belirterek ülkenin yapıcı bir rol üstlendiğini söyledi. Macron ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda buraya Fransa'nın Suriye halkına olan bağlılığını ifade etmek için geldim. Egemen, çeşitliliği içinde birlik olmuş ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye için. Gelin birlikte istikrar ve barış dolu yeni bir sayfa açalım ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı'na ziyarette Fransa'nın önde gelen şirketlerinin CEO'ları da eşlik etti. Şara geçen yıl Mayıs ayında Fransa'ya giderek Macron'u ziyaret etmişti.
0: Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıya Ankara'dan tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'yla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'de şiddete ve teröre yer olmadığı vurgulandı. Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarının ve güvenliğinin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir denildi. Saldırıya bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, Suriye'nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi yalnızca Suriye'nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz dedi. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu hem dünyadan hem de Türkiye'den savunma sanayi devlerini Ankara'da buluşturdu.
7: Kaan, Hürjet, Anka 3, Kızıl Elma. NATO zirvesi kapsamındaki savunma sanayi forumu görkemli bir sergi ve uçuş gösterisiyle tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, forum için Ankara'ya gelen NATO üyesi ülkelerin heyetlerini TUSAŞ tesislerinde ağırladı. Etkinlikte Türk savunma sanayi tarafından geliştirilen hava ve kara araçlarıyla mühimmatlar sergilendi. Aralarında Hürjet savaş uçağı, Anka 3 ve Akıncı gibi İHA'larla Atak ve Gökbey helikopterlerinin de bulunduğu hava araçları uçuş gösterisi yaptı. Savunma sanayi forumunda ise dev savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sık sık gündeme taşıdığı Aselsan'ın Genel Müdürü Ahmet Akyol da forumdaydı. Akyol, NTV yayınında Türk savunma sanayinin seri üretim kapasitesine dikkat çekti.
16: Örneğin daha hızlı ürün çıkarıyoruz. Son 3 yılda 48 aylarda olan yeni ürünü sahaya verme, deploy etme hızımızı 28 aylara indirdik. Bir yıl içerisinde aldığımız siparişlerin %27'sini o yıl içinde verebilecek seviyelere çıktık ki bu kompleks ürünlerde çok iddialı rakamlar. Biz özellikle Avrupa'daki firmalara baktığımızda Türk firmaları olarak çok daha hızlı teslimat yapabildiğimizi görüyoruz. Takvimimiz daha iyi, fiyatlandırmamız daha iyi ve daha kaliteli ve gelişmiş ürünü masaya koyabiliyoruz.
7: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de NTV canlı yayınında forumu değerlendirdi. İkinci de Roketsan ve Türk savunma sanayi sektörünün NATO'nun savunma mühimmatının ihtiyacını karşılayabilecek güçte olduğunu vurguladı.
17: Türkiye'nin şu andaki hazır kurulu gücü, kurulu kapasitesi Avrupa'nın aslında NATO'nun birçok ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Türkiye şu anda hani manpadlerden işte akıllı mühimmatlara, seyir füzelerine, hava savunma füzelerine, balistik füzelere kadar birçok çeşitli ürünü özellikle Roketsan üretebilecek kapasiteye sahip.
7: İkinci, Roketsan tarafından geliştirilen hipersonik balistik füze Typhoon 3'ün denize hareketli hedefi vurduğu test atışına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
17: Bu şu anlama geliyor aslında, denizdeki herhangi bir hedefi nokta hassasiyetiyle hareket halinde olsa bile yüzlerce kilometre öteden vurabiliyoruz. Typhoon'un bu versiyonuyla beraber bizim kendi karasularımızın çok daha güvenli, çok daha Türkiye açısından tehditlerden arındırılmış bir hale getirmesi için kritik anlam ifade ediyor.
0: Peki geçmişte NATO nasıl kuruldu, kuruluş amacı neydi? Gelin şimdi NATO'nun tarihçesini hatırlayalım.

0: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO, Batı'nın güvenlik mimarisinin bel kemiğini oluşturan askeri işbirliği ve ortak savunma örgütü. NATO, 2. Dünya Savaşı'nın ardından iki kutuplu dünyanın kutuplarından biri olarak ortaya çıktı. 1945'i izleyen yıllarda Avrupa'nın doğusunda Sovyetler Birliği'nin etkisi altında birbiri ardına komünist rejimler kuruldu. Sovyet etkisi Batı'nın liberal demokrasilerini endişelendiriyordu. NATO, bu çıkar çatışmasının ve ideolojik bölünmenin ürünü olarak Sovyetler Birliği'ne karşı kuruldu. Avrupa, Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü. İttifakın kurucu senedi Kuzey Atlantik Antlaşması 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalandı. 14 maddelik Washington Antlaşması 24 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. NATO 3 temel hedef belirledi. İlki Sovyet yayılmacılığını caydırmaktı. İkincisi Avrupa'da milliyetçi militarizmin yeniden canlanmasını engellemek. Üçüncüsü Avrupa'da siyasi bütünleşmeyi teşvik etmek. İttifakın özünü Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesi oluşturuyor. 5. maddeyi birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için sözüyle özetlemek mümkün. İttifak üyelerinden birine yapılacak saldırı hepsine yapılmış kabul ediliyor, ortak yanıt verilmesi öngörülüyor. 5. madde bugüne kadar bir kez 11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin talebiyle işletildi. 1949'da 12 üyeyle başlayan ittifakın bugün 32 üyesi var. NATO, 3'ü Soğuk Savaş döneminde olmak üzere 10 genişleme dalgasıyla büyüdü. Türkiye ve Yunanistan kuruluşundan 3 yıl sonra 1952'de NATO'ya üye oldu. 1955'te Batı Almanya İttifakı'na katıldı. Soğuk Savaş'ın 3. ve son genişleme dalgası 1982'de İspanya'nın katılmasıyla gerçekleşti. Sovyetler Birliği'nin NATO'ya yanıtı Varşova Paktı oldu. 14 Mayıs 1955'te Varşova Paktı olarak bilinen Varşova Antlaşması Örgütü kuruldu. Böylece Soğuk Savaş'ın ikinci kutbu da örgütlenmiş oldu. Artık Batı'da NATO, Doğu'da Varşova Paktı vardı. 1961'de inşa edilen Berlin Duvarı yıllarca bu bölünmenin simgesi oldu. Berlin Duvarı 9 Kasım 1989'da yıkıldı. Duvarın yıkılması dönüm noktasıydı. Doğu'nun komünist rejimleri birbiri ardına çöktü. Sovyetler Birliği dağıldı. NATO 1990'da Londra zirvesinde Soğuk Savaş'ın bittiğini resmen ilan etti. Varşova Paktı 1 Temmuz 1991'de kendini lağvetti. NATO ise yeni tehditler ve stratejilerle varlığını sürdürmeye devam ediyor. NATO 1999'dan itibaren eski Doğu Bloğu ülkelerine ve Sovyetler Birliği'ne genişlemeye başladı. Soğuk Savaş sonrası ilk genişleme 1999'da NATO'nun 50. yılında Washington zirvesinde gerçekleşti. Dağılan Varşova Paktı'nın 3 üyesi Polonya, Macaristan ve Çekya NATO'ya kabul edildi. Onları 2004'te Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya izledi. 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya ittifaka dahil oldu. Bugün Rusya dışında Varşova Paktı'nın bütün üyeleri NATO üyesi. 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş yeni genişleme dalgası getirdi. Finlandiya 2023'te, İsveç 2024'te ittifaka katıldı. NATO'da kararlar oy birliğiyle alınıyor. İttifakın en yüksek siyasi karar organı Kuzey Atlantik Konseyi. NATO'nun tarihi Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası dönem olarak ikiye ayrılıyor. NATO, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından önce varlığıyla Sovyetler Birliği'ni caydırmaya amaçlayan statik bir örgüttü. Soğuk Savaş sonrası dönemde sınırlarının ötesinde görevler üstlenen dinamik bir örgüte dönüştü. Dönüşüm 90'larda Balkanlarda önce Bosna sonra Kosova Savaşı'na müdahaleleriyle başladı. 2000'lerden itibaren Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da görevler üstlendi. İttifak amacını ve önceliklerini stratejik konseptlerle belirliyor. Stratejik konsepte tehditler sıralanıyor. Nasıl yanıt verileceğine karar veriliyor, görevler tanımlanıyor. 1949'dan bu yana 4'ü Soğuk Savaş'ta, 4'ü sonrasında olmak üzere 8 stratejik konsept hazırlandı. Soğuk Savaş'ta stratejik konseptleri askerler hazırlıyor. Siviller onaylıyordu. Belgeler gizli tutuluyordu. Sonrasında strateji belgeleri askerlerin tavsiyesiyle siviller tarafından hazırlandı. 1991'den itibaren hepsi kamuoyuyla paylaşıldı. 1949'dan 1991'e kadar NATO'nun stratejisi esas olarak savunma ve caydırıcılık üzerine kuruluydu. NATO'nun caydırıcılığı Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer gücüne dayanıyordu. 17 Aralık 1954'te nükleer caydırıcılığa dayanan kitlesel misilleme doktrini kabul edildi. Doktrin, Sovyetler Birliği saldırırsa NATO'nun nükleer silahla yanıt vermesini öngörüyordu. İlk NATO zirvesi Aralık 1957'de Paris'te toplandı. Zirvede gerektiğinde ittifakın savunma için hazırda bulunacak nükleer savaş başlığı stokları oluşturmasına karar verildi. Aynı maddede orta menzilli balistik füzelerin Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nın emrine verilmesi gerektiği belirtiliyordu. İlk zirveyi izleyen bir dizi olay, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Sovyetleri durduramadığını ortaya çıkardı. 1961'de Berlin Duvarı inşa edildi. Soğuk Savaş'ın en sıcak günleri 1962'de Küba füze kriziyle başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği nükleer savaşın eşiğinden döndü. ABD yönetimi kitlesel misilleme yerine esnek yanıt stratejisinin savunuculuğunu yapmaya başladı. Yeni caydırıcılık anlayışı potansiyel saldırganın NATO'nun saldırıya vereceği yanıtı öngörememesine dayanıyordu. Nükleer yanıt nihai caydırıcı olarak tanımlanıyor, kriz tırmandıkça nükleer güç tehdidinin kademeli olarak artırılması öngörülüyordu. 1969'dan itibaren Soğuk Savaş yerini detant, yani yumuşama olarak adlandırılan döneme bıraktı. NATO, Doğu-Batı ilişkilerinde gerilimin azaltılmasını amaçlıyordu. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında stratejik silahların ve antibalistik füze sistemlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir dizi anlaşma imzalandı. 80'lerin sonu 90'ların başında Berlin Duvarı'nın yıkılması, Varşova Paktı'nın dağılması ve Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Avrupa'da yeni bir dönem başladı. NATO 1990 Londra zirvesinde Soğuk Savaş'ın bittiğini resmen ilan etti. Varşova Paktı ülkeleriyle diplomatik ilişki ve işbirliği dönemi başlıyordu. NATO'nun askeri doktrininde köklü değişikliklere gidildi. 1991 Roma zirvesinde Soğuk Savaş sonrasının ilk stratejik konsepti kabul edildi. Güvenliğin, savunmanın gerektiği mümkün olan en düşük seviyede güçle sağlanmasına karar verildi. Barış ve istikrarın korunması için minimum nükleer güç kullanımı öngörülüyordu. Eski düşmanlarla ortaklık ve işbirliğinden söz ediliyordu. Eski Doğu Bloğu ülkeleriyle kurulan diyalog için Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi kuruldu. 1997'de Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi adını aldı. 1994 Brüksel zirvesinde NATO üyesi olmayan ülkelerle ikili işbirliği için Barış İçin Ortaklık Programı geliştirildi. Barış İçin Ortaklık Programı'nda bugün hala 18 ülke var. Zirvede Akdeniz çevresindeki 7 ülke ile güvenlik işbirliği girişimi Akdeniz Diyaloğu başlatıldı. 1997 Paris Zirvesi'nde NATO-Rusya kurucu senedi imzalandı. Anlaşma, Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkilerin işbirliğinin ve güvenliğin şartlarını belirliyordu. 2002 Roma Zirvesi'nde ise ilişkileri bir üst seviyeye taşıyan NATO-Rusya Konseyi kuruldu. 1999'da NATO'nun 50. yılında zirve Washington'da toplandı. Washington zirvesi ittifak tarihinin kilometre taşlarından biri oldu. NATO'nun 6. strateji konsepti kabul edildi. Yeni stratejide güvenlik tanımı genişletildi. Güvenlik tanımına savunmanın yanı sıra siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler eklendi. Terörizm, etnik çatışma, insan hakları ihlalleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kırılganlık, nükleer, biyolojik, kimyasal silahların yayılması yeni riskler olarak tanımlandı. Diyalog ve işbirliği NATO'nun stratejik düşüncesinin ayrılmaz parçası haline getirildi. 11 Eylül saldırıları terör ve kitle imha silahları tehdidini ön plana çıkardı. NATO, Afganistan, Irak gibi ülkelerde görevler üstlenmeye başladı. 2004 İstanbul Zirvesi'nde Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklık kurmayı hedefleyen İstanbul İşbirliği girişimi başlatıldı. Yeni dönemin ihtiyaçları yeni stratejik konsept getirdi. 7. stratejik konsept 2010 Lisbon Zirvesi'nde kabul edildi. Tüm ittifak topraklarını kapsayacak füze savunma sistemi inşasına karar verildi. Siber savunma ilk kez kritik bir tehdit alanı olarak tanımlandı. NATO'nun 70. yılında Londra Zirvesi'nde Çin, stratejik sınama ve meydan okuma olarak ilk kez sonuç bildirgesine girdi. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yeni bir dönemin başladığını söylemek mümkün. NATO, aynı yıl Rusya'yı en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlayan yeni stratejik konsepti kabul etti. Savunma ve güvenlikte 360 derece yaklaşımını benimsedi.
1: ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes sürerken ABD bir kez daha İran'a saldırı dalgası başlattı. Sirik, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. Saldırıların önceki gün İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bazı tankerleri hedef almasına yanıt olarak düzenlendiği belirtildi.
2: ABD-İran arasında 60 günlük görüşme sürecine girilse de bir kez daha karşılıklı saldırı haberleri geldi. ABD ordusu İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenledi. ABD saldırıların gerekçesini İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırılması olarak duyurdu. İran'ın sergilediği saldırgan tavır haksız, tehlikeli ve ateşkesin açıkça ihlaliydi ifadeleri kullanıldı. İran medyası ise Sirik, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama seslerinin duyulduğunu yazdı. Bender Abbas'ta limanın arkasındaki balık pazarı vuruldu. Sirik limanındaki bir iskeleye 6 mühimmat isabet etti. Çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Saldırıların ardından ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamane'nin cenazesi için Irak'a giden Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian İran'a döndü. Hürmüz Boğazı'nda 24 saat içerisinde 3 tanker hedef alınmış, Katar ve Suudi Arabistan hedef alınan tankerleri için İran'ı suçlamıştı. Katar ve Suudi Arabistan saldırının uluslararası hukukun ağır ve açık bir ihlali olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai ise saldırıyı savundu. İran'ın ABD ile imzalanan mutabakat zaptının 5. maddesine göre Hürmüz Boğazı'nın yönetimiyle seyir sefer hizmetlerinin sağlanması için gerekli tedbirleri alma taahhüdünde bulunduğunu vurguladı. İran'ın saldırıları anlaşmayı da sarstı. ABD yönetimi 21 Haziran'da yayınlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti. ABD Hazine Bakanlığı konuya ilişkin yeni bir genel lisans yayımladı. Böylelikle 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli söz konusu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işleme izin verilmeyeceği bildirildi.
1: Savaşın ilk günü ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamane ve ailesi için bu kez Kum kentinde cenaze töreni düzenlendi. Yine büyük kalabalıklar meydanları doldurdu. Cenaze ardından Irak'ın Necef kentine götürüldü.
0: İran'da meydanlar yine doluydu. Savaşın ilk günü ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamane ve ailesi için bu kez ülkenin dini başkenti olarak görülen Kum'da cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan milyonlarca kişi Cem Kerhan Mescidi ile Hazreti Fatıma Türbesi arasındaki yolu tamamen doldurdu. Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine slogan atılırken Hamane ve ailesinin cenazesinin alana getirildiği anda birçok İranlının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Törene katılanlar başkent Tahran'da olduğu gibi intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıdı. Trump'ı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu öldürün yazılı pankart ve dövizler yine dikkat çekti. Hamane'nin naaşı son olarak doğum yeri olan Meşet şehrine götürülecek ve son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada gerçekleştirilecek. Törenin ardından Hamane'nin naaşı İmam Rıza Türbesi'ne ayrılan özel alana defnedilecek.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, butlan kararına ilişkin partimizi geri almak için mücadelemiz sürüyor şeklinde ifade kullandı. Eskişehir'de konuşan CHP Grup Başkanı Özel, kimse enseyi karartmasın, bu parti ve milletimiz çaresiz değildir dedi.
3: Butlan kararından beri sabırla, sağduyuyla bekliyoruz. Aklı selimin hakim olmasını bekliyoruz. Milletin safında durmaya devam ediyoruz. Çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda milletle birlikteyiz. Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama işgal bitmezse kimseye enseyi karartmasın, ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının 3. duruşması yapıldı. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi. Ancak tutukluluğunun devamına karar verildi.
0: Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi. Dost bildiklerimin yanlış yaptığını üzülerek gördüm dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin

0: edecekse hakkındaki iddiaların hiçbirinin suç olmadığını, iş, ticaret ve alışverişten ibaret olduğunu söyledi. Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in delillerin henüz toplanmamış olması ve kaçma şüphesi gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi.
1: 1 Temmuz itibariyle kullanıma açılan depozito makinalarıyla iade edilen pet şişe başına 1 lira iade alınabiliyor. Ancak vatandaş 1 lira iade alacağım derken su fiyatları zamlandı. Ticaret Bakanlığı bu gelişme üzerine inceleme başlattı.
0: Yeni başlayan depozito iade sistemi pet şişe başına vatandaşa 1 lira kazandırdı. Ama bazı firmalar su fiyatlarına zam yaptı.
2: Zaten o 1 lirayı yaptıktan sonra fiyatlar aşırı zamlanmaya başladı. 1 lira iade için onlara zam yaptılar.
3: Bu pet şişeyi yeni kurulan iade makinelerine attığınızda 1 TL iade alabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlere kadar zincir marketlerde su fiyatları 5 lirayla 20 lira arasında değişiyordu. İşte bunu fırsat bilen bazı marketler su fiyatlarını yükselttiler. Şu anda marketlerde küçük suyun fiyatı 7 lirayla 28 lira arasında değişiyor.
4: Bu depozito olaylarından sonra 1 TL değil de daha çıkarcı davranarak belli başlı bir arttırımlarda bulundular ve bu gözle görülür düzeyde.
0: Tasarruf sağlanmasına olanak tanıyan sistemin başlamasıyla birlikte 8 milyona yakın ambalaj toplandı. Su bayileri ise damacanaya zam gelmediğini fakat pet şişelere üretici firmalar tarafından zam yapıldığını belirtiyor.
5: Yani bu kapak olayında, depozito olayında, bu geri iade, geri dönüşüm olayında bir fiyatlarda bir yükselme var. O yükselmelerde işte bizde devletten kaynaklı dediler. Aşağı yukarı pet başına 1 lira koydular, 1,5 lira koydular.
6: Küçük bizim 0,5, 0,33 dediğimiz 1, 1,5 litrelik bu pet ürünlerine geldi. Pet ürünlerinin geri dönüşümü olacağı için onların hepsine geldi zam.
0: Ticaret Bakanlığı maliyet artışının üzerinde zam yapan firmaların denetleneceğini açıkladı.
1: Kars ve Erzurum'da şiddetli yağış sele neden oldu. İki kentte de derelerin taşmasıyla su baskınları yaşandı. Ulaşımda aksamalar meydana geldi.
0: Dereler taştı, evler, tarım arazileri su altında kaldı. Sel iki şehirde hasara yol açtı. Kars'ın Arpaçay ilçesine sağanak seli beraberinde getirdi. Derelerin taşmasıyla bazı ev ve ahırları su bastı. Bazı noktalarda ulaşım aksadı. Tarım arazileri de su altında kaldı. Bölge halkı selin yol açtığı zararların giderilmesi için yetkililerden destek istedi. Burası da Erzurum'un Oltu ilçesi. Sağanak'la birlikte Dümbüllü Deresi'nin debisi yükseldi. Taşan dere nedeniyle bazı evler ve ahırlar su altında kaldı. Mahalle sakinleri taşlarla evlerinin önüne set kurarak önlem almaya çalıştı.
1: Kocaeli'nde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Alevler daha sonra kontrol altına alındı. Körfez ilçesindeki bir metal ambalaj ve boya tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kimyasal maddeler nedeniyle hızla yayılmaya başladı. Çevre illerden de ilçelerden de takviye ekipler çağrıldı. İçeride mahsur kaldığı öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle yangın daha sonra kontrol altına alındı. $70 trilyon ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülke Ankara'da bir araya geldi. Savunma harcamalarının arttırılmasının gündemde olduğu bu toplantıda savunma ihracatı içinde fırsatlar bulunuyor.
7: Kırktan fazla ülke, $70 trilyon ekonomik büyüklük ve $4 trilyon pasta. Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. NATO savunma harcamalarını 2035'e kadar milli gelirin %5'ine çıkarmayı hedefliyor. Hesaplamalara göre ittifak üyelerinin yıllık savunma ve güvenlik harcamalarının 2035'te yaklaşık $4,2 trilyon ulaşması bekleniyor. Bu harcamalar yerli savunma sanayi firmaları için fırsatlar barındırıyor. Zirve kapsamında düzenlenecek sanayi forumunda

0: birçok mutabakat ve işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Büyük yerli savunma sanayi şirketlerinin yanı sıra 10 binden fazla üretici KOBİ'nin de gözü buradaki mutabakatlarda olacak. Haziran 2026'da savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla %29,6 artarak 802 milyon dolara ulaştı. 6 aydaki toplam ihracat ise 4,6 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin toplam ihracatında NATO ülkeleri önemli bir yere sahip. Yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin NATO üyesi ülkelere ihracatı 68,4 milyar dolara ulaştı. İhracatın yaklaşık %57'si NATO ülkelerine yapılırken, ihracatta ilk sırayı 17,7 milyar dolarla otomotiv sektörü aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri 8,2 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon 5,8 milyar dolar, elektrik ve elektronikte 5,3 milyar dolar ihracat yapıldı.
1: NATO'nun hayatımıza doğrudan etkisiyle ilgili bir parantez açacağız şimdi. Yıllar içerisinde NATO bünyesinde askeri amaçlarla yapılan icatlar daha sonra sivil hayatın da vazgeçilmezleri arasına girdi. Bunlar arasında hemen her gün yön bulmada kullandığımız GPS sistemleri, sinek kovucu spreyler ve mikrodalga fırınlar da bulunuyor. Gelin şimdi NATO ile başlayıp sivil hayata adapte olan icatlara yakından bakalım diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım. Saat başında Osman Girgin güne başlarkenle karşınızda olacak. Hoşçakalın.
0: Sivil hayatın akışını belirleyen, küresel ticaretten kişisel alışkanlıklara kadar milyonlarca insanın günlük yaşamını şekillendiren teknolojiler sanıldığı gibi laboratuvarlarda barışçıl amaçlarda doğmadı. Günümüzün vazgeçilmez yapı taşları, soğuk savaş döneminin acımasız askeri rekabetine, nükleer kıyamet senaryolarına ve cephe hatlarının lojistik ihtiyaçlarına dayanıyor. GPS, yani küresel konumlandırma sistemi, soğuk savaş döneminde kıtalar arası füzeleri hedeflemek, savaş gemileri, denizaltıları ve uçakları yönlendirmek için tasarlandı. Navstar adıyla kurulan ağ, yörüngedeki uydulardan aldığı sinyallerle hassas konumlandırma yapıyordu. Sivil hayata geçiş sürecindeki kırılma ise 1983 yılında gerçekleşti. Kore Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Sovyet hava sahasına yanlışlıkla girmesi ve vurularak düşürülmesi sonucu 269 kişi hayatını kaybetti. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan, benzer felaketlerin önüne geçmek amacıyla askeri bir sır olan GPS sisteminin sivil havacılığa açılması talimatını verdi. 1960'larda askeri radar operatörlerinin ekranlarındaki hedefleri daha hızlı seçebilmesi ve taktiksel verileri bilgisayara daha kolay girebilmesi gerekiyordu. Füzeleri kontrol etmek için klavyeden daha hızlı ve pratik bir arayüze ihtiyaç olduğunu gören askeri mühendisler bir kez daha kolları sıvadı. DARPA projeleri kapsamında geliştirilen ve bilgisayar ekranındaki ögeleri hareket ettiren ahşap düzenek dünyanın ilk bilgisayar faresi oldu. Amerikan ordusu mühendisleri olası bir nükleer savaş anında komuta kademesi ve birlikler arasındaki iletişimi kesintisiz kılmayı amaçlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA tarafından ilk temelleri 1969 yılında atılan bilgisayar ağı ARPANET adıyla kuruldu. NATO'nun güvenli bir haberleşme ve merkezi bilgi bankası olarak geliştirilen bu sistem 1980'lerde ve 90'larda kademeli olarak sivilleşti. Bugün kullandığımız küresel internet ağını oluşturdu. Hareket halindeki binlerce askeri aracın kesintisiz ve şifreli konuşmasını sağlayan otomatik hücresel şebeke sistemleri 1980'lerde ilk kez Amerikan ordusu için tasarlandı. Baz istasyonlarının birbirine bağlanması ve kesintisiz hücresel veri aktarımı bugünkü 4G ve 5G mobil iletişim standartlarının temelini attı. Önce NATO'nun bilim programı ve NASA için geliştirilen, ardından üye ülkelere yayılan CMOS tipi görüntü sensörleri her cep telefonunu birer kameraya dönüştürdü. Casus uyduların ve istihbarat dünyasının minyatürleştirilmiş kameraları sıradan sivillerin cebinde yer buldu. Market raflarında görmeye alıştığımız tazeliğini koruyan sebze ve meyve paketleri de varlığını doğrudan NATO'ya borçlu. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri donanması, NATO üslerinde uzak cephelerde ve savaş gemilerinde görev yapan askeri personelin taze gıdaya ulaşabilmesi için bir lojistik çözüm arayışındaydı. Mühendisler, paket içindeki oksijen oranını düşürüp karbondioksiti artırdıklarında gıdaların bozulma sürecinin ciddi oranda yavaşladığını keşfetti. Bugün süpermarketlerde satılan tüm yıkanmış, paketlenmiş hazır salata ve taze sebzeler varlıklarını ordu laboratuvarlarına borçlu. Milyonlarca insanın hayati kriz anlarında kullandığı otomatik enjektörler de Soğuk Savaş'ın askeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere icat edildi. Amaç, askerlerin bir kimyasal silah veya sinir gazı saldırısına maruz kaldığında kendi kendine saniyeler içinde panzehir enjekte edebilmesini sağlamaktı. Ordu için Combopen adıyla üretilen bu teknoloji, ilerleyen yıllarda sivil tıbba uyarlanarak şiddetli alerji çok geçiren hastaların hayatını kurtaran EpiPen cihazına dönüştü. Otomatik enjektörler kronik hastalıkların yönetiminde de vazgeçilmez bir hal aldı. Sinek kovucu spreylerde vardığını NATO Silahlı Kuvvetleri'ne borçlu. 1950'lerde askerlerin ormanlık ve sulak operasyon bölgelerinde sıtma gibi hastalıklardan korunması amaçlanıyordu. Ordu laboratuvarlarında geliştirilen kimyasal böcek savar formülü 1957 yılında sivil kullanıma açıldı. Askeri teknolojinin sivil hayata armağan ettiği en yaygın ve şaşırtıcı icatlardan biri de mikrodalga fırınlar. Bu teknolojinin kalbinde 2. Dünya Savaşı'nda düşman uçaklarını tespit etmek amacıyla geliştirilen askeri radar sistemlerinin en kritik parçası, yani magnetron adı verilen vakum tüpü yer alıyordu. Teknolojinin ev mutfaklarına giren bir sivil devrime dönüşmesi ise tamamen bir tesadüfle gerçekleşti. 1945 yılında radar denemeleri yaparken cebindeki çikolatanın eridiğini fark eden bir mühendis olmasa belki de bu cihazlar hiç var olmayacaktı. İlk başlarda bir buzdolabı büyüklüğünde ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olan bu askeri radar mirası, yıllar içinde küçülerek modern dünyanın en büyük sivil kolaylıklarından biri haline geldi. Askeri teknolojilerin sivil geleceği şekillendirme misyonu bugün de hız kesmeden devam ediyor. NATO inovasyon ağa dayana ve NATO inovasyon fonu aracılığıyla yapay zeka, kuantum teknolojileri ve biyoteknoloji gibi alanlarda sivil hayatta da kullanılacak yeni nesil çift amaçlı teknolojileri fonlamayı sürdürüyor. Yunus süzgeçlerinden ilham alan sessiz deniz motorlarından, afet anında hayat kurtaran mobil arıtma tesislerine kadar geleceğin sivil dünyası NATO inovasyon merkezlerinde şekilleniyor. NATO koridorlarında başlayan bu teknoloji yolculuğu sivil geleceğimizi dönüştürmeyi sürdürüyor.
2: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. İstanbul açık 30 derece. Perşembe yine gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Ankara açık 30, İzmir güneşli ve rüzgarlı 34, Bursa 32 derece. Antalya'da daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne ve Çanakkale 33, Sakarya 30 derece. Perşembe bölgede kuvvetli yağış var. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 dereceye inecek. Ege'de bugünlerde sıcaklık çok yüksek değil, sert esen kariyerde serinlik sağlıyor. Muğla 34, Manisa ve Bodrum 35 derece. Akdeniz'de güneş var, ancak bazı ilçelerde kısa süre sağanak yağışla etkili oluyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 41 derece. Karadeniz'de yağış Ordu-Giresun arasında etkili. Sonraki günlerde ise geniş alanda görülecek. Bolu 26, Samsun 28 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Van boyunca yağmur gök gürültülü ve şiddetli. Erzurum 22, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %22 seviyesinde. Bir duyuru var. D100 Kartalpendik istikameti için sağ şeritte trafik kazası meydana geldi ve bu nedenle iki şeridin trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. Kazaya müdahale edilirken o bölgede yoğunluğun olduğu belirtilmiş. Avrupa yakası için en yoğun noktalardan biri Avcılar Küçükçekmece istikameti ile Bahçeşehir Firuzköy arasında olan nokta. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Anadolu yakasından geçişler Acıbadem'den itibaren yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse Çavuşbaşı Elmalı mevkiinden itibaren ciddi bir yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift yönlü açık seyrediyor bu dakikalarda. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Tarihi NATO zirvesi özel yayını.

0: Günaydın, hoş geldiniz NTV'ye. Bu tarihi NATO zirvesiyle ilgili özel yayınımız dünden beri devam ediyor. Bugün de yine Ankara üzerinden devam edecek elbette. Amerika Birleşik Devletleri'ne de gideceğiz. Oradaki durumu ve Amerikan medyasının bu toplantıyı, özellikle dün Trump'ın karşılama törenini nasıl gördüğüne de bakacağız. Gidelim ana noktaya, sıcak noktaya. Asıl nokta, yayının gittiği nokta elbette Ankara, külliye ve külliyede Deniz Tüysüz konuklarıyla birlikte diğer arkadaşlarımız Özden Erkuş ve Ahmet Örsoğlu ile birlikte bizi bekliyor elbette. Ercetiren Macron'un, yani Fransa Cumhurbaşkanı'nın konakladığı otelin önünde. Oradaki güvenlik önlemlerini ve bugünkü programı anlatacak. İki gündür aslına bakarsanız yine Osman Terkan da Trump'ın konakladığı otelin önünde. Hem oradaki güvenlik önlemlerini hem ne yaşandığını ve yine aynı zamanda elbette bugünkü programa bakacak. Osman Terkan da NTV özel yayına devam ediyor. Ben sözü hemen Ankara'ya bırakacağım. Deniz Tüysüz konukları diğer arkadaşlarımızla birlikte hem dünü hem de bugünü yorumlayacak. Deniz.
1: Osman, günaydın. Tarihi bir zirve, tarihi bir görüşme. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğuydu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Hem ikili görüşmeler yapıldı, hem heyetler arası görüşmeler yapıldı. Bir basın toplantısı yapıldı. Öne çıkan önemli başlıklar vardı. Ve akşam saatlerinde de resepsiyon vardı. O resepsiyonda da renkli görüntüler ortaya çıktı. Onların hepsini konuşacağız. Bugünü konuşacağız. Bugün liderler NATO kapsamında, NATO liderler toplantısı kapsamında artık bir araya gelecekler. Birazdan külliyeye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişleri başlayacak. Yaklaşık bir saat içerisinde alanında deneyimli arkadaşlarımla beraber yapıyoruz biz bu yayını. Özden Erkuş ve Ahmet Oyarsoğlu'yla beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi iki gündür hep beraber takip ediyoruz. Başkanları takip ediyoruz, formlar oluyor, onları takip ediyoruz. Özden, senden başlamak istiyorum. Şimdi dün önemli bir görüşme vardı. Donald Trump başkente geldi. Güvenlik önlemleri çok sıkıydı. Sonra buraya geldi. Bir karşılama töreni gerçekleştirildi. Basın toplantısında öne çıkan çok önemli başlıklar vardı. F-35 bunlardan bir tanesiydi. Kasa yaptırımları bir tanesiydi. Anlatır mısın içeriği?
2: Tabii karşılamanın ayrıntılarını Ahmet daha sonra anlatsın bizlere, ama o çıkan mesajları belki de değerlendirmek gerekiyor. En önemlisi, aslına bakılırsa Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerde en büyük tıkanma noktası olarak hep değerlendirildiğimiz Katsa yaptırımları. Ve bu Katsa yaptırımlarının en somut sonucu F-35 sözleşmesinden, anlaşmasından Türkiye'nin çıkarılması. Şimdi Türkiye ile ABD arasında aslında bakılırsa ilk kez bugün ya da birkaç gün önce gündeme gelmiş bir mesele değil. Aslında Türkiye F-35 programından çıkarıldıktan sonra Katsa yaptırımlarına ilişkin, bu yaptırımların kaldırılmasına ilişkin hem Biden döneminde hem yeniden Trump'ın başkan olduğu dönemde defalarca hemen her görüşmede bunu gündeme getirdi. Gerekçeleriyle ortaya koydu. Bu sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin bazı planlar da ortaya koyuldu. Yol haritaları da ortaya koyuldu Türkiye tarafından, ama bu zirveye kadar, daha doğrusu bu zirvenin öncesine kadar somut bir yol alınamadı. Ta ki Trump'ın buraya gelmeden önce yaptığı o açıklamaya kadar. O açıklamada neydi, hepimizin dikkatini çeken? Bir sürprizle geliyorum, Erdoğan'ı mutlu edecek bir paketle geliyorum açıklamasıyla birlikte. Sonrasında ilk bilgiler gelmeye başladı. Şimdi F-35'i konuşacağız. Şu açıdan önemli. Bir kere bölgedeki askeri dengeler açısından son derece önemli. Dün Donald Trump F-35'ler konusunda bir karar vereceğiz dedi. Ve sonrasında Cumhurbaşkanı bunu biraz daha netleştirdi. O kararın ne olabileceğine ilişkin, o da o anlaşma kapsamında üretilen bir grup uçak vardı. Biz rakamı 6 olarak hep zikrediyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı 5 uçağın alınması konusunda kendileri bize söz verdiler. O sözün yerine getirilmesini bekliyoruz dedi. Bu tür görüşmelerde bu kadar net şekilde bu ifadelerin kullanılması aslında bu anlaşmanın tamamlandığı anlamına da gelir. Artık ayrıntıların konuşulduğu çok açık. Şimdi bu açıdan bu önemliydi. İkincisi Katsa yaptırımları. Bu daha da kritik bir konu başlığı. Bununla ilgili olarak ABD tarafının hukuksal bazı çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu yaptırımların kaldırılması için. Ama Başkan Donald Trump'ın net ifadesi. Türkiye'ye yaptırımları kaldıracağız. Türkiye ABD'ye birçok ülkeden daha sadakatli davrandı. Aynı sadakati Türkiye'ye göstermemiz gerekiyor dedi. Ve bu anlamda hem F-35 sorununun bir noktaya kadar çözülebilmesi hem de Katsa yaptırımlarının kaldırılması için iki önemli taahhüt alındı. Ama şunu hemen belirtelim. Bugünden yarına çözülecek bir konu mu? Hayır değil. Bunu da altını çizmek
1: gerekiyor. Nasıl ilerleyecek Özlem?
2: Şimdi hukuki bazı süreçlerin ilerletilmesi gerekiyor. Şimdi F-35 konusunda zaten iki ülke arasında uzun süredir devam eden bir çalışma var. Dün Cumhurbaşkanı'nın ipucunu verdiği şekilde daha önce Türkiye için üretilmiş F-35'ler ki o F-35'ler için Amerika Birleşik Devletleri'nin teslim törenleri bile gerçekleştirmişti hatırlarsanız. Evet. Üzerinde Türk bayrağının olduğu, uçuş numarasının, kanat numarasının, kuyruk numarasının belli olduğu F-35'ler onlar. Pilotlar bununla ilgili pilotlar eğitim aldılar. Şimdi o F-35'lerin durumu nedir ona bakılacak elbette. Onlar çünkü hangarda duruyor. Bir yandan o pilot eğitiminin üstünden 8 yıl geçti. Yeniden bir pilot eğitimi gerekecek ama öncelikli olarak bu sürecin takviminin belirlenmesi gerekiyor. Artık hem askeri yetkililer arasında hem siyasi iradeler arasında bu görüşmelerin yapılmasını bekliyoruz. Kasa yaptırımı için biraz daha hukuki prosedürün işletilmesi gerekiyor. Bazı iddialar var. Başkan Donald Trump'ın bir mektupla, bir kongre mektubuyla bu kasa yaptırımlarını yok sayan bir karar verebileceğine ilişkin bazı yolların tarif edildiğini biliyoruz. Medyaya yansıdı. Ama nasıl olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir not daha, F-110 motorları. Dün basın toplantısında gündeme geldi ama sanıyorum Donald Trump yanlış anladı. Bazı uçakların F-16 savaş uçaklarının, Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarının bakımına ilişkin motor konusunu algıladı o. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki Kaan projesinde kullanılacak F-110 motorlarının da NATO zirvesinin ardından Türkiye'ye gelmesi, bu konuyla ilgili ABD ile bir anlaşma yapılması da büyük beklenti şu anda.
1: Şimdi o zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün basın toplantısında neler konuşuldu? Özden sen biraz anlattın, üstüne bastın. O haberimizi izleyelim, sonra tekrar devam edeceğiz.
3: Akıncı, we're going to be taking the sanctions off.
4: Evet, yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Artık bunun vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
5: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık.
6: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyor. Açıklamayı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump yaptı. İki liderin görüşmesi öncesi yapılan açıklamalarda uzun süredir Ankara-Washington hattında sorun başlığı olan konuların çözüleceğine yönelik mesajlar verildi. Trump F-35 savaş uçağıyla yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 jet motorunun Türkiye'ye satışına yeşil ışık yaktı.
4: Türkiye uçakları ABD'den satın aldı. ABD'den bir uçak satın aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekiyorsa bu konuda sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. F-35'ler konusunda karar vereceğiz. F-35 açık ara dünyanın en iyi uçağı. Bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
5: F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Kaan'la ilgili onun motorları noktasında onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
6: Erdoğan ve Trump bu mesajları liderler zirvesi başlamadan önce verdi. Cumhurbaşkanı görüşmede İran ve Gazze'de gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.
5: İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
6: Donald Trump'a ABD Avrupa'dan daha fazla asker çekecek mi sorusu yöneltildi.
4: Göreceğiz. NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Türkiye'de yapılmasaydı bu zirve katılmamam söz konusu olabilirdi. Bize iyi davranılmadı. Trilyonlarca dolar yatırım yaptık Avrupa'yı korumak için. Onların da bize yardım için istekli olacaklarını düşünürsünüz, değil mi?
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump açıklamaların ardından önce baş başa görüştü. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçildi. Yaptırımlardan ticari ilişkilere, Ukrayna-Rusya savaşından Orta Doğu'daki son duruma kadar kritik başlıklar masadaydı. Cumhurbaşkanı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Değerli dostum, Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız dedi.
1: Evet, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli misafirlerini bekliyor. Yaklaşık bir saat sonra artık burada hareketlilik başlayacak. İlk olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin burada bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Daha sonrasında ise liderler karşılanacak. Şu anda otellerindeler. Osman Terkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın otelinde günlerdir. Osman, sana dönelim. Şu anda durum nedir? Hareketlilik var mı? Çıkış hazırlıkları var mı?
7: Deniz Tüysüz, tabi buradaki hareketlilik hiç bitmiyor. İki gündür yoğun güvenlik önlemleri var. Şu an için bir çıkış hazırlığı yok. Yani muhtemelen sen de belirttin, bir saat sonra Donald Trump da kaldığı otelden ayrılacaktır ki mesafe zaten çok kısa. Yani birkaç dakika içinde külliyeye ulaşılabiliyor. Bir buçuk kilometrelik bir mesafede zaten yollar kapalı. Burası kırmızı alan ilan edilmişti. Eminönü'nde siz de şimdi buradaki güvenlik önlemlerini göstersin. O güvenlik çemberi genişletildi. Yani dün ve bugün bu şekilde güvenlik önlemleri alınmaya devam edecek ki buraya çıkan, otele çıkan tüm yollar da işte otobüslerle kapatıldı. Bariyer sayısı arttırıldı. Ekip sayısı arttırıldı ki dün gizli servis elemanlarının da artık burada güvenlik tedbirleri kapsamında bariyerlerin önünde görmüştük. Şimdi tabii önemli bir zirve, 36. NATO zirvesi, Donald Trump'ın 5. NATO zirvesi, o da çok önemsiyor. Şöyle bir ifade kullanmış, yani bunu hatırlatmakta fayda var. Türkiye dışında başka bir ülkede NATO zirvesi olsa gitmeyeceğini ifade etmiş ve Erdoğan'a duyduğum saygı nedeniyle Ankara'ya gidiyorum demişti. Erdoğan dün karşılama sonrasında da dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır şeklinde de bir ifade kullandı. Şimdi son derece samimi bir poz verdi dünya medyasına iki lider. Daha önceden de yine verdikleri o samimi dostane pozlardan bazıları ki fotoğraf karelerinden bir tanesi. Bakın şu anda Emirünlü de sizlere gösteriyor Trump'ın kaldığı oteli. Dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte o fotoğraf karelerinden bir tanesi Donald Trump'ın kaldığı otelin dış cephesine, ön cephesine yansıtıldı. Aynı zamanda yine Türk bayrağı, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı ve NATO bayrağı da yine gece boyunca otelin dış cephesinde görüldü. Şimdi Donald Trump bu otelde kalıyor, Söğüt Özü'ndeki günlerdir. Korunuyor burası. Belki yani yüzlerce polis tarafından, gizli servis elemanları tarafından. Muhtemelen işte ilerleyen saatlerde, bakın şu anda Emir Ünlü gösterebilirse, Amerikan askeri personelinin de giriş çıkış yaptığını görebiliyoruz sıklıkla. Ve aynı zamanda bomba taraması da yapılıyor. Giren her görevli araç dahi burada aranıyor. Didik didik. Hatta o askeri personel, Amerika Birleşik Devletleri işte hava, deniz kuvvetlerine bağlı askeri personel dahi kimliklerini ibraz etmeleri yetmiyor. Aynı zamanda üst taramasından geçiriliyor, bomba taramasından geçiriliyor ve içeri alınıyor. Dediğim gibi şu an için Donald Trump'ın kaldığı otelin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmaya devam ediliyor. Şu an için bir çıkış hazırlığı yok. Muhtemelen ilerleyen saatlerde, belki işte bir saat sonra buradan Donald Trump'ın ayrılmasını bekliyoruz. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkürler Osman. Teşekkürler Osman. Şimdi bir diğer önemli liderin konakladığı otelin önüne gidelim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un otelinin önünde Erce Tren var. Emmanuel Macron'un yürüyüş yapması öngörülüyordu. Günlerdir bu konuya ilişkin haberler vardı. Erce, Macron çıktı mı otelden?
8: Henüz Macron otelden çıkmış değil. Dün akşam saatlerinde, gece saatlerinde gelmişti otele ve şu anda otelde olduğunu söyleyelim. Henüz bir çıkış hazırlığı da yok, ancak yine de bulunduğumuz noktada güvenlik had safhada diyebiliriz. Macron dün akşam saatlerinde Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na giriş yapmıştı. Orada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından karşılanmıştı. Ardından Beştepe'de liderler ve eşleri için gerçekleştirilen yemeğe katıldı ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etti. Ardından da konaklayacağı otele giriş yaptı. Yine Almanya Başbakanı Merz'de Macron'la aynı otelde kalıyor. İşte kameraman arkadaşım Güney Çardaköz'ü getiriyor ekranlara. Bulunduğumuz noktada güvenlik had safhada diyebiliriz. Polis bariyerleri oluşturulmuş durumda ve içeri giriş çıkışlarda tek tek bu bariyerlerin önünde yine polis ekipleri tarafından kontrol ediliyor diyebiliriz. Bulunduğumuz noktada birçok güvenlik önlemi alınmıştı. 4 Temmuz itibariyle skuterler toplatılmıştı. Yine hemen otele giren yollar kapatılmıştı ve bu noktalarda araç park etmek de yasaklanmıştı. Aslında bu güvenlik önlemleri an itibariyle devam ediyor diyebiliriz. Hatta oldukça artırılmıştı durumda. Cadde boyunca Tunalı Hilmi Caddesi, İran Caddesi boyunca birçok polis ekibi, güvenlik ekibi görev yapıyor 24 saat esasına göre. An itibariyle otelden bir çıkış olmadı. Ancak önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde Beştepe'ye, buradan hem Macron'un hem Merz'in Beştepe'ye doğru yola çıkmasını bekliyoruz.
1: Erce, teşekkür ediyoruz. Bakalım Macron çıkacak mı yoksa direkt buraya mı gelecek? Biz de merakla bekliyoruz. Özden Erkuş'la, Ahmet Örsoğlu ve Özden Erkuş'la yayımızı sürdürüyoruz. Ama Özden birazdan aramızdan ayrılacak karşılama için. O yüzden ilk sorumu ona sormak istiyorum kısaca. Şimdi Özden, dün Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısından sonra tüm dünyada yankıları da oldu. İsrail Başbakanı'nın açıklamaları da vardı. Senden alalım mı?
2: Şimdi İsrail Başbakanı hem görüşme öncesinde hem görüşme sırasında Amerikan televizyonlarına çıktı. Biri Fox News, biri CNN International olmak üzere ve şunları söyledi. Bir kere Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki özel ilişkinin altını çiziyor kendisi de. Diyor ki onunla kişisel dostluklarına rağmen Türkiye'yi ABD'ye dost bir devlet yapmıyor, bu kişisel dostluk ifadesini kullandı ve sonrasındaki yayında F-35'ler veya savaş uçakları için motorlar Türkiye'ye verilmemeli diyerek duruşunu bir kere daha altını çizdi. Çünkü dedi, bu Orta Doğu'da güç dengesini bozabilir ki bu zaten bilinen bir sonuç. İsrail'in hava üstünlüğüyle ve Amerika'nın Orta Doğu'daki duruşuyla garanti altına alınıyor bu denge. Bu dengenin bozulmaması gerekiyor dedi. Bu beklenen bir açıklama İsrail'den, çünkü en başından beri buna karşılar. Şunu da söyleyelim, Hekset şu anda burada, Pete Hekset savunma bakanı, buradan Tel Aviv'e gitmesi bekleniyor. Kuşkusuz burada gerçekleşen F-35 bağlamlı o görüşmelerin ardından Tel Aviv'de yapacağı o görüşmelerde son derece önemli olacak. Ben şimdi ayrılmak zorundayım, özür dileyerek, çünkü doorstep açıklamaları olacak. NATO Genel Sekreteri ile başlıyoruz, sonrasında liderler tek tek gelecekler, kısa kısa açıklamalar yapacaklar. O yüzden size iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin Özden Erkuş'a, çok teşekkür ediyoruz. Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde tek tek liderler karşılandı. Mehter takımı vardı. İçeride çok sayıda lider olduğu için çok da izlenim çıktı. Şimdi o haberi izleyelim.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemin Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını Beştepe'de ağırladı. Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderleri ve eşlerini kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı'nın Suriye'ye yaptığı ziyaretten Ankara'ya geçen ve Şam'da kaldığı otelin yakınındaysa iki ayrı patlama gerçekleşen Macron'la bir süre sohbet etmesi dikkat çekti. Karşılama töreninde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleriyle Yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de hazır bulundu. Liderler Mehter Marşı ile karşılandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de resepsiyon için Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı karşıladıktan sonra salona geçti. Bir süredir Trump'la arasında soğuk rüzgarlar esen İtalya Başbakanı Meloni hemen sonra geldi. Meloni'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Beştepe'deki resepsiyonda liderler ve eşleri aile fotoğrafı da çektirdi. Aile fotoğrafında Çekya'yı temsilen iki ismin yer alması ise dikkat çekti. Rus yanlısı Başbakan Andrej Babis, NATO yanlısı Cumhurbaşkanı Petri Pavel tarafından heyete alınmamıştı. Konuyu yargıya taşıyarak heyete dahil olan Babis de Cumhurbaşkanı Pavel aile fotoğrafında ayrı noktalarda yer aldı. Resepsiyonda konuklara Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağıyla Hizran Karakovan balığı, yanık Denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık Denizli yoğurdu ve isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı ikram edildi. Ana yemek olarak da deniz devreği tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. Tatlı olarak da sütlü Nuriye ve Maraş dondurması sunuldu.
1: Peki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın burada yaptığı açıklamaları, buradaki ziyaretinin Amerika medyasına yansımaları nasıldı? Begüm Dönmez Ersöz'e soracağız, NTV Washington muhabiri. Begüm, dün burada yaşananlar orada nasıl yansıdı?
10: Önce zirvenin genel havasıyla ilgili ABD basına yansıyanlarla başlayalım. Şimdi müttefikler tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki zirveye bir anlaşabilme veya müzakere etme ruhu içerisinde gelmesini beklemişti. Ama iner inmez tabii yaptığı açıklamalar, özellikle Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğine ilişkin bir takım çıkışlarının bu havayı bozduğu yönünde bazı yorumlar yapılıyor ABD medyasında. NATO'dan bir diplomat, hatta Politico'ya bir süre önce yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanıyor. Tam olarak aslında Amerikalılar neyi talep ediyorsa ve bizim kendi güvenliğimiz için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz ama... zirve sırasında açıkladığımız bu savunma harcamalarının artacağına ilişkin açıklamalar ve çabalar Trump'ın Grönland açıklamasının gölgesinde kaldı diyor. Kimi diplomatlar, NATO zirvesine katılan, biraz daha olumlu tarafından bakmaya çalışıyor. Trump'ın bu zirveye katılmış olmasının, orada varlık göstermiş olmasının başlı başına önemli bir ayrıntı olduğunu ifade ediyorlar. Avrupa'nın güvenlik gereksinimlerinde kendisinin daha fazla rol üstlenmesi meselesi zirvede ele alınan önemli başlıklardan bir tanesiydi. Avrupa ülkeleri de malum milyarlarca dolarlık silah ve savunma anlaşmaları imzalıyorlar. Genel olarak yorumlarda artık Amerika'nın Avrupa'nın güvenliği konusunda NATO içerisindeki bu rolünün değiştiğinin artık açık olduğu, aşikar olduğu, burada temel beklentinin hasar kontrolünün yapılması ve biraz da öngörülebilirlik kazanılması olduğu ifade ediliyor. Yani asıl soru bundan sonrasında Washington Avrupa'nın güvenliği konusunda desteğini nasıl ve ne şekilde geri çekecek ve Avrupa ne kadar hızlı bir şekilde harekete geçerek bu boşluğu doldurabilecek sorusu soruluyor. Tabii bir diğer mesele de Türk-Amerikan ilişkilerine dair konu. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından anladığımız kadarıyla Trump yönetiminde katsa yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 programına dönmesi konusunda bir istek, bir niyet var. Ama tabii ki ABD basınında da bu konunun, özellikle F-35 programına dönüş konusunda, tek meselenin katsa değil aynı zamanda NDAA, yani ulusal savunma yetkilendirme yasasının da bu süreçte rolünün olduğunun altı çiziliyor. Yani F-35 transferinde başkanın görmezden gelemeyeceği bir yasal kısıtlama söz konusu. Wall Street Journal'ın haberinde özellikle bunun altı çiziliyor. Trump'ın önemli kongre üyelerini bu süreçte ikna etmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham destek ifade etmişti. Ben her şeyi tartışmaya hazırım. Kongrede bir miktar direnç olabilir ama bir çözüm bulabiliriz demişti. Dolayısıyla Graham'ın verdiği destek acaba bu yasak kapsamında yerine getirilmesi gereken koşullar açısından bu koşulların yeniden değerlendirilmesine ilişkin bir zemin yaratabilir mi? Burası bir soru işareti. Bazı kongre üyeleri ise şimdiden Türkiye'de NATO zirvesi yapılırken Türkiye'ye F-35 satışı ve Türkiye'nin bu programa geri dönmesine yönelik itirazlarını dile getiriyor.
1: Begüm, teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri medyasına yansımalarını anlattı Begüm Dönmez Ersöz. Ahmet Örsoylu'yla yayınımıza devam ediyoruz. Ahmet, şimdi dün sen hem basın toplantısını izledin hem daha sonra resepsiyonda da buradaydın, takip ettin. Önce resepsiyondan başlamak istiyorum. Karşılama töreninde ilginç anlar yaşandı mı? İçeride gelen kulis bilgiler var mı?
11: Yaşandı. Her zaman olduğu gibi genelde bu tip zirvelerin öncesinde liderlerin ilk tokalaşmaları, selamlaşmaları, sohbetleri dikkat çekicidir. Dün akşam da bunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Trump'la bir araya geldikten sonra, heyetler arası görüşmeler yapıldıktan sonra yemeğe geçildi. Ama yemekten önce, sen de ifade ettin, bir karşılama töreni yapıldı. 19.25 gibi başladı karşılama töreni. Tek tek liderler bayağı uzun sürdü. Hatta gecikti 1,5 saat kadar. O karşılama merasimi sarktı bu haliyle. Yemeğin geç başlamasına neden oldu. Hatta bu gecikme yaşanırken biz kendi aramızda şunu konuştuk. İtalya Başbakanı Meloni geç gelecekti. Uçağı havaalanına geçindi. Acaba bu bilinçli bir tercih miydi? Biraz geciktirildi mi Meloni de yetişebilsin diye düşündük. Sohbet ettik kendi aramızda. Ama tabii bunun yanıtını alamadık. Şimdi en dikkat çekici anlardan bir tanesi, şunu da hatırlatalım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi hanımefendi Emine Erdoğan karşılamayı gerçekleştirdi. Hemen bu karşılamanın yapıldığı alanda Cumhurbaşkanı'nın sağ tarafında mehteran bölüğü vardı. Liderler gelirken mehteran bölüğü farklı marşlar çaldı, şarkılar çaldı. Ve bu marşlar, şarkılar liderlere göre değişti. Özellikle sosyal medyada buna çok dikkat çekildi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in gelişi sırasında yine Yeniçerilere ait bir savaş müziği çalındı. Bu mesela, bu sosyal medyada çokça dikkat çekici noktalardan bir tanesiydi. Yine bir diğer önemli lider Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Hatırlayacaksın, geçen yıl G20 Liderler Zirvesi'ne gözlükle katılmıştı. Burada da öyleydi. Yine gözlükle katıldı. Cumhurbaşkanı ile tokalaşma sonrasında bir ara gülüşmeler de yaşandı. Acaba gözlükle mi ilgiliydi ya da başka bir konuyla ilgili mi sohbet ettiler? Bunu da merak ettik ama bugün belki öğreneceğiz geri dönüşü. Yine Macron arazi aracıyla geldi.
1: Neden karşıdan öyle geldi bilmiyorum.
11: Büyükelçilik aracı büyük ihtimalle. Zaten büyükelçilik plakalıydı. Diplomatik plakalı bir araçtı. O an belki o ayarlanabildi, bilmiyorum. Gri renkli. Normalde makam rengi siyahtır. Diplomatik renk siyahtır ama Macron yine diğer liderlerden farklı olarak gri renkli bir arazi aracıyla liderler resepsiyonuna, yemeğine katılmayı tercih etti. Eşiyle beraber geldi bu arada.
1: Şam'dan geldi bir de Macron.
11: Şam'dan geldi. Suriye'de önemli gelişmeler, görüşmeler gerçekleştirdi. Yine dün o Suriye'deyken Şam'da bir patlama da yaşandı ne yazık ki. Yaralanan Suriye güvenlik güçleri de var. Elbette orada yaşanan bu patlamanın da olumsuz etkisi. Suriye'deki konunun bugün konuşulacağını hatırlatalım. Önemli gündem başlıklarından biri olacak. Buna biraz sonra geçeriz ama yine dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi Amerikan Başkanı Donald Trump da The Beast, yani canavar olarak adlandırılan, evet, Cadillac marka aracıyla karşılamaya geldi. Trump'ın yanında eşi yoktu. O bu ziyarete eşi olmadan katıldı ama pek çok liderin dünkü resepsiyona eşiyle katıldığını bir kere daha söyleyelim.
1: Şimdi Ahmet, biraz önce bir fotoğraf fark ettin sosyal medyada. Evet. ABD Genel Sekreter Yardımcısı'nın paylaştığı bir siyah beyaz fotoğraftı. Evet. Donald Trump'la Mark Rutte'nin bir baş başa sohbeti.
11: Önce burası neresi? Onunla evet. Başlayalım. Burası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin havuzlu bahçesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genelde önemli misafirlerini, liderleri yemekten sonra burada geziye çıkartır. Ankara manzarasını anlatır. Hangi konumun neresi olduğunu biraz planlamadan bahseder. Külliyeyi tanıtır. Hatta bu havuzlu bahçenin biraz aşağısında büyük bir sera vardır. O serada zaman zaman liderlere ya da lider eşlerine gezdirilir. Şimdi burası resepsiyonun, dünkü yemeğin gerçekleştiği alanın bahçesi. Fotoğrafta iki ismi görüyoruz. ABD Başkanı evet. Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Genelde Amerika Birleşik Devletleri resmi hesaplarından paylaşılan fotoğraflar veya yetkililerinin paylaştığı fotoğraflar, ABD'li gazetecilerin söylemesi o ki, bir mesaj barındırır. Acaba bu fotoğrafta bir mesaj var mı? Mesela Trump'ın el hareketi sanki bir yön gösteriyor, bir istikamet gösteriyor gibi, yapılması gereken bir şeyi işaret ediyormuş gibi bir fotoğraf karesi. Siyah beyaz paylaşılması yine ayrıca dikkat çekici, benim dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve hemen arkadaki az da olsa Ankara manzarası bu fotoğrafı güzelleştirmiş diyebilirim. Acaba ne konuştular? Bugün liderler tekli basın toplantıları gerçekleştirecekler akşam saatlerinde. Evet. Muhakkak bu fotoğraf sorulacaktır.
1: Peki Ahmet, şimdi biraz da menüden bahsetmeni istiyorum. Biraz hani magazinsel kısmı bu işin ama sosyal medyada da gördük. Evet, herkes de onu merak ediyor. Şunu da hatırlatalım. Tabii Türk gastronomi mutfağı burada zaten tanıtılıyor. Yani hem Emin Erdoğan hanımefendi lider eşleriyle programında da Türk mutfağını tanıtacak bugün. Burada uluslararası basın mensuplarının olduğu alanda da Türk lezzetleri ikram ediliyor. Şimdi dün akşamki menüde neler vardı?
11: Geleneksel bir menü olduğunu hemen söyleyelim. Türkiye'ye özgü, Türkiye'nin lezzetlerine özgü bir menü vardı. Bu başlangıçtan ara sıcaklara, ana yemekten tatlıya kadar menünün tamamına serpiştirildi. Ama bir yandan liderlerin damak zevkine dikkat edildi mi? Bunu bilmiyoruz ama zaten Türk yemekleri çok lezzetli. Başlangıçta taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve hizan karakovan balı vardı. Başlangıcı bu şekilde yapmayı tercih ettiler. Ara sıcaklarda zeytinyağlı sebze sote, yanık denizli yoğurdu vardı. Yine ara sıcaklarda Kayseri mantısı vardı. Özellikle büyükelçiler zaman zaman Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye turu yaptıklarında, gezilere katıldıklarında Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin farklı coğrafyalarında sunulan yemeklerin ne kadar lezzetli olduğundan bahsederler. O şehirlerden biri Kayseri, Kayseri mantısı. Dün evet. O yemeğe de yer verilmiş. Kayseri mantısının yanında yanık denizli yoğurdu ve isli ayaş salçası vardı. Ve her şehre bir atıf var. Fark ettim.
1: Evet, evet.
11: Yanık denizli yoğurdu ve isli ayaş salçası. Ana yemekte deniz levreği vardı. Yine Türkiye'nin denizlerinden çıkan kaya levreği oldukça lezzetlidir. Hele bu mevsimde. Yine tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı. Urla, Tokat gibi şehirlerimize de ayrıca onların lezzetlerine de yer açılmış. Ve yine dün akşamki resepsiyonda yemekte ağır ateşte pişmiş dana kaburga vardı. Yanık Trabzon tereyağı vardı. Köz patlıcan, kuzu göbeği mantarlı firik pilavı vardı. Tatlıda son olarak sütlü nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamotla kapanış yapılmış. Elbette Türk çayı, Rize çayı olmazsa olmazdır. Çay ikramı da yapıldı kahveler eşliğinde.
1: Ahmet, devam edeceğiz. Şimdi izlenimden gidiyoruz. Dün öğleden sonra Amerika Başkanı Donald Trump başkent Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Havalimanı'nda karşılandı ve sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de resmi bir tören vardı. O haberimizi izliyoruz.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kritik Ankara ziyareti bu görüntülerle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan olmasaydı NATO zirvesine katılmazdım diyen Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin samimi görüntüleri kameralara yansıdı. ABD Başkanı Trump, muhafız alayı tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Trump'ı Ankara'ya taşıyan uçak Katar tarafından ABD'ye hediye edilmişti. İki liderin havalimanında ayaküstü yaptığı sohbette yeni uçak gündemliydi. Daha sonra şeref salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. Liderler Ankara Havalimanı'ndayken ABD ve Türk heyetleri ise Beştepe'deki resmi karşılama töreni için yerini aldı. Bu sırada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile ayaküstü sohbet etti. Kısa süre sonra Beştepe'de resmi karşılama töreni başladı. Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler canavarla kaplı araca eşlik etti. Törende Cumhurbaşkanlığı muhafız adayına bağlı 16 Türk devletini simgeleyen tarihi saygı takımı ve tarihi Osmanlı Birliği de hazır bulundu. A artı tipi bu resmi karşılama töreni Endonezya Cumhurbaşkanı'ndan sonra ilk kez Trump için uygulanmış oldu. Trump muhafız alayı tören kıtasını yine Türkçe selamladı.
12: Merhaba Erşkar.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Türk yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Liderlerin karşılama törenlerinde verdiği samimi görüntüler görüşme öncesinde yapılan açıklamalara da yansıdı. İki lider de birbirine dostum diyerek hitap etti.
5: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
12: As everybody knows, it's been very much reported. We are great friends.
4: Herkesin bildiği gibi çok iyi dostuz. Harika bir lidersiniz. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. En başından beri çok özel bir kimyamız var.
1: Ahmet Örsoylu'yla yayınımızı sürdürüyoruz. Biraz önce bir fotoğraf karesinden bahsetmiştik. Onu biraz daha açalım istiyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir fotoğrafıydı bu. Ahmet, şimdi bu fotoğraf önemli. Üstüne çok şey konuşulabilir. Öncelikli olarak Amerikan Başkanı Donald Trump aslında NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı katılmayabilirdim dedi. Onun için geldiğini söyledi. İşte daha öncesinde NATO ile ilgili tartışmalar vardı. Bir araları açıldı. Amerika NATO'dan çıkacak mı, çıkmayacak mı vardı. Şimdi bu fotoğraf neyi işaret ediyor olabilir? Biraz buzdan erimiş olabilir mi?
11: Eritme çabası var. Trump'ın Ankara'ya gelişi elbette bu buzları eritme çabası olarak da görülebilir. Evet, Trump Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı geldim ifadesini kullandı ama şüphesiz ki bu aynı zamanda bir NATO liderler zirvesi ve bugün zirvede konuşulacak. Sonuç bildirgesinde ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan önemli istekleri var. Bir kere külfet paylaşımının adil yapılması. Trump çok defa bunu tekrar etti. Avrupa'yı sürekli biz koruyamayız, bu külfette koruyamayız açıklamasında çok defa konuşuldu. Detaya geçeceğiz. İkinci bir fotoğraf karesi daha paylaşıldı bu arada. Bu fotoğrafları ABD Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dan Scavino paylaşıyor. Biri 8 saat önce paylaşılmıştı. Diğeri yaklaşık 2-3 saat önce paylaşılmıştı. Şimdi iki fotoğrafta da Trump'ın biraz önce konuştuğumuz istikamet gösterme durumu söz konusu. Siyah beyaz paylaşılmış fotoğraflar. Burasının neresi olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Evet. Cumhurbaşkanlığı havuzlu bahçesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderleri yemek sonrasında ağırladığı, gezdirdiği bahçe. Az da olsa sağ arka tarafta bir Ankara manzarası var. Ama bu fotoğraf karesinde paylaşım da onu gösteriyor. Trump'ın bir üstünlük kurma işaretine dönük bir mesaj verilmeye çalışıldığı çok açık. Zira istikameti gösteren, hareketi yapan fotoğraf karesinde Donald Trump, karşısında da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte var.
1: Diğer fotoğrafta da birazdan ekranlara gelecektir. Yani burada aslında bir baş başa görüşme olmuş, kısa bir görüşme.
11: Evet, bir öyle diyebiliriz. Sohbet var burada. Mark Rutte'nin yüzü seçiliyor. Trump'ın fotoğraf karesinde sırtı bize dönük. Yine siyah beyaz paylaşılmış. Yine ABD Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından paylaşılmış. Şimdi NATO ile ABD arasındaki sıkıntılardan bahsettik. Bugün zirvede en önemli gündem başlığı şu: ülkelerin gayri safi yurt içi milli hasılalarının %5'ini savunmaya ayırmaları konusu. Özellikle ABD, Amerika Birleşik Devletleri bu sorunun çözülmesinde çok ciddi. Çünkü rakamlara baktığımızda, ülkelerin savunma harcamalarına baktığımızda arada ciddi uçurumlar var. Mesela Avrupa Birliği ülkeleri içinde, Avrupa içinde en az harcamayı yapan ülkelerden biri Almanya. Gayri safi yurt içi hasılalarının %2,5 kadar bir harcama gerçekleştiriyorlar yıl içinde. Bunun %5'i çıkartılması özellikle Almanya'da, İspanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde ciddi bir maddi külfet olarak algılanıyor kendi iç kamuoyu içinde. Ama son zamanlarda özellikle Doğu bloğundaki, yani Rusya'ya daha yakın ülkelerin savunma harcamaları, mesela Polonya, Finlandiya, Norveç, ciddi oranda savunma harcamaları artmış durumda. Çünkü kendi deyimleriyle Rusya'ya karşı kendimizi savunmak durumundayız. O yüzden eskiyen savunma yapısını güçlendirmek için adım atıyoruz. Bu yüzden savunma bütçesini yukarıya doğru çıkarttık. Ama Avrupa'da daha içeride kalan Rus, tırnak içinde söylüyorum bunu, Rus tehdidinden daha uzak konumlanan ülkeler savunmaya o kadar da bütçe ayırma niyetinde değiller, isteğinde değiller. Bunu pek çok defa Almanya Başbakanı Şansölye Merz de dile getirmişti. Yine de bazı kıpırdanmalar var savunma bütçesini arttırma adına. Bugün bu konuşulacak. Trump belki de Mark Rutte ile görüşmesinde bunu dile getirdi. Külfet paylaşımının adil yapılması gerektiğini söyledi. Yine NATO içindeki ülkelerin savunma harcamalarını gerçekleştirdikleri ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri var. Toplam bütçe $1.4 trilyon.
1: Evet.
11: Çok ciddi bir rakam. Türkiye'nin yıllık gayri safi yurt içi hasılasından daha büyük bir eşit bir rakam diyebiliriz neredeyse. Ve bunun neredeyse %60'dan fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılıyor. Yani bu işte bir silah alınacaksa, bir uçak alınacaksa, bir hava savunma sistemi alınacaksa, bunun çoğu NATO ülkeleri, bunun çoğunu Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyorlar. Türkiye ne istiyor? Türkiye artık bizim de bir savunma altyapımız var. Biz de ciddi ürünler üretiyoruz savunmaya dair.

0: liderlerin karşılanacağı alana gitti. Hı-hı. Daha sonrasında neler olacak saat dilimlerini?
1: Şimdi NATO konseptinde hep aynı konsept var. Hep aynı hazırlıklar var. Şundan bahsediyorum. Hemen arkamızda zirve alanı var. Bizim bulunduğumuz alanda basın merkezi, evet. Basın mensuplarının bulunduğu alan. Liderler hemen arkadaki yoldan zaman zaman gelecekler. Bizim bulunduğumuz kata geçecekler. -2. kata. Orada basın açıklamaları gerçekleştirecekler. İkili toplantılar yapacaklar. Ama karşı tarafta doorstep dediğimiz bir alan da var. Liderler oraya gidip ayaküstü açıklamalar da yapacaklar basın mensuplarına. Şimdi saat
0: şimdi
1: 8
0: Özener
1: gibi.
0: Özener Kuş paylaşmış doorstep geliş saatlerini. Mesela 8.15 Kanada diyor. Kanada ile başlıyor.
1: 8'de de Mark Rutte var.
0: Evet. Dün ilk o gelecek zaten.
1: Evet, ilk o gelecek. Açılışı o yapacak. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
0: Şu anda
1: bugün gazeteciler elbette gündemi soracaklar. Ne konuşacaksınız diye soracaklar. Canlı olarak bu ekranlara getirilecek. Neredeyse tüm liderler var bu program içinde. Tek tek sıralanmışlar. Ta ki 10.45'e kadar. Aha. 10.45'te ne olacak bugün Türkiye saatiyle? Yine hemen arkamızdaki alanda liderlerin karşılama seremonisi gerçekleşecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek liderleri NATO renklerine bürünen, halının üstünde yürüyen liderleri zirve alanının kapısında karşılayacaklar. İçeriye davet edecekler. Ardından bir aile fotoğrafı çekilecek. Sadece liderlerin yer aldığı bir aile fotoğrafı çekilecek. O fotoğraf çekilmeden önce yaşanan tokalaşmalar, sohbetler de
0: ayaküstü sohbetler de
1: gülüşmeler de çokça kamuoyunda haber olur. Sosyal medyada detaylandırılır. Bugün onu da takip edeceğiz. Lider fotoğrafından sonra, liderler fotoğrafından sonra da 11.15'te o tüm dünyanın takip ettiği, son dakika bilgilerinin geçileceği oturuma başlanacak. Oturum
0: kapalı bir
1: yapılacak.
0: Oturum olacak, evet. Basın mensuplarına kapalı. Yani
1: tamamen
0: bir açılış
1: kapalı
0: konuşmaları olacak. Hı-hı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başka kim konuşacak?
1: Normalde programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mark Rutte'nin konuşması, hı-hı, var ama anlık değişebiliyor. Bunlar tam program elimizde olmadığı için yanlış bilgi vermek istemem. Ama genelde bir görüntü verilir. Liderlerin masaya oturuşları, yine o anki sohbetler, mizansenler, anekdotlar kaydedilecektir. Sonrasında toplantı tamamen basına kapatılacak ve bir sonuç bildirgesi yayınlanacak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Örsoğlu ile birlikte gerçekleştirdik bu yayını. Gün boyunca burada olacakları, yaşanacakları gelişmeleri takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde programı Ahmet Örsoğlu da anlattı. Akşamüstü saatlerinde liderlerin basın açıklaması da yapması bekleniyor. Osman Girgin, sözü sana bırakalım.
2: Deniz, teşekkür ediyorum. Deniz Tüysüz aktardı. Yayın oradan devam edecek ama tabii ki dün manşetlerde neler var, buna bakacağız. Amerika'daki durumu da aktardı arkadaşlarımız Begüm'le. Türkiye'deki manşetlerde bugün, düne ve bugüne ilişkin ne var? Tabii ki bu bakacağımız konulardan biri. Elbette Trump'la görüşme ve Trump'ın söyledikleri bugün manşetlere çıkmış durumda. Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmada Erdoğan'la Trump arasındaki dostluk damga vurdu deniliyor Sabah gazetesinin manşetinde. En çok önemli mesajların verildiği buluşmada Erdoğan, dostum Ankara'da bir arada olmak için bize güç kattı. F-35 konusunda 5 uçağın sözünü aldık. Her zaman sözünün arkasındadır diyor. Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Trump'sa Katsa uygulamasının kalkacağı müjdesini verdi. Yaptırımları iptal edeceğiz. Ben dostuma yaptırım uygulamak istemiyorum diyor. Trump'ın açıklamaları konuya ilişkin bu şekilde Sabah gazetesinde. Yine bu yaptırımların kaldırılması, Katsa yaptırımlarının kaldırılması meselesi Milliyet'in de manşetinde. NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye'ye Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu Trump. F-35'lerin satışı için herkes neden bunu yapmayalım ki diyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı da biz 5 uçağın sözünü aldık diyor ilgili haberde. Bu 5 uçak meselesini açalım. Az önce Özden Erkuş da yayında aktardı. Bildiğiniz gibi daha önce, yani bu Katsa yaptırımları uygulamadan ve Türkiye bu F-35 programından çıkarılmadan önce zaten uçakların kuyruklarına kadar Türk bayraklarının yerleştirildiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pilotların gidip

Sporda bu konuyla ilgili eğitim aldıklarını biliyoruz. Sonra işte S-400'ler kriziyle birlikte bu uçaklar verilmemişti. O 5 uçaktan söz ediliyor. F-35 5 uçağın sözünü aldık diyor Erdoğan. Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü vardı dedi. Liderler zirvesinde bu sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Trump her zaman sözünün arkasındadır ifadesini kullandı. Kaan'ın motorları da önemli başlıklardan biri. Dünden beri bunun altını çiziyoruz. İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir diyor Trump. Trump'a yönelik ifadeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu şekilde. Yaptırım kalkıyor, F-35 sinyali iyi başlığı Hürriyet'in manşetinde yine benzer konuyla ilgili. Türkiye olmasaydı NATO'ya gelmezdim başlığı dün ikili görüşmede Trump'ın kullandığı gazetecilerin sorularının üzerine verdiği yanıtlardan biri. NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye olmasaydı belki katılmayabilirdim ancak dostumdan dolayı, yani Erdoğan'ı kastediyor, katılmam gerektiğine inandım, buraya geldim ifadesini kullanıyor. Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini de ifade ederek bu konuyla alakalı. Şimdi neden F-35'ler olmasın ve Kaan motoruyla ilgili başlık önemli. Ama bir yandan da tabii ki bugün asıl toplantılar yapılacak ve tabii ki NATO'nun harcamalarıyla ilgili Avrupa-Amerika arasında bir dengesizlik, daha doğrusu bir karşıtlık var. Bakalım Macron ve özellikle Meloni ile de geçtiğimiz toplantıda G7 zirvesinde bir sıkıntı yaşanmıştı. Sadece Ankara'dan elbette ibaret değil. Bakalım oradaki durum ne olacak, buna da bakacağız. Dün karşılama töreninde de bu durum ortaya çıktı. Şimdi Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesinde de benzer bir tablo var. Yine bu konuyla alakalı. Katsa kalkıyor. Ankara'da tarihi zirve, ABD ile yeni dönem ifadesi kullanıldı. Yine o aile fotoğrafı da verilmiş durumda gördüğünüz gibi. Türkiye'nin modeli ilgi çekici Mark Rutte'nin, yani NATO Genel Sekreterinin ifadeleri. Sanayi Forumu'nda NATO'ya yeni tanker ve erken uyarı uçakları alınacağını açıkladı. Türkiye'nin savunma sanayinden bahsederken şu değerlendirmeyi yaptı. Bu şirketler öncelikle Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılıyor. NATO'ya ve NATO dışındaki ülkelere de ihracat yapıyor. Bu son derece ilgi çekici bir model ve bazı müttefikler bunu uygulayıp uygulayamayacaklarını görmek için inceliyorlar ifadesi kullanılıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Aselsan, Roketsan, STM ve TÜBİTAK'ın yüklenicileri arasında yer alacağı projelerin NATO'nun caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacağını ifade ediyor. Yani şimdi bir daha önce kuruluşunda ve Soğuk Savaş yıllarında bir çevre ülkeyken Ankara, Türkiye, şimdi artık NATO 3.0 denilen durumda biraz daha merkezde olacak, özellikle savunma sanayi ile ilgili diye yorumlar yapılıyor. Bakalım bu durum nereye evrilecek? Bugünkü toplantılarda daha net bir şekilde göreceğiz elbette. Yeniçeriler karşıladığı başlığına da bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı önce havalimanının ardından da Beştepe'de karşıladı. ABD Başkanı için A artı tipi protokol uygulandı. Trump'ın makam aracına Beştepe'de atlı birlikler eşlik etti. Türk yıldızları semada uçuşu gerçekleştirdi ve 21 pare top atışı yapıldı. Karşılama töreninde Mehteran Birliği ve 16 Türk Devleti'ni temsilen askerlerin yanı sıra Yeniçeri kıyafetli bir birlik de vardı. Trump tören kıtasını merhaba asker sözleriyle selamladı deniliyor Yeni Şafak gazetesinin bu NATO zirvesine ilişkin başlığında. Cumhuriyet'e geçtik. Cumhuriyet'te Trump'tan yeni vaatler başlığı var. ABD Başkanı sarayda F-35 mesajı verdi, Erdoğan'a övgüler dizdi deniliyor. Ankara'da başlayan NATO zirvesine ABD Başkanı Trump'ın ziyareti damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısında F-35 uçağı gündeme geldi. Erdoğan geçmişte Trump'tan 5 adet F-35 uçağı konusunda söz aldığını söyleyerek tutulmasını istedi. Kaan motorları konusunda da olumlu mesaj verdi deniliyor. F-35 programından çıkarılmasına neden olan Rusya'dan alınan S-400'ler konusundaki soruya endişem yok yanıtını verdi Trump. Sıcak mesajlar verdi. Katsa yaptırımlarını kaldıracaklarını da söyledi. Bunun zamanı geldi ifadesini kullandı deniliyor. Yine Yeniçeri kıtası ayrıntısı Cumhuriyet gazetesinde de yer almış. Akşama geçiyoruz böylelikle. Katsa kalkıyor, F-35 geliyor başlığıyla müttefike yaptırım olmaz. Aslına bakarsanız Ankara'nın çok uzunca yıllardır hem Washington'a hem de diğer batılı müttefiklerine verdiği bir mesajdı. Dün Trump'ın ağzından da bu ifadeleri duyduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Trump'ı bizzat karşıladı. 5 adet F-35 uçağı sözü aldıklarını açıkladı. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını ifade etti. Sözünün arkasında olduğunu söylüyor ama aynı zamanda Savunma Sanayi Forumu'nda da ittifaka üye ülkelerin Türkiye'ye imzaladığı anlaşmalardan da söz ediliyor. Bunun da değerinin 350 milyon doları aştığı ifadesi var. Amerikalı senatörlerin ne yapacağı bu F-35 konusunda da elbette son derece önemli. Orada da Lindsey Graham bu senatörlerin önemlilerinden, itiraz edenlerinden biriydi. Bu kez F-35 satışına destek verdi. Hak iddia ettiği uçakları alacağı için bir çözüm bulunacağına inanıyoruz ifadesi kullanılıyor. Graham tarafından da bu bir kez daha hatırlatmış olalım. Aile fotoğrafına da bakacağız. Erdoğanlar resepsiyonun aile fotoğrafını işte böyle çektirdiler. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan liderler onuruna külliyede verdikleri resepsiyonda misafirleri kapıda karşıladı. Liderlerin resepsiyona gelişinde mehter marşları çalındı. Trump merak ettiği marş ve Yeniçeriler hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanına işaret etmişti. O anları hatırlarsınız dünkü durumdan. Tarihi buluşmada F-35 mesajı Posta gazetesinin haberi. Ve manşeti NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump'la Erdoğan görüşmede önemli mesajlar çıktı. F-35 uçaklarına dönülmesiyle ilgili neden bunu yapmayalım diyor ifadesi var. Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na yani eski Etimesgut Havalimanı'na 15.30'da indi. Cumhurbaşkanı Trump'ın uçağı merdiveninin başında karşıladı. Trump karşılama kıtasını Türkçe merhaba asker diyerek selamladı. İki liderin havalimanındaki samimi diyaloğu dünya basınının da gündemine oturdu. Fox News ki Trump'a yakın olan bir basın kuruluşu bildiğiniz gibi. Trump'a dokunulması temas alışıldık bir durum değil diyor başkan. Diğer NATO liderlerine nazaran Erdoğan'a daha yakın yorumu yapıldı. Yaptırımlar kalkacak ifadesi de önemli. Uçan Beyaz Saray'a bakalım bir de yani. Katar'dan Amerika'ya hediye edilen Air Force One uçağına ilk seferini Ankara'ya yaptı. Uçağın ilk aksamıyla birlikte 500 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Nükleer saldırılara karşı savunma sistemleriyle donatılan Boeing 747-8 tipi uçakla ilgili Trump daha önce bu uçak daha önce görülmemiş bir lüks seviyesinde uçan Beyaz Saray'a dönüştü ifadesini kullanmıştı ilgili haberde. Son gazete Türkiye gazetesi yeni dönem zirvesi başlığı kullanılmış ilgili zirveyle alakalı. Yaptırımlar kalkacak, uçak ve motorlar verilecek. Trump'la Erdoğan F-35 ve Katsa yaptırımları gibi kritik problemleri Ankara'da çözdü deniliyor. İki lider stratejik ortaklığı geliştirip küresel krizler içinde birlikte hareket etme kararı aldı. Avrupa'nın son umudu Ankara başlığı önemli. Başkente gelen Trump'la yüz yüze görüşme fırsatı yakalayan NATO'nun Avrupalı üyeleri ABD ile krizi aşmak için Türkiye'den destek bekliyor deniliyor. Son gazete böyleydi. Biz noktalıyoruz. Bu özel yayın külliyeden devam edecek. Saat başında Seda Üretir, Mete Çubukçu, Hüseyin Yılmaz karşınızda olacak.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek. Reklam.
1: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Süpürge deyince vatan. Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Fidonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TakoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: program.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20-25. kilometrelerinde ve Beşikdüzü Trabzon yolunun 57. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.
5: NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününden, aslında zirve gününden Ankara'dan merhaba. Ben Seda Üretir. NTV olarak yaptığımız yayınlar devam ediyor bugün itibariyle de. Bugün itibariyle devlet ve hükümet başkanlarının NATO Genel Sekreteri tarafından karşılanmalarına tanıklık edeceğiz. Nasıl bir gündemimiz var ona bakalım önce. Ve ilk etapta 10.30'da başlayacak bu toplantı ve Cumhurbaşkanlığında sergi salonunda olacak. Bir aile fotoğrafı, meşhur aile fotoğrafını da bugün göreceğiz. Bunu saat 10.30-11 civarında, o 10.30-11.30 arasında görmeyi bekliyoruz. Sonrasında zaten zirve toplantısı yapılacak. Peki şu saatlerde neler oluyor? Şu saat itibariyle Ankara'da gün erken başladı. Bir bakalım, NTV muhabirleri tabii çeşitli noktalarda. Osman Terkan Donald Trump'ın kaldığı otelde Donald Trump'ı takip edecek. Çıktığına çıkmadığına bakacak. Ercan Tren Macron'un kaldığı otelin orada Macron'un sabah koşusunu yapmasını bekliyoruz. Bakalım koşuya çıktı mı, ona da bakacağız. Ahmet Ergen yine yayına hazır. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk yayın konuğu. Ve yanımda da Mete Çubukçu'yla Hüseyin Yılmaz var. Biz buradan yayına hazırız. Öncelikle bağlantılarımızı yapalım. Önce Erce Tren'e bağlanalım.
6: Son dün akşam saatlerinde Ankara'ya Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmıştı. Ardından Beştepe'de gerçekleştirilen, liderler ve eşleriyle gerçekleştirilen yemeğe katılmıştı ve sonrasında da oteline gelmişti. An itibariyle de sabah koşusu için yola çıktı. Emmanuel Macron İran Caddesi üzerinde koştu ve Seymenler Parkı'na geldi. Tabii biz de onun koşusunu takip ederken nefes nefese kaldık diyebiliriz. Seymenler Parkı'na geçtiğimiz dakikalarda giriş yaptı. Emmanuel Macron dün akşam saatlerinde gelmişti Esenboğa Havalimanı'na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından karşılanmıştı. Sonrasında resepsiyonda resepsiyonda Recep Tayyip Erdoğan'la sohbet etmişti. Yine Macron'la birlikte Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, İtalya Başbakanı Meloni ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le birlikte aynı otelde kalıyor ve önümüzdeki dakikalarda bulunduğumuz noktadan Beştepe'ye doğru yola çıkacaklar. Yaklaşık 20 dakikalık bir yol. Az önce ifade etmiştik. Özür diliyorum. Az önce ifade etmiştik. Emmanuel Macron İran Caddesi üzerine koşusuna başladı. Ardından Seymenler Parkı'na giriş yaptı ve an itibariyle koşusuna devam ediyor. Önümüzdeki dakikalarda tekrar oteline dönecek ve ardından da Beştepe'ye doğru yola çıkacak.
5: Anlattı. Erce Tren'i anlattı. Biz de ekrana getirdik Macron'un koşusunu. Bu aslında günler öncesinden bir mevzu olmuştu. Çünkü Fransız lider nereye giderse gitsin, nerede hangi zirveye katılırsa katılsın sabah rutinini bozmuyor. O yüzden de dün gelmişti. Bu sabah burada uyandığına göre sabah koşusunu nerede yapacak diye epey bir gündem olmuştu. Hangi parkta yapacak diye, ama görebildiğimiz kadarıyla bir parkta değil, caddede koşuyor. Tabii ekibi de, korumaları da onunla beraber koşuyor. Biz de burada dikkatle izledik. Haliyle onlar da epey bir performans göstermek zorunda kalıyorlar Macron'la beraber. Peki Macron koşusunu yaptıktan sonra gündeme katılacak Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'la beraberiz burada. Hüseyin, bugünkü program. Bugün bütün herkesi ilk nerede bekliyoruz?
0: Şu anda 8.15 itibariyle bu doorstep adı verilen kapıdan girişte liderlerin hem gazetecilere bir selam verdiği, ayaküstü birkaç cümle söyledikleri o ana tanıklık edeceğiz ve bu 10.55'e kadar devam edecek. 11'de esas zirve yapılacak 2'ye kadar. Sonrasında ise bu zirveden sonra liderlerin ikili görüşmeleri var ve basın toplantısı var. Mark Rutte'nin basın toplantısı olacak. Trump'ın basın toplantısı olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı olacak. Bütün bunlar da akşama kadar sürecek bir aktivite ama her şey 17.30'da bitiyor ve 17'ye doğru bizim bütün dikkatimizde sonuç bildirgesinde olacak. Yani bu zirvenin ne kadar tarihi olduğunu, NATO için ne anlam ifade ettiğini ve hangi önemli somut kararların alındığında saat 17 gibi öğrenme şansımız olacak.
5: Dünden bugüne en son koyduk liderleri tek tek içeri anlattınız siz de. Mete akşam yemeğine gönderdiniz. Karşıladık, uğurladık, içeri koyduk. Şimdi dünden sonra tabii dün en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın basın açıklaması gündemdeydi. Şimdi o bilgiyle beraber liderler içeri girdiler. Artık içeride neler olduğunu bilmiyoruz. Ve sabaha uyanıldı. Dünden bugüne bir değerlendirme alalım şimdi NATO zirvesinde.
7: Tabii dün akşamki yemeğin detayları henüz çok net değil. Yani orada muhtemelen tabii ki gibi değil ama ayaküstü liderler bir araya geldiler. Çünkü uzun bir bekleme süresi oldu. Yani bir saat gecikmeyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Trump'ı içeriye şey yaptı. Emine Hanım'la birlikte aldı.
5: Acaba mikrofonda bir sorun olabilir mi? Çünkü içeri doğru şey yapmış. Bir onu düzeltelim bakalım.
7: Hı-hı. Şöyle elimde idare edeyim. Bir dahaki sefere şey yaparım. Takarım. Hatta Trump'ı içeriye birlikte içeri girdiler. Meloni yetişemedi. Biliyorsunuz. Ona kim karşıladı şu anda bilmiyoruz. Yani şunu diyeceğim. Orada bir ayaküstü bir takım sohbetler güncele dair ya da NATO zirvesine dair yapılmış olabilir. Şimdi dünden şöyle ipuçları var. Çok uzatmadan özetleyeyim. Bir önceki gün Rutte'nin basın toplantısıyla 3 aşağı 5 yukarı çerçeve netleşti. Yani bu külfet paylaşımı, Ukrayna'nın durumu, asker azaltımı gibi konular. Yani büyük bir ihtimalle şey bildirgede yer alacak bunlar. Ama ondan da önemlisi Trump'la Erdoğan'ın birlikte yaptıkları basın toplantısında. Orada da şu öne çıktı. Türkiye'ye gösterilen ilgi, Türkiye'ye olan güven, Amerikan-Türk ilişkilerinin birkaç adım ileri gittiği, bu F-35'ler meselesinde yol alınacağı, özellikle motor konusunda daha ileri bir adım atılacağı ve katsayı kaldıracağım sözleri gündeme vurdu. Bütün bunları toplarsak içeride bugün
5: çok özür dilerim Mete. Tabii. Rutte konuşmaya başlamış. Hemen bir kulak verelim. Bugünün ilk açıklaması olacak çünkü genel sekreter ne diyor bakalım.
8: Önceki zirve tamamen planlama, rakamlar ve Ukrayna'ya desteğin devamıyla ilgiliydi ama her zaman söylediğim gibi bu zirve tüm bu kararların uygulanmasıydı. Sayılara baktığınız zaman 258 milyar dolarlık bir ek savunma yatırımından bahsedebiliriz. Kanada ve Avrupalı müttefiklerimizin yaptığı yatırım endüstrinin sahaya yansıtılabilecek en yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. Amerika'da 200 bin yeni istihdamdan bahsediyoruz. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayine yapılan yatırımlar artmış durumda. Çok fazla istihdam gerçekleştirilmiş. Tabii bunu niçin yapıyoruz? Eğer bir ihtiyaç olursa savaşlarda kendimizi savunabilmek için ve kendimizi caydırıcılığımızı ve savunma sanayi üretimimizi artırmak için dünkü zirvemiz ve tüm çalışmalarımız muazzam bir başarıydı. Çok fazla kontrat imzalandı. Geçen yıl planladık ve bugün uygulamaya koyduk. Tabii ki Ukrayna'ya olan desteğimiz devam ediyor. Son derece önemli ve bugün müttefiklerimizin yine aynı kararlılıkla tam olarak ne olduğunu göreceğiz. Ama benim beklentim çok güçlü bir destek taahhüdünü devam ettirmek. Tabii ki bunun sonrasında ne olacak? tamamen değişim geçirmiş, transformasyon geçirmiş bir NATO ile karşılaşacağız. ABD'nin bakış açısından gördüğünüz zaman çok daha kapasitesi yüksek, ABD ile birlikte çalışarak 1 milyarlık nüfusumuzu güvende tutacak bir Avrupa görecek. ABD Başkanı Trump Eisenhower'ın döneminden beri, Amerikan Başkanı Eisenhower'ın döneminden beri Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savunma harcamalarının dengelenmesi hedefine ulaşmayı başaran başkan olacak ve bu yıl %5'lik savunma harcamasına ulaşmayı hedefliyoruz ve bu gerçekten muhteşem. Tabii ki bu sadece Trump sebebiyle değil, Rus tehdidinin de bunda önemi var ama aynı şekilde Trump'ın Avrupalı ve Kanadalı müttefikleri olan sert çağrısı önemliydi. Bu çok önemliydi. Çok daha güçlü bir NATO, daha güçlü bir NATO'nun içindeki daha güçlü bir Avrupa ve NATO 3.0. Tabii ki bugün müttefiklerin İran konusunda görüşmelerini bekliyorum. Bu noktada İran'ın asla nükleer silaha ulaşamayacağı konusundaki kararlılıklarını taahhüt etmelerini bekliyorum. Tabii ki ikinci olarak, prensip olarak Hürmüz Boğazı'nda ve seyri sefer özgürlüğünün korunması gerçekten son derece hayati. Yani 32 müttefikin hepsi için bu çok kritik. Sorularınızı alabilirim şimdi. Buyurun. Sizi duyamıyorum. Mikrofon var mı acaba? Pardon. Evet, şimdi daha iyi kulak vereyim size. Evet. Avrupa'dan asker çekmesi konusunu biliyorsunuz, daha önce görüştük bunları. Bununla ilgili bir süreç var. Çin ve Rusya konusunda kutup bölgesindeki riskler konusunda kendisiyle görüştük. Tabii ki Davos'ta da görüştük. Danimarka ve Grönland'a geçecek olursak burada da doğru ve iyi bir sürecimiz var. Merhaba, sizi görmek güzel. NATO ile NATO'dan hayal kırıklığına uğradım dedi. İran konusunda hayal kırıklığı var dedi. NATO'dan, müttefiklerden İran konusunda herhangi bir harekete geçme süreci göremediğini söyledi. Peki sizin tüm çabalarınıza rağmen Avrupa ne kadar harcıyor, Kanada ne kadar harcıyor ve acaba kulak arkası mı ediliyor İran konusunda, yoksa? Tabii ki Amerikalıların İran konusunda NATO'ya hayal kırıklığı olduğunu görüyoruz, ancak bu tabii ki izole bir durum. Ancak Avrupa'daki NATO üslerinden 5000'den fazla sortu yapıldığını unutmamamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri için Avrupa çok büyük bir üs. Tabii ki şu anda harcama konusunda da Avrupa'nın Amerika ile dengelenmeyi başarması ve bu noktada ilerlemesi bu başkanın başarısı. Tabii ki Rus tehdidiyle de alakası var ama bu Amerikan başkanı için bu büyük bir kazanım. Bu noktada baskısıyla 45. döneminden, yani 45. başkan olduğu dönemden beri, ilk döneminden beri bu konuda baskı yapıyordu ve başarılı oldu. İran'a yönelik son Amerikan saldırıları konusunda ne düşünüyorsun? Zirveye gölge düşürecek mi? Bu tamamen gerekliydi. Çünkü biliyorsunuz bir ateşkes varsa ve İran'ın da ateşkesi temelde ihlal ettiğini görüyoruz. Gemiler saldırıya uğradı ve bu Amerika'nın güçlü bir şekilde yanıt vermesi çok önemliydi. Polonya'daki müttefik güçler Rusya'yı caydırmaya yeterli mi? Şu anda yapmamız gereken şey şu. Yani Polonya'dan geliyorsunuz değil mi? Evet, ülkeniz gerçekten silahlı kuvvetlerine yoğun yatırım yapıyor ve bütün hedeflere ulaşmış durumdasınız. Silahlı kuvvetlerinizde reform gerçekleştiriyorsunuz ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütleri son derece güçlü ve ABD'deki bütün siyasilerden bu konuda çok net açıklamalar geliyor ama mümkün olan en güçlü durumda olmak için her gün çalışmalıyız. 2 yıl önce Washington'da Rusya'nın en doğrudan ve büyük tehdit olduğu açıklanmıştı. Ancak La Haye'de uzun vadeli bir tehditten bahsedildi. Peki bu zirvedeki deklarasyonda dilin daha da yumuşatılmasını bekliyor musunuz? Tabii, kolektif olarak Rusya'nın bir uzun vadeli tehdit olduğu konusunda açıklama gelmesini bekliyoruz. Ama tabii ki deklarasyon yapıldığında bunu okuyacaksınız. Ama açık olarak Rusya'nın uzun vadeli tehdit olacağına yönelik beklentilerim devam ediyor. Sayın Genel Sekreter, çok teşekkürler. bu zirvenin hayata geçirilme ve somut adımlarla ilgili olduğunu söylediniz. Peki sizce en büyük beklentiniz hangisi? %5'lik taahhüdün daha netleştirilmesi var mı? Evet, zaten orada %5'lik taahhüdü yaptık. Şimdi önemli olan bunu hayata geçirmek ve harika haber de şu. Zaten bu yıl 2026'da ve temel savunma harcamalarını ve diğerlerini eklediğiniz zaman ortalamada %4 var. Sadece bir yıl içerisinde Kanada ve Avrupa'nın 10 yıllık projeksiyonda %4'e çıkması, yani bu temel harcamaların artırılması konusunda muazzam bir artış. Tabii önceliğimize dönecek olursak şu gerçeklerle de karşı karşıyayız. Tabii ki harcamalar artıyor, inanılmaz miktarda bir para geliyor. Aynı şekilde şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Ukrayna'ya desteği sürdürmemiz gerekiyor ve bence dünkü ve bugünkü en önemli şey savunma sanayi çıktısını artırmanız lazım. Çünkü kendinizi dolarlarla, liralarla savunamazsınız. Bunları askerlerle, savunma sanayinizle ve üretiminizle kurursunuz. Tabii ki bu tamamen çözülmüş bir durum değil. Amerika'da da değil, Avrupa'da da çözülmüş değil. Savunma sanayiyi üretimimizi artırmamız gerekiyor ama gerçekten çok ilerledik. Dün gördünüz. İki soru daha alalım. Sen gelen sekreter, Dünya Kupası'nın ruhundan bahsettiniz, NATO'nun bir takım olduğundan bahsettiniz. Ancak Donald Trump'ın Avrupa'dan Amerikan askerlerini çekebileceğini söylediğini duyduk. Grönland'ı istediğini bir kez daha söyledi. Tehditlerini ciddiye alıyor musunuz yoksa takım oyuncusu mu hala? Evet, tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya mutlak bir bağlılığı var. Ancak tek bir bağlılık var. Yani onların bağlılığı ortada. Aynı şekilde NATO'da biliyorsunuz Amerika'nın çıkarlarını da koruyor. Rusya'nın nükleer denizaltılarının Amerikan kıyılarına ulaşmasını tabii ki engelliyor. Ve güvenlik için ABD'nin tam bir bağlılığı var. Ancak bir de beklentiden bahsetmemiz gerekiyor. Ve beklentisi geçmişte olduğu gibi Avrupalıların ve Kanadalıların Amerika Birleşik Devletleri ile harcamayı dengelemesi ve eşit ve bence ve bugün salondaki birçok meslektaşım da bunun adil olduğunu düşünüyor. Ve bugünkü büyük kazanımız Putin'in kaybıdır. Bu Trump'ın kazanımıdır ve Avrupalılar ve Kanadalılar tam olarak da bunu yapıyor. Son bir soru alalım. Siz şapkalı. Finlandiya'dan bir sorum var. Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misiniz? Peki sizin Rusya'ya ve Vladimir Putin'e mesajınız nedir? Sizi çok dikkatli takip ediyorlar. Ankara'daki NATO zirvesini dikkatle takip ediyorlar. Benim mesajım şu. Bu 1 milyar kişinin Avrupa'da, Kanada'da yaşayan, Amerika'da yaşayan 1 milyarlık bu ittifak topraklarımızın her santimetre karesini koruyacaktır. Asla NATO'ya karşı kazanamazsınız. Biz savunma ittifakıyız. Hiç kimseye saldırmayız. Yaşam tarzımızı, demokrasimizi, topraklarımızı savunuruz. Bizimle oyun oynamayın. Çok teşekkürler ve sizi konferans sonrasında görüşürüz basın toplantısında. Çok teşekkürler.
5: Genel Sekreter Rutte'nin açıklamalarını ekrana getirdik, birlikte duyduk. Hem %5'lik meseleden, harcamalardan söz etti. En son Rusya ile ilgili soruyu yanıtladı. Trump'ın genel olarak NATO'ya bakışı ile ilgili soruları aldı. Ve sonrasını artık dedi, devamına ileride bakacağız. Bu arada Trump demişken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump acaba otelinden ayrıldı mı? Hala orada mı? Orada durum ne? NTV muhabiri Osman Terkan, Trump'ın konakladığı otelin yakınında. Soralım, Osman hala Trump otelde mi?
9: Hala otelde, tabii ne zaman çıkacağı da bilinmiyor açıkçası. Bir hareketlilik var, güvenlik önlemleri devam ediyor, tedbirler sürüyor bulunduğumuz noktada. Dün gece saatlerinde 11 civarı gelmişti Trump, yaklaşık 10 saattir de otelde. Şimdi Emir Ünlü sizlere göstersin bir taraftan güvenlik önlemlerini. Yani zaten dünden beri bahsediyoruz güvenlik çemberinin genişletildiğinden. Öyle ki yine sabah saatlerinde bölgeye gelen takviye kuvvetlerle birlikte yine otele uzanan tüm yollar kapatılmaya başlandı. Yani kapatılmaktan kastım şu, dün otobüslerle kapatılmıştı bazı yollar. Şimdi görüyorum çift şerit olarak polis barikatları çekildi. Tabii dün yansıyan açıkçası çarpıcı detaylardan bir tanesi de gözümüze Donald Trump'ın kaldığı otelin ön cephesindeydi. Öyle ki şimdi dün ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Trump görüşmesinde açıkçasında dostane bir ilişki tablosu, dostane bir karşılama tablosu yansımıştı dünya medyasına. Dostane fotoğraflar, fotoğraf kareleri verdiler medya mensuplarına. İşte o karelerden bir tanesi de Donald Trump'ın kaldığı otelin ön cephesine, yine arka cephesine, yan cephesine yansıtılmıştı. Aynı zamanda yine Türk bayrağı, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı ve NATO bayrağı da yansıtılmıştı. Gece boyunca da otelin cephesinde görüldü. Şimdi tabii Trump'ın temasları dün başlamıştı Beştepe ile, bugün devam edecek. Bugün önemli görüşmeler var. Mesela o görüşmelerden bir tanesi Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile yapacağı görüşme. Öyle ki Ukrayna NATO üyesi olmayan ama özel davetli olarak katılan ülke statüsünde buraya Volodymyr Zelenski eşiyle beraber geldi. Bugün Zelenski ile bir görüşmesi var Donald Trump'ın ve aynı zamanda bir başka dikkat çeken yine görüşme. Ahmet Şaray, yani Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da ikili bir görüşmesi olacak. Bu iki kritik görüşmenin ardından da Donald Trump bir basın toplantısı, basın açıklaması yapacak. Yani bir anlamda zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Ama tabii öncesinde zirveye katılacak. Buradan işte doorstep konuşmaları yapılacak ilerleyen dakikalarda. Orada gözükmüyor. Muhtemelen biraz daha geç çıkacak. Yani geç ayrılacak otelinden. Şu an için bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Bir hareketlilik henüz yok. Yani bir çıkış hazırlığı yok. Muhtemelen dediğim gibi ilerleyen dakikalarda, belki bir saati bulabilir. Bir saat içinde de Donald Trump'ın kaldığı otelden ayrılmasını bekliyoruz Seda Nedir.
5: Hala daha vakti var Trump'ın otelden ayrılmak için. Güvenlik önlemlerini Osman Serkan anlattı. Tabii Macron gibi bir sabah rutini olmadığı için onu daha önce görmememiz doğal. Peki şimdi devam edelim. Hem buradan yayınlarımız olacak, hem farklı noktalardan bağlantılarla NTV ekiplerinden Ankara'nın, NATO'nun nabzını gündemine alıyoruz elbette. Bir başka durağımız NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen. Ahmet Ergen yalnız da değil, yanında konuğu da var. Bir müddet için söz sizde Ahmet.
10: Seda, teşekkürler. Biz de NTV'de merkez binada yayına hazırız. Hocamızla birlikte Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk'le
11: günaydın.
10: Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk.
10: Yayınımıza tekrardan.
11: Seyircileri de selamlıyorum.
10: Evet. Hocam şimdi aslında bugün için konuşacağımız çokça konu var. Ama NATO Genel Sekreteri biraz önce birlikte izledik, evet, dinledik. Bir açıklamayla başladı zirve gününe. Ve birçok konuda aslında mesajları verdim. Şimdi savunma yatırımlarından, NATO çerçevesindeki savunma yatırımlarından söz etti. 258 milyar dolarlık bir ek savunma yatırımından söz etti. Caydırıcılığı artırmak için buna NATO'nun ihtiyacı olduğundan söz etti. Ve şöyle bir ifade kullandı. Tamamen değişim geçirmiş bir NATO ile karşılaşacağız, evet, dedi.
11: Yeni NATO.
10: Ve Trump'a yönelik sözleri de aslında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik sözleri de dikkat çekiciydi. Eisenhower döneminden bu yana Amerika Birleşik Devletleri Avrupa arasındaki savunma harcamasını dengeleme hedefine ulaşan başkan olacak dedi.
11: Evet.
10: Şimdi bunlarla başlayalım. İlk sıcak gelişmeler olarak siz zirve öncesinde ve bu son 3 gündür de konuştuğumuz konular çerçevesinde bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz?
11: Şimdi bu toplantıda bir strateji belgesi değişimi beklenmiyor. Çünkü onun hazırlığı yapılmadı. Ama NATO 3 konseptinin, bağlamının sanki strateji değişiyormuşçasına hem söyleme yansıtıldığını görüyoruz. Genel Sekreterin daha önceki açıklamaları ve bu sabahki açıklamaları dahil olmak üzere. Ve aynı zamanda ihtimalki sonuç bildirgesine de bu yansıtılacak ve dolayısıyla NATO'daki dönüşüm artık daha resmi bir birinci elden, işte metinlerle desteklenen, söylemin ötesine geçen bir içeriğe sahip olacak. Tam olarak neyi konuşacağız bugün? İşte ikili toplantılar, NATO Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi üzerinden. Şimdi geçen sene Lahey'de alınan karar, savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarılmasına dair hedefin ne ölçüde gerçekleştiği, nerelerde eksiklik olduğu ve bu işte kabaca 5 yılda 10 yılda bu hedeflerin nasıl tutulacağına dair bir perspektif çalışması olacak. Yani bu kararlılık devam ediyor, pekişme. İkinci bir mesele, yeni konuşlandırmalar, komuta kademesi, yeni görev paylaşımına dair NATO'nun kendi iç dönüşümü. Bunun da NATO'nun liderliğinin yumuşak bir şekilde zamana yayılarak Amerika'dan Avrupa'ya geçmesi durumunda mesela ne ölçüde Amerikan askerleri çekilecek? Bu çekilen askerlerin yerine hangi ülkeler takviyede bulunacak? Asker açığı olacak mı? Veya yeni üsler kurulacak. Mesela bu tartışmaların bir kısmı doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor. Hem Türkiye konvansiyon açıdan Amerika'dan sonraki en güçlü ülke olduğu için hem de bazı yeni birimlerin, örneğin Orta Doğu ile ilgili birimlerin, Adana'daki kolordunun güçlendirilmesi, Orta Doğu'yu ilgilendiren bazı hava, işte çeşit kara unsurlarının bu bölgede konuşlandırılmasına dair bir takım perspektife karşılaşacağız. Bir üçüncü mesele savunma sanayi. Dün resmi toplantı da yapıldı. Yani NATO zirvelerinde savunma sanayi forumları yapılıyor. Ama dün ilk defa resmi program bir parçasıydı. Neden? Çünkü çok yüksek düzeyde bir silahlanma perspektifi konuldu. Şimdi burada bu silahlar, bir kere şu da var tabii. Sadece daha fazla silah satın alınması değil. Ukrayna-Rusya savaşı ve Amerika-İran savaşı bir gerçekliği de ortaya koydu. Mevcut ordular, ki bir tanesi Rusya, diğeri de Amerika Birleşik Devletleri, yani dünyanın en büyük orduları, savaşta favori olmalarına rağmen beklentileri karşılayamadılar kendi amaçları bağlamında. Demek ki konvansiyonel güçlerin işte bir takım teknolojiler, özellikle İHA SİHA teknolojisi, elektronik harp sistemleri bağlamında yeniden dizaynı gerekiyor. Ayrıca çok yüksek bir savunma harcamaları kalemi konuldu. Burada, işte bu arada şudur, Trump sorumlulukların bir kısmını devretmek istiyor Avrupa'ya, doğru, ama yine de Avrupa'ya silah satmak istiyor. Bu böyle bir durum var. Avrupalı silah şirketleri ise madem biz silahlanıyoruz, buna Türkiye'de dahildir bu arada, bu pazardan daha fazla pay almak istiyor. Dün ve bugün Orta Doğu'daki bazı ülkelerin liderleri, dışişleri bakanları, savunma bakanları NATO zirvesine katıldı. Ayrıca birkaç seneden beri Uzak Doğu'dan, Japonya'dan, Avustralya'dan, Çin'i çerçeveleme politikasının parçası olarak siyasi aktörlerin de geldiğini ve savunma forumundaki protokollerin, işte satış sözleşmelerinin aslında sadece NATO'yu ilgilendirmediğini, dünya silah sanayi, bir tür savaş kapitalizmi, bunun nasıl dizayn edileceğine dair bir süreç. Ve tabii ki son başlık Ukrayna-Rusya meselesi. Burada ya Trump'ın dünkü açıklamalarını da bir hatırlatayım. Yani Trump'ta bir iyimserlik hala var. Biz bunu çözeriz. Ukrayna da istiyor aslında barışı. Rusya da istiyor. Buna çok emin değil pek yorumcular. Yani evet, Ukrayna ve Rusya da prensip olarak barış istemekle beraber geçen seneki Alaska zirvesinden bugüne pek bir şeyin değişmediğini, Amerika'nın ve Rusya'nın kabul ettiği metnin ne Ukrayna tarafından ne de Avrupa'daki çekirdek ülkeler, İngiltere, Fransa, Almanya tarafından da benimsenmediğini görmekteyiz. İhtimal ki Haziran'dan beri de bu savaşta bir yoğunluk oldu bu arada. Evet. Ukrayna Rusya'yı ciddi ölçüde bombaladı. Rusya'nın karşı saldırısı başladı. Ukrayna'ya yönelik silah desteği devam edecek mi, etmeyecek mi? İhtimal ki edecek, ama bunun düzeyi ne olacak? Yani Ukrayna ve Avrupa'nın talebine uygun bir şekilde mi, yoksa Amerika'nın kısıtlamaları bağlamında mı? Rutte'nin açıklamalarıyla ilgili şunu hatırlatalım. Genelde Trump'a paralel açıklamalar yapmakta. Evet. Bir anlamda Avrupalı aktörlerle Trump arasındaki dengeyi sağlayan, dili yumuşatan, ortak formüller geliştirmeye çalışan bir aktör. Bu bağlamda da ittifakın siyasi bir krize sürüklenmeden bir arada olmasını da bu süreçte kolaylaştırdı. Öyle bir rolü de var.
12: Evet. Hocam, siz de değindiniz son bölümde. Şu önemliydi, ben hatırlıyorum. Pazartesi günü yine bu noktadan yaptığımız, sizinle yaptığımız yayında sorularımdan biri şuydu. Trump'la NATO'nun bazı üye ülkeleri arasındaki buzlar eriyecek mi sorusu üstüne konuşmuştuk. Rutte'nin basın toplantısında şöyle bir soru geldi. İşte Rutte'nin Dünya Kupası benzetmesinden yola çıkıp Trump hala takım oyuncusu mu diye. Rutte de şunu söyledi. Güvenlik için Amerika Birleşik Devletleri'nin tam bir bağlılığı var. Yani NATO'ya bağlılıktan söz ediyor. Ama bir de beklentisi var. Avrupa ve Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri ile harcamayı eşitlemesi beklentisinden söz etti. Tam sizin değindiğiniz noktada bu ara bulucu, buzları eritici rolü sanki simgeleyen açıklamalardı.
13: Çok ağır basıyor. Bu iki farklı bakış açısının uzlaştırılması ve Trump'ın hem yürüttüğü politik hem de kişiliğinden kaynaklanan, yani performansından, siyasete bakışından, duygularını belli etme biçiminden kaynaklanan, Avrupa'yı bayağı soğuk ve dağınık görmekte Trump bu arada. Yani ona yönelik eleştirilerini de yumuşatarak işte bir orta yolu bulmaya çalışıyor. Bu bağlamda yani bu dönemde Rutte'nin oynadığı rolü önemsemek de lazım. Tabii şu gerçeği de çizelim altını. Ya bir ara hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çıkmasına dair tartışmalar da yapıldı. Çünkü NATO ülkelerle olan gerilimler çok fazla kamuoyuna yansıdı. Görülen krizi, en son İran krizi. Trump meseleleri çok kişiselleştiren de bir siyasetçi. Yani sadece dış politika değil, iç politikayı yapma biçimi de öyle. Dolayısıyla mesela dünkü Erdoğan-Trump görüşmesinde kırgınlığını bir kez daha ifade etti. Bugün de ihtimal ki edecek. Bazı liderlere laf atmalar, bir takım polemiklere de girebilir. Ama bir siyasi kriz yani bir sonuç bildirgesine yansıyacak şekilde, yani ciddi bir siyasi kriz söz konusu olmayacak. Çünkü Trump'ın bu paylaşımla ilgili ana talebi geçen sene karşılandı. Bu taahhütlerin zamanla yerine gelmesi noktasında evet bir takım adımlar atılacak. İran savaşına işte müttefik kuvvetlerin yeterince destek vermemesiyle ilgili kırgınlığın ve eleştirinin devam edeceğini, ama zaten bu savaşta bir ölçüde sönümlenmeye gittiği için bu zirvenin ana kriz konusu olmayacağını düşünüyorum ben.
12: Peki. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu bölümü tamamladık ama devam edeceğiz. Yayınlarımızda zirveyi ve açıklamaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet, Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk'le konuştuk ama gün boyunca biz de bu noktadan NATO zirvesini değerlendirmeye devam edeceğiz. Sözü yeniden Seda'ya ve konuklarına bırakıyoruz.
5: Peki şimdi evet bir yandan da elimize görüntüler ulaştıkça ekrana taşıyoruz. Ekipler yavaş yavaş artık toplantı alanlarına geliyorlar. Biz de buradan takip ediyoruz. Bir başka noktaya da gidelim şimdi. Hızımızı almışken hemen NTV muhabirleri Deniz Tüysüz ve Ahmet Örsoğlu'na bırakalım şimdi de sözü.
14: Seda, biz de başka bir noktadayız. Uluslararası Basın Merkezi'nin hemen iç kısmındayız. Şimdi Özden Erkuş'ta liderleri karşılama bölümünde. Tabii ondan da bilgiler geliyor. Biz de şunu anlatalım. Bugün ne olacak? Liderlerin basın toplantıları saat kaçta? O ayrıntıları anlatalım. Şimdi Ahmet, karşılama devam ediyor. Ondan sonra bir aile fotoğrafı çekilecek. Ve sonrasında ne olacak?
15: Liderler toplantısı başlayacak 11.15'te. Liderler tek tek salona geçecekler. O anlar canlı verilebilir pul üzerinden takip edeceğiz. Liderlerin temasları yine yakından takip edilecek. Konuşmalar olacak. Sonra zirve toplantısı tamamen basına kapatılacak. Ardından sonuç bildirgesinin yayınlanmasını bekliyoruz. Gün boyu, yani dün ondan önceki günde NATO hazırlıkları yayınları yaparken de hep gündem ne konuşulacak, külfet paylaşımı, ülkelerin savunma harcamaları, Doğu Kanadı'nın daha fazla savunma altyapısının güçlendirilmesi, Avrupa'da iç bölgedeki ülkelerin savunma kapasitelerini yükseltmesi ve Doğu Kanadı'ndaki ülkelere destek vermesi gibi pek çok başlığı konuştuk. Elbette bu zirvenin Ankara'da gerçekleşiyor olması nedeniyle Ankara'nın kendine has bazı gündem başlıkları vardı. Rusya-Ukrayna savaşı evet en başta, ama Gazze, ABD-İran savaşı onlardan biriydi. Çok kısa Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam basın açıklaması yapacak.
14: 17.30 planlanıyor.
15: Evet, 17.30 planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da bir basın toplantısı olacak.
14: Onun saati tam netleşti mi?
15: Henüz tam net değil.
14: Yani 16 civarı deniyordu ama sana bir bilgi geldi mi?
15: Henüz tam net değil. Ama liderlerin basın açıklamaları çakışmayacak. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın açıklaması başladığında aynı zamanda Trump'ın basın açıklamasını görmeyeceğiz. Buna dikkat edilecek. Evet, büyük salonda yapılacak.
14: -2'de bizim bulunduğumuz. -2'de
15: çok büyük bir salon, yaklaşık 5000 kişi kapasiteli bir salon.
14: Hepsi aynı salonda mı yoksa ayrı ayrı salonlar mı belirli?
15: Ayrı ayrı salonlar. Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'la Macron'un basın toplantıları büyük salonda yapılacak. Zira bu liderlerin yapacağı açıklamalar dikkatle takip ediliyor, dünya basın mensupları tarafından. Ama diğer liderlerin basın toplantıları için daha küçük, 15 kişilik, 20 kişilik alanlar hazırlandı. Onlar oraya gidecekler, orada açıklamaları yapacaklar.
14: Şimdi bulunduğumuz alanla ilgili de biraz bilgi verelim. Şimdi iki gündür yayınlarımızı yapıyoruz aslında. Görüntüleri de ekrana getirdik. Şimdi -2'de liderlerin basın açıklamaları olacak. Biz şu anda zemin kattayız. Üst katlarda neler var Ahmet? Biraz da onu anlatalım istersen.
15: Burası büyük bir kompleks. Daha önce de söyledik. Dünyanın en büyük 3. kütüphanesi. 6 kattan oluşuyor. 6. kat tamamen basın merkezine ayrıldı. Yemek alanları, dinlenme alanları. Bir de tüm bu zirve pool dediğimiz canlı frekansla tüm dünyaya aktarılıyor. Ana yayıncı kuruluş aracılığıyla. O yüzden her medya mensubunun her etkinliğe fiziki olarak gitmesine gerek yok. Böyle bir kolaylık da sağlandı.
14: Ekranlar var.
15: Evet, ekranlar var. Açıp herhangi bir liderin basın açıklamasını, zirveye ilişkin görüntüleri anlık takip edebiliyorsunuz. Üst katta bu alanlar oluşturuldu. Bir de şu detayı verelim. Genelde NATO zirvelerinde bu kadar rahat çalışma alanları yoktur, sıkışıktır. Buraya gelen yabancı medya mensupları da buna dikkat çektiler. Ama Türkiye'de gerçekleştirilen bu zirvenin farkı bir yönüyle de bu. Daha rahat bir alan, daha iyi çalışma koşulları sunuldu gibi görünüyor. En azından biz Türk medya mensupları geri bildirimleri bu şekilde alıyoruz.
14: Şimdi basın açık kısımları da sormak istiyorum sana. Şu anda mesela karşılamada muhabir ve kameramanlar var. Hı-hı. Daha sonra ki programlar nasıl olacak? Yani ana toplantının kapalı olduğunu biliyoruz. Hı-hı. Ama ikili görüşmeler var. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski ile, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesi olacak. Aynı şekilde Trump'ın da olacak. Hı-hı. Bu görüşmeler nasıl olacak?
15: Bu görüşmeler tamamen basına kapalı. Baş başa diyoruz ama baş başa görüşmenin belirli bir anında heyetler olaya dahil olacaklar. Çünkü NATO Liderler Zirvesi marjında yapılan görüşmeler genelde sonuç odaklıdır. Mesela bugün sen de hatırlattın. Trump hem Zelenski ile hem Ahmet El-Şara ile görüşme yapacak. O görüşmeye heyetler de katılacaklar. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün zirve marjında pek çok görüşmesi olacak. Heyetler oraya katılacak. Başta söylediğim gibi tamamen bunlar basına kapalı. Ama sonrasında Türk tarafı için söylüyorum, İletişim Başkanlığı bu görüşmelere ilişkin detaylı açıklamalar yapacaktır adet olduğu üzere. Ne konuşuldu, ne görüşüldü. Bir detay daha. Elbette akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı basın toplantısı önemli olacak. Bu arada orada bir soru sınırı yok.
14: Evet.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Türk medyasına hem de farklı ülkelerden gelen medya mensuplarına bizzat kendisi söz verecek. Daha önce G20'de başka ülkelerdeki NATO Liderler Zirvesi'nde de buna çokça şahit olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veya İletişim Başkanlığı ekibinin bir soru sınırı yok. Genelde 1 saat, 1,5 saatlik uzun basın toplantıları görüyoruz. Bugün de göreceğiz. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bugün yapacağı görüşmenin detayları elbette sorulacaktır. Dün Trump'la yaptığı görüşmenin detayları sorulacaktır.
14: Sonuç bildirgesini...
15: Tabii sonuç bildirgesi sorulacaktır.
14: Zaten...
15: Makam katında dün Trump'la yapılan basın açıklaması oldukça ayrıntılıydı ama orada genelde temenniler dile getirildi. F-35, kanun uçakları, motorları, Suriye, Rusya, Ukrayna savaşı. O soru cevap bittikten sonra görüşmeye geçilmişti. Görüşmede neler oldu mesela? Kanun satışına onay verilecek mi? Katsa yaptırımları ne olacak?
14: Hepsini hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de ABD Başkanı Trump.
15: Soracağız.
14: Trump için bir soru kısıtlaması olacak mı?
15: Genelde orada da yok. Hatta Amerikalı gazeteciler bu konuda daha cevvaller dersem yanlış bir ifade kullanmamış olurum. Çünkü orada gazeteciler anlık bir şekilde soru cevaba daha rahat girebiliyorlar. Bir de gündem başlıkları onların çok daha yoğun. Rusya'yı soracaklar, NATO'yu soracaklar, ABD-İran savaşını soracaklar. Türkiye ile güncel gelişmeleri soracaklar. Yine uzun sürecektir o basın toplantısı.
14: Ahmet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan hanımefendinin de programları var. Onu da hatırlatalım yayınımızı kapatmadan önce. Emine Erdoğan da lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Bir yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Ve çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artması ve bu konuda paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanan bir yuvarlak masa toplantısı olacak. Emine Erdoğan hanımefendi lider eşlerine Türk gastronomisini de tanıtacak. Onun da programı bu şekilde diyelim ve sözü size bırakalım Seda.
5: Evet, sadece gastronomi de değil, lider eşleri İznik Çinlisi örneklerini barındıran bir salonda olacaklar. Dolayısıyla tam bir aslında Türk sanatını, zanaatını ve misafirperverlik örneğini görecekler lider eşleri. Tabii kuşkusuz sizin de söz ettiğiniz gibi çok önemli bir konuda, çocuklarla ilgili bir konuda. Çocukları gelecekten, geleceğimizi çocuklarla beraber korumak adına yapılacak bu toplantı lider eşleriyle Çankaya Köşkü'nde. Onun da hazırlıkları var. Yavaş yavaş 11 itibariyle orada da önemli bir toplantı yapılacak. Şimdi Mehmet Çubukçu, Hüseyin Yılmaz iki fotoğraf karesi paylaşıldı Beyaz Saray'dan. Bu fotoğraf karelerini bir ekrana getirelim. Üzerine de biraz konuşalım. Fotoğraf karelerinin ikisinde de Trump ve Rutte görüyoruz. Siyah beyaz fotoğraf kareleri. Birinde arkadan, diğerinde önden. Bu fotoğraf karelerindeki mesaj, bu kompozisyon ne hissettiriyor size?
7: Siyah beyaz tabii ki daha çok bizim dönemimize denk gelen fotoğraflar ama zaman zaman etkiyi arttırmak için, fotoğrafın etkisini arttırmak, biraz daha ciddiyet vermek için, ağırlığını arttırmak için kullanılıyor. Yani artık bu filtrelerle vesaireler yapılıyor. Ama şu fotoğrafı temsil ettiği bugünkü zirve öncesi, eğer bir takım problemler varsa ki Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşması her şeyi çok açık ve net olarak söyledi. O son rötuşları yapma, belki evet bildirinin ben %80'inin hazır olduğunu düşünüyorum ama küçük tabii dokunuşlar olacaktır. Orada NATO'nun pozisyonunu bence Rutte bir kez daha Trump'a anlatıyor. Yani onun açıkça merak etmemesini tavsiye ediyor diye de söylüyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
16: Ben açıkçası Rutte'nin hiçbir şeyi şansa bırakmak istemediğini gördüm o fotoğrafta. Yani halbuki geçen hafta Washington'da, Beyaz Saray'da konuştu.
5: Orada da epey bir Trump'a performans olmuştu.
16: Evet, güzellemeler yapmıştı diyelim. Dün akşam da hani yemekten sonra ya da yemek beklerken, aslında dün akşam Ankara'da çok güzel bir gün batımı vardı. Yani o siyah beyazda bile görünüyor aslında o gün batımı ama renkli de olsa, özellikle o geniş plan olan, külleyi de gösteren plan, çok da o da anlamlı bir fotoğraf olabilirdi. Son ana kadar Rutte, hani Trump'ın herhangi bir kriz çıkarmaması, bir laf söyleyip müttefiklerle arayı açmaması için adam adama markajı devam ettiriyor gibi bir hissiyatım oldu. Bu sabah da yaptığı açıklamalarda aslında onun izleri vardı. Hani Amerika ile aradaki...
5: Değil mi? NATO'ya bağlıdır Amerika dedi. Bağlılığını sürdürüyor dedi.
16: Rusya'nın altıları Amerikan kıyılarına gidebilir. Onun için NATO'dan hani böyle ayrılması çok da kolay değil demeye getiren cümleler kurdu. Ve Eisenhower'dan örnek vererek, Trump döneminde ilk defa Eisenhower dönemi gibi harcamaların dengelendiğine vurgu yaptı. Hatırlarsan geçen hafta da Trump trilyonu diye böyle bir kartonetle Beyaz Saray'da sunum yapmıştı. Muhtemelen yine ona atıf olarak bunu söylüyor ve bu yıl içinde 258 milyar dolarlık bir harcama yapacağını müttefikleri. Bence buradaki en flash cümlesi de dolarlar, eurolar sizi korumaz cümlesiydi. Artık o paraları savunma sanayine harcayacağız dedi ki bugünkü zirve içinde bence en önemli işaretlerden biriydi. Somut harcamayı söyleyecekler.
5: Yani şöyle, %5'i zaten biz taahhüt ettik, artık bakacağız dedi yani.
7: Yani takvimi 2035, belki daha da öne çekme, artık bunun tamamlanması için burada düğmeye basılıyor. Evet, yani geçen zirvede bunun kararı alındı. Kimi ülkeler katılımlarını yükseltti ama ayak sürüyen ya da geç kalacağız diyen vesaire diyenlere de burası son bir nokta olacak. Ki burada üstüne basa basa söyledi biraz önce.

0: efendim tartışması daha hızlanarak gidecek gibime geliyor.
1: Tamamen birleşmiş bir nokta ifadesini kullandı.
0: Bağımlılığı var ama beklentileri de var dedi. Yani Amerika'nın Avrupa'ya. Yani orada çok benim dikkatimi çeken bir cümle oldu.
1: Yani diyorsun
0: oldu.
1: Ki önceden ittifak derdi. Geçerdi zaten onun içinde Amerika'da olurdu. Evet. Ayrıca söylenmesine gerek yoktu. Ayrıca söyleniyorsa bundan sonra da çünkü böyle mi olacak?
0: Birleşik Devletleri Kanada ve Avrupa cümlelerini birkaç defa kurdu. Yani burada bu ayrımı ama tekrar ediyorum bu bir kopuş Amerika'nın NATO'nun ayrılması değil. Ama böyle bir nasıl diyeyim farklı algılama. Ya da Avrupa'yı buna zorlama konusunda dikkatimi çekti bu cümleler.
2: Şimdi burada belki biz hep böyle %5 üzerinden konuşuyoruz ya, seyircilerin anlaması açısından bir rakam verelim. Belki o zaman mesela Amerika'nın harcamaları 2025 için 980 milyar dolar. İkinci olan İngiltere'nin harcaması 90. Mesela ilk 10'da Almanya yok. 10. sırada Norveç var, 16.5 milyar dolar. Yani Trump aslında çok da haksız değil. Yani yapılan harcamaları yani Amerika'ya bırakılmış. Amerika büyük bir ordusu var ve
0: yani bu harcamalar NATO için değil, bütün
2: ama tabii
0: harcaması.
2: Ama bunun önemli bölümünü de hani tabii, orası için tabii kullanıyor ve
1: var ya işte emekli askerlerin maaşları da dahil evet, ediliyor. Yani
2: işte savunma sanayi için yapılan fabrikaların yoluna bile var, buna harcıyor.
0: Hastaneler bile bunun içine giriyor yani.
2: Yani dolayısıyla da gayri safi milli hasıla oranı üzerinden yapılıyor. Hani rakam anlaşılmıyor ama tabii ülkelerin ekonomik büyüklüğüne de bağlı. Hani Amerika kadar büyük değil diğer ülkeler ama aradaki uçurum da 10 kat değil. Hani biraz daha olabilir. Nüfusa olarak da baktığınız zaman 336 milyon Amerika'nın nüfusu. İşte Türkiye 90 milyon 4 kat diyelim 85 milyon. Diğer ülkelerde de İngiltere'de de ciddi nüfus var ama 10 kat bir nüfus şey yok. Asker olarak baktığımız zaman hani Trump o aradaki mesafenin kapanması mümkün değil ama biraz daha oranın azaltılması konusundaki baskısını belli ki sürdürüyor.
1: Rutte'nin dün yaptığı çeşitli vesilelerle yine kamera karşısındaydı Rutte. Birkaç kez izledik, gördük, şansımız oldu. Bugün sabah da şimdi gördük. Dünden hatırda kalan o 8 saatlik mesafeden güvenliğin sağlanması vurgusu vardı örneğin. Bugünkünde de 1 milyonluk nüfusumuzu güvende tutacak kapasiteye biz sahip olacağız dedi. Hatta tabii güncel olduğu için gazeteciler İran'a yönelik saldırıları sordular örneğin. Orada da tamamen gerekliydi. Çünkü Amerika gemilere, İran gemilere saldırarak ateşkesi ihlal etti dedi.
2: Bu dünkü saldırılardan bahsediyor.
1: Onu soruyor. Evet.
2: Şöyle İran hala bu ateşkese rağmen önümüzden geçecek olan gemilerin kendisiyle koordine içerisinde olmasını ve izin almasını istiyor. Bunu yapmayıp transporterını kapatan ya da Uluslararası Denizcilik Örgütü'nden sadece icazet alarak geçenlere yönelik de tacizlerini sürdürüyor. İki gemi daha vurulunca bu kez dün akşam 80 hedefi vurdu Amerikalılar. Sonrasında da Amerikan Hazine Bakanlığı İran'ın petrol satışına onay veren yani yaptırımları kaldıran kararını askıya aldı. Yani bugün hem petrol fiyatlarının artmasını bekleyebiliriz hem de ateşkesin nereye gittiği sorusuna da cevap bulabiliriz. Burada Rutte'nin dikkat çektiği de bu saldırılar gerekliydi.
1: Evet,
2: çünkü
1: evet,
2: İran'ın saldırıları devam ediyordu ve zirvede de bu konuşulacak dedi. Muhtemelen yine arabulucular aracıyla belki şu andaki arabuluculardan Türkiye var burada. Dolayısıyla da hani Türkiye üzerinden de İran'a bir mesaj gitmesini bekleyebiliriz. Şöyle Hamane'nin cenazesi toprağa verildikten sonra bu görüşmelerin devam etmesi konusunda karar alınmıştı. Şimdi asıl soru bu görüşmeler devam edebilecek mi sorusu da meşru bir soru oldu ve muhtemelen bu zirvede konuşulduktan sonra artık dünya yeniden dikkatini İran Savaşı'na verebilir.
1: Zaten çok özür dilerim. Türkiye'nin müttefikliğini Trump dün anlatırken İran'ın da altını çizdi. İran'ı çok iyi tanıyorlar da dedi. O anlamda senin düşüncen bildiride olacağı yönünde mi?
0: Bence olacak. Yani 2023-24 pardon 24-25 zirvelerinde zaten var ama dolaylı olarak yani Rusya'ya yardım yapan asimetrik güç olarak var. Bu sefer daha ağır cümlelerle İran ve özellikle nükleer mesele yani İran nükleer silaha sahip olamaz cümlesini orada görebiliriz.
2: Burada enerji hatları açısından da önemli. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşından sonra Rusya'dan enerji alımını bırakmıştı Avrupa ve yaptırım uygulamaya başladı ve daha çok körfez ülkelerinden alınıyordu doğalgaz olsun petrol olsun.

0: Bu savaşla birlikte Avrupa'ya sağlanan o enerji ihtiyacında da ciddi sıkıntılar olmaya başladı ve bu kez Amerika daha çok enerji, petrol ve doğalgaz satmaya başladı, sıvılaştırılmış doğalgaz. Dolayısıyla bağımlılık bir yerden başka bir yere kaydı. Oradan da şimdi başka bir yere kayıyor. Şimdi bu kadar savunma sanayi yapıp tankları, uçakları yaptınız, onları nasıl uçuracaksınız? Hani enerjiye, petrole, gaza ihtiyaç var. Dolayısıyla da o nedenle de İran meselesinde Hürmüz'ün bir an önce çözülmesi Avrupa'nın baş gündemlerine bir olacak.
1: Yani Hürmüz yer almayacak tabii de. Yani
2: Hürmüz olarak değil, nükleer üzerinden.
1: Çünkü balistik var geçen sene. Mesela bir önceki sene nükleer var. Yani bir İran tehdidi yer alacak. Rusya tehdidi. Ama şunu söyleyeyim, benim yine dikkat çeken, yani 4 madde var. Bunların muhtemelen 5 madde var. 4'ü bildiride yer alacak diye düşünüyorum. Genel Sekreter dedi ki tamamen değişmiş bir NATO.
2: Evet.
1: 2025, yani hep diyoruz ya dönüm noktası tarihi zirve. Yani bu cümle bence çok önemli. Tamamen değişmiş transformasyona uğrayan ya da başlayan bir NATO Ankara'da artık ilan ediliyor. Bunu çünkü basın toplantısında da söyledi. Burada da söyledi ve dediğim gibi Amerika ile birlikte, yani Kanada, Avrupa ve Amerika gibi böyle bir daha ikili tanımla, sanki ittifak ikili tanımla artık böyle şey yapacak, ilerleyecek gibi.
2: Bu yanıtı aslında şu soruya verdi hatırlarsan. Şöyle sordular, Dünya Kupası'na atıfla, NATO'da bir takım mı? Hala evet. NATO'da bir takım mı? Ve Grönland talebini dünkü hatırlatarak, değil mi?
0: Evet. Bir de Amerika bu takımın hala oyuncusu mu? Gibi ona da evet dedi. Yani Amerika'nın takımdan ayrılmadığını söyledi ama belli ki takımdaki bu görev dağılımında biraz daha geride, daha takım oyuncusu olarak kalması. Hani böyle bir flash futbolcu, bir Ronaldo Messi gibi değil de
2: kaptan gibi mi desem?
0: Daha kaptan
2: yani
0: gibi.
2: Benim benzetmeyim çok oturmayabilir ama.
0: Şey, hani süperstarlar takımı sürükler ya, bir sporcunun takımı vardır. Futbolcunun bir takımı vardır. Geri kalan 10 kişi hani onu besler ve o liderdir. Taraftarın da sevgilisidir. Bu sefer öyle değil de daha takımın içerisinde, aslında takımın yukarı çıktığı bir tarifte bulundu. O açıdan hani bu da zaten yük paylaşımına işaret eden bir benzetme.
1: Ama diğer yandan şöyle bir cümlesi de var. Yani Amerika'nın da Avrupa'ya mecbur kaldığı, Avrupa Amerika için bir üst dedi. Yani şimdi ne diyor? 800 kilometre ileriden, değil mi? 8000 kilometre ileriden gelip nasıl koruyacağız vesaire yapacağız diyor. Ama o 8000 kilometre ilerideki o kara parçası Amerika'nın stratejik üstünlüğü için çok çok önemli. Yani orada üstleri olmasa evet nükleer şemsiye belki bir garanti. O kadar hızlı, etkili harekatlara ve uzun erimli yerlere ulaşamaz.
0: İran Savaşı ile ilgili bir de rakam verdi. NATO üslerini kullanarak 5000 sorti yaptı Amerikan uçakları.
1: Hayır, o kadar şikayetçisin yani, ama yani orada üsleri
0: özellikle
1: olmasa.
0: Özellikle İngiltere'deki iki üssün açılması meselesi, Diego Garcia'nın açılması meselesi savaştan önce epey bir tartışma konusu olmuştu. İngiltere çok da hevesli değildi ama sonrasında açtı. Zaten Trump'ın Starmer'a öfkelerinden birisi de bu. Yani Hürmüz'e destek vermedi ama savaştan önce de ihtiyaç olduğunda İngiliz hükümetinden onayla kullanma gibi bir açıklama yapmıştı Starmer ve buna Trump çok öfkelenmişti.
2: Hüseyin, peki Meloni'ye tepkisinin sebebi arkasında da benzer bir şey vardı galiba. Yine bir İtalya'ya ait bir adadaki üssü kullanmasına izin vermemiş miydi İtalya?
1: Evet.
0: İspanya'da öyle. İspanya'da istemedi. Çünkü bu bizim savaşımız değil açıklamasının yapılması Avrupa'dan aslında Trump'ı ana kızdıran nedendi. Ama İtalya ve İspanya'ya hem bu asker meselesinden hem de harcamalar yüzünden biraz kızgın. İtalya nispeten biraz daha iyi. Orada böyle biraz hafif dedikodu gibi fotoğraf çektirmek için yalvardı cümlesi asıl krizi çıkardı Meloni ile. Halbuki Avrupa'daki müttefikler içerisinde Meloni Trump'la en iyi geçinen isimlerden bir tanesiydi. Biraz şimdi araları açılmış görünüyor.
2: Evet. Şimdi bu tabii buna bakacağız. Epey de bir zaman oldu. İlerledik. Şimdi İran'ın İran konusu hemen soruldu ve cümle Rutte son cümlesi yanılmıyorsam Rusya'ya bizimle oyun oynamayın diye seslendi. Yine elbette bildirgede Rusya uykusunu da bekliyorsunuz bu anda.
1: Hatta soru şöyle geldi, yani ağırlığı nasıl olacak diye ben hemen kontrol ettim. Şurada Rusya mesela 2023'teki 2000 savaşın daha da sıcak olduğu bir şey. İttifakın güvenliğine en ciddi ve doğrudan tehdit 2023. 24'te ve 25'te uzun vadeli tehdit olarak yer alıyor. Ben bu uzun vadeli tehditin korunacağını, belki bir tık daha, bir seviye daha sertleşebileceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta bütün bu harcamalar, efendime söyleyeyim işte savunma sanayinin gelişmesi, Amerika'nın yavaş yavaş çekilmeye başlaması, bu hep Rus tehdidiyle biraz da ve Ukrayna savaşıyla
0: biraz da burada bağlantılı. Rusya'nın bu yayılmacılığıyla işin sadece Ukrayna ile kalmayacağı endişesi taşıyor Avrupa aslında. Yani Rusya aslında bir tampon görevi görüyor. Yani o baraj yıkıldığında Avrupa'da yani Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir Doğu bloku oluşması için yeni adımlar. İşte Polonya mesela en çok harcamalarını artırır. Hatta sorulardan bir tanesi, müttefiklerin asker sayısı Polonya'yı korumaya yeter mi Rusya'ya karşı sorusunu sordu Polonyalı bir meslektaşımız. Orada da sadece sayıyla ilgili olmadığını ve buradaki birliğin önemli olduğunu, yani caydırıcılık noktasında Rusya'ya karşı daha dirençli bir Avrupa oluşturmak için adımlar atılıyor. Burada sadece Polonya değil, Romanya, Moldova gibi ülkeler de ciddi Rus tehdidi altında olduklarını düşünüyorlar. Litvanya aynı şekilde, özellikle drone konusunda ve sınır hattını koruma konusunda ciddi adımlar atıyor. Ve tabii Finlandiya, yani bütün bu yukarıdan, kuzeyden Türkiye'ye kadar, güney doğu ucuna kadar herkes bu savunma şemsiyesinin bir tarafında duruyor ki Rusya yayılmasın, gelişmesin. Çünkü Trump'ın Ukrayna'yı savaşını başlatırken ki sözleri Putin'in aslında bir gün her yeri burası bizim toprağımızdı geçmişte diyerek yeniden işgal etme potansiyeli taşıdığı için de Rute bu tehdidi hep gündemde tutuyor.
2: Evet, gelişler sürüyor. Ekrana canlı olarak ekrana getiriyoruz biz de. Ve Rutte bu toplantıdan, ana toplantıdan önce az evvel Ankara zirvesi, Lahey'deki taahhütlerin hayata geçirildiği bir zirve olacak dedi özet olarak. Ve Avrupa ve Kanada yük paylaşımı ve savunmada sorumluluk alıyor. Bu durum tüm ittifakı güçlendiriyor. Daha güçlü Avrupa, daha güçlü NATO demektir dedi. Trump'ın baskısıyla Avrupa ve Kanada'nın savunma harcamalarını arttırması aslında tüm ittifak için bir kazanımdır diye devam etti. Savunmaya ayrılan payın artırılması önemli. 250 milyar dolardan fazla ek kaynak sağlandı. Ancak kendinizi banknotlarla koruyamazsınız dedi. Tüm paranın savunma kapasitesine dönüştürülmesi hayati önem taşıyor dedi. Nükleerden söz etti. İran'ın nükleer silah sahibi olmaması tüm NATO müttefikleri için önemli. Ve dün geceki olaylar için de ateşkesin ihlali karşısında Amerika'nın güçlü bir yanıt vermesi önemliydi dedi. Macron hala koşuyormuş desem inanır mısınız? Evet.
1: Belki geçti kalabilir.
2: Yani şöyle, koşusunu tamamlamış. Kaç dakika sürdü, kaç kilometre koştu, hesabını yapar onun otele dönüyormuş şimdi. Yine koşusunu tamamlamış. Bakalım hedef neydi, ne kadar koştu. Otele gelecek herhalde, duşunu alıp yetişir toplantıya diye düşünüyorum.
1: Bir şey var. Yani aslında güzel bir şey yapıyor tabii ki ama ne kadar bir koşuyor bilmiyorum. Hatta espri yaptık. Yanındaki korumalar da bayağı fit görünüyor. Çünkü o adamla birlikte her gün koşuyorlar gibi. Hani rol çalıyor diyeceğim ama yani böyle bir noktası da var şimdi. Macron nerede koşacak? Nasıl korunacak? Nerelere gidecek? Vesaire yapacak. Dün neredeyse geç kalıyordu Suriye'den buraya dönerken. Bir takım böyle liderlerin de kendi trikleri olabiliyor.
2: Evet ama Macron ve koşusunu da böyle ekrana getirdik. Peki ara veriyoruz.
3: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam edecek. Reklam.
4: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
5: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Reklam.
3: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.
2: Konuşurken birazcık da acaba rol mü çalıyor, bir imzası oluyor gibi düşünüldü ama bu bir alışkanlık, rutin. Yani açıkçası ben öyle düşünüyorum, fark etmiyor herhalde, her zaman bunu yapıyor.
13: Her zaman. Her zirveye gittiğinde AB zirvesi olsun, AGİT zirvesi olsun, G20 ya da G7 zirvesi olsun, mutlaka deplasmanda olduğu andan itibaren ilk yaptığı şey sabah bir böyle 4 kilometre, 5 kilometre bir koşu gerçekleştiriyor.
2: Fransa'da rutini değil mi?
13: Fransa'da da rutini ama böyle bu kadar medyatik değil ama.
2: Tabii. Fransa'da olduğu kadar yetiştik. Peki. Güldener, Rutte dün konuştu. Defalarca kamera karşısındaydı. Az evvel de öncesinde hemen bazı açıklamalar yaptı. Ama tabii arada bir Trump geldi gitti. Akşam yemekte bir şeyler oldu, neler oldu bilmiyoruz. Bu sabahki açıklamaları sana zirve sonucuna ilişkin ne söylüyor?
13: Zirve sonucuna ilişkin şöyle ipuçları veriyor. Aslında zirveye gelene kadar hakikaten çeşitli çelişkili, sert açıklamalar vardı. Gerilimli açıklamalar vardı, karşılıklı beklentiler vardı ve acaba o beklentiler karşılandı mı sorusunun ipuçları var. Aslında beklentiler karşılandı. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı müttefiklerden külfet paylaşımı mesela ya da Rusya konusu. Yani bir taraftan Rusya'nın hala gelecekte, öngörülebilir bir gelecekte tehdit oluşturduğunu söylüyor. Ama bunu çok sert değil, Türkiye'nin de, Çek Cumhuriyeti'nin de, Almanya'nın da, Fransa'nın da kabul edebileceği bir kelimelerle, sıfatlarla ifade ediyor. Bunun ipucu var. Geleceğin NATO'suyla ilgili soru işaretleri vardı. Ona yanıt verilecek. Dolayısıyla hakikaten bu zirvede eğer Trump ya da Meloni, ki dün mesela soru işareti Meloni'ydi. Meloni gelmedi. Uçağı Roma'dan geç kalktı. Akşam yemeğine katılmadı. Katılmamasının sebebi ya da geç katıldı.
2: Geç katılmasının sebebi
13: şey hususu mu? Trump'la denk gelmeme çalışması mı? Çünkü Trump'la Meloni arasında bir ağız dürüsü var.
2: Tesadüf değil miydi?
13: Bundan tesadüf değil.
2: Evet. Meloni özellikle geç geldi.
14: Uçuş süresi belli. Roma'da bütün gün hiçbir şey yapmadı ve uçağa geç kalktı ve geç indi ve hakikaten katılanların en son katılan lider oldu ve Trump'la bir araya gelmemek için anlaşılan çok büyük bir özen gösterdi.
2: Peki. Güldener, bir aile fotoğrafı göreceğiz ya bugün.
14: Evet.
2: O fotoğrafta herkesin yeri hep aynı mı, belli mi?
14: Her zaman aynı, hiçbir zaman değişmiyor. Bir zirvede Fransızca alfabetik sıraya göre, bir zirvede İngilizce alfabetik sıraya göre yapılıyor. Ve orada da herhangi bir değişiklik yok. Bir önceki aile fotoğrafında İsveç ve Finlandiya üye değildi. Türkiye'nin eski komşuları aile fotoğrafında bir tarafta İngiltere vardı. Diğer taraftan İspanya vardı. Şimdi İsveç'in NATO üyeliğiyle beraber sağ komşusu İsveç oldu. Sol komşusu İngiltere oldu. Türkiye ev sahibi ülke olduğu için bugün özel bir durum var.
2: Nasıl olacak?
14: NATO Genel Sekreterin hemen solunda kendisi yer alacak. Sağında ABD Başkanı yer alacak. Sahil liderler ise sadece alfabetik sıraya göre seçilecekler. Genelde ev sahibi ülke olduğu andan itibaren kim olursa olsun alfabetik sıraya riayet edilmiyor. Önce NATO Genel Sekreteri sağında ve solunda da ABD ve ev sahibi ülkenin temsilcisi yer alacak.
2: Tamam, peki. Şimdi bir Özden Erkuş'a kulak verelim. Liderlerin gelişini anlatacak. Ekipler gelmeye başladı alana. Kimleri gördün şimdiye kadar Özden Erkuş?
12: Şimdi tabii açıklamalar yapılıyor sırayla. Mark Rutte ile başladık. Hemen kısaca ondan bir iki cümle vereyim. Öncelikle bu zirvenin mükemmel ilerlediğini söyledi lojistik anlamda da. Ve şunu da ekledi. Tabii böylesine büyük bir şehirde kolay da değil. Ankaralılar için de kolay olmadığını biliyoruz ifadesini kullandı. Ve teşekkür etti bir kere daha bu zirvenin lojistik anlamda da düzgün ilerlediği için. Sonrasında dünkü forumla biraz atıfta bulundu. Savunma forumunda çok büyük bir başarıydı. Pek çok sözleşme imzalandı dedi. Tabii bu harcamalar, ülkelerin NATO'ya dönük harcamaları, savunma harcamaları, ABD ve Avrupa ile Kanada'nın savunma harcamalarının eşitlenmesine dönük süreci başlattık artık. Ve bunu başaran da Trump'ın bizi zorlaması oldu. Bu başkan için de büyük bir başarı ifadesini kullandı. Ve bugünkü toplantıda İran'ın da müttefikler tarafından, müttefiklerin gündeme getirdiği konulardan birinin İran olması gerektiğini söyledi. İran'ın bir kez daha nükleer silahlara dokunmayı düşünmemesini, günümüzün açık olmasını, konuşmalarını bekliyorum müttefiklerden dedi. Tabii ABD'nin dün gece ve bu sabah gerçekleştirdiği İran'a dönük saldırılar soruldu Rutte'ye ve İran'ın ateşkesi bozmaması önemli, ABD'nin güç kullanması önemliydi, gerekliydi ifadesini kullandı. Ve Rusya'nın da NATO'nun uzun vadede en büyük tehditlerden biri olduğunu, NATO ilişkinin en büyük tehditlerden biri olduğunu tekrarladı ve bunu da sonuç bildirgesinde göreceksiniz dedi. Kendinizi dolarla, euroyla, Türk lirasıyla savunamazsınız. Üniformalı insanlara, etkili savunma sistemlerine ihtiyacınız var. NATO 1 milyar kişinin yaşadığı bu alanın her santimetresini koruyacak, demokrasiyi koruyacak ifadesini kullandı. Sonrasında Hollanda Başbakanı geldi, ayaküstü o da bir açıklama yaptı. İran konusuna girdi, diplomatik sonuç için çalışmaya devam etmeliyiz dedi. Ardından yine savunma harcamalarına sözü getirdi. Savunma harcamasını 3'e katladık. Son birkaç günde Avrupalı müttefikler arasında pek çok anlaşmaya ve sözleşmeye de şahitlik ettik ifadesini kullandı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen geldi. Zor zamanlardayız, birliğimiz çok önemli dedi. Ve tabii ki ona elbette Grönland açıklaması soruldu Donald Trump'ın. ABD Başkanı'nın açıklamasını dinledim. Bizim duruşumuz hala aynı. Grönland satılık değil dedi. Öyle anlaşılıyor ki Trump'ın dün yaptığı açıklamalardan sonra NATO zirvesinde Grönland konusu çok konuşulacak. Tabii şu ifadesi önemliydi Danimarka Başbakanı'nın. NATO'nun her santimetre karesini savunmak için hazırız. Beşinci madde biri için herkesin harekete geçmesi anlamına geliyor. Bu Grönland için de geçerli ifadesi dikkat çekiciydi. Polonya Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Trump Polonya'nın büyük dostu, 10 bin ABD askeri şu an için Polonya'da, onlar için kalıcı bir üs kurmaya hazırlanıyoruz. Umarım ABD askerleri Polonya'da kalırlar ve NATO ile Polonya'nın sınırlarını birlikte koruruz dedi. Bu asker sayısının azaltılmasına ilişkin enteresan bir açıklama oldu. İzlanda Başbakanı, ondan da bahsedelim. O da özellikle Trump'ın açıklamalarına ilişkin, Grönland açıklamalarına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda çok netiz dedi. Grönland halkına aittir ama Trump'tan böyle bir açıklama gelmesi benim için şaşırtıcı olmadı. Aynı şey İzlanda ve İzlanda'ya halkı için de geçerlidir. Şu an bizim için en büyük tehdit Rusya. Bence NATO buna odaklanmalı ifadesini kullandı İzlanda Başbakanı da.
15: NTV Radyo.
2: Ve evet, Özden Erkuş da özetlemiş oldu bu şu ana kadar aslında neler olup bittiğini. Bundan sonrasını da tabii merakla bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte artık esas toplantı, ana toplantı da gerçekleşecek. Mete Çubukçu, vurgulanan, yani Rutte'nin de söylediği, tamamen değişmiş bir NATO, Trump'ın istediği şekilde yük paylaşımının gerçekleştiği bir NATO herhalde, değil mi?
1: Yani baktığımızda tabii NATO'nun duayeni yanımızda, ondan da sonra değerlendirmelerini de alırız ama Trump'ın herhalde arzu ettiği %60, %70'i bildiriye yansıyacak. Nitekim onun için yani kalktı Washington'a gitti genel sekreter. Dün akşam biraz önce fotoğraflarda yorumlamaya çalıştık. Belki bir son rötuşları birlikte yaptılar. Ama şunu da her zaman ekledi. Bugün de ekledi. Evet, Amerika biraz yükünü azaltacak. Avrupa taşın altına sokacak. Ancak Avrupa'sız ya da Avrupa'daki üsler olmadan da Amerika stratejik hedefine ulaşamaz ya da stratejik açıdan giderek zayıflar. Rusya dedi, Çin dedi, Kuzey Kutbu'ndaki riskler dedi. Uzun erimli operasyonlar bir şekilde kastetti. Çünkü evet belki sayılar azalacak. İşte Rammstein'da herhalde 56 bin var değil mi asker? İşte 5 bin kişi azaltacağız dedi. Herhalde o 5 bin kişi Rammstein'ın kasaba ekonomisini ya da il ekonomisini etkiler. Yani NATO'nun çok fazla operasyonel hareketliğini etkilemez ama bu sayı giderek artarsa daha farklı bir noktaya gider. Bir olumlu yönü şu, evet artık Avrupalılar farklı karargahlardaki Amerikan temsillerini alacaklar. Bence bu Avrupa için iyi bir şey. En azından NATO anlamında o sorumluluğu yükselmek. Ama Avrupa'nın olmadığı özür dilerim Amerika'nın giderek azaldığı ya da Avrupa'dan çekildiği bir noktada kendi aleyhine işleyecek durumlar da var. Rutte şunu da söyledi, evet sistemde bulunuyor İran konusunda NATO'daki bazı ülkelere ama İran'a yönelik sortileri yani savaş uçaklarının uçuş sayılarını da orada ekledi. Bu kadar da sorti uçuş yapıldı Avrupa'daki üslerden İran'a diye. Yani Avrupa'nın oradaki rolünü de altını çizdi. Ama dediğim gibi Trump'ın sonuçta hedeflediği bir bildiri çıkacak. Bir kısmı da tabii Avrupa'ya ağırlık verecek. Ama net olan daha açılışta söylediği gibi artık yeni bir NATO dönemindeyiz. Yani tamamen değişim geçiren, transformasyona uğrayan bir NATO ile karşı karşıyayız dedi. Belki 2026'nın en önemli köşe taşı ya da atılacak ilk adım bundan sonrası için bu herhalde cümle olacak.
2: Güldener, NATO değişirken Türkiye'nin de NATO'nun içindeki pozisyonun ve yerinin değiştiğini görüyoruz. Sanki böyle ikisi beraber ya da birbirini mi tetikliyor, birbirinden mi etkileniyor? O ikisini beraber bir arada bir yorumla.
16: Var. Bir değişim var. Yani Türkiye'nin NATO nezdindeki konumu artıyor, pekişiyor, önemi de artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hem bölgeden konvansiyonel kuvvetlerden çekildiği bir dönemde Amerika'nın bu konvansiyonel kuvvetleri telafi edebilecek imkan ve yetenek kime ait? Bunların ekseriyeti Türklere ait olan asker, savaş uçakları, muhripler, deniz ürünleri var. Dolayısıyla bir bu husus var. İkincisi NATO'nun sadece artık daha çok önem kazanan Rusya, Karadeniz, Arktik, Güneydoğu ve Güney Kanadı. Oradaki başlıca aktör yine Türkiye olduğu için Türkiye'nin bu açıdan da hakikaten önemi artıyor. Üçüncü mesele de Amerika Birleşik Devletleri'nin asker düzeyinde, kuvvet komutanlığı düzeyinde Avrupalılara terk edeceği görevler var. Bu görevlere savaş tecrübesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yer almaları kadar doğal bir mesele yok. Dolayısıyla bu hususla da ilgili olarak Türkiye'nin içeride konumu pekişiyor. Ve bunun içinde askeri güç, savunma sanayi, istihbarat, savaş tecrübesi olan bir ülkeyi eklendiği zaman, buna da coğrafya eklendiği zaman, ki coğrafya kaderdir, NATO'da da kader. Dolayısıyla Türkiye'nin hakikaten orta ve uzun vadede konumu, NATO içerisindeki geleceği hakikaten yükselen yıldız niteliğinde. Dolayısıyla bu zirvede önemli olan mesele şu, Almanya Başbakanı da dile getirdi. Ankara'da Ankara ruhuna sahip olabilecek miyiz NATO'da diye, muhtemelen Ankara zirvesinde Ankara ruhuna sahip olabileceğiz.
2: Ankara ruhundan kastettiği ne?
16: Ankara ruhunu şu şekilde kastettiği. Bir, Avrupalılar tarafından Avrupa'nın kıtasını Avrupalılar için güvenliğinin sağlanması. Yani artık konvansiyonel kuvvetlerde Amerika değil Avrupalılar. Kendi yağında pişecek, kendileri güvenliği sağlayacaklar. Bu birinci mesele. İki, külfet paylaşımı. Bu sadece bir asker gönderme değil, yatırım yapma hususu. Üç, teyakkuzda olma ve tabii şemsiye, nükleer şemsiye Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olmaya devam edecek. Ancak sahil bölgede Karadeniz, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Orta Doğu'da Rusya'ya yönelik olarak ya da başka tehditlere yönelik olarak NATO kendi içinde Avrupalılar artık güvenlik tüketen bir topluluk değil, güvenlik üreten bir topluluk olacaklar. Bu da önemli. Yenilikçi ruh önemli. Teyakkuzda olma hususu önemli. Ankara ruhunu bu şekilde tarif edebiliriz.
2: Yani askeri gücü Türkiye'nin haritası. Ve bu haritanın, bu coğrafi konumun giderek belirginleşen önemi, belki Türkiye'ye duyulan ihtiyaç, savunma sanayi dün de çokça konuşuldu. Bütün bu etmenler sözünü ettiğim bir araya geliyor ve değişen dönüşen NATO'nun içinde değişen dönüşen Türkiye'nin konumunu konuşuyoruz haliyle. Ankara ruhu da bütün bunların hepsini içine topluyor.
1: Danimarka. Evet, Danimarka Başbakanı'nın Trump'a cevabı. Biz Danimarka olarak NATO topraklarının her karışını ve kendi topraklarımızın her karışını koruyacağız diye doğrudan. O sorulmuş çünkü.
16: Hem Dorset'te soruldu hem de biraz önce buraya gelirken Danimarka ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyordu. Trump basın mensupları, Danimarkalı meslektaşlarım Trump Arktik ve Grönland iştahından vazgeçmedi diye. O da cevap olarak bu minvalde bir şekilde aynı şekilde yani NATO'nun amacı müttefiklerin toprak bütünlüğünü sağlamaktır. Dolayısıyla biz de NATO olarak ve Danimarka olarak hem Trump'tan ve habis taleplerden hem de üçüncü ülkelere yönelik olarak toprak iştahından, talebinden korumaya yönelik olarak kolları sıvıyoruz diye.
1: Ben Türkiye konusunda bir ekleme yapabilir miyim?
2: Tabii.
1: Yani özellikle Türkiye'nin ve Dışişleri Bakanlığı'nın da çok önemsediği ve tartışılmasını da istediği, belki içeride tartışılacaktır, bildiriye girer mi? Çok ondan emin değilim ama bir 360, NATO 360 yani Türkiye odaklı bir plan, proje ya da bunun hayata geçirilmesi. Yani sadece Avrupa topraklarının savunulması değil, kuzeyden başlayarak güneye hatta Afrika'ya kadar giden bir habitatın yani bir 360 derecenin aslında risklerle karşı karşıya olduğu, onun için en azından bu savunma hattının biraz daha belki Avrupa kadar olmasa bile artık dikkate alınması. Yani ne diyor? Karadeniz. Karadeniz'in güvenliği. Eskiden çok fazla konuşulmaz. Bu çok önemli. Aşağı iniyoruz. Ege, Doğu Akdeniz'deki bir takım tehdit ya da muhtemel tehditler ve Afrika ya da projeksiyonu NATO'nun önümüzdeki yıllarda geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Buna da 360 gibi bir plan projeye de yaklaşım olarak değerlendiriyorlar. Bu şeyin ortasında da Türkiye var. Yani bu 360 derecenin kuzey-güney hattında. Bu da işte biraz önce konuştuğumuz gibi Türkiye'nin hakikaten sadece askeri anlamda, asker sayısı anlamda değil, jeopolitik olarak da hem Ukrayna hem İran bağlamında da somut olarak da zaten görülen önemli bir noktada olduğunu gösteriyor. Ben giderek Avrupalı üyelerin bunu daha ciddiye alacağını aslında düşünüyorum. Yani sadece Trump'ın zorlamasıyla ya da işte tırnak içinde tehditleriyle değil, ortadaki bir realite ve bu realiteye Türkiye'nin nasıl eklenmeleceği, siyaseten mi, askeri olarak mı, yeni bir yapılanma mı ya da savunma harcamalarına hakikaten eşit şekilde katılma mı? Bildiğimiz kadarıyla şu anki Avrupa Savunma Fonu ya da SAFE dediğimiz şeyler doğrudan katılamıyor. Yanılıyor muyum?
16: Doğru.
1: Doğrudan katılamıyor. İşte bir partner bulması lazım. Ya şirketin orada kurulması lazım. Ya da işte %35'i en fazla efendim dışarıya şey yapılabiliyor, gidilebiliyor. Avrupa daha aslan payını alıyor gibi. Bu özellikle %5 ile birlikte bugün bildirgeye girecek ve artık netleşecek bu külfet paylaşımından sonra bence bu Avrupa'da da ciddi bir tartışma konusu olacak. Bazı ülkeler buna sıcak yaklaşırken bazıları belki azınlıkta da olabilir hala bu konuda daha eski düzenin diyelim, NATO'nun eski düzenin kafasıyla hareket ediyor gibime geliyor.
16: Portekiz'in zaten en büyük sıkıntısı tehdidi görmüyor. Tehdide yakın ülkeler, Baltik ülkeler, Polonya ya da Türkiye gibi hem Güneydoğu'da hem Suriye, İran, Irak bağlamında, Karadağ bağlamında ya da kuzeyde bunu hissediyor, yaşıyor, terörle mücadele ediyor. O yüzden de bunun önemini biliyor ve gereken fedakarlığı bulunmaya hazır. Ama İspanya'da Portekiz bunu tehdidi çok uzakta görüyor ve onu hakikaten doğrudan etkileyebilecek bir mesele olduğunu düşünmediği için bu hususta adım atmakta biraz güçlük çekiyor. Ama diğer taraftan da savunma sanayi sadece korumaya yönelik olarak değil, büyüme oluşturuyor, istihdam yaratıyor, katma değeri yüksek ürün üretiyor. Dolayısıyla ekonomiyi zenginleştirecek nitelikte bir sektör. Bu tartışmalar NATO içerisinde devam edecek tabii. Hı
2: hı. Aslında Mete'nin bıraktığı yerle nereye geçiyoruz arkadaşlar? Anlayamadım. Deniz Tüysüz'de Ahmet Örsoğlu hazırmış. Biz burada devam ederiz konuşmaya. Nasılsa buradayız. Deniz ve Ahmet'i bir dinleyelim. Onlara bir kulak verelim hemen.
17: Seda, şimdi bizim bulunduğumuz yerde bazı liderler buraya gelmeye başladı ve kendi gazetecilerine, kendi ülkelerine mensup gazetecilerine sorularını cevaplıyorlar. Onlardan bir tanesi de Danimarka Başbakanı'ydı. Biraz önce buradaydı. Uzun bir soru cevap faslı oldu. Daha sonrasında ise bu salonda da bir yürüyüş gerçekleştirdi. Peki neler konuşuldu? Şimdi Ahmet'e soracağım. Ahmet, Danimarka Başbakanı'nı gördük. Hemen yan standımızdaydı. Görüşmenin ayrıntılarında neler var?
18: Hatırlatalım, NATO liderler zirvesine katılan liderlerin pek çoğunun arasında bazı sorunlar var. Bu sorunlardan birini yaşayan iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Danimarka. Sorunun nedeni Grönland. Grönland yarı özerk bir Danimarka toprağı. Yıllardır böyle. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Grönland'ı satın almak istiyor. Pek çok defa bu niyetini kamuoyu önünde dillendirdi ama Danimarka Grönland'ın asla satılık olmadığını yineledi. Yine Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin gündem başlıklarından biri de, önemli başlıklarından biri de bu. Az önce Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sen de ifade ettin, geldi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2-3 soru sordular. O soruların neredeyse tamamı Grönland'a ilişkindi. Çünkü Danimarka'da en büyük konu başlıklarından biri bu. Şu ifadeyi kullandı. Grönland satılık değil dedi Frederiksen. Bir kere daha hatırlattı ve şu detayı verdi. Bu arada hem ABD hem de Danimarka NATO'nun kurucu üyeleri. Biz hem NATO'nun güvenliğini hem de Danimarka'nın kendi güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz dedi Frederiksen. Grönland neden önemli? Stratejik bir noktada. Rusya'ya yakın, Rusya'dan gelebilecek olası füze tehditlerine karşı ABD'nin kendi hava savunma sistemlerini yerleştireceği geniş bir kara parçası. Aynı zamanda küresel ısınma ve buzların erimesiyle birlikte Grönland artık daha erişilebilir. Geniş bir coğrafya, bakir bir coğrafya, doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin ve artık yeni savunma sistemlerinin üretilmesi için gerekli ham maddenin pek çoğu Grönland'da. O yüzden Trump sadece savunma için değil, fiziki güç için değil, doğal kaynakları için de Grönland'ı istiyor. Ama bugün zirvede bu bir kere daha zirve marjında gündeme gelmiş oldu.
17: Bakalım bundan sonra burada hangi liderleri göreceğiz? Görüşme odaları var. O görüşme odalarında da programlar devam ediyor, ikili görüşmeler. Tabii her ülkenin kendi gündemi var. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da birazdan ikili görüşmelerine geçecek. Yani oldukça duyuracaklar ama saatlerimiz 9.22, 11'e doğru artık NATO zirvesi liderler buluşması başlayacak.
18: Şöyle de bir detay verelim. Liderleri Mark Rutte karşılayacak. Aile fotoğrafına geçilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılama anında olup olmayacağı konusu biraz muğlak. Zira ev sahibi devlet başkanı genelde buna kendisi karar veriyor. Katılmak isterse katılabiliyor. Tamamen Türkiye'nin takdirine bırakılmış durumda bu. Bu konuda bir gelişme olursa elbette bunu duyuracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün pek çok liderle görüşmesi olacak. O görüşmelerden birkaç tanesi dün zirve başlamadan önce, resepsiyondan önce gerçekleşmişti zaten. Ama bugün Meloni ile bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Ahmet El Şara ile, görüşme yapmasını bekliyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşme yapmasını bekliyoruz. İspanya Başbakanı Sanchez ile olabilir şeklinde bir duyum aldık. Bunu takip edeceğiz. Yani kısa kısa da olsa, bu arada bu görüşmeler ayaküstü değil, her liderin görüşebileceği alanlar yaratılmış durumda. Galiba 8 tane toplanma alanı var, liderlerin bir araya geleceği alan var. Orada oturacaklar, heyetlerin de katılabileceği bir düzenleme yapılmış, oturma düzeni yapılmış. Orada bir araya gelecekler ve İletişim Başkanlığı bu görüşmeler gerçekleştikten sonra detaylarını, gündemde ne vardı, ne konuşuldu, bunları da tek tek açıklayacak. Görüntüde servis edilecek. Biz de geldikçe izleyicilerimize aktarmayı sürdüreceğiz.
17: Şimdi saat 11 çeyrek geçe gibi de o yuvarlak masa toplantısı başlayacak. O nerede olacak?
18: Yuvarlak masa toplantısı tam bizim bulunduğumuz alanın karşısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi öncesinde önemli davetlerini verdiği bir sergi sarayı var burada. Yaklaşık 5000 kişilik büyük bir alan. Hatta hatırlayacaksın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı evet. resepsiyonu orada verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok kesimden insanı ağırlamıştı. Orası bu zirvenin yapılabilmesi için tekrar dizayn edildi. Farklı bloklar oluşturuldu, odalar yaratıldı. Liderler girdikten sonra fotoğrafın çektirileceği alan ayrı. Bu fotoğraf çektirildikten sonra liderler bir süre yürüyecekler. Yine tam sergi alanının ortasına konuşlandırılmış. Bu toplantı başladıktan sonra orayı net bir şekilde göreceğiz. NATO amblemleriyle, mavi renklerle hazırlanmış bir alandan bahsediyoruz. Büyük bir masa etrafına gelecekler liderler. Yani hem fotoğrafın çekileceği yer hem de toplantının yapılacağı yer aynı çatı altında, ama dediğim gibi çok büyük bir alan olduğu için bölümler halinde yeniden hazırlandı, dizayn edildi. Daha erişilebilir, liderlerin daha rahat edebilir hale getirildi o bölge.
17: Ve Trump'ın da görüşmeleri olacak elbette ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Zelenski ile Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşmesi öngörülüyor. Başka kimler var?
18: Şimdi bizim bildiğimiz, kamuoyuna açıklayan, sen de hatırlattın, iki lider var ama bu sayı artabilir. Mesela bugün, özür dilerim, Rutte ile ayaküstü sohbet ettiler. Hatta fotoğrafları kamuoyuna yansıdı. ABD Başkan Yardımcısı resmi sosyal medya hesabından iki kare fotoğraf paylaştı farklı saat dilimlerinde. Şimdi biz diğer yayınlarda da konuştuk. İki fotoğrafta siyah beyaz ve bazı mesajlar barındırıyor. ABD ile NATO arasında bir kriz var. Bu saklanmıyor. Trump büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğunu defalarca dile getirdi. Hatta kendi bakış açısından İran'la, yine tırnak içinde söylüyorum, operasyon diye nitelendiriyor çünkü kendisi. O yürüttüğü operasyonda NATO'nun kendisini, Amerika'yı yalnız bıraktığını söylemişti. Bu yüzden de kızgın olduğunu belirtmişti Trump. Mesela o görüşmelerden biri yapıldı, ayaküstü de olsa. Bu bir masa etrafına yansıyacak mı? Bunu takip edeceğiz. Daha kapsamlı bir görüşme olacak mı mesela Trump'la Rutte arasında? Bu merak konusu. Diğer mesela Danimarka Başbakanı'yla aralarında bir kriz var. Acaba bu krizi evet. çözebilmek için bir araya gelecekler mi? Takip edeceğiz. Sadece biz değil, Amerikan kamuoyunu takip edilen Beyaz Saray muhabirleri de henüz Trump'ın programına vakıf değiller. Çünkü açıklanmadı henüz.
17: Daha henüz buraya da gelmedi.
18: Evet, gelmedi.
17: Evet Seda, biz İletişim Başkanlığı'nın oluşturduğu, Millet Kütüphanesi'nde oluşturduğu Uluslararası Basın Merkezi'ndeyiz. Burada tabii hayli yoğun, liderler buraya geliyor, zaman zaman açıklamalarda bulunuyor. Biz de takipteyiz.
2: Program devam ediyor. Liderlerin açıklamaları olacak. Sizin de altını çizdiğiniz o pek çok ikili görüşme de olacak. Evet, birbirine mesafeli olan isimler var. Hepsini takip ediyoruz NTV ekranlarında. Şimdi bir başka noktaya gidelim. NTV Büro'ya döneceğiz. Orada NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'e sözü bırakacağız. Yanında Profesör Doktor Burak Güntay var.
19: Seda, teşekkür ediyoruz. Biz senin de söylediğin gibi Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Burak Güntay'la birlikteyiz. Zirveye ilişkin, NATO zirvesine ilişkin özel yayınımızı bu saat dilimi itibariyle hocamızla sürdüreceğiz. Hocam hoş geldiniz.
20: Hoş bulduk efendim.
19: Şimdi birkaç gündür yoğun bir şekilde yayınlarımızda işliyoruz NATO zirvesini. Öncesi, sırasında ve sonrasında yanıtı aranacak sorular üstünde duruyoruz. Şimdi zirvenin bugün resmi çalışması başlıyor ve bunun hemen öncesinde NATO Genel Sekreteri Rutte'nin açıklamaları oldu. Belki onları değerlendirerek başlamamızda fayda var. Çünkü üstüne konuştuğumuz birçok konuya ilişkin Rutte'nin mesajları oldu. Bir kere öncelikle 258 milyar dolarlık bir ek savunma yatırımından söz etti Rutte ve bunun NATO'nun caydırıcılığını artırmak için ne kadar önemli olduğundan söz etti. Ve tamamen değişim geçirmiş bir NATO ile karşılaşacağız dedi. Trump'a da aslında hani bir konuştuğumuz sorulardan biri Trump'la bazı NATO üyesi ülkeler arasındaki buzlar erir mi? Sorumuz vardı. Biraz ona da yanıt verir gibi Trump'ı öven de ifadeleri oldu. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamaları konusundaki hassasiyetine değinen cümleleri oldu. Bu bölümle başlayalım hocam. Siz nasıl okudunuz, nasıl değerlendirdiniz o açıklamaları?
20: Şimdi sadece bu sorduğunuz kısımla başlıyorum. Çünkü Rutte'nin başka önemli açıklamaları
19: onlar
20: daha
19: da
20: var. Şimdi sırf buradan gittiğimizde bir kere şöyle bakalım. Kolay kolay hiçbir çalışan patronunu eleştirmek istemez. Eleştirmez yani. Olmaz. Rutte'nin de NATO içerisindeki para veren ülkeleri bir kenara koyduğunuz zaman en önemli patronu Trump. Dolayısıyla ya Trump şunu yanlış yapıyor, bunu böyle yapmasaydı demesini bekler miyiz? Beklemeyiz. Hiç oldu bu tarihte? Olmadı. Bundan sonra da olur mu? Olmaz. Bir kere önce onu söyleyeyim. Hatta eleştirdiği şeyleri kendi eski pozisyondayken, siyasetçiyken söylediği şeyleri tabii ki daha farklı noktalarda değerlendiriyor. Önce bunu bir adını koyalım. Ha, yalnız şunlar var doğru olarak. Rutte'nin Trump'la ilgili açıklamasındaki en önemli şey, Trump'tan dolayı bu %5 hedefine yaklaşmadık. %4'ü bulduk. %5'e doğru gidiyoruz. Bunun en önemli sebebi Avrupa ülkelerinin Rusya başta tehdit olarak görmesinden dolayı kendileri de bu işin içine girdiler. O yüzden de tabii ki sırf Trump değildir sebebi ama Trump'ın Kanada gibi birçok ülkeyi bu noktada teşvik etmesine faydası oldu mahiyetinde. Böyle gayet politik güzel bir cümle kurdu. Bu bir. Bunu bir kenara koyalım. Ha, Trump'la Avrupa ülkelerinin arası ısınır mı? Isınıp ısınmaması çok önemli mi? Esas soru bu. Çünkü Trump'ın 2 senesi kaldı. Trump'tan sonra Amerikan başkanı olacak kimse ne olursa olsun Trump'ın üslubunda Avrupa'ya yaklaşmayacak. Demokrat cumhuriyetçi. Hatta J.D. Vance bile olsa ki J.D. Vance en az Trump kadar belli noktalarda sert söylemleri oldu Avrupa'ya Münih konferansında. Ama ne olursa olsun böyle olmayacak hiçbir şey. Dolayısıyla 2 senelik bir süreçten sonrası öncesi diye çok uzun vadeli bir iş değil bu. Ama Trump'ın daha dünkü açıklamasında buraya gelmeden önce Grönland'la ilgili, Grönland'ı tekrar bir hatırlatalım. Grönland dünyanın bir ucunda duran, kimseye bağlı olmayan bir yer değil. Bir NATO üyesinin parçası.
19: Evet.
20: Siz şimdi bir NATO üyesinin parçasından toprağın talep ediyorsanız, Kanada NATO'nun bir parçası, 51. eyaletim ol diyorsanız çok doğal olarak o ilişkilerin çok aman aman iyiye gitmesini beklemek olağan değil. Bunun dışında da ikili atışmaları da Trump'ın malum. İşte Meloni ile yaşadıkları, Sanchez keza aynı şekilde. Netice itibariyle söylemek istediğim şu, bu açıklamalara baktığınız zaman NATO'ya yapılan fonun arttığı esas itibariyle görünen şey, buradaki artışın devam edeceği de görünen şey. Ama Rutte'nin bütün o açıklamasından cımbızla aldığım şu ki, mesele sadece Trump değil, Avrupa'nın da güvenlik noktasında ciddi bir yatırımı var. Bu yatırım da aslında Rusya kadar bir sebebi de Amerika'nın ben artık çok sizle ilgilenmiyorum deme ihtimali.
0: Evet. Hocam siz değinmişken Grönland konusunda şunu da konuşmakta yarar var. Yine hemen bu sabah yaşanan bir gelişme olması nedeniyle Danimarka Başbakanı Frederiksen'in bir açıklaması oldu. Grönland'ın satılık olmadığını yineledi açıklamasında ve kendi topraklarımız da dahil olmak üzere NATO topraklarının her bir karışını savunmaya hazırız. Elbette Danimarka Krallığı'nı da savunacağız dedi.
20: Şimdi mesela bu tabirin içerisine baktığınız zaman benim hep kullandığım bir şey vardır NATO ile ilgili yıllar yılı. Derim ki NATO'nun içinde olmak çok önemlidir. NATO'dan sizi dışarıya karşı savunmasını bekleme. Yani bana mesela bir tane tarih boyu NATO'nun bir üyesini Amerika'yı hariç bırakıyorum böyle büyük bir şekilde savunduğunu gösterir misiniz desem çok örnek veremez kimse bana. NATO biraz içerideki ülkelerin birbirine olan saldırısını önlemek için aslında son dönemlerde evrilmiş bir noktadadır. Ama ne derseniz deyin Danimarka liderinin kendi ülkesinde bir toprak ihlalini NATO'nun başka bir üyesinden hem de NATO'nun en önemli finansörü olan ülkeden görmesi ve bunu dillendirmesi. Tabii ki NATO'nun hani hep diyoruz ya NATO nereye evriliyor, NATO nereye evriliyor söylemler tamam. NATO 3-0, 5-0, 10-0, 20-0'lar tamam. Ama şimdi şöyle bir üslubun içerisinde o işi yapamazsınız. 3-0 da olmaz, 2-0 da olmaz, 1-0 bile olmaz. Yani olmaz.
0: Evet. Hocam şimdi bu iki açıklama gelmemiş olsaydı biz bu sabah yayınlarımıza başlarken elbette bugün zirvenin o resmi çalışma programının başlayacak olmasını gündemini konuşacaktık ama elimizdeki en vurucu manşet dünkü açıklamalar olacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki görüşme ve açıklama olacaktı. Şunu sormak isterim. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin bundan sonraki süreci açısından dün Trump'ın verdiği o son derece olumlu mesajların etkisi ne olur? Nasıl bir ivmelenme olur? Hem yaptırımların kaldırılması hem F-35 süreçleriyle ilgili olarak.
20: Şimdi bir kere önce şunun adını bir koyalım. Bu zirvenin bizim için.
0: Evet.
20: En az iki. Biraz zorlarsak 3-4 önemli tarafı var. Birincisi NATO zirvesi. Bambaşka bir konu. İkincisi Türk-Amerikan
0: ilişkileri.
20: Bunların ikisinin de birbiriyle bağlantılı olmayan tarafları da var.
0: Hocam çok özür dileyerek kısa bir ara verelim. Yunanistan Başbakanı'nın açıklamaları var. Onu izleyelim.
21: Gerçekten de jeopolitik belirsizliklerin tavan yaptığı bir dönemde bir araya geliyoruz. Ve Trump'ın Avrupa'nın daha fazla yük paylaşımında bulunduğu bir ittifak istiyordu. Ve geçen yıllarda da tam olarak bu gerçekleşti. Ve ben de stratejik Avrupa'nın otonom bir Avrupa sütunu olması açısından ittifakı güçlendirmesinin her zaman taraftarı oldum. Ve geçen yıl Lahey'de önemli kararlar alındı. Özellikle bugün savunma harcamalarında hayata geçirdiğimiz önemli adımlar için karar verdik. Ve gururla söyleyebilirim ki Yunanistan bu yıl %3,5'luk savunma harcaması hedefini planlanandan daha da erken tarihte gerçekleştirmiş bulundayız. Tabii ki silahlı kuvvetlerimizin modernizasyonu konusunda da ilerleme sağlıyoruz. Tabii ki jeopolitik bazı sınamalarla karşı karşıya olan bir bölgedeyiz. Aynı zamanda kemer sıkma döneminde bile savunma harcamalarına önem verdik ve İlk 5 NATO ülkesi arasında yer alıyoruz bu konuda. Tabii ki bölgesel olaylarla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. İran ve ABD arasındaki ateşkesin kalıcı olacağı konusunda iyimserim. Diplomasiye bu sorunları çözmek için, bu sorunları çözebilmek için vakit tanımamız gerekiyor. Tabii ki tüm Avrupalılar için yaşam maliyetleri önemli bir öncelik ve yeni bir artan masraflarla karşılaşmak istemiyoruz ve petrol fiyatlarının artmasını istemiyoruz. Türkiye'nin NATO'daki etkisi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 satın almasına izin verecek gibi görünüyor. Bu dengeleri bozacak mı? Tabii dünkü açıklamalarıyla ilgili olarak Sayın Trump'ın ve Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili yorum yapmayacağım. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Bir ittifak temel prensipler ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde gerçekleşmeli ve yaşamalıdır. Tabii ki ülkemin hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken Türkiye'nin bölgesel karasularını genişletme planları karşısında ya da böylesine bir durumda bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı. Çünkü sonuçta biz bir savunma ittifakıyız ve tüm bu noktaların iyi komşuluk çerçevesinde ve işbirliği çerçevesinde çözülebileceğini düşünüyoruz. Sizi duyamıyorum. Bir daha alabilir miyim sorunuzu? Komşunuz Türkiye'deki bu zirveyi nasıl buldunuz? Gerçekten sizi duyamıyorum. Kusura bakmayın. Evet, şu kadarını söyleyebilirim. Her zaman Türkiye'yi, Ankara'yı ziyaret etmek bir keyiftir. Ve tabii ki ben her zaman ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da iyileştirilmesinden yanayım. Teşekkürler.
0: Hocam, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamalarını dinledik. Biz ondan önce dünkü görüşme çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görüşmesi ve yapılan açıklamalar çerçevesinde Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini değerlendiriyorduk. Ama bir nokta var, onu da hatırlatıp öyle devam edeyim. Şimdi Mitsotakis'e bu F-35'ler konusu, dünkü açıklama soruldu, dengeleri bozar mı diye. Bu konuda yorum yapmayacağım dedi ama ittifaklar da iyi komşuluk ilkeleri temelinde yükselmeli değerlendirmeleri yaptı. Bunu da hatırlatıp devam edelim hocam.
4: Müsaadeniz oradan başlayabilir miyim?
0: Tabii ki.
4: Şimdi Mitsotakis tamam Yunanistan ve İsrail'in yani hem Mitsotakis'in hem Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 alması, herhangi bir motor alması, herhangi bir F-16 alması, herhangi bir silahın Amerika'dan verilmesi, alınması konusunda çekinceleri baki. Yani hiç önemli değil ne aldığımız. Bu devletlerinden münferit demeyeceğim, devletleriyle de alakalı ama kendi de duruşları da aynı zamanda. Bilhassa Netanyahu'nun. Tamam, burada anlıyorum. Ama artık enteresan gelen nokta şu, bir savaş eğer yani doğru duyduysam, yanlış anlamadıysam bir savaş tehdidinden bahsediyor.
0: Evet.
4: Şimdi tahminimce bu savaş tehdidi biz oluyoruz. Öyle anladım.
0: Açıkçası bir savaş tehdidinden söz etti ama o konuda sanki NATO çünkü üyesi ülkelerin tamamını kapsayan ya da işte en azından Avrupa bölgesini kapsayan bir savaş tehdidinden ya da jeopolitik risklerden söz etti gibi.
4: İnşallah öyledir. Çünkü şu var, Yunanistan'la Türkiye NATO'ya girdiği dönemdeki nüfusları, NATO'ya girdiği dönemdeki ekonomileri, NATO'ya girdiği dönemdeki yani ellerden bahsediyorum. Jeopolitik farkları çok aman aman birbirinin arasında uçurum yoktu. Şimdi bugün iki ülkenin arasında nüfus başta olmak üzere ekonomi, dünyaya entegrasyonu birçok noktada çok ciddi fark var. Bir kere bakın çok açık bir şey soracağım size. Bugün arkamız Ankara.
0: Evet.
4: Memleketin başkentindeyiz. Ötesi İstanbul, berisi Kars, Ardahan, öbür taraf Sinop, öbür taraf Antalya, Hatay, bu taraf Edirne. Bu ülkenin hiçbir yerinde gel lütfen rica ediyorum deyip başka bir ülkeye üst açmak için bu millet en sıkıntılı dönemlerinde bile koşturmadı. En büyük mücadele verdiği dönemlerde bile birilerinden medet ummadı. Ya bunu özellikle söylemek istiyorum. Çok önemlidir bu mesele. Çünkü biz öyle ya da böyle kendi kendimize, kendi tırnağımızla kendi başımızı kaşıdık. Tarih boyu ki neler neler atlattı. Şimdi Mitsotakis Amerika'ya yalvarıyor, gel burada üs kur diyor. Amerika istemiyor, bakın Mitsotakis zorluyor. Amerika da peki diyor. Şimdi öyle bir noktadasınız ki sırf belli bir Türk düşmanlığı üzerinden siyaset güdebilmek için
20: kendi ülkenizi başka bir ülkenin tam bir üssü haline getirdiniz. Şimdi dolayısıyla açık konuşmak gerekirse Yunanistan da bir gün umuyorum Ermenistan gibi artık tarihin 2026'lar, 2030'lar, 2040'lar olduğunu farkına varıp yeni dünyada komşuluk ilişkilerine, barışın gerçekten ne olduğuna önem verip bunlara ehemmiyet gösterip aynı şeyi İsrail için de söylüyorum. Çünkü bu hırs, bu geçmiş saplantısıyla dünya gitmez. Dünya ilerlemez. Bu toplantılar olur, ertesi gün yine başa dönersiniz. Bak şu toplantının olduğu saatlerde İran'da gece bilhassa yine bombalar uçuştu. Rutte'nin en önemli sözlerinden biri buydu. Bunlara döneriz ve nasıl sorunuza geleyim. Türk-Amerika ilişkilerine.
0: Evet hocam, oradan devam edelim. O zaman bir ekleme daha yapayım ona. Lütfen. Şimdi dünkü gelişmeler sonrasında iki adres özellikle takip edilmeli diye hep yayınlarımızda yorumlar yapılmıştı. İsrail ve Yunanistan. Şimdi Yunanistan Başbakanı ağzından ilk tepkilerini görmüş olduk. İsrail'in olası tepkileri ya da dün oluşan havaya yaklaşımı konusunu da ekleyerek o soruyu konuşalım.
20: Şimdi efendim, yıllarca Türkiye'nin Amerika'dan bir şey alacağı zaman ya da Amerika ile ilişkileri belli bir yere evrildiği zaman üç tane temel diaspora, lobi ve diasporayı çok doğru ayıralım çünkü çok karıştırılarak kullanılıyor. Evet. Diaspora o ülkede yaşayan diğer ülkenin orada yaşayan vatandaş olan toplumu. Lobi Amerika'da bilhassa FARA kanunlarıyla, Foreign Agents Act derler, FARA kanunlarıyla kaydol.

0: Yunan lobisinin herhangi bir şekilde Amerika'da şöyle bir açık konuşmak gerekirse eskisi gibi 70'ler gibi 60'lar gibi şunu yaptırıyorum bunu yaptırıyorum etkisi kalmadı. Ermeni diasporası bir tık daha etkili olmakla beraber Paşinyan ve Ermenistan'ın kendisinin farklı dönüşüyle birlikte orada da bir yumuşama durumu var. İsrail hala finansal olarak, nüfus olarak olmasa da finansal olarak çok önemli yerleri tutuyor. Tam tersine bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce daha müspet diyaloglar varken bugün terse gitti. Şimdi bu üç tane önemli diaspora. Bunlar bugün itibariyle siz bir silah almaya kalktığınızda ya da herhangi bir şey yapmaya kalktığınızda karşınıza çıkıp oraya baskı yapacak mıdır? Evet yapacaktır. Yunan diasporası çok etkili olur mu? Artık o kadar olmaz. Ermeni diasporası etkili olur mu? Yaşanan bazı skandallar vardı hatırlıyorsunuz. Çok en büyük sözcülüğünü yapan bir milletvekilinin evinden çıkan altınlarla da darbeydi o süreç.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunların etkisinin çok olacağını artık düşünmüyorum. Ama kritik söz şu. Trump bu söylediklerinin ne kadar arkasında duracak?
1: Peki. Hocam çok teşekkür
0: ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
1: Bu bölümü de tamamlıyoruz ama buradan yayınlarımız devam edecek. Evet. Sizinle de değerlendirmelerimiz devam edecek. Biz Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Burak Küntay'la değerlendirmelerimizi tamamladık. Sözü yeniden Seda'ya bırakıyoruz.
2: Mete Çubukçu'yla birlikte buradayız biz de. Burak Küntay en son altını çizdi. Trump söylediklerinin ne kadar arkasında duracak diye hatırlayalım. Dün de toplantıda, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bir cümle kurmuştu. Başkan Trump söylediklerinin arkasında durur demişti. F-35 meselesiyle ilgili olarak o da ön plana çıkmış bir konuydu. Mete geliyor liderler yavaş yavaş. 11'de başlayacak toplantı. Hemen geldiklerinde de kendi konuları ile de ilgili soruları cevaplıyorlar. Girişte birkaç açıklama yapıyorlar. Kanada Başbakanı konuştu. Mitsotakis konuştu. Finlandiya konuştu. Danimarka galiba konuştu.
3: Danimarka konuştu.
2: Danimarka herhalde ön plana çıkacak bir başlık olacak.
3: Ya şimdi tabii dünkü açıklamalar üzerine her lider kendi ulusal basınına zirve öncesi kısa bir basın toplantısı yapıyor. Tabii doğal olarak gazeteciler de dün Trump Erdoğan görüşmesindeki diğer farklı ülkelere yönelik atıfları soruyorlar haklı olarak ya da mesela Türkiye Yunanistan gibi işte F-35 meselesi olursa Mitsotakis'e onu sormuşlar o konuya cevap veremem demiş yanılmıyorsam. Danimarka Başbakanı'na işte Grönland'ı soruyorlar. Danimarka Başbakanı da biz NATO ülkelerin her karış toprağını korumaya hazırız. Kendi toprağımız dahil olmak üzere diye. Çünkü hatırlarsan Trump ya açıkça tekrardan bize bağlanmalı, bizim olmalı. Danimarka'nın orada ne işi var dedim. Tabii şimdi bunlar her lider de kendi kamuoyuna, kendi ulusal kitlesine, ülkesine karşı sorumlu. Bunlara şöyle ya da böyle cevap verecek. Çünkü Trump zaman zaman hani olumlu açıklamalar yapıyor. Zaman zaman eskiye dönüyor. Bazı gerçekleştiremediği konular depreşiyor diyelim ya da işte zihnine geliyor onları tekrarlıyor. Onlara yanıtlar. Bakalım diğer liderlerden nasıl yanıtlar gelecek. Ama ortada olan şu özellikle dünkü Erdoğan-Trump görüşmesinde hep onu söylüyoruz. Yani bir siyasi irade ortaya koyuyor. Bir kararlılık ortaya koyuyor. Elimden geleni yapacağım diyor. Ben bunu yapacağına da açıkçası inanıyorum. Ama tabii ki sonuçta onun da kendi ülkesindeki bir takım yasal ya da yasamaya dair ya da yargı sürecine dair kısıtlamaları var. Oraları bir şekilde elindeki kongre gücünü ya da farklı unsurlarla aşmaya çalışacaktır. Aşabildiği kadar aşacaktır. Ama bu motor meselesi halledilecek gibi F-35'te dediğim gibi bu yasal süreçlerle devam edecek. Trump ve ekibi bunun geçmesi için baskı yapacağını düşünüyorum. Dediğiniz gibi sonuçta farklı mekanizmalardan çıkacak kararlara bağlı. Bugüne gelecek olursak Rutte'nin açıklaması ki şu ana kadar en önemli yani gündem maddeleri onlar. 3 aşağı 5 yukarı bin.
2: Sarmır bir açıklama yapıyormuş. Tabii. Hemen bir kulak verelim, ne diyor acaba?
4: Tabii ki çok önemli noktalarda kararlar vermemiz gerekiyor ve liderler olarak ittifakın birliğini

0: ve güçlüğünü göstermemiz şart ve bu zirvede de tam olarak bunu yapacağız. Teşekkürler.
1: Sonuna yetiştik Starmer'ın konuşmasının. Bir zaten genelde böyle olur biliyorsun yayıncılıkta. Evet, ittifakın gücüne belki. Evet, ittifakın gücüne vurgu yapıyorum dedi. Teoman Aybakan'ın o cümlesini hemen hızlıca duyabildim. Evet, şimdi Starmer da farklı bir pozisyonda geldi buraya. Geldi ama nasıl geldi Mete?
2: Vallahi o hani artık neredeyse topal ördek bile değil. Evet. Yani artık
1: öyle bile değil.
2: Çünkü yani bir başbakan olarak tabii ülkesini temsilen buraya gelecek. Ama kısa süre sonra partisinden birisi yeni bir başbakan olarak göreceğiz herhalde 10 numarada. Onun için hani onun söyledikleri ne kadar önemli. Hoş tabii ülkelerin bir kurumsal yapısı vardır. NATO gibi konularda bir devamlılık vardır. Her gelen lider bir anda onları değiştiremez. İngiltere'de pozisyonunu koruyacaktır ama şu anki başbakan Trump'la çok ters düşmemeye çalışan bir profil çizdi. Ve Britanya'nın konumu tabii ki burada önemli. Bu hem NATO için önemli hem Türkiye için önemli. Çünkü Kanada, efendim Norveç, Büyük Britanya ve Türkiye biliyorsunuz Avrupa Birliği olmayan ve bunun dışında ki bu zirvede en önemli konulardan birisi bu savunma sanayinin ortaklaşması ve giderek büyümesi konusunda AB dışı ülkelerin farklı bir pozisyonu var. Bu pozisyonda yeni dönemde değişmesi gerekiyor. Yani Avrupa Birliği o katı sınırlarını biraz daha yumuşatıp bu dört ülkeyi de içine katan yeni düzenlemelere belki çok hızlı olmasa da Avrupa Birliği'nde biraz yavaş işliyor bu işler hayata geçirmesi lazım. İngiltere'de bu kanatta ve nükleer kapasiteye de sahip ülkelerden o anlamda birisi.
1: Herhalde orada başbakan değişikliği genel anlamda İngiliz politikalarına çok büyük bir değişiklik yansıtmayacaktır.
2: Bir de aynı parti olduğu için orada çok fazla bir sorun çıkacağını açıkçası sanmıyorum. Ya İngiltere'nin de belli konularda zaten çok fazla itirazı o anlamda yok. Yani buradaki en önemli madde işte bugün altı çizilecek. İşte bu %5 taahhütü artık şu kadar süre içinde uygulanacak. Herkes ona göre bütçelerini ayarlasın denecek. İngiltere'de burada ortalamayı aşmış ülkelerden zaten birisi. Onların da en önemli problemi ordudaki asker sayısı diğer ülkelerde olduğu gibi. Onlar çünkü giderek asker sayısını düşürmüştü. Öyle bir problemleri var. Onu nasıl cazip hale getirecekler? Sayıyı nasıl yükseltecekler? Bu önemli. Bir diğer konu şimdi Teoman'da son dakikalarda geçiyor. Çünkü şöyle oluyor. Yani buradaki açıklamalar dünyanın farklı yerlerinde de yankı buluyor. İran'dan geliyor açıklama. Teoman en son onları attı. Çünkü Trump bu Hürmüz'deki nasıl diyeyim ihlale Amerikan kuvvetlerinin karşılık verdiğini söyledi. İran'da orada kendi haklarını savunduğu yönünde yani ateşkesin ihlal edildiğini bir şekilde onlar da iddia ediyorlar. Yani buradaki açıklamalar farklı ülkelerden belki Moskova'dan da gelecektir. Pekin'den gelir mi çok emin değilim. Böyle bir dünyadaki farklı yankıları da burada değerlendirme imkanımız olacak.
1: En çok herhalde zaten evet burada şimdi verecek mesajlar önemli ama sadece NATO öyle bir topluluk ki sadece NATO ülkelerini ilgilendirmiyor burada konuşulan konular. Yani Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiriyor ama enerji koridorlarını da bir şekilde ilgilendiriyor. Karadeniz'in istikrarı diyoruz başka ülkeler de devreye giriyor. Bilmiyorum terörle mücadele veya göç.
2: Bunlar da girecektir muhtemelen. Mesela bazı ülkeler için en öncelikli konulardan birisi. Örneğin işte İtalya, örneğin İspanya. Onlar yani hep söyleniyor.
1: Yine harita gereği.
2: İşte Baltık, Rusya'yı öne koyalım diyor. Ki burada çok altı çizilecek ve önemli bir madde olacak. Yani o tehdidin sürekli olduğu ve devam ettiği yönünde. Ama diğer ülkeler kendileriyle ilgili belki bir kısmı işte Kuzey Denizi, Arktik'le ilgili bir takım maddelerin konmasını isteyecek. İtalya gibi ülkeler göçle ilgili göçün önlenmesi ya da ona karşı önlemleri ilgilendirecek. Terör yine tabii ki geçecektir o anlamda. Türkiye'nin tabii ki uzun yıllardır bütün platformlarda NATO dahil olmak üzere bu terör konusuna çok önem verdiği hatta onu isimlendirmek istediği ama itirazla karşılaştığını biliyoruz. Türkiye bu meseleyi terörist Türkiye süreciyle de Suriye'deki gelişmelerle artık farklı bir evreye götürdü. Ama sonuçta işte IŞİD'di, El-Kaide'ydi vesaireydi gibi ismi olmadan yine o terör şeyleri kelimesi orada yer alacaktır. Çünkü yarın ne olacağını açıkçası gerçekten bilmiyoruz o anlamda. Yani tıpkı işte 2002'deki Amerika'nın Afganistan'a gitmesi, NATO'nun oraya gitmesi. Daha sonra tehditlerin ortada kalmadığı iddiası ama çok farklı işte göçle ilgili farklı noktalarda İran hikayesinin çıkması, Ukrayna Savaşı'nın çıkması yenilerek gidiyor. Yani sonuçta NATO'da kendini yeniliyor ve bu da artık yeni bir dönemin başlangıcının ilk adımı Ankara Zirvesi oluyor.
1: Yeni bir dönemin başlangıcının ilk adımı Ankara Zirvesi. Biz de Ankara'dan yayınlarımızı yapıyoruz. Kısa bir ara, saat başında yeniden buradayız.

0: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu.
6: NTV Radyo.

0: NTV Radyo.
1: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.
2: NATO Ankara Liderler Zirvesi'nden merhaba. Saat 10 oldu. Liderler toplantı için, büyük önemli toplantı için bir yavaş yavaş kaldıkları otellerden çıkıp toplantı alanına varmaya başladılar. Bir saat sonra bu toplantı da başlayacak. NTV ekipleri de farklı noktalarda yayına hazır. Şöyle bir bakalım kimler neredeydi. Erjetren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un otelinin önünde. Macron'un sabah saatlerinde koşusunu gördük. Tamamladı. Otelden çıktı mı çıkmadı mı birazdan öğreneceğiz. Osman Terkansa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde. Henüz orada bir hareket olmadığını biliyoruz. Öğreneceğiz. Deniz Tüysüz ve Özden Erkuş da bir başka bağlantı noktasında yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde ana merkezdeki duraklardan birinde olacaklar. Ve bir başka bağlantı noktamızda Ahmet Erken NTV Ergen NTV Merkez Büro olacak. Önce bir Macron'un durumuna bakalım. Oradaki koşusunu tamamlamıştı. Hem o bilgileri hem de oradan çıkıp çıkmadığını Erce Tren anlatacak şimdi.
3: Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron henüz otelinden ayrılmış değil. Geçtiğimiz saat dilimlerinde otelinden ayrılarak İran Caddesi üzerinde koşusuna başlamıştı. İran Caddesi üzerinde koştu, ardından basın mensuplarına selam verdi. Seymenler Parkı'na giriş yaptı. Seymenler Parkı'nın hemen ardından da Botanik Parkı'na giderek koşusunu orada devam ettirdiği ifade ediliyor. Macron'un tam bir saatin ardından yeniden ekranların karşısındaydı. Kameralarımızın karşısındaydı ve dönüşünde de yine ona selam veren vatandaşlara selam verdi Emmanuel Macron. Ardından da oteline giriş yaptı. Tabii biz an itibariyle İran Caddesi üzerindeyiz. Burada birçok otel var ve liderler de yavaş yavaş otellerinden ayrılıyor. İtalya Başbakanı Meloni otelinden ayrıldı. Almanya Başbakanı Merz otelinden ayrıldı. Birçok daha burada birçok devlet başkanının, devlet yetkilisinin otellerinden ayrıldığını ifade edelim ve buradan Beştepe'ye doğru yola çıktılar. Tabii trafik geçtiğimiz saatlerde bu konvoyların başlaması sebebiyle kesilmişti. An itibariyle hala trafik akmıyor diyebiliriz. Geçici olarak trafiğe ara verildi. İran Caddesi'nde kapatıldı trafik. Halen de bu tedbir kararı uygulanmaya devam ediliyor. Biz tabii bize ayrılan kısımlarda bariyerlerin arkasında burada liderlerin geçişlerini, konvoylarını takip etmeye devam ediyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaklaşık bir saat süren koşusunun ardından oteline geri döndü ve önümüzdeki dakikalarda buradan ayrılarak Beştepe'ye gelmesi bekleniyor.
2: Peki, Erce Tren anlattı. Koşusunu, sabah koşusunu tamamlayan Macron henüz Trump'tan çıkmış değil. İran Caddesi, akabinde Seymenler Parkı, Botanik Parkı. Fena bir rota olmamış doğrusu. Epey de Ankara'nın yokuşlarını içeren bir güzergah olduğunu söyleyebiliriz. Peki, şimdi Trump'a dönelim. Öyle bir sabah rutini yok. Henüz otelden çıktığını tahmin etmiyoruz. Ama güvenlik önlemleri ya da orada herhangi bir hareket var mı? Osman Tarkan anlatacak bunun da yanıtını. Osman.
4: Evet, aslında Trump'ın çıkış hareketliliği yok ama delegasyon hareketliliği var diyebiliriz. Yani çok sayıda araç içeri giriş çıkış yapıyor. Muhtemelen ilerleyen dakikalarda Trump da otelinden ayrılacak. Çünkü yaklaşık 12 saattir istirahat halinde otelde Söğüt Özü'ndeki ve tabii geleneksel aile fotoğrafı için zirvenin yapılacağı noktaya gitmek durumunda gidecek. O nedenle de beklenti ilerleyen dakikalarda çok kısa süre içinde Donald Trump'ın heyetiyle birlikte buradan ayrılması yönünde. Zaten hava hareketliliği de başladı. Yani güvenlik önlemlerinden bahsediyoruz ama üzerimizde bir de polis helikopteri gezmeye başladı. Bu da onun habercisi olabilir. Şimdi Emir Ünlü sizlere güvenlik önlemlerini de göstersin. Ben de detayları aktarayım. İşte tabii şu detayı da verelim. Yani dün akşam saatlerinde Trump'ın oteline girmesinden yaklaşık bir saat sonra Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik bir hava saldırısı başlattığını da duyurmuştu. İşte bu konuda da Trump'ın bir değerlendirme yapıp yapmayacağı da merak ediliyor. Belki buna ilişkin bazı görüşmeler yapılıyor olabilir içeride, otelde. Çünkü çok sayıda aracın giriş çıkış yaptığını da görebiliyoruz. Bu nedenle de bir erteleme söz konusu da olabilir zirveye katılım yönünde. Ama geleneksel aile fotoğrafının çekilmesi gerekiyor. Tabii Donald Trump da liderler arasındaki yerini alacaktır elbette ki. O nedenle de kısa bir süre içinde beklentimiz o yönde. Donald Trump yine kalabalık konvoyuyla geniş güvenlik önlemleri altında otelden ayrılacaktır. Şimdi dünkü tecrübemize binaen söyleyebilirim ki konvoy ikiye ayrılıyor. Yani bir kısmı buradan çıkıyor. Özellikle de o son teknoloji cihazlarla donatılan araçların buradan ayrıldığını görüyoruz. Ama bir de otopark bölümü var otelin. Trump dün Trump'ı taşıyan o canavar diye tabir ettiğimiz makam araçları oradan ayrılmıştı. Muhtemelen yine aynı yöntemle ayrılacak ki gizli servis elemanları yine polisler otelin önünde nöbetlerini sürdürüyorlar. Hatta burası kırmızı alan ilan edilmişti. O çember genişletildi. Yani otele çıkan tüm yollar kapalı. Dün de otobüslerle kapatıldığını görmüştük. Bakın şu anda da üzerimde tekrardan o helikopterin sesini duyabiliyorum. Şimdi Trump zirveye katılacak. Bugün önemli görüşmeleri var. Kritik görüşmeleri. Örneğin Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski. Biliyorsunuz NATO üyesi olmayan özel davetli ülke statüsünde Ukrayna ve Volodymyr Zelenski ile bir görüşmesi olacak. Aynı şekilde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile de ikili görüşmesi var. Donald Trump'ın bu iki görüşmede önemli. Yani bölgesel ve küresel anlamda önemli görüşmeler olacak. Tabii basın toplantısıyla da Donald Trump'ın zirveye veda etmesi bekleniyor. Yani bir genel değerlendirme yapacak. Ardından da buradan öğleden sonra öğle saatlerinde tabii net değil. Dün saat 13.50'de Donald Trump'ı getiren uçak Ankara'ya iniş yapmıştı. Yine muhtemelen aynı saatlerde belki biraz daha sarkabilir ama öğleden sonra da buradan ayrılması ve Washington'a hareket etmesi bekleniyor Seda Bitir.
2: Osman Tarkan anlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın otelinin önünden orada bir hareket olduğu zaman tekrar döneriz biz de Osman Tarkan'a. Ama şimdi bir başka noktaya gidelim. Deniz Tüysüz ve Özden Erkuş'u dinleyeceğiz. Yavaş yavaş gelişlerin olduğunu biliyoruz. Bir süredir girerken de hemen iki cümle açıklamalar yapılıyor. Herhalde o açıklamalara ilişkin bazı notları var Deniz.
0: Seda, Özden en önemli noktalardan birindeydi. Liderleri birebir gördü, basın açıklamalarını takip etti. Peki hangi lider ne dedi? Hepsi açıklama yaptı mı? Hepsini Özden'e soracağız. Özden hoş geldin.
5: Hepsi açıklama koştu, yapmadı koştu. Öncelikle. Tamam. Yani bir liste var aslında. Sırayla geliyorlar. Kendilerine ayrılan bir süre var. NATO Genel Sekreteri için 15 dakika, her bir lider için 5 dakika ama bu tabii ki esniyor. Çünkü soru cevap bölümleri de oluyor. Sadece uluslararası basın değil, her lider kendi ülkesinden gelen basın mensuplarına da yanıt veriyor. Tamamlanmak üzere ama şunu belirtelim, karşılanan her lider bu açıklama noktasına gelmek durumunda değil. Meloni örneğin gelmedi. Fransa Cumhurbaşkanı da gelmesini beklemiyoruz. Keza zaten Donald Trump'ın da burada bir açıklama yapması öngörülmüyor ama gelenlerden önemli açıklamalar var. Hemen ben Rutte ile başlayayım, evet. Sonra da senin soruların olduğunu biliyorum. Bir kere öncelikle bu %5'lik gayri safi milli hasılanın %5'i oranına çıkarılması amacı buna ilişkin açıklamalar yaptı. Şunu söylüyor, ABD'nin yaptığı harcamalarla Kanada ve Avrupa'nın yaptığı harcamaları eşitleme sürecine girdik. Ve bu sürece girmemiz Donald Trump'ın zorlamasıyla olduğu ifadesini kullandı ve bu Donald Trump için bir başarıdır dedi. Dünü hatırlattı. Dün savunma sanayi forumunda milyarlarca euroluk biliyorsun anlaşmalar imzalandı. Evet. Farklı şirketlerle ki aralarında Türk firmaları da var. Bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi. Pek çok sözleşme imzalandı. Taahhütlerimiz yerine geliyor ifadesini kullandı. Tabii İran, bu sabah uyandığımızda ABD'nin İran'a saldırılarıyla uyandık. Rutte şunu söyledi, bugün İran'ın konuşulmasını bekliyorum, müttefiklerin İran'ı konuşmasını bekliyorum dedi. Ve İran'ın bir kez daha nükleer silahlara dokunmayı düşünmemesini, Hürmüz'ün açık olmasını, konuşmalarını istiyorum müttefiklerden dedi. Yani bugünkü görüşmede NATO İran'ı da kapsamlı şekilde değerlendirecek, onu anlıyoruz. Bu Trump'ın hoşuna gidecek bir zirve olacak, bu anlamda ona söyleyebiliriz. Saldırıyla ilgili ise ateşkesin bozulmaması önemli. Dün sivil gemilere İran saldırdı. ABD'nin bu nedenle güç kullanması gerekliydi ve önemliydi ifadesini kullandı. Şunu da söyledi. Bu ittifak 1 milyar kişinin yaşadığı bir alan ve her santimetre karesini NATO olarak koruyacağız. Demokrasiyi savunacağız. Ama biz bir savunma birliğiyiz, bir saldırı birliği değiliz dedi. Ama şunu söyledi. Bizimle oynamayın ifadesini kullandı ve açıklamaları bu şekilde bitti.
0: Peki Özden, Yunanistan Başbakanı'nın da açıklamaları vardı. Orada dikkat çeken...
5: En çok merak ettiğimiz oydu. Çünkü şu, dün hep sabahki yayında da konuştuk. F-35 ve Katsa meselesi İsrail'i rahatsız ettiği kadar bir anlamda Yunanistan'ı da rahatsız ediyor. Çünkü Yunanistan'da özellikle hava gücünde bir dengenin bozulmasını, Türkiye'nin o dengede ağır basmasını istemiyor. Bu soru soruldu da oradan Miçotakis'e. F-35 konusundaki açıklamalarla ilgili yorum yapmam dedi. Hı hı. Fakat sonrasında şunu söyledi. Tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı bu tür konularda ifadesini kullandı ve anlaşmazlıkları iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözmek gerekiyor. Türkiye ile de ilişkilerin daha da iyileştirilmesinden yanayım dedi. Ama yorum yapmamayı tercih ederken bir taraftan da tüm müttefiklerin hassasiyetlerini dikkate almalı ifadesi önemliydi. Yani dün Trump'ın yaptığı açıklamadan rahatsızlığını ortaya koydu ama bunu çok da yüksek bir sesle dile getirmedi. Sonuçta Trump'tan çok kararlı ifadeler gelmişti. O açıdan önemliydi. Tabii şunu da belirtelim. Liderler arka arkaya geliyorlar. Fakat aynı anda gelen liderler de oldu. Konuşanlar da oldu. Örneğin Miçotakis yaklaşık 5 dakika boyunca Litvanya Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının bitmesini bekledi. Ama o bir türlü bitirmedi. Sonuçta gazeteciler ısrar ettiler ama ısrarla o bitirmesini bekledi. O konuşurken başka bir isim geldi. Örneğin Portekiz Başbakanı konuşurken İngiltere Başbakanı Keir Starmer onun yanında onun konuşmasını bitirmesini bekledi. Yani yoğun bir tempoyla ard arda açıklamalar yapıldı.
0: Birbirlerini de dinlemiş oldular.
5: Birbirlerini dinlemiş oldular tabii aynı zamanda. Şunu söyleyebilirim. Özellikle ittifakın kuzeyindeki Rusya'ya yakın ülkelerin ABD'nin asker çekmesi ya da NATO'nun yeni savunma konseptinde ABD'nin varlığının azalmasından duydukları rahatsızlığı biraz hissedebildikleriz. Örneğin Polonya Başbakanı şu an itibariyle Polonya'da 10 bin ABD askeri var. Biz onlar için kalıcı da bir üs yapacağız. Ve umarım ABD askerleri Polonya'da kalır ve NATO ile Polonya'nın sınırlarını birlikte savunuruz şeklinde açıklamalarda da bulundu.
0: Danimarka Başbakanı ile İzlanda'dan da bahsetmeyi rica edeceğim. Burada da açıklama yaptı Danimarka Başbakanı ama içeride senin olduğun yerde.
5: Önce orada konuştu ama onlar için o kadar kritik bir konu ki hemen her yerde bunu dile getirmek istiyorlar, öyle anlaşılıyor ki. Dün Donald Trump'ın yaptığı o Grönland açıklaması. Hem Danimarka Başbakanı'ndan hem de İzlanda Başbakanı'ndan önemli açıklamalar geldi. Şimdi zor zamanlardayız. Birliğimiz için bu çok önemli dedi Danimarka Başbakanı. Sonrasında da evet ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını dinledim. Ama bizim duruşumuz hala çok net. Grönland satılık değil dedi. Bu ifadeyi kullandı. Herkesten toprak bütünlüğümüze saygı göstermesini bekliyoruz. NATO'nun her santimetresini savunmak için hazırız dedi. Sonra şuna bağladı. Beşinci maddeyi hatırlattı NATO Sözleşmesi'ndeki. O madde biri için herkesin harekete geçmesi anlamına geliyor. Bu Danimarka için de geçerli, Grönland için de geçerli cümlesini kurdu. Bu dikkat çekici, ilginç bir cümleydi. Gelelim İzlanda'ya, ona da soruldu. Açıkçası vücut dili de çok gergindi dünkü açıklamalardan dolayı. Şunu söyledi, bu konuda netiz. Grönland halkının dedi. Şaşırtıcı bulmadığını söyledi Trump'ın bu açıklamayı yapmasını. Ve aynı şeyin İzlanda için de geçerli olduğunu söyledi. Ve şunu ekledi. Şu an için bizim açımızdan en büyük tehdit bu açıklamalar değil. Rusya'nın varlığı, buna odaklanmamız gerekiyor ifadesini kullandı.
0: İngiltere Başbakanı bir şeyler söyledi mi Özden?
5: Söyledi. Aslına bakılırsa tabii onun da durumu malum. Sonuçta istifa kararını aldıktan sonra buraya geldi. O nedenle çok jenerik bazı ifadeler kullandı. Liderler olarak NATO'nun birliğini ve gücünü göstermemiz gerekiyor dedi. Soru sormak isteyen çok gazeteci oldu tabii Starmer'a. Ama herhangi bir yanıt vermeden sadece bu cümleyi söyleyip o alandan ayrıldı.
0: Şimdi Özden, programı da senden almak istiyorum. Bu karşılama töreni bitti mi? Devam ediyor mu hala?
5: Karşılama töreni tamamlanmak üzere. Şimdi Macron'un da gelmesi bekleniyor son görebildiğim kadarıyla. Sonrasında artık yavaş yavaş gözler zirveye çevrilecek. Zirveden sonra ise bir basın açıklaması bekleyeceğiz. O basın açıklamasını NATO Genel Sekreteri yapacak gene. Tabii bir taraftan da o zirvenin sonuç bildirgesi son derece önemli. Bakalım o bildirgede hangi tehditler öne çıkacak? İşaret ettikleri İran'ı görebilecek miyiz? İran'a dönük nasıl ifadeler kullanılacak? Yine savunma harcamalarına ilişkin nasıl bir cümle göreceğiz o sonuç bildirgesinde? Bunları merakla bekleyeceğiz tabii. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir basın toplantısı yapmasını bekliyoruz.
0: Ve Donald Trump'ın da tabii basın toplantısı ve Macron'un da nasıl bir planlama var?
5: Henüz o planlama net değil ama her ikisinin de ayrı ayrı basın toplantıları düzenleyecek. Onları da takip edeceğiz.
0: Özden şunu da merak ediyorum. Lahey'de alınan kararların burada değerlendirilmesi gündemdeydi zaten. Biraz önce söyledim, metinde neler olacak merak ediyoruz dedin ama birkaç başlık alabilir miyim?
5: Şimdi Lahey aslına bakılırsa çok önemli kararların alındığı, geleceğe dönük taahhütlerin ortaya konulduğu bir zirveydi. İşte o zirvede hep konuştuğumuz NATO 3.0'ın şekillenmesi, yine benzer şekilde hali hazırda ittifak üyesi ülkelerin savunma harcamalarını gayri safi milli hasılalarının %5'ine kadar çıkartması gibi bir takım hedefler koyuldu. Şimdi o hedefler doğrultusunda ülkeler ne kadar ilerledi, ne kadar harcama yapıldı, ötesinde NATO ülkeleri, NATO üyesi ülkeler savunma sanayi altyapılarına ne kadar önem verdiler ve geride kalan bu yılda o altyapıya nasıl yatırım yapıldı? Geleceğe dönük nasıl planlamalar yapıyor ülkeler? Ülke bazında bunların değerlendirilmesini bekliyoruz. Tabii jeopolitik tehditler de değerlendirilecek bu zirve toplantısında. Bu çerçevede Rusya-Ukrayna savaşı en önemli başlıklardan biri. Birkaç yıldır NATO zirvelerinde bunu konuşacaklar kuşkusuz. Özellikle son dönemde hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan karşılıklı saldırılarla savaş yeniden tırmanma eğiliminde, alevlenme eğiliminde buna ilişkin tehditlerin değerlendirilmesini bekliyoruz. Özellikle sınıra yakın, yani Rusya'ya yakın, ittifakın Rusya'ya yakın ülkelerinin, Rusya sınırına yakın ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarından ve elbette nükleer kapasite gibi başlıklar ele alınacak. Dün savunma sanayi forumunda çok konuşuldu. Drone tehdidine karşı ne gibi tedbirler alınabilir? Bunun üzerinde bir değerlendirme yapılmasını da bekliyoruz. Ama genel çerçeve, bu konuşulanların genel çerçevesi toplantıdan sonra çıkacak sonuç bildirgesiyle karşımızda olacak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Özden, meslektaşım Özden Erkuş'la beraberdik. Karşılama töreninde yaşananları bize aktardı Seda.
2: Deniz Tüysüz ve Özden Erkuş'u dinledik. O önemli ilk girişlerde liderlerin verdiği mesajlar elbette herkese kendi pozisyonuyla, kendi ülkesinin konumuyla ilgili sorular ağırlıklı olmak üzere geldi. Ve bütün bunlar da aslında Özden'in de en son belirttiği metinde, sonuç bildirgesinde neler olacağına dair böyle ipuçları alt alta koyunca toplanmış oldu. Şimdi biz burada Deniz Kilislioğlu, Hüseyin Yılmaz'la beraberiz. Bence buradan devam edelim. Çünkü elimizdeki en taze bilgi, en taze açıklamalar o doorstep denilen girişte hemen yapılan açıklamalar. Evet, kısa ama liderler de sonuçta oralarda ana fikri, temayı hemen veriveriyorlar. Deniz, senin en dikkatini çeken hangisi oldu?
6: Şimdi bir taraftan canlı yayında buradan takip etmeye çalışıyoruz. Bir süredir bir isim gelmedi. En son Meloni soru cevabı pas geçti. Hiçbir açıklama yapmadan içeri girdi. Zaten hani onun ne diyeceği de merak ediliyordu. Sadece dün akşam yemeğe de geç gelmişti biz burada Hüseyinlerle yayın yaparken. İçeri Donald Trump girdikten sonra kapılar kapanmıştı. Sonra dahil olmuştu ama anladığımız o ki gazetecilere, İtalyan gazetecilere konuşmuş, onu da bir not olarak aktaralım. Gazetecileri görünce yemek çıkışında işte idam mangası demiş, böyle bir iddialı ifade
2: kullanmış. İtalyan gazetecilere demiş
6: dönük. Bunu. Evet. Trump'la nasıl geçti diye sormuşlar. İlişkiler nezaket kuralları çerçevesinde demiş, ısrar etmişler bir açıklama oldu mu, bir durum oldu mu diye. Size cevabımı verdim deyip gelmiş. En düşük seviyede diyaloğu minimum seviyede tutmaya çalışmış. Burada soru yanıtlamadı. Ondan hemen önce İngiltere Başbakanı geldi en son olarak. O da zaten biliyorsun istifa etmiş bir başbakan. Yerine yeni bir isim gelecek. Müstahfi başbakan olarak burada İngiltere'nin en güçsüz başbakanı olarak NATO zirvesine katılıyor. O NATO'nun birlik, beraberlik gücünü göstermeliyiz dedi. O da mesela soru almadı. Soru almadan direkt açıklamasını yaptı. Birkaç dakika içinde gitti. Tabii Özden de aktarmıştır. Yunan Başbakanı'nın açıklamaları Özellikle dün Donald Trump'la Erdoğan arasındaki F-35 açıklamalarından sonra, yani o Ege'de Türk-Yunan arasındaki denge hep konuşulan unsurdu. Amerika uzun bir süredir Yunanistan tarafına üsleriyle yaptığı askeri yardımlarla o dengeyi biraz bozmakla Türkiye tarafından suçlanıyordu. F-35 konusunda yorum yapmam demiş ama tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı diyerek pozisyonunu koymuş. Ama iyi ilişki, komşuluk ilişkileriyle meseleler çözülür de demiş. Şunu da söylemek gerekiyor. Evet, Miçotakis geçtiğimiz yıllarda Ankara Anlaşması'yla Türkiye ile ilişkilerini makul bir zeminde yürütmeye, söylemine de dikkat etmeye çalışan bir lider. Ama bir taraftan da tabii rahatsızlıklar varsa da onları belli mesajlarla iletmiş ama gene de hassas ve dikkatli bir dil kullanmış diyelim.
2: Rahatsızlıkların en büyüğü. Evet. Danimarka.
6: Danimarka.
2: Sıralamamda öyle miydi bilmiyorum.
6: Hayır,
2: ama
6: öyle değildi.
2: Rahatsızlık deyince sorayım dedim onu.
6: Danimarka, evet, gerçekten rahatsızlık anlamında en ciddi sorun yaşayan ülkelerden biri. Grönland meselesi de mevzu bahis olduğu için açıkçası ben onun girişini göremedim. O yüzden o notlar bende yok ama sizlerde varsa lütfen Hüseyin.
7: Görmedim ama burada Amerika'nın en azından Grönland'dan vazgeçmediği noktası özellikle işaret ediliyor Amerikalılar tarafından. Evet,
2: topraklarımızın her bir santimetresini koruyacağız.
6: Peki. Kanada cümle bu. Evet, yani zaten biraz Grönland meselesi hafif bir İran meselesiyle birlikte, İran savaşıyla birlikte geri plana itilmişti ama son NATO zirvesinin arifesinde o hevesten hiç vazgeçmediği Donald Trump'ın bir kez daha söylemlerine yerleşti. Burada da soruyorlar sürekli olarak liderlere. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çekilip çekilmeyeceği, birliğin bozulup bozulmayacağı hep gazetecilerin sorularında olan konular. Mesela Kanada Başbakanı'na ABD Başkanı çıkacak mı NATO'dan diye bir soru soruyor yani. O da diyor ki, yani pazar görüştüm. Obama döneminden beri zaten bu savunma harcamalarının arttırılması konusunda çabalar vardı. Şimdi bir momentum oluştu diyerek onu bir kılıfa koyuyor, Trump'ın baskılarını. Diğer taraftan da NATO Genel Sekreterine çok ısrarlı bir şekilde, yani gerçekten Amerika Birleşik Devletleri adanmış bir müttefik mi NATO'ya diye ısrarla soruldu. O da evet, adanmış, öyle olduğunu düşünüyorum dedi. Rusya'ya karşı nükleer caydırıcılık ABD'nin de işine, yani gerekiyor, onun da ihtiyacı olan bir şey ama tabii ki beklentiler vardır. Avrupa'da burada bunu dengeleyecek diyor. Yani aslında temel sorular gazetecilerin, Amerika'nın pozisyonu, çekilirse Avrupa Birliği bunu kendi başına halledebilecek mi? Ve onun dışında Donald Trump'ın işte bütün etrafa verdiği o Grönland, İran, Ukrayna mesajları üzerinden yaptığı tartışmalarla ilgili sorular ve cevaplar oluyor.
2: Hüseyin, bütün bu giriş açıklamaları içerisinde sen hangisinin altına çizmek istersin? Tabii ister istemez bir böyle hani ittifakın kuzeyindeki ülkelerin bir kaygısı ön plana çıkıyor.
7: Şimdi burada Rutte'nin açıklamaları önemli. Çünkü Rutte hep böyle arayı bulmaya çalışıyor ve özellikle Almanya ve Kanada'nın yaptığı yatırımları öne çıkaran bir tavrı var. Bunu da şunun için yapıyor. Hani diğerleri biraz geriden geliyorsa da Trump'ı ikna edebilecek somut rakamlar üzerinden. Yani mesela Kanada'nın bu belirlenen rakamlara çok kısa sürede çıkacağını söylüyor. Almanya'nın da benzer yatırımlar yaptığını söyleyerek tepki çeken ülkelerin aslında daha ittifaka yanaştığını söylüyor. Burada Trump'ı şuna ikna edecekler. Amerika ne kadar hızlı çekilecek, Avrupalılar o boşluğu ne kadar hızlı dolduracak. Bu ikisinin arasındaki balans etkili olacak. Çünkü Amerika hızlı çekilir, Avrupalılar yavaş kalırsa caydırıcılık konusunda özellikle Rusya'ya karşı bir sıkıntı yaşanabilir. Yani burada aslında Amerika'nın biraz daha geri planda, daha çok nükleer şemsiye oluşturma noktasında bir görev tanımı almasından sonra Avrupalıların NATO'yu ne kadar şekillendirebileceği tartışmasına odaklanılmış durumda. Burada da bununla ilgili yapılan açıklamalarda da herkes tamam, parayı harcayacağız, gerekli adımları atacağız ve NATO'yu dönüştürüyoruz diyorlar. Burada değişim kaçınılmaz ama nasıl şekilleneceği sorusuna cevap aranacak.
2: Bir de hangi zamanda, işte dediğin gibi, o zamanlama uyacak mı birbirine, güç çekme ve yerine ikamet etme gibi.
7: Onunla 2 yıllık bir süre olduğu söyleniyor.
2: Öyle söyleniyor. Osman Tarkan'a dönelim çünkü Trump'ın otelinde bir hazırlık var.
8: Kiev'e doğru hareket etti.
4: Evet, yani yaklaşık 12 saattir oteldeydi Donald Trump ve artık kalabalık konvoy eşliğinde otelden ayrılıyor. Hatta bakın şu anda o telekomünikasyon anlamında, iletişim anlamında üst düzey, son teknoloji araçların da kullanıldığı, yine polislerin, gizli servis elemanlarının yer aldığı o kalabalık konvoy şu anda otelden çıkış yapıyor. Şimdi iki konvoy var, öyle söyleyeyim. Bu taraftan çıkan konvoya ilave olarak bir de Trump'ın özel olarak çıkış yaptığı otelin otopark bölümü var. Oradan ayrılıyor o canavar diye tabir ettiğimiz araçlarla. Zaten günlerdir geniş güvenlik önlemleri altında gelmesi bekleniyordu. Dün akşam saatlerinde gece 11 sularında yani buradaki Ankara'daki temaslarını tamamladıktan sonra otele gelmişti ve ne zaman çıkacağı da sabah saatlerinde merak ediliyordu. Şimdi zirvenin tabii geleneksel aile fotoğrafı çekilecek. Bu nedenle de artık zaman daralıyordu. Normalde daha erken bir saatte çıkacağı yönünde beklenti vardı ama artık saat 10.30 ve az önce, dakikalar önce geniş güvenlik önlemleri altında Donald Trump buradan Söğüt Özü'nde kaldığı otelden ayrıldı ki onlarca araç eşlik ediyor yine Donald Trump'ın makam aracına ve buradan da zirvenin yapıldığı alana gidecek. Yakın bir mesafe, zaten 1,5 kilometre mesafede, birkaç dakika içinde bölgeye ulaşacaktır. Tabii az önce de belirttim, bunu belirtmekte fayda var. Bugün önemli görüşmeleri de olacak. Yani Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski görüşmesi bunlardan bir tanesi. Yine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çaray'la bir görüşmesi olacak. İkili görüşme. Tabii dün akşam saatlerinde Donald Trump'ın otele geldiği sırada önemli bir gelişme yaşandı. O da İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı hava harekatı, birçok noktanın vurulduğu yönünde bir bilgi paylaşımı olmuştu. Tabii bu konuyla ilgili de bir değerlendirme yapacak mı, yapmayacak mı? Bu da merak ediliyor. Açıkçası şimdi aile fotoğrafı için dediğim gibi Donald Trump buradan otelden ayrıldı. Tabii temaslarını tamamladıktan sonra, ikili görüşmelerini yaptıktan sonra da öğleden sonra da buradan, Ankara'dan ayrılması, Washington'a doğru hareket etmesi bekleniyor. Seda Üretir.
2: Hazırız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da artık yola çıktı. Zaten birkaç dakika içerisinde de burada olacaktır. Sonrasında da süreç başlayacak. Şimdi bu zirvenin önemli başlıklarından biri zaten olacaktı, biliyoruz. Hatta bildirgeye de geçecek İran meselesi, onu da biliyoruz. Ama tam da denk geldi ki yeni bir takım saldırılar. Hatta genel sekretere de soruldu. Gerekliydi bu, dedi. Hüseyin, ne düşünüyorsun İran başlığının bu Ankara zirvesindeki önemi konusunda?
7: Ya aslında 8 Nisan'dan beri Hürmüz Boğazı'nda İran'la Amerika arasında çeşitli çatışmalar oluyordu. Ve bu çatışmalar ateşkesi bozmuyordu. Şimdi mütabakat metninden sonra da belli ki yaşanan çatışmalar ateşkesi bozmuyor. Ama Hürmüz'den seyri seferi, serbestçe geçişi engelliyor. İran iki gemiye yönelik bir saldırı yapınca Amerika bu gece 80 ayrı hedefi vurdu İrancı tarafında. Bazı adaları vurdu, limanları vurdu ve buna da İran tepki gösterdi. Bunun mütabakatın 5. maddesine atıf yapıyorlar, aykırı olduğunu söylüyor. O da 60 gün boyunca Hürmüz'de geçişlerde İran'ın söz sahibi olduğunu yazan madde aslında. Dolayısıyla burada yorum farkı yeniden tansiyonu yükseltmiş görünüyor. Hı hı. Çünkü bu yorum farkı işte serbest ticaret mi olacak, hı hı, yoksa İran'ın izniyle, kontrolüyle mi olacak meselesinde iki tarafın aslında işin başından beri Amerika ne söylüyor, İran ne anlıyor meselesinde devam eden bir şey. O nedenle de bu gerginlik yine oldu. Kısa süre içerisinde ben bunun yine bir çözüm bulunacağını düşünüyorum. Yeni bir bilgi, dış haberler servisimizin attığı bir bilgiyi söyleyeyim. Hexet bu zirveden sonra İsrail'e gidiyormuş. İsrail'e gitme nedeni aslında İran savaşı ile ilgili şu son çatışmadaki durumla ilgili İsrail tarafını bilgilendirmek, ama ben açıkçası
6: sadece bu mu?
7: Hexet'in İsrail yönetimini ikna etme için bir tur düzenlemiş olma ihtimali yüksek.
6: Ya da belki gerginliklerini biraz almak.
7: Evet, biraz tansiyonu düşürmek için. Biliyorsun anlaşma yapıldıktan sonra da Marco Rubio Körfez'e gidip Körfez ülkelerini İran anlaşması ile ilgili ikna etmeye çalışmıştı. Bu sefer de Hegde İsrail'e gidiyor. Çok uzun bir seyahat olmayacakmış ama belli ki bu son yaşanan gerginlikleri bir şekilde sakinleştirmek için Trump yönetiminin attığı bir adım var.
2: Şimdi bir bağlantı noktamız daha var. Oraya da gidelim. Bir değerlendirme alalım. Artık iyice zirve saati, toplantı saati yaklaşırken. Bu defa Ahmet Arpat, Ahmet Ergen'in yanında Ahmet Arpat da var. Orada bir Ahmetler koalisyonu şeklinde NTV konukları da var. Söz sizde.
8: Ahmetler Koalisyonu olarak yayını devraldık. Seda Üretir, teşekkürler. Ahmet Ergen'le birlikteyiz. Elbette uzun bir maraton, yayın maratonu pazartesi gününden itibaren başladık. Bugün artık finali yapacağız. Aylarca süren çalışmanın bir anlamda çıktısını bugün görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Liderler Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geliyorlar teker teker. Tabii İngilizce terimle doorstep açıklamalar, röportajlar, yani kapının eşiğinde ayaküstü gazetecilere verilen röportajlarla da bu saat itibariyle gündem şekilleniyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump görüşmesi sırasında soru cevap kısmında çok manşet çıkmıştı. O manşetler elbette ittifak üyelerinde farklı farklı konularda bağlıyor. O konularda sorular soruluyor. Ve bir anlamda da Trump'ın açıklamalarına NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanıtları ya da tepkileri o ayaküstü birkaç dakikalık soru cevap bölümünde kısa sorular kısa cevaplar alınıyor, toplanıyor. Biz de bu bölümde Ahmet Ergen'le birlikte Profesör Doktor Armağan Öztürk'ü ağırlıyoruz. Biraz o açıklamalar üzerinden sabah saatlerinde, yani zirve öncesi gündem nasıl şekilleniyor, bunun üzerinden geçmek isteriz.
9: Ahmet, senin de söylediğin gibi dünkü Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmede soru cevap kısmında gelen mesajlar çok önemliydi. Doğru. Dün biz hemen o sıcağı sıcağına, o açıklamaların sonrasında konuşurken bütün yorumcularımızın üstünde durduğu nokta özellikle yaptırımların kaldırılması, hı-hı, ve F-35 konuları sonrasında Yunanistan ve İsrail'in tepkilerinin ne olacağıydı. Doğru. Şimdi hocama ilk olarak bunu sorarak başlamak isteriz. Hocam, Yunanistan'ın değerlendirmesini aslında, evet, Mitsotakis'in o doorstep açıklamasıyla görmüş olduk. Bir yorum yapmayacağım dedi.
10: Ama yaptı.
9: Ama yaptı. Evet. Ve iyi komşuluk ilişkileri üstünden bir değerlendirme yaptı. Hem bunu değerlendirelim, Mitsotakis'in açıklamalarıyla bir anlamda somutlaşan Yunanistan'ın ilk tepkisini, hem de İsrail'in ne yapacağına dair yorumlarınızı alalım.
8: Bir de şöyle bir açıklaması var. Bu tür kararlar alınırken ittifak üyelerinin hassasiyetleri, evet, de gözetilmeli.
9: Dikkat
8: yani alın. Ben oradan sanki yani Yunanistan'ın da hassasiyetini gözetin, evet, şeklinde bir tavır.
10: Şimdi bir süreden beri bu Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs arasında ve Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail arasında bir askeri ve siyasi paklaşma var aynı zamanda. İsrail NATO üyesi değil ama bu ittifak sistemiyle yakın işbirliği içerisinde. Bu pak kurulmasının amacı aslında Türkiye'nin fazla öne çıkmasını, Doğu Akdeniz'deki güç paylaşımı, jeopolitik güç paylaşımı bakımından Türkiye'nin sınırlanmasını sağlamak. Ayrıca her ülkede, özellikle güvenlik üzerinden Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve Türkiye üzerinden Amerika'ya bir mesaj da vermekti. Şimdi Yunanistan'la tabii Türkiye'nin arasındaki siyasi mücadelenin ya da rekabetin uzun bir tarihi var. Burada tekrarlamaya gerek yok ama Kıbrıs'tan adalara, işte İstanbul'daki Patrikhane'den Batı Trakya'ya kadar bir dizi sorunumuz var. Bunlar bazı dönemlerde çok yüksek düzeyde hararet yaratmakla birlikte son zamanlarda bir stabil ama yine de yönetilmesi gereken bir kriz. Yani hem NATO için hem de Amerika Birleşik Devletleri için Türkiye-Yunanistan gerilimi aynı zamanda kontrol edilmesi gereken bir husus. Bir süreden beri Yunanistan içeride ve dışarıda İsrail şunu rahatlığı içindeydi. Türkiye'nin konvansiyonel gücünü Amerika'nın üstü örtük ve bazı Avrupa ülkelerinde mesela Almanya gibi silah ambargoları sayesinde biz onu sınırladık. Şimdi bu sınırların kalkıyor olması ve çok güçlü işaretlerin gelmiş olması bu ülkelerde bir panik, bir yeniden konuşlanma sürecini başlatacak. Yani Türkiye ile Yunanistan'ın orduları denk değil. Türkiye ordusunun belirgin bir üstünlüğü var. Ama Yunanistan da hava kuvvetlerine epey bir yatırım yapmış durumda. F-35 sürecinin parçası.
11: Ki bu yaptırımlarla da birazcık kendini öne çıkarmış.
10: Evet. Hem hava kuvvetleri hem deniz kuvvetleri bağlamında. Türkiye'nin tekrar öne çıkması ve güç dengesinin Türkiye lehine geri dönüşü olmayacak şekilde değişmesi Yunanistan'ı tedirgin ediyor. Bugünkü açıklamasında kısa bir açıklamaydı tabii. Zaten bugün böyle biraz geçecek. Yani liderlerin kısa açıklamaları, ikili görüşmelerden sonraki basın toplantıları, yine kısa açıklamalar. Ve birlikte ki toplantıdan sonraki sonuç bildirisi, bir ona bir bakmak lazım. Yunanistan lideri aslında Yunan kamuoyunu ve Yunan siyasetçilerin kaygısını ve bilinçaltını açıkça ortaya koydu. Mesela çok ilginç, savaş kelimesini kullandı. Yani normalde öyle demez. Daha yumuşak bir dil kullanması lazım. Türkiye ile demek ki Yunanistan arasında Yunanlılara göre hala bir savaş ihtimali var. Dolayısıyla Türk ordusunun silahlanması Yunanistan'ın da benzer kaygılarının giderilmesi bağlamında önemli. Tabii İsrail de çok daha sert.
11: İsrail tarafına geçmeden izin verirseniz bir bağlantı yapalım. NATO Liderler Zirvesi başlayacak. Liderler Beştepe'ye gidiyor. Tabii lider eşleri de Ankara'da.
10: Evet.
11: Onlara da Sayın Emine Erdoğan ev sahipliği yapıyor. Bir etkinlik de var Çankaya Köşkü'nde lider eşleri için. Emine Erdoğan önderliğinde, ev sahipliğinde. Öykü Tüccar takip ediyor. Dönelim o noktaya.
12: Evet. Ankara'da bir önemli diğer ev sahipliğimizde yürütecek bir diğer önemli etkinlik Emine Erdoğan'ın lider eşleriyle gerçekleştireceği o toplantı oldukça önemli bir toplantı olacak. Zira Emine Erdoğan lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak ve burada çocuklar, teknoloji ve güvenlik adlı gelecek nesli korumak temalı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde buraya lider eşlerinin gelmesini bekliyoruz. Dakikalar öncesinde de Emine Erdoğan ve beraberindeki konvoy aslında Çankaya Köşkü'ne giriş yaptı. Karşılamanın ardından yuvarlak masa toplantısı gerçekleşecek demiştik. Bu toplantının hemen ardındansa aslında Emine Erdoğan ev sahipliğinde yine lider eşlerine Türk mutfağı lezzetlerini tanıtan bir öğlen yemeği düzenlenecek. Bu da oldukça önemli. Zira biliyorsunuz zirve kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden hem liderler hem heyetler hem de gazeteciler Türk mutfağından övgüyle bahsediyorlar. Bu öğlen yemeğinin ardındansa geleneksel el sanatı ürünlerini yakından görme fırsatı bulacak lider eşleri. Zira Emine Erdoğan aile fotoğrafının ardından geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek lider eşleriyle. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacaklar. Kimler gelecek? Birçok ismin aslında dün birçok liderin daha doğrusu eşleri olmadan geldiğini görmüştük. Ama oldukça fazla sayıda da lider eşi burada. Bugün buraya 19 ülkenin, NATO ülkesinin, müttefikinin lider eşinin gelmesini bekliyoruz. Dediğim gibi 4 aşamalı bir organizasyon gerçekleştirilecek. Önce bir yuvarlak masa toplantısı, ardından da öğlen yemeğinde Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşleriyle bir araya gelecek.
11: Öykü Tüccar aktardı. Çankaya Köşkü'nde lider eşleri Emine Erdoğan ev sahipliğinde bir araya geliyor. Öykü Tüccar takip ediyor. Tabii bir yandan da Beştepe'de liderlerin zirve alanına girişini takip ediyoruz. Orada bir karşılama merasimi var. Sonuçta bu bir NATO zirvesi. Evet, ev sahibi Türkiye. Türkiye'de düzenleniyor ama bir NATO zirvesi olması hasebiyle ev sahibi elbette Genel Sekreter Mark Rutte ve liderleri o karşılıyor. Birkaç dakika içerisinde de artık Trump'ın da alana gelmesini, hatta Rutte ile birlikte bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Onu beklerken de konuğumuz Armağan Öztürk'le değerlendiriyorduk. Şunu konuşuyorduk. Dün Erdoğan-Trump görüşmesinde Trump'ın yaptığı açıklamalar, yaptırımların kaldırılması yönünde ya da F-35 satışı yönünde verdiği taahhüt demeyelim ama kurduğu olumlu cümleler elbette ittifak üyesi bazı ülkeleri rahatsız etti. Yunanistan'ın yanıtını, tepkisini, Mitsotakis'in açıklamasını konuşmuştuk. Şimdi de elbette İsrail boyutu var demiştik. Buyurun oradan devam edelim.
10: Şimdi 7 Ekim sonrası süreçte İsrail tek başına Orta Doğu jeopolitiğini revizyonist bir şekilde değiştirdi. Doğru. Güç kullanarak. Ve bu güç kullanımı ağır insan hakları ihlallerini de içinde barındırdı. Bir tür devlet terörü. Eskiden de ilişkiler çok parlak değildi ama 7 Ekim'e sonrasında Türkiye-İsrail ilişkileri tümüyle koptu. Arada bir soğuk savaş var ve bu sadece Gazze ile ilgili değil. Yani Suriye, Somali, neredeyse Türkiye ve İsrail her coğrafyada karşı karşıya gelmiş durumda. Ve söylemler de çok sert devletler bakımından. Bazense mesela bunu Trump'ın açıklamalarında görüyoruz. Dün de söyledi, daha önce de söyledi. Ya bir sıcak çatışma ihtimalini sürekli olarak dile getiriyor. Yani aslında iki ülkenin sıcak çatışmaya yaklaştığını ama işte Erdoğan'ın sağduyusu, doğru, ya benim araya girmemle falan bundan uzaklaşıldığını, Netanyahu'yu uyardığından falan bahsediyor.
11: Özellikle Suriye sahasında.
10: Evet, özellikle Suriye'ye
11: tansiyon yükselmişti.
10: Şam'la işte çünkü İsrail'in çok net bir desteği vardı SDG, YPG dair. Amerika'nın o çelişkiyi çözmesiyle bu hararetin azaldığından bahsetmekti. Yani Türkiye-İsrail ilişkileri, İsrail'in politikası değişmediği müddetçe değişmeyecek. Ve İsrail'de İran Savaşı'na kadar bir tür önündeki tüm rakiplerini, yani Hamas'ı geriletti, Hizbullah'ı geriletti, İran'ın kollarını kesti. Bölgeye çok büyük, ciddi bir askeri ve siyasi hakimiyet kurdu. Ama İran Savaşı bunun durduğu bir alan. Yani İsrail'in gücünün Amerika ile birlikte bu savaşa girmiş olmasına rağmen sınırlarını test ettik. Şimdi Türkiye'nin jeopolitik değerinin artması ve Amerika'nın Türkiye siyasi ve askeri bir yatırımda bulunması, işte silah konusunda yardımcı olması, ihtimal ki başka meseleler de devreye girecek. İsrail'in özel olarak, aynı zamanda daha özel olarak da Netanyahu yönetimine verilmiş bir mesaj. Yani çünkü bu politikalar İsrail ve Türkiye arasında ama aynı zamanda Netanyahu yönetiminin gerginlik siyasetiyle de alakalıydı. Yani o yönetimin ayakta kalabilmesi için mutlaka büyük dış düşmanlara ihtiyacı var. Türkiye gibi. Aynı zamanda içeride de savaşı devam ettirmesi lazım. Gazze'de Hamas'la. Bu düşman ortadan kalktığında Netanyahu'nun iktidarı da ihtimal ki zayıflayacak ya da Eylül-Ekim'de belki de seçimleri kaybedecek. İsrail kamuoyuna, İsrail iç siyasetine ve İsrail devletine yönelmiş çok ciddi bir mesajı içinde barındırmakta. Trump'ın Türkiye'ye açtığı kredinin düzeyi ve mesajı.
9: Ahmet, şimdi Macron da otelden, evet, ayrıldı. Evet. Zirve alanına doğru devam ediyor. Şimdi çok önemli konular var. Hem Türkiye çerçevesinde hem bütün NATO üyeleri, NATO'nun geneli çerçevesinde. Belki birazdan açıklamalarla bölünebiliriz ama yine önemli bir başlığı daha ben açmak istiyorum. Lütfen. Şimdi bizim ekiplerimizin, NTV ekiplerinin sahadan edindiği bilgiler var. Sonuç bildirgesi konusunda aslında bildirgenin hazır olduğu, evet, ve üyeler arasında da bir sorun olmadığı gibi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya güvenlik garantilerini teyit ettiği gibi ama Grönland meselesi yine, evet, Trump çerçevesinde oldukça önemli. Sabah açıklamalardan biri de Danimarka Başbakanı Frederiksen'den gelmişti. Grönland'ın satılık olmadığını yineleyen açıklamalar yapmıştı. Hepsini, bütün bu bilgileri, açıklamaları dikkate alarak nasıl bir sonuç bildirgesi olabilir hocam?
10: Geçen sene Lahey zirvesinde aslında önemli bir sorun aşıldı. En azından taahhüt düzeyinde. Yani Trump'ın ısrarla istediği ve NATO ile arasındaki mesafenin açılmasına yol açan bu külfet paylaşımı konusunda NATO ittifak üyeleri, müttefikler Amerika'yı da memnun edecek ve kendilerini de, çünkü zamana yayılmış bir şey bu aynı zamanda, o an için çok zorlamayacak bir kararın altına imza atlar. Ve bu sene bunun pekiştiği ve nasıl uygulanabileceği, o yüzden mesela savunma sanayi forumu çok önemliydi. Bu bağlamda ana kriz noktalarından biri çözüldü. Ben zirvenin kendisi ve sonuç bildirgesi bakımından bir kriz beklemiyorum. Yani bu zirvenin, işte sizi söylediniz, daha önce metninin hazır olduğu yönünde. Ama şöyle bir şey var. Geçmişten kaynaklanan, yakın geçmişten de kaynaklanan Amerika'nın ve Trump'ın bazı hassasiyetleri, ısrarı, siyaseti duygusal bir zeminde yürütmesinin getirdiği bazı gerilimler var. Bunlar devletler ilişkilerine kadar etkiler tam kestiremiyorum ama Trump'ın Grönland konusunda, ki açıklamaları, işte bu İran Savaşı'na bana destek vermediler meselesini dün de söyledi. Bence bugün de söyleyecek. Doğru. Söylemeye devam edecek bunu. Bunlara karşı eğer Batı İttifakı'nın diğer üyeleri, mesela bir ara Almanya ile Amerikan Başkanı arasında bir polemik, yüksek düzeyde bir polemik olmuştu. Bu zirveye gölge düşmemesi için NATO Genel Sekreterinin de bir hayli çabası var. Yani Amerika'dan gelen saldırıları yumuşatıyor. Doğru. Avrupa'nın tepkisini de işte idare edebilir bir hale getirmekte. Dolayısıyla tarafları en azından zirveye gölge düşmeyecek şekilde birbirlerine karşı kullandıkları argümanların ben bir yerde duracağını düşünmekteyim. O yüzden kriz beklemiyor. Ama tabii şu var. Şimdi rakamlar da yavaş yavaş düşüyor. Bu %5'in ne kadarı gerçekleşiyor? Bazı ülkeler bunu gerçekleştirmekte zorlanıyorlar. Hem asker alımları bakımından hem ekonomileri iyi olmadığı için o bütçeyi başka kalemlerden keserek oraya koymak koydukları bağlamında. Bir de hala Amerika'nın kademeli olarak boşaltacağı yerin hangi mekanizmayla doldurulacağı meselesi net değil. Onunla ilgili görüş alışverişinin ben bu zirvede yoğunlaşacağını düşünüyorum. Türkiye meselesi biraz bununla ilgili. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin silahlanması, militarize olması hususu da tabii.
11: Şimdi bir tartışma, gerilim yaşanır mı? Trump, çünkü gergin liderler var buraya, evet, gelirken.
10: Meloni mesela.
11: Meloni mesela kameralardan kaçıyor. Hiç röportaj vermiyor.
10: Geç geliyor.

0: karşı saldırısı bu tarihlere denk geldi. Aynı zamanda Amerika'da İran'a bir saldırı başlattı. Bu arada yani aralarında bir mutabakat, görüşü mutabakatı yapıldı ama görüşmelerin işte belli noktalarda hızlandığı, bazı noktalarda sorun devam etti. Uzlaşmada çok yakın olmadığı ihtimal ki o 60 gün uzatılacak. NATO Genel Sekreterinin sabahki açıklamasını ben önemsiyorum. Yani hem Avrupa'nın kabul edebileceği hem de Amerika'nın aslında vazgeçilmezler olan ne dedi? İran nükleer silah sahibi olmamalıdır. Aslında ittifak üyeleri de böyle düşünüyorlar. Hürmüz Boğazı açılmalıdır. Paralı olmamalıdır mesela seyir. Bunlar aslında ittifakın ortak görüşü. Ama onun dışındaki şeyler, mesela bu ittifakın bir üyesinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin geriye kalan kimseye sormadan savaşı başlatması ve NATO üyelerinden yardım istemesi. Doğru. Bu arada bu yardım kısmen de verildi. Onu da söyleyeyim. Başta bazı ülkeler direndi ama NATO üstlerinden kalkan uçakların...
1: Doğru,
0: işte,
1: İngiltere bir süre sonra
0: İngiltere'de açtı. Verdi. Başka ülkeler de kendi üstlerini kullandırdı. Doğru. Ama Trump'ın beklediği çapta, genişlikte olmadı. Biraz Trump bakımından da şöyle bir durum var. O tabii erken bir zafer beklediğinden bir süre sonra bu zafer gecikince suçlayacak bir şey de arıyor. İşte NATO yüzünden. İşte çeşitli ülkeleri ve çeşitli sorunları da buna bahane etti. Yani bizim hatamız yüzünden değil de aslında ittifak üyeleri, müttefikler bize yardım etmediği için, şu olmadı, bu olmadığı için aslında bu sorunlar devam etti. İran'la ilgili ben sonuç bildirgesinde bir başlığın olabileceğini düşünüyorum. Ama bu çerçevede. Ama asıl önemlisi İran'ın da içinde barındıracak şekilde bir Orta Doğu gündemi. Orta Doğu'dan bazı ülkelerin dışişleri bakanları bu zirvedeydi. Doğru. Savunma Sanayi Forumu'na katıldılar. Bunu sadece silah anlaşması olarak görmemek lazım. Siyasi bir şeyin de sürecin de parçası. Daha da önemlisi bizi de ilgilendiren. Adana'da bir kolordu var, NATO kolordusu. O genişletilecek. Ve Orta Doğu'ya dair bir başka güvenlik mimarisinde bugünden itibaren bir süredir konuşuluyordu zaten. Bu arada Körfez ülkelerini de parantez açarak söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yaptığı bu saldırı karşısında ve İran'ın karşı saldırısında Körfez ülkeleri çok zor durumda kaldılar.
1: Şemsiyenin aslında o açık kadar olmadığı, da koruyucu olmadığı, açık olmadığı, belki çok ince olduğu, güneşi geçirdiği, yağmuru fazla yağınca suyu aşağıya bıraktığını gördüler.
0: Evet. Ve o yüzden Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, bazı önemli bölge ülkelerinin kendi aralarındaki askeri ve siyasi işbirliğini arttırdığını da görmekteyiz. Yani Körfez bir arayış içerisinde. Amerika'dan tümüyle vazgeçmeden ama Amerika dışındaki alternatifleri de ciddi ölçüde değerlendirecek şekilde bir süreç içerisinde. NATO'nun bunu kısmen karşılama ihtimali var. Yani oraya asker göndererek değil ama silah sanayisi üzerinden işte o Körfez coğrafyasını bazı silah şirketleriyle yakınlaştırarak bir takım anlaşma protokolleri imzalayarak bunun da işte dün ve bugün bir takım izlerini de gördük. İhtimal ki gelecek bir yılda bunu test edeceğiz.
1: Peki. Armağan Öztürk çok teşekkürler. Şimdi yavaş yavaş tekrar döneceğiz. Beştepe'ye sözü Beştepe'ye bırakacağız. Seda Üretir'den almıştık pası. Ahmetler Koalisyonu'na bırakıyorum sözü demişti. Koalisyonu elbette baki ama bu saat dilimiyle birlikte bozuyoruz. Ben devam edeceğim. Ahmet Ergen'e teşekkür edelim ve sözü Beştepe'ye, Seda Üretir'e bırakalım. Yanında elbette konukları var.
2: Yalnız değilim. Evet, Deniz Kilislioğlu yanımda, Hüseyin Yılmaz yanımda. Bu bölümde biz de devam ediyoruz. Sizi de dinledik. Evet, artık toplantı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Genel Sekreter bir araya gelecekler. Sonra Genel Sekreter'in bir açılış konuşması yapmasını bekliyoruz. Trump Beştepe yolundaydı. Macron'un çıktığı bilgisi var. Evet, artık konsey diyelim toplanıyor ve biz de buradayız Deniz ve Hüseyin'le birlikte. Deniz, içeride ne dindin bazı bilgiler var. Neler onlar? Onlar başlayalım.
3: Şimdi yani aslında içeriği dolaşma imkanı bulduk. Çünkü Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla röportaj imkanı oldu. Tabii içeride epey yoğun bir kalabalık var. Heyetlerin biri giriyor, biri çıkıyor. Sürekli bir başbakanı, sürekli bir dışişleri bakanına denk gelebiliyorsunuz. İkili görüşmeler yapılıyor. Aslında genel olarak heyetlerin birbirlerine verdikleri temel mesajlardan biri NATO'nun, yani bugünkü zirve

0: Senin ne kadar?
1: Macron da gelmiş bu arada. Evet, vereceğiz şimdi, görüntüleri veriyoruz.
0: Hı hı. Ne kadar önemli olduğunu bu birlik görüntüsünün, yani hepsi Donald Trump'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin katılıyor olmasından dolayı, Türkiye'de bu toplantının yapılıyor olması sebebiyle Donald Trump'ın gelmiş olması bir faktör. Ama Lahey zirvesinde de vardı diyorlar. Örneğin Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla konuştuğumuzda gelmeseydi nasıl, yani gelmesi nasıl bir sinyal veriyor, gelmemesi nasıl olurdu diye sorduk. Öyle bakıldığı zaman gelmemesi diye bir şey artık kalmadı. Öyle bir gündemimiz kalmadı ama gelmiş olması bu birliği gösteriyor dedi. Dolayısıyla içeride yoğun, kalabalık, her türlü heyetler için ayrılmış odalar var. İkili görüşmeler yapılıyor. Mesela gelirken Macar Başbakanı yine bir başka isimle bir araya geliyordu. Bu vesileyle de liderler ana binaya girip o doorstep dediğimiz bölgede kısa açıklamalarını yapıp içeri girdiği sırada da Dışişleri Bakanları da dışarıda içeride görüşmelerini sürdürüyorlar. Dolayısıyla aslında bir diplomasi arenası içerisi.
1: Bu diplomasi arenası içerisi diplomasi birebir görüşmelerle de devam edecek zaten zirve boyunca. Trump'ın önemli görüşmeleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli görüşmeleri var. Trump hem Şara ile görüşecek hem de Zelenski ile görüşecek. Bu görüşmelerde ne beklentisi ne Trump'ın, ne istiyor?
2: Özellikle Zelenski ile yapacağı görüşme, Putin'le de telefonla görüştü. Hatta bu görüşmeden sonra bir daha Putin'le de görüşeceğini söyledi. Yani bir şekilde Ukrayna'da barışı sağlamak ve savaşın bitmesini sağlamak. Trump seçildiği zaman bu savaşı çok küçümsemişti ve birkaç haftada bitirebileceğine dair açıklamalar yapmıştı. Ama realitede onun öyle olmadığını gördü. Hatta bundan yönelik bir öfkesi nedeniyle de Zelenski'ye belki de son yılların en büyük diplomatik nezaketsizliği yaşandı Oval Ofis'te hatırlarsan. Ama sonrasında biraz daha işlerin farkına varınca Trump ve ekibi Ukrayna ile arayı bulmuş oldular. Bu açıdan önemliydi. Zelenski ile bu son durumu, çünkü cephede artık ilerleme sağlanamıyor. Savaş devam ediyor. İnsanlar ölüyor. Diğer taraftan savaşı finanse etmekle ilgili iki tarafında ciddi sıkıntıları var. Rusya'da ciddi kuyruklar var. Enerji sıkıntısı yaşanıyor Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle. Ukrayna tarafında Avrupa'dan beklediği desteği göremediği için bütçesel anlamda finanse etmekte sıkıntı yaşıyor. Bugün bu toplantıda da muhtemelen Ukrayna'ya güçlü bir destek gündeme gelecek, kararı çıkacak ve Trump da özellikle Putin'in bu işten vazgeçmemesi için bazı uzun menzilli füzelerin verme konusunda Ukrayna'ya biraz elini çekincesi vardı. Elini korkak alıştırmıştı. Orada belki bir adım atılabilir. Hatta dünkü Savunma Sanayi Forumu'nda da bu Amram füzeleri, yaklaşık 150-180 kilometre öteye gidebilen menzili olan füzelerin, hem havadan hem karadan kullanılan füzelerin ortak üretimi için bir imza da atıldı. Bunun kısa vadede çabuk hayata geçerse ve savaş devam ederse en çok Ukrayna'ya yarayacağı söyleniyor. Çünkü Ukrayna böyle bu tür füzelerden mahrum bir şekilde devam ediyor savaşa. O açıdan Ukrayna en önemli başlıklardan biri olacak. Diğer taraftan aslında Trump'ın önemli başlıklarından biri Suriye. Suriye meselesini hem Suriye'nin geleceği için yaptırımları kaldırarak devam ediyor, hem de İsrail ile Suriye ilişkileri, İsrail ile Lübnan ilişkilerinde Suriye'nin katkısı konusunda da büyük önem veriyor. O açıdan baktığımız zaman Şara ile yapacağı görüşmeler de önemli olacak. Hatırlarsanız daha önce de Orta Doğu turunda Şara ile Suudi Arabistan'da Riyad'da görüşmüştü. Şimdi de Trump'la görüşmek için Şara Türkiye'ye geliyor. Bu açıdan da önemli olacaktır. Belki bu sonuç bildirgesine Suriye meselesi çok yansımayacak ama Trump'ın yapacağı görüşmede bir şekilde Orta Doğu'da barışın sağlanması konusunda, ülkelerin biraz daha birine yaklaşması konusunda önemli bir detay olacaktır.
1: Bu zirvede evet Zelenski'nin de beklentileri var Deniz. Burada olmayı önemsiyor o da.
0: Şimdi her NATO zirvesinde olmayı önemsiyor. Daha önceki zirve, yani 2022'de savaşın başladığını düşünürsek 2023-2024, yani hep ardı ardına zirvelere katıldı, geldi. Hep de bir taleple geldi. Hiçbir zaman NATO'nun verdikleri ona yetmedi. Daha fazla talep, daha fazla talep istedi. Hatta zaman zaman yabancı diplomatik misyonlardan duyduklarımız, evet desteğimizi veriyoruz. Ama hani belirli ölçülerde verebiliyoruz. Yani sınırlar belli ama çok daha fazlasını ister ve o talepkar hali Zelenski'nin tüm batılı müttefikler tarafından tabii ki biliniyor. Burada İngiltere ve Fransa'yı ayrı bir not olarak açmak gerekiyor. Şimdi İngiltere özellikle Ukrayna'nın bu savaşta hiçbir şekilde Rusya'ya karşı bir yenilgi almaması için muazzam bir rol oynuyor. NATO içerisinde ama Avrupa Birliği içerisinde değil, ama o Ukrayna'ya verilen desteğin en lider lokomotif rolünü üstleniyor. Muhtemelen burada İngiltere'nin NATO zirvesinde Ukrayna'ya destek anlamında vereceği, içeride Starmer'ın her ne kadar kendisi istifa etmiş bir başbakan olsa da İngiliz hükümetinin pozisyonunu aktaracaktır. Fransızların tabii ki yine aynı şekilde talepleri var. Çünkü Fransa da yine aynı pozisyonda, Ukrayna'ya olan desteği kesmek istemiyor. Yani en basitinden şunu söyleyelim. Dışişleri Bakanlıklarına bu ülkelerin gittiğiniz zaman ya da büyükelçiliklerine gittiğiniz zaman ya Ukrayna bayrakları asılı oluyor ya işte bir takım imtiyazlar sağlanıyor. Ukrayna'daki o savaş bölgesinden fotoğraf kareleri binalarının içlerini süslüyor. Tüm batılı ülkeler aslında böyle ama İngiltere ve Fransa biraz daha farklı tabii.
2: Belki burada şunu da eklemek lazım. Evet, şimdi savaş var. Ukrayna'nın ihtiyacı var ama neticede bu savaş bir şekilde bitecek. Ve Ukrayna'nın bu savaştan elde edildiği tecrübe, savunma sanayine yaptığı yatırımlar, geliştirdiği İHA'lar, dronlar, hatta robotlar. Mesela birçok cephede asker göndermeden gönderdiği robotlarla Rus askerlerini teslim aldı Ukrayna. Ve savaş başka bir yere evrildi. Savaş tarihinde ayrı bir parantez açılması gereken bir savaşa dönüştü. Bu tecrübeler de yarın bir barış ortamı sağlandığında Avrupa'nın güvenliğinde önemli bir katkı sağlayacaktır. Yani bugün yardım edildiğinde aslında yarın da Ukrayna'dan Avrupa'nın güvenliği için özellikle Rusya'ya karşı caydırıcılık noktasında Ukrayna hem nüfusuyla hem savunma sanayi altyapısı ve geliştirdiği know-how'la Avrupa'ya ciddi katkı sağlayacak. Hani bugün ihtiyacı var ama yarın onu bir şekilde Avrupa için kullanabilir.
1: Şimdi Ukrayna derken tabii Rusya'yı da bir bence bu konuda konuşalım. Çünkü basın toplantısında Rutte'nin son sözü aslında Rusya'ya oldu. Bizimle oyun oynamayın dedi Kremlin'e. Hatta Kremlin'den de yanlış hatırlamıyorsam takip ediyoruz. Bazı çok yakından takip edeceğiz. Bazı açıklamalardan da rahatsız olduk cümlesi gelmişti Deniz. Ne düşünüyor Putin?
0: Putin her NATO zirvesini tabii çok dikkatli izliyor. Ama bir taraftan bu zirveye daha bir ayrıcalıklı bakmasının birkaç sebebi olduğunu söylemek herhalde çok yanlış olmayacak. Bir, zirve Ankara'da yapılıyor. Yani Türkiye ve Rusya ikili ilişkileri, ki F-35 açıklamalarından S-400 Rus S-400'lerinin Türkiye'de olduğu düşünülürse, hani onun da geleceğini ve bir siyasi mesajı olacağını bildiği için de yakından takip ediyor. Bir bu boyutu var. İkinci boyutu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın zaman içerisinde ilerleyen, Hüseyin'le konuşuyorduk, zaman zaman o 2022 yılından sonra, daha doğrusu yeni göreve geldikten sonraki süreçte Ukrayna Devlet Başkanı'na çok sert tepkiler verdikten sonra, Rusya tarafına geçiyor mu eleştirilere yöneltildikten sonra, sonra tekrar Ukrayna tarafına biraz daha mail ettikten sonra, yani o inişli çıkışlı grafikte Putin de Trump'ın pozisyonunu anlamaya çalışıyor. Çünkü Trump ne yaparsa buradaki baskı ya da NATO'dan Ukrayna'ya çıkacak destek o anlamda daha güçlü ya da daha belli bir seviyede kalacak. Dolayısıyla Putin bu nüanslara da bakacaktır. Rusya bu nüansları da yakından takip edecektir. Kendisi için sonuç bildirisinde ne denileceğini merak ediyordur. Çünkü tehdit olarak algılanıyor. Çok uzun zamandır bildirilere tehdit olarak giriyor. Bunun üstüne çıkılacak mı? Nasıl bir kelimelendirme olacak? Buna da bakacaktır sonuç bildirgesine. Bir de tabii yapılacak askeri yardımlar konusunda verilecek vaatleri de Ukrayna'ya yakından takip edecektir.
2: Ukrayna meselesinde aslında Avrupa ile Amerika'nın biraz ayrıştığı noktalar vardı ama Avrupalılar Trump'la aradaki bu uyuşmazlıkları çok da açmamak için dile getirmedi. Ne bunlar? Mesela işte bu Hürmüz'deki Körfez'deki petrol sıkışıklığından sonra Rusya'ya yönelik petrol satış yaptırımlarını bir süreliğine kaldırdı Amerikan Hazine Bakanlığı ve yaklaşık 150 milyar dolara yakın bir katkı sağladı Rusya'ya. Bunun da Ukrayna Savaşı'nın finansmanında kullanılmasıyla ilgili tepkiler oluştu. Böyle bir taraf oldu. İkincisi 2022'den itibaren Avrupa ülkeleri ve Batı aslında Putin'i izole ediyordu. Görüşmüyordu, işte seyahat yasağı var, ülkesinden çıkamıyor Putin. Ve Alaska'da Putin'le görüşerek Trump bu yasağı bir şekilde delmiş gibi oldu. Ve o izolasyonu kaldırmış oldu. Ama sonrasında Deniz'in de söylediği gibi inişli çıkışlı bir grafik olunca bir şekilde hani nasıl bir pozisyon alacaklarını bilemediler. Ama her şeye rağmen bugün Zelenski ile görüştükten sonra yine telefonla Putin'i arıyor olması da Trump'la Putin arasındaki ilişkinin devam ettiğini, Amerika ile Rusya arasındaki iki kutubun, iki büyük devletin görüşmelerinin de Ukrayna meselesinden daha ayrı bir noktaya taşındığını da görüyoruz.
1: Deniz, bu Putin ile Trump arasındaki ilişki için neler söyleyeceksin? Orası da sanki enteresan bir yani bir bazen gerilim, bazen bir fazla samimiyet.
3: Şimdi Alaska zirvesi aslında böyle yakın bağ görülebildiği ya da o kimyanın görülebildiği bir son perdeydi aslında. Ondan sonra Putin'den istediğini alamayan Donald Trump da biraz bu tablodan mutsuz oldu. O bir gerçek. Putin zaten Donald Trump'la ilgili dünya ne konuşuyorsa, ne kadar öngörülemez, ne kadar bir gün önce bir gün böyle söylediğince, Putin de Trump'ın sözlerine dayanarak bir politika inşa etmediği çok açıktır. Dolayısıyla o zaten Alaska'dan öncesini de sonrasını da görüyordur. Yani çok uzun yıllardır siyaset sahnesinde olan birikimi olduğu için de her şeyin farkındadır. Dolayısıyla Trump'a göre bence bir pozisyonlanma ya da bir politika inşa etmiyor, ama şu dakika itibariyle de ilişkilerinin çok sıcak, o Alaska döneminle kıyaslanacak derecede olmadığı, kıyaslandığı zaman o denli bir seviyede olmadığı da çok açık. Dolayısıyla Trump Putin'den memnun değil ama bir şekilde masaya çekmek istiyor. Ama bence Putin de Trump'ın nereye kadar ne yapabileceğini gördü. Dolayısıyla ya da belki o tonu aldı görüşmede. Dolayısıyla ona göre bir oyun kuruyor. Böyle ortada kaldı iş.
2: Noktalardan bir tanesi bu transatlantik ilişkilerdeki çatlak olabilir. Yani Amerikalılarla Avrupalılar arasındaki görüş ayrılığı NATO'da. Çünkü neticede büyük risk olarak, hedef olarak Rusya'yı görüyorlarsa kendi aralarındaki ayrışma Putin'in işine yarayan bir şey. Bunu yaratan da Biden değildi, Trump'tı. Dolayısıyla o nedenle hani Trump'la ilgili bir memnuniyeti varsa bu memnuniyet NATO üzerinden yaşanan görüş ayrılıkları üzerindedir. İşte aslında bugün NATO biraz daha Avrupalılaşırken aslında Amerika'nın etkisi tamam nükleer şemsiye üzerinde olurken buradaki birlikte bunu kabul etmeleri Putin'in çok da hoşuna gidecek bir durum, tablo değil.
1: Yani bugün Avrupa kendi konvansiyonu...
4: Bir saldırı gerçekleştirdik. İran'daki çok tehlikeli kişilere, bunlar hasta insanlar ve cenaze işleriyle uğraşıyorlar ama bunun yerine gemilere roket atmayı seçtiler ve biz de onları dün akşam çok sert vurduk. 20'ye 1 diyebilirim. Yani 20 kat fazla, 20 kat sert vurduk. Yani ne zaman siz saldırırsanız biz de vuracağız dedik. Tabii ki kirli oynuyorlar ve onların yıllardır listesinde birinci sıradayım ve onlar gerçekten pislikler. Onları sevmiyoruz, onları sevmiyorum ve onlar kötü insanlar ve İran'ın nükleersizleştirilmesini istiyoruz ve nükleersizleştireceğiz, nükleer silaha erişmelerine izin vermeyeceğiz çünkü onlar çılgınlar, deliler, binlerce askerimizi öldürdüler geçmişte ve yüz binlerce masum insanı öldürdüler. Kasım Süleymani yol kenarlarına döşenen bombalarla çok kişi öldürdü ve birinci dönemimde onu ortadan kaldırdım ve o yaşasaydı daha da tehlikeli ve daha da güçlü olacaklardı. Tam bir şeytani dahiydi ve biliyorsunuz aracınızla ilerlediğiniz zaman yolun kenarında bir anda kolunuz, bacağınız, yüzünüzü kaybediyordunuz ve binlerce kişiyi öldürdüler. Ve Gerçekten onları sevmiyorum, hem de hiç. Ve onlarla çok vakit harcadık, boşa harcadık diye düşünüyorum ve yapacağımızı yapsak daha iyi olacak. Düşünün, gemilere füzeler ateşliyorlar ve Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e ve birkaç başka noktaya ve ne yaptıklarını bildiklerini düşünmüyorum ama hem kötü insanlar hem de beceriksiz olduklarını düşünüyorum. Eğer becerikli olsalardı şimdiye kadar çoktan anlaşma yaparlardı. 47 yıldır sorun çıkarıyorlar ve ilk grup liderlerini ortadan kaldırdık, ikinci liderlerini ortadan kaldırdık ve ABD liderini, yani beni ortadan kaldırmaya çalıştılar ve biliyorsunuz bütün listelerinde varım ve şimdiye kadar belki de şanslıydım. Çok da devam etmeyebilir bu şans. Ama harika insanlarımız var ama bunlar şeytani, kötü ve hasta insanlar. Bu kanserden kurtulmamız gerekiyor. Biliyorsunuz kanseri erkenden kesip atmanız gerekir ve ben de böyle hissediyorum. Mark'a teşekkür etmek istiyorum. Harika bir genel sekreter. Tabii NATO'dan memnun değilim çünkü Grönland konusunda yaptıklarından dolayı ve NATO'dan memnun değilim çünkü terörün bir numaralı devlet destekçisi konusunda bize destek olmak istemediler. Aslında açık konuşmak gerekirse Mark'la da bu konuyu konuşmadım. Bana yardım etmek isteyeceğini düşünüyordum ama zaten onların yardımına da ihtiyacımız yok. Almanya ile, Fransa ile görüştüm ve İngiltere ile konuştum, İtalya ile konuştum, İspanya ile konuşmadım. Gerçekten İspanya gerçekten vakit kaybı, onlarla ticaret yapmak da istemiyoruz. İspanya NATO'da berbat bir müttefik oldu. Hiçbir şeye katılım yapmıyorlar. Üstlerine düşeni ödemiyorlar. Onlarla hiçbir şey istemiyorum. Onlarla bütün bağlantıları keselim. Ziyaret bile etmeyelim. Koşarak dönsünler. Gerçekten bu adama da çok kötü davranıyorlar. Ve bu adam gerçekten iyi bir adam, büyük bir adam. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız ama İspanya gerçekten hiçbir konuda iyi davranmıyor. Yani düşünün, onları koruyoruz ve bizi korumak zorunda olduklarını anlamışlardır ama biz onları gerçekten ticaret yapmak istemiyorum, tamam mı? Derhal, yani hiç konuşmayın bile onlarla. Hiç umutsuz vakalar bunlar. Onlar kötü insanlar. Herkes gidiyor, üzerine düşeni ödüyor, çalışıyor ve İspanya, özellikle İspanya, bazıları da var ama özellikle İspanya bunu hiç gizli de tutmuyorlar. Bu konuda açık konuşuyorlar ve düşmanca davranıyorlar ve sonrasında bakalım, arayıp ne olur sizinle ticaret yapmak istiyoruz efendim dediklerinde ne kadar düşmanca davranacaklarını göreceğiz. Bakalım çok daha az iş yapacaklar. Onlarla ticaret falan istemiyorum. Ve bunun haricinde gerçekten kısa süre sonra çok büyük bir toplantı yapacağız. Sorunlarımı ileteceğim. Grönland bizim için büyük bir sorun. Ve diğer büyük sorun da biz onları istediğimizde çok istemiyorduk ama bize katılır mısınız dediğimizde hayır dediler ve bizim için, bizim yanımızda olmadılar ama biz hep onlar için, onların yanında olduk. Düşünün, trilyonlarca dolar harcadık bu ülkeleri Rusya'dan korumak için ve bizimle hiç ilgisi yoktu. Arada bir okyanus vardı ve uzun vadeli gerçekleşen bir olaydı. Bize iyi de davranmadılar ve Mark bunu çok iyi anlıyor. Bir şeyler bulacağız, şöyle ya da bu şekilde bir çözeceğiz. Bize adil davranılmadı. Düşünün, NATO'nun %100'ünü biz ödüyorduk ve birçok ülke hiçbir şey ödemiyordu. Tabii ki birkaç hafta önce bazı telefon görüşmeleri yapıldı. İngiltere ile konuştum ve başbakan dedi ki size yardım etmek istemiyoruz ama savaş bitince yardım ederiz dediler. Bu iyi değil dedim. Sonra Almanya ile konuştum. Yardım etmek istemediler. Fransa istemedi. Hiç kimse yardım etmek istemedi. Ve çok küçük ülkeler yardım etmek istedi ama tabii ki onlar herkesin bildiğini onlar biliyor. Tabii burada olduğunuz için mutluyum. Birçoğumuz tabii ki geri döneceğiz ve şu kadarını söylemek istiyorum. NATO'dan memnuniyetsiz olmama karşın tabii ki çok fazla ödüyoruz. Milyarlarca ve milyarlarca dolar fazladan ödüyoruz ve bu hiç adil değil. Çünkü biz onları koruyoruz. Biz onları koruyoruz ama onlar bizim yanımızda olmuyorlar. Düşünün şunu. Ama şu kadarını söylemek istiyorum. Bu büyük bir lider, NATO ona sahip olduğu için şanslı, en büyük değerlerinden biri. Mark, sen de bir şeyler söylemek ister misin? Çok teşekkürler Sayın Başkan, sevgili Donald. Tabii ki şöyle başlayayım. Dün akşam Başkanlık Sarayı'nda da görüştük. Bence sizin yaptığınız İran'ın nükleer kapasitesini azaltmış olmanız hem İsrail için hem bölge için çok önemli. İran'ın balistik füze kapasitesini azaltmış olmanız hem bölge hem İsrail hem de dünya için önemli ve sonrasında bunu barışçıl bir şekilde çözmeye çalışmanız ve ticari gemilere saldırmalarının ardından yaptığınız gerçekten tamamıyla gerekliydi ve güçlü bir yanıttı. Bu konuda sizin yanınızdayım. Tabii NATO'ya geldiği zaman sizin başardıklarınız ve bu gerçekten çok büyük bir kazanım, çok büyük bir kazanç. Son iki yıl içerisinde Kanada ve Avrupa ülkeleri 250 milyar dolar daha fazla harcama yaptı 2025 ve 2026'da 2024'e oranla gerçekten 250 milyar dolarlık ek harcama gerçekleştirdiler. Aynı şekilde ABD'de 200 bin istihdam tüm bu yatırımlar tarafından desteklendi. Savunma endüstrisi ve savunma sanayiinde Amerikan şirketlerine yapılan yatırımlar vasıtasıyla ve siz bunların hepsinin yapılmasını siz sağladınız. İsrail konusunda hayal kırıklığınızı biliyorum. Bunları da konuştuk tabii ki. Ancak bakınız 5000 uçak Avrupa'daki üslerden destansı öfke operasyonuna destek vermek için havalandı. Ve Avrupa'nın tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nin güç projeksiyonu yapması için devasa bir üs oldu. Almanya'dan, Fransa'dan üslerden havalandı ve bir diğerlerinden de havalandılar. Bükreş Havalimanı biliyorsunuz birkaç günlüğüne ticari uçuşlara kapatıldı. Çünkü sizin ama İngiltere bize iki hafta boyunca izin vermedi. Evet haklısınız. İtalya'da çok kötüydü o konuda. Üsler konusunda çok kötü davrandı ve diğerleri de aynı şekilde. Ama genel olarak düşünün 5000 sortiden bahsediyor. Çok büyük bir rakam. İspanya aynı şekilde İspanya'yı da %2'ye ikna ettiniz ve geçen yıl büyük bir atılım yaptılar. Çözmemiz gereken tabii ki sorunlar var ama onların %2'ye ulaşmış olması çok önemli. Tabii İngiltere ile çok güçlü bir ilişkiniz var. Kralla ve şahsi olarak da Keir Starmer'la tabii ki şu anda görevden ayrılıyor. O da ekstradan 15 milyon poundluk bir taahhüt verdi ve siz bu sandalyede olmasaydınız bunlar olmayacaktı. Tabii ki Rusya'nın da önemi var, Rusya'nın da rolü var ama bu sizin yaptığınızdı. Şimdi Lahey'de yapıldı ve bunlar şimdi hayata geçiriliyor. Grönland'da da bir anlaşma yapıldığında o anlaşmanın adım adım uygulandığından emin olacağım. Yani eğer siz istiyorsanız oraya gidip konuşlanmak isterseniz bunu yapacaksanız sizin tarafınızdan Danimarka ile anayasal durumlarını değiştirirlerse her türlü aşamada. Şunu söylemek istiyorum. Grönland Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli ama Danimarka için önemli değil. Ve Danimarka Naziler tarafından bir günde ele geçirildiğinde ki Hitler onları bir günde oradan sürmüştü. Ve sonrasında bizden Grönland'ı icabına bakmamızı istemişlerdi. Biz burayı kurtardık ve sonrasında aptal gibi geri verdik ve bunu yapmamalıydık. Çünkü burası sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, tüm dünyanın savunması için önemli. Danimarka'ya bir faydası yok ama bizim için çok önemli. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Bir kez daha söyleyeyim. Danimarka bir günde, hatta bir günden kısa sürede Naziler tarafından, Hitler tarafından yenilgiye uğratıldı ve bu yaşandığında bir anda hemen bize bıraktılar ve bizim de biz bununla ilgilenirken geri verdik. Neden oldu bilmiyorum. Ben böyle bir şey yapmazdım. Böylesine bir şey geri vermezdim tabii. Ama ben böyle bir şey asla yapmazdım ve biliyorsunuz Çin de Panama kanalını almaya çalışıyor ama bu da gerçekleşmeyecek. Ve gerçekten çok enteresan. NATO'dan hiç memnun değilim ama bu adam gerçekten çok büyük bir lider ve anlıyor ve birçok liderden daha iyi anlıyor. Aslında müttefikleriniz de bunu anlıyor ve sizi anlıyorlar. Ama Obama döneminde olanları biliyorsunuz. Trump bir önceki döneminiz ve şimdiki dönemimizde 1.2 trilyon dolardan fazla. Ben buna Trump trilyonu diyorum. Ekstra ödemelerden, yatırımdan bahsediyorum. bedavacılık yaptılar ve Biden'ın biraz beyni olsaydı ki yoktu, gidip daha fazla ödeme yapmanız lazım derdi. Obama da aynı şekilde. İki kötü başkandan bahsediyoruz. İsteyebilirlerdi, isteselerdi siz de bunu yapabilirdiniz. Ama böyle bir şeyin olup olamayacağını kim bilirdi? Yıllar önce yapılması gerekiyordu bunu. Yapılamadı. Obama bunu yapmadı. Biden da bunu yapmadı. Açık konuşmak gerekirse Bush da yapmadı. Ama siz Eisenhower'ın başlattığı şeyi siz başardınız. Evet. Diğerlerinin hepsi başarılı. Bunların hiçbiri başarılı olamadı. Bu sizin kazanımınız. İşte bu yüzden onu seviyorum. İşte bu yüzden onu seviyorum. Ama gerçek bu. Siz olmasaydınız bu yaşanmazdı. Sorunuz var mı? Ateşkes bitti mi efendim? Mutabakat zaptı öldü mü? Enteresan, çok enteresan bir soru. Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Pislik çünkü onlar. Pislik nedir bilir misiniz? Onlar pislikler. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar. Vahşi, şiddet dolu insanlar ve nükleer silahları olsaydı bunu kullanırlardı. Bana göre bence bitti. Müzakereciler iyi insanlar, müzakere etmek istiyorlar. Steve Witkoff ve Jared Kushner bana dönmeleri lazım ama bence İran'la anlaşmaya çalışmak vakit kaybı. Yalancılar çünkü anlaşma yapıyorlar. Düşünün, biz onunla bir anlaşma yaptıysak anlaşma yapmışızdır. Herkes tamamdır. Nükleer silah yok dersiniz, anlaşma yapıp sonra dışarı çıkıyorlar. Biz böyle bir şeyden bahsetmedik bile diyorlar. Bunlar da gerçekten hepsi çıldırmış. Benim için bitmiştir. Peki cenazeden sonra yeni İran'la müzakerelerin devam etmeyeceği anlamına mı geliyor? Hayır, müzakere yapıyor olabilirler, konuşabilirler ama vakitlerini boşa harcıyorlar. Çünkü yalan söylüyorlar. Hayatım anlaşma yapmakla geçti benim. Başkan olmamı da böyle sağladım. Çok fazla para kazandım, çok fazla başarı sağladım. Muazzam başarılar kazandım. Yaptığım her şeyde başarı kazandım. Bunlarla anlaşmaya çalışıyoruz ama bambaşka bir yerden geliyorlar, bambaşka bir okuldan geliyorlar. Yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar. Hasta insanlar kendi halklarına zarar veriyorlar. 54 bin kişiyi öldürdüler şimdiye kadar. Protesto yapıyordu bu insanlar ve insanlar nasıl böyle bir şey yapıyorlar, nasıl yönetimi ele geçiremediler? Yapamadılar çünkü hepsi öldü, onları öldürdüler. Kim yönetimi ele geçirecekti ki? Silahları yoktu ve diğer tarafta makinalı tüfeklerle kendilerini öldürdüler. Bunları haber yapmıyorlar ama bunlar gerçekten çok kötü insanlar. Ve açık konuşmak gerekirse vaktimi onlarla harcamak, boşa harcamak istemiyorum. Tabii harika müzakerecilerimiz istiyorlarsa konuşsunlar. Ama bu insanları sevmiyorum, anlıyor musunuz? Bakın onu seviyorum ve tüm bu liderleri seviyorum. Onlar da sizi seviyor. Amerika'ya yıllarca adil davranmadılar, sorun yok. Ama aklı başında mantıklı iyi insanlardı. Ama açık konuşmak gerekirse bir iki tanesini çok sevmiyorum. Sevmediğim bir iki tanesi var ama Erdoğan'ı seviyorum. O kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Kırmızı halıyı serdi ve birçok kişi, biliyorsunuz Bibi'yi de severim. Tam bir savaş başbakanı. Dün Türkiye ile ilgili kötü şeyler söyledi ama Erdoğan'la konuştum. Düşünün, savaşa girebilirdi. İsrail'i çok sevmiyor biliyorsunuz. Bibi'yi de çok sevmiyor. Ama benim yüzümden, benim için savaşa girmedi. Ve biz askeri bir güçten bahsediyoruz. Milyonlarca askere sahip çok güçlü bir ordudan bahsediyoruz. Bizim silahlarımıza sahipler F-35 almak istiyorlar. Ben olmasaydım o da girebilirdi ve diğer tarafta, karşı tarafta olurdu. Diğer tarafı da çok sevdiği için değil ve kendi aklı başında ve diğer tarafta tam bir çılgınlık içerisindeler ve Xi Jinping'le de konuştum. Umarım savaşa girmezseniz dedim. Çünkü biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'ndan geliyor petrolünün %50'si, hatta %50'den de fazlası ve Çin de onlara ekipman sağlamadı. Savaşa girmedi, o da harikaydı. Çin Devlet Başkanı Xi'yi de seviyorum ve birçok kişi TikTok konusunda çok tehlikeli, çok kötü deyip durdular ve sonrasında istatistikler geldi. TikTok'ta kimmiş bir numara? Ben. TikTok'ta da en fazla ben izleniyorum ve sürekli komünizmin ne kadar kötü olduğundan bahsediyorum ama düşünün, TikTok'ta en çok ben izleniyorum. Gordon Chang'in mesela hep izliyorum. Çin şöyle kötü, böyle kötü diyor ama TikTok'ta bir numarada ben varım. Düşünün, 4 milyar izlenme ya da buna benzer bir şeyler düşünün. İnsanlar önceliklerini doğru sıraya koymalı diye düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir gün geçirdik. Çok güzel bir yarım gün daha geçireceğiz ve sizinle görüşeceğiz. Çok teşekkürler.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Genel Sekreter Rutte ile yaptığı konuşmayı ekrana getirdik. Açıkçası Trump bombaları peş peşe bıraktı NATO zirvesine, öyle söyleyebiliriz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü evet, NATO ile ilgili konuştukları önemliydi ama iş İran'la ilgili soruya gelince bence İran'la ateşkes sona erdi manşetini verdi. İran benim için bitmiştir dedi. İran'la anlaşmak istemiyorum dedi. Onlar pislik, onlar hasta insanlar dedi. Peki sordular, yani müzakereler bitti mi artık, süreç kapandı mı diye. Bence dedi, müzakereciler iyi insanlar, isterlerse devam edebilirler ama bence bitti çünkü vakitlerini boşa harcıyorlar dedi. Bu önemliydi. Yaptığı açıklamaların içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la ilgili sözleri. Bunu neden söylüyoruz? İşte akşam bir saldırı olmuştu, gece bir saldırı olmuştu. Hatta Rutte de bu saldırının gerekli olduğunun altını çizmişti. Öncesine geçecek olursak, öncesinde ise İran'dan önce hedefinde İspanya vardı. Trump İspanya'ya çok kızmış ve ticarete yapmak istiyorum onlarla, korkmuş bir NATO müttefiki, bütün ticareti keseceğim, hatta ziyareti de keseceğim dedi. Herkes NATO konusunda da genel anlamda herkesin üzerine düşeni yaptığını ama işte düşmanca, İspanya'nın özellikle düşmanca davrandığını, kendilerine haksızlık edildiğini söyledi. Ve haksızlığa uğranıyor, adil davranılmıyor Amerika'ya. Çok haksız muamele görüyoruz NATO'da, oransız ödemeler var. Ve tekrar döndü bize, kimse yardım etmedi, küçük ülkeler etti. NATO'dan memnun değilim, NATO'dan memnun değilim, NATO'dan memnun değilim dedi özet olarak. Şimdi Kemal Öztürk yanımda, Gülden Ersoy Umut da yanımda. Kemal Öztürk, ne oldu sanki, bir Trump böyle kızgın mı uyandı bu sabah Ankara'da, İspanya'ya kızdı, İspanya'dan sonra İran'la ateşkesi bitirdi, münazarayı defterini kapatmış gibi görünüyor.
5: Valla manşet İran'la ateşkes benim için bitti cümlesi. Zannediyorum şu anda NTV gibi bütün televizyonlar bunu son dakika olarak veriyor.
1: Zaten ajanslar, merkezinde bir hareketlenme oldu. Neler duyuyoruz biz diye.
5: Evet, NATO zirvesini de biraz gölgede bırakacak bir açıklama. Ama tam olarak böyle mi? Ben o kadar emin değilim. Yani tam olarak gerçekten ateşkes bitti. NATO'dan sonra İran'a saldırılar yeniden güçlü bir şekilde başlayacak. Ben o konuda emin değilim. Onu da şuradan çıkartıyorum. Müzakere etmek isteyenler edebilir ama benim için bitti demesinin sebebi müzakerecilerin elini güçlendirmek biraz. Yani İran'a biraz sıkıştırdı şimdi bugün Trump.
1: Daha önce de yaptığı gibi.
5: Müzakerelere gidecek olanlar da diyecek ki bakın bizim başkanımız ateşkesi bitirdi. Yani şu konularda anlaşmazsak yeniden büyük saldırılar başlayacak diye karşı tarafa birazcık eline kart vermiş olacak yani müzakerecilerin eline. O nedenle biraz daha Trump vari bir blöfle de karşı karşıya olabiliriz. Benim fikrim biraz daha bundan yana. Dün İran Meclisi Ulusal Komisyon Başkanı bir açıklama yaptı, Azizi adı. Dünya İran'ın Hürmüz'deki politikalarını kabul etmek zorunda, başka bir yolu yok. Şimdi saldırıyı ilk yapan da İran öncekidir. Yani Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere saldıran da İran. Komisyon Başkanı da böyle tehdit ediyor. İran Tahran sokaklarında İran'ın kendi yönetimine, Arakçı'ya yani uzlaşmadan yana olanlara küfürler ediliyor. Arabası taşlanıyor. Dolayısıyla İran'ın içinde bir kavga var. Bu kavga Hürmüz Boğazı'nı tahrik ederek ve Amerika'yı tehdit ederek Amerika'nın İran'a saldırı yapmasını, ne bileyim kriz çıkartmasını istiyor ve içeride kendi gücünü tahkim etmek istiyor. Biz bunlara radikaller diyoruz. Bir diğer adı Farsçası payidari grubu bunların adı. İran'ın kendi iç çatışmasının sonuçları maalesef kendi ülkeleri için ağır oldu ama Trump bugün çok sert açıklamalar ve çok agresif hatta hakaret bari açıklamalar yaptı. Bakalım oraya gidecek müzakereciler ne söyleyecekler, nasıl müzakere edecekler? Sanırım P.G. Vance en zor durumda kalacak olan kişi. Çünkü o yürütüyor müzakereyi.
1: Güldener, ne diyorsun İran'la ilgili konusunda? Yani Kemal Öztürk dedi ki belki o ehliyet müzakerecilerin elini güçlendirmek için bir blöf olabilir Trump'ın yaptığı. Ki daha önce de böyle en üst seviyeden hatırlayın işte sizi bitireceğiz, tarihe gömeceğiz vesaire. Hep o süreçlerde bir el yükseltme durumu vardı. Aynı taktiği mi uyguluyor?
6: Sanki aynı taktiği uyguluyor. Üstelik de bunu uygularken önemli bir mesajla yapıyor bunu. NATO Genel Sekreteri sabah saatlerinde saldırının ardından hemen Fransız, Alman, İngiliz, İtalyan başbakanları ve cumhurbaşkanlarının dış politika başdanışmanlarıyla birlikte bir temas haline geçti. Ve bu saldırıya yönelik olarak görüşlerini istedi, destekliyorlar mı diye. Ve hakikaten NATO'ya üye tüm ülkelerden buna yönelik olarak ABD'nin gerçekleştirmiş olduğu saldırıyı meşrulaştıran, normal buldukları, destekledikleri bir açıklama geldi. Dolayısıyla NATO Genel Sekreteri sabah saatlerinde geldiği vakit Hürmüz Boğazı'nda yapılan son saldırıyla ilgili, ABD'nin saldırısıyla ilgili olarak soru sorulduğunda bunu desteklediğini, bunun son derece normal olduğunu söyledi.
1: Gerekli
6: ki,
1: hatta.
6: Tabii.
1: Gerekli olduğunu.
6: Ve gerekli olduğunun altını çizdi ve bunu söylerken de NATO Genel Sekreteri sıfatıyla söylediği vakit demek ki 32 ülkenin de bunun desteği var ki bu hususla ilgili olarak Almanya'nın da desteği oldu. Almanya Başbakanı'nın da bu konuda içeride girerken de özellikle bu hususunda altını çizdi. Ki şu anda bu süreçte sadece Hürmüz Boğazı statüsü konuşuluyordu. Ardından da nükleer zenginleştirme programı konuşulacaktı. Daha o ikinci safhaya geçilmeden, daha bu safhada bile İran'dan gelen bir sıkıntı var. Çünkü Kemal Öztürk'ün de altını çizdiği gibi Arakçı aşağı yukarı barışçıl bir simge ve makul bir müzakereci olarak algılanıyor ama ruhani lider ayağı ya da devrim muhafızları ayağı, onlar çok daha radikal ve bu üç grup içerisinde maalesef bir içgüdüm sağlanamadığı gibi üç ayrı durum, üç ayrı hal, üç ayrı politika güdülüyor. İşte bu noktada aslında ABD Başkanı elinin, müzakerecinin de elini güçlendirmek amacıyla bu tür açıklamayı yapmış olabilir ama hakikaten oldukça sertti. Çünkü İran'la ilgili olarak kullandığı sıfat pek bir diplomaside yer almayan sıfatlar.
1: Hatta iki sıfat, evet.
5: Buradaki kritik konulardan biri şu: bu kadar sert açıklamalar, bombardımanlar, İran'ın saldırılarının sonucunda acaba NATO'yu Hürmüz'e müdahale etmeye ikna edebilir mi bu toplantıda? Çünkü sabahtan beri NATO'yu şikayet ediyor. Bize yardım etmedi, bize destek olmadı. En çok şikayeti bu. Buradan böyle bir karar çıkartıp Hürmüz'ün kontrolü için NATO'nun veya NATO'ya üye ülkelerin askeri bir operasyonu ikna edebilir mi? Bu sürpriz bir şey olabilir.
6: Bu hususla ilgili olarak Fransa ve İngiltere'nin ortak bir girişimi var. Hürmüz Boğazı'nın hem mayından arındırmak hem de trafiğin güvenliğini sağlamak için. Ve bu hususla ilgili olarak da bugün bu zirvede Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı ve Almanya Başbakanı üçlü bir toplantı gerçekleştirecek. Ve bu çerçevede Avrupalı müttefikler olarak, NATO şemsiyesi altında değil ama Avrupalı müttefikler olarak Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili bir harekatın yapılması konusu tekrar gündeme gelecek. Ama tabii ki bunun sağlanması için önce bir barışın ve bir ateşkesin sağlanması gerekiyor. O hususta bir eksiklik var. Donald Trump'ın haklı olarak özellikle müttefikler arasında şikayet ettiği unsurlardan bir tanesi İran'a yönelik olarak savaş başladığı gün bütün Avrupalılar bu bizim savaşımız değil, ABD kendi başının haline baksın, başının çaresine baksın dedi. ABD böyle bir harekat yapacağına yönelik olarak geçmişteki uygulamaların aksine herhangi bir müttefiğe gizli bir şekilde ben İran'a bir askeri müdahalede bulunacağım demedi. Onun söylemediği için Avrupalılar bu bizim savaşımız değil dedi ve aslında bu gerilim oradan başladı. Ama şu anda ona yönelik olarak her ne kadar hayıflansa bile en azından Hürmüz Boğazı ve nükleer zenginleştirme programına yönelik olarak, süreçle ilgili olarak artık Avrupalılar, Türkiye dahil, hem Hürmüz Boğazı'nı hem de nükleer zenginleştirme programı konusunda gereken ödünü, gereken çalışmayı yapmaya hazır olduklarını ilan ediyorlar.
1: Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz Güldener? Başta Avrupa'nın takındığı tavırla Amerika-İran savaşı ile ilgili bugün aynı değil. Ve Trump baştaki tavra kızgın, hala da onu unutmuş değil.
6: Evet. Baştaki tavra kızgın, onu unutmuş değil, onu her fırsatta hatırlatıyor. Ve bu vesileyle de Avrupalıların NATO'dan daha fazla külfet paylaşımında bulunmaları için de bunu bir vesile olarak, bir gerekçe olarak ileri sürüyor. Ama Avrupalılar da savaşın başladığı tarihte sergiledikleri tutum ile bugüne gelene kadar hakikaten çok büyük bir 180 derecelik bir dönüşüm sağladılar. Ve şu anda da özellikle İran politikası ile ilgili usul ya da esas konusunda Avrupalılar ile Amerikalılar arasında herhangi bir görüş ayrılığı kalmadı.
1: Kemal Öztürk, peki İran bu savoları nasıl karşılıyor? Genellikle hemen hızlıca en yüksek perdeden yanıtlar gelmiyor da sanki biraz daha böyle.
7: Tahran'da yayından önce Tahran'da bulunan gazetecilerle konuştum. Ben çok şaşırdım çünkü İran'ın ilk saldırı yapmasına. Çünkü Amerika'nın bir refleks vereceğini söylediler. Onlar da bana Tahran sokaklarında gördükleri protestoların videolarını göndermesi. Arakçı'nın arabası geçerken taş atıldı.
8: Evet.
7: Arakçı'ya ölüm sloganları atıldı. Arakçı gibi Kalibaf da mesela tepkiler içerisinde. Bu sadece sokakta değil, işte Güvenlik Konseyi Başkanı tweet atarak Amerika'ya meydan okuyor. Dolayısıyla içeride büyük bir çekişme var, bir güç mücadelesi var ve bu güç mücadelesinde Amerika saldırdığı sürece değişim olmaz. En büyük kozları bu.
8: Evet.
7: Amerika bize saldırıyor, siz ne yapıyorsunuz işte diye karşı tarafı bastırıyor. Oysa ki Amerika ve İsrail'in saldırıları bittiği andan itibaren İran içerisinde kesinlikle bir güç mücadelesi başlayacak ve büyük bir eleştiri dalgası başlayacak. Ama Amerika saldırdığı sürece İranlılar kendi iktidarlarına karşı bir şey yapmazlar. Ben bu zirvede belki Gülder'in söylediği gibi bazı Avrupa ülkeleri bir konsorsiyum oluşturarak Hürmüz'ün kontrolü konusunda Amerika'nın yanında yer alabilir. Ben Türkiye'nin bu konuda NATO aracılığıyla, NATO eliyle Hürmüz'e müdahalesine destek vereceğimi sanmıyorum. Türkiye böyle bir şey istemez. Ama içerisinden bir grup, Hürmüz'ün kontrolü kolay bir şey değil. Çünkü karaya çıkmak lazım, büyük operasyonlar lazım, can kaybı olabilir buralarda. Amerika'da bunu paylaşmak istiyor. Çünkü seçim var. Oraya Amerikan askerlerinin tabutları geldiğinde büyük sıkıntı yaşayacaklar. Bunu paylaşmak istiyor. Bu zirvede Amerikalılar Avrupalıların talep ettiği şeyleri yaparsa Amerikalılar da bunu isteyebilir. O zaman gelin beraber Hürmüz'ün kontrolünü ele alalım. Siz de bunu yapın. O zaman ben de NATO'da istediğiniz destekleri veririm diye böyle bir pazarlık olabilir. O nedenle Hürmüz konusunda bir olağanüstü değişim bekleyebiliriz bu zirvede.
1: Bakalım, göreceğiz. Şimdi bir hatırlayalım. Trump'ın tam o İran'la ilgili söylediği cümleleri, kurduğu cümleleri peş peşe arkadaşlarım hazırladılar. O Rutte ile ortak toplantıda. Hemen bir tekrar hatırlayalım. İzlemeyen izleyicilerimiz de duysunlar Trump neler söylemişti İran'la ilgili.
9: Enteresan, çok enteresan bir soru. Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Pislik, çünkü onlar pislik nedir bilir misiniz? Onlar pislikler. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar. Vahşi, şiddet dolu insanlar ve nükleer silahları olsaydı bunu kullanırlardı. Bana göre bence bitti. Müzakereciler, iyi insanlar müzakere etmek istiyorlar. Steve Witkoff ve Jared Kushner bana dönmeleri lazım ama bence İran'la anlaşmaya çalışmak vakit kaybı, yalancılar çünkü anlaşma yapıyorlar. Düşünün, biz onunla bir anlaşma yaptıysak anlaşma yapmışızdır. Herkes tamamdır. Nükleer silah yok dersiniz, anlaşma yap. Sonra dışarı çıkıyorlar, biz böyle bir şeyden bahsetmedik bile diyorlar. Bunlar da gerçekten hepsi çıldırmış. Hayır, müzakere yapıyor olabilirler, konuşabilirler ama vakitlerini boşa harcıyorlar. Çünkü yalan söylüyorlar. Hayatım anlaşma yapmakla geçti benim. Başkan olmamı da böyle sağladım. Çok fazla para kazandım, çok fazla başarı sağladım. Muazzam başarılar kazandım. Yaptığım her şeyde başarı kazandım. Bunlarla anlaşmaya çalışıyoruz ama bambaşka bir yerden geliyorlar, bambaşka bir okuldan geliyorlar. Yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar. Hasta insanlar, kendi halklarına zarar veriyorlar. 54 bin kişiyi öldürdüler şimdiye kadar. Protesto yapıyordu bu insanlar ve insanlar nasıl böyle bir şey yapıyorlar, nasıl yönetimi ele geçiremediler, yapamadılar çünkü hepsi öldü, onları öldürdüler. Kim yönetimi ele geçirecekti ki? Silahları yoktu ve diğer tarafta makinalı tüfeklerle kendilerini öldürdüler. Bunları haber yapmıyorlar ama bunlar gerçekten çok kötü insanlar.
1: İşte Trump'ın o çarpıcı açıklamaları böyleydi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte yaptığı konuşmada. Üstelik önümüzdeki saat diliminde başka açıklamaları da olacak Trump'ın. Ve hatta arada başka görüşmeleri de olacak. Ana toplantı da olacak. Dikkatle takip ediyoruz elbette. Burada büyük bir basın ordusuyla birlikte. Şimdi ekibimizin bir başka bölümüne sözü devredeceğiz. Deniz Tüysüz, Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'a.
8: Sede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptığı açıklamalar şu anda tabii gündeme damgasını vurdu. NATO Genel Sekreteri ile beraber açıklama yapıyordu. İran'a yönelik yaptığı açıklamaları değerlendireceğiz. Sen de söyledin, Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Mete Çubukçu, önce sizden başlamak istiyorum. İran'la bence ateşkes bitti dedi Trump. Çok net bir şekilde bu cümleyi kurdu. Başka şeyler de söyledi. Ayrıntıları senden almak istiyorum.
10: Yani çok öfkeli konuştu. Birincisi, yani hakikaten İran'a yönelik hakaretamiz, İran halkına yönelik çok aşağılayıcı kelimeler de kullandı. Onları ben burada kullanmıyorum ama ateşkesi sona, bence bitti dedi. Görüşmecilerin artık görüşmesine gerek yok dedi. Bu tabii ki İran'dan gelecek bir takım reaksiyonlara da bu anlamda bakmak lazım ve alanı çok iyi takip etmek gerekiyor. Dün işte 20 kat fazla onları vurduk diye ifade etti. Eğer bu süreç bu saatten itibaren ya da bugünden itibaren yine karşılıklı olarak eski sisteme dönecek olursa ateşkes bitmiş olur. Bu ne anlama geliyor? Ya hem Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları, İran'ın Körfez'e yönelik saldırıları, İsrail'in Lübnan'a ki hala yapıyor saldırılarının yeniden başlaması demektir. Bu birkaç güne bakmak gerekiyor. Çok dikkatli izlemek gerekiyor. İran'dan da bir karşı açıklama gelecektir. Ben bir yandan evet İran savaşına, yani İran'a yönelik Trump'ın, Amerika'nın hamleleri, hani biraz daha belki olumlu bakacak olursak belki ateşkes sürecini biraz daha hızlandırmak ya da özür dilerim, görüşme sürecini hızlandırmak ya da görüşme masasında biraz sıkıştırmak amacıyla olabilir diye, hani olumlu bir pozitif bir yandan bakacak olursak. Diğer yandan konuyu NATO'ya bağlıyor. NATO bir takım NATO ülkelerine de bu konuda öfkeli. Dün başlamıştı aslında, çıta o kadar yüksek değildi ama bugün o öfkesini çok daha fazla arttırdı. İsim, ülke isimleri vererek, bana hiçbir şekilde yardım etmediniz, ben size bu kadar para ödüyorum, yanımda olmadınız diye. Yani İran konusu şimdi manşetlerde, ateşkes sona erdi mi, eriyor mu? Bu birkaç güne bakacağız. NATO meselesinde de bugünkü çıkacak bildiriye bakacağız. Muhtemelen bu İran konusu daha net kalın çizgilerle ve Hürmüz konusu daha kalın çizgilerle sanki bildiriye girecek gibi. Üç aşağı beş yukarı belli ama oraya yönelik de, NATO'ya yönelik de bir baskı politikası uyguluyor. Tabii kişisel bir takım görüşleri de var. Onu sonra konuşuruz. İspanya ile İtalya'yı tam isim olarak ele almadı ama İspanya ve Danimarkalılara da çok farklı kelimelerle yüklendi.
8: Hüseyin, şimdi İranlılar kötü insanlar, onlarla vakit kaybetmek istemiyorum açıklamalarını bulundu Trump. Erdoğan'ı seviyorum, Netanyahu'yu seviyorum dedi. Şimdi bence ateşkes sona erdi. Mete Çubukçu da anlattı. O cümleyi sarf etti ama şimdi bundan sonraki yaşanacak gelişmeler ne yönde olur sence?
11: Şimdi Trump'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda zaman zaman Trump böyle üst perdeden ve dozu çok yüksek açıklamalar yapıyor. Daha önce de İran uygarlığını yok etmekten, medeniyeti ortadan kaldırmaktan bahsetmişti. Sonrasında geri adım attı. Daha önce yeni gelen yöneticilerin çok akıllı insanlar olduğunu, onlarla iş yapılabileceğini, rejim değişikliğini zaten yaptıklarını söylemişti. Şimdi ise bu insanları sert bir şekilde eleştirip, hani yayında söylerim ama Trump söylediği için söylüyorum, pislikler dedi. Yani dolayısıyla bütün bunlar Trump'ın kendi açıklamaları içerisinde zaman zaman yaptığı inişli çıkışlı açıklamalar arasında görülüyor. Amerikan basını bunu daha önce Trump'ın pazarlık sanatının bir parçası olarak değerlendirmişti. Yani rakibini köşeye sıkıştırdığında en yukarıdan el açıp en yüksek talebi söyleyip daha sonra onları makule ikna etmekle ilgili bir derdi olduğunu söylemişlerdi. Hatta İranlıların da Trump'ın mantığını anlamak için bazı kitaplar okuduklarını yazmıştı Amerikan basını. Bu açıklamalar gerçekten öyle mi? Yoksa İran'da masayı devirdi mi Trump? Belki bir iki gün bekleyip yapılacak açıklamalara bakmamız gerekiyor. Ama sabah saatlerinde enteresan bir gelişme de oldu. Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth'in NATO zirvesinden sonra İsrail'e gideceği dış basına yansımıştı. Ve orada da İran'la son durumu görüşeceği Netanyahu ile söylüyor. Hatta biz F-35 konusunda İsrail'i yumuşatmak için mi acaba gidiyor yorumu yapmıştık. Ama belli ki arkasından Trump'ın bu açıklaması gelince İsrail'le yeni bir savaş planını, yeni bir saldırı planını konuşmaya da gidiyor olabilir. Çünkü aslında Pete Hegseth Trump yönetimi içerisindeki en şahin isimlerden bir tanesi. Yani J.D. Vance dengeli dururken başkan yardımcısı Pete Hegseth doğrudan daha saldırgan bir isim. Dolayısıyla da birkaç gün içerisinde işin rengi belli olur.
12: Şöyle bir şey ekleyeyim.
10: Yani ek olarak senin söylediklerini. Şimdi özellikle bu NATO'ya duyduğu ya da belli ülkelere duyduğu öfkeden dolayı bugünden itibaren yani ateşkes bozulsun bozulmasın. Süreç nasıl gidecek bilmiyoruz. Ağırlaşır ya da daha normal gider. Kesinlikle NATO ülkelerinin ki Güldener de söyledi Amerika İngiltere ve Fransa mayın tarama gemileri gönderiyor. Yani o yükü Amerika'dan alıp NATO ülkelerinin bizzat savaş gemileriyle ya da farklı unsurlarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki operasyona ve İran operasyonuna katılması için zorlama açıklamaları da diyebilirim yani burada.
11: Zaten burada Amerikalıların dışında Avrupalılar kendileri Hürmüz için bir birim oluşturmaya çalışmıştı. 40'a yakın ülke, Körfez ülkeleri de buna dahildi. Hatta Amerika'ya işbirliği teklif ettiklerinde Amerika bu sorunu kendisi çözmek istemişti. Evet. Çünkü savaşı biz yap, bizim savaşımız ve siz zamanında gelmediniz, şimdi karışmayın dedi. Çünkü Körfez'deki petrolle ilgili de İran'la yapılacak bir anlaşma sorusu, evet. İran petrollerinin dünya piyasasına ulaşmasıyla ilgili de Trump oradan pay almak istiyordu. Zamanında gelmediği için müttefikleri oraya sokmak istemiyordu. Şimdi bundan sonra sokabilir mi? Olabilir tabii. Hani yük paylaşımını ya, belki yani, Körfez'e de gelmedi. Olabilir.
10: Sen bu saatten sonra da istemem diyor ama muhtemelen tabii
11: ama
10: ki.
11: Ama burada şunun altını çizmek lazım. Tam da liderler zirvesinin, NATO liderler zirvesinin yapıldığı, NATO'daki dönüşümün konuşulduğu bir toplantıda ve başlarken Trump'ın dünya basında bile flaş olarak bu açıklamayı düşürmüş olması buradaki zirveyi ne kadar gölgeleyecek ve buradan dikkatleri İran'a ve savaşa ne kadar çevirecek ona da bakmamız gerekecek. Yani bence biraz diplomatik olarak tırnak içinde söylüyorum biraz nezaketsizce bir açıklama gibi de değerlendirilebilir.
8: Son iki dakikamız şunu da merak ediyorum yorumlarınızı. Şimdi İran hakkında konuşurken şimdi ABD'nin liderini yani beni hedef almak istiyorlar dedi İran için. Bazı raporlar gördüm dedi bu sabah. Ben onların hedef listesinin en üst sıralarında yer alıyorum. Şimdiye kadar biraz şanslıydım sanırım dedi. Bunu nasıl yorumlarsınız?
10: Tabii ilk defa çıkıyor. Şimdi muhtemelen tabii ki Amerikan başkanı olduğu için böyle bir riskin olduğu her zaman ya da hedef olabileceği her zaman kuvvetle muhtemel bu istihbarat raporları da ona gidiyor. Ama ağzından ilk defa duyuyoruz ya ben de en başındayım. Şöyle bir şey var. Bu tabii ki bir realitedir. Yani yaparlar yapmazlar ama biraz Trump'ın egosuyla da ilgili o kadar önemli adamım ki zaten Amerikan başkanısınız yani evet doğrudan hedef olabilirsiniz ama kimse bunu dile getirmez. Bu kendisi de getiriyor.
11: Daha önce Amerikan basında gündeme gelmişti. Hatta Oval Office'te Trump'a da sorulduğunda ben de duyuyorum böyle şeyler. Eğer öyle bir şey yaparlarsa onları haritadan silme talimatı verdim demişti. Yaklaşık bir buçuk ay önce. Şimdi raporlar okuduğunu söylüyor. Belki de yani belki daha somut bazı bilgilere ulaştığı için mi bu? Onu bilmiyoruz ama hani Trump'ın bu konuda bir takıntısı olduğu da kesin.
10: Şimdi yani İran'ın bütün devlet kademesi dini lider başta olmak üzere 3-5 gün içinde suikast yapmışsınız, öldürmüşsünüz. Sonuç olarak İran devleti de kendine göre yani desteklediğim anlamında değil bir mantık içinde onlar da kendilerince hedefler belirliyordur muhtemelen.
11: Bir yandan da Hamane'nin cenazesi devam ediyor. Yani evet. Cenaze töreni bitiyor ve cenaze töreni bittikten sonra İran'la Amerika yeniden müzakere masasına oturacaklardı. Bu açıklamanın zamanlaması açısından da kritik. Yani bir iki gün içerisinde masaya oturacakları İran'ı bir kez daha tehdit etmiş oldu.
10: Ona bakmak lazım birkaç gün içinde. Çünkü orası belirleyecek.
8: Bir de tabii akşamüstü basın toplantısı olacak. Trump'ın ona da bakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Mete Çubukçu, Hüseyin Yılmaz yayın konuklarımızdı. Ahmet Arpat sözü size bırakıyoruz.
13: Deniz ve konuklarına teşekkür ederiz. Evet, liderler zirvesi başlamadı ama daha başlamadan zirve, Donald Trump NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı basın toplantısında bir anlamda günü, gündemi, manşeti verdi. Gerçekten enteresan bir basın toplantısıydı. Dinlerken, o not alırken yazdığım cümlelere şaşırdım açıkçası. Çünkü çok sert bir tonda konuştu.

0: Dedi ki 20 kat fazla vurduk, kirli oynuyorlar, pislikler, sevmiyorum, kötü insanlar, çılgınlar, deliler, binlerce askerimizi öldürdüler. İlk başkanlık döneminde Kasım Süleymani'yi öldürdüm, o bir şeytandı. Onlarla çok vakit harcadık, ne yaptıklarını bilmiyorlar. İlk grup liderlerini ortadan kaldırdık, ikinci grup liderlerini ortadan kaldırdık. Onlar da beni ortadan kaldırmak istiyorlar. Bugün bu sabah bir istihbarat raporu önüme geldi. Listelerinin öldürülecek isimler listelerinin en üst sırasında ben varım. Belki de denediler bunu ama şanslıydım. Ama bundan sonra o kadar şanslı olur muyum bilmiyorum dedi. Bu bir kanser. Kanseri ortadan kaldırmanız gerekir, kesip almanız gerekir diye konuştu. Sonra NATO'ya döndü. NATO'dan yana İran Savaşı'nda ciddi bir rahatsızlık duyduğunu, hayal kırıklığını yaşadığını defaatle dile getirmişti. Yanımızda olmadılar dedi. Fransa, İngiltere, İtalya, onlardan beklediğimiz yardımı görmedik. Gerçi ihtiyacımız da yoktu ama o yardımı görememek bizi mutsuz etti dedi. İtalya, Fransa, İngiltere, onların liderleriyle hadi yine görüşürüm ama İspanya'yı artık görmek istemiyorum dedi ki bu noktada İspanya'ya karşı çok sert ifadeler kullandı. İspanya vakit kaybı dedi. Berbat bir müttefik dedi. Hiçbir şey yapmak istemiyorum İspanya'yla diyor dedi. Konuşmayın bile onlarla. Ben çevremdekilere bunu söylüyorum. Kötü insanlar onlar dedi. Düşmanca davranıyorlar. Ticaret yapmayacağım bundan sonra. Hatta ziyaret bile etmek istemiyorum. İlgili bakana da ticareti kesin şeklinde talimat vereceğim dedi. Grönland konusuna girdi. Grönland önemli dedi. Biz oradan vazgeçmiş değiliz diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri olarak çok fazla para veriyoruz. Bu hiç adil değil dedi. Sonrasında da Grönland konusunda Mark Rutte'ye döndü. Bir şeyler söylemek ister misin Mark dedi. Mark Rutte de destek verdi ABD Başkanı'na. Grönland konusunda da bu işi adım adım halledeceğiz şeklinde bir açıklaması vardı. Soru cevap kısmında doğrudan sordu oradaki gazeteciler. Ateşkes bitti mi dediler. İran'la varılan ateşkes bitti mi bu son saldırıyla birlikte. Benim için ateşkes bitti. Onlar pislikler. Nükleer silah olsaydı onu da kullanacaklardı. Peki bu müzakerelerin de sona erdiği anlamına mı geliyor diye bir başka soru geldi. Dedi ki İran'la çalışmaya, anlaşmaya çalışmak vakit kaybı. Anlaşma yapılmışsa bir ortada anlaşma vardır. Yalan söylüyorlar, biz anlaşıyoruz, çıkıyorlar. Anlaşmadık, biz öyle konuşmadık diyorlar. Evet, bir müzakere sürüyor. Müzakereyi yapanlar iyi insanlar. Amerikan heyetinden bahsediyor. Gayret gösterebilirler ama karşı taraf yalan söylüyor diye konuştu. Tabii enteresan bir noktaya da getirdi konuyu. İran'la savaş konusunda evet NATO müttefiklerine, Avrupalı üyelere kızgınım dedi. Ama mesela Türkiye'yi seviyorum dedi. İsrail'i, Erdoğan'ı, Netanyahu'yu seviyorum dedi. Türkiye bu savaşta İsrail'le yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle İran lehine bu savaşa katılabilirdi dedi. Çok güçlü bir orduya sahip dedi. Bizim çok güçlü teçhizatlarımıza sahipler. F-35 almak istiyorlar. Bu güçleriyle İsrail'e karşı bir müdahalede bulunabilirlerdi ama benim için yapmadılar bunu dedi. Çin de aynı şekilde, onlarla da görüştüm. Bu savaşa dahil olmadılar. Onlar NATO müttefiklerinin, Avrupalı müttefiklerin yapmadığı şeyi yaptılar diye konuştu. Kafada biraz karışık. Çin'den bahsederken TikTok'a döndü. TikTok'ta çok takip edildiğini, en çok izlenen isim olduğunu söyledi. Yani başlı başına enteresan bir basın toplantısıydı. Ve şimdi de bizim buradaki son dakika grubumuza arka arkaya bu açıklamalar üzerinden tepkiler geliyor. İspanya'dan gelen açıklamalar var. Birazdan aktarırız. İsrail tarafından gelen açıklamalar var, aktarırız. Burak Güntay ve Armağan Öztürk'le birlikteyiz. Gerçekten enteresandı. Yani evet çok niyetli değildi zirveye katılmaya. O huzursuzluğunu, daha doğrusu hayal kırıklığını dile getiriyordu ama bu kadar sert de bir açıklama Burak Güntay bekliyor muydunuz?
1: Bekliyorduk tabii. Hatta size de ilk gün, ilk saatte şurada ilk yayını yaparken konuştuk. Trump'tan her şeyi bekliyorsunuz. Hatta hep diyorum ya, biz Trump'tan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Hayatımızda büyük bir boşluk oluşacak. Akademi

0: Müzisyenlerin de televizyoncuların da şimdi tatlı tatlı bir NATO toplantısı gidiyordu. Ne konuşuyorduk? İşte dün akşam o merhaba dedi. Sabah Macron yürüyüşe çıktı. Koşu yaptı vesaire konuşurken.
1: Erken.
0: İran'dan mı girelim? Şimdi kaç saat anlatabiliriz bunu? Kaç saatimiz var? İran'dan mı girelim?
2: Doğru.
0: Pislikler, efendime söyleyeyim beyinsizler kendi başkanı için bu arada. Yani karşı tarafa gittiği pislikler lafının dışında da kendi başkanı için beyinsiz. Lafları havalarda uçuşuyor. İlk defa Amerikan tarihinde bir Amerikan başkanından hep duyuyoruz. Bunu mu konuşalım? Üç gündür bütün televizyonlar NATO 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 20-0'ı konuşuyor. NATO yenileniyor diye konuşuyor. En yakın müttefikine İspanya'ya etmediği laf kalmadı. Nerede 3-0?
2: Bu arada da araya girdim. Aile fotoğrafı için liderler alana gelmeye başladı ki her NATO zirvesinin en sembolik anlarından biridir. Araya girdim. Trump'ın açıklamalarını konuşuyorduk. Ama biraz bu görüntülerden de bahsedelim. Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette ev sahibi olarak fotoğrafın en ortasında yer alacak, en önünde yer alacak. Bir tarafında NATO Genel Sekreteri, diğer tarafında ABD Başkanı Donald Trump olacak. Teker teker liderler alana geliyorlar. Tabii buradaki düzen, fotoğraf düzeni de Brüksel temsilcimiz Gülden Ersonumut aktarmıştı. Alfabetik sıraya göre yapılıyor. Bazen İngilizce, bazen Fransızca ama o sıralama bir şekilde alfabeye göre düzenleniyor. Şimdi teker teker liderler Mark Rutte ve Erdoğan'ın yanına geliyorlar. Önce bir üçlü fotoğraf çekiliyor, sonra alandaki yerlerini alacaklar, sahnedeki yerlerini alacaklar ve o çok bildiğimiz aile fotoğrafı verilecek. Teker teker o görüntüler de ekrana geliyor. Üzerine de konuşuruz. Burak Güntay, buyurun devam edelim.
0: Şimdi onu söylüyordum. Konuşmalarda bir kere bir İran işini ayırın. Bu apayrı bir mevzu. Türkiye ile ilgili kısmı da bir ayırın. Bu da apayrı ikinci bir mevzu. Türk-Amerikan ilişkileri ve İran meselesi. Şimdi NATO kısmına geldiğimizde biraz önce dediğim gibi 3-0'lar 5-0'lar havada uçuşurken en yakın müttefiklerinizden biri İspanya'ya, ki bu İspanya'nın bir hafif yakın tarihini okuduğunuz zaman orada Franco dönemleri vesaire çok enteresan hadiseler var Amerika açısından. Çok ağır laflar kullandı.
2: Doğru.
0: Yani Sovyetlerle Amerika birbiri için bir Reagan Evil Empire falan dediği zaman büyük olay olmuştu dünyada. Bu laflar müttefik için kullanılıyor. Grönland'la ilgili durmak bilmeyen talepler var. Biz burayı aptal gibi bıraktık, bırakmamalıydık diyor. Şimdi buradan yenilenen NATO çıkmaz. Önce bu adını koyalım. Ha, iki sene sonra Trump yok, bir daha bakarız. İşte benim iki gündür, üç gündür demek istediğim buydu zaten. İki önemli nokta, Trump'ın her dediği de ciddi ciddi değerlendirmeye alınmaz. Biz şunu gördük, ilk 2016'da Trump konuştuğunda televizyonda, NTV ekranlarında oturuyorduk sizlerle. Ya şimdi bu iş nereye gidecek diye konuşuyor. Abi bakıyorduk ertesi gün, sabahtan akşama kadar giydirdi, liderle oturuyor, el sıkışıyor falan. Aa, demek bu böyle oluyormuş. Doğru. Diyoruz. Şimdi göreceksiniz, bak çok net.
2: Herkes öğrendi artık yani, tabii, tabii. Yoğurt yiyişini Trump'ın.
0: Döke döke yiyor. Ama bir gerçek var. Bir, yarın İspanya ile oturup ben İspanyolları çok seviyorum, fevkalade futbol oynuyorlar falan diyebilir. Bu hiç uzak bir gün ve tarih değil. İspanya çok düzgün bir açıklama yapmış. Bizim hiç ilişkilerimizi bozmaya niyetimiz yok. Çok iyi ilişkilerimiz var vesaire diye. Hı hı. Tamam. Grönland kısmı bambaşka bir nokta. Ama buradaki en enteresan durum ne biliyor musunuz? Herhalde şu an dünyada yerinde olunmak istemeyecek en önemli kişi NATO Genel Sekreteri. Hmm. seyrederken
1: zorlanıyor.
0: Adam şekilden şekile giriyor. Trump diyor ki bayılıyorum sana diyor. Hocamla birlikte seyrettik. Sana bu müthiş bir adam diyor. Grönland'ı alacağız değil mi diyor. Adam ne yapsın şey. Orada da Danimarka var. Bir şey diyemiyor. O hemen lafı toparlıyor. Sayenizde bütçesi arttı. Daha güçlü bir NATO oldu diyor. Trump diyor ki bırak onu sen diyor. Nasıl diyor işte bu İspanyollar da pislik zaten diyor. Yok diyor sayenizde parayı arttırdı. Olmak çok zor bir işti bugün. Dolayısıyla bu lafların ekseriyetinin bir etkisi olmayacak. Yalnız dediğim gibi bak İran'ı ayırdım.
2: Tamam.
0: Türk-Amerika ilişkileri kısmını ayırdım. NATO ile ilgili kısım yarın tamamen farklı bir yere de evrilir. Burada tek anlaşılacak nokta şu. Öyle bağırıldı, çağrıldığı gibi NATO evrildi, 3-0 oldu falan bir durum yok. NATO 5-0 mı 10-0 mı olur? Bunu Trump sonrası. Hı hı. Bir de Avrupa'nın gerçekten sanayi, savunma sanayi yatırımları sonrası bize 3-5 yıl gösterecek. Şu an çok erken bunun için.
2: Alman Öztürk, sizin ilk değerlendirmeniz ne olur? Dinlerken ne düşündünüz?
1: Zorlandım.
0: Onu söyledik.
1: Trump'ın zihnindeki dünya ile bizim yaşadığımız dünya aynı dünya değil bir kere. Yani bunu her açıklamasında, her iç ve dış siyasetteki her beyanatında bunu hissediyoruz. Çünkü bir asgari rasyonelliğe sadık değil. Yani bir şey soruyorsunuz, ben yanıt veriyorum. Bunun dışında bir şey işte. Aynı anda TikTok'tan işte Görlant'a kadar büyük bir spektrum içinde konuşuyor olması onlar onun zihninde anlamlı olabilir. Ama geriye kalan biz faniler için büyük bir sorun yarattığı açıkça ortada. Bir de şunu da unutmayalım. Yani bu bir strateji olarak da bazen söylenir. Evet bunun bir anlamı var ama yani en nihayetinde kullandığı üslubun liderler ve onların yöneticilerini aşan bir içeriğe sahip olduğunu ve bunun da bir değer krizine yol açtığını söyleyelim. Yani İranlara pislik demek, yani bu bir halka, bir topluluğa hakareti içinde barındıran bir dilin normalleşmesine karşı her platformda itiraz etmek lazım. Diplomasi de işe yarasa da yaramasa da sadece şu söylenebilir. Tabii Trump her söylediğini yapmıyor. Ayrıca birbiriyle çeşitli şeyler de söylüyor. Doğru. Bu sadece insanların rahatlaması için bir zemin. Ama yine de tedirginliğimiz artmakta. Çünkü Trump'ın olduğu yerde, hocamız az önce söyledi, hiçbir kurumsallığın ayakta kalması imkan yok. Yani çünkü çok kişisel. Ya mesela neredeyse tüm cümleleri nefret ediyorum ve seviyorumla bitiyor. Yani halbuki devlet ilişkileri, uluslararası ilişkilerin sevgi ve nefret üzerinden sadece duygular üzerinden anlatılması kabul edilir bir şey değil. İran'la ilgili açıklamaya dair birkaç şey söyleyeyim.
2: Girelim çok... İran önemli ya. Ateşkes benim için bitti. Evet. Müzakerede zaman kaybı diyor.
1: Ya ben bunun biraz tuzak olduğunu düşünüyorum. Şimdi kriz nereden çıktı ona dair bir hatırlatmada bulunayım. Şimdi İran bu Hürmüz'ü açıp kapatma meselesini bir şeye dönüştürdü. Stratejik avantaja dönüştürdü. Savaştaki hani bir konvansiyonel direnci de vardı. Hı-hı. Amerika tam istediğini yapamadı. Ama Hürmüz nedeniyle Amerika'yı zor durumda bıraktı. Amerikalılar şöyle bir yol buldular. Hürmüz'ün biliyorsunuz kuzeyi İran, güneyi Umman. Umman'a yakın bir yerden bir rota çizerek oradaki gemileri çıkarmaya, ticareti sürdürmeye çalıştılar. Zaten mutabakatta da Hürmüz'ün açılacağından hükümler var. Ama mutabakatın gereğinde hiçbir konuda tam anlaşma yokken Amerika'nın Hürmüz'ü tam olarak açması İran tarafından kabul edilir bir şey değil. Çünkü onların elindeki en önemli silah elinden alınıyor. İran'sa Hürmüz'ün kendi kontrollerinde gitmesi nereye kadar? Gerçek bir mutabakat, gerçek bir anlaşma olana kadar. Bu beklenen bir krizdi. İran'da Amerika'nın bazı zayıflıklarını görerek hatırlayalım. Bir özgürlük operasyonu yapmayı denedi. Yani zor yoluyla orayı tahliye edip gemi trafiğini açmaya denedi. Başarılı olamadı. Ya biz şunu görmekteyiz. Yani bu söylemler bakımından ne kadar sert olursa olsun. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücü oraya büyük bir yığınağı getirmediği müddetçe, daha devasa bir savaş planı yapmadığı müddetçe, yapabilir ama yapmadığı müddetçe İran'a masada kendi şartlarını kabul ettirecek durumda değil. Hı hı. Ettirirse zaten ettirirdi.
2: Doğru.
1: O içindeki öfkenin bir nedeni de bu. Bir kumar oynadı, bir piyano ortaya koydu ve bu başarılı olamadı. İran'da istediği, Amerika'nın istediği şekilde değil, kendi istediği şekilde bu krizi yürütmekte.
2: Ben mesela şöyle bir hava sezdim yani konuşurken. Sanki Trump kendisini müzakere edenlerle ayrıştırıyor. Benim için ateşkes bitmiştir, gerek yok müzakereye ama iyi insanlar o tarafta müzakereyi sürdürüyor. Yani sanki Tahran'a bakın bu şansı kullanın Yoksa bana kalsa ben şimdiye kadar ne müzakere yaparım, ne anlaşma yaparım, evet. Kanseri olduğu yerden keser asarım ama birileri bu işi bir makul yola sokmak istiyor. Siz de o yola gelin demeye öyle getiriyor sanki.
1: Tabii İran'a yönelik bir mesaj var ama ben NATO zirvesindeyiz şu anda. Hı hı. NATO'ya yönelik de bir şey var. Mesela bu durumun, mesela bu bombalamanın bu gece olması, geçtiğimiz doğru. gece olması, bu krizin şu ana denk getirilmesi aslında geçmişteki bir şeyle hesaplaşma. Hı. İngiltere, Fransa, Almanya açık açık söyledi zaten. Doğru. Ben sizden yardım istedim. Zaten paranızı da ben veriyorum. Siz bana yardım etmediniz. Bakın şu an bir kriz var. Ve bu krizde Amerika'nın daha güçlü bir İran mesajı alma, hı. onlardan daha güçlü bir taahhüt almasının bir parçası. Şeyde de benzer bir durum var.
2: Yani mesaj Tahran'a olabilir ama Tahran kadar
1: NATO ülkelerine. NATO yani üyelerine. Mesela Hürmüz'ün açılması noktasında Avrupa şu ana kadar yanaşmadığı bir şeye yanaşabilir mi? Normalde aslında bildirinin metni belliydi. Ama bu İran açıklamasından sonra İran meselesi bildiri daha ağırlıklı bir yer alabilir. Sabah saatlerinde genel sekreter dedi ki Amerika'nın ve Avrupa'nın anlaştığı şeyi söyledi. İran nükleer silah sahibi olmayacak, Hürmüz açılmalıdır. Tamam. Ama bunun ötesinde bir şey. Mesela Amerika ne dedi? Hürmüz'ü kapatıyor İran. Ben onu bombalıyorum. Şimdi bu durumda Avrupa bir yükümlülük ile karşı karşıya kalacak mı? Bunu niçin söylüyorum? Biz iki gün şunu da konuştuk. Ukrayna-Rusya meselesinde. Ukrayna saldırıyı arttırdı. Rusya karşılık verdi. Şimdi mesela bugün itibariyle Ukrayna'ya bir bütçe kesintisi olabilir mi? Ya da hatta daha da fazla belki doğru. de kaynak aktarılacak. Benzer bir durum Amerika-İran ilişkisi için de geçerli. Pekala NATO üyelerini bir zamanlar kendilerine yardım etmeyen NATO üyelerini daha fazla yardıma ve sorumluluk üstlenmeye zorlayan bir stratejinin parçası olarak da söylüyor. Ama her halükarda onu baştaki şeyime döneyim. Bir strateji de olsa olmasa bile kullandığı dilin halkları incittiğini ve diplomasiyi çok zor durumda bıraktığında söylemek lazım. Bu bir savaş dili. Halbuki diplomasi ne demek? Savaşın alternatifidir.
2: Doğru.
1: Yani siz savaşın dilini olduğu gibi diplomasiye taşırsanız diplomasi anlamsız hale gelir. Tüm sınırlar bulanıklaşır. Trump'la ilgili temel sıkıntımız bu.
2: Peki Burak Güntay, İran başlığını ayırmak gerekir evet. dediniz. Ateşkes benim için bitmiştir diyor. O benim için kısmı önemli. Yani hala işte müesses nizam ya da işte müzakereciler bu işi devam ettirecek diyor. Ne dersiniz, bunun bir adımı müzakere süreci de bitmiştir, evrilir mi?
3: Şimdi sadece benim için değil, Trump 40 kere benim için, bizim için, sizin için, dünya için bittiği söyledi. Medeniyeti yok edeceğiz dedi, taş devrine dönecekler dedi. Yani şimdi Trump'ın İran'la ilgili bütün söylediklerini eğer değerlendirecek olursak zaten müzakere 40 kere bitmişti. Fakat her bitti dedikten sonra İranlılar fena gitmiyor, iyiyiz de dedi 40 kere. Hmm. Dolayısıyla ben size çok net bir şey söyleyeyim. İran'la bir müddet sonra tekrar müzakere masasına oturulur ve barışılır. Sonra bir daha kapışılır. Sonra bir daha barışılır. Bunun garantisini veriyorum.
2: Şimdi Hamaney'in cenaze töreni var. O tören yanılmıyorsam 9'unda bitecek. Sonrasında yeniden bir müzakere.
3: Sonra ama yine kavga ederler. Yine barışırlar. Bu bir rutin. Çünkü buradan beslenen gruplar var. Beslenen bazı istikamet var. Şimdi İran da bir şey yakaladı bu süreçte. Neydi o yakaladığı? Amerika'nın bu petrolün artışı, inişi, ticaret yollarının sıkışması Amerika'yı da sıkıntıya soktu.
2: Evet.
3: Bu da onu ciddi anlamda bir nükleer silahtan daha büyük bir silah eline geçirdiğini hissetti. Ama önemli olan sabah Rutte'nin açıklamalarında gümbürtüye gitmesin. Çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki çıkmasını beklediğim karar. Tabii biz bir an Trump'a kendimizi verdiğimiz için açıklamasıyla o işi konuşamadık. Bir, İran asla nükleerleşmeyecek.
2: Doğru.
3: İki, seyri sefer hadisesi garantiye alınacak. NATO'dan beklediğimiz kararlardan biri bu dedi. Şimdi bir, oradaki ticaret yollarının, yani Hürmüz'ü kastediyorum. Hürmüz'ün açık olması, ücretsiz olması meselesi ve İran'ın nükleerleşmesi meselesi.
2: Araya gireyim. Trump da aile evet. fotoğrafı için alana geliyor. Daha doğrusu bu resmi karşılama töreni iki ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Mark Rutte liderleri karşılıyor. Donald Trump ABD Başkanı da basın toplantısı yapmıştı. O basın toplantısıyla bir anda manşetlere çıktı. Şimdi de alana geldi. son lider olarak fotoğrafı verdiler. Üçlü bir fotoğraf. Erdoğan, Trump, Rutte. Ve şimdi sahne boşaltıldı. Teker teker o karşılama sonrası artık liderler sahneye gelecekler. Kendi yerlerini alacaklar. Dediğimiz gibi o fotoğraftaki dağılım belli. Kimin nerede olacağı belli. Bunun için yan yana gelinecek. Hatta bu fotoğraf çekilmeden önce o yan yana liderler arasındaki diyalog, zaman zaman şakalaşmalar da bu işin magazini olarak zirvelerin, NATO zirvelerinin magazinsel kısmı olarak üstüne konuşulur. Burak Güntay, tabii Netameli meseleler konuşuyorduk ama biraz da bu aile fotoğrafı meselesine odaklanmak isterim. Önemlidir. Kayıtlara geçer.
3: Çok.
2: Biraz konuşalım mı üzerine?
3: Tabii. Şimdi bir kere bu açıklamadan sonra Sanchez, Trump
2: tabii
3: ne durumda olacak merak ediyorum. Meloni ile diyaloğunu merak ediyoruz. Buna müteakip Danimarka ile ne şekilde?
2: Doğru.
3: Ya çünkü o vücut dili önemli. Hele bu açıklamalardan sonra bir 10 kat daha önemli. Ama size şunu söyleyeyim. Buradaki en önemli noktalardan biri Rutte için bilhassa bitse de gitsek. Yani derdi şu an bitse kalkın de bir an önce, yani gitsek memlekete şu işi kazasız belasız çözsek derken işte bu açıklama geldi. Şimdi bunun aile fotoğrafına yansıması, ama diyorum 3 isim verdim. Sanchez, Danimarka ve Meloni ile Trump'ın diyalog çok da burada merak konusu. Gözler orada olacak. Tam olarak dediğiniz gibi alfabetik sırayla olur bu.
2: Doğru.
3: Ev sahiplerini farklı bir yere koymak suretiyle. Bunun neticesinde merak ettiğim bir tablo şimdi ben de çok.
2: Gerçi göreceğim. Evet, Trump sert bir giriş yaptı, yaptığı açıklamayla, ama sonrasında İspanya tarafından gelen açıklama daha makul. Biraz da hani hep bahsettiğimiz dünya da Trump'ın siyaset yapma tarzını öğrendi. Artık ettiği lafın etkisi de
3: çok olmuyor.
2: Ona göre oluyor. Yani hani hep şöyle derler, çok bağıran bir insan artık bağırdığında az bağıran, böyle çok seyrek parlayan bir insan kadar etki yapmaz. Herhalde birazcık da o açıdan yan yana gelmek istemeyecekler. Fazla diyaloğa girmek istemeyecekler.
3: Aslında çok net bir şey söyleyeyim mi size? Trump'ın 2016'da bu tarz, ki bunun yarısı kadar, açıklamalarında dolar, euro,
2: doğru,
3: altın, o an,
2: piyasalar,
3: o dakika ne oluyordu hatırlıyor musunuz? O an ama yani o açıklama ya bütün dünya sarsılıyordu. Tabii. Şimdi mesela İran meselesi olmasa bugün son yayına girmeden baktığımda petrolde yine çıkış, altında doğru düşüş oldu. Neden? İran savaşından. Trump'ın açıklamaları bir şey etkiledi mi derseniz yok. Yani şunu söylemek istiyorum, dediğinize sonuna kadar katılıyorum. Trump'ın söylemiş olduklarının etkisi öyle ya ne yapacağız şimdi değil. İspanya'da biliyor ki 2 dakika sonra muhtemelen ikili ziyaret olabilir. Ama buradaki temel mesele o değil. Temel mesele bu üslupla 2 sene siz NATO'dan bir şey beklemeyin. Onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Anladım. Arman Öztürk, sizin değerlendirmeniz.
1: Şöyle bir şey var. Tabii Trump'ın karakteri, yani aslında geriye kalan idare onu idare etmeye çalışıyorlar. Böyle bir havada söz konusu. Kriz çıkmasın. Bu barış içerisinde büyük bir sorun olmadan bu toplantıyı bitirelim havası. Ama bazı diğer liderlerin karakteri buna müsait mi? Mesela Meloni de aslında Trump gibi duygularını açıkça belli eden bir siyasetçi. İç siyaseti de öyledir falan. Sinirlendiğinde bunu fark edebiliyorsunuz.
2: Doğru.
1: Dolayısıyla yani bu Trump'tır. Zaten söylediği şeyi yapmıyor. Söylediği şeylerin dışında şeyler de söylüyor. Argümanı epey sayıda kişiyi işte belli sınır içinde tutuyor ama o an, o döneme dair, bir de işin içine halkların ve devletlerin girdiği konularda biraz da iç kamuoyu baskısı da var. Onu da unutmayalım. Yani siz Macron'a bir şey söylüyorsunuz ama Fransız halkı var. Siz işte Meloni'ye bir şey söylüyorsunuz, İtalyan halkı var. Onlar gittikleri ülkede kendi halklarını hesap da veriyorlar. Yani sen neden Trump'la sana bunu söylediği zaman bir karşılık vermedi? Bu çok zor bir durum. İç siyaset açısından yönetilmesi de zor bir mesele. Fotoğraf bağlamında da tabii şöyle, bu zirvelerin bir temel nedeni biliyorsunuz 77 yıllık NATO tarihinde her sene liderler zirvesi olmadı. Liderler zirvelerinin son yıllarda daha fazla yapılmasının nedeni aslında işte müttefik ilişkisini görsel bir dünyada yaşadığımız için şu fotoğraf aslında bir mesaj. Kime? Evet. İşte Rusya'ya, dış düşmanlara, terörizme, iç birliğe dair. O bu bağlamda aile fotoğrafı önemli ama tabii aile kelimesinin getirdiği karşılıksız sevgi, ilişkilerle şu an yaşadığımız bu liderler arasındaki ilişkiler bağlamında herhangi bir bağlantı yok. O da son derece yumuşatıcı bir şey. Aile fotoğrafı deniyor ama bir aile ihtimali ki yok.
2: Yani aile metaforundan hareketle Beyaz Saray'ın bir paylaşımı vardı. Dün geceki yemekten Rutte ile Trump'ın siyah beyaz bir fotoğrafı, daha doğrusu iki kare paylaşılmıştı, baş başalar. Alta da babacık zirvede ya Daddy's Summit yazmıştı. Kendisini biraz belki eğer aile fotoğrafından hareketle konuşursak bir baba olarak,
1: baba, reis.
2: Reis olarak görüyor ve evlatlarına böyle kimine kızıyor, kimine seviyor. Enteresan bir yaklaşım. Bu arada önemli bir gelişme. Savunma Bakanı Hekset'in İsrail'e gideceği söyleniyordu. Böyle bir planlama vardı. Acaba İran saldırısı sonrası Trump'ın da ateşkes benim için bitmiştir söylemi sonrası acaba yeni bir saldırı dalgası için, yeni bir planlama için mi gidiyor şeklinde. O ziyaret iptal edilmiş. Jerusalem Post'un haberine göre İran saldırıları nedeniyle iptal edilmiş. Ve de şöyle bir açıklama var. O ziyaret İran nedeniyle değil, Türkiye'nin F-35 alımı ya da Trump'ın o açıklaması üzerine Tel Aviv'den yükselen tepki üzerine Hekset'in gidip orada İsrail'le, Netanyahu'yla görüşmesi planlanmış. Ama dediğimiz gibi İran'da yaşanan dün geceki olaylar sonrası da iptal edildi deniyor. Bu Jerusalem Post, İsrail basınına yansıyan haberler.
1: Resmi açıklama yok yani.
2: Yani bakalım ilerleyen dakikalarda da netleşirse aktarırız. Şimdi 5B'ye dönelim. Aile fotoğrafı çekiliyor ve bu fotoğraf sonrasında da liderler salona geçecekler. Biz de 5B'ye dönelim. Seda Üretir'e bırakalım sözü.
4: Yalnız değilim Ahmet Arfat, yalnız değilim Deniz Kilislioğlu ve Okan Müderrisoğlu'yla beraberiz yayının bu bölümünde. Okan Müderrisoğlu, hoş geldiniz NTV yayınımıza.
5: Liverpool'un taraftarının "You never walk alone", asla yalnız yürümeyeceksin diye. Dolayısıyla evet, hani Ahmet Arfat burada değil diye seni yalnız bırakmayız, merak etme.
4: Evet, bugün öyle bir ayarlama düzenleme yaptık ama NTV olarak fark etmişsinizdir. Biz öyle hiç yalnız sayılmayacak bir ekibiz. Yani çok epey bir kalabalık olarak takip ediyoruz zirveyi.
5: Çok başarılı, nazar değmesin.
4: Teşekkürler. Şimdi biz burada aile fotoğrafını bir de sizinle yorumlayalım, aile fotoğrafını. Hemen ben o kareyi önümüzdeki bilgisayara da yerleştirdim. Ev sahibi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ortada ve Genel Sekreter de yanında. Onun yanında da Trump.
5: Bu fotoğrafın standart, ortalama, klasik görüntüsü. Fakat tabii beden dili itibariyle de yorumlamak mümkün. Mesela elini arkasında buluşturanlar var. Yan tarafta rahat ve özgüvenli bir şekilde elini Cumhurbaşkanımız gibi bırakanlar var ki Trump da onlardan birisi. Futbolda her an top gelebilir diye önüne baraj kurmuş olan İngiliz Başbakanı ki gidici zaten. Değişik görüntüler de var. Fakat bu bir aile birliği fotoğrafı değil bu. İhtilaflı bir ailenin fotoğrafı bu. En azından Başkan Trump'ın sabah NATO Genel Sekreteri ile yaptığı ortak toplantıdaki ifadelerine bakınca bu mutlak uyumlu bayram kahvaltısı için bir araya gelmiş bir aile görüntüsü değil. Kendi işlerindeki ihtilafı fotoğrafa az yansıtıp daha sonra aile içi kavgaya hazırlanan bir ekibin de, en azından bir çekirdek ekibin de görüntüsünü görüyorum ben.
4: Bu fotoğrafta evet, yani kolun kırılsa da yen içinde kaldığı bir fotoğraf.
5: Ama o işte Trump pek öyle bir adam değil. Hem kolu kırıyor, hem kalbi kırıyor, hem de sonra sarıp bir de teşhir ediyor. Bakalım nasıl olacak.
4: Bakalım nasıl olacak. Deniz Kilislioğlu, bu dizilim rastgele bir dizilim değil herhalde. Hep bir dizilimden söz ediyoruz ve bazen alfabetik olduğu, bazen kıdeme göre olduğu, bazen ülkelerin konumlarına, bazen başkanların ne kadar çok görevde kaldıklarına, devlet hükümet başkan, neye göre, nasıl bir dizilim bu?
6: Şöyle, normal olarak alfabetik sıra bir temel prensip ama diğer taraftan bakıldığında her zaman NATO Genel Sekreteri sağ yanında ev sahibi ülke. Yani bir önceki zirve, ondan önceki zirvelerde de ev sahipleri, kimse hep onlar yanında oldu. Ama bu dizilim şöyle gerçekleşmedi. Örneğin şöyle farklı, her zirveye göre değişebiliyor. Ev sahibi geçtiği zaman mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump'ın hemen yanındaydı Lahey'deki zirvede, bir önceki zirvede. Daha doğrusu İngiltere Başbakanı'nın hemen yanındaydı. Dolayısıyla hani ev sahibine göre de şekilleniyor ama genel itibariyle alfabetik sıra üzerinden bir dizilim var. Lahey'dekinden çok farklı bir resim aslında görmedik biz. Onu söyleyelim. 3 aşağı 5 yukarı aynı resimden bahsediyoruz. Ben Okan Müderrisoğlu'nun sözlerine bir çok önemli, evet burada herkes bir vazo kırılmış, su sızıyor ama sanki hiç kırılmamışçasına bir muamele ve mesajlar da hep orada. Hep de birlik ve beraberlik üzerine mesajlar verilmeye çalışılıyor. Burada bir taraftan birbirlerine hangi güvenlik harcamaları ve yatırımları konusunda, kimin ne yapacağı konusunda çaba sarf eden ülkeler var. Ama diğer taraftan birbirleriyle mücadele eden ülkeler de var bu anlamda. Böyle bakıldığı zaman bir çatlak var. Ama diğer taraftan bu fotoğrafa Donald Trump'ın girebiliyor olmasından dolayı da oh çekmiş bir liderler var. Çünkü bu görüntüyü de vermek zorundalar.
4: Neyse ki geldi diye. Geldi ama birkaç saat önce, yani bir saat önce yaptığı açıklamalarda.
5: Yıktı perdeyi, eyledim viran gibi oldu. Bu fotoğrafta sevgili Deniz Kilislioğlu'nun belirttiği gibi şöyle bir estantane de var. Bazı ülkeler ve Trump ilişkisi bakımından tokalaşacak kadar yakın, yumruk yemeyecek kadar uzak. En azından İspanya için böyle.
4: İspanya için böyle, evet. Sanchez iki kişi sonrasında, hemen Meloni arkasında arkada. Meloni var. Finlandiya nerede Deniz?
6: Finlandiya'yı şöyle bakıyorum, görmeye çalışıyorum.
4: Arkalarda kalmış, evet. Epey bir uzak.
6: Evet. Ama şöyle söyleyeyim, bu mesela belli bir düzene göre, NATO düzenine göre oluşturulmuş bir fotoğraf olsa da mesela bir önceki benim Şarm El Şeyh'te o Gazze toplantısında bütün liderlerin olduğu fotoğraf karesinde de mesela Sanchez, Pedro Sanchez İspanya Başbakanı Donald Trump'ın radarına girmemek için özellikle köşede durmaya, muhtemelen onun zaten müzakeresi önden yapılmıştır nasıl bir fotoğraf karesi verileceği diplomatik olarak perde İsmail arkasında konuşulmuştur ama mümkün mertebe uzak durmaya çalıştığını da biliyoruz.
7: Kıymetli devlet ve hükümet başkanları, Lahey zirvesinde aldığımız kararlar temelinde Avrupalı müttefikleri daha yetkin birer güvenlik sağlayıcısı haline getirmeye odaklanmış durumdayız. Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde taahhüt edilen tarihinde öncesinde karşılamış olacağız. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar ve diğer coğrafyalarda ittifakın harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz drone tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum. Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır. Değerli mevkidaşlarım, Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak PUER-L erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Konuşmamızı artırmamızın şart olduğuna inandığım İstanbul İşbirliği girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
8: Thank you so much.
7: Thank you.
9: Çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı. Ben de tabii ki ev sahipliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten muazzam, bu masadaki birisi muazzam demişti, devasa demişti ve bunun Ankara'nın
4: Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını ekranlara getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce ülkedeki savunma sanayi girişimlerinden, başarısından söz etti. Ardından Avrupalı müttefiklere seslendi. Daha fazla sorumluluk üstleniyoruz dedi ve ittifakın birliği çağrısında bulundu. Güvenlik çalışmalarına aklın ve mantığın emrettiği şekilde devam etmemiz gerek dedi. Ve yine transatlantik ilişkilerine, transatlantik savunmaya dikkat çekti. Trump'ın Ukrayna vizyonunu desteklediğini, Rusya'yı barışa yönlendirecek iletişim kanallarına sahip olduğunu ve bunları kullandığını anlattı. İran'daki diplomatik çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme hususunda destek vermeye hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Deniz Kilislioğlu, Okan Müderrisoğlu'yla beraberiz. Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı'nın konuşması beklediğiniz gibi dengeli bir ev sahibi ülke lideri konuşmasıydı.
5: Çok doğru. Çerçeve çizen bir konuşmaydı. Hem Türkiye bakımından, hem NATO bakımından, hem de NATO'ya 360 derece perspektif kazandırmaya çalışan etkili bir müttefikin yaklaşımı itibariyle dolu doluydu. Mesela en sondan başlayalım. Bir İstanbul inisiyatifi girişimi şeklinde Körfez ülkelerinin ve Orta Doğu'da önemli aktörlerin içinde bulundu ve NATO ile işbirliğinin aslında esas alındığı bir tür NATO ile birlikte yürüme ya da birlikte oyun oynama modelini içeren ve o anlamda Suriye Devlet Başkanı Şara'nın da Ankara'da olmasını ve bu NATO toplantısında bulunmasını izah eden bir perspektif. Bu aynı zamanda hani Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail ekseninde neredeyse bozulmuş diyebileceğimiz ateşkes ve süreç yönetimi ve bölgesel sahiplenmeyle sorunların çözümü bakımından son derece önemli ve anlamlıydı. Elbette Gazze Barış Planı ve Trump'ın liderlik ettiği o planda özellikle İsrail'in oyun bozan rolünün yeniden raya oturtulmasıyla ilgili de bir boyut içeriyordu. Kuşkusuz NATO'nun taahhütlerine bağlılık konusunda, NATO'nun en büyük ikinci kara ordusuna sahip olma konusundaki vurguları yanında savunma sanayi boyutunda Türkiye'nin kat ettiği mesafenin altını çizmesi ve buna eşdeğer olarak da NATO'nun en zayıf alanlarından birisi hava ve füze savunma sistemi konusunda Türkiye'nin özellikle çelik kubbe girişimiyle kat ettiği mesafeyi burada altı çizilecek şekilde belirtmesi, hatta bu anlamda NATO ile işbirliğine açık olduğunu Türkiye'nin vurgulaması yine bu konuşmanın önemli köşe taşlarındandı. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını bir ev sahibi ülke, NATO'da ağırlığı olan bir ülke, NATO'yu bir arada tutma misyonunda Ankara'daki ev sahipliği nedeniyle özellikle batılı ülkelerin aman hani Trump'la bir yol kazası yaşamayalım şeklindeki o temennilerini de soğukkanlı bir şekilde yöneten ülke perspektifi görüyorum. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında dün akşamki yemekte ve ikili görüşmelerde Türkiye'nin İstanbul girişimi olarak tanımladığımız veya İstanbul mutabakatı olarak tanımladığımız çerçeveyi canlandırması ve bu konuda yeniden inisiyatif alması konusunda da önemli beklentilerin ifade edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuyu daha herhalde sıcak ele alacağız. Çünkü Alman şansölyesi Merz'in de bugünkü açıklamasında Rusya'nın bu savaşı kazanması mümkün değil ama bu savaşın bitmesi Rusya için de Avrupa için de iyi olur şeklinde ilk kez bu keskinlikte ama hani Rusya'nın kazanmasının mümkün olmadığı bir savaşın altını çizip bu savaşı bitirmeye dönük bir siyasi duruş sergilemesi de bence yeni ve yenilikçi bir aşamayı ifade ediyor. Çünkü henüz İngiltere bu konuda yani Rusya'yı yıpratma ve daha sert ve güçlü bir blokla Rusya'ya karşı koyma yaklaşımından vazgeçmiş değil.
4: Şimdi içeriden bazı görüntüler var. Onları da gördük. Bir müddet sonra tabii basına da artık kapalı olacak. Zaten gelen görüntülerde de o Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump ve Trump Trump'ın yanındaki ekiple beraber. Evet, bir sohbet ortamında. Evet, dikkatimizi çekti. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını sana da sormak istiyorum Deniz. Hem Ukrayna'da barış vizyonu hem İran konusuna değindi. Bir de tabii genel olarak NATO'nun müttefiklere yaptığı çağrı için ne diyorsun?
6: Şimdi aslında NATO 3-0'ı bir taraftan yakalamaya çalışan bir birlik var, bir ittifak var ama diğer taraftan hepsinin katkıları farklı. Kimisi iç siyasi sebepler dolayısıyla İspanya gibi savunma harcamalarına daha fazla bütçe ayırmak konusunda imtina eden ya da bir şekilde siyasilerin ayağını bağlayan durumlar söz konusu. Ama diğer taraftan bu da bir zorunluluk. Bunu hızlıca yerine getirenler var. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından 2030'dan önce %3,5'luk bütçede, yani bütçede ayrılan savunma payının %3,5'a yükseltme konusunda bir taahhütte bulunduğunu ifade etti ki Lahey'deki oran da buydu. Bir de buna artı 1,5'luk bir oran, o yüzden %5 diyoruz ki o işte altyapıyı kuracak, güvenlik mimarisini inşa edecek yapının kurulabilmesi için de %1,5'luk projelere ayrılacak bir pay var. Onunla ilgili olarak da hedefe ulaşacaklarını söyledi. Yani %5 hedefine biz Lahey'de anlaşılan o 2035 yılına kadar olması gereken o %5'lik hedefe 5 yıl önce ulaşacağız dedi. Dolayısıyla bu önemli bir tekrardı. Yani Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyması açısından mesela bazı ülkeler buna ulaşamayabilirler. Dolayısıyla böyle bir farklılık olabilir. Bir diğer taraftan tabii birlik üyesi olmayan üyelerin Avrupa Birliği'ne seslendi aslında. Dışlanması çok doğru değil dedi. Çünkü biz her seferinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bir şekilde içinde olduğu bazı programlarda, örneğin SAFE gibi programlarda bir taraftan Türkiye'yi merkeze almaya çalışıyorlar, Avrupa'nın mimarisini konuşuyorlar ama diğer taraftan Avrupa Birliği üyesi olmadığı için o bütçelerden Türkiye faydalanamıyor ya da o sistemlerin içerisinde Türkiye birlik üyesi olmadığı için sokulamıyor. O da diyor ki akla ve mantığa uygun hareket etmediğimiz sürece bu işler böyle olmayacak diyor. Yani bir taraftan bunu yapmaya çalışıp bir taraftan birlik dışında tutmak çok akla yatkın değil mesajı verdi. Açık bir mesajdı. Zaten daha önceden de bunun sinyalleri Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarıyla vesaire gelmişti.
4: Okan Müderrisoğlu, bu açıklama evet NATO'ya ilişkin bir açıklamaydı. Tabii Trump'ın bir saat önce yaptığı açıklamalar içinde değildi. Yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında yoktu. Çünkü Trump evet sürpriz bir şekilde tamam dün akşam bazı olaylar yaşandı. Ama daha önce de ateşkes ihlalleri olmuştu. Bu defa ama Trump net bir şekilde dedi ki müzakereciler istiyorsa devam etsinler. Fakat ben bir şey olacağını, sonuca varacağını zannetmiyorum. Benim için bitti.
5: Bence ateşkes bitmiştir ve İran'da artık anlaşmak da mümkün değildir şeklinde. Evet.
4: Şimdi bu evet bir el yükseltme, yine müzakerecilere bir alan açma açıklaması mıydı? Daha önce de Trump'ın bu tarz benzeri açıklamalar süreç içinde yaptığını gördük. Öyle mi yorumluyorsunuz? Bir taktik söylenme yani.
5: Ben taktik olduğu kanaatinde değilim. Trump kendi doğalıyla konuştu bence. Elbette Amerikan devlet aklı Ankara'da bir küçük karargahla, CENTCOM merkeziyle koordine bir şekilde İran'a dün verilen askeri karşılığı mutlaka değerlendirdi. Ama şu bir gerçek, ateşkesin çerçevesi içinde Hürmüz Boğazı ve statüsü konusu aslında kırılgan ve tarafların yorumlama biçimi itibariyle de yeni çatışma üretmeye çok müsaitti. Amerika Birleşik Devletleri 28 Şubat'ta başlattığı savaş, ki Trump bunu operasyon diyor, öncesinde şunu çok net biliyordu: Hürmüz Boğazı seyri sefer güvenliği olan uluslararası petrol, doğalgaz ve petrokimya ürünlerinin serbest geçişine açık bir sahaydı, bir deniz yoluydu, bir su yoluydu. Şimdi savaş dediğimiz bu kanlı senaryonun ardından şimdi Hürmüz'ü yeniden açık tutmayı konuşuyoruz. Yani savaşın öncesindeki hale gelmeye çalışıyoruz. Ve üstelik de İran diyor ki benim hani masraflarım da oldu ve bundan sonra yeni bir statü karşıda umman var. Burada ben varım. Biz buradan geçiş ücreti alacağız. Amerika Birleşik Devletleri de böyle bir şey söz konusu değildir diye. Zaten bu kısmı tartışmalıydı ve İran orada bir egemenlik hakkı mücadelesi veriyor. Bence o mücadeleyi aslında Daha sonra ikinci aşamasını beklediğimiz nükleer silahlara sahip olup olmama veya nükleer programını devam ettirip ettirmeme, zenginleştirmiş uranyumu nereye ne kadar teslim edeceği veya etmeyeceği ile ilgili de o asıl maratonun hareket noktasına, bir tür manivelasına dönüştürmüş oluyor. Yani Hürmüz'de taviz verirsem ve buradaki egemenlik haklarımı eğer dayatamazsam, o zaman ikinci fasıl ya da ikinci faz görüşmelerde, yani zenginleştirilmiş uranyum ve İran'ın nükleer programı konusunda da çok yüksek tavizlerle karşı karşıya kalabilirim diye. Şimdi iki ayrı hatırlatmada bulunacağım. Bunlardan birincisi, az önce İran Meclis Başkanı, ki müzakere heyetinin en kritik ismiydi, Galibaf açıklama yapmış. Yani İran ulusunun öyle kolay teslim olan bir ulus olmadığını ve ciddi bir direnci ve mücadelesi olduğunu, Amerikalıların ateşkesi ihlal ettiğini ve bunun sonuçlarını da göreceğini belirtiyor ki bu da yine tipik acem ifadesi ya da bir Fars politikası özeti. Fakat ben Nisan ayına dönmek istiyorum. Alman şansölyesi Merz, Amerika Birleşik Devletleri'nin sonucunu öngörmediği uzun süreli bir çatışmaya girdiğini, İran'ı yanlış yorumladığını, Tahran'ın tahmin edildiğinden daha güçlü olduğunu belirtmiş. Sonra da Trump'ın tabiri caizse tepesini arttıran bir cümle kurmuştu. Koskoca Amerikan ulusu uluslararası toplumun gözü önünde İranlılar tarafından müzakere masasında küçük düşürülüyor diye. Bugün ben aslında bunun somut ve pratik bir örneğini, daha doğrusu çok net test edilmiş bir tablosunu görüyorum. O nedenle Trump'ın, özür diliyorum ama hani İranlılar için pislik ifadesini kullanmış olması ve artık benim için bitmişlerdir, zaten onlarla anlaşmak mümkün değil, onların anladığı dil başkadır demesi, ama öbür yandan da işte J.D. Vance başta olmak üzere, Steve Witkoff gibi Orta Doğu başdanışmanı dahil olmak üzere o heyetlerinde yine bir şekilde bir görüşme trafiğinin içinde kalacağını belirtiyor. Bu eğer taktik olarak yorumlanırsa, evet, müzakere heyetine bak başkanın sizinle işi bitti, son bağınızda biziz şeklinde yorumlanabilir. Ama İranlılar da biliyor ki NATO Amerika'nın savaşına katılmaya istekli değil. İsrail'in yürütmek istediği savaş bu bölge ve bu coğrafya için başka bir yığın krizi tetikleyecektir ve İsrail'in ajandası bambaşkadır. Ve nihayet Kasım'a doğru seçime giderken Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan topal ördek durumuna düşmek istememektedir. O yüzden onurlu bir çıkış yolu veya kaybetmediği bir senaryoyu uluslararası topluma ve Amerikan halkına, yeniden Büyük Amerika, Make America Great Again senaryosunu bir 2.0 versiyonuyla Kasım'daki ara seçime taşımak durumunda. Şunu net biliyoruz, bizim açımızdan da aslında son derece önemli olan husus şu: başkanın seçim öncesinde NATO için Ankara'da olması ve bundan daha önemlisi bir gün önce gelerek de resmi ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmüş olması, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile sorunlu ajandasında kalan mayınlı sahanın temizlenmesi bakımından da kıymetli. Bu işler Kasım sonrasına kalsa Trump'ın bu kadar güçlü inisiyatif alacağını beklemek çok gerçekçi olmazdı. O nedenle bugün kat edilen mesafeyi, yani biz 8 Temmuz'dan Kasım ayına kadar geçecek süreyi Trump'ın açıklamalarının pratik karşılığına dönüşmesi için çok sıkı takip etmek, somut bir takım neticelerini almak için de bugünkü güzel sözleri, ifadeleri duygusal alandan rasyonel alana taşımak durumundayız.
4: Okan Müdür'ün sonuna katılıyor musun Deniz? Yoksa daha önceki tavrılarına benzer bir şekilde bunun bir aslında müzakereler devam edecek. Trump da ara sıra yaptığı gibi İran'a böyle üst perdeden konuşmayı sürdürüyor gibi mi değerlendirmek
6: gerekiyor? Yani şöyle, ben bir kere bu açıklamaları duyunca hiç şaşırmıyorum. Çünkü sürecin başından itibaren o kadar çok bu süreç gitti geldi, gitti geldi. Masaya oturdular, oturamadılar, buluştular, buluşamadılar. Yani bana artık hani çok samimi de gelmiyor, gerçekçi de gelmiyor, ama diğer taraftan İran şaşırtıcı hiç gelmiyor. İranlılar diplomasi taktikleriyle, ki o gerçekten hani masada yoran bir diplomasidir.
5: Bu sözleri söyleyen Deniz Kilislioğlu'nu Ankara'dan tanıdığım için hani övgü diye kabul etmeyin, ama Pakistan'da Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yapılacak görüşmeler ve o görüşmelerin ertelendiği başladığı süreçte oradaydı. Sonra hadi Pakistan tarafı neyse de asıl kıskandım, İsviçre'ye gitti, Bürgenstock'taydı. Dolayısıyla
4: yani
5: hani bu konuda söz söyleyecek ve İranlıları ve Amerikalıların pozisyonuna ve bunların psikolojisine ilişkin söylediği sözle dinlenecek az sayıda isimden birisi.
4: Aslında
5: ben
4: şöyle,
5: de takip ediyorum kendisini.
4: Şöyle demeyi düşünmüştüm yani. Deniz, bu süreçte o kadar çok emeğin var ki İsviçre'de de dahil olmak üzere bir yılgınlık oluyor mu diye.
6: Çok oluyor.
5: O yüzden şaşırtıcı değil diyor ya. Bence artık sıkılmış.
6: Hayır, şöyle. Bunlar söylenirken bile arkadaki çabaları biliyorduk çünkü biz. Yani heyetler çalışıyor şimdi, bir mutabakat metnine ulaşmaya çalışıyor. O aylarca ulaşılama, yani tek sayfalık metninde bir uzlaşmaya çabaladılar ya, ama aslında arkada Pakistan'da oluşturulan 3 komisyon bir şekilde irtibatlı bir halde çalışıyorlardı. Yani böyle bir Pakistan, Katar o zaman yoktu. Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan ve İran. O zaman evet doğru, üçlü format, ama şu dediğiniz gibi Suudi Arabistan, Türkiye çok büyük katkıları oldu. Her tıkanma noktasında bu ülkeler arkadan devreye girdiler. Önde Pakistan gözükse de. Dolayısıyla hani arkada aslında hep bir süreçler işledi. Şimdi tabii ki mutabakat zaptı benim için bitmiştir diyor Donald Trump. Evet, önemli bir açıklama. Hiç yabana atılacak bir açıklama değil. Ama müzakerecilerimiz isterse İran'la görüşebilirler, ama vakitlerini boşa harcıyorlar. Bence şu andaki ilk aşama, yani o Hürmüz Boğazı'nın açık kalması, zaman zaman ateşkesin devam etmesi iki tarafın da işine geliyor. Çünkü karşılık veriyorlar ve sonra tekrar sakinliyor. Gemiler kısmen geçebiliyor. Ticaret açıldığı zaman...
5: İhracatıyla ilgili imtiyazlar konusuna da bir değin lütfen.
4: Evet, minik kalalım. Peki. Lütfen unutma Deniz nerede kaldığımızı. Çünkü İran'da Ali Çabuk hazırlandı. Gerçi Okan Müderrisoğlu Galibov'un açıklamalarından biraz söz etti, ama başka bir tepki var mı Tahran'dan hemen böyle sıcak sıcak gelen? Bir ona bakalım. Ya da Galibov tam olarak ne demişti Ali Çabuk?
8: Devleti İranlılar cenaze merasimi için de bir taraftan törenler devam ediyor. Onu da belirtelim. Irak'ta Ali Hamene'nin naaşı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, şu an Necef'teler. Orada bir cenaze merasimi düzenleniyor ve Hamene yarın defnedilecek. Ama öte taraftan askeri gerilim Hürmüz Boğazı'nda yeniden artmış durumda. Gece Sirik ve Geçim bölgesine yönelik hava saldırıları gerçekleşmişti. Sabaha doğru Buşehr eyaletinde askeri bir üsse, İran'a ait askeri bir üsse bir hava saldırısı daha gerçekleşti. Yani askeri tırmanış devam ediyor. Devrim muhafızlarının bir misillemesi olduğu Bahreyn ve Kuveyt'te ABD üslerine yönelik bir misilleme geldi İran tarafından. Ve bu misillemeler sırasında ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının da düşürüldüğü bilgisi devrim muhafızları tarafından paylaşıldı. Meclis Başkanı, aynı zamanda baş müzakereci Galibov'un açıklamalarına gelelim. Mutabakatın 5 maddede ihlal edildiği bilgisini paylaştı. Geri adım atmayacağız mesajını verdi. Ve ihlaller noktasında Hürmüz Boğazı'nı işaret etti. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemesine ilişkin ihlaller olduğunu söyledi. Daha fazla saldırı tehdidinin, Trump'ın tehdit dilini sürdürdüğünü, İran'ın güneyine yönelik saldırılarının aynı şekilde devam ettiğini, petrol yaptırımlarına yönelik muafiyetin kaldırıldığını, bunun da yine bu mutabakatın ihlali olduğunu ve son olarak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının da sürdüğünü söyledi ve tüm bunları mutabakat maddelerinin ihlali olarak adlandırdı. Şunu da belirtelim, İran lideri, yeni lideri oğul Mujtaba Hameneh, mutabakat konusunda ben prensipte farklı bir görüşteydim demişti. Seda öğretir ve bunu kamuoyuyla resmi olarak paylaşmasının ardından ülke içerisinde mutabakata ve ABD'li nihai anlaşmaya gidecek müzakere sürecine dair itirazlar, mesafeli yaklaşımlar, hatta sert eleştiriler de gelebiliyordu ve ülke içerisinde bu anlaşmaya karşı mesafeli olanlar İran'ın sürekli olarak bir kısır döngü içerisine girdiğini ve her seferinde de bu kısır döngünün sonucunda bir savaşın bir anlamda İran'a dayatıldığı görüşünü savunuyorlar. Bu nedenle de bu mutabakattan ayrılması gerektiğini dile getiriyorlar kamuoyu açık bir şekilde ve seslerini daha güçlü bir şekilde çıkartıyorlar. Cenaze merasiminin sırasında da kamuoyunda sık sık ABD ile anlaşmaya karşı sloganlar atıldığını, intikam çağrılarının yine çok yoğun olduğunu görmüştük. Tabii ekonomik fırsat olarak da görüyor Tahran yönetimi. Hürmüz Boğazı'nın açık olması, İran'ın bugüne kadar petrol satıyor olabilmesi Tahran yönetimi içerisinde en azından bu ekonomik kriz içerisinde ne kadar kazanım elde edersek bu ekonomik fırsattan o kadar iyidir. İki savaş arası nefes alma dönemi olarak görenler ve değerlendirenler de var. Ancak nihai bir anlaşma eğer olacaksa iki ülke arasında, Tahran yönetimi mevcut mutabakat zaptı temelinde bir nihai anlaşmaya gitmek istiyor. Ancak bu mutabakat ne kadar sürecek, Tahran'dan nasıl bir tepki gelecek? Galiba bir tepki ortaya koydu ancak mutabakattan ayrıldık demedi. Müzakereleri sonlandırdık da demedi. Hürmüz Boğazı tekrar kapanabilir mi? Bu konuda da yine ülke içerisinde yapılan değerlendirmelerde Hürmüz Boğazı'nı çok erken açtık, çok kolay açtık yorumları da yapılıyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatılması noktasında güçlü çağrılar gelebilir. Ancak galiba bazı maddeler sıraladı. Bu maddeler içerisinde mutabakatın ihlal edildiği vurgusu ön plana çıktı ve artık tehdit ve şantaj dönemi sona ermiştir. Bizi bu şekilde yola getiremezsiniz ve geri adım atmayacağız diyor baş müzakereci Galibaf. Yarın defin işlemi olacak. Meşe'de götürülecek. An itibariyle Hamene'nin cenazesi Irak'ta. Burada cenaze merasimi düzenleniyor. İran'da 4 gün ardı ardına cenaze merasimleri düzenlenmişti. Tabii Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan şu an Irak'talar. Yarın defin işlemi var. Bakalım İran'dan ne gibi tepkiler gelmeye devam edecek Seda.
10: Peki Ali Çabuk.

0: tarafı oluyor. İran bunun üzerine ya da İran tarafından da gittiği oluyor. Karşılıklı yanıt veriyorlar birbirlerine. Ama şunu söyleyelim, maddeler neydi anlaşmada? Hürmüz açılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri ablukası kalkacak. Buna mukabil petrolünün, İran petrolünün yaptırımlar altındaydı. Geçişine izin verilecek. Dolayısıyla 3 temel konu vardı. Bu 3 temel konu da bir de tabii bunun karşılığında ateşkes olacak ve Hürmüz Boğazı işte 60 gün içerisinde normale dönecekti. Bu atışlar devam ettikçe bu süreç sekteye uğruyor. Bu birinci aşama tamamlanamayınca ikinci aşamaya geçilebilecek bir durum yok. Birbirinin içinde bir sarmal ama hep şu oldu. İsrail bir şekilde, ki bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında sabotaj çalışmaları İran'la ilgili olarak konuşurken bunu söyledi. İsrail bir yerden bir şekilde bir devreye giriş yapıyorsa Amerika oradan farklı bir denkleme geçiyor. Diğer ülkeler, arabulucu ülkeler devreye giriyor. En azından ateşkes mutabakatında kalın demek için uğraşıyor. Tekrar Trump'ı o yolda sokuyorlar. İsrail diğer taraftan girmeye çalışıyor. Böyle bir kısır döngü içerisinde devam ediyoruz. Ama iki tarafın da savaş istemediğini düşünüyorum ben. Trump için Hürmüz'ün açık kalması önemli. İran için de Hürmüz'ün statüsünü vermemek önemli. Ama bu denklemi nasıl kuracaklar hep birlikte göreceğiz.
1: Evet. Şimdi Deniz Tüy, size hemen bağlanalım ve sözü aslında oraya bırakalım. Son açıklamaları ve önümüzdeki saatleri Deniz Tüy konuşacak orada NTV ekibi.
2: Evet, Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'la birlikteyiz. Artık zirve başladı ve zirveye ilişkin gelişmeler sabahtan bu saate kadar da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin açılış konuşmasını yaptı. Önemli mesajları vardı. Savunma yatırımlarına dikkat çekti. 3-0'a dikkat çekti. Ortaklarla, müttefiklerle daha da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mesajlar verdi. Hüseyin Yılmaz ve Mete Çubukçu'ya soracağım, değerlendirmelerini rica edeceğim. Hüseyin Yılmaz, öncelikle size soralım. Nasıl değerlendiriyorsun Cumhurbaşkanı'nın açılış konuşmasını?
3: Cumhurbaşkanı'nın açıklaması Türkiye'nin beklentilerini net bir şekilde bir kez daha ifade edildiği bir açıklama. Ne bunlar? Özellikle ambargo, silah ambargosu ile ilgili, bazı müttefiklerin vermemesiyle ilgili, Türkiye'ye satmamasıyla ilgili. O noktada savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı, evet, diyor Cumhurbaşkanı. Ve aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması Avrupa'da suni bölüme yol açmaktadır. Burada da bu cümlede de seyfe aslında vurgu yapıyor. Yani Avrupa'nın savunma mimarisinde savunma sanayi için harcanması için oluşturulan 750 milyar euroluk fonda Avrupa dışındaki ülkelerin, başta Türkiye, İngiltere ve Amerika da buna dahil olmak istiyor. Buraya bizi de alın diye net bir şekilde müttefiklerin yüzüne bunu söylemiş oluyor. Ayrıca 2030 yılına kadar gayri safi milli hasılanın %3,5'ına çıkmak için gerekli tedbirleri aldık dedi. Somut olarak bunun söylenmiş olması da önemli. Yani oraya ulaşacağız demek başka, tedbirleri aldık demek bir başka. Ve Türkiye'nin özellikle kara ordusu, Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz dedi. Zaten Türkiye bunu uzun zamandır NATO üyesi olarak yapıyor. Çeşitli misyonlara asker gönderiyoruz, donanmayı gönderiyoruz, hava kuvvetleri devriye uçuşları yapıyor. Dolayısıyla Türkiye bu zirveyle birlikte bir kez daha altını kalın bir şekilde çizdiği şekilde ittifakın en güçlü üyelerinden biri olduğunun da bir kez daha teyit etmiş oluyor.
2: Mete Çubukçu, Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği başka başlıklar da vardı. İşte Gazze, İsrail'in Gazze saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı. Şimdi yineledi, kalıcı barış anahtarı, iki devletli çözüm olduğunu söyledi bir kez daha Gazze konusunda. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarından istifade ediyoruz dedi. Önce Gazze'den başladı.
4: Cumhurbaşkanı bu açıklaması genel olarak hem NATO, hem NATO'nun geleceği, hem Türkiye'nin NATO içindeki yeri, hem NATO 3.0, yani Amerika'nın inisiyatifinin azalması, Avrupa'nın inisiyatifinin artmasıyla birlikte Türkiye'nin rolüne değindim. Senin sorduğun soruya gelince, Türkiye'nin farklı noktalardaki görüşlerini de burada çok net olarak ortaya koydu. Sondan başlayacak olursak

0: Evet, teröre karşı mücadeleyi yeniledi. Lübnan ve Gazze'de barış ve ateşkesin devam etmesi gerektiğini söyledi. İran konusunda ise sabotaj girişimlerine rağmen dedi. Burada sabotaj girişimi derken tabii ki isim vermeden İsrail'i kastetti. Trump'ın girişimlerini de takdirle karşıladığımızı belirtti. Yani buradaki zirvede hem zirve hem zirvenin kapanış bildirisine girecek olan Türkiye'nin bundan sonra nasıl bir rol alması gerektiğini ve buna hazır olduğunu belirten yaklaşımlarla birlikte İran, Rusya'ya nasıl yaklaşıyoruz o anlamda, Hürmüz Boğazı'nda görev alabiliriz, mayın temizleme gemilerimizi yollayabiliriz dedi. Şunu da ekledi, özellikle İran savaşı sırasında İran'dan atılan füzelere karşı NATO müttefiklerinin Türkiye'ye yolladığı bir takım sistemler dolayısıyla Amerika, İspanya ve Almanya, İtalya'da teşekkürlerini belirtti. Artı bu İstanbul İşbirliği girişimi var. Türkiye'nin 2004'te NATO'ya dahil ettiği Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de içinde bulunduğu. O ülkenin dışişleri bakanları da burada. Çünkü NATO savunmasını artık Türkiye sadece Avrupa değil Karadeniz'den başlatarak Doğu Akdeniz ve hatta Afrika'ya kadar genişlemesi gerektiğini söylüyor. Ve o ülkelerin de üye olmasa bile işbirliğine dahil olmaları gerektiğini vurguluyor. Bu inisiyatif de o anlamda çok önemli. Ve en önemlisi bence NATO bildirgesi tabii ki girmez. Orta Doğu'da iki devletli çözümü destekliyoruz dedi. Ona en çok karşı olan da Trump biliyorsunuz ama bunu söylemek çok çok önemli.
1: Evet, belki Ukrayna başlığını da biraz parantez açmak lazım. Ukrayna ile ilgili sözlerini. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarından istifa etmeliyiz diyor. Yani aslında Rusya ile bir şekilde görüşmeli ve Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın önceki ihtiyaçları girişimine desteğimizi bildiriyoruz. Ve terörün her türlüsüne de karşı çıkıyoruz dedi. Burada özellikle bu işte barışın devam ettirilmesi için iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini bir kez daha vurgulamış oldu ki burada Zelenski'nin de geldiğini dikkate alırsak bu çok önemli. Çünkü Rusya'nın da gözü NATO zirvesinde, Türkiye az sayıda hem Rus tarafıyla hem Ukrayna tarafıyla görüşen ülkelerden biri.
2: Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Hüseyin Yılmaz, Mete Çubukçu konuklarımızdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvenin açılış konuşmasında söylediklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Zirve tüm hızıyla devam ediyor. Sürekli bir gelişme yaşanıyor. Bu gelişmelerin daha da ayrıntıları saat başında olacak. Seda Üretir ve Deniz Kilisnoğlu'nun sunumuyla.

0: Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın, sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento,
2: Mobile Systems.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. Marmara'da İstanbul açık 30, Bursa 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Ankara 30, Kayseri 29 derece. Ege'de bugünlerde sıcaklık çok yüksek değil, İzmir ve Muğla 34 derece. Akdeniz'de güneş var, ancak bazı ilçelerde kısa süre sağanak yağışla etkili oluyor. Antalya 37 derece. Karadeniz'de yağış Ordu, Rize arasında etkili. Bolu 26, Samsun 28 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Van boyunca yağmur şiddetli. Erzurum 22, Malatya 33 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam ediyor.
1: Beştepe'deki tarihi NATO zirvesi, başlığımızı da kritik NATO toplantısı diye attık. O toplantı başladı. Dünden bugüne aslında yansımaları var ve açıklamalarla toplantının önemi, ağırlığı, değeri bütün dünyada uluslararası ilişkilerde artıyor, yükseliyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, dün Türkiye ile ilişkiler anlamında bazı özel çarpıcı son dakika haberleri paylaşmıştı, vermişti. Bugünse NATO ile ilişkiler ve özellikle de İran konusunda yine çok çarpıcı açıklamaları oldu. Şimdi bu bölümde hem bu açıklamaları değerlendireceğiz hem de son bilgileri alacağız. NTV ekipleri evet zirveyi birçok noktalarda farklı gruplar halinde farklı kombinasyonlarla takip ediyorlar. Örneğin Ahmet Örsoğlu, Özden Erkuş'la birlikte, Gülden Ersonumut'la birlikte takip ediyoruz. Ahmet Arpat yine bir başka yayın noktamızda yanında konuğu olacak. Benim yanımdaysa Kemal Öztürk var. NTV siyaset yorumcusu. Biz de buradayız. O halde biz buradan başlayalım Kemal Öztürk. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması önemli. Bir ev sahibi lider olarak, ev sahibi ülke lideri olarak itidalli ve NATO'yu öncelikleyen, müttefiklere çağrı yapan, İran'a ve Rusya'ya da değinen bir konuşma yaptı. Ne dikkatinizi çekti sizin ev sahibi ülke lideri olarak Erdoğan'ın konuşmasında?
2: Şimdi konuşma dizilişini şöyle okudum ben. Biz Türkiye olarak nasıl bir orduya sahibiz, nasıl bir savunma sanayine sahibiz, nasıl bir jeopolitik konuma sahibiz. Dolayısıyla önemli bir ülkeyiz. Bunu gördünüz. İkinci bölüm, niye bizi dışlıyorsunuz? Değil mi?
1: Akıl ve mantık dedi, değil mi?
2: Evet. Şimdi NATO'da bazı ülkelerin dışlanması probleminin üstünü kalın çizgilerle çizdi, altını. Bu ne demek? Bu safe meselesine atıf aslında. Yani Avrupalılar kendi işlerinde NATO'nun içinde bir şey kurdular, adına safe diyorlar. Burada Türkiye yok.
1: Evet.
2: Bunun ciddi sonuçları var. Mesela savunma sanayinde kim nereden silah alacak? Ne diyor kendi aralarındaki anlaşmada? Eğer bir bu safe üyeleri birilerinden silah alacaksa safe üyesinden alacak. Ne oldu? Türkiye bu kadar savunma sanayinde güçlü, ordusu güçlü. Niye benden almıyorsun? Bunun eleştirisi bu. Şöyle haklılık veya daha doğrusu bir çizgide ben altına koymak isterim. Sabahleyin Aselsan Genel Müdürünü aradım. Savunma sanayi fuarı ilk defa kuruluyor NATO'da. Ne demek istiyorlar? Biz savunma sanayine çok önem veriyoruz artık. Kendimiz üreteceğiz. Yani NATO üyeleri. Kendimiz satacağız, kendimize satacağız. İşte Aselsan Genel Müdürü orada şunu söyledi. Gidiyoruz, ihaleye giriyoruz, ürünümüz kaliteli, fiyatı ucuz ama devletler bizden almaya kalktığında hemen şunu söylüyorlar. Bizim anlaşmamıza göre safe ülkesinden almamız gerekiyor. Şimdi bu bizim için ciddi bir problem. Eminim Türkiye şu anda bu görüşmelerde en çok vurguladığı konulardan bir tanesi bu. Bu birazcık da dışlanma oluyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği cümle bu. NATO üyesi bazı ülkelerin dışlanması NATO'yu güçlendirmez, zayıflatır. Aynı vurguları dün Savunma Bakanı yaptı. Sabahki konuşmasında MİT Başkanı yaptı. Aynı konuşmalarda. Yani Türkiye'nin aktörleri bu konuyu ısrarla üzerine basa basa vurguluyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde durduğu konulardan bir tanesi bu. İkincisi Ukrayna-Rusya savaşı. Şimdi dikkatinizi çekti mi? Bu büyük salona girerlerken Cumhurbaşkanı, Trump, Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı bir araya geldiler. Dördü ve çok ciddi bir şey konuşmaya başladılar. Şimdi ben bu konunun bilgi olarak söylemiyorum, tahmin olarak söylüyorum. Ukrayna-Rusya savaşı olduğu kanaatindeyim.
1: Neden öyle bir izin?
2: Çünkü Dışişleri
1: yani
2: Bakanı...
1: olamazlar mıydı?
2: Hayır. Dışişleri Bakanı kısa süre önce Moskova'daydı. Putin'le görüştü ve çok üst düzey bir görüşmeler zincirinden döndü. Türkiye'nin İstanbul mutabakatına Rusya'nın uyacağı bilgilerini aldı. Rusya-Ukrayna İstanbul'da el sıkışmıştı aslında. Ve Avrupa'dan bazı ülkeler bunu bozdu. Bunu MİT Başkanı dile getirdi dün. kim olduğunu söylemeyeceğiz ama dedi bozanları biliyoruz. Hı. Şimdi o İstanbul mutabakatını yeniden canlandırıp Zelenski burada çünkü Trump burada ve bu görüşme esnasında yeniden bir Ukrayna-Rusya mutabakatı sağlanabilir mi? Bana göre yüksek bir ihtimal. Ankara mutabakatı denilebilir adına belki ama şartlar İstanbul mutabakatı. Putin de kabul etmişti bunu, Zelenski de kabul etmişti. O yüzden gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyorum. O konunun görüşme ihtimali var ama onun peşindeyiz hepimiz. Ne konuştunuz orada diye.
1: Tabii, herkes
2: kaynaklarının peşinde şimdi. Onu arıyoruz.
1: Doğru. Şimdi Trump'ın dünkü açıklamalarını düşününce, Trump da yine çok söylediği, onun bir söylemi var ya, 8 savaşı bitirdim, 9'unu bitirmek istiyorum diye, aslında zorluyor orayı da. Yani Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili bir gelişme olsun, o da istiyor. Ama beklenmedik bir şekilde İran'la da ipleri koparma noktasına geldiğini söylüyor. Fakat işte bu söylem ne kadar eyleme dönüşecek onu da bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hürmüz konusunda bir açıklaması oldu. Yani mayın temizleme konusunda destek vermeye hazırız dedi. Ama siz Hürmüz'ün iki taraf için de açık kalmasının avantajları olacağını düşünüyorsunuz. O halde bir noktada zaten iş daha fazla çıkmaza gitmeden aslında çözülecek mi sizce?
2: Şimdi Türkiye'nin tezi şu, Hürmüz eski statüsünde olsun. Aslında savaşın en trajikomik konularından bir tanesi
1: savaş olmasaydı
2: Hürmüz zaten açıktı. Evet. Hürmüz diye bir problemi yoktu dünyanın. Şimdi en önemli problemi haline geldi. Bakın NATO zirvesinin en başat konusu haline geldi. Bizim bir sürü konuşmamız gereken NATO sorunu var. Varken Hürmüz konusunu Trump manşet olarak attı. Şimdi bütün dünya savaş bitmemiş meğer ateşkes iptal oluyor. Trump yeniden başlıyor. Bunu tartışıp duruyorlar. Şimdi Türkiye başından beri Hürmüz'ün eski statüsünde olmasını savunuyor. Ama Türkiye mesela bu toplantıdan NATO kararıyla Hürmüz'e müdahale etmesine de istemez. Ona karşı çıkar. Çünkü o zaman bizim topraklarımızın kullanılması gerekir. Bizim unsurlarımızın NATO üyesi olarak unsurlarımızın kullanılması gerekir ki Türkiye hiçbir zaman buna yanaşmadı zaten. Savaşa katılmayarak durduğu pozisyonu netleştirdi. İran'la konuşabilen, Amerika ile konuşabilen, Avrupa ile konuşabilen ve bir ortak yol bulmaya çalışabilen bir ülkeydik. İsrail buna çok karşı çıktığı için, affedersiniz, yani Türkiye'nin aktivitesine çok karşı çıktığı için rol Pakistan'a gitti. Pakistan'ın arkasında ise Türkiye her zaman destek verdi. Hiç itirazımız yok. Pakistan müzakereyi yürütsün, Pakistan adı çıksın, reklam olsun, hiç itirazımız yok. Ama background'unda Türkiye vardır her zaman. Şimdi bunu kaybetmemek için Türkiye NATO ile beraber bir Hürmüz operasyonuna asla katılmaz. İstemez böyle bir şeyi. Ama bu beşli ülkelerin ortak kuracağı başka bir oluşum içerisinde Amerika ile beraber Hürmüz'e bir operasyon olabilir mi? Ben bunun ihtimalini çok yükseldiğini düşünüyorum şu anda. Bu da dünya için iyi bir şey değil işin gerçeği. Oraya çünkü kara operasyonu yapmak zorundalar. Hürmüz'ü kontrol etmek istiyorsanız karaya çıkacaksınız. Orayı kontrol altına alacaksınız. Peki orada nasıl kalacaksınız? Amerika bu sorunun cevabını bulamadığı için zaten Hürmüz'e operasyonu hep kaçtı.
1: Peki görüyorum mu dediniz bu ihtimali?
2: Evet.
1: Yani bugünkü açıklamalardan sonra mı böyle düşünüyordunuz yoksa zaten böyle düşünüyor muydunuz onu da merak
2: hayır,
1: ettim. Çünkü
2: bugün,
1: hani Trump'la ilgili bir zamanlama da var ya, Kasım var önünde.
2: Ben bugünkü dünden başlayan gelişmelerden dolayı böyle söylüyorum. Dün İran başlattı gemi vurarak, sonra Amerika gitti orayı vurdu ve İran üzerinden açıklamalar yağmaya başladı. Hürmüz'ün statüsünü kabul etmek zorundasınız diyen Meclis Güvenlik Konseyi Başkanı var, Azizi. Bir tweet attı, herkes şimdi ona bakıyor. O bir damarı temsil ediyor İran'da. Kimi temsil ediyor? Radikalleri. Payidari grubu denen devlet içerisinde son derece güçlü ve çok radikal barışa karşı çıkan bir ekip var. O ekip ısrarla bu barışı istemiyor, bu ateşkesi istemiyor. Ne oldu? Amerika şimdi tehdit etti mi? O zaman İran'da güvenlik zirveye çıkar. Herkes devletin etrafına sarılmaya kalkar. Rejim ayakta kalır. Bıraksalar rejim ciddi sarsıntı yaşayacak oysaki. Şimdi içeride bu konunun konuşulduğuna eminim. Yani Trump gelin artık şu Hürmüz meselesini çözelim diye bastırıyordur. Siz benden NATO için şu fedakarlığı istiyorsunuz. Ben de sizden bunu istiyorum. Pazarlıkları başlamıştır şu anda. Üzgünüm ama böyle bir yere sürüklendi şu anda durum. Trump'ın basın toplantısında tonu bu kadar yükseltmesinin, tepkiyi bu kadar yükseltmesinin sebebi de bu. Yani dünyanın dikkatini bu konuya çekti. NATO zirvesinin konusunun dikkatini buraya çekti. Ve şimdi masada bunun pazarlığını yapıyor. Benden nükleer şemsiyeyi kaldırmamı istemiyor musunuz? Benden askerlerimi çok hızlı çekmemi istemiyor musunuz? Siz de benim dediğimi biraz yapın. Hani parayı arttırdınız ama bakın böyle bir sorunumuz var. İşte görüyorsunuz İran şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Böyle bir şeye zorlayabilir. Maalesef böyle bir durum çıkabilir orada. Ümit ediyorum çıkmaz, yanılırım. Yani yoksa daha komplike bir hale gelecek. Beş ülkede bu işin içerisine girdiğinde daha karmaşık bir hale gelecek.
1: Kemal Öztürk, İran konusu bir yana. Onun öncesinde de Trump defalarca dünden bu yana ben NATO'dan memnun değilim, NATO'dan memnun değilim. Beni hayal kırıklığına uğrattılar, istedim vermediler, yardım talep ettim gelmediler. Artık yani hatta İspanya ile ticareti kesiyorum.
2: İspanya'yı ayrıca dövdü. Yani tırnak içerisinde söylüyorum.
1: Acaba İran'a kızdı yani. O yüzden mi biraz yüksekti İspanya'ya?
2: Hayır, pazarlık. Pazarlık. Hep söylüyor zaten. Ben çok iyi para kazandım, çok zengin oldum, çok başarılı oldum, çok pazarlık yapmasını çok iyi bilirim.
1: Anlaşmada çok iyiyim diyor.
2: Anlaşmaları çok iyi yaparım. Kesinlikle el yükseltiyor. Masaya oturduğunda bütün bu söylendiler hepsinin kafasının içerisinde yer alacak. Ya NATO'dan çıkma, NATO'dan ayrılma diye onun tabiriyle söylüyorum yalvaracaklar. Trump da bunun karşılığında bir şey isteyecek. Bana göre isteyeceği şeylere bu İran eklendi şu anda. Daha önce isteyeceği şeylerden NATO'nun, Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin silah ihtiyacını benden al. Seda Hanım, bu konuyu çok tartışacağız biz önümüzdeki dönemlerde. Yani savunma sanayini merkeze oturtan bir zirvenin ortasındayız şu anda. Herkes savunma sanayinden bir şey alacak. Bütçeler arttı. 800 milyar dolarlık bir pazar payından bahsediyoruz. Kimden alacağız? Kim satsın?
1: Şimdi bir şey hemen bir yeri gelmişken söylemek istedim. İngiltere ve Türkiye arasında güvenlik ve savunma anlaşması imzalanacağı haberini Reuters geçmiş. Siber tehditlerle mücadele, terörle mücadelede ve savunma sanayi alanlarında işbirliğini öngörecekmiş bu.
2: Bizim peki, zaten İngiltere'yle sorunumuz yok. İngiltere, Belçika, Hollanda hattıyla ilişkimiz çok iyi. Onlar bizim aktif ve güçlü olmamızı istiyor. Bizim Fransa ile sorunumuz var. Bizim Almanya ile sorunumuz var. Ve bu sabah edindiğim bilgi şu. Türkiye, Doğu Avrupa ülkelerinde girdikleri ihalelerde kulaklarına şunu söylüyor. Bizden satın almak, silah satın almak isteyen ülkeler. Ya kusura bakmayın, sabahleyin Fransızlar aradı. Türkiye'den sakın bunu almayın diye bize ısrarla bu söylediler. Bakın. Bu birinci elden alınmış bir bilgi. Fransa ülke ülke dolaşarak Türkiye'den silah almayın, Türkiye'nin savunma sanayini buraya sokmayın deyip duruyor. Sebeplerini anlayabiliyorum. Birinci sebep Afrika. Tabiri yerindeyse Türkiye Afrika'da Fransa'yı perişan etmiş durumda. Ama bu bizim özel çabamızla değil. Bu Afrika ülkelerinin isteğiyle oldu. Afrika Fransızları kovduktan sonra Türkiye girdi oraya. Yani hani biz de biraz destek olmuş olabiliriz buna ama Afrika'nın intikamını alıyor Fransa. Bir, Akdeniz'deki üstünlüğümüzün bu kadar güçlü olmasına karşı çıkıyor. İki, Yunanistan ve Rum kesimiyle kurmuş olduğu o tuhaf ve altı boş ama sembolik anlamı olan o ittifakın gazıyla da bize böyle şeyler yapıyor. Ciddi bir problemimiz var Fransa'yla. Ciddi bir sorunumuz var Almanya'yla ve onun uydu ülkeleriyle. Maalesef İspanya ve İtalya gönlü bizden yana ama aksiyon alamıyorlar, bir türlü harekete geçemiyorlar. İspanya'nın zaten başı dertte Amerika'yla. Yani Trump bu sabah İspanya'ya demediğini bırakmadı yani. Şimdi Sanchez cevap vereceğim demiş. Saat 15'te bir basın toplantısıyla ben bunlara cevap vereceğim demiş. Oysa ki Sanchez'le görüşüldüğünde Trump bana bir şey söylemezse ben de bir şey söylemeyeceğim diye bir...
1: Girişte yaptı açıklamayı mı diyorsunuz?
2: Evet. Bir şey söylemem demişti. Ama Trump çok sert görüşmüş. Şimdi size demin bahsettiğim konuşma yani Sayın Erdoğan Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı ile ciddi konular. Burada önemli bir konu görüşüldüğü anlaşılıyor. Bakalım ne çıkacak orada.
1: Bakalım. Teşekkürler Kemal Öztürk. Şimdi Ahmet Arpat'a dönelim. Ahmet Arpat'a bırakalım. Zirve devam ederken oradan yorumlayacaklar. Ahmet Arpat konuğu Murat Aslan olacak. Ahmet.
3: Zarar öğretir. Teşekkürler. Hasan Kalyoncu Üniversite Öğretim Üyesi Murat Aslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
4: İyi yayınlar diliyorum.
3: Hızlı başladı zirve.
4: Evet.
3: Önce Trump'ın açıklamaları, sonrasında zirvenin açılış konuşmasını yapan Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajları değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı'nın mesajlarından bahsedelim. Çünkü biz bu NATO zirvesine konuşurken yeni stratejiler belirlenecek. Daha Avrupalı bir NATO fikri ön plana çıkıyor ki baktığımızda Kanada ile birlikte Avrupalı müttefiklerin biraz daha inisiyatif almaya başladığını, savunma harcamalarını yükseltmeye başladıklarını görüyoruz. Avrupa'nın güvenliğine Avrupa sağlayacak deniyor. Bu noktada da tabii görev dağılımı, güç paylaşımı nasıl olacak bu Avrupa güvenliği konusunda, bu tartışma konusu. Avrupa Birliği'nin bir safe organizasyonu var. Birlik içerisinde bir Avrupa ordusu oluşturmak istiyorlar. Dışarıdan birlik üyesi olmayan üyeleri alalım ama onlar sadece asker versin, komuta bizde olsun diyorlar. Sonuçta NATO'nun da en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye var. Birlik üyesi değil. Bu duruma karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı bugün çok net ifade etti. Akıl ve mantığın emrettiği ölçüde davranmak gerekir. Eğer birlik üyelerini dışlarsanız bu kıta içerisinde bir ayrışmaya da neden olacaktır diyor. Biraz açalım mı? Bu Avrupalı müttefiklerin Avrupa güvenliği konusunda kafalarındaki şablon nedir ve Türkiye o şablonun neresinde yer alıyor?
4: O zaman isterseniz safe nedir? Önce kısaca ona cevap verelim. Safe, Avrupa Birliği'nin savunma kapasitesinin ve kabiliyetlerin geliştirilmesi istikametinde tesis edilen bir fon. Yani Avrupa Birliği diyor ki Avrupa'da üretilmek kaydıyla ben Avrupalı firmaların üretmiş olduğu silah, araç ve yereç sistemleri Avrupa Birliği'nin üye olan devletlerine tedarik edeceğim. Yani bir üye devlet eğer SAFE programından faydalanacaksa Avrupa'da üretilmiş silah sistemleri alacak. Kim istiyor bunu? Öncelikle Fransa istiyor. Neden? Çünkü son 4 yıl ve önceki 4 yıl savunma ihracatlarına bakarsanız Fransa %43, %22 oranlarında savunma ihracatını artırmış. Hı hı. Ve artık Avrupa ana silah alıcılarından bir tanesi Fransa için. Ancak SAFE ile ilgili husus sadece SAFE'a ayrılan 150 milyar avroluk bütçe değil. İki farklı ayağı daha var bunun. Birincisi %1-1,5'luk bir artış söz konusu olduğunda SAFE'in büyüklüğü 650-700 milyar avro civarına çıkıyor. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte de bu rakamları telaffuz ediyor olacağız. İkinci ayak ise Horizon Europe. Horizon Europe biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin 5 yıllık bir planı. Ve bu plan çerçevesinde Avrupa'nın savunma yapılanmasının nasıl teşkil edileceği tartışılıyor. Dolayısıyla SAFE ile Horizon Europe birlikte ele almak gerekiyor. Şimdi burada birinci konu Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupalı devletler. O konuda aslında çözüm üretilmiş. Avrupa ekonomik alanında veya Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamış olan devletler SAFE programından koşulsuz bir şekilde faydalanıyorlar. Mesela Norveç. Ancak o programlara dahil olmayan diğer devletler, üçüncü taraf devletler, Brüksel'le, Avrupa Birliği ile doğrudan anlaşma imzalaması gerekiyor savunma sektöründe. Birleşik Krallık ve Kanada burada ön plana çıktı ve Türkiye de seslendirildi. Kanada bu anlaşmayı imzaladı. Birleşik Krallık'la ilgili biliyorsunuz daha önce imzalanmış anlaşmalar var ancak savunma boyutu yok. Muhtemelen o anlaşmanın genişletilmesi söz konusu. Uzlaşmaya da yakın olduklarını duydum Brüksel'e gittiğimde. Ancak Türkiye söz konusu olduğunda Rumlar ve Yunanlar veto haklarını kullandılar. Ne Horizon Europe projelerine ne de SAFE programı çerçevesindeki iki alt kategoride Türk savunma sanayi firmalarının koşulsuz bir şekilde bu fonlardan yararlanmasına izin vermemek adına, mümkün kılmamak adına girişimler yaptılar. Şimdi bu noktada bir ayrıntı yalnız pek seslendirilmez bu, ifade etmek lazım. herhangi bir Avrupalı savunma sanayi firması ola ki bir savunma projesi başlatırsa bir Avrupalı devletle, o projenin %35'i üçüncü taraf bir ülkeden tedarik edilebiliyor. Hı hı. Yani Türkiye projeye katılmasa bile o %35'lik paydan sadece faydalanabilir ama rakipleriyle burada yarışmak zorunda. Hı hı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın o söylemindeki asli mesele bu. Şu an için Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir taraftan İsrail'le askeri işbirliği anlaşmaları imzaladılar. Bir taraftan Fransa ile imzaladılar. Amerika Birleşik Devletleri ile daha önce imzalanmış 2020 ve 22 anlaşmaları var. Bunun güncellenmesi söz konusu. Bir taraftan da Türkiye tehdit argümanıyla Avrupa projelerinden Türk firmalarını faydalandırmak istemiyorlar. Daha doğrusu Avrupa savunma sanayine Türkiye'nin koşulsuz erişiminin önüne geçmek istiyorlar. Bu konudan diğer Avrupalı ülkeler rahatsız işin aslı. Neden? Şimdi Türkiye'nin şu an hassas teknolojilerde önemli bir kazanımı var. SAFE programının birinci ayağını çok konvansiyonel silah sistemleri oluşturuyor. İşte top, havan. Hı hı. Ama ikinci ayağını teknoloji odaklı karmaşık sistemler oluşturuyor. Ve bunlar katma değeri çok yüksek sistemler. Türkiye bu katma değeri yüksek olan projelerde müstakilen Avrupalı devletlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte.
5: Doğru.
4: Örnek vermek gerekirse hassas mühimmatlar, uzun menzilli mühimmatlar, derin vuruş kabiliyeti olan mühimmatlar, hava savunma sistemleri. Mesela topçu evet birinci kategoridedir ama bunların atış kontrol sistemleri yazılım tabanlıdır. İşi biraz karmaşıklaştırır. Bir de özellikle bilgi teknolojileri burada çok önemli. Genellikle savunma sanayi dahilinde konuşulmaz. Türkiye'nin burada çok müthiş bir bilgi birikim ve tecrübesi var. İşte bir uçağın, yerdeki tankın, ne bileyim bir topçunun veya bir tankın aynı anda makineler arasındaki haberleşme üzerinden, yani intranet vasıtasıyla haberleşmesi üzerinden belirgin veya aynı anda farklı hedeflere koordineli bir şekilde yöneltilebilmesi. Türkiye bunu başardı. Böyle bir durum Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın bütçesi kısıtlı olan ülkelerinde büyük bir ilgi çekiyor. Neden? Şimdi birçok Avrupa ülkesinin gayri safi milli hasılası aslında 1 trilyon doların altında.
5: Doğru.
4: 400, 500, 600 milyar dolarlar civarında. Buradaki istisnalar işte Almanya, Fransa gibi ülkeler veya İtalya, İspanya gibi ülkeler. Ki İspanya ve İtalya Türkiye'nin biraz üzerinde biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nden geçmişte çok büyük bedellerle sistemler ithal ettiler. Ama artık maliyet etkin çözümler istiyorlar. Ama Fransa'da çok yüksek ücretler talep ediyor. Ve Fransız ürünlerinin kalitesi çok düşük. Dayanıklılık özellikle sıkıntısı var. Bu nedenle Türkiye'nin bu sisteme dahil olması bu devletlerin özellikle arzusu. Bu konu aşılabilir mi? Bu istikamette von der Leyen, komisyon başkanı, karar verme sürecinin sadeleştirilmesi istikametinde bir teklifte bulundu. Yani oydaşma değil ancak nitelikli çoğunlukla karar alınmasını daha çok gündeme getiriyor. Ama bu konu başarılıncaya kadar biraz zaman geçecek.
5: Doğru. Peki şimdi savunma sanayi önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet SAFE'le Avrupa Birliği'ne verdiği bir mesaj vardı. Bununla birlikte dün mesela Trump'la açıklamasında, basın toplantısında yaptırımların kaldırılması yönünde evet. Trump'ın bir taahhüdü oldu. Dostlarımıza biz yaptırım uygulamayız dedi. Tabii sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin katsa yaptırımları değil, farklı ülkelerin de uyguladığı yaptırımlar var. Yanılmıyorsam mesela Kanada o optik gözü, evet. insansız hava araçlarında kullanılan optik gözü daha önce Kanada'dan tedarik ediyordu Türkiye. Artık vermiyor. Avrupa ülkelerinden...
4: Kaldırıldı. Tekrar artık vermeye başladı.
5: Vermeye evet. başladı. Şimdi NATO, birlik, müttefiklik konuşulurken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu savunma sanayide de kaldırın bütün bu yaptırımları, kısıtlamaları şeklinde bir çağrısı oldu. Biraz açalım mı? Kim ne yaptırım yapıyor ve bir şekilde o çağrı yanıt bulur mu?
4: Şimdi Türkiye'nin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri nezdinde son 20 yıl içerisinde belirgin coğrafyalarda çıkarlar hep çatıştı.
5: Doğru.
4: Bunlardan bir tanesi Suriye. Diğeri terörle mücadele. Çünkü şöyle bir eksiğimiz oldu bizim hep. terör konusunda kendimizi Batı dünyasına ifade ederken çok sıkıntı yaşadık. Bunun da en büyük nedenlerinden bir tanesi terör örgütü üyelerinin Batı'da basını, matbaa sektörünü, özellikle basılı sektörü çok iyi kullanmış olması.
5: Doğru radyo faaliyeti.
4: Radyo mesela çok dinlenir Avrupa'da. Radyo kanalları var, sürekli yayın yapıyorlar. Bu nedenle bu gelgitlerin yaşandığı dönemde Suriye meselesi söz konusu olunca bir anda bu yaptırımlar gündeme geldi. Şimdi bu Kaatsa tedbirleri biliyorsunuz neden alındı? Amerika'nın düşmanlarıyla mücadele yasası olarak geçiyor. Suriye'de Türkiye, Suriye kuzeybatısında o dönemin Özgür Suriye ordusuna destek verirken Amerikalılar PYD, YPG'ye destek verdi. Dolayısıyla çıkar farklılaştı ve karşıtlaştı. Bir taraftan bu 1 Mart tezkeresinin o artçıl sarsıntıları özellikle Obama döneminde devam ediyordu. Ve bir de Senato'da Demokratlar ve Cumhuriyetçiler hiçbir konuda uzlaşamazken uzlaşabildiklerini ispat etmek üzere Türkiye'yi ön plana çıkarttılar.
5: Türkiye karşıtlığında değil mi?
4: Evet, Türkiye karşıtlığı üzerinden düzenlemeler yaptılar. Ve biz bir baktık ki önce Amerikalıların daha sonra 2019 yazından itibaren Yunanların etkisiyle Avrupalıların örtülü yaptırımlarına maruz kaldık. Bazı ülkelerde bu yaptırımlar açıktan yasayla düzenlendi. Mesela İsveç bunlardan bir tanesi. NATO'ya girişleriyle beraber pazarlığın bir sonucu olarak o yasayı iptal ettiler. Hatırlarsanız 2019 Temmuz ayında Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan bayağı bir büyük kriz yaşadı aslında. Ve o kriz esnasında Pompeo Atina'ya gitti. Diğer taraftan da Avrupa Birliği Türkiye aleyhine 3 yaptırım kararı aldı. Bunlar savunma sanayine yönelik değildi aslında. Hı hı. Ama savunma sanayi ile ilgili kararlar örtülü yaptırım olarak uygulandı. Şimdi geldiğimiz aşamada Suriye meselesi çözüldü. Yani artık Şam'da Şara hükümeti var. Avrupalılar da tanıyor. Mesafeli olmakla beraber tanıyor. Doğru. Ama Macron Şam'ı ziyaret etti.
5: Daha yakından tanımak istiyor.
4: Aynen. Rusya ve İran Suriye'den çıktı. PYD-YPG Şam hükümetiyle uzlaştı ve bir siyasi süreç devam ediyor. Şu an Anayasa Yazım Komisyonu biliyorsunuz tesis edildi. Dolayısıyla o yaptırımların gerektirdiği koşullar aslında ortadan kalktı. Bu bir. İkincisi, o yaptırımlara kaynaklık teşkil eden diğer husus S-400'ler. S-400'ler diyelim. S-400'lerle ilgili de şu ana kadar iki tane farklı boyut ortaya çıkıyor. Birisi Amerikan Senatosu'nun savunma bütçelerine dahil ettiği bazı maddeler. Bu maddelerde S-400'ler Türkiye'den gitmediği sürece yaptırımların devam edeceğine dair, F-35 ile ilgili yaptırımların devam edeceğine dair kayıt var. Ve Amerikan Başkanı'na Dışişleri Bakanlığı üzerinden düzenli bir raporlama sistemi getiriyor. Ancak şu ana kadar Türkiye'nin S-400'leri İran meselesi bu kadar ayyuka çıkmışken aktif hale getirilmedi. Hı hı. Dolayısıyla evet S-400'ler var ama ittifak hassasiyetleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu F-35 üzerindeki talepleri dikkate alındı. Ve ortaya çıkan hassasiyet de bugün Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında ifade edildiği üzere işte İtalya'dan, İspanya'dan, daha sonra Almanya'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen hava savunma sistemleriyle giderildi. 4 füze de bu sistemler aracılığıyla düşürüldü.
5: Doğru.
4: Büyük bir ihtimalle bu mesele bir şekilde çözülecek. Ama yöntem konusunda spekülasyonlar var. İşte üçüncü bir ülkeye gönderilecek deniyor. Ben pek ihtimal vermiyorum. Çünkü üçüncü ülke demek son kullanıcı sözleşmesinin iptali anlamına gelir. Rusya eğer isterse buna evet der. Hı hı. O zaman Rusya'da bunun karşılığında bir şey ister. Yani
5: doğru,
4: karşılıksız o izni vermez. Eğer Türkiye'de kalacaksa coğrafi kısıtlama yapılabilir mi? O da bir yöntem. Burada da referans noktası olarak Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması vardı biliyorsunuz. Silahların kontrol evet, anlaşması var. Orada bazı coğrafyalar muaf tutulmuştu denetlemelerden. Tehdidin olduğu bölgeye ve muaf tutulacak bir coğrafyaya belki gönderilebilir. Yani bir sürü çözüm anladım, var aslında. Bir de süreçsel tedbirler var. Derseniz ki biz elektronik ortamda hiçbir koşulda bu sistemi NATO'ya uyumlu sistemlere entegre etmeyeceğiz. Karşı taraf evet der mi bilmiyorum. Ama çözüm bulunabilir. Yeter ki niyet, siyasi niyet burada olgunlaşsın. Büyük bir ihtimalle bu F-35 meselesindeki bu süreç Kasım ayındaki Amerikan Senatosu'nun o yarı üyesi seçiliyor biliyorsunuz.
5: Doğru.
4: O seçimlere kadar muhtemelen bir şekilde sonuçlandırılacak. Nitekim Barak'ın da o ifadesi o şekildeydi.
5: Peki. Murat Aslan teşekkürler.
4: Teşekkür ederim.
5: Devam ediyoruz ama bu sefer yayın noktamızı değiştireceğiz. Tekrar Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, zirvenin gerçekleştiği alana döneceğiz. Ahmet Örsoğlu bizi bekliyor. Yarın da Gülden Ersoy, Umut ve Özden Erkuş var. Ahmet.
6: Ahmet Arpat'ın NATO Liderler Zirvesi devam ediyor. Toplantının çıktıları merak ediliyor elbette. Hangi kararlar alınacak? Sonuç bildirgesi kaç madde olacak? ABD'nin istekleri, NATO içindeki önemli ülkelerin istekleri bu bildirgenin içinde olacak mı? Elbette ev sahibi ülke Türkiye'nin talepleri, arzuları, gündeme getirmek istediği konu başlıklarını da takip edeceğiz. Yayın konuklarım var onlarla birlikte. Bugün yaşananların üstünden biraz geçmeye çalışacağız. Detaylandıracağız. Güldener Sonumut ve Özden Erkuş. Önce Güldener senle başlayalım.
7: Tabii.
6: Rutte'nin zirvenin hemen başında yaptığı açıklama. Kısaydı ama içinde önemli mesajlar barındırıyordu. Ne söyledi? Beklenildiği gibi miydi?
7: Beklediği gibiydi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin beklentileri vardı. Rutte basın toplantısında yanında hakikaten ABD Başkanı Donald Trump'ın beklentilerini karşıladığını, yani Avrupalı müttefikler daha fazla külfet paylaşıyorlar, daha fazla para harcıyorlar. NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri hala 5. maddenin temel garantörü, dolayısıyla bu konuda herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını, Rusya'nın hala uzun vadede bir tehdit oluşturduğunu, ama burada dili çok dengeli kullandı. Ne Doğu Avrupalı ülkeler gibi çok sert bir ifade var, ne çok yumuşak bir ifade. Hakikaten dengeli bir unsur olduğunu söyledi. Bundan sonra yine Avrupalı müttefiklerin de bu konuda bir görev üstleneceklerini ve külfet paylaşımı çerçevesinde bu hususta çok önemli bir dikkatli olduğunu söyledi. Örneğin İspanya konusunda ABD'nin çok önemli eleştirileri vardı. İspanya'da her şeye rağmen ucundan da olsa %2'lik hedefe geldiğini ve devam edeceğini söyledi. Bu sayede en azından ittifak içerisinde devasa bir kriz, devasa bir gerilim yok. ABD Başkanı beklentinin karşılandığının mesajını verdi.
6: Peki Özden, sen ayaküstü konuşmaları takip ettin. Liderler konuşma gerçekleştirdi. Basın mensuplarının ara ara sorularını yanıtladı. Bu zirvenin gerilimli konu başlıklarından bir tanesi de Danimarka ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Grönland krizi. Trump satın almak istiyor. Grönland topraklarımızı savunacağız diyor. Danimarka Başbakanı ne söyledi?
8: Şimdi hem Danimarka Başbakanı'ndan açıklama geldi bu konuda, hem de İzlanda Başbakanı. Doğrudan onları ilgilendiren iki mesele. Şimdi her ikisinin de aslına bakılırsa Trump'ın bu açıklamalarını beklediklerini anlıyoruz. Çünkü yaptıkları açıklamalarda bu bizim için sürpriz olmadı dediler. Trump'tan biz böyle açıklamalar bekliyoruz zaten dediler, ama sert ifadeler vardı. Örneğin bizim duruşumuz belli dedi Danimarka Başbakanı. Grönland satılık değil ifadesini kullandı. Ve herkesten toprak bütünlüğümüze saygı göstermesini istiyoruz. NATO'nun 5. maddesini hatırlattı. Yani birimiz hepimiz için diye kısaltabileceğimiz o maddeyi. Ve bu Grönland için de geçerli ifadesini kullandı. İzlanda Başbakanı, onun vücut dili daha sertti açıkçası. Yani Trump'ın açıklamaları hatırlatıldığında daha sert bir ifadeyle karşılık verdi. Bu konuda çok netiz. Grönlandlıları ifadesini kullandı. Yine Trump'tan böyle bir açıklama gelmesine şaşırmıyorum, ama NATO'nun öncelikli konusu ve tehdidi Grönland değil, Rusya, buraya odaklanılması gerekiyor ifadesini kullandı. Öyle anlaşılıyor ki bu toplantıda Grönland meselesi eğer içeride gündeme gelirse taraflar arasında belki de bir gerilim yaşanabilir.
6: Sonuç bildirgesini merak ediyoruz. Güldener, sen yakından takip ediyorsun. Bazı önemli detayları da öğrendin. Kaç maddeden oluşacak ve ittifak üyelerinin beklentileri karşılanabilecek mi? Başlık başlık ne bekliyoruz?
7: Şimdi sonuç bildirgesi geçtiğimiz zirvelerde sürekli 4, 5, 6, 7 sayfadan oluşuyordu. Trump'ın hem odak sıkıntısı var ve bunu hakikaten kısa esasına dönmesi gerektiğini ifade edildi. Ankara bu metnin 6 maddeden oluşması için çok çalıştı ve sonuç bildirgesi 6 maddeden oluşacak. Birincisi Washington Anlaşması'nın 5. maddesi hatırlatacak. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ve dolayısıyla nükleer şemsiye Amerika'ya, sahil şemsiyenin konvansiyonel kuvvetleri özellikle Avrupa'ya ait olduğunu söyleyecek. İkinci önemli mesele Ukrayna meselesi. Ukrayna Avrupalı müttefiklerin destek vereceği, Rusya'nın orta ve uzun vadede hala bir tehdit oluşturduğu kelimesi var. Tabii bundan sonra zirve kimin tarafından düzenleneceği soru işareti vardı. Onun da 6. maddede yanıtı var. Normalde Arnavutluk öngörülüyordu. 2027'de Arnavutluk ev sahipliği yapacaktı ama Amerika Birleşik Devletleri buna karşı çıktı. Savunma harcamalarında gayri safi yurt dışı hasılanın %2'sini bile harcamayan Arnavutluğa NATO zirvesine ev sahipliği yapma imtiyazı verilmeyiz dedi. Dolayısıyla Arnavutluk çıktı şu anda resimden ve muhtemelen bir sonraki zirve deniliyor. 2020'de yapılmayabilir, 2028'de yapılması öngörülebilir. Ve de savunma sanayi konusunda da Türkiye'nin de isteği doğrultusunda savunma sanayi arasında ülkeler arasında bir engel, bir ambargonun uygulanmamasının önemine atıfta bulunuyor Metin.
6: Bu aslında Türkiye'nin isteklerinden bir tanesiydi. Evet. Özden Mitsotakis Yunanistan Başbakanı önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar elbette Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. İki komşu zaman zaman Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta karşı karşıya geliyorlar. Bir diyalog kanalı var ama Mitsotakis'in yaptığı açıklamalar sert tonda mıydı? Ne söyledi?
8: Sert tondaydı. Üstelik Ankara'da yapılan bir zirvede bunu seslendirmesi dikkat çekti ve çok tartışılır gibi geliyor bana ilerleyen dönemlerde de. Şimdi F-35 meselesi doğrudan soruldu. Çünkü Türkiye'nin hava gücünün Yunanistan'a nazaran daha güçlü olması Yunanistan açısından kırmızı çizgilerden bir tanesi. Keza Türkiye açısından da öyle tam tersi. İşte bu nedenle F-35 ile ilgili Trump'ın açıklamaları sorulduğunda Trump'ın ya da Sayın Erdoğan'ın yorumlarına bir yorumda bulunmayacağım dedi. Ama sonrasında şunu ekledi. İttifak iyi komşuluk ilişkileri ilkesine dayanmalı dedi. Ardından da şu çok tartışılacak cümleyi sarf etti. Ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidi altında. Karasularımızı genişletmek için yasal haklarımızı kullanmalı mıyız sorusunu ardından sordu. Bence tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerekir dedi. Yani Türkiye'nin savaş tehdidi altında olduğunu Türkiye'nin başkentinde Ankara'da Yunanistan Başbakanı dile getirmesi önümüzdeki dönemlerde de çok tartışılacak gibi görünüyor Ahmet.
6: Bunu da evet söylediğin gibi konuşmaya devam edeceğiz. Bir hatırlatma yapayım. Bugün ikili görüşmeler de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri olacak. Peki kimlerle görüşecek? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ardından İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya gelmesi beklentisi var. Yine Almanya Şansölyesi Merz ile bir araya gelebilir. İngiltere Başbakanı aslında Starmer buraya bir yetki alarak geldi. Onunla bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Burada Özden sana bir detayı da soracağım. Erdoğan Starmer görüşmesinin bir sonucu olabilir. Sonrasında bu listeye Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şara da eklenebilir. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 17.30 gibi büyük bir basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Özden hemen orada sana şunu yönelteyim. Erdoğan Starmer görüşmesinde bir anlaşma öngörüyor muyuz?
8: Bir somut sonuç bekleniyor. Bir savunma alanında ve güvenlik alanında iki ülke arasında bir anlaşma, bir çerçeve anlaşması imzalanması bekleniyor o görüşmede. Terörle mücadele buna dahil olacak. İstihbarat paylaşımı buna dahil olacak ama ötesinde savunma sanayinde işbirliği ki bu çok önemli. Zaten İngiltere ile bir süredir devam eden bazı savunma sanayi işbirlikleri var. Bazı sözleşmeler var biliyoruz. Eurofighter savaş uçakları ile ilgili sözleşme imzalandı. C-130C tipi uçakların alımı ile ilgili süreç halen devam ediyor. Bunun daha da ilerletilmesi için bir çerçeve anlaşma imzalanacak. Ama şunu belirtelim Ahmet sen söyledin. Fransa Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme var. O görüşmeden de bir süredir çok tartıştığımız SAMP/T hava savunma sistemi. Belki ona ilişkin Fransa'nın duruşunu değiştirdiğine ilişkin somut bir sonuç beklemeli miyiz ne dersin?
7: Bekleyebiliriz ki Starmer konusunda altın çizilmesi gereken bir husus var. Mustafi Başbakan yani istifa etmiş bir başbakan olmuş olmasına rağmen parlamentosu Türkiye'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la savunma güvenlik istihbarat alanında işbirliği anlaşması imzalaması için yetki verdi. geldi. Bu son derece dikkat çekici bir husus. Bir başka hususta Fransa Cumhurbaşkanı'nın İtalya ile Türkiye arasında Eurosam'ti hava savunma sisteminin alımı konusunda müzakereler var. Bu konuda Fransa'nın mutlaka bir icazeti gerekiyordu. Uzun süre vermedi ama bu konuda artık bir adım atması bekleniyor ve Türkiye'nin İtalya ile hava savunma sistemi alması için de yeşil ışık yakması bekleniyor. 45 dakikalık bir görüşme öngörülüyor.
8: Belki ek olarak Gülener'e Samtev'lerin temin edilmesini konuşuyoruz ama Türkiye bir taraftan da biliyorsun kendi hava savunma sistemini inşa etmeye devam ediyor. Türkiye'nin Samtev konusunda bir ortak üretim modelini de gündeme getirebileceği de konuşulabiliyor. Yani bu çok geniş kapsamlı bir anlaşmaya dönüşebilir. Gülener'in altını çizdiği gibi İtalya zaten bu konuyla ilgili herhangi bir sorun hiç çıkarmadı. Ama Fransa'nın da özellikle NATO zirvesi sonrasında daha önce koyduğu rezervleri azaltması bekleniyor. Bunu söyleyebiliriz.
6: Biz NATO içindeki ülkeleri konuştuk. Görüşmeleri, sorunları, krizleri acaba çözüm olabilir mi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin çözüm arayışı içinde olduğu bir başka grup Avrupa Birliği. Vize sorunu var, serbest dolaşım sorunu var, gümrük birliği anlaşması sorunu var. Türkiye liyakatli olunmasını istiyor. Dönem başkanlıklarında sorunlar yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Avrupa Birliği'nden gelen heyetle, komisyonla bir görüşmesi de olabilir.
7: Bir görüşmesi öngörülüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Konsey Başkanı Antonio Costa ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas ki 30 Haziran tarihinde Ankara'ya gelmişti. Üçlü bir ziyaret yapılmıştı. Burada Türkiye'nin senin de altını çizdiğin üzere bir taraftan Avrupa'nın, Avrupa kıtasının güvenlik açısından, güvenlik ekosisteminde Türkiye'ye ihtiyacı var. Diğer taraftan da Türkiye'nin gerek gümrük birliğinin güncelleştirilmesi, gerekse vize muafiyetinin sağlanması, gerekse Avrupa'nın güvenlik mimarisinde özellikle pazarda yer alması ve bu konuda da üçüncü ülkelerle, Fransa ile dışında Hollanda gibi, Almanya gibi, İtalya gibi ülkelerle işbirliği yapabilmesi ve fonlardan istifade etmesi, işte bu hususun gündeme gelmesi bekleniyor. İrlanda dönem başkanına geçti artık ve önümüzdeki dönemde de bir de Kıbrıs sorunun çözüm ihtimali var. Kıbrıs özel temsilcisinin bu konuda bir önerisi olacak. Bu yüzden de bu hususun değerlendirilmesi ve görüşmelerde ele alınması bekleniyor.
6: Gülden Ersoy Umut, Özden Erkuş, teşekkür ediyorum. Konuşmaya devam edeceğiz. Liderler Zirvesi devam ediyor. Elbette Liderler Zirvesi marjında görüşmeler de olacak. O görüşmelerin detaylarını aktarmayı sürdüreceğiz Seda.
1: Tarihi NATO zirvesinin ikinci günündeyiz. Liderler Beştepe'de 32 ülke savunma harcamalarını, yeniden alevlenen İran krizini, Avrupa'nın güvenliğini, ittifakın geleceğini, bütün bu maddeleri, bütün bu gündemleri bir arada konuşacaklar. O toplantı bittikten sonra zirve biraz daha hareketlenecek. Daha ne kadar hareketlenebilir diyorsanız, evet hareketlenebilir. Çünkü liderlerin teker teker basın açıklamaları olacak. Onları biraz girişte basın mensupları yakaladı. Birkaç cümle almaya çalıştılar. Onlar böyle bir ön bilgiler oldu. Şimdi artık daha derli toplu açıklamalara, soru cevaplara geçeceğiz. Öğleden sonraki dilimde. Okan Müderrisoğlu yeniden geldi. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi yanıma. Okan Bey hoş geldiniz. Şunu sorarak başlamak isterim size. Şimdi liderlerin mesajları oldu. Hepsi de Rutte'nin de bir mesajı vardı zaten açılışta. Liderlerin de bazı mesajları oldu girişte. Ön plana çıkan bir Grönland krizi var. İşte Danimarka'nın açıklamaları oldu. Mitsotakis'e F-35'lerle ilgili bir soru soruldu. İsterseniz oradan başlayalım.
9: Olur.
1: Mitsotakis'in açıklamasından başlayalım.
9: Zirvenin aile fotoğrafı öncesinde zirve alanına gelen liderlere az önce belirttiğiniz gibi sabah saatlerinde mikrofonlar uzatıldı ve ilk mesajları vermek üzere de bir ortamda oluştu. Bazı liderler bunu ön almak adına da tercih de ettiler. Hatta belki de planladılar. Şimdi Yunanistan komşumuz olduğu için Yunanistan üzerinden devam edelim. Şu nedenle önemli. Yunanistan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat yaptığı, benim de izlediğim ziyarette iki ülkenin gerilimi arttırmama ve müzakere zeminini açık tutma konusunda Atina'da imzaladığı bir mutabakat var. Atina mutabakatı. Fakat bu mutabakatın hilafına, yani aksine iki gelişme oluyor. Bir, Yunanistan, Fransa ve Rum kesimi arasında özellikli bir savunma işbirliği ve adeta bu ülkelerden herhangi birisine tehdit oluştuğunda hamiliğini Fransa'nın yapacağı, yani NATO'nun o meşhur 4. ve 5. maddesi gibi bir mekanizma oluşturuluyor. Ve aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Yunanistan'a bir tehdit olduğunda buna karşı koyacak ilk ülkenin de kendisi Fransa'nın olduğunu belirtiyor. Burada açıkçası Türkiye adresleniyor. Şimdi bu bir problem. İki, yine Rum kesimiyle İsrail arasında yapılan anlaşmada da hani Doğu Akdeniz'de bayrak göstermeye ama bunu askeri güç gösterisine dönüştürmeye, fakat adına da tatbikat veya eğitim denilen bir modelde kamufle etmeye dönük yine gerginliği arttırıcı süreçler söz konusu. Ve yine günün sonunda Yunanistan gayri askeri statüdeki adalar diye çok net Lozan dahil olmak üzere uluslararası anlaşmalarla tanımlanmış adalara ve Türkiye'yi hedef alacak özellikle füze sistemleri yerleştirmeye devam ediyor. Peki Miçotakis'e mikrofon uzatıldığında ne diyor? Türkiye kara suları üzerinden bizi tehdit ediyor, bize savaş tehdidi var. Konu ne? Türkiye Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne belli yönleri itibariyle taraf değil. Neden? Çünkü kara suları prensip olarak 6 milden bu sözleşmeyle 12 mile çıkarıldı. Türkiye de diyor ki ana karalar arasında, karalar arasında 12 milin olabilmesiyle karalara bitişik adaların kara sularının 12 mil olması arasında çok fark var. İzleyenler arzu ediyorsa haritaya bakabilir. Yunanistan'ın burnumuzun dibindeki adalarına 12 mil kara suları tanımlaması halinde İstanbul'dan çıkan bir yolcu gemisinin İzmir'e ya da Marmaris'e, Didim'e, Kuşadası'na, Yunan kara sularına girmeden geçmesi mümkün değil. Böyle bir adil, böyle gayri adil bir tablo olmaz. Veya Meis Adası hemen, değil mi? Kaş'ın karşısında. Şimdi oraya bakıyorsunuz. Yani adanın büyüklüğüyle oluşturmak istediği kıta sahanlığı ve kara suları büyüklüğü. Dolayısıyla Türkiye diyor ki benim Ege'de denize çıkmamı önleyecek böyle bir tek taraflı tasarrufun egemenliğimi ve milli bekamı açık tehdittir. Ben bunu kasus belli Latincesinden Türkçesine uyarlayalım. Savaş sebebi sayarım diyor. Yunanistan da diyor ki bizi sürekli tehdit ediyorsun. Yine bu Yunanlar bir garip bir millet. Şimdi uluslararası hukukta hava sahasıyla kara suları arasında bir senkronizasyon var. Yani kara sularınız neyse oradan yukarıya doğru bir hat çekiyorsunuz. Hava sahanız da bu. Şimdi bir yandan 12 mil diyor kara sularım. Adalar bakımından bunu talep ediyor. Gerçekçi değil. İki, hava saham da 10 mildir diyor. Yani şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusuna dönüşüyor. Neden? Ne 12 mil, ne 6 mil, 10 mil. Bu it dalaşı denilen savaş uçaklarının zaman zaman havada birbirlerine radar kilidi atması ve egemenlik gösterisi yaptığı boyutta yine Yunanların ürettiği senaryo da bu. Elbette Türkiye'de bunun kabul edilemezliğini vurgulamak için

0: Yani pozisyonları anlamak ve anlamlandırmak son derece önemli. Ve bir bütün olarak da yeni gerginlik alanı Doğu Akdeniz olmaya çok aday. İsrail'in de tetikleyeceği bir süreç olduğunu öngörüyorum. Ve tabii ki buradaki hidrokarbon kaynaklarının adil dağılımı ve kullanımı. Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakları. Bir de unutmayalım, Doğu Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülkede Türkiye. Ama Doğu Akdeniz'den uzaklaştırılmak veya oradaki petrol veya olası doğal gaz kaynaklarının erişiminden de mahrum bırakılmak istenen ülke de Türkiye. Dolayısıyla Türkiye böyle durumlarda hep şunu söyledi. Ben oraya ya da buraya bakmam. Milli çıkarlarım oldu mu sadece o noktaya bakarım. Kendi göbeğimi kendim keserim. Avrupa Birliği'ydi, NATO'ydu, başka bir çerçeveydi. Hiçbirisi Türkiye'nin bu coğrafyada varlığını ebed müddet sürdürmesine engel olacak bir senaryonun parçası olamaz. Buradan bir tehdit bile gelse ben her şeyi göze alırım dedi ki bunun değişik örneklerini yaşadık. Ve Avrupa Birliği Türkiye'yi müzakerelerin dışına atma senaryosunu tartıştı. Almanya orada sağduyulu davrandı. İtalya itiraz etti. İspanya mesafeli davrandı bu senaryoya. Ve Türkiye Avrupa Birliği'nin müzakere sürecinin, donmuş müzakere sürecinin dışına bütünüyle çıkarılma eşiğinden döndü. Ama yaptırımlara konu oldu. Şimdi Doğu Akdeniz'de yine Türkiye daha ılımlı, hak ve menfaatlerini koruyan, askeri güç gösterisini reddetmeyen ama bunu tarafların gözüne sokmayan, taraflardan da aynı duyarlılığı bekleyen bir pozisyonu sürdürüyor. Ama yaptırımların kaldırılmasına ilişkin verilen sözler şu anda tutulmuş değil, kademe kademe. Buna hani Avrupa kaynaklı krediler dahil.
1: Şimdi İsrail'i de o zaman ayrıca bir sorayım. PTX'in Tel Aviv'e gideceği söylendi. Sonra galiba vazgeçildi o ziyaretten. Bilmiyorum, çok emin değilim o durumdan ama olay Netanyahu'nun Fox News'e yaptığı açıklamalar sonrasında olmuştu. Ve bu F-35'ler Orta Doğu'daki güç dengesini bozar aman aman diye. Bir İsrail lobisinin Trump'ın kararı üzerinde bir etkisi olacak mıdır?
0: Şimdi bunu da bir referans isim üzerinden konuşalım. Senatör Lindsey Graham, Trump'ın hemen her seyahatinde, ülke içi ve dışı seyahatinde mutlaka bulunuyor. Bu sefer Ankara'ya da gelmiş. Hatta bu bulunduğumuz Uluslararası Medya Merkezi'nde de Amerikalı gazetecilerle sohbet de etmiş. Fotoğraflar da paylaşmış. Türkiye karşıtlığıyla tescilli bir numaralı isim deseniz onu yazarsınız listeye.
1: Yazarız, evet.
0: Fakat ilginç bir şey söylüyor. Ben diyor Başkan Trump'ın Türkiye'ye F-35 vermesine ilişkin yaklaşımına karşı çıkmıyorum. Ama Kongre'de karşı çıkanlar olabilir. Böyle bir ortalama bir dil tutturmuş ama kategorik olarak Türkiye karşıtlığını, Türkiye'ye yaptırım uygulanması. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerine oynayarak bu meşhur üretilmiş otoriterlik senaryosu üzerinden Türkiye'yi ve Erdoğan'ı bütünüyle izole etmeye, neredeyse NATO'nun dışına atmaya dönük söylemlerin de sözcüsü konumundaki bir aktör. Şimdi taktik gereği de olsa daha aklı başında veya daha gerçekçi konuşmaya başlamış. Ölçüyü buradan almak lazım.
1: Peki, demek ki orada çok fazla etkili olmayacağını söylüyorsunuz. Yok, yani
0: hayır.
1: Cumhurbaşkanının da söylediği bir şey vardı ya. Başkan Erdoğan sözünde duran adamdır diye vurguladığı
0: Trump
1: bir ifadesi
0: var. Trump da böyle bir aktör olduğunu savunuyor.
1: Pardon, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump sözünde durur demişti.
0: Erdoğan için
1: demişti.
0: De doğru. Trump'a da dün böyle söyledi.
1: Kendisi onu söyledi Trump'a. Evet, onu hatırlatmaya çalışıyorum. Yanlış söylediğim yani yerlerini.
0: Mutlak Türkiye karşıtlığıyla tescilli isimlerle başkanı da manipüle ederek oluşturduğu, benim ifademde, bir şeytan üçgeni, bir ittifak var. Bu ittifakın Trump ayağı artık Erdoğan ve Türkiye'den yana. Türkiye karşıtlığıyla tescilli isimlerin tavırlarında ılımlı bir çizgiye yakınsama var. Dolayısıyla klasik lobinin mutlak ve her zaman sonuç alma kabiliyetinin en azından belli ölçüde kısılabileceği, kısıtlanabileceği, frenlenebileceği ama onların huylu huyundan vazgeçmez misali yine de ellerinden geleni ardına koymayacakları bir senaryo. Ama başkan en azından Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle Türkiye'nin parasını verdiği ve Türkiye adına üretilmiş 5 F-35'in Türkiye'ye verilmesine bugün Rutte ile NATO Genel Sekreteri yaptığı toplantıda da bir kez daha değindi ve bunları satın alacaklar dedi. Bir de şunu da söyleyeyim, yani F-35'in teknolojik kabiliyetinin büyükçe bir bölümünü biz Kaan'da Türkiye olarak geliştirdik. Kaan'ın ikinci ve üçüncü prototipleri, en azından ikincisinin bu yıl bitmeden uçtuğuna hep beraber tanık olacağız. Burada bütün mesele motor kabiliyeti, bu bir önemli. İki, bir de F-35'in mutlak yazılımını ve kaynak kodlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin verip vermediği tartışması var. Birçok ülke bu nedenle

0: F-35'ten uzaklaşmaya da başladı. İsrail bu kaynak kodlarına mutlak sahip. Kendisi de üzerine yeni teknolojiler eklemiş durumda. Ama bugün Amerika Birleşik Devletleri kaynak kodlarını vermedi ama bizzat teslim ettiği herhangi bir F-35'in uçuşunu bulunduğu yerden durdurabilir. O yüzden bu F-35 meselesine böyle bir ekstra heyecanla, iştahlı bir akıma kapılır gibi değil de daha stratejik, daha gerçekçi bakmak lazım yani. Dünyanın ne başı ne sonu yani bu.
1: Ve kodlar da önemli gerçekten.
0: Aynen, çok önemli.
1: Peki, çok teşekkür ederim Rukami Devrisoğlu, sağ olunuz. Efendim, zirve bütün aslında yoğunluğuyla ve heyecanıyla devam ediyor. Zira toplantıdan sonra tekli basın açıklamalarını da göreceğiz. Rutte'nin olacak, Trump'ın olacak, Macron'un, Sanchez'in, Zelenski'nin, Starmer'ın olacaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak. Takipteyiz. Siz de NTV'de kalın lütfen, kısa bir ara.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: program.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. Kilometrelerinde ve Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.
3: Merhaba, saat 14. NTV'de NATO özel yayınlarımız devam ediyor. İttifakın üye ülkelerinin liderleri hala Beştepe'de o önemli toplantıyı sürdürüyorlar. Ufak ufak bildiriyle ilgili bazı sinyaller de alınmaya başlandı ama hala üzerinde son notlar paylaşılıyor, son müzakereler yapılıyor. Elbette ki konuşulması gereken pek çok başlık var. Külfet paylaşımından, nükleer caydırıcılığa, Ukrayna meselesinden yeni teknolojilerle mücadeleye kadar pek çok boyutuyla liderler şu anda içeride NATO'nun bu zirvesinden çıkacak sonuç bildirgesi üzerinde konuşuyorlar. İkili görüşmeler de ondan sonra başlayacak. Donald Trump saat 14.30'da normal şartlarda Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşmesi planlanıyordu. 15.30'da da Suriye Devlet Başkanı ile. Bu saate kadar olanlar bunlar. Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'la birlikteyiz. Hüseyin, senden başlayayım. Bu saat itibariyle öne çıkan manşet Trump mı?
4: Trump ve Trump'ın İran açıklamaları. Hatta bu açıklamaların gölgesinde İspanya'yı da ekleyebiliriz. İspanya da çok sert bir gönderme yaptı diyelim ama İspanya'dan yapılan açıklamalar da aslında hani bizim ilişkilerimiz devam ediyor deyip hani devletler arası ilişkiye indirgeyip hani Trump'ı doğrudan hedef alan bir açıklama yapmadılar.
3: Yani Sanchez konuşmadı burada, İspanya Başbakanı, ama Başbakanlık Ofisi İspanya'dan,
4: evet, Madrid'den yaptı. Açıklamada şey oldu ama tabii bütün uluslararası ajanslar, televizyonlar, gazeteler daha çok Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına yer verdi ve hem ateşkes bence bitti dedi hem de mutabakat zaptının bittiğini söyledi. Bu açıdan önemli ama nasıl bitti, gerçekten bitti mi onu bilmiyoruz. Çünkü Trump'ın son 4-5 ayda yaptığı açıklamalar ve bu zikzaklara baktığımız zaman daha önce de hani bu filmi görmüştük, evet, tadında bir açıklama aslında.
3: Gerçekten bitti mi? Hüseyin'in sorduğu havada kalan soruları.
5: Ya bence biraz yani hem Trump var hem iyi polis kötü polisi oynuyor. Benim için bitti dedi ama onun için bitmesi Amerika'ya da görüşmeciler için bitti anlamına geliyor mu? Onu tam anlamadık. Onlar iyi çocuklar aslında, çok iyi niyetli dedi yani. Witkoff ve Kuşner'i kastederek. Ama tabii çok hakaretamiz cümleler kurdu İran'a karşı. Bir yandan da şuna bağlı, yani birkaç güne bir bakmak lazım. Yani hakikaten sahada nasıl olacak? İsrail ne yapacak? Yani İsrail bundan cesaret alıp atıyorum bu akşam ya da yarın Lübnan'a saldıracak mı diye düşünüyorum. İkincisi, daha sonra alt başlıkta da NATO'ya, yani daha doğrusu bana NATO bu konuda yardım etmedi. Özellikle bazı İran ülkeler sistemini biraz İran üzerinden götürüp işte muhtemelen kapanış bildirgesiyle girecek İran ve Hürmüz hikayesi. Onu zorladı ve NATO ülkeleri de, belli ülkeleri özellikle, yani İran kadar olmasa bile ona yakın şekilde eleştirdi. Biraz da İran'ı sıkıştırmaya yönelik. Yani ben böyle düşünüyorum. Orada iyi niyetli bir grubum var. Siz de biraz daha nasıl diyeyim, pozitif ve hızlı adım atın gibi algıladım.
3: İran tabii hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğiz açıklamalarına devam ediyor. Ateşkesi bozan tarafın Amerika olduğunu söylüyor. Bir İsrail ziyareti olacak. Pete Hegseth, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı herhalde İsrail'e gidecek Hüseyin. Aslında biz sabah konuşurken seninle sen özellikle altını çizdin. İran konusuyla ilgili gidiyor resmi açıklama o yönde ama biz hatta kendi aramızda biraz F-35'lerle ilgili İsrail'in rahatsızlığını gidermek için de bir ziyareti kapsar mı diye düşündük ama şimdi yeniden biraz o da vardır mutlaka ama yine de biraz İran meselesi öne çıkacak herhalde, değil mi?
4: Şöyle, gezi iptal oldu.
3: Ben orayı kaçırmıştım.
4: Yeni açıklandı. Onun içindir belki. Hani tamam, son dakika o zaman söylemiş olalım. Bu gezinin bugün için iptal olduğu açıklandı. Bence görüş, yani bu gezi son çatışmalarla ilgiliydi. 80 hedefi vurdu Amerika ve onunla ilgili bilgilendirme gezisiydi ama Trump'ın İran'la ilgili yaptığı açıklamalardan sonra geldi gezinin iptal olduğu. Dolayısıyla da belki daha büyük ve daha kapsamlı bir gezi ya da bir planlama için iptal olmuş olma ihtimali olabilir ama bugün için iptal olduğu son dakika olarak düştü. Yeni düştü bu bilgi de. Biz de yayınlarda daha sonra da konuştuk ve niye gidiyor diye. Ben açıkçası biraz da şunu merak ediyorum. Trump bu açıklamayı gerçekten Hürmüz Boğazı'nda geçen gemilerin İran'a bilgi vermeden geçmesi yönünde İran'ın yaptığı saldırılar nedeniyle mi bu açıklamayı yaptı? Yoksa İsrail basınında çıkan, kendisinin de bazı elinde olduğu bazı istihbarat raporlarıyla kendisi ve Amerikan yönetiminden bazı isimleri hedef alan bir suikast girişimlerine yönelik istihbarat bilgisi yüzünden mi bu kadar yüksek tonda bir açıklama yaptı, onu merak ediyorum. Herhalde sadece İsrail istihbaratına göre yapmamıştır. Çünkü o istihbaratta Meksika kartelleriyle İran'ın işbirliği yaptığı, İran'ın Kudüs gücü, daha önce Kasım Süleymani'nin başında olduğu Kudüs gücünün yeni bir birim kurduğu, adının muhtar olduğu ve o muhtar biriminin bu faaliyetlere girmek için Meksika kartelleriyle işbirliği yaptığı iddiası var. İsrail televizyonları bunu yayınladı. Daha önce de Trump'a yönelik suikast girişimleri olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Amerikan basınında yansımıştı ve Trump eğer bana yönelik bir saldırı olursa onları yeryüzünden silin diye bir talimat verdim demişti. Onu biraz da alaylı söylemişti ama bu sefer çok sertti. Yani sadece bu suikast iddiasının mı bu tonu getirdiğini yoksa evet, gemiler ve bu mu onu bilmiyoruz.
3: Muhtemelen yanında kalabalık bir gazeteci heyetiyle geldi Donald Trump. Dolayısıyla onların da alacağı bilgiler önemli olacaktır. Yapacağı açıklamalar kadar perde arkası bilgilerde.
5: Yapacak mı basın toplantısı?
3: Şimdi evet, onu da söyleyelim. Saat 16.30'da burada zirve sonrasında liderlerin basın toplantıları olacak. NATO Genel Sekreterinin olacak. ABD Başkanı'nın olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en son 17.30'da bir basın toplantısı yapmasını bekliyoruz. Orada muhtemelen Donald Trump'ı zorlayacaklardır. Yani bu neden böyle söylediniz?
5: Evet. Belki bazen, biraz daha ipucu verir bize.
3: Evet, ya da daha 180 derece döneceği bir açıklama herhalde sabahtan öğleden yani sonra yapması herhalde.
4: Bu açıklamayı zirve toplantısından hemen önce yapma zamanlaması da sorulmalı. Yani neticede NATO zirvesini gölgeleyen bir açıklama oldu.
5: Bu kadar ince şeyleri düşünen bir adam.
4: Ama bizim sorumuz gereken yani, merak ettiğimiz bir konu değil. Benim merak ettiğim bir.
3: Peki.
5: Yani şunu yapmak istiyor. Savaş yeniden başlayacak ya da başlamayacak olsa bile Mark Rutte'nin hatta bence en zor durumda kalan zaten o oldu. Yani sürekli bu açıklamaları biraz yumuşatmak, NATO'nun aslında bakın nasıl yeni bir döneme girdiğini anlatmaya çalıştı.
3: Sıfırı gölgeledi biraz gibi sanki.
5: Fransa ve İngiltere mayın tarama gemileri yolladı dedi. Yani başa döneyim. Savaş başlar ya da başlamaz, NATO'yu daha güçlü bir şekilde askeri olarak Körfez'de görmek istiyor. Bunu zorlamak istiyor. Yani şimdiye kadar yardım etmediniz ama bundan sonra biraz daha sizin de ihtiyacınız var. Çünkü Hürmüz şeye de girecek.
3: O zaman
5: kapanış bildirgesine de girecek.
3: O zaman onun zamanlaması biraz NATO üyesi ülkelere de harekete geçin. Yani bu işi yeniden başlarsanın gözdağını vermek üzere.
5: O da olabilir. Eğer başlamayacaksa yeni dönemde yani bu Hürmüz'ün statüsünün belli olana kadarki dönemde siz de kontrolü ele alın. Ya da işte bütün bu mayın tarama vesaire vesaireye de katılın. Nitekim Cumhurbaşkanı açıklamasında bu mayın tarama konusunda Türkiye'nin de katkıda bulunabileceğini söyledi.
4: Yani şimdi söyleyince hani NATO müttefiklerini yeniden hani harekete geçirme, daha önce yaptığı bir açıklamada bizim aslında İran savaşında müttefiklere ihtiyacımız yoktu ama onları denemek için harekete geçecekler mi görmek için söylemiştim yardım çağrısını demişti Trump. Şimdi acaba ona benzer bir şey mi yapacak? Bence onu da merak ediyoruz. Bir de çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Trump daha önce ya ateşkes defalarca bozuldu. İşte Amerika vuruyor, İran vuruyor. Ateşkes nasıl devam ediyor? Şeklinde bir soruya da o bölgede ateşkes demek tam anlamıyla ateşi kesmek anlamına gelmiyor. Arada böyle çatışmalar olabilir. Ateşkes tam da öyle bir şey o bölgede diye bir açıklama yapmıştı. Acaba şimdi kendi açıklamasını da o kapsamda mı değerlendirmek lazım? Onu da merak ediyorum açıkçası.
3: Soru sorulamadıkça tabii pek çok hoş bazen sorulduğu zaman da Donald Trump mevzu bahis olduğunda tam olmuyor.
5: Yani İran'la başladı, İspanya, Grönland, yani oralarda da mesela ne diyecekler? Yani hakikaten ülkeleri çok zor, halkları çok zor durumda bırakıyor. Orada mesela TikTok'a geçti.
3: Evet.
5: Yani böyle
3: bir yani... hiç yok zaten konuşmaları. Evet, böyle yani bir şey beklemeyelim yani.
4: Ben maalesef öyle bir sorun var. Bulunduğu pozisyon konusunda yani biraz böyle Rute'ye biraz üzüldüm diyeyim. Çünkü hatta dün akşamki o siyah beyaz fotoğraflar vardı ya Donald Trump'la. Yemek sonrası ya da yemeğin hemen başında çekilmiş. O dün akşamki gün batımına da bakarak söylüyorum bunu. Yani son ana kadar en ufak bir şey çıkmasın, en ufak bir şey gölgelemesin diye Trump'a neredeyse birebir markaj yaptı. Ve sabahleyin bu doorstep denen açıklamada bunun olması. Yanında Rute de vardı. Hatta İspanya'ya yönelik, NATO'ya yönelik yaptığı açıklamaları yumuşatmaya da çalıştığı halde İran meselesinde çok sertti Trump.
3: Peki. Biraz da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını konuşalım. Çünkü zirve açılışında ev sahibi ülke olarak bir konuşma yaptı. Tabii bir önceki zirvede Lahey'de 2035'e kadar ülkelerin savunma harcamalarını %5'e çıkarma, bütçelerinde %5'e yükseltme taahhüdü vermişti ülkeler. Ama tabii 3,5 savunma bütçesinde pay ayırma, %1,5 da altyapı gibi projelere yatırım yapma sözüydü. Toplamda %5. 2035'e kadar bu hedef var. Türkiye'nin buna 5 yıl önce ulaşacağını söyledi. 2030'dan önce ulaşmak hedefimiz dedi. Ama asıl AB ülkelerine mesajı da vardı. O mesaj daha öne çıktı. Biraz daha birlik üyesi olmayan ülkelerin dışlanması doğru değil diyerek de net konuştu.
5: Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hem NATO zirvesi bağlamında yani da kapsayıcı, daire daha büyüktü. İçine daha girdiğimizde Türkiye'nin pozisyonu, beklentileri ve bölgesel konular. Yani o konular da yani birer satır bile olsa yani
3: İran'da mesela sabotaj çalışmaları.
5: Sabotaj
3: dedi.
5: Çalışmaları İsrail'e mesajdı. Orta Doğu'da iki devletli çözüm Gazze ve Lübnan'da barış derken bölgesel konulara. Genel olarak
3: bakıldığında Ukrayna dersen Rusya'yı dışarıda bırakmadı.
5: Rusya'ya evet yani barış çabalarını desteklediklerini söyledi. NATO 3.0'a aslında hazır olunduğunu, yeni bir dönem olduğunu söyledi. Türkiye'ye tabii geniş bir yer ayırdı. Senin de başta bahsettiğin gibi en önemli konu bu NATO 3.0 denilen savunma sanayinin ve savunma harcamalarının entegre olması, özellikle Avrupa bazında ama AB üyesi olmayan ülkelerin dışında bırakılmasını eleştirdi. Yani müttefikliğe çok uymuyor, kaynak israfı ve suni bir bölünme yaratıyor bu dedi. Ve bunun bir an önce yeni şeyli adımlarla, bir takım yeni belki planlamalarla AB üyesi olmayan kimler? Türkiye, efendim Kanada, Birleşik Krallık ve Norveç. Onların da bu sisteme, işte SAFE, Avrupa Savunma Fonu'ydu ve diğerleri 4-5 tane fon var. Ve ortak üretimleri yapılması gerektiğini, hatta Türkiye'nin savunma sanayi dünyada son yıllarda ilk ona girdiğini bahsetti ve Türkiye'nin işte Baltıklardan efendime söyleyeyim Kosova'ya yani geniş bir coğrafyada NATO'ya hem tatbikat hem askeri koruma hem de güvenlik açısından katkılarını belirtti. Bence kapsayıcı dediğim gibi hem NATO hem Türkiye'nin pozisyonu, beklentileri ve bölgesel konuları içeren mesajlar vardı.
3: NATO 3.0 diyoruz, yeni bir dönem diyoruz, ülkelerin uygulamalarının sahaya yansıması diyoruz. Bu mesajlar yani bu uyarılar daha doğrusu, çünkü bir taraftan da NATO gereksiz tekrarlardan kaçınmalı dedi. Yani hani aynı suda iki kez yıkanılmaz minvalinde. Yani aynı hataları yapmak değil, işte birlik üyesi olmayan ülkeleri de içinize alın ve dışlamayın. Sence bir karşılığı gerçekten olabilecek mi önümüzdeki süreçte? Böyle bir beklentin var mı Hüseyin?
4: Yani en azından Avrupa ülkelerini, Avrupa Birliği ülkelerini hani bu konuda biraz da Trump'ın da Türkiye'ye verdiği destekle geçen yılki konumdan daha ileri olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanının açıklamalarında şöyle bir cümle var. diyor ki aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması Avrupa'nın suni bölünmeye yol açmaktadır diyor. Mesela burada aslında doğrudan Türkiye'ye karşı mesafeli olanlara yönelik bir doğrudan mesaj var. Yani artık bırakın bu işleri demeye getiriyor. Bence o açıdan önemli. Bir de daha ileri somut bir adım olarak da İHA ve SİHA'ları başarıyla kullanan bir müttefik olarak insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz diyerek hani atılacak somut bir adımı da önlerine koymuş oldu. Bence bu insansız hava araçları meselesinde hem Türkiye savunma senaryo ileride hem de NATO'nun da buna ihtiyacı var. Hatta bu insansız hava araçlarına müdahale yani karşı taraftan gelecek saldırılara karşı özellikle Rusya ve İran'dan biliyorsunuz çok ciddi bir gelişme oldu. İran savaşında İran'ın kullandığı dronlar ciddi bir maliyet üretti Amerika'ya ve Körfez ülkelerine. Diğer tarafta Ukrayna ile Rusya savaşı da böyle drone savaşına dönüşmüş durumda. Bu açıdan da Türkiye'nin önemli ileride olduğu bir savunma sanayi İHA'lar.
3: Peki.
5: Var mı aklınız?
3: Ahmet Arpat'a döneceğim. Çok kısa alayım.
5: Çok kısa şunu söyleyeceğim. Sonuç olarak yani Trump'ın çelişkili açıklamaları, gitgelleri NATO 3.0 bağlamına baktığımızda ve bundan sonra neler olabileceği tahmin ediliyorsa Avrupa'nın artık bütün bu Cumhurbaşkanı'nın da söyledikleri dahil olmak üzere NATO içindeki yeni güvenlik mimarisini ya da sistemini ya da savunma sanayini bir şekilde artık daha gerçekçi gözden geçirmesi gerekiyor. Bence daha mantıklı olan Avrupa ülkeleri yavaş yavaş oraya doğru gidecek. Yani bir takım küçük hesaplardan çıkarak oraya gitmek zorunda olduğunu hissetmeli. Yani Trump'ın davranış tarzı yaklaşımı karşısında.
3: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Yılmaz. Mete Çubukçu ile birlikte konuştuk. Toplantı devam ediyor. Zirve devam ediyor. NATO zirvesi. Diğer taraftan hemen bittikten sonra ikili görüşmeler de yapılıyor. İçeride tüm ülkelere ayrılmış odalar var. Devlet başkanları ve ya da hükümet başkanları ve Dışişleri Bakanları savunma bakanları için Donald Trump'la görüşmeyi hem Ukrayna devlet başkanı ile hem Suriye devlet başkanı ile burada yapacak. Önümüzdeki 1-2 saat içerisinde de bunu bekliyoruz diyelim külliyeden ve sözü yeniden Ahmet Arpat'a bırakalım.
6: Deniz Kilislioğlu ve konuklarına teşekkür ederiz. Deniz'in bıraktığı yerden başlayalım. Evet, liderler zirvesi devam ediyor. Artık yavaş yavaş tamamlanmak üzere diyebiliriz. Sonrasında liderler ikili görüşmelere geçecekler. Tabii hem bu zirveyi hem ikili görüşmeleri takip ederken bir yandan da gözümüz kulağımız açıklanacak karar bildirisinde olacak. Aslında bu karar bildirisi o zirve sırasında değil daha öncesinde hazırlanmış ve sonrasında tüm müttefik üyeleri tarafından onaylanmış, üzerinde uzlaşıya varılmış bir metin. O metin içerisinde neler olacak, hangi maddeler olacak, hangi konulara dikkat çekilecek, ne tür kararlar alınacak? Bunlar elbette önümüzdeki döneminde gündemini belirleyecek. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Şimdi bu sonuç bildirgesi ya da karar bildirgesi... Elbette NATO'nun geleceğiyle ilgili, işte külfet paylaşımıyla ilgili, harcamalarla ilgili bir takım ifadeler yer bulacaktır. İran'ın da bu bildirinin içine girmesini bekliyoruz. Belki evet bir uzlaşı sağlanmıştı ama Trump'ın bu sabahki çıkışı sonrası belki ton biraz değişebilir, belki paragrafın boyutu uzayabilir. Ne dersiniz, İran'a dair ne okuyacağız biz bu bildiride?
7: Belki bu hani nükleer meselesi ve Hürmüz Boğazı meselesi olabilir. Çünkü Hürmüz Boğazı meselesi aslında hani dünya sistemini de tehdit eden bir niyete göründü. Malum burada dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin 1/5 gerçekleşiyor. Hürmüz Boğazı üzerinden İran bunu engelleyebildiğini gösterdi. Halbuki hegemon bir güç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ve işte onun da güvenlik teşkilatı olan NATO'nun taahhütlerinden birisi de dünya ticaret yollarının serbestçe yapılabilir olması, bunun engellenememesi. O bakımdan bunları belki sokmak isteyebilir. Ama işte biliyorsunuz Bu konuda da daha önce Avrupa ile arasında bir açı farkı vardı. Avrupa bu konularla ilgili danışılmadığı için sonrasında kendi başına verdiği kararın neticesinde bu savaşa bulaşmak istemedi. Şimdi hani bu karar içerisindeki ifadeler ileride yeniden bu çatışmalar söz konusu olursa Avrupa'nın dolayısıyla hani bir bütün olarak NATO'nun bu çatışmanın içerisinde ne kadar yer alabileceğine ilişkin de bir ipucu verecek bize. Belki de hani onun müzakeresi yürüyecek sizin dediğiniz paragrafla beraber. Orada bir ölçü tutturmaya çalışacak taraflar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gibi durumlarda NATO'nun bütünüyle kendisiyle beraber hareket etmesini istediğini biliyoruz ama onun icap ettirdiği bir istişare kültüründen uzak bir şekilde emrivaki yapmak istiyor. NATO'nun diğer üyeleri ve Avrupa ise karar alma sürecinde beraber karar vermek istiyorlar. NATO'nun öyle bir hani imkanı var karar alma süreçlerinde bütün üyelerin eşit hakkı söz konusu. Dolayısıyla bu nasıl temin edilecek? Bu sadece İran'la ilgili bir konu olmaktan çıkarak NATO'nun geleceğine, karar verme sürecine, dolayısıyla Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkinin tanzimine ilişkin de bir işaret olacak.
6: Altını çizdiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa NATO müttefiklerini bilgilendirerek girmedi. Ve yardım istediğinde de şöyle bir itirazla karşı karşıya kaldı. NATO bir savunma organizasyonu, ittifakı. Burada bir savunma değil, doğrudan bir saldırı söz konusu. Biz bu nedenle bu işin içinde yokuz. Zaten bize de sormamışsınız bu savaşı başlatırken. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılış konuşmasında altını çizdiği bir husus var. Özellikle müzakerelere atıfta bulunuyor. Nihai barışın sağlanması için biz de elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız diyor. Bununla birlikte Hürmüz evet çok önemli. Hürmüz'deki o mayın tehdidinin ortadan kaldırılması, bertaraf edilmesi, mayınların temizlenmesi noktasında da Türkiye olarak bir inisiyatif alabiliriz. Bu organizasyonun içerisinde olabiliriz diyor. NATO'nun bu çatışmaya dahil olması değil de NATO'nun müzakere sürecinde yolu temizleme açısından
7: bir rol üstlenmesi
6: bu noktada bir somut karar, bir somut aksiyon görür müyüz?
7: Bu daha mümkün Ahmet Bey. Dediğiniz gibi zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da biliyorsunuz Amerika artık ithalatçı değil petrol ve doğalgazda, net ihracatçı durumunda. Biraz belki bu İran'a saldırının arkasında da bu pencere yatıyor. Yani,
6: doğru. Biraz fiyat artsın.
7: Fiyat artsın ve aynı zamanda kendi krize girmeyecek.
6: Müşteri yani, bana gelsin.
7: Evet, kendisi dışındaki aktörler krize girecek. Ama Avrupa için bu ciddi bir problem. O bakımdan Avrupa eğer bir anlaşma olursa onun onun icap ettirdiği mayınların temizlenmesi ve bir düzen kurulması konusunda bir rol üstlenebilir. Türkiye de bu role katkıda bulunabilir. Biraz belki İran'la hani bu ilişkinin yumuşaması bakımından da bir katkıda bulunabilir Türkiye. Müzakere ve uygulama açısından da doğru. Katkıda bulunabilir. Dolayısıyla
6: yani İran bir batılı ülke yerine Türkiye'yi tercih edebilir o görevde.
7: Ahmet Bey bazen tam öyle olmayabiliyor. Tam aksine.
6: Doğru. Yakın komşu olunca da o kadar yakın olunca
7: arada bir rekabet oluyor.
6: Rekabet oluyor doğru.
7: Yani bunu istemeyebiliyorlar ama Türkiye elinden geleni hem İran nezdinde hem Batı nezdinde yaptığını Sayın Cumhurbaşkanı tarzı bir kere daha göstermiş oluyor ve hani sorumluluktan kaçmadığını, kapasite olarak da buna uygun bir kapasitesi olduğunu göstermiş oluyor. Bunlar hani orada rol almasak bile Türkiye'nin lehine bir unsur olarak kaydediliyor. Sonraki başka problemlerde hem arabulucu hem çözüm üretici veya çözüm ortaya çıktıktan sonra onu hayata geçiren bir aktör hüviyetinde oluyor. O da Türkiye'nin hani diğer aktörlerden farklılıklarına işaret ediyor.
6: Şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanı İran konusunda konuşurken evet müzakereden yanayız. Biz nihai barış için elimizden geleni yapmaya hazırız dedi. Ama sabotajlara da dikkat çekti. İsim vermedi ama İsrail'e işaret ediyordu ki NATO ittifakı içerisindeki bazı üyelerin de aynı yaklaşımda görüşte olduğunu da biliyoruz. Evet, bir İran paragrafı olacaktır. Beklenti bu yönde ama Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği gibi sabotajlara karşı bir uyarı, bir cümle siz görmeyi bekliyor musunuz?
7: Pek beklemiyorum Ahmet Bey. Şimdiye kadar maalesef hani birkaç kere Trump'ın üzerinden bunu gördük ama konu İsrail olunca Batı medyasında da siyasetinde de bir sessizlik hasıl oluyor. Mesela Trump'ı Amerika Birleşik Devletleri'ni İsrail'e göre çok daha rahat eleştirebiliyorlar. İsrail söz konusu olduğunda uzun süren bir sessizlik oldu. Şimdi biraz yeni yeni bu kırılıyor. Ama hani zaten o paragrafa girer mi bilmiyorum. Belki İsrail'i ima etmeden girecektir. Yani sanki bütün taraflara hitap eden bir tarzda girebilecektir. Ama Trump'ın da İsrail'in bu son bozucu müzakerelerdeki, ateşkesteki bozucu tavrından rahatsız olduğunu gördük. Bu kamuoyuna da mal oldu. Ama doğrudan İsrail'in adının geçmediği bir formül olabilir olsa olsa.
6: İsrail demişken Ankara elbette Filistin meselesini de bu platforma taşımak istiyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da gördük. Dünkü basın toplantısında da görmüştük. İki devletli çözüm şarttır diyor. Gazze'de yaşananlara dikkat çekiyor. Dün Cumhurbaşkanı karar metninde olması hayırlı olur demişti. Ne dersiniz? NATO'yu ikna edebilir mi Ankara bu noktada?
7: Yani uğraşacaktır Türkiye Cumhurbaşkanı. Biraz hani NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi dışındaki alanlara bakışıyla da ilişkili Ahmet Bey. Şimdiye kadar dikkat edilirse yani Baltık, Doğu Avrupa, biraz da Ukrayna dolayısıyla Karadeniz'den bahsediliyor ama onun dışında Avrupa daha mesafeli duruyor. Biraz Amerika Birleşik Devletleri ile aralarındaki anlaşmazlık noktalarından da birisi bu. Yani o bakımdan muhtemelen Avrupa'da bu işin bu şekilde dile getirilmesine uzak duracaktır. Yani Amerika Birleşik Devletleri de malum o kendisi ayrı bir platform açtı. O yüzden bu işe NATO'nun karışmasını istemeyebilir Amerika Birleşik Devletleri.
6: Peki şimdi liderler zirvesi devam ediyor. Başlamadan önce acaba içeride bir kriz yaşanır mı, ne olur, ne biter diye merak ediyorduk. Açılış konuşması sonrası görüntü kesildi. Kameralar dışarı çıktı. İçeride liderler konuşuyor. Gergin isimler var. Sabah Trump'ın açıklamasıyla daha da gerilen isimler var. Nasıl geçiyordur sizce şu an içeride liderler arasındaki bu görüşme?
7: Yani Trump özellikle daha yukarı taşımazsa Avrupa'nın tavrı bunu geçiştirmek şeklinde, yumuşatmak şeklinde. Bunun için NATO Genel Sekreteri de bir gayret sarf etti. İşte açılıştaki konuşmada hatırlayacaksınız. Hani Avrupa'nın diğer müttefiklerin taahhütlerini yerine getirmeye başladığını hep olumlu açıdan ifade etti. Yani bu tavrı devam ettireceklerdir ama zaman zaman o platformun dışında Danimarka Başbakanı'nın ifade ettiği gibi Trump'la yaşadıkları kimi problemleri dediğim gibi içeride değil de belki basın üzerinden kendi iç kamuoylarına hitap edecek şekilde ifade edebilirler. Ben içeride hani Trump özel başka türden hani bir gerginlik getirmezse masaya orada Avrupa'nın, Avrupa'daki NATO üyelerinin meseleyi yumuşatmak
6: fazla uzatmak olacağını istemiyorlar sanki.
7: İstemiyorlar. Bir de zaten ben dünkü yayında da söylemiştim. Kanada Başbakanı ve Lüksemburg Başbakanı beraberce bir NATO bankası kurulmasını teklif ediyorlar. Bu hani temel anlaşmazlık noktası olan %5 meselesini bankacılık ve kredi sistemiyle hayata geçirmenin daha kolay olabileceğini, Amerika Birleşik Devletleri üzerinde de ikna edici olabileceğini, NATO düşmanları için de bir tür hani yeni silah olarak caydırıcı finans silahını kullanabileceklerini ifade ediyorlar. Bu aynı zamanda Avrupa'daki iç siyaseti de rahatlatacak bir şey. Çünkü orada yapacağınız yatırımlar, sosyal refah devleti harcamalarından kısıntı anlamına gelecek bunlar. Bankacılık sistemiyle başka bir alan açmış oluyorsunuz. Böyle gayretler var. Yani hem Avrupa'nın içini rahatlatmak hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerini karşılamak için. Yani orada bir siyasi akıl işliyor. Yani Kanada Başbakanı'nın, Lüksemburg Başbakanı'nın beraberce yazdıkları bu metinden bunu anlıyoruz. O yatıştırma ve problemi çözme konusunda bir akıl işliyor.
8: O siyasi aklı İspanya tarafından da gördük. Çok sert ifadeleri vardı sabah toplantıda, basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın. Acaba İspanya'da nasıl yanıt gelir derken İspanya dedi ki bizim çok iyi ilişkilerimiz var. Ekonomik ilişkilerimiz var, savunma sanayi ilişkilerimiz var. Böyle de devam edecektir şeklinde bir yaklaşım sergiledi. Evet. Muhtemelen içeride de liderler arasında benzer bir yaklaşım olabilir. Trump'ın hedef aldığı isimler
7: arasında. Doğru. Yumuşatmaya çalışacaklardır, yatıştırmaya çalışacaklardır. Bir de zaten aslında Ahmet Bey şöyle, taraflar birbirlerini anladılar. Yani burada hani çok sert bir üsluba sahip olduğu için biz Trump üzerinden gidiyoruz ama diğer taraftan yani Avrupa'nın bu konuda yavaş davrandığını da biliyoruz. Bu hani bahsettiğim sebepler dolayısıyla o yüzden hani Trump da kendi üslubunca bunu dile getirerek netice almaya çalışıyor. Burada önemli olan husus hani iki tarafı da ikna edecek bir geçiş hani yolu ve takvimi oluşturmak. Aksi halde işte
8: ve bir anda... Ve muhtemelen de o takvimi mümkün olduğunca uzatmak değil mi?
7: Uzatmak.
8: Yani iki sene daha bir görev süresi var. Belki biraz dişini sıkıyor Avrupalı müttefikler.
7: Doğru ama orada şöyle bir şey de var. Hani bunu Merz de söyledi, başka Avrupalı aktörler de söyledi. Artık Avrupa'nın üzerindeki o Pax Americana kalkacak. Dolayısıyla bizim buradaki o barış şemsiyesini kendi silahlı gücümüzle inşa etmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Bir sorumluluk almak durumundayız. Bu hani Merz de söyledi, başka aktörler de. Bu hani Trump'a has bir şey değil, arizi bir şey değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri genel olarak bu tavır içerisinde hani bunu demokratlar da devam ettirecekler. Çünkü maliyet ödemek istemiyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Yani savunma bütçeleri yani 1 trilyon, 1,5 trilyon borçları giderek artıyor. Yani 35'ten daha yukarılara gitti. Maliyet artıyor. Dolayısıyla hani Amerika Birleşik Devletleri açısından bu çevrilemez bir yere doğru gidiyor ve onu zorluyor. Ve üstelik bir de hani deklare ettikleri bir ulusal hani güvenlik strateji belgesi var. Orada önceliklerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin hani değiştiğini gördük.
8: Doğru.
7: Batı yarım küre ve hani biraz Asya Pasifik'i önceleyen bir yerde bakıyor ve Rusya'ya da mesela Avrupa gibi bakmıyor. Avrupa hani yakın bir düşman gibi görüyor. Evet, o bir risk unsuru olarak görüyor Rusya'yı. O bakımdan arada bir farklılık var. Bu farklılık da beraberinde hani bir geçiş sürecini öngörüyor. Önemli olan husus burada hani siyasi akıl dediğimiz şey de o. Hani bu geçiş sürecini takvime bağlamak, finansmanını hani sağlamak ve böylece karşılıklı tarafları daha hani ihtilafa sevk etmeyecek bir yerde toplamak. Bir de tabii mesela Amerika hani Savaş Bakanı'nın Savunma Bakanı'ydı biliyorsunuz, Savaş
8: Doğru.
7: Bakanı dediler. Onun geçtiğimiz günlerde NATO kuvvetiyle ilgili yaptığı bir çalışma vardı. O çalışma etrafında çekilmelerle ilgili bir açıklamalarda bulundu. Bir de hani bunun ötesinde dedik ya, mesele hani bundan da ibaret değil ya da savunma harcamalarından ibaret değil. Biz mesela füze diyoruz, tank diyoruz, top diyoruz. Avrupa'daki muhataplarımız bize kalkıp ordudaki cinsiyet eşitliğinden veya iklim değişikliğinden bahsediyorlar. Yani bir zihniyet problemi de var
8: Doğru.
7: dedi aralarında. Dolayısıyla hani bir kişiye hasredemeyeceğimiz aslında daha geniş ölçekli bir problem var. Hem ideolojik bir katmanı var bunun. Hatırlayacaksınız, Amerikan Başkan Yardımcısı önceki sene Münih Güvenlik Konferansı'nda bunu çok sert bir şekilde ifade etmişti. O da bir kırılmaya sebebiyet vermişti. Bunun devamı niteliğinde bir tavır görüyoruz. Bir de jeopolitik bakış açısından farklılıklar var. Bu ikisini telif edecek bir gayrete, mutfak çalışmasına, siyasi akla ihtiyaç var. Bunun için işte mesela Kanada, Finlandiya, Almanya açıklamalar yaparak bir akıl oluşturmaya çalışıyorlar. Ama buradaki bir problem de şu Ahmet Bey. Hani biz Avrupa diye bütünleyerek konuşuyoruz ama Avrupa'nın kendi içinde de farklılıklar var, rekabetler var. Mesela hani o güvenliği üretirken diyelim Fransa ve İngiltere elindeki nükleer şemsiyeyi bütün Avrupa için kullanarak Rusya ile karşı karşıya gelmeyi mi tercih edecek? Yoksa mesela daha dar bir alana Batı Avrupa'ya çekilerek arada tampon bölge oluşturmaya yönelik bir tavır mı sergileyecek? Tabii hani şimdiki ahvalde NATO konsepti içinde bu olmaz gibi görünüyor ama hani bu ilerideki dönemde bu bahsettiğimiz rekabet ve o bütünlüğü muhafaza edememe halinde ihtimaller arasında. O yüzden hani Avrupa'nın da kendi arasındaki rekabetleri aşacak bir beraberliğe, bir kurumsallığa ihtiyaç var. Bunu ne ölçüde başarabilecekler? Bu da hani bu geçiş sürecinde önemli unsurlardan birisi olacak.
6: Peki. Murat Yılmaz çok teşekkür ederim. Bu saat dilimi için noktalayalım. Önümüzdeki saat diliminde yine sohbeti sürdüreceğiz ama şimdi bir başka yayın noktasına, zirvenin gerçekleştiği Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönelim. Orada Ahmet Örsoğlu bizi bekliyor. Yanında da Güldener Sonumut ve Özden Erkuş var. Sözü Ahmet'e bırakalım.
9: Ahmet Arpat, önce biraz atmosferden bahsedelim. Zira iki gündür buradayız. Bu üçüncü gün medya merkezi hiç olmadığı kadar kalabalık artık. Çünkü bugün NATO Liderler Zirvesi'nin en önemli, en kritik günü. Neden? Çünkü liderler bir araya geldiler. İkili görüşmeler gerçekleştirilecek. O görüşmeleri yapacak liderlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan. ABD Başkanı Donald Trump Rutte ile bir araya geldi. İran'a yönelik sert mesajlar verdi. Ateşkes tehdidi yine tüm dünyanın gündeminde. Külfet paylaşımı ve diğer pek çok gündem başlığı da konuşuluyor, konuşulmaya devam edecek. Zirve devam ediyor. Yaklaşık 2 saattir karşılıklı açıklamalar var. Sonuç bildirgesini de konuşuyoruz bir yandan. Şimdi iki konuğum var. Güldener Sonumut ve Özden Erkuş. Hoş geldiniz. Biraz detaylandıralım. Ben yayının başında buranın biraz kalabalıklığından bahsettim. Ne gözlemliyorsunuz? Basının çok yoğun bir ilgisi var. Öyle mi?
10: Olağanüstü yoğun bir ilgisi var. Hem Brüksel'den gelen, hem başkentlerden gelen, hem de tabii Türkiye'deki yerleşik mukim basın mensuplarının olağanüstü ilgisi var. Çünkü gerek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapacağı açıklamalar, NATO'dan çıkacak olan sonuçlar ve ulusal düzeyde herkesin bazı beklentileri var. Şu anda Fransa'da Emmanuel Macron zor durumda. İspanya'da Pedro Sanchez özellikle eşinden dolayı, yolsuzluk soruşturmasından dolayı izin alarak buraya geldi. Dolayısıyla o da zor durumda. Yunanistan'da seçimler olacak. Türkiye'ye gol atma çabası var Yunanistan Başbakanı'nın. Dolayısıyla hem uluslararası düzeyde hem de ulusal düzeyde hakikaten şu anda göz kulağı insanların şu anda Beştepe'de.
11: Tabii Trump etkisi var bir de. Sadece NATO açısından değil, işte bu sabah yaptığı açıklamalarla İran'ı da hedef alarak, İran'la ateşkesin artık fiilen bittiğini net bir şekilde ifade ederek tüm dünyanın gözünü kulağını Ankara'ya çevirdi. İran'dan buna bir reaksiyon geldi. Savaş yeniden mi başlıyor? İsrail bir parçası olur mu soruları ardı ardına sorulmaya başlanıyor. Bir de şu anda bulunduğumuz bu mekan aslına bakılırsa basın mensupları için ayrıldı ama yine bu mekan içerisinde heyetler arası görüşmelerin yapıldığı özel bölümler de var. Onların da hareketliliği yavaş yavaş artmaya başladı. Bir taraftan toplantının bitmesini beklerken bir yandan da ikili görüşmeler ve heyetler arası görüşmelerin yoğunluğu da artık kendini hissettiriyor külliyede.
9: Güldener biraz önce dedi ki Miçotakis'in gol atma çabası var. Diğer liderlerin kendi içinde sorunları var. NATO Liderler Zirvesi'nde biraz sorunları olan ülkelerle ilgili söyledikleri sert sözler, markajlar, o ikili görüşmelerdeki belki el hareketleri, tokalaşmalar, üstünlük kurma çabaları bile herkesin çok dikkatinde.
10: Kesinlikle. Örneğin İran'dan bahsetti Özden ama ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka ile ilgili, Grönland'la ilgili, Grönland'a yönelik iştahın ABD'nin hala var olduğunu, o Grönland'ın mutlaka ABD'ye ait olması gerektiğini ifade etti. Bizim bulunduğumuz yerin hemen arkasında İsveç Danimarka Başbakanı açıklamada bulundu kendi ulusal basınına. Grönland yeni 5. madde çerçevesinde mutlaka muhafaza edilmesi gerekiyor. Toprak bütünlüğü önemlidir dedi ki bu hususta NATO Genel Sekreteri ya da Almanya Başbakanı'nın açıklamaları oldu. Almanya Başbakanı Amerika Birleşik Devletleri ile iyi geçinmeye çalıştığının bir mesajını verdi. Almanya zengin bir ülke ama bugüne kadar savunmaya para harcamadı. Bundan sonra harcayacağının mesajını verdi. Bu ikili görüşmeler. Örneğin sen çok daha yakından takip ediyorsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ile ikili görüşmeleri olacak. Aynı şekilde Danimarkalıların, Almanların, Fransızlarla, İtalyanların, İspanyollarla ikili görüşmeler olacak. Bütün bunlardan da tabii haberler, kararlar çıkması bekleniyor.
9: Miçotakis'ten bahsettik. Hatırlatalım. Ne dedi Miçotakis?
11: Çok konuşacağımız, önümüzdeki dönemde de çok tartışacağımız ifadeleri Ankara'da kullanması açısından da önemli. Çünkü bu açıklamaları ilk kez yapmıyor aslında bakılırsa. Ama tabii bunu bir NATO zirvesinde, üstelik Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen bir NATO zirvesinde Türkiye ile açık savaş tehdidine, Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi. F-35'ten yola çıkarak bunu söyledi. Dün hatırlanacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 uçağı alma konusunda söz aldık Sayın Trump'tan demişti. Şimdi bu soru tabii doğal olarak Ege'deki dengeler açısından Yunanistan Başbakanı'na bu sabah soruldu. O da önce yorum yapmak istemiyorum dedi. Ama şunun altını çizdi, Türkiye ile açık savaş tehdidi alıyoruz Türkiye'den ifadesini kullandı ve NATO müttefikler arasındaki dengeyi gözetmeli dedi. Yani kategorik olarak Türkiye'nin F-35 sahibi olmasına karşı çıktığını buradan Ankara'dan bu kadar net ifadeler dile getirmesi belki diplomatik nezaket açısından da tartışılabilir. Ama tabii öylesine sıcak bir konu ki o diplomatik nezaket bir kenara bırakılıp bu kadar net ifadeler kullanıyorlar değil mi Gülbeler?
10: Üç grup ülke sayabiliriz. Bunların başında Türkiye geliyor. İngiltere ya da Almanya geliyor. Bunlar hakikaten burada sağduyulu olarak ondan sonra uzlaşının sağlanması için ve NATO ile yolunun devam etmesinin zeminini oluşturan çok sağduyulu açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında Türkiye'nin hava savunma sisteminin en azından NATO tarafından korunduğunu, Türkiye'nin buna katkıda bulunduğuna yönelik olarak mesajları oldu. Ama bazıları da gol atmaya çalışıyor. Örneğin Yunanistan Başbakanı gibi kendi iç kamuoyuna. Ama top o kadar büyük, kale o kadar küçük ki zaten o topun o kaleye girme ihtimali yok. Ama yine de deneme içerisinde. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ABD Başkanı ile yaşamış olduğu gerilimi en azından azaltmaya çalışıyor. Dolayısıyla açıklamada bulunmamaya çalışıyor. Ama ona karşın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son zirvesi. Bir şekilde o da gerek gözlükleriyle, gerek açıklamalarıyla ya da joggingiyle o da biraz böyle dikkati çekmeye çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da kendine has bir üslubu var. Neticede analiz edildiği zaman soğukkanlı, yanlış şeyler söylemiyor ama kendi üslubuyla söylüyor. Bu da her zaman gerilime neden oluyor.
9: Şimdi yıllardır ikiniz de büyük zirveler takip ettiniz. Özden özellikle savaş bölgelerine gitti, gerilimli bölgelerde çalıştı. Sen yurt dışında diplomasinin göbeğinde yıllarca görev aldın. Şimdi NATO Liderler Zirvesi'nde biraz tamam NATO'nun kendi içinde sorunları var. Rusya odakta, Ukrayna'ya yardım edilmeye çalışılıyor. Türkiye'de gerçekleştirilmesi hasebiyle Orta Doğu'da biraz gündemde. ABD-İran savaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Gazze'yi hatırlattı. Oradaki son durumu gündeme getirdi. Şimdi Trump'ın ne söyleyeceği çok bilinmiyor. Evet, sürprizlere açık bir lider. Bugün İran'a yönelik ateşkes açıklaması sizin için sürpriz oldu mu?
10: Bir sürpriz oldu. Kabul etmek gerekiyor. Çünkü artık son bilgilere göre daha çok artık bir Hürmüz Boğazı'nın açılışı konusunda bir mutabakatın sağlanmak üzere olduğunu, artık nükleer zenginleştirme programı üzerinde müzakerenin devam edeceği beklentisi içerisindeydik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya, İtalya, Fransa konusunda bir açıklamada, sivri açıklamada bulunması bekleniyordu. Asla akıllara İran'la ilgili gece saatlerinde böyle bir, belki Grönland olabilirdi ama İran yoktu. Hakikaten açıklaması ve aldığı karar, harekatta bir sürpriz oldu.
11: Şu dikkat çekti bence. Rutte'nin bu sabah yaptığı ilk açıklamada İran'ın saldırısı, İran'a dönük saldırı sorulduğunda bu bir ihtiyaçtı ve gereklilikti dedi ABD'nin saldırısını değerlendirirken. Ama ötesinde şunu da söyledi Ahmet. Bugün bu toplantıda, bu zirve toplantısında ittifaka üye ülkelerden İran'ın da konuşmalarını bekliyorum. İran'ın tehdidinde konuşmalarını bekliyorum. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için neler yapılabilir onların da konuşulmasını bekliyorum. Ötesinde nükleere bir daha el sürmemeleri için neler yapılabilir bunların da değerlendirilmesini bekliyorum şeklinde bir ifadesi oldu. Yani NATO zirvesinde İran bir başlık olarak aslına bakılsa tam da Trump'ın beklediği gibi konuşulacak öyle görünüyor.
10: Sonuç bildirgesinde yansımasa bile liderlerin içeride bunu konuşması bekleniyor. Cumhurbaşkanının yapmış olduğu konuşmada Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'den de bahsetti, Lübnan'dan da bahsetti. Dolayısıyla bu sonuç bildirgesinde yer almasa bile başlıklar halinde bunun gündeme gelmesi ve Avrupalı müttefiklerin de Hürmüz konusunda savaş başladığı tarihte ABD'ye vermediği bir destek verdi. Bu ABD'de bir hayal kırıklığı yaşattı. Dolayısıyla Hürmüz konusunda da en azından telafi edecek bir karar almaları hakikaten bekleniyor.
9: Sanki Trump'ın İran'la ilgili ateşkes açıklaması müzakerecilerin elini güçlendirmek için bir açıklama gibi geldi mi sana?
10: Evet, yani hakikaten anlaşılan orada sıkışmışlar biraz. Ve dolayısıyla da müzakerecilerin, yani Amerikalı müzakerecilerin İranlı muhataplarıyla, bakın hakikaten biz ABD başkanı zor tutuyoruz. Dolayısıyla artık bir uzlaşı zemini bulmamız gerekiyor şeklinde bir ortam yaşanmış. Ve hem yapılan bombardıman hem de ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sanki müzakerecinin ellerini kuvvetlendirmek amacıyla yapılan bir hamle olarak algılanıyor. Ve tüm müttefikler, Mark Rutte tüm müttefikler adına konuştu ve tüm müttefikler de bunun gerekli bir müdahale olduğunu dile getirdiler.
9: Bir külfet paylaşımından bahsediyoruz Özden NATO içinde. Doğu kanadında Rusya'ya yakın olan, sınırı olan ülkelerin savunma harcamaları oldukça arttı. O ülkelerin başında Polonya geliyor. Polonya cephesinden de bir açıklama var galiba.
11: Polonya Başbakanı konuştu sabah saatlerinde. Şimdi Polonya'da 10 bine yakın ABD askeri olduğunu söyledi. Hatta onlar için kalıcı bir üs yapmaya hazırlanıyoruz ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Şu ifadesi önemliydi. Biz bu 10 bin askerin burada Polonya'da kalmasını istiyoruz. Hem Polonya sınırlarını hem de NATO sınırlarını korumaya devam etmek istiyoruz dedi. Yani bir anlamda Amerika'nın askeri olarak varlığının, teçhizat olarak varlığının özellikle Rusya'ya yakın olan ittifak ülkeleri açısından ne kadar hayati olduğunu dile getirmiş oldu. İşte belki de tam da bu noktada ABD'nin asker sayısını azaltma konseptini konuşmamız gerekir Güldener. Şimdi nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacağız? Ne göreceğiz önümüzdeki yıllarda? O kesin bir azaltma olacak ama bu çok dramatik şekilde devam edecek bir süreç mi yoksa yıllara yayılacak bir süreçten bahsediyoruz?
10: Biraz yıllara yayılacak bir süreç gibi ama o yıllar da çok uzun değil. Yani 12 ay, 18 ay gibi Amerika Birleşik Devletleri Avrupa kıtasında ihtiyaç duymayacağını düşündüğü ancak Asya'da, Pasifik'te ihtiyaç duyduğu imkan ve yetenekleri o bölgeye kaydıracak. Şu anda 90 bin askeri var takriben Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu Avrupa'da bunun sayısının 60 bine inmesi öngörülüyor. 30 bin askerlik bir kontenjan geri çekilecek ve bunun da karakol uçakları, deniz unsurları, hava destek unsurları da beraber geri çekilecek. Avrupalılar bunu telafi edebilecek mi? Soru işareti var. Senin çok güzel işaret ettiğin unsur. Polonya çok uluslu bir barış gücü oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'nin de 3 tümenlik, 30 bin askerlik, merkezi Adana'da olacak olan çok uluslu ve çok katmanlı bir ordu kurmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığını telafi edebilmek için. Ancak bunun tabii zaman dilimi çok önemli. ABD'nin geri çekeceği dönem, Avrupalıların bunu telafi edebileceği dönem ve o bir gri alan olmaması lazım. İşte 2028'e kadar bunu yapabilirler mi? Bunu yapmak üzereyken Rusya acaba Letonya'ya, Litvanya'ya, Estonya'ya saldırır mı sorusu akıllarda. İşte bu zirvede bunun yanıtı verilmeye çalışılıyor.
11: Tabii sadece teçhizatı değil, silah sistemlerini ve savunma sistemlerini değil, bir de personeli de aslında bu savunma harcaması derken kastedilen kalemlerden bir tanesi de buna çok önemseniyor NATO tarafından. Yani bir yandan da askeri personel sayısının sürdürülebilir şekilde artırılması konusunda beklenti var. Tabii bazı ülkelerin bunu karşılaması imkansız, mümkün değil. Bu denge nasıl kurulabilir sence?
10: Yani bu dengede bir büyük başat ülkelerde Türkiye, Fransa, Polonya belki, Almanya ama Almanya'nın hakikaten kamuoyu askerlerin ölüme gitmesi, can vermesine rıza göstermesi gerekiyor. Bu sadece hukuki olarak değil, toplumsal olarak, ki o düzeyde değil. İngiltere'nin ordusu çok küçüldü maalesef. Dolayısıyla onun yeniden ordusunu canlandırması gerekiyor. İspanya'nın önemli bir ordusu var ama para harcamak istemiyor. İtalya var. Dolayısıyla bu ülkeler arasında, kıta Avrupa'da ülkeleri arasında hakikaten ciddi katkıda bulunabilecek olan sayısal açıdan, asker, mühimmat, teçhizat açısından Türkiye, Polonya, Almanya dışında fazla bir ülke yok.
9: Şimdi bir yandan da evet, NATO Liderler Zirvesi'nde pek çok gündem başlığı var. Savunma harcamaları konusunu konuştuk. NATO'nun kendi içindeki savunma altyapısının güçlendirilmesini konuştuk. Dün savunma sanayi savunma fuarı vardı Ato Kongrezyum'da. Sen de oradaydın.

0: İçinde bir proje yine genel sekreter tarafından duyuruldu. Bu da çok önemli. Ötesinde uzun menzilli yüksek irtifada 30 saatten fazla boyunca gözetleme yapabilecek ve istihbarat toplayabilecek olan üst düzey bir insansız hava aracı filosunun yaratılması için de yine bir proje imzalanmış durumda. Bunlar bir kısmı ilk açıklananlar ama sonrasında 7 ayrı proje daha açıklandı. Bu projelerden işte bazılarından bahsedeyim. Örneğin bazı tanklar, örneğin bazı akıllı mühimmatlar, bunlarla ilgili bazı projeler imzalandı. Bu projelerin neredeyse tamamına, bu 7 projenin tamamına Türkiye'nin de fiilen katkı verdiğini belirtelim. Kimi Aselsan, kimi Roketsan tarafından, kimi TÜBİTAK tarafından bu projelerde yürütücü olarak Türkiye'de yer alacak. Bunlardan bahsetmek gerekiyor. Savunma kritik ham maddeleri için keza anlaşmalar imzalandı. Drone üstünlüğünün sağlanması, bu çok önemli çünkü özellikle FPV drone tehdidi karşısında NATO'nun drone operatörlerinin sayısının artırılması konusunda beklentisi var. Üye ülkelerden böyle bir beklenti var. O konudaki fonların artırılması, bu ve buna benzer şekilde belki de 20 milyar euroyu aşan rakamlara ulaşan bazı sözleşmeler imzalanmış durumda.
1: 2.9 milyar fiili alım sözleşmesi, 16 ile 18 milyar da işbirliği sözleşmesi. Bu yaklaşık 20 milyara denk geliyor ki bu hakikaten son derece önemli bir rakam.
2: Enteresan bir veri daha var. 2025 yılına ait NATO içindeki savunma harcamaları, daha doğrusu savunma kalemlerinden, işte hangi ülkeden? Amerika Birleşik Devletleri'nden. Neredeyse %60'tan fazlası savunma ürünleri Amerika Birleşik Devletleri'nden alınıyor ve toplam savunma harcaması 1.4 trilyon dolar. Neredeyse Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası kadar bir rakamdan bahsediyoruz. İkinci sırada Kanada geliyor. Bölüştürülebilir mi bu rakam diğer ülkelere?
1: Bu rakam diğer ülkelere de bölüştürülebilir. Zaten bu pazar var. Buradaki Türkiye açısından en önemli mesele ve dile getirdiği meşru ve hakkı kaygı şu. Ben serbest pazar kuralları çerçevesinde rekabet ediyorum. Ama maalesef benden daha pahalı olan ürünler kabul ediliyor. Benim daha ucuz, teknik açıdan daha iyi olan ürünlerim siyasi engellerle karşı karşıya kalıyor. İşte bu vesileyle, bu zirve vesilesiyle gerek Cumhurbaşkanı, gerekse Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı bunu ve sektör temsilcileri bunu dile getiriyorlar. Hem adil olsun, hem de Türkiye'nin de hem Avrupa hem de sahil pazarlara da girsin. Bu rekabeti ama hani bir Rus-Türk ya da Rus-Fransız rekabeti değil. Bu iki tane aynı markanın arasında yapılan bir rekabet olarak değerlendirmek çok gerekiyor.
0: Belki ek olarak şunu söylemek gerekir. Avrupa'nın şu an itibariyle üretim altyapısı, sürdürülebilir üretim altyapısı yeterli değil. Çünkü Amerika'ya dayanıyordu. Türkiye'nin yeterli ve sektör temsilcileri de biz NATO'nun ihtiyacını karşılayabiliriz açıklamasını çok sık yapıyor Türkiye
2: olarak. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. NATO Liderler Zirvesi devam ediyor. Sonuç bildirgesini bekliyoruz. İkili görüşmelere geçilecek. Pek çok başlık ele alınacak. Saat başında gelişmeleri aktarmayı Ankara'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aktarmayı sürdüreceğiz.

0: kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Bankam.com Bank
1: kartıma gir. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle

0: Benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Eşeğin metabolizmasının sıcak havaya uygun olduğunu, az miktarda suyun onlara yettiğini biliyor musunuz? Bu yüzden dünyanın en sıcak ülkelerinden Etiyopya'da eşekler rahatça yaşayabiliyorlar. Etiyopya tam anlamıyla bir eşek cenneti. Son rakamlara göre orada 7 milyondan fazla eşek var ki bu rakam otomobilden daha çok. Tabii bunun gereği de yapılmış. Başkent Addis Ababa'da eşeklerin su içmesi ve otlaması için özel alanlar bulunuyor. Ayrıca başkente 45 kilometre uzaktaki Eşek Hastanesi ücretsiz hizmet veriyor. Hastanede acil durumlar için 24 saat ambulans bile çalışıyor. Eşekler Etiyopya'da günlük hayatın vazgeçilmezi. Yiyecek, su, inşaat malzemesi, yakıt onlarla taşınıyor. Her eşek yük taşıyarak sahibine para kazandırıyor. Etiyopya'da yaygın söz. Eşeksiz bir çiftçinin bizzat kendisi eşektir.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Her mevsimde, her havada.
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Batı Avrupa, özellikle de Fransa en sıcak yazını yaşıyor. Kıta yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Fransa'da sıcaklık yeniden 36-39 derecelere kadar çıkacak. Hissedilen sıcaklıksa çok daha yüksek. Aynı sıcak hava dalgası hafta sonu Türkiye'ye de gelecek. Sıcaklıklar bizde de 5 derece kadar artacak.
3: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Hepsiburada premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinde seyretse de ardından yeniden yükselişe geçecek. Doğu Anadolu'da ise yerel kuvvetli yağış riski sürüyor. Akdeniz ve Güneydoğu'da hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken sıcak çarpmasına karşı özellikle öğle saatlerinde tedbirli olunması gerekiyor.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Burası NTV Radyo. Saat 15.
3: Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.
4: NATO zirvesinin ikinci gününde Ankara'dayız. Liderlerin toplantısı sürüyor. İttifakın geleceği, Avrupa'nın güvenlik mimarisi ve savunma harcamaları, son anda yeniden alevlenen İran krizi önemli başlıklar ve açıklamalar var. Biz de takip ediyoruz. NTV'den Özden Erkuş yoğun mesaide dünden beri şimdi yanımda. Özden, İran önemli bir başlık kuşkusuz ama bir de burada ittifaka dahil olmadan davetli olan misafirler var. Onlar arasında Şara da ön plana çıkıyor. Görüşmeleri de olacak. Neden önemli Şara'nın görüşmeleri?
5: Önemli. Hem Amerika açısından hem Türkiye açısından hem de ittifaka dahil pek çok ülke açısından Suriye'de durum ne, nereye evrilecek sorusu son derece önemli. Sadece ittifaka dahil olanlar değil, İsrail'in de çok yakından gözlediği bir süreç aslına bakılırsa bu. İşte bu nedenle burada yapılan ve yapılacak olan görüşmelere çok dikkat çevrilmiş durumda. Kısa süre önce bir görüşmeye ilişkin bir son dakika bilgi geldi. Şara Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de hazır bulunduğu toplantıda ABD Kongre üyelerinden de oluşan bir heyetle ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak'la da bir araya geldi ki Trump'la da bir görüşme yapması planlanıyor. Bir ön görüşme gibi değerlendirmek gerekir. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceği belirtiliyor Şara'nın. O yüzden bugün burada yapacağı temaslar Suriye'nin geleceği açısından da Orta Doğu'nun geneli açısından da çok büyük öneme sahip. Bakalım nasıl sonuçlar çıkacak. Tabii bir taraftan da halen devam eden bir zirve toplantısı söz konusu. Sen ana başlıkları saydın. Onlardan biri de Ukrayna. Belki de en önemlilerinden biri. Özellikle ittifakın Rusya'ya coğrafi olarak daha yakın olan ülkeleri açısından son derece önemli. Onlar daha fazla tedbir alınması, bu konuyla ilgili daha fazla teçhizatın ve savunma sistemlerinin o bölgeye kaydırılması konusunda sürekli NATO'ya baskı yapmaya devam ediyorlar. Tabii bir de Trump gerçeği var. İşte bu nedenle Ukrayna'nın da şu an devam eden o toplantıda çok konuşulduğunu tahmin ediyorum.
4: Şimdi Trump öyle bir açıklama yaptı ki hemen toplantı öncesinde biraz herhalde herkesi gergin bir şekilde içeriye girdiğini düşünebiliriz. Her ne kadar genel sekreter ittifakın çabalarını ona anlatsa da Washington'a gidip de anlatmıştı. Burada da üstünden geçti. Yine açıklamalarda da söyledi harcamaların ne kadar arttığını, bazı ülkelerin bir yıl içerisinde ne kadar büyük tırnak içinde başarı gösterdiklerini ittifaka katkı anlamında anlattı. Ne dersin? İkna olmuş mudur Trump?
5: Yeterli gelmediğini zaten söylüyor ve yeterli de gelmeyecek. Zaten fiziken de imkansız bazı ülkeler için. Çünkü bazı ülkelerin asker sayısı binlerle ifade ediliyor. Bazı ülkelerin asker sayısı yüzlerle ifade ediliyor. Çok konuştuk bunu yayınlarımızda. O bakımdan onların her ne kadar savunma sanayi harcamalarını arttırsalar da NATO'ya arzu ettikleri kadar, daha doğrusu Trump'ın arzu ettiği kadar destek veremeyecekleri aşikar. Bu açıdan yeterli değil ama önemli ülkeler var bu ittifakın içerisinde. Bu katkıyı arttırdığında fark yaratabilecek ülkeler. Onlardan bir tanesi Türkiye ama Türkiye kendisine koyulan hedefe hızlı ilerliyor. Bunu hemen belirtelim. %3,5
4: rakamlar da verdi.
5: %3,5'a ulaşıldı. 2035'e kadar da %5'e kadar ulaşılması hedefini hem askeri yetkililerden hem Cumhurbaşkanı'ndan çok sık duyduk. Zaten hep konuşuyoruz Türkiye'nin savunma sanayine yaptığı yatırımları, savunma sanayi altyapısına yaptığı yatırımları. Şimdi biraz gözler Avrupa'nın büyük ülkelerine çevrilmiş durumda. Yani savunma altyapısını, savunma üretim kapasitesini bir süredir Amerika'ya yaslayan ama Trump'ın geçişiyle bir anda sırtları boşalan Almanya gibi ülkeler var, İtalya gibi ülkeler var, Fransa gibi ülkeler var. Bunlar orduları daha büyük ülkeler ama savunma üretim kapasiteleri eskisi kadar güçlü olmayan ülkeler. İşte onların yeniden ayağa kaldırılmasını bekliyor aslında bakınırsa Donald Trump. Her ne kadar yeterli değil dese de bir taraftan da onları itmeye çalışıyor aslında bakılırsa. Tabii yayının başında soruyu sorarken İran'dan bahsettin. Şöyle söylemek gerekir. Rutte'nin açıklamalarını hem sabah dinledim hem Trump'la yaptığı açıklamaları dinledim. Rutte şunu söyledi zirve toplantısı öncesinde. Ben bu zirve toplantısında İran'ın da konuşulmasını istiyorum. Müttefik ülkelerden İran'ı da konuşun. İran'ın nükleer kapasiteye sahip olmaması için ne gibi adımlar atılabilir? Bunu da konuşmalarını istiyorum. Hürmüz Boğazı nasıl açık kalabilir? Bunun da konuşulmasını istiyorum dedi Rutte. Yani bir anlamda aslına bakılırsa Trump'la aynı yerde duruyor tüm eleştirilere rağmen ki bu gece, daha doğrusu dün gece ve bu sabah saatlerinde ABD'nin gerçekleştirdiği saldırı için NATO Genel Sekreteri gerekli ve ihtiyaç duyulan bir saldırıydı ifadesini kullandı.
4: Gerekliydi dedi. Özen, az önce Almanya, İtalya, Fransa dedin. Hani onların daha çok elini taşın altına sokmasını istiyor Trump diye. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında da ittifak ülkelerine bir çağrı yaparken belki biraz serzeniş mi demek lazım? Yani akıl ve mantığa uygun bazı işbirliklerini herhalde, tam cümlesini hatırlamıyorum ama böyle bir şey söyledi. Bazı noktalarda da hani Avrupa Birliği'nde değiliz diye dışlanmak doğru olmuyor gibi bir ifade mi? Yani onu mu anlamalıyız?
5: Türkiye'nin hali hazırda var olan savunma sanayi kapasitesinin yeteri kadar Avrupa tarafından değerlendirilmediğini ve bunun siyasi mülazalar sonucunda yapıldığını söylüyor aslında Cumhurbaşkanı ve bu aslında yeni bir açıklama değil. Çok uzun süredir tartışılan bir konu başlığı. Avrupa'nın Ukrayna-Rusya savaşı başladıktan sonra başta konvansiyonel olan top mermisi gibi çok basit otomatik tüfek kurşunu gibi aslında son derece sofistike olmayan ürünlere büyük ihtiyacı ortaya çıktı. Ötesinde İran ABD savaşı ile birlikte hava savunma sistemleri gibi sofistike ürünlere, balistik füzeler gibi sofistike ürünlere de ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı ve bilin bakalım tüm bunları seri üretimde kim yapabiliyor şu anda bu coğrafyada ve bu ittifakın içerisinde? Türkiye yapabiliyor. Ve bu altyapıyı uzun yıllar boyunca kurdu. Şimdi savunma sanayinde üretim kapasitesini artırılması için o altyapıyı oluşturmak 6 ay içerisinde gerçekleştirilebilecek bir şey değil. İşte Cumhurbaşkanı tam da bu noktada bir kere daha altını çiziyor. Eğer ihtiyacınız olan bir silah varsa hem Avrupa'nın güvenlik mimarisi için hem de NATO'nun ihtiyaç duyduğu savunma ve silah sistemleri için Türkiye'nin Ankara başkent buranın doğru adresi olduğunu zirvede seslendirmiş oldu bir kere daha.
4: Evet, öyle bir noktada bitirdin ki sen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmaya pası atmış oldun Özden. Kulak verelim o zaman.
6: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum.
4: İşte böyle Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaları da bir hatırlamış olduk izleyicilerimizle birlikte. Hüseyin Yılmaz da geldi yanımıza. Biz zaten Özden Erkuş'la burada bu saat dilimini başlatmıştık, açmıştık. Şimdi Cumhurbaşkanı bir ev sahibi ülke olarak pek çok konuya değindi. Evet, savunma harcamalarıyla başladı. Türkiye'nin savunma sanayiyle daha doğrusu başladı. Savunma harcamaları dedi. Evet, Ukrayna, İran meselesi ve tamamladı ev sahibi olarak. İran meselesi aslında deyince Trump'ın açıklamaları zaten girmeden önce ortalığı şöyle bir salladı. Ne oluyor acaba yine diye. Çeşitli yorumlar yapıldı. Sen de yorumları duymuşsundur. Belki sen de zaten yorumlamışsındır. Biz konuştuğumu tam hatırlayamadım ama bu acaba bir taktik söylem miydi? El yükseltmek için, müzakerecilerin elini daha da kuvvetlendirmek için. Yoksa gerçekten böyle mi düşünüyor Trump diye. Ama içeride tekrarlamamış onları. Öyle bir bilgi var.
7: Ya aslında dünyanın büyük bir kısmı bunun bir taktik söylem olmasını diler herhalde. Çünkü bu aslında yapılan açıklamaya baktığımızda yeniden savaşa dönmek anlamına geliyor. Hem dünya ekonomileri için hem daha fazla insanın ölmesine neden olabilecek bir açıklama bu. Çünkü bence ateşkes bitti diyor. Sonrasında artık mutabakat zaptının da bir anlamı yok diyor. Müzakereciler, arabulucular konuşmak istiyorlarsa konuştular ama boşa zaman geçirmiş olacaklar diyerek çok net ifadeler
4: ama
7: kullandı.
4: Ama herkes işte o müzakereciler konuşmaya devam edebilirler isterse kısmına tutunmak istiyor.
7: Evet, yani dünyanın ciddi bir bölümü buna tutunmak istiyor. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Daha önce haberlerde yapmıştık. Amerikan basında haber yapmıştık. Trump'ın el yükseltmek için müzakere sanatı adlı bir kitap var. O kitapta karşı tarafı makule ikna etmek için mümkün olan en yüksekten söylemde bulunmak. İranlıların da Trump'ın dilini anlamak için bu kitabı okuduğuna dair Wall Street Journal haber yapmıştı hatırlarsan. Hatta kitabın ismini de vermişti. Çok satan kitaplardan bir tanesiydi.
4: Daha da çok satacaklar.
7: Hatta bir taktikte de bulunmuşlardı. Trump ne zaman bir açıklama yaparsa hemen onu yalanlama üzerinde bir taktik geliştirdiklerini yazmışlardı. Aha. Ve böylece karşılıklı, hani bizde pehlivan peşrevi vardır yani, birbirlerine peşrev çekme gibi. Bu da acaba öyle bir şey mi diye düşünmeden edemiyor insan. Bir taraftan da
5: aklıma şu geliyor. Trump'ın aslına bakılırsa yüksek tonlu İran'la savaşa ilişkin açıklamalarına aşinayız hepimiz. Öte yandan ateşkesten sonra zaman zaman saldırılar da gerçekleştirildi ama o süreç hiç bozulmadı. Bir şekilde korundu. Fakat bu defa NATO zirvesinden böyle bir açıklama yapıyor olması belki de burayı da bir zemin olarak kullanma çabası olarak da görülebilir. Yani bunu NATO Genel Sekreteri de hazır toplantıya girmeden önce İran'ı da konuşacağız biz NATO olarak. İran'ın nükleer kapasiteye ulaşmaması için biz de neler yapabiliriz, bunları konuşmalıyız diye açıklama yaptıktan sonra tam da zirvenin olduğu Ankara'dan bu çıkışı yapması belki burayı da bir zemin, bir platform olarak kullanmayı amaçlamış olabilir diye yorumlar okudum ben.
4: Dikkatler buradayken ve bütün liderler de buradayken. Ekrana getirdiğimiz görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emmanuel Macron'un görüntüsü, Fransa Cumhurbaşkanı. Böyle ikili görüntüler de gelmeye devam edecektir içeriden. İlk gelen görüntü bu. Hüseyin, sen söylemeden bu defa ben gözlüklere dikkat çekeyim. Evet. Onlar çıkmıyor.
7: O gözlükler evet. Çıkmıyor.
4: Koşuda da vardı.
7: Bu artık bunu herhalde bir sağlık sorunu olarak değerlendirmemiz lazım.
4: Yani öyle denmişti zaten.
7: Hani eşinden kaynaklı bir şey olduğunu da söyleyenler olmuştu hatırlarsan. Hani o uçakta
4: ona mı denk geldi gerçekten?
7: Ona bir denk geldi. Bir de herhalde kapalı mekan olduğu için biraz aynası görünmüyor. Daha koyu lacivert gibi görünüyor ama açık alanda sanki aynalı mavi gibi göründüğü de oluyor.
5: Güneş ışığında ayrı renk veriyor, su
7: evet.
5: Işığında ayrı renk veriyor.
7: Ama daha dün hani Suriye'den buraya gelmiş olması ve bugün Erdoğan'la görüşüyor olması, Şahran'ın da burada olması bence hani gündemleri açısından da Suriye meselesinde konuşmuş olabilirler. Bir de Türkiye Eurofighter anlaşması da yaptı.
5: Daha önemlisi Sampte işi. Şimdi Sampte tedariki konusunda Türkiye çaba gösteriyor. İtalya en başından beri bu konuya olumlu yaklaşıyor ama Fransızların hep ayak diremesi vardı. Dün de zaten bazı haberlere yansıdı. Fransa'nın bu engelleme dozajını azaltacağı ve Sampte tedariki konusunda o engellemeleri, o karşı duruşu bu görüşmeyle birlikte, bu randevu ile birlikte sona erdireceğine ilişkin bazı yorumlar yapılmaya başlandı. Bu önemli çünkü kısa süre önce geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam ki görüşmede Yaşar Güler de var. Biz SAMP'de dahil olmak üzere farklı ülkelerden hava savunma sistemi tedarik etmek istiyoruz. Eğer şartlar uyarsa demişti. O şartlar ne? Biri fiyat, biri ortak üretim olabilir. Çünkü Türkiye'nin de bir...
7: Türkiye'nin zaten daha önce de bu konuda özellikle istediği şey birlikte üretim yapmak. Yani bir şekilde sadece alıcı değil, onun bir şekilde o projenin içinde olmak. F-35 de böyle. Aslında Patriot'lara yönelik de öyle. Hatta Çin'den alacaktı. Onda bile ortak üretim olmayınca kabul etmemişti.
5: Yani
7: Türkiye.
5: Buradan somut bir sonuç çıkabilir.
7: Bir de burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada iki tane cümle vardı hatırlarsak eğer tekrar. Savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasında kısıtlamalar kaldırılmalı.
4: Şimdi tek tek söyleyecek mi liderlere de Cumhurbaşkanı Erdoğan?
7: Yani, bunu bir kere yani, yüzlerine söyledi ama bu ikili görüşmede de altını çizmek adına bak bu kadar şey yaptık. Bir de artık şöyle bir sorun da var. Eğer Amerika devreden çıkıyorsa, NATO'nun yönetimi, NATO'da Avrupa'nın ağırlığı artıyorsa bu noktada zaten daha fazla birliğe ihtiyaç var. Hani daha fazla işbirliğinin yapılması, ortak üretim. Çünkü özellikle savunma sanayinde en büyük sorunlardan bir tanesi üretim. Sabah da konuştuk ya, eurolar, dolarlar sizi korumaz, cümlesi aslında biraz da buna. Yani parasını vererek alamıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de bunu söylemişti. Biz parasını verdiğimiz halde satmadılar bize diyerek bazı ürünleri kendimiz üretmek zorunda kaldık demişti. O nedenle de hani bu görüşmede kesinlikle bu konularda gündeme gelmiştir.
4: Özden diyorsun ki somut bir çıktısı olacaktır bu görüşme.
5: Buna bir beklenti var. En azından Türkiye'den bir beklenti var. Somut sonucunda o olmasını bekliyoruz. Elbette konuşacakları çok fazla konu var. Başta Suriye olmak üzere. İran konusu yeniden alevlenmiş durumda. Ama dediğimiz gibi buradan Türkiye açısından kazanımın, öncelikli kazanımlardan bir tanesinin bu olması bekleniyor.
7: Bir de ikili görüşmeden ziyade daha böyle heyetler arası bir görüşme gibi. Türkiye tarafına baktığımda Çağrı Erhan dahil epey kalabalık bir heyet gördüm. İki tarafta da karşılıklı heyetler. İşte İbrahim Kalın Müsteşarı, İletişim Başkanı, Dış Politika Başkanlığından Milli Savunma Bakanı var. Yani epey kalabalıklı bir heyetler arası görüşme gibi de olmuş aslında.
4: Benzer şekilde Özden somut sonuç bekleyeceğimiz ya da beklenilen başka görüşmelerde olur mu? Yani Fransa dışında hangi ülkeler?
5: İngiltere. İngiltere'den somut sonuç bekliyoruz. Şimdi Starmer buraya aslına bakılırsa başbakanlığı bırakmış bir insan olarak geldi. Ama parlamentosundan da yetki alarak geldi ve bu yetki çerçevesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmede bir ortak savunma anlaşmasına imza atılması bekleniyor. Güvenlik ve savunma. Yani bu çok önemli. Çünkü İngiltere açısından bunun bir hükümet politikası değil bir devlet politikası olduğunu ortaya koyuyor. Starmer'ın bu konuda yetkilendirilmesi son derece dikkat çekici bir bence farklılık. Ötesinde İngiltere ile zaten ilerleyen bir savunma sanayi işbirliği var Türkiye'nin. Onlardan bilindiği üzere C-130J tipi nakliye uçaklarını satın aldı Türkiye. Onlar kısa sürede gelecek, hatta bu ayın sonunda bile gelebilir. Bir taraftan Eurofighter'lar İngiltere'de Türkiye için üretilmeye başlanacak. Buna ek olarak savunma sanayinde işbirliği ama başta terörle mücadele olmak üzere bir savunma çerçeve anlaşmasında yapılması bekleniyor. Onu da bekleyip göreceğiz.
7: Devam edelim.
4: Peki, ben bir şey söyleyeceksin zannettim. Fransa ile peki bizim özel bir savunma sanayi anlaşmamız var mıydı?
5: Daha önce yaptığımız savunma sanayi işbirlikleri vardı ama son dönemde özellikle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği askeri harekatlar sonrası. Yine özellikle Türkiye'nin Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği Karabağ harekatına verdiği destekten kaynaklı çok sayıda proje durdurulmuştu.
7: Bizim aslında Fransa ile böyle karşılıklı birbirinin ayağına basma gibi bir durum var. Yani mesela Karabağ meselesinde Ermenistan'ın yanında Fransa ve Minsk grubu olarak. Dolayısıyla orada hani bunun Minsk grubunun artık bir anlamının kalmaması, Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek ve Karabağ'ın ele geçirilmesinde Fransa devre dışı kaldı. Aynı şekilde Suriye'de destek verdiği gruplar bir şekilde bu işte geride kaldı. Bazıları tasfiye oldu ve Türkiye'nin destek verdiği Şara yönetime geldi. Dolayısıyla bütün bunlarda Fransa nüfuz alanındaki etkinliğini kaybetme kaygısı yaşadığı için de Türkiye ile gizliden gizliye bazen açıktan açığa bir rekabet de oluyor. Ta Sarkozy döneminden kalma bir Türkiye-Fransa arasında tam böyle bir kavga gibi değil ama tam böyle dostane bir ilişki de değil. zaman zaman gerilen, zaman zaman yumuşayan bir ilişkiler var. Biraz rekabet de var. Çünkü Fransa'nın bir de Avrupa üzerinde hırsları var. Yani Avrupa'nın lider ülkesi, özellikle askeri anlamda Fransa, işte mesela bu nükleer caydırıcılık konusunda önemli bir ülke. Hatta şimdi bu nükleer şemsiye içerisinde 3-4 ülkeye daha nükleer silahların verilmesi konusunda ayak direyen ülkelerden bir tanesi Fransa. Çünkü elindeki gücü kaybetmek istemiyor. Şu anda Amerika'nın dışında o nükleer güce sahip olan ülkeler İngiltere ile Fransa Avrupa'da. Dolayısıyla da o gücü, oradaki yetkinliğin paylaşılması konusunda bir takım endişeleri var. Bu başka alanlara da yansıyor. Bizde ilişkiye de yansımış oluyor. Türkiye ile ilişkiye.
4: Bunu sorarken aslında Baykar'ın öne çıkan bir İtalya ile satın alma anlaşması vardı savunma sanayinde. Fransa ile de olmuştu gibi kalmış aklımda. Aslında özelde de anladığımız kadarıyla tahmin ediyorum ki savunma sanayinde öyle işbirlikleri, anlaşmalar gibi bir takım projeler imzalanıyor. Ortaklıklar yapılıyor diyebiliriz. Peki.
7: Orada belki bir cümle ekleyebiliriz. Şu başta safe olmak üzere Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin savunma sanayini geliştirmek için yaptığı fonlarda birlik içerisinde paranın kalması için adımlar atılırken, Türk savunma sanayi şirketleri onun dışında kalmamak için Avrupalı şirketlerle ortaklıklar yapıyorlar. Böylece
8: satın almalar yapıyorlar.
7: Satın almalar, yani şirketler 200'e yakın Avrupalı şirketi Türk şirketler ya ortak oldu ya da tamamen satın aldı. Bu Avrupa'nın üretim kapasitesini artırırken bir şekilde Türk sanayi şirketlerinin oraya nüfuz etmesini sağladı. Biraz da ondan, hani Fransız'da vardı, başka ülkelerde de vardı ve Baykar'ın ki öne çıktı çünkü önemli bir alımdı ve İtalya'nın en önemli şirketlerinden bir tanesinin bir bölümünü satın aldı. O açıdan kıymetliydi.
4: Peki devam ederiz. Şimdilik sözü Ahmet Arpat'a bırakalım biz. Ahmet Arpat devam edecek. Bu görüşmeler devam ederken en son Macron görüşmesinin üzerinden biz savunma sanayi üzerine bir konuşma yaptık, bir söyleşi yaptık. Söz sizde Ahmet Arpat.
9: Seda Öğretir ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Doçent Doktor Murat Aslan'la birlikteyiz. Tabii zirveyi konuşuyoruz. Liderler Zirvesi artık tamamlandı. Liderler ikili görüşmelere geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşüyor. Bir dizi programı var Cumhurbaşkanı'nın. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, zirve marjında Ankara'da olan liderler de kendi aralarında, kendi gündemleri çerçevesinde görüşmeler yapıyorlar. O görüşmeler tamamlandıkça da peyderpey biz liderleri önümüzdeki dakikalarda kameraların karşısında göreceğiz. Basın toplantıları olacak. Bunlar ucu açık basın toplantıları. Bir soru kısıtlaması, süre kısıtlaması yok. Bakalım ne kadar sürecek, neler sorulacak Trump'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Macron'a, Merz'e, önemli isimler, NATO'nun başat aktörleri kameraların karşısında olacak. Tabii zirve toplandı. Zirve öncesinde Donald Trump'ın adeta zehir zemberek açıklamaları vardı. Hem İran konusunda, hem NATO ittifak üyeleri konusunda, hem Grönland konusunda. Acaba o başlangıçtaki gerilim, o Trump'ın yükselttiği tansiyon içeriye, zirveye de yansır mı, merak ediyorduk. Uluslararası haber ajansı Reuters'ın geçtiği bir haber bir kaynağa dayandırıyor. Kaynağın adı yok ama anladığımız kadarıyla zirveye katılan, yani o salon içerisinde bulunan bir kaynak. Diyor ki Trump NATO Liderler Zirvesi sırasında İran'la anlaşmanın feshedildiği şeklinde bir ifade kullanmadı. Ki önceki basın toplantısında bizim için, benim için ateşkes bitmiştir demişti. Müzakereler devam edebilir ama vakit kaybı, zaman kaybı diye konuşmuştu. Ama anlıyoruz ki içeride böyle bir yaklaşım sergilememiş. Grönland yine basın toplantısında Trump'ın dile getirdiği Grönland'dan vazgeçmeyeceğiz şeklinde anlaşılabilecek cümleler kurmuştu. İçeride Grönland'dan da bahsetmedi. Çünkü orada Grönland dese Danimarka Başbakanı orada, bir tansiyon yükselebilirdi. İspanya'ki basın toplantısında adeta yaylım ateşine tuttu. Ateşine tuttu İspanya'yı Trump. Berbat bir müttefik dedi. Kötü insanlar dedi. Görüşmeyeceğim, artık hiçbir iş yapmayacağım onlarla dedi. Ama içeride İspanya'ya ilişkin eleştirilerini zirve sırasında, yani liderlerin yanında dile getirmemiş. Yani
8: yuvarlak masa toplantısında anlaşılan ki eğer Trump bu ifadeleri kullanmadıysa tansiyon çok da yükselmemiş olabilir. Amaç da bu şekildeydi. İspanya Trump'ın açıklamalarına alt perdeden bir açıklama yapmış. Uzlaşmacı bir tavır sergilemişti. Bu da içeriye yansımış anlaşılan. Şimdi zirve evet yuvarlak masa toplantısı sona erdi. Liderler ikili görüşmelerini yapıyor. Burada önemli bir ziyaretçi de var Ankara'da. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara bugün geldi Suriye'ye, Ankara'ya ve burada Donald Trump'la, ABD Başkanı'yla görüşecek. Murat Aslan'la biraz değerlendirmek isteriz. Evet. Suriye çünkü önemli bir başlık. Sonuçta NATO güvenliğinden bahsediyorsak, NATO'nun sınırları bir şekilde son olarak güney kanadında ya da güneydoğu kanadında Türkiye'den başlıyorsa Suriye önemli bir alan, evet, saha. Ne görüşecekler Trump'la Şara? Tarafların birbirinden talebi ne olacak?
10: Aslında Suriye bir geçiş döneminde ve Amerika Birleşik Devletleri ile mevcut Şam yönetiminin uzlaşısı burada en kilit hadiselerden bir tanesi. Şara açısından baktığınızda konu başlıkları aslında öyle tahmin edilemeyecek kadar zor değil. Birincisi ve en önemlisi İsrail'in özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde hem Dara'da hem de Kuneytra'da yeni girişimleri oldu. Mevcut askeri üstlenmelerini genişletti ve bu üstlenmenin kalıcı hale geldiğine dair bir kanaat oluştu. Dolayısıyla Suriye geçiş döneminde yani hassas bir dönemde daha fazla güvenlik istiyor. Ve Suriyelilerin zihninde ki Şara da o bölgeden, Golan Tepeleri büyük bir travmadır. Dolayısıyla İsrail'in bu kalıcı üstlenmesi yeni bir Golan hikayesi üretecek mi? Aslında kafalarında o var. İkinci husus siyasi geçiş süreci. Amerikalılar bir taraftan da Suriye'deki gelişmeleri çok yakından takip ediyorlar. Biliyorsunuz parlamento ile ilgili bir seçim icra edildi. Anayasaya yazmakla ilgili komisyon görevlendirildi. Temmuz ayında büyük bir ihtimalle meclis toplanacak. Ve bu süreç içerisinde PYD, PKK, YPG o entegrasyon sürecini tamamlarken bir taraftan da yeni bir tartışma var. PYD, YPG ekseninde olmayan Kürt eğilimler yeni parlamentoda temsiliyet istiyorlardı. Ve Şara'nın kontenjanından o milletvekilleri meclise giriyor. Şimdi bu geçiş süreci bu kadar hassasken Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Fırat Nehri doğusundaki bu oluşumlar üzerinde ağırlığını kullanmasını istiyor Şara. İsrail'le birlikte o mesele de söz konusu. Tabii bir taraftan da ülke içerisinde güvenlik hadiseleri var. Onlara da dikkat çekmek lazım. Yine geçtiğimiz ay içerisinde Humus'ta özellikle terör saldırıları oldu. Mayın patladı. Şam'da biliyorsunuz Turizm Bakanlığı civarında bir patlama oldu. Ve bunun yanında bir taraftan DAEŞ'ten kaynaklı bir kaygı var. Bir taraftan da Tartus bölgesinde Rusların veya Esad yanlısı milis grupların Rus tahrikiyle yeni eylemler başlatmış olma ihtimali, başlatma ihtimali Şam yönetimini kaygılandırıyor. Şimdi bu güvenlik ve siyasi gelişmelerin yanında en önemli gündem ise Suriye'nin ekonomik bağlamda rehabilitasyonu, insan kaynaklarının ülkeye geri dönmesi ve tabii ki yeniden yapılandırması. Bunun için de paraya ihtiyaç var. Suudi Arabistan'dan, Katar'dan büyük beklenti vardı. Bir anda İran meselesi gündeme bomba gibi düştü ve hala da bitecekmiş gibi görünmüyor. Bu nedenle Şara, Arap ülkelerinden, Körfez ülkelerinden istediği desteği elde edebilmiş değil maddi olarak. Bir taraftan dondurulmuş varlıklara odaklanmak istiyor. Fransa bunun ilk kapı aralığını, kapıyı açtı. Tahmin ediyorum 27 milyon avro civarında bir fonu, Esad döneminden kalan fonu salıvereceklerini ifade ettiler. Macron da bu istikamette konuşma yaptı. Amerikalılardan bir taraftan da yeniden yapılandırma için finansal kaynak istiyorlar. Suriye limanlarının özellikle açılması söz konusu. Şara bununla ilgili bir konuşma yaptı yine. Suriye'de şu an yatırım yapanın karlı olacağını ifade ederek biraz yabancı sermayeyi çekmeye çalışıyor. Bu konuda Amerikalılardan da bir beklentiler var. Ve son olarak şunu da ifade edeyim. Bu yeniden yapılandırma içerisinde özellikle enerji, ki Azerbaycan'dan sevk edilen gazın Suriye'ye akışı başladı biliyorsunuz Türkiye üzerinden. Aynı zamanda Suriye'nin kendi enerji kaynaklarının araştırılması ve çıkarılması ile ilgili bazı ön fizibilite çalışmaları başladı ve devam ediyor. Suriye'nin merkezi kısımlarında doğalgaz, sahil kesiminde keza öyle. Doğu kesimlerinde ise Fırat Nehri'nde ve doğusunda ise petrol biliyorsunuz var. Ama bunların kalitesi düşük. Suriye bir taraftan da bu enerji tedarikiyle beraber enerji kaynaklarının ortaya çıkarılması ile ilgili çalışmalara devam ediyor. Büyük bir ihtimal Amerikalılar bu konuda da devreye girmek isteyecektir. Çünkü nerede petrol ve gaz varsa
11: doğru.
10: Amerikan firmaları da orada.
11: Şimdi Şara bir anlamda Suriye'yi ayağa kaldırmak evet. istiyor. Hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda hem güvenlik açısından. Bu anlamda taleplerini ABD Başkanı'ndan ya da bu görüşmede öncesinde bir heyetler arası görüşme yapıldı. Sonrasında iki lider bir araya gelecekler. Trump'a iletecek. Peki ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den ya da Şara'dan beklentisi nedir? Ki, öncelikle, ki kendisini Beyaz Saray'da da ağırlamıştı. İyi güzel cümleler de kurmuştu Şara evet. için. Nedir beklentisi?
10: Şimdi Amerikalıların mantığı aslında çok düz. Suriye eğer bir siyasi dönüşüm geçirip ekonomisini düzlüğe çıkaracaksa Amerikalılar bu ülkede egemen olmak istiyor. Yani domine etmek istiyorlar. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde müthiş bir İsrail lobisi var. Suriye meselesinde İsrail güvenliği her zaman arka planda dönen bir husustur. Büyük bir ihtimalle o konu gündemdedir. Ama daha da önemlisi bu DAEŞ meselesi. Çünkü DAEŞ dendiğinde Amerikan Güvenlik Kurulumu bir anda kendini hareketlendirmeye başlar. Trump'ın hatırlarsanız İsrail Netanyahu'ya yönelik söylemlerinde de gerek Lübnan'da gerekse DAEŞ'e karşı Suriye içerisinde Şam yönetiminin daha aktif kullanılması gibi bir söylem seslendirildi. Dolayısıyla DAEŞ'ten Lübnan'a uzanan bir cenahta Suriye ki burada Suriye'nin imkansızlıklarını mutlaka dikkate almak gerekiyor. Amerikalılar tarafından bir role soyunduruluyor. Ama bu rolün hem Suriyeliler tarafından ne kadar etkin oynanacağı burada şüpheli. Hem de böyle bir süreç başladığında Amerikalıların Suriye'ye gerçekten ne ölçüde destek vereceği konusu müphem. Büyük bir ihtimalle bu güvenlik konuları ve İsrail güvenliği üzerinden Suriye'ye yönelik bir gelecek projeksiyonu yaratılacak.
11: Şimdi Lübnan dediniz önemli ki Trump'ın çok enteresan bir açıklaması vardı. Biraz da İsrail'i eleştirerek demişti ki ya siz bu işi beceremiyorsunuz Lübnan'da Hizbullah'la mücadeleyi. Bir kişi için yüzlerce insan öldürüyorsunuz. Şara bu işi sizden daha iyi halledebilir Hizbullah işini demişti. Tabii çok da anlaşılamadı. Yani Trump kendi lisanıyla, kendi sözleriyle anlatınca. Yani acaba Hizbullah'ın Lübnan'dan çıkıp Suriye'ye mi geçmesi ya da Lübnan Hizbullah'ıyla Suriye'nin mücadele mi etmesi. Sonra bir süre Şam sessiz kaldı. Sonra Şam'dan açıklama geldi. Dedi ki ya bizim bu konuyla herhangi bir ilgimiz yok şeklinde. Bu talebi Hizbullah özelindeki talebi tekrar eder mi Trump?
10: Edebilir çünkü Trump'ta şöyle bir alışkanlık var. Kafasına yazmış olduğu ve kendisine göre doğru olan söylemler sürekli tekrar ediyor.
11: Yani bir briefing veriyorlar anladığımız evet. kadarıyla. Bu da olabilir diyorlar.
10: Muhtemelen.
11: Çevresindeki danışmanlar. Aklına yatanı bir şekilde yazıyor ama tam da dinlemiyor ya da bütün kapsamlı şekilde aklında tutmuyor. Aklına geleni ortaya söylüyor ve bir anda herkesin kafasında bir soru işareti doğuyor.
10: Tabii Amerikalılar da güvenlik kuruluşları morning update yani sabah briefingleri verir.
11: Doğru.
10: Muhtemelen o briefingleri okurken veya dinlerken kafasında iz bırakan herhangi bir fikri orada seslendiriyor. Aslında seslendirmemesi de gerekir.
11: Elbette.
10: Yani sabah briefingde ne konuşulduğu ortaya çıkıyor. Ama Suriye meselesinde özellikle Hizbullah'la bağlantı kurulurken kafasında şu husus olabilir. Hizbullah İran'la birlikte hareket etti. Esad'la birlikte hareket etti. Hı hı. Ve özellikle İdlib bu konuda çok çekti. Bu nedenle Hizbullah eğer hedefse İsrailler açısından bu işin Şara'ya bırakılması büyük bir ihtimalle Bu yaklaşık 10 yıl, 11 yıl süren Suriye devriminde, iç savaş demiyorum özellikle, çok yanlış bir terim, orada devrim var. İç savaşta etnisiteler birbirine girer. Bu Suriye devriminde Hizbullah'la İdlib ekolünün birbirlerine karşı duymakta olduğu mevcut öfke muhtemelen Trump'ı yönlendiriyor.
11: Yani Suriye sahasında yaşanan mücadeleyi Lübnan'a da taşımak istiyor.
10: Muhtemelen. Ama bu gerçekçi mi? Bence değil. Yani siz eğer mücadeleyi Lübnan'a taşırsanız Lübnan'da çok farklı dinamikleri bir anda alevlendirme değil, patlatırsınız.
11: Doğru.
10: Örneğin Esad döneminde Lübnan'da Suriye askerleri vardı. Lübnanlıların zihninde Suriyelilere karşı bir önyargı vardır. Ve daha da haddimi aşmayarak bir tespitimi ifade etmek isterim. Suriyeli yerinden edilmişlere ve ülkesini terk etmek zorunda kalanlara Lübnan'da çok kötü muamelelerde bulunuldu. Bu nedenle Lübnan'daki Suriyelilerin Lübnan'ı bir an önce terk etme gibi bir eğilimi bir anda ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla Suriyelilerin bir şekilde doğrudan veya dolaylı Hizbullah'la mücadelesi bir kere Lübnan'da hoş karşılanmayabilir. Orada özellikle mezhep ve din eksenli bölünme var. Farklı dürziler dahil olmak üzere farklı etnisiteler, mezhepler ve dinler her üç eğilimde bir anda farklı bir mücadeleye girer. Yani Lübnan iç savaşı patlak verebilir. Bu nedenle ben Amerikalıların eğer böyle bir okuması varsa bu okumanın yanlış olduğu kanaatindeyim. Burada yapılacak iş Lübnan meselesini İsrail'i de çıkarıp Lübnanlıların kucağına bırakmak. Hı hı. Bırakalım onlar bu konuda kendilerini sorgulayıp bir karar versin.
11: Doğru. Zaten herhalde Şara için ya da Şam yönetimi için de hedef ülke içerisinde istikrarı sağlamak, siyasi dönüşümü tamamlamak, ekonomik ve askeri bir takım anlaşmalar yapmak, kendi kapasitesini geliştirmekken öncelik bir de Lübnan'a gidip orada Hizbullah'la mücadele edip bir anlamda içeride sağlamaya çalıştığı istikrarı da bozmak istemeyecektir. Çok da fazla yanaşmayacaktır.
10: Bugün sabah panelde de ifade ettim. Biliyorsunuz Münih Güvenlik Konferansı ve SETA'nın bir faaliyeti oldu. Bir devlet savaş kararı alırken çok iyi düşünür. Egemenliğine veya çıkarlarına veya toprak bütünlüğüne bir tehdit varsa önce kendi kabiliyetine bakar, sonra tehdide ve ortama bakar. Şimdi siz kabiliyetinizseniz kısıtlıyken tehdidi doğru dürüst analiz etmeden bir çatışmaya ülkenizi evirirseniz onun sonucu felaket olur. Hı hı. Ve sonuç alamazsınız, yani kaybedersiniz. Ben Şam yönetiminin şu an bu konuda hassasiyet göstermeyeceğini düşünüyorum.
11: Şara da üniformayı çıkarıp takım elbiseye
10: geçmiş. Tabii ki yani
11: kravat anlamda tercihini artık. Ben bu mücadeleyi evet devrime sizin ifadenizle üniformalı yaptım ama bundan sonra artık uluslararası kurallar, diplomasi bizim için seçenek yol diyor.
10: Mutlaka devlet olduğunu hatırlatıyor uluslararası topluma Suriye'de ve Suriye halkına.
11: Doğru.
10: Şu an Halep'e gittiğinizde o boş meskunlara bakarsanız insan kaynağı başta olmak üzere Suriyelilerin paraya ve yatırıma ihtiyacı var. Dolayısıyla güvenlik problemlerinde mevcut olanlar, mevcut konu başlıkları bence Şara için yeterli.
11: Peki bu arada son dakika bilgisi olarak da geçiyor. Zirve tamamlandı demiştik. Sonuç bildirisi de yayınlandı. Yavaş yavaş parça parça haber ajanslarından geliyor o bilgiler. Şöyle hızlıca bir üzerinden geçelim. Birazdan Beştepe'de bağlanırız. İran nükleer silaha asla sahip olmamalı. Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişlere tam olarak saygı göstermeli deniyor ki bu zaten beklenen bir bölümdü. Sonuç bildirgesinden yine bir ifade. NATO'nun 5. maddesine bağlılığı yeniden teyit ediyoruz. Birbirimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır. Ki bu hem Ankara'nın beklentisiydi bu 5. maddeye özellikle atıf. Evet. Hem de elbette İran savaşı nedeniyle hayal kırıklığını yaşayan Trump için de bir vurgu olabilir. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz deniyor.
9: Bu da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma kısıtlamaları, örtülü kısıtlamalar kaldırılsın açıklamasına bir karşılık olabilir. Ukrayna'ya ilişkin açıklamalar var. Alt alta sıralayacağız ama vakit kaybetmeden Ankara'ya, Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönelim. Oradaki yayın noktasından arkadaşlarımız bu açıklamanın yapıldığı yerdeler. Onlar devam etsin yayına.
12: Ahmet Güldener Son Umut ve Ahmet Örsoğlu ile birlikteyiz. NATO bildirgesi yayınlandı. NATO zirvesi sona erdi ve deklarasyon yayınlandı. İçeriğinde neler var? Kaç maddeden oluşuyor? Hemen Güldener'e dönmek istiyorum. Güldener, senin çok hakim olduğun bir konuydu. İpuçlarını da vermiştin. Kaç maddeden oluşuyor? Genel olarak ne ön plana çıkarılmış?
13: 6 maddeden oluşuyor öngörüldüğü üzere. Geçtiğimiz yıllarda genelde hep böyle 70-80 madde vardı ama ABD Başkanı Donald Trump kısa bir zirve, kısa metin istiyordu. Türkiye'de bunun 6 paragrafa sığdırmayı başardı. Kuşkusuz en önemli konusu Washington Anlaşması'nın 5. maddesi. Hı hı. Tüm müttefikler Washington Anlaşması'nın 5. maddesine yönelik olarak taahhütlerini yeniliyorlar ve transatlantik ilişkilerin yine bu 5. madde çerçevesinde devam edeceği anlamına geliyor. Bu somut olarak ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer açıdan Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağlamaya taahhüt ettiğini, aynı şekilde Avrupalı müttefikler de kıtanın güvenliğini yeni üstlenmeye hazır olduklarını ve bu konuda da güvenlik açısından dayanışmaya yönelik olarak transatlantik, Avrupa Atlantik bölgesinde dayanışmayı taahhüdünü yenileyen bir madde yer alıyor.
14: Türkiye'nin bazı istekleri vardı, arzuları vardı. NATO bildirgesine girebilir mi diye çokça konuşmuştuk. Bu 6 maddenin içinde Türkiye'nin isteklerine yönelik dikkatini çeken bir madde var mı?
13: 2 önemli madde var. Bunlardan bir tanesi Rusya maddesi. Zaten 2. madde o. Rusya'nın evet bir tehdit oluşturuyor şu anda Avrupa ülkelerini ama belki yarın öbürsü gün Rusya'ya tekrar barışmak gerekiyor. Eğer Rusya Ukrayna'ya tekrar barış masasına oturur ise o takdirde Rusya yeniden NATO'nun muhatabı olacak diye. Dolayısıyla Rusya konusunda daha nötr, daha tarafsız ama Rusya tehdidini inkar etmeyen ancak diğer taraftan da Avrupalı ülkeler özellikle bir önceki yayınlarda da sen de altını işaret etmiştin. Polonya gibi, Baltik ülkeler gibi yani Rusya ile sınırı olan ülkelerin sert söylemine yenik düşmeyen, objektif bir şekilde, tarafsız bir şekilde Rusya'nın bir tehdit oluşturduğunu ve buna yönelik olarak da Avrupalı müttefiklerinin imkan ve yetenek geliştirdiklerinin mesajı var. İkinci önemli mesaj yine Türkiye açısından, bu da hem terör ayağı yer alıyor bir, ikincisi savunma sanayinde herkese, yani AB üye olmayan Avrupalı müttefikleri de fırsat verilmesi. Çünkü bunun da Avrupa'nın güvenliğinin bir parçası olduğunun altı çiziliyor.
12: Ukrayna'ya destek sürecek açıklaması var. 70 milyar euroluk askeri destek sağlayacak. Desteğin 2020'de de en az aynı seviyede sürdürülmesi hedef, en az aynı seviyede. Ne dersin?
13: Bu hususla da ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ben Ukrayna konusunu duymak istemiyorum, Zelenski görmek istemiyorum, ABD Ukrayna'ya para vermeyecek meselesi vardı. Ama gerek NATO Genel Sekreteri gerekse Avrupalı müttefikler bu konuda adım atılması gerektiğini düşünüyorlardı. İşte burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ı hem Zelenski'nin buraya zirve öncesi gelmesini ikna etti hem de makul bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne külfet ve yük olmayacak bir Ukrayna destek paketi. Bu konuda bugüne kadar 90 milyarlık bir paket öngörülmüştü lahide. Bunun 20 milyarı harcandı, 70 milyarı harcamamıştı. Acaba buna yönelik olarak taahhütler devam edecek mi sorusu vardı. İşte 3. madde buna yer veriyor. Avrupalı müttefikler Ukrayna'ya 70 milyar euroluk bir askeri yardımı devam ettirecekler. Malzemeyi, askeri mühimmatı Amerikalılardan satın alacaklar ve bunu Ukrayna'ya verecekler. Bunun da taahhüdü gündemde.
14: Trump etkisi bu bildirgede nasıl gözüne çarptı? Çok yoğun mu?
13: Çok yoğun. Çok yoğun. Hatta son maddeden başlayalım. Son madde aslında Trump'ın bir imzası. Trump ne diyor? Trump genelde Avrupalı müttefiklerin Amerika Birleşik Devletleri'ne çok büyük bir maliyeti oluyor. Güvenlik maliyeti oluyor. Bir, iki külfet oluşturuyorlar. Üç, külfet paylaşımında bulunmuyorlar. Taahhütlerde bulunuyorlar ama buna cevap vermiyorlar ve bunun karşılığını vermiyorlar diye. Dolayısıyla taslak bildiride bir sonraki zirvenin 2027 yılında Arnavutluk'ta yapılması öngörülüyordu. Ancak Başkan Trump ve ABD dedi ki savunma harcamalarında gayri safi yurt içi hasılanın %2'sini bile gerçekleştirmeyen Arnavutluk gibi bir ülkeye bir zirve düzenleme güzelliği yapmayalım, vermeyelim deyip bunu reddettiler. Dolayısıyla 6. maddede mesela bir sonraki zirvenin nerede yapılacağı ve yılda bir mi yapılacak yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi 2 yılda bir mi yapılacak meselesi var ki o husus yer alıyor. Keza Ukrayna konusunda da özellikle taahhütler ayağında olsun. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği unsur var. Bir başka önemli konu da yine bildiride yer alan savunma sanayi konusunda sağlanan anlaşmalar. 50 milyar dolar diye bir ifade yer alıyor. Bunun yaklaşık %70'i neredeyse 2/3 Amerika Birleşik Devletleri firmaları için.
12: Şimdi toplantıya ilişkin ayrıntılar da düşmeye başladı ajanslara. Toplantıda Trump'ın müttefiklerine NATO içinde kalmak istediklerini söylediği bilgisi geldi.
13: Zaten bu husus hem dibacede yani başlıkta yer alıyordu hem de içeride bir güvence bekliyordu. Neticede Avrupalı müttefikler bunun cevabını ancak toplantı içerisinde bekliyordu. Avrupa müttefikler ABD'nin beklentileri yerine getirdiler. Ukrayna savunma harcamaları, o özerklik, savunma sanayide NATO standardı gibi ve bunun karşılığında da ondan da bir taahhüt bekliyorlardı. Taahhütünde Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan koparıp ayrılacak mı yoksa NATO'da kalacak mı diye NATO'da kalacağının ilanını Kuzey Atlantik Konsey toplantısında dile getirdi.
14: Yine toplantıya dair bazı iddialar var. Trump'ın söylediği ve söylemedikleri üzerine iddia o ki Trump daha önce basın toplantısında Rutte ile görüşmesinde İran'la ilgili sözlerini zirve toplantısında sarf etmedi. Bu olumlu bir gelişme mi İran için?
13: Bu İran için olumlu bir gelişme. Şu açıdan olumlu. Bir basın toplantısında yani zirve öncesi geleneksel olarak ABD Başkanı NATO Genel Sekreteri ile yapmış olduğu açıklamalarda hem o ülkenin evrensel açıdan beklentilerini dile getiren bir unsur. Bir de oradan da acaba hani NATO'dan bir beklentisi olup olmadığında bir işareti oluyor. İçeride bunu söylemiyor olması demek ABD Başkanı'nın hem NATO'nun İran'a müdahale olmasının istemediğinin bir göstergesi, öyle bir beklentisi yok. Bireysel olarak müttefiklerin Hürmüz Boğazı konusunda olsun ya da nükleer zenginleşme programında olsun müdahale etmesini istiyor. Ama beri taraftan da bu hışmının aslında sadece bir saman alevi olduğunu, daha çok müzakerecilerin bölgede J.D. Vance, Witkoff vesairelerin elini güçlendirecek bir söylemin ondan sonra zeminini oluşturduğunun bir göstergesi.
12: Son 3 dakikamız. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu bildirgeye baktığımızda 6 madde nasıl yansımaları olur?
13: Bundan sonraki yansımaları aslında şöyle olur. Bir, hakikaten Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de hani bu NATO zirvesinden Ankara ruhu çıkar mı sorusu vardı. Paris ruhu vardı 1960. Reykjavik 1980. Buradan bir Paris ruhu çıkar. Nedir bu? Yani işte Ankara ruhu Avrupa kıtasının güvenliğinin Avrupalılar tarafından Avrupalılar için savunması ve taahhüdü. Bu birinci mesele. İkinci mesele Rusya'nın bir tehdit ama eğer bir barış ihtimali varsa bunu da değerlendireceğinin açık kapı politikası güzel. Üçte savunma sanayi hakikaten geleceğin Avrupa kıtasında geleceğin istihdam yaratan bir unsuru olacağını ve artık Türkiye istesek de istemesek de insanlar istese de istemese de hakikaten Avrupa güvenlik ekosisteminin mimarisinin bel kemiği ya da çok önemli bir omurgası olduğunda teyidi.
12: Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Örsoğlu ve Gülden Ersonumut'la gerçekleştirdik bu yayını. NATO'nun sonuç bildirgesini değerlendirdi Gülden Ersonumut. Sözü tekrar size bırakıyoruz Ahmet.
15: Teşekkür ederiz. Biz de Doçent Doktor Murat Aslan'la bir değerlendirme alacağız. 6 maddelik bir bildirge ki bildiri ki 6. madde zaten Türkiye'ye ev sahipliğine dolayısıyla teşekkür ifadeleri var. Yani 5 madde, 5 konu. Beklenti karşılandı mı bu bildirgeyle?
10: Bence karşılandı. Çünkü madde içerisinde özellikle Lahey savunma taahhüdüne bir vurgu var. Dolayısıyla geçen yıl Lahey'de alınmış olanı işte 2035 yılına kadar %5, arada %3,5, şu an için %2 savunma harcaması taahhüdü aslında burada teyit ediliyor. Yani doğru. Amerika Birleşik Devletleri burada mutlu ediliyor.
15: Verdiğimiz sözün arkasındayız
10: aynen,
15: diyor.
10: Aynen. Bu konuda bir üyeleri. Şey yok. Ama velakin burada ben dikkatimi çeken özellikle birkaç başlık var. Müsaade ederseniz onu ifade edeyim.
15: Açarız da kısa kısa.
10: Evet, şimdi birinci madde teyit. Yani NATO nedir? Misyonu nedir? Biz ona bağlıyız. Yani bildiğiniz basit bir teyit paragrafı. Hmm. 360 derece güvenliği de ön plana çıkartmak suretiyle aslında bir hatırlatma yapılmış. Dolayısıyla ben birinci maddenin Lahey'den, önceki zirveden çok da farklı olduğunu düşünmüyorum.
15: Beşinci madde vurgusunu nasıl yorumluyorsunuz burada? Beşinci madde vurgusunu.
10: Şimdi beşinci maddede...
15: Beşinci strateji... madde şu değil miydi? Hayır. İlk maddede yani. O...
10: Beşinci madde vurgusu.
15: Yani herhangi bir...

0: Beşinci madde hatırlatmasıyla tamam, nükleer şemsiye, ben nükleer tehdide karşı buradayım diyor Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa da diyor ki tamam, Avrupa ülkelerine bir saldırı olursa biz Avrupa olarak bu işi artık biraz daha işin içinde olacağız. Taşı ya, elimizin altına koyacağız.
1: İki taraflı düşünmek lazım. Çünkü Trump'ın Avrupa'ya yönelik eleştirisi, ki bu sabah da tekrar etti biliyorsunuz onu, İran'a karşı NATO ülkelerinin eyleme geçmemesiydi.
0: Doğru.
1: Tabii beşinci maddenin kapsamı çok farklı. Beşinci maddede bir taraftan meşruiyet, bir taraftan hukukilik vardır.
0: Doğru.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkartmadan veya NATO'nun bir zirvesinden, konsensus üzerinden bir karar çıkartmadan NATO'yu hareketlendiremezsiniz. Bu noktada Amerikalılar aslında biraz hatalı kulvarda yürüdüler. Ama bu beşinci madde hatırlatmasıyla İran meselesiyle ilgili Amerikan eleştirisine yönelik Avrupalılar bir teyit mekanizması tekrar çalıştırmış. Bir taraftan da Amerikalılar altına imza attığı için bu Almanya'da biliyorsunuz 5000 asker azaltılmıştı. Aslında o asker azaltmaya yönelik, hani NATO 3.0 söylemlerine rağmen 5. maddeye sadık olduğunu her iki tarafta teyit ediyor.
0: Anladım. Rusya'ya ilişkin bir madde var. Evet. Rusya uzun vadeli tehdit olarak algılanıyor. Burada da biraz Beyaz Saray'ın yaklaşımını sanki ittifak yaklaşımına doğru çekmeye çalışıyorlar. Orada bir ayrışma vardı çünkü. Yani Avrupalı üyeler tehdit devam ediyor derken Trump biraz daha farklı bir yaklaşımda, ya barışın biz daha iş yapacağız Moskova'yla yaklaşımındaydı. Biraz sanki Trump'ı...
1: Tabii ki Alaska'da biliyorsunuz Trump Putin'i ağırladı.
0: Doğru.
1: Evet, uçakları uçurup ve birileri bir gösteri de yaptı Putin nezdinde. Ama nihayetinde Rusya ile iletişim içerisinde...
0: Araya gireyim. Ve arkadaşlar tamam, birazdan vereceğiz. Trump, Zelenski açıklama yapıyor. Dönelim bir dinleyelim.
1: Tabii.
0: Önemli.
2: Gelir ama zorlu bir konu tabii. NATO toplantısını tamamladık ve çok iyi bir toplantıydı. Bu salonda çok fazla sevgi ve birlik vardı. Daha iyi olamazdı diye düşünüyorum, değil mi Marco? Evet, ne düşünüyorsun? Evet, çok olumlu Sayın Başkan. Çok güçlü bir birlik mesajı. Scott, sen ne düşünüyorsun? Evet efendim, bütün Avrupalılar sizin NATO'yu kurtardığınızın farkındalar ve yapmaları gerekeni yapıyorlar. Gerçekten çok özeldi. Türkiye'nin yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gerçekten çok uzun zamandır dostum, güçlü bir adam, iyi bir adam ve harika bir iş yapmış. Bütün yollar, her şey mükemmeldi. Havalimanından geldiğimiz yere kadar her şey kusursuzdu. Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Çok iyi bir zirve gerçekleştirdik. Ve Sayın Zelenski ile görüşmek için de iyi bir zaman olduğunu düşündük. Tabii ki Oval Office'ten bugüne, bilmem inanır mısınız ama, çok iyi bir ilişki geliştirdik. Evet, bu da sonu değil. Evet, bu da belki de başlangıcı olacak. Sadece başlangıç. Biliyorsunuz ülkenin çok büyük bir geleceği var. Çok iyi toprakları, çok iyi kaynakları ve harika insanları var. Polonya'da bir grup insanla birlikteydim ve Polonya'da da çok fazla vatandaşınız var. Tabii ki harika bir ülke. Çok iyi bir liderleri var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlarını ben destekliyorum ve çok iyi bir iş çıkarıyor. Ama tabii Polonya'yı seviyorlar ama ülkelerine, Ukrayna'ya dönmek istiyorlar. Bu iş bittiği zaman ülkelerine dönmek istiyorlar. Tabii evlerine döneceklerini düşünüyorum. Bunların büyük bir kısmı ülkelerine dönecek diye düşünüyorum. İyi bir görüşme gerçekleştirdik. Tabii neler olacağına bakacağız. Siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok teşekkürler Sayın Başkan. Bu görüşme için çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi desteğiniz için ABD'nin, her iki partinin de desteğinden çok müteşekkiriz. Sizinle aynı fikirdeyim. Konuşmamız gereken çok fazla konu var. Ve aynı şekilde Pearl programından dolayı da müteşekkiriz. Sizinle tabii ki bazı detayları paylaşmak isterim. Tabii savunma hala çok önemli bir önceliğimiz olmayı

0: sürdürüyor. Tabii ki müzakereler konusunda şunu söyleyebilirim. Ne yapılması gerektiğini anlıyoruz. Tabii ki bunu nasıl bir barışla sonuçlandırmak için tabii ki sizin de elinizden gelen her şeyi yapacağınızı olan güvenim de tam. Tabii ki drone anlaşmaları konusunda çalışıyor olmamız da çok memnuniyet verici. Bu çok önemli bir başlangıç ve sizinle bununla ilgili çok bazı önemli detayları da görüşmek isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Birçok savaşı bitirdik ve belki de en kolayı bu olacak diye düşünüyordum ama Putin zorlu bir karakter. Kendisi de çok zorlu bir karakter, çok kolay bir iş olmuyor. Tabii ki ülkelerini de çok seviyorlar ve diğer şeyler de var ama son birkaç hafta içerisinde çok fazla ilerleme sağladığımızı düşünüyoruz. Sorunuz var mı? İran ateşkesi sona erdi diyebilir miyiz? Çok kötü davranışlarda bulunuyorlar şu anda, 47 yıldır yaptıkları gibi. Ve dünkü saldırılarından sonra, bunu söylememe gerek yok gerçi, sizin aklınızda çok şey var ama birkaç drone ve bir tane roket fırlattılar, bir tane füze fırlattılar gemilere. Hürmüz Boğazı'ndan geçiyorlardı ki her türlü hakları da vardı bunu yapmaya ve dün akşam onları çok ağır bir şekilde vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam da çok ağır vuracağız. Biraz uyarı vereyim onlara. Ama neler olacak göreceğiz. Evet, İran'dan hiç hoşnut değilim. Ve tabii ki İran'ın nükleersizleştirmesinden bahsetmemiz gerekiyor. Zaten bütün savaş bununla ilgiliydi. Yani İran'ın nükleersizleştirilmesi ve sadece bir toplantıyı bununla ilgili yapabiliriz. Çünkü benim amacım rejim değişikliği değil ama tabii ki liderleri ortadan kaldırdıktan sonra olabilecek en büyük rejim değişikliğini yapmış oluyorsunuz ama olay rejim değişikliğiyle ilgili değil. Biz onların nükleer silah sahip olmalarını istemiyoruz. Nükleersizleştirmekten bahsediyoruz ve bu noktada çok ilerleme sağladık. Ve bakın, konuşuyoruz aynı buradaki gibi. Her şeyi anlaşıyorlar, her şeyi tamam diyorlar. Sonra gidip bir basın toplantısı düzenliyorlar ve biz bunlardan bahsetmedik bile diyorlar. Hepsi çılgınlar. Bu insanların bir derdi var. Ve 47 yıldır Orta Doğu'nun zorbası olduklarını gördük ama artık değiller. Nükleer silaha da sahip olamazlar. İşte ben bunun için buradayım. Sayın Başkan, evet, nükleer silahları olsaydı kullanırlardı ve biz buna izin vermeyeceğiz. Sayın Başkan, çok zorlu koşullarda anlaşma yapmayı bir kariyere dönüştürdünüz. Zelenski ile görüşüyorsunuz, Putin ile görüşüyorsunuz. Peki en pragmatik yol ne olabilir burada uzun vadeli bir anlaşma için? Anlaşma yapacaklar. Bu çok uzun zamandır üzerinde çalışılan bir anlaşma. Artıları ve eksileri var. Neler olduğunu herkesten iyi kendileri bilir. Ve düşünüyorum ki, biliyorsunuz, bir benzetme yapayım. Basit görünüyor ama aslında bir parkta iki çocuk var, birbirlerini sevmiyorlar ve dövüşmeye başlarlar. Bazen onları bırakın, dövüşmelerine izin vermeniz gerekir. İş biraz zordur gerçekten, dövüşmek. Gerçekten zordur ama harika bir iş çıkarıyor. Son derece etkili. En iyi ekipmanlara sahiptir çünkü bizim ekipmanlarımızı kullanıyor. Ama birileri o ekipmanları kullanmak zorunda ve tabii ki çok fazla cesur insanınız var bu tüm bu ekipmanları kullanan ve Rusya'da büyük bir ülke ve büyük bir güç. Rusya her zaman büyük bir savaş gücü olmuştur. Ancak şimdi hazır olduğunu düşünüyorum. Enteresan, çünkü her zamankinden kötü de denilebilir. Çünkü bazen savaşı üzerine araştırma yaptığınız zaman, ki ben bunu yaptım bu işten çok öncesinde, en kötü olduğu noktada, şu anda en kötü noktada mı emin değilim. Evet, kötü gerçekten, çünkü gençler, çocuklar, 25 bin insan hayatını kaybediyor. 10 binlerce kişi, düşünün, 2 ay önce 35 bin kişi hayatını kaybetti ve daha çoğu, bunun büyük kısmı Rus ve ama bunlar insan sonuçta. Ve tabii ki bu halklar arasında pek bir fark da yok aslında, Ruslar ve Ukraynalılar arasında. Bu halklar arasında çok bir fark da yok. Çok iyi anlaşabilirler. Ama çok kötü bir savaş. Binlerce ve binlerce çoğu asker cephede hayatını kaybediyor. Fotoğraflarını görüyorum ve gerçekten korkunç. O da korkunç olduğunu düşünüyor. Hepimiz bunun korkunç olduğunu düşünüyoruz. Ve Zelenski de bu işi halletmek istiyor. Putin de bunu halletmek istiyor ve iyi bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkan, Ukrayna'nın petrol rafinerileri ve askeri fabrikalarına saldırıları konusunda ne söyleyeceksiniz? Evet, bu farklı şekilde formülize ederseniz soruyu. Ukrayna, Rusya'nın askeri fabrikalarına ve petrol rafinerilerine hedef alıyor ve artık petrolleri bitme noktasında. Marco, ne düşünüyorsun bu konuda? Tabii şu anda Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırabiliyor olması zaten bu savaşın dinamiklerini son birkaç ayda değiştiren ana koşul oldu ve Rusya kendi hava sahalarını korumanın daha da zor hale geldiğini görüyorlar ve bu savaşın sona ermesini belki kolaylaştıracak. Evet, bu bir tırmanış olabilir ama belki de sonunu getirmeyi kolaylaştıracak olabilir. Putin bir anlaşma istiyor diyebilir misiniz? Siz nereden geliyorsunuz? Ukrayna ile ilgili bir soru. Bunu nereden biliyorum? Çünkü kendisiyle konuşuyorum. Devlet Başkanı Zelenski ile de konuşuyorum. Zaten hayatım boyunca ben bunu yaptım, anlaşma yaptım. Başkan olmak da bunun bir parçasıydı. O da bir küçük küçük bir sürü şey yapıyorsunuz ve olay sonunda hep anlaşma yapmayı bilmeye bağlanıyor. Ve zaten bu benim işim, bu işi çok iyi biliyorum ve insanlar anlaşmak istedikleri zaman bunu anlayabiliyorum ve anlaşmak istediğini düşünüyorum. Ve hissediyorum ki Zelenski de ülkesini yeniden inşa etmeye geri dönmek ister. Kesinlikle. Tüm bu ölüm ve yıkımdan sonra ve Ukrayna muazzam bir potansiyele sahip ve bunun farkında kendisi de. Bunu da konuştuk. Evet, savaştan çok bundan bahsediyor aslında, biliyor musunuz? Benim için de gerçekten savaştan daha heyecan verici. Çünkü gerçekten çok vahşi, vahşet resmen. Harika bir ülke inşa edebileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz bizim orada da biraz toprağımız var ve bizim de çıkarımız var. Mineraller var ve aslında bu konuda dünyanın en iyi mineral yataklarına sahip. Evet, oradaki mineralleri, bunlardan faydalanmak için sabırsızlanıyorum doğru zaman geldiğinde. Bakın, benim en favori askerlerimden biri. Gerçekten Hollywood yıldızı gibi. İyi misiniz? Evet, toplantılarda görüyorum. Gerçekten harika bir iş çıkarıyor. Harika, harika bir kahraman. Sayın Başkan, Avrupa'nın Patriot füzelerinin Avrupa'da üretilmesine müsaade edecek misiniz? Lisans konusunda bir anlaşmazlık olduğunu söylemişti. Ukrayna ile ilgili olarak mı? Onu da görüşeceğiz. Tabii ki bu bir savunma sistemi, savunma silahı ve tabii ki ben gerçekten savunma silahlarını saldırı silahlarından daha çok severim. Biliyorsunuz bizim bir uçak gemimiz var. Abraham Lincoln, dünyanın en büyük ve en güzel uçak gemisi. Bunu daha önce de anlattım ama İslamik Japon Cumhuriyeti tarafından 111 tane füze atıldı. Ve bu füzelerin hepsi havada imha edildi. Ve biliyorsunuz bunların birçoğu da etkisiz hale getirildi. Ve 111 füzenin her biri havada imha edildi. Ve bir saat içerisinde her taraftan füzeler geldi ve bunların hepsi imha edildi. Ve tabii ki burada inanılmaz şirketlerimiz var. Patriotları üreten şirketler var. Tomahawk üretenler var. Patriotların yanı sıra birçok farklı silahımız var. Venezuela'da gördünüz, İran'da gördünüz. Bakın, İran ortada hiçbir şey kalmadı. Donanmaları ortadan kalktı. Hava kuvvetleri kalmadı. Ve sanırım konuşacağımız şeylerden bir tanesi, küçük bir kuş bana bunu söyledi. Ve onlara Patriot füzesi üretme hakkı vereceğiz, nasıl yapılacağını göstereceğiz. Aslında bu çok karmaşık bir süreç ama tabii ki çabuk öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Ve bunları üreten şirket de şu anda 4 tesis birden inşa ediyor. 4 fabrika birden inşa ediyor. Düşünün, siz bir Patriot füzesi ısmarladığınız zaman uzun süreye beklemeniz gerekmeyecek. Tomahawk'larda da aynı durum. Bazı ekipmanlarda, bunlar gerçekten çok elit ekipmanlar. Sizin bu kadar elit ekipmana ihtiyacınız yok ama konuşacağımız şeylerden bir tanesi de onlara Patriot füzeleri üretmek için lisans vermek olacak. Böylece artık bize vermiyorlar diyemeyecek, kendiniz üretin diyebiliriz. Daha firmaya haber vermedik ama sorun çıkacağını zannetmiyorum. Çok heyecanlanacaklarından eminim. Birçok ülke bunu yapamazdı. Eğer bunu birçok ülkeye söylemiş olsaydı neden bahsettiğimi bile anlayamazlardı. Ama bu çok dahilerden oluşan bir grup ve bu gerçekten bir savunma durumu var. Bu bir saldırı silahı değil. Evet, konuşmak istediğin şeylerden birinin bu olduğunu biliyorum. Küçük bir kuş bana böyle söyledi. İran konusunda ateşkesin sona ermesi topyekün savaşa döndüğümüz anlamına mı geliyor? Anlaşmayı her gün ihlal ediyorlar, yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar, insanları öldürüyorlar. 47 yıldır insanları öldürüyorlar. SS kolu biliyorsunuz düşürdüler. 47 yıldır hiçbir başkan hiçbir şey yapmadı bu konuyla ilgili. Obama onlara muazzam miktarlarda para verdi. Tam aksine biliyorsunuz bir uçak dolusu nakit para verdi. 1,7 milyar dolar nakit verdi. Bir Boeing 757 idi. Hatırlıyor musunuz eski Boeing 757'leri? O güzel uçağı bütün koltukları çıkardılar. İçini tamamen Virginia, Maryland ve Washington DC bankalarındaki bütün banknotları aldılar, oraya doldurdular ve İran'a uçurdular ve gidip onlara verdiler. Akıllarında ne geçiyordu? Gerçekten kapılar açılıp ve uçağın içinden paralar saçıldığında ne düşündüklerini gerçekten çok merak ediyorum. Ve bunun ötesinde milyarlarca ve milyarlarca dolar verdiler. Ve bu arada yanlış ülkeye verdiler, açık konuşmak gerekirse. Obama'nın nükleer anlaşması, bu gerçekten yaşanmış en kötü trajedilerden biriydi özellikle Orta Doğu için ve o anlaşma durumu çok kötü geri götürdü ve yanlış ülkeyi seçtiklerini düşünüyorum. Yanlış ülkeyi seçtiler ve nükleer anlaşma ne kadar kötü bir anlaşmaydı. Obama'nın nükleer atık anlaşması diyorum. Çünkü muazzam bir sıkıntıya yol açtı Orta Doğu'da bu anlaşmayla. Ve biz de bunun tam tersini yaptık. Bizim anlaşmamız nükleer silahın önünde bir duvar. Onunki ise nükleer silaha giden bir yoldu. Biz asla nükleer silah üretemeyecekler bizim anlaşmamızla. Anlaşma olacak mı bilmiyorum. Ama anlaşmasız da yapabiliriz. Biliyorsunuz daha da kolay olur hatta. Çünkü bunlar yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar. Anlaşıyorsunuz ve çıkıp diyorlar ki mesela asla nükleer silah sahip olmayacağız dediler. Anlaştılar. Sonra basın toplantısı düzenliyorlar. Ve biz böyle bir şeyi hiç görüşmedik bile diye sızdırıyorlar. Kim böyle bir şeye inanır ki? Bunu hiç konuşmadığımıza kim inanır? Benim için zaten olayın %99.9'u bundan ibaret zaten. Yani İran'ın nükleersizleştirilmesi. Yani bizim insanlarımız devam edebilir müzakereleri. Steve Jarrett çok iyi biliyorlar. Evet, iki tane çok güzel insan seçmişiz. 8 tane savaşı bitirdik gerçekten güzel insanlar. Steve harikadır, Jared de harikadır. Doğru insanlar bunlar. Neler olacağını göreceğiz ama şu kadarını söyleyeyim. 47 yıldır yanlış davranıyorlar. Askerlerimizi öldürdüler, insanlarımızı öldürdüler. Dünyanın, Orta Doğu'nun ve farklı bölgelerinde birçok kişi öldürdüler. Ve genelde yol kenarlarına bomba döşüyorlardı. Kasım Süleymani'nin en sevdiği saldırı şekliydi bu. Kamyonun altında patlardı. Bu sebeple böyle çelik tabanlı, kalın çelik tabanlı bombaya dayanıklı kamyonlar üretmiştik. İnsanlar bacaklarını kaybettiler, patladı. Bombaların patlamasıyla sakat kaldılar, ölmediler. Evet, modern tıp onları kurtardı ama cehennemi yaşıyorlar. Tüm yaşamları değişti. İran sebebiyle, İran'ın yüzünden oldu bu. Ve bu, düşünün, bu bombaların %97'si İran tarafından üretilmişti. Eşitlememiz gereken bir skor var. Sayın Başkan, Putin'in bu savaşı bitirmeye hazır olduğunu söylediniz. Peki bunu yapmazsa, devam ederse ne olacak? Rusya'ya daha fazla baskı uygulamaya hazır mısınız? Zaten çok fazla baskı uyguluyoruz Putin üzerinde. Hoşuna gittiğini zannetmiyorum. Çok heyecanlandığını zannetmiyorum. Çok fazla baskı var. Anlaşmak için çok büyük bir baskı var ve herkesin üzerinde çok baskı olduğunu düşünüyorum. Ukrayna için hangi güvenlik garantilerini verebiliyorsunuz? Nasıl bir güvenlik garantisi? Güvenlik garantisi mi diyorsunuz? Evet. Bunu hayat kurtarmak için yapmak istiyoruz. Ukrayna bizden çok uzakta. Aramızda bir okyanus var. Ben burada hayat kurtarmaya çalışıyorum. Çok fazla insan ölüyor. Aynı zamanda şunu düşünüyorum. Çok büyük potansiyele sahip bir ülke olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Böylesine bir beyin gücü ülke yeniden inşa etmeye odaklansa, savaşmak yerine muazzam işler yapılabilir, harika başarılar elde edilebilir. Aynı şekilde Rusya da aynı şekilde muazzam miktarda enerjiyi bu yöne kanalize ediyorlar. Evet. Putin'e sorunuz var mı? Zelenski'ye değil. Evet, ona ne sormak istersiniz? Çünkü ben bu soruyu ona soracağım. Geçen yıl Rusya'ya kağıttan kaplan demiştiniz. Bize Zelenski'ye değil, bize Putin'e sormak için bir soru söyleyin. Çünkü bugün onunla konuşacağım. Ona ne sorayım? Evet, ona zor bir soru sorun. Ne zaman bu savaşı bitirecek? Evet, güzel bir soru. Evet, bu soruyu hiç sorduğumu hatırlamıyorum. Sorayım. Sayın Başkan, bir daha söyler misiniz? Size şunu söyleyecek. En kısa sürede bitmesini istediğini söyleyecek. Yakında bitirmek isteyeceğini söyleyecek, istediğini. Onunla çok konuştum. Onunla, kendisiyle, Zelenski ile biraz daha az konuştum ama çok iyi bir ilişkimiz var. Ama Putin'le gerçekten çok fazla konuştum ve savaşı bitirmek istiyor. Birçok kişi buna inanmıyor ama. Peki Putin'in savaşı bitirmek için şartları nedir? Bazı şartları vardı, şimdi artık değişti, daha da değişiyor diye düşünüyorum. Biraz daha sizin istediğiniz yönde değiştiğini düşünüyorum. Tabii ki Rusya için de zor oldu. Tabii ki adil olmak gerekirse, eğer ben başkan olsaydım bir önceki dönemde, asla olmaması gereken, asla başlamaması gereken bir savaştı. Bu gerçekten büyük bir utanç sebebi, böyle bir savaşın başlamış olması. Hem Zelenski'nin hem de Putin'in savaşı bitirmek istediğini düşünüyorum. Kendisine sorun, bu soruyu ona sorun şimdi. Ben açıkçası Putin'in şu anda hangi şartları, barış için hangi şartları öne sürdüğünü bilmiyorum ama zaten bunlar değişiyor. Çünkü savaşın başında daha güçlüydü. Ancak şu anda düşünüyorum ki artık cephedeki inisiyatifi ve ordusunun cephedeki inisiyatifi kaybettiğini düşünüyorum. Bu zaten artık asker sayısı değil. Evet, bizim askerlerimiz, kahraman insanlarımız çok önemli. Ama önemli olan burada bir kimin daha çok askeri olduğu değil. Tabii ki teknolojiler çok önemli. Teknolojik üstünlüğe sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Daha iyi teknolojik adımları attığımızı, belki de bu adımları daha hızlı attığımızı düşünüyoruz. Tabii ki onlar da çok fazla şey üretiyorlar ve bunlarla da mücadele etmek çok zor. ve güçlü silahlar geliştiriyorlar ama biz bu noktada daha hızlıyız ve bu sebeple inisiyatifin bizim tarafımıza tamamen olmasa bile bizim tarafımıza geçtiğini düşünüyoruz. Biz de tabii ki bu savaşı göklere taşımak istiyoruz ve hava sahasını ve cephenin kontrolünü ele geçirmek istiyoruz. Bu çok önemli. Tabii daha az insanınız varsa onları geri püskürtmek için insanınız azsa bu daha zor oluyor ama onların lojistik damarlarını, petrol ve dizel damarlarını insan can kaybına yol açmadan kesmenin yolunu bulduk. Bizim farkımız da bu zaten. Evet, gerçekten salondan yeni ayrıldım. Bütün Avrupalılarla birlikteydiler. Tabii ki Kanada'da vardı ve kendisine çok büyük destekleri var Ukrayna'ya. Putin'e sorudan bahsederken nerede görüşmek istersinizdi? İdeal olarak Moskova'da. Hayır, Moskova'da kimse görüşmez. Olmaz dedim. Bunu yapamazsınız dedim. Ancak o da görüşecektir. Zelenski de görüşecektir ve bir şeyler olacaktır. Olumlu bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Yakında olacağını düşünüyorum. Birinci olarak tabii ki can kayıpları, ikinci olarak da ülkenizin inşa edilmesi. Çünkü muazzam bir geleceğe sahip. Ne zaman olacak biliyor musunuz? Bilmiyorum. Putin demişti ki Moskova'da görüşmeyi çok isterim demişti. Ben de tabii onun yerine koyuyorum kendimi. Moskova'ya gider mi bilmiyorum. Gider mi? Gider misiniz? Tabii ki çok zor olur. Orada havada çok Ukrayna drone'u var Moskova civarında şu anda. Avrupa olabilir mi? Yani. Evet, bu soruyu bu şekilde yanıtladığınızı düşündüm. Evet. Ukrayna'nın bir kez daha Rusya tarafından saldırıya uğramayacağını nasıl garanti edeceksiniz? Gelecekte değil mi? Anlaşma yapılırsa tabii ki bununla ilgili olarak bir güvenlik garantisi üzerinde çalışacağız. Ve Rusya da bize çok saygı duyuyor. Ve bir şekilde doğru anlaşmayı yapabileceğimizi düşünüyoruz. Avrupa'ya da yardımcı olabildik. Avrupa da bunu izliyor olacak. Ama biz de onlara yardımcı olacağız. Bir güvenlik paketi üzerinde çalışıp bunu garanti edeceğiz. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Eğer bir anlaşma yapabilirsek Rusya da çok mutlu olacaktır ve başka şeylere odaklanacaklardır. Biliyorsunuz onlar da bir ülke. Onların da muazzam bir potansiyeli var. Değerli toprakları var. Onlar da birçok şey yapabilirler ülkelerinde. Muazzam potansiyele sahipler. Ama böyle bir şey tekrar saldıracaklarını düşünmüyorum. Ha evet, yeniden saldıracaklar mı diye soruyorsunuz. Ben böyle bir şeyi öngörmüyorum. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Neredeyse 5 yıl oldu değil mi? Evet. Kimin aklına gelirdi ki? Bir daha büyük bir güçlü bir ülkeye karşı karşıyasınız. Bu gerçekten muazzam bir direniş. Patriot füzeleri. Zelenski Patriot füzelerine derhal ihtiyacımız var demişti. Elden fazla Ukraynalı öldü. Bu üretim lisanslarının yanı sıra tabii zaman alacak ama çok zaman alacağını zannetmiyorum. Derhal Patriot füzesi verecek misiniz? Patriot füzelerimiz var ama çok fazla değil. Yani bizim de ihtiyacımız var bu füzelerine. Evet, bazılarını verebiliriz ama çok hızlıca üretebileceklerini düşünüyoruz. Bir kez anlattıktan sonra, şirketi buraya getirdikten sonra, sizinle birlikte çalıştıktan sonra, çünkü silah üretim konusunda çok yetenekliler, karmaşık silahları çok başarılı bir şekilde üretebiliyorlar. Ukrayna'ya gidecek misiniz? Giderim. Ama savaş bitsin isterim. Tabii yani gizli servis çok hoşuna gitmez bu gizli servisin. Evet, gitmek isterim. Mesela evet, daha fazla hasar görmeden Kiev'e gitmek çok güzel olurdu. Gerçekten çok güzel bir kent ama Ukrayna'ya doğru zamanda gitmek isterim. Ne zaman anlaşma sağlamak istiyorsun? Bu konuda bir son tarih var mı? Yani böyle bir şey söz konusu değil. Yani herhangi bir tarih veremem ama bir anlaşma olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz Azerbaycan ve diğer anlaşmalarımıza bakacak olursanız 32 yıldır devam eden bir durum vardı ve gerçekten asla olmaz diyorlardı. 8 farklı anlaşma gerçekleştirildi. Kongo'da bile düşünün. Ruanda var bir tarafta, diğer tarafta Kongo var. 14 milyon insan hayatını kaybetmiş. Bunların birçoğu palalarla korkunç şekilde öldürülmüş. Onu çözdük. Ve tabii arada sırada alevleniyor ama imkansız olan anlaşmaları gerçekleştirdik. Ve baktığınız zaman Hindistan ve Pakistan mesela, ve o işi de hallettik. Ve biz bu işi hallettiğiniz zaman şunu görüyorum. İnsanlar geri dönmek istemiyorlar. Güvenlik garantisinden bahsetmiştiniz bir kere Oval Ofis'te, hatırlıyorum. Evet, tabii ki bir şekilde güvenlik garantisine ihtiyaçları olacak ama onlarla çalışacağız. Evet, bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyor. Güvenlik garantileri çok önemli. Buna da uyacaklar. Özellikle Patriot lisansları ve şu anda en iyi antibalistik füze sistemi olduğunu biliyoruz. Evet, gerçekten en iyisi. Biz bunu daha önce de kullandık ve bu gerçek. Tabii ki diğer ortaklarımızın da tüm desteklerine müteşekkiriz. Ama onlar farklı sistemler vardı. Mesela Venezuela'da düşünün, oradakiler hiçbir işe yaramadı. Bir tane bile uçağımız düşürülmedi. Bir tane helikopterimiz, bir pilotumuz yaralandı, neredeyse bacağı kopuyordu ama ona şeref madalyası verdik ve o noktada o helikopteri çok fazla kişi indiremezdi. Gerçekten kötü durumdaydı ama, ve biliyorsunuz ona çok yakışıklı bir adam ve ona şeref madalyası takdim ettik, biliyorsunuz. Evet, bu işi bitirmek istiyor. Biz de bunu yapacağız. Ukrayna ve ABD arasındaki bir drone anlaşmasının durumu nedir acaba? Biz harika dronlar yapıyoruz ve onların da çok fazla üretme gibi bir yeteneği var. Ve bir savaş alanında bunu merdiven altında, nerede hiçbir yer yokken, korunaklı bir alanı yokken bile üretebiliyorlar. İnanılmaz bir yetenek. Ve Patriotlar konusunda da bunu söylüyorum. Yani bunu birçok ülkenin yapamayacağı bir şeyi onlar yapabilir diyorum. Bunu o yüzden söylüyorum. Çok yetenekli insanlar. Bu anlaşmayı yapacağız diye düşünüyorum. Evet, ve bu anlaşmayı yaptığımızda da muazzam bir korumaya sahip olacak. Tabii ki çok fazla Patriotunuz olsa bir daha kimse sizi vuramaz. Bu da bir örnek olur. Kiev mesela, burada füzeler atılıyor. Ve aynı şekilde, aynı bizim uçak gemisine gelen füzeler gibi, o füzeler de engellenir. Çok hızlı bir şekilde üretebileceğinizi düşünüyorum. Nasıl fikir? Evet, harika bir fikir. Buna ihtiyacımız var Sayın Başkan. Güvenlik garantilerinin bir parçası olarak hava sahasını kapatmayı düşünüyor musunuz? Ukrayna hava sahasını kapatmayı düşünüyor musunuz güvenlik garantisi olarak? Uçuşa yasak bölge oluşturmayı düşünüyor musunuz? Gerekli olabilir. Biz bir anlaşma yaptığımız zaman anlaşma yapacağız. Güvenlik garantisi olsun olmasın. Sonrasında bizim sizin söylediğiniz gibi şeylerle endişelenmemize gerek kalmayacak. Biz çözüme ulaştığımızda, ki bunu yapabileceğimizi düşünüyorum, anlaşmış olacağız. Tabii ki anlaşmanın kalıcı olacağını düşünüyoruz. Bazı insanlar olmayacak diyor ama bilemiyorum. İran konusunda anlaşma kalıcı olacak mı bilmiyorum. Çünkü onursuz olduklarını düşünüyorum gerçekten. Ve tabii onu şu anda Putin'le birlikte yaptığım her şey doğruydu. Evet, bir şey diyecek ama tabii yani bu konuda tepki göstermeniz normal olabilir ama Putin'in herhangi bir sözünü bozacağını düşünmüyorum. Ama İran konusunda düşünün, 47 yıldır bambaşka bir önceki başkanlar ya da başka bir ülke bunu yapmalıydı. ...159 gemilerini batırdık bir haftada. Bu sizin için bile iyidir. bütün donanmaları denizin dibinde gerçekten. Ve şimdi küçük tekneleri kaldılar, ufacık tekneleri var, sürat tekneleri. 28 tanesini vurduk dün. Uyuşturucu kaçakçılarını vurmak için kullandığımız silahlarla vurduk. Biliyorsunuz denizden gelen uyuşturucunun %97'sini durdurduk. Artık kimse o teknelere uyuşturucu yükleyip kaçakçılık yapmaya cesaret edemiyor. Ve aynı şeyi mayın döşeyen tekneler için de kullanıyoruz. Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyenlerin, onlarla vuruyoruz. Dün gece 28 küçük tekneyi vurduk. Zaten ellerinde sadece bunlar kaldı. Bu akşam daha fazla vuracak mısınız efendim? Bu akşam normalde söylemem. Normalde size söylemezdim. Ama zaten yapabilecekleri hiçbir şey yok. Evet, ve yanıt muhtemelen. Evet. Korkunç, berbat bir askeri strateji değil mi? Ne yapacağını söylüyor ama bunu hak ediyorlar. Başkan Trump, peki dün akşamki saldırının etkinliği neydi? İran'a nasıl bir mesaj vermiş oldunuz? İran'a dün akşam yaptığınız saldırı, evet, muazzam bir etkisi oldu. Öncelikle tabii ki radarlarını yeniden inşa etmeye çalışıyorlardı. %60'ını inşa etmişlerdi. Şimdi baştan başlamaları gerekecek. Bakın, biz en üst seviyede saldırmıyoruz. En üst seviyede köprüler olur ve istediğimiz anda bir gün içerisinde İran'daki tüm köprüleri ortadan kaldırabiliriz ve yapabilecekleri hiçbir şey olmaz. Bütün elektrik imalat tesisleri var mesela, elektrik santrallerini eğer mecbur kalırsak onları ortadan kaldırabiliriz. Bunu yapmak istemiyoruz ama mecbur kalırsak yapabiliriz. Su tesislerini vurmak gerekirse bunu yapabiliriz. Hark Adası'na saldırdık. Petrole dokunmayın dedim. Belki Hark Adası'nı ele geçiririz dedim. Belki de Hark Adası'nı ele geçirebiliriz. Yapabilecekleri hiçbir şey olmaz. Petrol boru hatlarını vurmayın, geri kalanını vurun dedim. Onlar da vurdular. Bu akşam yine vurabilirler. Normalde tabii ki böyle söylemem, böyle yapmam ama bunu gerçekten hak ediyorlar. Çünkü anlaşma yapmak istediklerini söylüyorlar. Bizden bir mola istediler, biliyorsunuz. Hümeyni'nin cenazesine gitmek istiyoruz dediler. Sonra da füze fırlatmaya başladılar. Gerçekten, evet, biliyorsunuz, öldürdük tabii ki sonuçta. Ve cenaze gerçekleşti ve zaman istediler. Ve onları da öldürmememizi istediler. Sizi öldürmeyeceğiz dedim. Cenaze sırasında sizi öldüreceğimizi düşündüler. Düşünün, ben bu işi yapacağım mı düşünüyorlar yani? Hiç kimse bunu yapacağımı düşünmüş müydü? Belki Pete böyle bir şey olup... Pete ilk günden beri tabii ki çok hoşuna gidiyor. Lütfen bizi cenaze esnasında öldürmeyin dediler. Biz de hiçbir şey yapmadık zaten. Ama onlar için daha bile güvenli hale getirdik ve sonra ne oldu? Gittiler, gemileri vurmaya çalıştılar. Bir tanesi Suudi, bir tanesi de Kuveyt gemisiydi değil mi? Pardon, Katarlıydı, evet. Üç gemi değil mi? Evet. Üç gemiyi batırmaya çalıştılar. Bilemiyorum, gerçekten birçok kişi çok onursuz kişiler olduklarını söylüyorlar ve bir anlaşmaya uyamadıklarını söylüyorlar. Steve Witkoff, Jared ve JD ve tüm bu anlaşmalarla uğraşan müzakereler için konuşacaklar mı? Evet, konuşabilirler ama bu insanlarla bu anlaşmanın yapılabileceğini gerçekten göremiyorum. Bu insanlarla anlaşmanın mümkün olabileceğini sanmıyorum. Belki büyük bir saldırı olabilir ve çok fazla şeyi imha edebilir. Biz, biliyorsunuz, Pit, dün akşamdan bahsetmek ister misin? Dün akşam bölgedeki gemileri taciz eden küçük tekneleri hedef aldık. Yeraltı drone depolarını, füze depolarını ve sahildeki, kıyıdaki radar ve gözetleme noktalarını vurduk. Yani buradaki kapasitelerini yeniden inşa etmek konusunda yaptıkları her şeyi yeniden hedef aldık. Eğer bu akşam siz emir verirseniz daha fazla ve daha derinlere kadar vurabiliriz. Eğer ablukayı da geri getirebiliriz. Ve bu sadece İran için abluka olacaktır. Başka herkes geçebilecektir. Tabii eğer başarabilirlerse Hürmüz'e mayın döşemeyi çalışacaklardır ama yine onları engelleriz. Uyuşturucu kaçakçılarını ortadan kaldırmak için kullandığımız silahlarla onları vururuz. Düşünün %97'si yıllarca sürekli fentanil ve diğer uyuşturucular farklı ülkelerden deniz yoluyla geliyordu. Venezuela dahil. Ve onları tutukluyorlardı ya da bir mahkemeye çıkarıyorlardı, serbest bırakıyorlardı, başka tekneyle gene geliyorlardı. %97'si yaptıklarımızın hiçbir etkisi yok diyorlar. %97'si durdu şu anda uyuşturucu kaçakçılığının. Şimdi toprak karayoluyla gelenleri de durdurmuş olacağız ve bunu yapmak daha da kolay olacak. Hakikaten şu %3'lük İnsanlar var ya, onlar belki de dünyanın en cesur insanları. Onlara da bir cesaret madalyası mı versek diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü aynı silahı, aynı füzeyi kullanıyoruz. Mayın gemileri deniyor bunlara. Mayın gemilerini, aynı zamanda mayın temizleme gemilerimiz de var. Ve Avrupalı NATO müttefiklerimizin bir fikri vardı. Onlar da mayın temizleme gemileri gönderiyorlar. Tabii ki şu anda ihtiyacımız yok. Mayınlar temizlendi ama belki de daha fazlasını bırakmak isteyebilirler. Gerçekten bunlar kötü insanlar. Akıl hastaları ve 47 yıl önce yapılması gereken. Herkese çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Thank you guys. Thank you. Thank you.
1: Bugün en merakla beklenen ikili görüşmelerden biriydi. Zelenski ile Trump görüşmesi. Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlendi. Uzun bir basın toplantısı oldu. Ukrayna-Rusya savaşına değindi Putin, Trump. Rutte, peki dönelim genel sekreter. Bu saat diliminden sonra artık arka arkaya basın toplantıları var. Şu anda da genel sekreter Mark Rutte konuşuyor. Dinleyelim.
0: Çok teşekkürler Sky News'dan Debra Haynes. Sizi görmek çok güzel. Donald Trump'ı iyi tanıyorsunuz. Bize sizin bakış açınızdan daha heyecanlı olduğu, NATO'ya bağlılığının arttığı konusunda bir düşünceniz var mı? Bir yıllık süre içerisinde tüm müttefiklerin yaptıkları savunma harcamalarını arttırmaları ve her şey sonrasında İngiltere ve diğer ülkelerin İran'la mücadeleye katılmaması, Grönland konusundaki açıklamaları size NATO ile ilgili olarak her zamankinden daha koşnutsuz olduğu düşüncesi oluşturdu mu? Ve İran konusunda şunu sormak istiyorum. NATO'nun ABD'yi askeri olarak destekleyebileceği konusunda bir şey anlamalı mıyız? Bakın şu anda NATO'nun siyasi duruşu, bizim deklarasyonumuzda da göreceksiniz, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği ve Hürmüz Boğazı'nın açık olması gerektiği konusunda ve NATO tabii ki İran'ın balistik füzelere ulaşmaması gerektiği konusundadır. Ancak bu tabii ki NATO'nun dışarısında, kapsamının dışında yapılan bir nokta. Müttefikler bunu ABD'yle yapmak istiyorlarsa ona bir şey diyemem. Aileler arasında bazen tartışmalar olur ve bazı ailelerde ise aman hiç birbirimizle tartışmayalım, hiç, bunun her zaman birazcık sahte olduğunu düşündüm. Çünkü dostlar arasında bazen tartışabilirsiniz, mücadele edebilirsiniz. Bu sizi daha da güçlü kılar ve Trump düşüncelerini kendine saklayan birisi de yok ve bu noktalarda çok açıktı. Avrupa taşın altına elini koymalı dedi. Bu NATO ile ilgiliydi. NATO'ya bağlılığı konusunda bir sorun yok. Ve dedi ki, hey Mark, bu haksızlık dedi. Bu adil bir anlaşma değil dedi. Nasıl oluyor dedi. 600 milyon kişinin yaşadığı bir Avrupa var. Dünyanın en zengin bölgesi. Almanya gibi, Hollanda gibi, İtalya, Fransa gibi çok büyük ekonomiler ve diğer tüm uluslar var. Tabii ki ABD ile birlikte, ama bakıyorsunuz aşırı derecede ABD'ye bağımlısınız, bu doğru değil dedi. Ve Lahey'de zaten onun liderliğiyle son derece önemli bir şekilde önemli kararlar alındı. NATO'ya bağlılığı var, ancak Avrupa'nın da daha fazlasını yapmak istiyor. İran'a geldiğim zaman açık ve bariz bir şekilde tabii ki hayal kırıklığına uğradı. Ben şunu söyledim, bunlar izole, büyük oranda izole noktalar. Biliyorsunuz çünkü Avrupalı ülkeler büyük oranda destek oldu ve olmaya da hazır. Bunlar da ikili olarak görüşülecek konular. Merhaba. Sayın Genel Sekreter, Donald Trump'ın yanında oturdunuz ve Grönland'ı ele geçirmekten bahsediyor. İspanya ile ticaret savaşlarından bahsediyor ve eski Mark Rutte'nin bunları pek de kabul edeceğini düşünmüyoruz. Peki kendinize saygınızı kaybetmiyor musunuz hiçbir şey söylemezken? Her zaman yaptığım şudur. Tabii ki hakkını vermek gerektiği zaman Trump'ı hakkını vermemiz gerekiyor. Çünkü NATO'yu çok daha güçlü bir hale getirdi. Rus tehdidiyle de ilgisi var. Ukrayna savaşıyla da ilgili. Ama olay gerçekten Trump'ın Eisenhower döneminden beri Amerika Birleşik Devletleri'nin ulaşmaya çalıştığı ABD ve Avrupa arasındaki dengeyi sağlamayı başarmasıydı ve bu Avrupa'yı da daha güçlü bir ortak haline getiriyor. Yani bu zirvenin transformasyonel etkisini de özetler şekilde ve her şeyi hesaplamamız ve alt alta koymamız gerekiyor. Grönland konusunda da daha önce de söyledim. Bununla ilgili bir toplantı yaptık. Rusya ve Çin'in kutup bölgesine ulaşması konusundaki endişelerinizi anlıyoruz ama bunu birlikte yapalım, NATO olarak yapalım dedik ve zaten bunu yapmalıyız. Çok az vaktimiz var ama çok fazla sorumuz var. Buradan devam edelim lütfen. Sayın Genel Sekreter, şunu sormak istiyorum. Rusya konusunda bir sorun var. Rusya tabii ki ekonomik krizle karşı karşıya, yakıt sıkıntıları var. Peki bunun savaşın nasıl etkilemesini, Ukrayna savaşının nasıl etkilemesini öngörüyorsunuz? Ve Başkan Trump'ın daha fazla yaptırım getirmesini bekliyor musunuz Rusya'ya? Tabii açık bir şekilde Ukrayna, Rusya'nın enerji altyapısını vurmak konusunda çok başarılı oluyor ve tabii sizin medyadan aldığım haberlere göre, ki diğer kaynaklardan teyit etmiş değilim ama doğru olduğunu düşünüyorum. Dünkü haberlerinize göre Rusya topraklarının içlerinde en büyük rafineriyi vurabildikleri haberi geldi ve son iki ay içerisinde Ukrayna'nın Rus topraklarında hayati enerji altyapısını başarılı bir şekilde vurabildiğini görüyoruz. Tabii ki bu benzin istasyonlarında etkisini görmeye başladık. Biliyorsunuz insanlar sabahlara kadar beklediği için yol kenarlarında sabahlamış ve siyasetçi olarak şunu söyleyebilirim, artık 16. 17. yüzyılda ekmek yoksa oyalamazdınız ama şimdi benzin yoksa oyalamazsınız. Ve tabii ki bunun Rus ekonomisine de etkileri yadsınamaz. Aynı zamanda her şeyi, gün ayda 30-35 bin insanını feda etmeye, bu çılgınca savaşta feda etmeye hazır bir Rusya lideri var. Yani düşünün, savaşa katılmayı düşünen Ruslar yeniden düşünsün. Çünkü o 30-35 bin kişinin arasında olabilirsiniz ya bu ay ya bir sonraki ay ve sizin lideriniz nedense sizi umursamıyor, sizi feda etmeye hazır ve gerçekten bu yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, tabii ki NATO değil, yaptırımlar koordine şekilde gerçekleştiriyor ve neler yapılacağı konusunda sürekli işbirliğini arttırıyor, koordinasyon halinde. İki soru daha alabiliriz.
2: Hi, Johannes Piatra, Austrian National Television and Radio, ORF. I'm just curious about...
0: Sayın Genel Sekreter, şunu merak ediyorum. Günün sonunda NATO neyle ilgili, savunma harcamasından bahsettik, çıkarlarımızın peşinden gitmekten, sert güç kullanımından bahsettik ama şunu da merak ediyorum. Bir otokrasideyiz ve gazetecilerin gözaltına alındığı bir otokraside olduğumuzu görüyoruz ve NATO hangi değerleri koruyor ve bütün 32 müttefik tarafından bu değerler paylaşılıyor mu? NATO'da birçok müttefik var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve 30 Avrupa ülkesi var. Biz bir savunma ittifakıyız. Biz asla bir ülkeye saldırmayız. Ancak çok açık bir şekilde ortaya koyarız ki hiçbir başkası, başka bir ülke herhangi bir şekilde bize saldırdığında bizim çok güçlü bir yanıt vereceğimizi ve kendimizi savunacağımızı bilir. Bunun bir sebebi var. Ben güçlü bir şekilde 21. yüzyılda tabii ki Rusların yaptığı gibi hiçbir ülkeye saldırmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu çılgınca gerçekten. 19. yüzyıldan 20. yüzyılın oyun planından, oyun kitabından gelmiş bir adım. Ama tabii ki burada değerlerimiz de tehlike altında. Demokrasi mesela, bu sadece demokrasi, serbest seçimler anlamına gelmiyor, adil seçimler anlamına gelmiyor. Medyanın özgür ve bağımsız olduğunu, gerçekten neler olduğunu özgürce haberleştirebilmeniz gerekiyor. Tabii ki bu da demokrasinin bir parçası ve demokrasinin bir başka parçası da toplumlarınızın da kendi bakış açılarını gösterebiliyor olması. Bunu bazen gösterilerle yapar. Bu da her zaman mümkün olmalı ve gazetecilerde her zaman her türlü etkinliğe şahsen katılabilmeli. Son bir soru daha için vaktimiz var. Evet, merhaba. Bu taraftayım. Ha, pardon. Sayın Genel Sekreter, Japonya'dan bir sorum var. En azından Ankara'da bizim Hint-Pasifik bölgesinin tüm temsilcilerinin olmaması sizin için bir zayıflık göstergesi mi? Evet, Kore Cumhurbaşkanı buradaydı ve kendisini de daha iyi yakından tanımak fırsatı buldum. Tabii akşam yemeğine katıldılar First Lady ile birlikte. Ancak Savunma Bakanları ve Dışişleri Bakanlığı gibi Yeni Zelanda, Avustralya ve Japonya'dan üst düzey katılım oldu. Bizim bölge ülkeleriyle angajmanımız konusunda herhangi bir eksiğimiz yok. Her zaman bütün liderlerin burada olması gerekmiyor. Tabii ki Kore Cumhurbaşkanı'nın burada olması son derece memnuniyet verici. Kendisiyle telefonda da görüşmüştük. Tabii kendisini karşılıklı olarak birbirimizi daha iyi tanımak her zaman daha iyidir. Geçen yıl Japonya'yı da ziyaret ettim. Tabii ki bölgeye gelecekte de başka ziyaretlerde bulunabilirim. Çünkü önemli bir ilişkimiz var. Aynı şekilde bizim Pasifik ve Euro-Atlantik'in giderek birbirleriyle daha bağlantılı olduğunu görüyoruz. Yani bunları birbirinden ayıramazsınız. Bu beşinci maddeyi Hint-Pasifik bölgesine uygulamaktan bahsetmiyoruz ama savunma sanayi, inovasyon ve standartlar konusunda işbirliğini gerçekleştirebiliriz. Savunma harcaması konusunda fikir alışverişi yapabiliriz. NATO'da tabii ki biz detaylı olarak ne yapmanız lazım diye size reçete vermekten bahsetmiyoruz. Burada neler yapılabilir? İstediğimiz sonuçların katkıları, kolektif savunmamız için ne yapabilir? Bunları konuşuyoruz ve bu konuda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, şurada bir hanımefendi var. Bir soru da alabilir miyiz gerçekten? Siz lütfen, siz sorunuzu sorun, sonra da bitirelim. Çünkü başka liderler de basın toplantısı düzenlemek istiyorlar. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Cem Toplar. Türkiye karşıtı retoriğin Yunanistan'dan hala devam ettiğini görüyoruz. Ve Ege Denizi'ndeki illegal militarizasyon adımları konusunda Yunan Başbakan Mitsotakis hala Türkiye'den savaş tehdidiyle karşı karşıya diyor. Peki Yunanistan'ın böyle açıklamaları ittifakta nasıl karşılanıyor? Müttefikler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili şeylerde daha önce de bunu söylemiştim. 32 tane ülkeden oluşan bir ittifaktan bahsediyoruz. Tabii ki benim görüşüm önemli değil. Ben burada birliği korumak, en azından bunu yapmaya çalışmak, elimden gelen en iyisini yapmakla yükümlüyüm. Ve tabii ki bazı iritasyon noktaları olduğunda, tartışmalar olduğunda ben bununla ilgili herhangi bir kamuya açık açıklama yapmam ve perde arkasında ihtiyaç varsa ve taraflar tarafından talep gelirse yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum. Sizi görmek pazartesi ve bugün daha öncesinde sizi görmek harikaydı. Bir sonraki zirvede görüşmek üzere.
1: NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Genel Sekreter Mark Rutte'nin de basın toplantısını, soru cevap kısmını canlı olarak ekrana taşıdık. Tabii zirve sonrası liderlerin de ikili görüşmeleri, temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yoğun bir programı var bu çerçevede. Geride bıraktığımız saat diliminde Cumhurbaşkanı Erdoğan önce İtalya Başbakanı Meloni ile sonrasında da Almanya Şansölyesi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. O görüşmeler sonrası henüz yapılan bir açıklama yok ama önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saat diliminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir basın toplantısı olacak. Bu temaslara, görüşmelere ilişkin açıklamaları olacaktı. Rutte'nin basın toplantısını ekrana taşımadan önce bugünün yine önemli beklenen bir ikili görüşmesi, Zelenski-Trump görüşmesi, o görüşmeden sonra yapılan basın toplantısı ekrandaydı. Yine enteresan bir basın toplantısı oldu. Neden derseniz hatırlayın, sabah saatlerinde Trump bir basın toplantısında, yine bu kez genel sekreterle yaptığı basın toplantısında NATO'nun NATO'dan memnun olmadığını söylemiş. İttifak üyelerine, özellikle Avrupalı üyelere çok sert ifadeler kullanmıştı. İspanya konusunda berbat bir müttefik, ben artık onlarla görüşmem, konuşmam demişti. Böyle başlayan bir zirve, sonrasında aile fotoğrafında gergin bir takım görüntüler yansıdı. Liderler çok fazla bir araya gelmedi, konuşmadılar. Acaba bu dışarıdaki gerilim zirveye de yansır mı diye merak ediyorduk. Gazeteciler de bunu sordu. Nasıl bir zirve oldu diye sordular Trump'a. Sanki zirveye girerken hiç o cümleleri kurmamış, o ifadeleri kullanmamış gibi. Çok fazla sevgi ve birlik vardı içeride dedi Trump. Sonra beraberinde gelen üç bakanına teker teker sordu. Marco sen ne dersin, nasıl geçti? Marco Rubio'ya, Dışişleri Bakanı'na seslendi. Evet Sayın Başkan, çok olumlu, çok güçlü bir birlik vardı içeride dediler. Pete Hegseth'e sordu. Sen ne diyorsun Pete diye sordu. Sizin NATO'yu kurtardığınızın farkında herkes. Onlar da yapmaları gerekeni yapıyorlar şeklinde bir cevap verdi. Yani aslında sonuç bildirgesine baktığımızda da bir Trump etkisi, Trump'ın talepleri doğrultusunda bir metin olduğunu da gördük. Bunu da zaten Rutte'de onayladı. Harcama konusu en kritik başlıktı. Amerika Birleşik Devletleri bu işi çözdü dedi. Trump bu işi çözdü dedi. Yani ABD Başkanı evet biraz istemsiz, huzursuz, mutsuz gelmişti ama istediğini almış bir şekilde, mutlu bir şekilde dönüyor zirve sonrasında. Murat Aslan, kısa bir değerlendirme alalım. Evet. Ne dersiniz? İstediğini aldı herhalde, değil mi?
3: Yani öyle görünüyor. Aslında bu sonuç deklarasyonları uzun olur. Yani doğru. En az 1,5-2 sayfa olur. 6 paragraflık, ki son paragraf Türkiye'ye teşekkür. Aslında 5 paragraflık. Birincisi de giriş, onu da ifade doğru edeyim. 4 paragraflık basit bir açıklama neticesinde sanki bu seneyi paketleyip piyongu atıp
1: kazasız belasız kapatıp,
3: evet, buradaki asıl başarı hikayesi bir kriz yaşanmadan bu sürecin atlanmış olması ve bir sonraki sene ne olacağı belli değil. Arnavutluk'ta bir sonraki zirvenin olacağı söyleniyor. Ve büyük bir ihtimalle Trump iktidardayken benzer zirveler göreceğiz. Benim gördüğüm, anladığım husus bu. Ama o sonuç bildirisinde özellikle tehdit değerlendirmesine yönelik bir girdi var. Rusya ve terörizm.
1: Doğru.
3: Onda bir değişiklik yok. Dolayısıyla klasik diğer bildirilerde tehdit değerlendirmelerine daha geniş bir vurgu yapılır. Burada yok. Ve daha çok harcanan ve harcanacak fonlara yönelik tespitler var. İşte ikinci maddede 139 milyar dolarlık harcanmış, 50 milyar dolarlık harcanacak fonlardan bahsediliyor. Ukrayna için 70 milyar dolarlık bu yıl için harcanacak ve bir sonraki sene de en az o kadar harcanacak. 70 milyar dolar harcanacak bir meblağdan bahsediliyor. Ve tabii ki yine İran meselesi Trump'ı mutlu etmek adına nükleer silahsız, nükleer silahı olmayan ve serbest geçişe açık bir Hürmüz ibaresiyle sonlandırılmış bu metin. Ama burada şunu da ifade etmek isterim müsaade ederseniz. Şimdi sonuç bildirgesine eğer nükleer olmayan bir İran silah bağlamında ve Hürmüz'den serbest geçiş konduysa ve yarın öbür gün bu iddiayla Amerikalılar NATO'ya bir çağrıda bulunursa NATO bu işin içerisine girmeye mahkum kalabilir.

0: Dedi ki bu gece de vurabilirim. Çok ağır bir saldırı yapabilirim. Şimdiden uyarıyorum. Hatta ne kadar kötü bir askeri strateji değil mi? Evet. Önceden söylemek, ama ben şimdiden söylüyorum. Harp adasını da alabiliriz belki, belli olmaz dedi.
1: Ya İran meselesinde Amerikalılar en başından beri bugün vuracağız diyor. İşte saldırı düzenleniyor. Ertesi gün birileri devreye giriyor. Genellikle Pakistan ve Katar. Ve bir bakıyorsunuz daha yumuşak bir mesaj seslendiriliyor. Özellikle Trump cenahında. Bu nedenle yorum yaparken ben çok çok tereddütlü ve temkinli olmayı tercih ediyorum. Ama ola ki bugün bir saldırı olursa, o zaman karşıt reaksiyona da dikkat etmek lazım. Yani İran mukabelede bulunmak suretiyle Körfez'deki Amerikan askeri varlığına veya İsrail'e füze fırlatırsa, o takdirde iş başka bir istikamete evrilir. Bu nedenle bu tür askeri manevralarda aynı zamanda alınmış tedbirler ve projeksiyonların, yani muhtemel seçeneklerin de masaya yatırılması lazım.
0: Peki. Murat Aslan, teşekkürler. Bu bölüm için teşekkürler. Elbette devam edeceğiz. Basın toplantıları sürüyor. Gelecek açıklamalar önemli, ama şimdilik Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönelim. Seda Üretir bizi bekliyor. Yanında da Mustafa Kartoğlu var. Seda.
2: Teşekkürler Ahmet Arpat. Evet, Mustafa Kartoğlu ile birlikte biz de burada hem Trump'ın o toplantısını dinledik, soru cevap kısmını. Peşinden de Rutte'nin toplantısının bir kısmına tanıklık ettik. Ama öte yandan bu arada neler oldu? Bu arada tabii ekranı birkaç parçaya bölmemiz gerektiği anlar oldu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temasları oldu. Heyetler bir aradaydı. Gelen fotoğraflardan onu anlıyoruz. Hem Macron'la hem Meloni ile oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları bir yandan devam ediyor. Öyle ki bizim bulunduğumuz yerde de bazı liderler şu anda bulunduğumuz yerde Mustafa Kartoğlu ile beraber, işte önümüz kütüphane, orada da zaten bir basın merkezi oluşturulmuş durumda. Arkamızda da bütün o görüşmeler oluyor. Liderler buradan iki taraflı, iki yoldan çıkıyorlar ve bazen de bu tarafa, bizim bulunduğumuz yere de gelebiliyorlar. Orada da bu yüzden bir her tarafta engamenin hakim olduğu bir durumdayız. Peki Mustafa Kartoğlu, şimdi İran'ı bu akşam vurabiliriz. İran'ı bu akşam vurur mu Amerika?
3: Bana bunu buradan söylemeseydi iyiydi. Bugüne kadar, çünkü dünden itibaren daha hem NATO içerisinde birlik mesajının verilmesi, hem de biraz daha barışa yönelik bir hava oluşmasını bekliyorduk. Yani en azından böyle olsa iyi olur diye düşünüyorduk, ama en azından sözde bu olmadı. Hem NATO içerisinde bir takım çatlaklardan bahsedildi. Az önce Macron'a da bu soruldu. Hem de hem Avrupa-Amerika gerilimini tırmandıran Grönland üzerinden, hem de Hürmüz gerilimini tırmandıran sözleri oldu Amerikan Başkanı'nın. Tabii bu şey, bunlar şu anda biraz gerilimi yükselten sözde, ama arkasında bir pazarlık payı, bir müzakere zemini de bırakan açıklamalardı. Demek ki bu biraz daha soğuk savaş gibi biraz içeride devam edecek gibi görünüyor gördüğümüz kadarıyla. Ama
2: Avrupa'sı meselesi, yani onu tekrar uygulamaya yeniden koyabiliriz de, yani bu bir Trump tehdidi.
3: Evet, bu bir tehdit, ama ben oraya gideceğini çok düşünmüyorum. Çünkü bundan kastım, bundan önce buraya varmak için epey bir uğraştılar. Biraz da zaman kaybettiler ve Trump varılan noktayı, petrol Hürmüz krizinden önceki duruma döndü, hatta daha da aşağıya geldi diye övünerek anlattı. Şimdi tekrar onu yukarıya doğru çektiğinde bu sefer yine bir daha eski aşamaya dönmez. O zaman daha yukarıda kalacak. Bizim petrole ihtiyacımız yok derken çok da o sözleri gerçeği yansıtmıyor Trump'ın. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde de petrol fiyatları yükseliyor. Hani bir taraftan Mark Rutte'nin ifadesine bakarsanız, işte Rusya'da benzin istasyonlarında kuyruklar oluşuyor. Eskiden olsaydı Avrupa'da ekmek yoksa oy da yok derlerdi. Şimdi benzin yoksa oy da yok derler. Bu Rusya ekonomisini de çok etkiliyor demişti. Ama benzer bir durum aslında hem Avrupa için hem de Amerika için geçerli. Henüz benzin var, fakat giderek pahalılaşan bir benzin var. O da son tahlilde aynı etkiyi yaratıyor. O yüzden Trump'ın bunu sürdürmesi kendi çıkarına değil, onu o da biliyor. Avrupa'nın hiç çıkarına değil. Muhtemelen şu anda bir arka kapı diplomasisi

0: İran'la Amerika arasında yürüyordur diye tahmin ediyorum.
1: Yani aslında müzakereler bitmeyecek, tamamlanmayacak. Bitmeyecek. Oradan
0: zaten
1: devam.
0: Bir barışa varır mıyız, bir uzlaşmaya varır mıyız görüşmeleri devam ediyordu. Burada anladığım kadarıyla Trump İran'ın nükleer silah yapmayacağız sözünü kamuya açıklarken reddetmelerini, yalanlamalarını çok doğru bulmuyor. Çünkü orada kendine bir zafer payı var. Obama'nın yaptığı anlaşma önünü açan bir anlaşmaydı. Bizim yaptığımız önünü kapatan bir anlaşma dedi. Şimdi İran buna itiraz ettiği sürece Trump'ın zaferi zafer olmaktan çıkıyor. O yüzden biraz orada onu netleştirmek istiyor ve benim çabamın %90-95'i İran'ın nükleersizleştirilmesiydi zaten diyor. Başka bir derdim yoktu diyor. Esasen tabii başında biz bu savaşa İsrail yüzünden girdik itiraflarını falan da unutmuş değiliz elbette. Ama kazanacağı yer orası olduğu için Trump biraz işi oraya yıkmış durumda. Onu teslim ve teyit ederlerse Trump bence bir başka zafer kazandığını ilan ederek buradan geri adım atar.
1: Trump'ın esas kazanmak istediği zaferlerden biri de kendi ifadesiyle anlaşmalarına birini daha eklemek istiyor. Barış, barışa biri daha, bir barış daha eklemek istiyor. 9. barışını Ukrayna-Rusya olsun istiyor. Zelenski de geldi. Bugün Zelenski'nin görüşmeleri de var. Trump'la beraber zaten basın toplantısı da yaptılar. Orada dikkat çeken herhalde Patriot füzesi üretmesi için lisans vereceğiz dedi Ukrayna'ya, değil mi?
0: Evet, günün sürprizi oldu. Çünkü bugüne kadar hep Avrupa üzerinden Ukrayna'ya bir silah tedariki sağlanıyor. NATO kapsamının dışında tutuluyor bu sürekli. Ve Avrupalılar da Amerika Birleşik Devletleri'ne silah satın alıp Ukrayna'ya veriyorlar. Bütçesini Avrupa ödüyor. Ama bu sefer ilk defa bir savunma sistemi için lisans vereceğini, fabrikaların kurulmaya başlandığına kadar uzattı. Biz onu duymamıştık, ben bilmiyordum en azından. Ama sonra da şunu söyledi, şirketin de haberi yok ama diyor, herhalde itiraz etmezler. Şimdi
1: evet, söylenmemiş henüz.
0: Bir üretici şirketin de haberi yok falan diyor. Hani onun haberi yokken nasıl fabrika kuruluyor onu da bilmiyorum. Ama önemli olan şu, lisansını vereceğiz ve orada üretmelerini sağlayacağız diyor. Günün sürprizi oydu. Orada bir şey daha dikkatimi çekti benim. Bir vurgu yaptı. Bunlar saldırı füzeleri değil, savunma füzeleri dedi. O da biraz Putin'e mesaj. Siz füze fırlatmadığınız sürece benim orada yaptığım lisans anlaşması ya da füze fabrikası size benim açımdan bir tehdit değil vurgusuydu o da. Çünkü son tarihte Rusya ile Putin ile görüşen tek batılı lider, yani NATO lideri, iki tane NATO lideri görüşüyor. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Trump. Tabii Trump Avrupa adına da söz söyleme hakkına sahip olduğu için onu orada tek saymak lazım. O pozisyonunu da kaybetmek istemiyor.
1: Kızını görüşeceğini de söyledi. Hatta bugün Rusya Devlet Başkanı'yla görüşeceği bilgisini verdi belki. Çok fazla baskı uygularız dedi Putin'le. Onun hoşuna gittiğini zannetmiyorum. Ukrayna bizden çok uzakta. Ben burada hayat kurtarmaya çalışıyorum. Böylesine bir beyin gücüyle ülkeyi yeniden inşa etmeye odaklansa harika başarılar elde edebilir dedi Zelenski için. Şimdi Putin'le görüşecek Trump. Putin'le görüşecek. Oradan şuna gelelim. Sonuç bildirgesine. Sonuç bildirgesi şimdi 6 madde. Girişte zaten bir hepimiz için vurgusu. Washington Anlaşması 5. madde var. Sonuncusu Türkiye'ye bir teşekkür. Aslında geriye 4 madde kalıyor. Oldukça özet bir bildirgeyle karşı karşıyayız. Biraz bunu
0: çok özet. Bizi ilgilendiren bence ilk iki kısmı. Düzeltiyorum. 2. ve 3. maddesi. Çünkü 2. maddede bizim hem bakanların, savunma bakanının, dışişleri bakanının da cumhurbaşkanının üstünde durduğu bir noktaydı. Savunma müttefikler arasında savunma ticareti engellerini kaldırmak. Bu esasen öncelikle Türkiye'ye yönelik ambargolar anlamına geliyor, yaptırımlar anlamına geliyor. Avrupa ve Kanada tarafında onlar kaldırılmıştı. Ne kadar fiilen, ne kadar resmen orayı ayırt etmek çok kolay değil ama esas olarak herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin Katsa yaptırımlarına bakıyor. Oraya bir atıf var. Katsa'nın kalkması gerektiğine dair bir atıf var. İkincisi de üçüncü maddede geleceği inşa ederken hangi kabiliyetlere ihtiyaç duyduğunu anlatıyor NATO'nun ve o kabiliyetler arasında füze sistemlerini, konvansiyonel sistemleri ve insansız hava sistemlerini sayıyor. Füze sistemlerinde Türkiye çok başarılı, yeni çelik kubbe projesi ile başladığı bir süreç bu. İnsansız hava sistemlerinde zaten yaklaşık 5-6 yıldır dünyada en çok adı adınan ülkelerden bir tanesi. Ve konvansiyonel üretim konusunda da bugün Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de üretim yapan Türk şirketlerinin varlığına atıfla konulmuş bir madde gibi duruyor bu. Oralarda da top mermileri ve zırhlı kara araçları ön plana çıkıyor. Altay tankı ön plana çıkıyor filan. Şimdi bunlara bakılınca o zaman yine aynı maddenin, ikinci ve üçüncü maddenin içinde olan NATO müttefiklerinin ayırdıkları bütçenin artışı ve bunun içerisinden 50 milyar dolarlık yeni iş anlaşmalarından, yeni tedariklerden bahsediyoruz dedi Mark Rutte. Ve burada da bu ifade yer aldı. Bundan bahsediliyor şeyde, açıklamada da. Türkiye'nin buradan savunma sanayinin alacağı pay. Dolayısıyla tabii bu vereceği katkı olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin istediği iki şey. Bir, yaptırımlar kalksın. İki, Türk savunma sanayi NATO üzerinden aslında Avrupa'nın savunmasına entegre olsun, tam entegre olsun. Bu ikisi de bu metinde yer bulmuş görünüyor.
1: O yüzden ikinci ve üçüncü madde bizim için ayrıca önemli diyor. Şimdi bizim için ayrıca önemli, yine konuşmaya devam ederiz ama az evvel ben bulunduğumuz ortamı da anlatırken işte arkadaki binada olanlar oluyor ve biz de daha sonra bu tarafa doğru gelen liderler var diye. Mitsotakis de o liderler arasındaydı. Bu tarafa doğru geldi Yunanistan Başbakanı. Hatta bizzat gazetecilerin içinde bulunduğu bu basın merkezi haline gelen en azından birkaç katı kütüphanenin içine de girdi. Hal böyle olunca çevresi sarıldı. Doğru. Ve kendisine bazı sorular soruldu. Sorular arasında F-35'lerle ilgili daha önce söyledikleri vade vardı. Hem onlar soruldu, hem yorumlarını almak istediler Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin. Ve NTV'den Ahmet Örsoğlu da oradaydı. Şimdi yayında. Ahmet, bir anlatır mısın Mitsotakis'e ne sordular, ne soruldu, ne cevap verildi?
2: Deniz, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis soruları yanıtladı, ayaküstü. Kamera kaydı yapılmasına müsaade etmedi. Sadece bir iki soruya yanıt verdi ve ayrıldı. O sorulardan en önemlisi F-35 savaş uçağıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye olası F-35 satışı soruldu. Mitsotakis, isteyen istediğini yapar, kimseye kime ne tutacağını söyleyemeyiz, buna karışamayız ifadesini kullandı. Ve yine bununla beraber sosyal medyada hem Türkiye'den de Yunanistan'da çok fazla gündeme geldi. Dün akşam resepsiyona girerken Mitsotakis bir marş çalındı Mehteran Birliği tarafından. Bu marş soruldu. Herkese aynı şeyi çaldılar dedi Mitsotakis. Karşılamada en ufak bir kusur olmadı. Çok iyi karşılandı. Her şey mükemmeldi ifadesini kullandı. Son olarak NATO içindeki savunma bütçesi Yunanistan'ın savunma bütçesini karşılar seviyede olduğunu, eksik olan kısmı da karşılayacaklarını söyledi Seda.
1: Peki, Ahmet Örsoğlu anlattı Yunan Başbakan Mitsotakis'in açıklamalarını. Diyor ki Sayın Kartoğlu, Yunanistan NATO içinde savunma bütçesini karşılar seviyede. F-35 sorusu sorulduğu zaman da isteyen istediğini yapar, kimseye kime ne satacağını söyleyemeyiz diyor. Resepsiyona girerken çalınan marş sorulmuş. Bilmiyorum sizin bu konudaki kulağınıza bir şeyler geldi mi? Sosyal medyada konuşuldu. Resepsiyona girerken orada Mehtar takımının Mehtar takımının oluşu marş sorulmuş. Tamam, yani marş, bu özellikle miydi acaba Yunanistan'a gibi. O da demiş ki zaten herkes aynı şeyi çaldılar. Tabii. Ve karşılamada en ufak bir kusur olmadı. Biz çok iyi karşılandık. Her şey de mükemmeldi.
0: Tamam. Şimdi bu açıklamaları F-35 Yunanistan'a yönelik tehdidi güçlendiriyor gibi de yorumlandı bazı yerlerde ama Mitsotakis o soruyu güzel dolandı diyelim. Genel hissiyatı bu olsa da konunun
1: yani
0: kendileri.
1: Yani başka şeyler söylemiş olabilir ama dışarıdan kimsenin hayatına, herkesin hayatında kimse karışamaz bir söylem vardı
0: aynen,
1: ya. Benzer bir şey söylemiş diplomasi dilinde.
0: Evet. Onu kullandı. O yüzden iyi bir açıklamaydı. Yani bu buranın, NATO'nun konumunu iyi ayırt ederek davrandı. O bakımdan çok başarılı buldum kendisini. Öbür taraftan gördüm şeyde o, tabii herkes aynı şekilde karşılandı. Hem hani Türkiye'nin, Türk devletlerinin tarihsel derinliğini gösteren bir karşılama şeyi var, ritüeli var. Beştepe'nin, Cumhurbaşkanlığı'nın. O herkese uygulandı, doğru söylüyor. Ama daha sonra bir zannediyorum şuradan bir yürüyüşü vardı. Şeyden, salondan kütüphaneye gelirken biraz böyle koltukları kabararak yürümüş, kabartarak şu espriyi yaptılar gazeteci arkadaşlar. Mehter marşı kulağından çıkmadı galiba hala diye. Hani Mehteran dinliyormuş gibi yürüyor. İşte Mehter marşının insanlara verdiği böyle bir duygu var, onu anladık.
1: Bir yere etkisi olmuş olabilir diye.
0: Yunan Başbakanı'na etkisi olmuş, evet.
1: Peki. Yani T-35'leri konuşurken Yunanistan'dan konuşuyoruz ama İsrail'den de konuşmak belki gerekiyor. Çünkü orada daha büyük rahatsızlık var. Rahatsızlık böyle bu şekilde böyle bir ifadeyle de değil Yunanistan gibi. Bambaşka ifadelerle ifade edildi. Netanyahu tarafından Amerikan kanalına konuştu işte iki gün önce. Ortadaki dengeler sarsılır. Yani verilmesin dedi Türkiye'ye, bu sistemler çalışmasın dedi. Hatta PTX'e oraya gidecekti bildiğimiz kadarıyla. O ziyaret de iptal olmuş sonradan bildiğimiz kadarıyla. Şimdi buradaki soru şu, hep de Trump'ın işte geri adım atmaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ya toplantıda, Başkan Trump verdiği sözün arkasında durur dedi. Böyle bir kaygı şu, İsrail lobisi veya Netanyahu baskısı acaba bu söylemlerin eyleme dönüşmesinde bir etki eder mi?
0: Etmeye çalıştıkları kesin, anlattığınız gibi. Çünkü sadece o da değil. Ben bir haftadır Amerika'nın medyasında, hatta İngiliz medyasında da Trump karşıtı yazı ve yorumların ve üstelik İsrail lobisine çok yakın medya kuruluşlarında ve isimlerde, yorumcularda arttığını görüyorum. Bu da Trump üzerine baskı kurmak için her türlü yöntemin değerlendirildiğini, her türlü imkanın, fırsatın kullanıldığı anlamına geliyor. Bu da Netanyahu'nun biraz zora girdiğini de gösteriyor. Çünkü bu kadar nokta atışlı Trump buradayken arkasından bütün Avrupa'da, Amerika'da aleyhine Epstein dosyalarından yargılanabileceğine varıncaya kadar yorumlar yapılması, her türlü malzemeyi kullanıyorlar. Bahsettiğiniz Netanyahu'nun Amerikan medyasında birden fazla kanalda galiba röportajları oldu. Ve hepsinde de F-35 meselesi ağırlıklı. Hepsinde. Şimdi bunun üzerine Savunma Bakanı'nın ziyaretini iptal etmesi, ben buna yani Trump üzerine baskı kurmaya yönelik bu çabalarına tepki olarak değerlendirdim. Bu da şuraya biraz oturuyor. Yani bu belki görüntülerden bir tanesidir. Tamamı elbette değil. Ama İsrail kendisini Orta Doğu'da ya da Batı Asya'da bir denge unsuru olarak, Avrasya'da bir denge unsuru olarak görüyor kendine göre. Ve Türkiye'nin F-35 almasının dengeyi bozacağını söylüyor. Denge ne? Kendi üstünlüğü. İsrail üstünlüğünü bozacak bir denge. Çünkü Türkiye'de F-35 yok. Hani olur da ikimiz de aynı sayıda. Veya kimizde de olmaz, bize verir, tamam. Ama başından beri İsrail zaten hiç o F-35'in içinde yoktu. Yani satışta bile yok.
1: Öyle bir denge zaten yok diyorsunuz.
0: Öyle bir denge zaten yok. Bir dengesizlik var, denge düzeliyor. Esasen F-35'i Türkiye alacaktı üretici olarak. İsrail almayacaktı. İş tersine döndü. Sebepleri belli geçtiğimiz 15-20 yıl içerisinde. Fakat burada mesele biraz şu. Amerika'nın İsrail'e ilişkin temel politikası, evet, İsrail'i korumak ama korurken dengelemek. O koruma gücünü kullanarak hop orada dur diyebilmek yani. Fakat İsrail lobisi çok başarılı oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini aldığı halde Birleşik Devletleri'nin dur dediği yerde hiçbir zaman durmadı İsrail. Ne nükleer çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nin denetimini açtı, ne de dış politikada Birleşik Devletleri'nin çıkarına uygun hareket etti. Buna İran Savaşı da dahil. Şimdi Körfez'deki yapılanma da dahil, İsrail yapılanması da dahil. Bunu yer yer Amerikan çıkarlarıyla örtüştürerek Birleşik Devletleri satmayı da başardı. Ama gelinen noktada bakın, Trump'ın en büyük iddiası ne? Savaşları durduruyorum, ölümleri azaltıyorum. Ukrayna-Rusya meselesinde benim en büyük kaygım işte 35 bin insan. 700 bin kişi Gazze'de durduğu yerde öldürüldü, çoluk çocuk. Şimdi öyle bir kompartimanizasyon, iki şeyi birbirinden bu kadar, iki insan etnisitesini birbirinden bu kadar keskin ayırmak zaten başlı başına bir sorun. Ve bu şu anlama geliyor esasen. Burada bunu kabul ettiğinizde, Ukrayna'da insanlar ölmesin dediğinizde, Gazze'de insanlar öldüğünde artık söyleyecek bir şeyiniz de kalmıyor. Davranışlarınızla bile bunu örtecek noktada değilsiniz. Ben biraz Amerika'nın bundan dolayı İsrail'i dengelemek için Türkiye'yi de kullanmak istediğini düşünüyorum. Ya da Türkiye'den İsrail'i dengelemek için yararlanmak istediğini, Türkiye'nin bu pozisyondan yararlanmak istediğini. Türkiye'nin istediğine İsrail dengelensin, bir şekilde bir sınırlamalara tabi tutulsun ve başta söz verilen, anlaşılan noktalarda o anlaşmalara uysun. İsrail çünkü ne Birleşmiş Milletler kararlarına, ne Güvenlik Konseyi kararlarına, ne de anlaşmalara uyuyor Filistin konusunda. Bunlara uysun. Birleşik Devletleri de istediyor çünkü o anlaşmaların çoğunu kendisi yaptırdı. Güvenlik Konseyi'ndeki kararlarda kendi imzası var. BM'deki kararlarda olmasa bile. Ama bunu sağlayacak gücü yok. İç politikada yok. Ama dışarıda bir güçten bu konuda destek alırsa son derece mutlu oluyor.
1: Bu zirvede aslında bugün evet ama dün daha çok Trump ve öncesinde sabah saatlerindeki sanayi forumuyla birlikte biz sanayi, savunma sanayini konuştuk. Türkiye'nin savunma sanayini konuştuk. NATO zirvesini fırsat bilen ev sahibi Türkiye kendi imkanlarını da sergileme, gösterme, tanıtma evet. imkanı buldu. Ve çok da güzel oldu. Çok da güzel oldu. Bazı beklentiler de vardı zaten işbirliği anlaşmaları yapılsın diye. İngiltere ile yapılan bir anlaşma olduğunu duyduk yine.
0: Çok önemli.
1: Bir açıklamayı duyurdu yine. Savunma sistemiyle ilgili, SAMP/T savunma sistemiyle ilgili Türkiye ve İtalya ile birlikte çalışacağız demiş. Bu da önemliydi.
0: Çok önemli. Birçok şey, şimdi dün Savunma Sanayi Başkanı hem o fuar anlamında bir program yaptı şeyde, İtalya'da ve TUSAŞ'ta ve orada Türk savunma sanayi ürünlerini sergiledi. İrili ufaklı. Sonra bir de uçuş gösterisi yapıldı. Bütün o ataklarla, ücretlerle, yurtkuşlarla filan, ankalarla, TB3'lerle filan bir gösteri de gerçekleştirdi. Dün de onunla ilgili rakamlar açıklamıştı. Dün mü, önceki gün müydü hatırlamıyorum. Çok büyük rakamlarla yeni anlaşmalar yapıyoruz diye Türk şirketlerinin Avrupalı müttefiklerle yaptığı savunma anlaşmalarına atıf yaparak. Şimdi bugün de NATO zirve bildirisine giren, Türkiye'nin kabiliyetlerini, kapasitelerini tam olarak yansıtan ve bunların NATO bütçesinden buralara harcama yapılacağını söyleyen kısım, doğrudan bizi ilgilendiren kısım. Biz de bunu Avrupa'nın güvenlik sistemi, güvenlik programı, SAFE programının içerisine Türkiye'yi doğrudan dahil etmeme durumu var. Orada bir kısıtlama hala var. Belki bu NATO bildirisi de bu anlamda da yorumlanabilir. Onu da biraz delmek için ya da onu aşmak için diyelim, delmek demeyelim. Aşmak için de Avrupalı ortaklarla çalışma durumu var. İtalya, İspanya başta geliyor. Romanya, Polonya bunu takip ediyor. Buralarda yapılan ortaklıklar doğrudan SAFE programına girişi garanti ediyor. Fakat bu biraz şuna benziyor. Avrupalılar bunu şöyle kullanıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir iki savunma sanayi şirketinin yöneticisiyle bir aradaydım bir iki vesileyle. Onların söylediği şey bana çok trajik bir durumu, bir tablo çizdi. O da şu. Şimdi o Körfez ülkeleriyle iş yapan herkes bilir. Orayla iş yapmak için yerli bir ortak bulmanız lazım. Ve orada %51'e 49 onun payı olur. Veyahut da bazıları daha küçük bir payla. Ama adamlar sırf o ülkenin vatandaşı oldukları için bu payı alırlar. Ve yattıkları yerden para kazanırlar. Ama bakın, bu Arapların bir adeti. Ama şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz. SAFE programı yüzünden Avrupa ülkeleri, özellikle küçük Avrupa ülkeleri, ekonomileri biraz daha zayıf olan Avrupa ülkeleri, Türk şirketlerini davet ediyorlar. Gelin beraber yapalım, çok güzel yapalım. Biz size Avrupa Birliği'nin kısıtlamalarını aşma fırsatı sunuyoruz. Tamam, yeterli, başka bir şey lazım değil. Sizin ortağınız biziz. Şimdi böyle yattığı yerden kolay para kazanmak yok. Orada öyle bir sıkıntı var. Hani her fırsatta Körfez ülkelerinin iş tutma biçimini, Arapların işte kültürünü falan öyle eleştiren ya da iğneleyenler şimdi benzer şeyleri kendileri yapmaya başlayınca hakikaten biraz trajik bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye burayı, bunları aşmak için bu ülkelerle zaten var olan ilişkilerini, pozitif ilişkilerini savunma sanayi alanına da kaydırıyorlar. İtalya'yla Baykar'ın ortaklıkları malum. İspanya'ya Türkiye şey satıyor. Hücret satıyor, test aracı satıyor.
1: Baykar Fransa'da da bazı anlaşma yaptığı şirketler var. Safran gibi, Yahya.
0: Evet, evet, öyle. Çünkü zaten İtalya'da üçüncü bir şirket kurularak, ortak bir şirket kurularak Leonardo onların bir çatı bir programının almak içerisinde, evet. O zaten uçak satın almak, hani biz tabii bu ülkenin çok değil ya, bunun için yaşlı olmak gerekmiyor. Orta yaşlarda olan insanlar bile bu ülkenin bazı uçakların, hani uçuş sistemlerinin kanatlarından bir parçaları yapmakla övündüğü dönemleri unutmadı daha. Bir başka ülkede uçak şirketi satın almayı henüz hazmedebilmiş değiliz. Şimdi onun da ötesinde orada ortak şirket, ayrı bir şirket kurup bu sefer İtalyan şirketi olarak İtalyan savunma ve havacılık şemsiye yapısının içerisinde bir paydaş olmak bize aslında şöyle: Avrupa ne kadar duvar kapatırsa, örerse, bizim Avrupa'da müttefikimiz çok. Bizim Avrupa'da ne anlama geldiğimizi, Türkiye'nin ne anlama geldiğini bilen ülke çok. İtalya ve İspanya bunlardan ikisi. Ama sadece iki tane değiller. Ama iki güçlü ülke olduğu zaman diğerleri de bundan bağımsız kalamıyor. Polonya ve Romanya gibi. Kuzeyde de baktığınızda mesela Belçika'nın, kraliçenin heyeti olarak bütün ticaret heyetiyle 400 kişiyle Türkiye'ye gelmesi, arkasından Almanların onları takip etmesi, bunlar boşuna şeyler değil. İngiltere ile yapılacak yeni anlaşma, ki biz zaten stratejik ilişkimiz var, öyle bir anlaşmalarımız var onlarca, ama bakın şimdi tekrar geliyor ve İngiltere ile yeni bir çatı anlaşması yapıyorsunuz, bir katman daha ekliyorsunuz ve daha da güçlendiriyorsunuz. Avrupa'nın kalan kısmı arada kalıyor. O yüzden ben hep o kanaatteyim. Şeyle de çok kıymetli bilgiler verir Güldener Son Umut Brüksel'den. Ve hakikaten biraz onun üzerinden hem NATO'yu hem Avrupa Birliği'ni okumak mümkün tek başına. Onunla yıllar önce yaptığım bir konuşma vardı. Bir Avrupa Birliği programı kapsamında gittiğimizde. Bana aslında Avrupa'nın, Almanya'nın ayrı, Fransa'nın ayrı, İngiltere'nin ayrı, o zaman İngiltere vardı, hinterlandları olduğunu, hatta Amerika'nın da ayrı bir hinterlandı olduğunu, ayrı bir grubu olduğunu anlatmıştı. Sonradan tabii o tespitler o kadar çok kanıtlandı ki, mesela bugün Baltık ülkelerini, Brüksel'e mi daha çok güveniyorsunuz, Amerika'ya mı diye soru sorarsanız %90 Avrupa, Amerika cevabı alırsınız. Kimse Brüksel'e güvenmez, Amerika'ya güvenirler. O yüzden mesela Çekya'nın Birleşmiş Milletler kararlarında 3 kişi bile kalsa Amerika ile birlikte oy kullandığını görürsünüz. Çünkü onun orada Avrupa Birliği'nin bir ekonomik refah anlamının dışında yeni üyeler için, özellikle hatta üyelerin yarısı için, yani ilk 12 üyenin sonrasında katılan üyelerin çoğu için sadece bir ekonomik refah anlamına geliyor. Gerçekten bir siyasi birlik, bir hedef birliği anlamına gelmiyor. Avrupalılar da şu anda bundan şikayetçi. Ama şikayet ettikleri şeyin temelinde de kendi politikaları yatıyor. Özellikle de Almanya ve Fransa'nın politikaları yatıyor. Ben Türkiye'nin İtalya, İspanya ve Avrupa Birliği dışında da olsa Avrupa'nın önemli bir parçası olarak İngiltere ile gelişen bu ilişkilerinin daha sonra kıta Avrupa'sındaki diğer ülkeleri de, birliğin kurucu ülkelerini de bir noktaya taşıyacağını düşünüyorum.
1: Şimdi öyle bir yere geldik ki artık hem Türkiye'nin buradaki rolünü anlatmış oldunuz Avrupa ülkeleriyle teker teker ilişkileri üzerinden. Bugün burada da yeni bir NATO'dan bahsediyoruz. Evet. Ve kendi savunmasını kendisi üstlenecek olan, böyle bir niyeti olan NATO'dan üstleniyoruz. Hatta söz ediyoruz. Hatta Almanya şansölyesi demiş ki burada Avrupalı bir NATO inşa etmeye çalışacağız bundan sonra. Şimdi Avrupalı bir NATO inşa ediyoruz demiş. NATO'nun transatlantik kalabilmesi için.
0: Vallahi Avrupalı bir NATO inşa edebilmeleri için doğrudan Rusya ile Trump gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir temas, bir diyalog içinde olmaları gerekir. Bunu yapmadıkları sürece bu bir boş laf olarak kalır. Kusura bakmasınlar.
1: Şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin rolünün de hep arttığını, daha güçlendiğini, artık burada bir daha Ankara'da da hani ev sahibi olmanın ötesinde masada karar verici bir pozisyonda olduğunu, merkezi konumda olduğunu hep bunları konuşa geldik ya. Bildirgeden de yola çıkarak bu Avrupalı NATO'da Türkiye'nin rolünü sormak isterim.
0: Asıl burada mesele şu. Avrupalı NATO derken neyi kastediyor? Eğer Avrupa Birliği'ni kastediyorsa, ki giderek öyle bir hücreleşme var orada, onu kastediyorsa çok büyük bir yanılgı içindeler. Çünkü Avrupa Birliği bu anlamda Brüksel'in bürokrasisinden ibaret değil. Brüksel'in siyasetinden ibaret de değil. Bunu az önce iki örneğini verdim. İtalya ve İspanya örneğini. Hatta buna Macaristan'ı, Romanya'yı ve Polonya'yı da ekleyebilirsiniz. Bu birinci kısım, onun başarmaları mümkün değil. Ondan bahsediyorlarsa eğer. İki, NATO'nun içerisinde en büyük güç sağlayıcılar olarak Türkiye, yeni kabiliyetlerle Türkiye kaçınılmaz gelecek 30 yılın güç sağlayıcısı. İngiltere Avrupa Birliği'nin dışında, Norveç Avrupa Birliği'nin dışında, Kanada Avrupa Birliği'nin dışında, Birleşik Devletler Avrupa Birliği'nin dışında. Siz hangilerini kastediyorsunuz? Dolayısıyla tutarlı bir cümle değil. Umarım NATO'nun Avrupalı müttefiklerini kastediyordur. Eğer öyleyse o zaman Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nde kabul etmek istemedikleri eşit ortaklığını her bakımdan, sadece karar verici olarak değil, aynı zamanda karar fikir üretici, karar üretici, politika üretici olarak da kabul etmek zorunda olduklarının teyidi. Çünkü şunu yapamazlar. İmkanlarınızdan yararlanalım, sizden satın alma yapalım. Müttefikiz, çok güzel. Ama karar alırken, o imkanları kullanırken sizin politika üretmenize
1: çok
0: birlikte olmayalım.
1: Ediyorum.
0: Olmaz.
1: Sağ olun. Veda edemezsek de şimdiden teşekkürler. Çünkü Trump Şara konuşması, görüşmesi başladı. Teymanaya bakan da çevirmeye başladı. Hemen kulak verelim.
3: Gurur duyuyoruz. Tabii ki Orta Doğu'nun önemli bir parçası. Suriye, bölgedeki en muhteşem kültürlerden birine ait profesörler, doktorlar, hukukçular sadece Orta Doğu'nun değil ve sonrasında çok kötü bir dönem geçirdi. Ve birçok kişi gurur duyuyor, yaptığınız işte de gurur duyuyor. Çok teşekkürler. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii çok önceki rejimi devirmekle çok büyük bir başarıya imza atmış olduk. Ve Başkan Trump'ın da söylemiş olduğu gibi 1,5 yıl içerisinde ülkeyi bir araya getirmekle ve ilerleme yoluna sokmakla büyük bir iş başardığımızı düşünüyoruz. Tabii ki bu halkımızın, Suriye halkının gücüyle alakalı. Sayın Trump da bundan bahsetti. Ve tabii ki Sayın Trump'ın almış olduğu yaptırımların kaldırılması yönündeki tarihi kararın rolü büyük. Bunun yanı sıra tabii ki dostane ve bölgedeki Türkiye ve diğer ülkelerin yardımlarının da çok büyük faydası oldu. Tüm Suriye halkı Başkan Trump'a teşekkür ediyor. Çok teşekkürler, gurur duyuyorum sizinle. Sorunuz var mı? Suriye'yi terör sponsoru listesinden çıkaracak mısınız? Evet, yapacağım sanırım. Neden yapmayayım? Harika bir iş yapıyor. Belki de o da bunun olmasını ister. Güzel bir soru sordunuz. Bununla ilgili sorun olur mu? Evet, bence yapmalıyız. Evet, bunu yapacağım. Suriye'nin Lübnan'da Hizbullah'la ilgili yardımcı olmasını istiyor musunuz? Olabilir ama bu konuda da ilerleme sağlıyoruz. Çok başarılı olacaktır. İsrail Başbakanı Netanyahu sizin son birkaç günkü adımlarınızla, açıklamalarınızla sorun olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın bölgedeki ülkelerde bazı amaçları olduğunu söylemişti. Hayır, hiç İsrail'de hiç böyle bir şey yapmadı. Hiç İsrail'i rahat bıraktı. Evet, tabii İsrail'in bir dostu, Netanyahu'nun, Bibi'nin dostu diyemem. Ama anlaşıyorlar ve benim için harikaydı. Türkiye gerçekten fantastik bir ülke ve fantastik bir müttefik, bir NATO ülkesi, NATO müttefiki ve başka hiçbir Amerikan başkanı İsrail için benim yaptıklarımı yapmadı ve Kudüs'te yaptığımız ve birçok şeyi düşünecek olursanız Golan Tepeleri mesela ve başka hiçbir başkanın yapmadığını ben yaptım. Muazzam ilerleme kaydettik ve İran konusunda da çok ilerleme sağladık. Orduların silahlı kuvvetlerini ortadan kaldırdık ve bu 47 yıl önce yapılmalıydı. Sayın Başbakan Netanyahu'nun yeniden seçilmesini ister misiniz? Seçilmeli mi? Şu kadarını söyleyebilirim. Savaş döneminde harika bir başbakan oldu ve çok yakın çalıştık birbirimizle. Çok büyük bir şeyi atlattık birlikte ve bana göre o savaş başbakanı olarak harika bir iş çıkardı. Politikalarını bilemem ama da popüler olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum savaş döneminde ve gerçekten savaş döneminde harika bir başbakanlık yaptı ve biliyorsunuz diğer başbakanlar böyle bir noktada olmazlardı. Çoktan İran tarafından paramparça olmuş olurlardı. Eğer zayıf bir başbakanları olsaydı, başka bir başkan olsaydı zaten aynı şekilde İsrail de bugün var olmazdı. Eğer ben başkan olmasaydım bugün İsrail diye bir ülke olmazdı. ABD'nin ham petrol üretiminin sizin liderinizde Nisan ayında rekor kırdığını görüyoruz. Peki sürekli böyle rekorların kırılması neden önemli? Bunun bu yönde ilerlemeyi sağlamanızın önemi nedir? Tabii biz bunu yapmaya başladığımızda İran'ın nükleersizleştirilmesiydi ve yani İran kesinlikle nükleer silaha sahip olamayacaktı. Onlar da bunu söylüyor ama sürekli kötü davranıyorlar. Onlarda gerçekten bir sorun var. Ve biz bunu yaptığımızda çok daha pahalı olabileceğini düşünmüştük. Petrol fiyatlarının çok daha artabileceğini düşünmüştük ama daha da düştüğünü göreceksiniz. Belki başka şeyler yapıp biraz daha fiyatı arttırabiliriz ama daha da artacağını düşünmüyorum. Muazzam miktarda petrolümüz var. Scott, neler söyleyeceksin bu konuda? Evet, tabii ki Trump yönetiminde birinci döneminde ve ikinci döneminde de Amerika Birleşik Devletleri bir enerji süper gücü haline gelmiş durumda. Ve tabii ki çatışmayı da herkesten daha iyi anlıyoruz. Aynı şekilde burada bir muazzam bir petrol var ve Amerikan petrolünün güvene alınmış olması dünyaya da satılabilir bu. Ve hepsini toplayacak olursanız Suudi Arabistan'ı alın, Rusya'yı toplayın. Dünyanın en büyük iki petrol üreticisi, onların toplamından iki kat daha fazla petrol üretiyor. Suudi Arabistan'la Rusya'yı birleştiriyorsunuz ve Venezuela dahil değil buna. Düşünün, gerçekten muazzam. Ve bunun hepsi benim yönetimimde oldu. Birinci dönemimde başlattık bunu. Biden bu işi batırdı çünkü ne yaptığını bilmiyordu bile. Ve biz şu anda Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha fazla, neredeyse iki katı petrol üretiyoruz. Başka sorusu olan var mı? Sayın Başkan, İranlarla anlaşmak vakit kaybı dediniz. Peki nükleer materyali nasıl çıkaracaksınız? Nükleer materyali çıkarmamıza gerek yok. O kadar yerin altında ki o tozu başka hiç kimse çıkaramaz. Ekipman sadece bizde, ona nükleer toz diyorum. Buradaki nükleer materyal o kadar toprağın derinliklerinde bir dağın derinliklerinde, yerin dibinde ve onu ancak bizde olan muazzam makinelerle çıkarmaları mümkün olur. Yani ona ulaşamazlar. Yani asker gönderme planınız var mı? Hayır. Tamamen ortadan kaldırılırsa, anlaşmalar yapılırsa, eğer İspanya ile ticarete son verirseniz, bu noktada ticaret anlaşmalarını Avrupa Birliği ile yeniden yapmanız gerekir mi? Neler olacağını göreceğiz Avrupa Birliği ile ilgili olarak. Bize çok kötü davrandılar, yıllarca bize kötü davrandılar, bizden faydalandılar ve bu ülkelere çok yakınız. Ve herkese, Avrupa Birliği'ndeki ülkelere çok yakınız, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden yıllarca faydalandılar. Düşünün, Suriye'den de faydalandılar. Nasıl o Suriye'yi geri getiriyorsa ben de Amerika'yı geri getiriyorum. Dünyanın gördüğü en büyük ekonomiyi kurmuş vaziyetteyiz. Düşünün, trilyonlarca dolar yatırım getiriyoruz. 3 trilyon dolarlık bir rekor vardı ve bir önceki yönetim 4 yılda 1 trilyon dolar yatırım getiremedi. Biz 12 ayda 19 trilyondan fazla yatırım getirdik. Ve herhangi bir ülkeye tarihte yapılmış en büyük yatırımdan bahsediyoruz. Trilyon. 19.2 trilyon. Ve tabii ki ülkenin dört bir yanında fabrikalar inşa ediyorlar. Ve dün Toyota Meksiko'dan ayrılıp Meksika'dan Amerika'ya geldiklerini açıkladı. Fabrika inşa etmek için. Ve bu gerçekten de ya dünyada ya da en azından ülkenin en büyük otomotiv fabrikasını inşa edecekler. Walmart'ın %15 fiyatları düşürdüğüyle ilgili bir açıklama yapılmıştı. Walmart fiyatlarda kesinti yapmış olması, fiyatları indiriyor olması harika. Çünkü biliyorsunuz biz çok yüksek fiyatları miras aldık. Ülkemizin belki de muazzam fiyatlar bize miras kaldı. Çok yüksek bir enflasyon bize bırakıldı. Biden yönetimi ve demokratlar tarafından rekor enflasyon bize bıraktılar. Ama şimdi baktığınız zaman enflasyon düşmüş durumda. Her şey mükemmel, fiyatlar düşüyor. Ancak gerçekten farklı kelimeler kullanıyorlar bunları ifade etmek için, ama fiyatlar çok yüksekti. Burası kesin ve bunların hepsi düşünüyor ve petrol düşmeye devam ediyor. Son ay içerisinde petrol fiyatları %50 düştü. O daha da düştüğünde her şey daha da düşecek. Bütün fiyatlar düşecek, daha hesaplı olacak. Bu önemli bir nokta. Bir gün olmuştu göreve geldiğimde, fiyatlar dediler. Hatırlıyorsunuz değil mi? İkinci gündü Beyaz Saray'a geldim. İnsanlar yumurta diye tutturdular. 5 kat pahalandı dediler. Daha bir gündür başkandım ve tamam dedim. Bir şeyler yapacağız dedim ve Paskalya yumurta avı için plastik kullanalım, yumurta almayalım dediler. Ben de böyle bir şey yapmayacağım dedim ve birkaç ay sonrasında binlerce yumurta sipariş ettik ve şu anda yumurta fiyatlarının ne kadar düştüğünü görüyorsunuz, daha da düşüyor. Tamamen uydurma bir kelime icat ettirdiler. Buradaki pahalılık, hayat pahalılığı dediler. Olmayan bir şeyden bahsettiler. Petrol fiyatları da düşüyor. Bugün sizin açıklamalarınızla birazcık petrol fiyatları arttı. Biz ne zaman vurursak 1-2 dolar artıyor. Yani petrol fiyatlarının biraz daha artabileceğini görebiliriz dediğinizde ondan bahsediyoruz. Evet, 2-3 dolar olabilir. 135 dolardan 69 dolara düşmüş durumda ve düşüyor. Onlarla birlikte her şeyi düşünüyor. Petrol fiyatları düştüğünde her şeyin fiyatı azalıyor. Ve biz ne zaman İran'ı vurursak petrol fiyatları biraz artıyor. Sorun yok. Biz orayı nükleersizleştiriyoruz. İran'ı nükleersizleştiriyoruz. Nükleer silahları olmayacak. Bir soru da alayım. İsrail, Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekmeli mi sizce? Bibi ile bu konuyu konuştum ve bunu yapacaklarını düşünüyorum. Zaten Lübnan'la da iyi anlaşıyorlar. Onlarla anlaşmalar imzalıyorlar. Mark, biraz bahseder misin? Evet, amacımız bu zaten. Günün sonunda İsrail'in güvenlik endişeleri var ama Sayın Başkan bu iki ülkeyi tarihte ilk kez bir araya getirme konusunda başarılı oldu. Evet, uzun zamandır, yıllardır olmamıştı böyle bir şey. İsrail ve Lübnan'da bir anlaşma yapıldı ve İsrail askerleri Lübnan'ın güneyinden çekilecek ve her şey çok iyi olacak. Ancak biz Suriye için buradayız ve Suriye tamamen yönünü değiştirdi. Hiç Amerika'yı ben daha hızlı tabii yönünü değiştirmiştim ve gerçekten çok da akıllı olmayan birinden miras aldım görevi ve bu adam ülkeyi o kadar kötü yönetiyordu ki açık sınırlarla birlikte düşünün 25 milyon kişinin ülkemize girmesine izin verdiler ve bunların içerisinde 11.888 katil vardı ve bunların birçoğu birden fazla kişiyi öldürmüş katillerdi. Bunların büyük kısmını ülkeden çıkardık ya da hapse attık ve bu konuda çok başarılı bir iş çıkardık. Şu anda Washington DC ülkenin en güvenli kentlerinden biri haline geldi. Eğer Washington DC'ye bir buçuk yıl önce gelmiş olsaydı canı için korkardı. Tabii hiç hayatı için korkacağını zannetmiyorum ama gerçekten çok tehlikeli bir yerdi. Ve şaka yapıyorum çünkü biliyorsunuz çok zorlu bir çevreden geliyor. Doğru ifade değil mi Tom? Evet, biraz düşünmesi komik. Tabii çok Washington'da korkacağını düşünmüyorum. Güvenliği için endişe edeceğini düşünmüyorum ama bir buçuk yıl önce çok güvensiz bir Washington DC vardı ve şu anda orduyu götürdük ve Washington DC güvensiz bir kent olmaktan çıktı. Ülkenin en güvenli yerine dönüştü. Suç oranı %94 azaldı. Oyun oynamıyoruz. 5000'den fazla hayatını suça adamış kariyer suçlusunu ülkeden çıkardık. Memphis'te, Tennessee'de aynısını yaptık. Ve aynısını Louisiana'da yaptık. Tabii valiyle konuşmanız lazım. Biliyorsunuz New Orleans'da suç oranı %78 düştü kısa süre içerisinde. Ve muhteşem bir Mardi Gras yaşadılar. O da harika bir iş yaptı. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler herkese.
4: Bugünün yine merakla beklenen görüşmelerinden biriydi. ABD Başkanı Donald Trump'la Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın görüşmesi. Sonrasında basın mensuplarının karşısına çıktı iki isim. Ve yine önemli açıklamalar oldu. Öncelikle Trump'ın Şara'ya ve yeni Suriye yönetimine dönük övgü dolu sözleri vardı. Suriye'de Ahmet Şara bir buçuk yıl içerisinde çok önemli işler yaptı dedi. Çok başarılı bir insan dedi. Suriye yönünü tamamen değiştirdi dedi. Soru geldi, terör listesinden çıkaracak mısınız Suriye'yi diye. Evet, Suriye'yi terör listesinden çıkaracağız. Çünkü artık orada bambaşka bir yönetim var diye konuştu. Hatırlayacaksınız daha önce Lübnan'da Hizbullah meselesini, İsrail'in Hizbullah'la mücadelesini eleştirmiş. Bu işi belki Suriye halledebilir demişti. Bu soru, bu açıklaması hatırlatıldı Trump'a. Olabilir ama bu konuda çalışacağız, üzerinde duracağız, başarılı sağlayacağımızı düşünüyoruz diye konuştu. Suriye yönetiminin İsrail'in saldırgan tavrından dolayı bir şikayeti var. Bu noktada da hayır, İsrail böyle bir şey yapmıyor. Evet, Golan Tepeleri daha önce yaşanmış bazı durumlar ama İsrail'le konuştuk, Bibi'yle konuştuk, Bibi Netanyahu'dan bahsediyor. Böyle bir niyetleri yok diye konuştu. İran yine soruldu kendisine. İran paramparça ederdi İsrail'i ben olmasaydım dedi. Aslında soru şöyleydi: Netanyahu'nun yeniden seçilmesini ister misiniz diye sordular. Savaş döneminde iyi bir başbakanlık yaptı. Popülaritesinin çok yüksek olması gerekir. İçeride ne oluyor, politikalarını beğeniyor mu İsrailliler, onu karışmam ama eğer Netanyahu bu liderliği göstermeseydi İran tarafından paramparça edilecekti İsrail. Ben olmasaydım zaten yeryüzünde İsrail diye bir ülkede kalmazdı. İran İsrail'i yok ederdi diye konuştu. Yani enteresan açıklamalar. Trump her görüşme sonrasında uzun açıklamalar yapıyor. Gazeteciler farklı konularda sorular soruyor. O da her soruya yanıt veriyor. Uzun basın toplantıları izliyoruz. Birazdan da bu görüşme sonrası hemen basın toplantısı salonuna geçecek bu kez. Bu kez tek başına kürsüde olacak. Yine gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Hızlı bir değerlendirme alalım. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Kurt bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın
5: Kurt. Hoş bulduk.
4: Şimdi açıklamalar üzerinden gideriz ama öncelikle zirve sona erdi. Bir sonuç bildirgesi açıklandı. Beklenti neydi? Çıkan sonuç bildirgesi o beklentiyi karşıladı mı?
5: Yani kimin beklentisi? Belki bu soruyu sorarak başlayabiliriz ve sonuç bildirgesinin geneline baktığımızda aslında Trump yönetiminin, Trump'ın beklentisinin önemli ölçüde karşılandığını söyleyebiliriz Ahmet Bey. Çünkü baktığımızda şimdiye kadar Trump'ın NATO'dan yana tabii ki farklı beklentileri vardı. Mesela İran krizine doğrudan dahil olmaları, NATO organizasyonu bir organizasyon olarak veyahut da Avrupalı müttefiklerin kendilerine yeterince destek vermediğinden söz ediyordu. Tabii ki bu kadar ileri giden bir durum yok ama şimdi baktığımızda Avrupa'nın daha fazla sorumluluk almasını istiyordu Amerika Birleşik Devletleri. Bu durumun somut bir şekilde bildirgeye yansıdığını görüyoruz. Hatta bir ya da ikinci madde de olsa gerek. Bir başka şey Amerika'nın biraz beklentisini karşılayan aslında Avrupa'nın savunma harcamalarını yükseltmesi meselesi.
4: Doğru.
5: Hatta 2025'te işte Kanada'nın yaklaşık 150 milyar dolar arttırdığını, bunun bir örnek olarak gösterildiğini ve yine somut olarak en azından bu zirve bağlamında 50 milyar dolarlık bir alımın yapılacağının ilan edilmiş olması bence yine Amerika'nın bir beklentisiydi ve bu da aslında bildirgede yer almış oldu. En ilginç, yani Amerika'nın bence bu bildirgeye doğrudan koydurmayı başardığı en ilginç madde bence Hürmüz konusundaki madde. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi İran'la sıcak çatışmalar devam ederken Trump biliyorsunuz sık sık NATO'nun gerekli rolü oynamadığını, Avrupalı müttefiklerin yeterince elini taşın altına koymadıklarını söylemişti İran'la çatışmalar bağlamında. Hatta daha sonra daha spesifik ve daha somut bir öneri yapmıştı. NATO'yla veyahut da Avrupalı müttefiklerle gelin bu Hürmüz'ü biz açık tutmak için yeni mekanizmalar oluşturalım. Biz buraya asker sevk edelim. Ortak bir askeri güç oluşturalım sırf Hürmüz'ü açık tutmak için demişti. Fakat Avrupalı müttefikler arasında bir şeye yol açmıştı bu. Özellikle hem Amerika ile Avrupalılar arasında hem de Avrupalıların kendi içerisinde bir anlaşmazlığa yol açmıştı ve nihayetinde
4: burada bir taahhüt koyuyorlar artık
5: evet,
4: ortaya.
5: Trump'ın bu teklifi karşılık görmemişti o zaman. Fakat sonuç bildirgesine bu maddenin konmuş olması, yani NATO'nun sonuç bildirgesine konmuş olması bir taahhüt anlamına geliyor ifade ettiğiniz gibi ve şöyle bir soruyu aslında beraberinde getiriyor. Yarın öbür gün Hürmüz konusunda yaşanacak bir anlaşmazlık, yani Amerika ile İran arasında yaşanacak bir anlaşmazlıkta eğer Amerika Birleşik Devletleri, pardon İran olur da Amerika'nın Hürmüz'deki donanmasına bir saldırı gerçekleştirirse mesela 5. madde işletilecek mi? Yani çünkü 5. madde bildirgenin 1. maddesinde özellikle vurgulandı.
4: Doğru.
5: 5. maddeye sadık olduğunu bütün müttefiklerin ve kolektif savunma anlayışının devam ettiğini, haliyle bu konuştuğumuz senaryonun aslında gerçekleşmesi bir taraftan çok uzak değil. Yani İran'ın bir şekilde maliyeti göze alıp Amerikan gemilerine, Amerikan güçlerine saldırması konusunda Amerika muhtemelen bu maddeyi hatırlatacak. Hı-hı. Yani bildirgedeki bu maddeyi hatırlatacak ve NATO'yu göreve çağıracak. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde olası bir şeyin, olası bir tansiyon yükselmesinde NATO'nun doğrudan belki de artık angajmana gireceğinin bir işareti. En azından prensipte veyahut da şeyde bu maddenin yer alıyor olması buna işaret ediyor.
4: Şimdi bu görüşme, Şara-Trump görüşmesinden çıkan iki manşet var. Biri Suriye'yi terör listesinden çıkaracağız açıklaması. Diğeri de İsrail'in Lübnan'dan çekileceği açıklaması. Bibi ile konuştum. Onlar çekilmek istiyor. Zaten anlaşma imzalıyorlar Lübnan'la. Lübnan'dan çekilecekler. Bu iki manşeti nasıl yorumlarsınız? Önce Suriye ile başlayalım isterseniz.
5: İkisi de çok önemli açıklamalar Ahmet Bey. Birinci maddenin tabii ki uygulanması daha kolay. Çünkü bu Amerika'nın kendi iç hukuki mekanizmasını harekete geçirerek Trump yönetiminin direktifleriyle uygulamaya koyacağı ve sonuç alacağı bir mesele. Zaten
6: terör listesinden çıkmasının sonucu ne olur? Yaratacağı sonuç.
5: Güzel, önemli bir soru. Şöyle, terör listesinden çıkmasının sonucu artık Suriyeli yöneticilerinin tümünün bir yönetim olarak ve bireysel olarak aslında bir anlamda meşruiyetinin daha güçlenmesi anlamına gelecek. Bu bir. İkincisi, Suriye'nin bir devlet ve bir hükümet kurumu olarak bir anlamda terörle ilişkisi anlamında yine temizlenmesi anlamına gelecek. Bu tarz yaptırımlar, bu tarz kararlar Esed döneminde alınmıştı. Onu ifade edelim öncelikle. Ve tabii ki işte Amerika Birleşik Devletleri'nin HTŞ'ye yönelik tutumu biraz bu konuyu ağırdan almasına neden olmuştu. Fakat devrimden hemen sonra olmasa bile kısa sayılabilecek bir sürede Suriye'ye uyguladığı bütün yaptırımları kaldırması aslında bunun işareti işareti olarak okunabilir. Ve bir tek bu kalmıştı. Yani Suriye hükümetine uygulanan ambargoların konusunda ve diğer yaptırımların kaldırılması sonucunda bir tek terör listesinden çıkarılması mevzusu vardı. Hatta şöyle bir tablo vardı Ahmet Bey, müsaadenizle. Yani Amerika Birleşik Devletleri devrim sürecinde Suriye ile ilgili o kadar karar aldı ki, o kadar ambargo yaptırım kararı aldı ki muhtemelen Trump yönetimi şöyle dosyayı açtığında hangisini hangi sırayla kaldıracağını şey yapamadığı için kısa süre içerisinde tek bir kararla bütün yaptırımları kaldırmıştı. Bu Suriye yönetimini fazlasıyla rahatlatmıştı. Fakat bu karar özellikle dediğim gibi yani Suriye hükümetinin uluslararası meşruiyeti açısından artık fazlasıyla önemli ve Amerika'nın şimdiye kadar Suriye ile ilişkin ve Suriye hükümetine, Şara hükümetine ilişkin benimsediği söylemin de aslında süreceğini, devam edeceğine işaret ediyor. Lübnan konusuna gelince bu tabii ki bölgesel tansiyonun düşmesi açısından fazlasıyla önemli. Çünkü Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat metninde de Lübnan başlıca konulardan bir tanesiydi. Hatta tansiyonun yeniden yükselmesinin kısmen Lübnan'la da ilişkisi var. Çünkü geçtiğimiz hafta İsrail biliyorsunuz yeniden çok kamuoyuna yansımasa da çeşitli bölgelerdeki işgalini devam ettirdi.
6: İran'ın en önemli şartlarından biriydi. Yani ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi.
5: Evet, hatta hatırlarsanız yani müzakereler neredeyse bu konudan dolayı bir duraksama noktasına gelmişti. Dolayısıyla Trump'ın bunu ifade etmesi aslında tansiyonun yeniden yükselmesini istemediğine de işaret ediyor. Fakat burada zorluk şu, bu mesele yalnızca Trump yönetimiyle ilgili bir şey değil.
6: Doğru.
5: İsrail'le ilgili bir şey ve İsrail'i frenlemesi gerekiyor. Bunu hangi yolla yapacak? Yani İsrail'i Netanyahu yönetimini zorlayarak mı, yoksa ona bir tabiri caizse bir havuç vererek onu yatıştırarak mı yapacak? Yapabilecek mi onu bilmiyoruz. Fakat en azından bu niyetini beyan etmiş olması hem bölgesel tansiyonun düşmesi hem de Amerika ile İran arasında yeniden yükselen tansiyonun en azından Trump açısından çok fazla yükselmesini istemediğine dair bir işaret.
6: Yani daha önce de benzer yönde açıklamalar yapmıştı Trump, İsrail'in Lübnan'dan çekileceği yönünde, ama sonrasında Tel Aviv yönetimi doğrudan Netanyahu ya da işte İsrail Savunma Bakanı hayır, aksine operasyonlarımız devam ediyor, kalıcı olacağız, bölgede kendimize bir güvenlik koridoru oluşturacağız şeklinde yanıtlar geliyordu. Yine bir Tel Aviv'den karşı bir açıklama gelir mi?
5: Gelebilir, çünkü aynı zamanda İsrail'de bir seçim süreci yaşanıyor. Doğru. Ve bu güvenlik meseleleri İsrail'de sadece bir güvenlik ve dış politika meselesi değil, aynı zamanda kamuoyuna, iç politikaya yönelik bir söylem olarak da kullanılıyor biliyorsunuz. Hatta yine İsrailli bazı yetkililer işte Trump'ın hatırlattığınız üzere geçen seferki açıklamasının üzerine, yani biz işgali durdurmaktan şunu anlıyoruz, daha fazla ileri gitmeyeceğiz, daha büyük çaplı bombalamalar yapmayacağız, sadece en azından şimdilik duracağız gibi açıklamalar yapmışlardı.
6: Hatta öyle açıklamalar geldi ki İsrail bağımsız bir ülkeye kadar geldi.
5: Trump evet, bu kadar bizim adımıza karar veremez.
6: Bizim adımıza karar veremez gibi.
5: Fakat en azından Trump'ın niyetini göstermesi açısından önemli dediğim gibi. Bir de takdir edersiniz ki bu tarz meseleler hani bir açıklamayla, bir mutabakat metniyle şey yapılacak meseleler değil. Aslında eğer İsrail taahhütlere bağlı kalırsa Ahmet Bey, bir taraftan Lübnan'la da yine Trump yönetiminin aracılığıyla hem bir mutabakat anlaşması hem de bir güvenlik anlaşması imzaladığını unutmayalım birkaç gün arayla.
6: Doğru.
5: Ve Hizbullah'ın nötralize edilmesi diyelim, silahsızlandırılmasa bile Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıların durdurması için alınacak önlemler paketini, hatta İsrail'e fazlasıyla taviz veren hem mutabakat metni hem güvenlik anlaşması imzalandı. Dolayısıyla İsrail'in bu taahhütlerine uyması durumunda bile mesele bugünden yarına çözülmese bile bir çözüm süreci, bir patikaya, çözüm patikasına girecek gibi görünüyor. Fakat burada esas mesele dediğim gibi biraz İsrail'in ikna edilmesi ve durdurulması.
6: O noktada da tabii Lübnan'ın Hizbullah'ı nötralize etmesi ne kadar mümkün? Lübnan ordusunun kapasitesi ortada. Bir başka formül işleyebilir mi? Konuşacağız. Ama izin verirseniz kısa bir reklam aramız var. O reklam arasını verelim, sonra devam edelim.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek.
1: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinde seyretse de ardından yeniden yükselişe geçecek. Doğu Anadolu'da ise yerel kuvvetli yağış riski

0: Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: mu tatil sepetinde? Tatil sepeti. Tablet deyince vatan. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Trabzon-Gümüşhane yolunun 15-48. Kilometrelerinde ve Afyonkarahisar-Konya yolunun 12-15. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Reklam.
7: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılımda...

0: Katılım.com.tr'de Vakıf Katılım. Reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur, yine gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. İstanbul 25-26, Bursa 28 derece. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 30-32 derecelerde. Ege'de kariyer serinlik sağlıyor, İzmir ve Bodrum 34 derece. Akdeniz'de güneş görülse bile bazı noktalarda kuvvetli yağışla etkili. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu kesiminde yağış var. Bolu 26, Samsun 29 derece. Doğuda yağış Kars, Ağrı, Van kesiminde var. Erzurum 26, Malatya 33 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Bir kez daha merhabalar Ankara'dan. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Sona erdi derken zirve sona erdi ama yoğunluk bitmiş değil. Çünkü zirveye katılan liderlerin basın toplantıları, ikili görüşmeler, o görüşmeler sonrası yapılan açıklamalarla gündem şekilleniyor. Ve her görüşmede kendi içinde yeni yeni manşetler çıkarıyor. Biraz önce bir önceki bölümde Trump-Şara görüşmesine odaklanmıştık. Orada yapılan açıklamaları konuşmuştuk. Şu dakikalarda yine Trump'ı bekliyoruz. Bu kez bir basın toplantısı, tek başına kameraların karşısına geçecek. Salon kalabalık. Birkaç dakika içerisinde Trump'ın salona gelmesini bekliyoruz. Tabii çok geniş de bir güvenlik önlemi alındı. Öyle ki aynı salonda bu toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşmuştu. O basın toplantısı sona erdi. Amerikan heyeti, gizli servis bütün salonu boşalttı. Halihazırda orada çünkü Rutte'yi dinleyenler devam edip Trump'ın basın toplantısına da katılmak istiyordu. Ama gizli servis bütün salonu boşalttı. Salonda kapsamlı bir arama yapıldı. Sahne Trump için hazırlandı. Dinleyiciler, konuklar, basın mensupları içeri alındı. Ama arkadaşlarımız bildiriyor, çok kalabalık olduğu için örneğin merdivenlerde oturan basın mensupları var. Orayı boşaltın yoksa gelmeyecek Donald Trump diyor oradaki ekipler. Bakalım, bekliyoruz Trump'ı. Bu arada evet, zirveyi konuşuyoruz, zirveye odaklandık. Liderlerin açıklamalarını konuşuyoruz. Ama liderlerle birlikte Ankara'ya lider eşleri de geldi. Onlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün Çankaya Köşkü'nde önemli bir etkinlikte bir aradaydılar. Ahmet Örsoğlu aktaracak o etkinliğe ilişkin ayrıntıyı.
1: Liderler zirvesine pek çok lider eşleriyle birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan lider eşleriyle bizzat ilgilendi. Bugün Çankaya Köşkü'nde Emine Erdoğan lider eşleriyle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalar yaptı Emine Erdoğan. Çocuk güvenliği, dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil mesajı verdi. Tasarımın ilk ilkesi olmalıdır ifadesini kullandı. Algoritmaların kara kutusu açılmalı. Teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır mesajı verdi. Bu mesaj çocukların korunması adına önemliydi. Yine Emine Erdoğan bu davette, Çankaya Köşkü'ndeki davette çocuklarımızın ekran üzerinden neye ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz. Şirketler hissedarlarına, devletlerse milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmak da milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur mesajı verdi Emine Erdoğan bu davette. Yine Emine Erdoğan öğle yemeğinde buluştuğu lider eşlerine Türk mutfağı lezzetlerini tattırdı. Geleneksel el sanatlarının yer aldığı bir koleksiyonu tanıttı. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Yine Erdoğan NATO zirvesi vesilesiyle lider eşlerini ülkede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti konuşmasında. Yine lider eşlerinin davete icabet ederek buluşmayı onurlandırdıklarını belirtti Emine Erdoğan ve her bir konuğuna ayrı ayrı teşekkür ettiğini hatırlatalım. Yine çocuklarla ilgili bir mesajı vardı Emine Erdoğan'ın. UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler içinde geçerli, maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız diye konuştu Emine Erdoğan. Elbette yapay zeka mesajı da dikkat çekiciydi bu buluşmada Ahmet Ertan.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Emine Erdoğan lider eşlerini ağırlıyor. O etkinlikten yansıyanları, verilen mesajları dinledik. Şu dakika itibariyle beklenti Trump'ın basın toplantısı önümüzdeki birkaç dakika içerisinde başlamasını bekliyoruz. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına çıkacak, bir basın toplantısı düzenleyecek. Uluslararası basın yaklaşık 3000 basın mensubu akredite olmuştu. Onlar Cumhurbaşkanı'na sorularını soracaklar. Herhangi bir soru kısıtlaması, sınırlaması yok. Yani ucu açık basın toplantıları bunlar. Elbette yani belli bir süre düşünülmüştür ama her soruyu da sorma imkanı bulacak basın mensupları. Takipteyiz. Ama Trump'ın basın toplantısını beklerken biraz bir önceki turda Şara Trump görüşmesinden çıkan sonuçları, yapılan açıklamaları değerlendirmeyi sürdürelim. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Kurt konuğumuzdu. Şimdi Sayın Kurt, Suriye'nin terör listesinden çıkarılmasını konuştuk. Lübnan'dan İsrail çekilecek açıklaması yaptı Trump. Gerçi ona kadar karşılık bulur, karşılık bulmaz. Ona temkinli yaklaşmak gerekir dediniz. Orada yapılan bir anlaşma var. Lübnan'ın Hizbullah'ı nötralize etmesi konusunda bir taahhütü var. O taahhütü yerine getirir mi, getiremez mi? Trump daha önce yaptığı bir açıklamada İsrail bu işi beceremiyor. Hizbullah'ı ortadan kaldıramadı. Bir kişi için 100 kişi öldürüyor. Evet. Beceremediniz. Belki Suriye bu işi halleder demişti. Bugün de o soru soruldu Trump'a Şara ile görüşmesinde. Daha önce böyle bir açıklama yapmıştınız. Yine gündeme geldi mi Hizbullah meselesi? Olabilir dedi. Yani üzerine çalışırız, bakarız, neden olmasın şeklinde. Ne dersiniz? Suriye bu işe gönüllü olur mu? Hizbullah'ı bir şekilde Şara yönetim ya da Suriye nötralize eder mi?
2: Doğrusu ben Şara yönetiminin bu işe gönüllü olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü bu artık çok daha başka komplikasyonlara yol açar. Şimdiye kadar yani çatışmalara, savaşın taraflarına baktığımızda tabii ki savaşın normalleşmesi, olağanlaşması mümkün değil. Ya yani öyle bir şeyin de normalleştirmek söylemsel düzeyde dahi tehlikeli bir şey. Fakat hani taraflara baktığımızda Ahmet Bey, tarihsel açıdan birbirlerini nasıl değerlendirdikleri ortada. Yani İsrail ile Hizbullah'ı kastediyorum burada veyahut da İran ile İsrail'i. Suriye'nin denkleme çatışan bir taraf olarak girmesi, bu zaten bir şeye dönüşmüş olan, bir çatışma sarmalına dönüşmüş olan durumu daha da aslında karmaşıklaştıracak. Affedersiniz. Dolayısıyla bu durum ne bölgesel barış açısından ne de Suriye'nin güven ve istikrarı açısından hiç de tercih edilecek bir durum değil. Şara yönetiminin de buna dediğim gibi tevessül edeceğini ben pek düşünmüyorum. Şara'ya da sorulmuştu bu soru. Yani Trump'ın zikrettiğiniz ilk açıklamasından sonra Şara'ya da soruldu. Şara bu soruya gayet diplomatik fakat açık bir şekilde yanıt vermişti ve demişti ki bizim Lübnan'la biz böyle bir angajmaya girmeye niyetimiz yok. Evet, devrim sürecinde Hizbullah geldi, Suriye topraklarını işgal etti. Hatta bizim arkadaşlarımızı, çevremizi katletti devrim sürecinde. Fakat biz yeni bir sayfa açtık ve bütün bölge ülkeleriyle daha hükümetler seviyesinde, daha diplomatik, daha barışçıl seviyede bir şey yapmak, bir diplomatik ilişki kurmak istiyoruz dedi. Hizbullah meselesini de bir tür Lübnan'ın iç meselesi gibi gördüklerini ve dolayısıyla meselenin orada halledilmesi gerektiğini ifade etmişti Ahmet Şara. Trump'ın burada evet sorulan soruya hayır Suriye bu işe girmeyecek şeklinde bir net bir yanıt vermemesi şaşırtıcı mı değil. Bir şekilde bunu elinde bir kaldıraç olarak tutmak istiyor. Belki de Suriye'ye karşı, Şara yönetimine karşı bir pazarlık kozu olarak elinde tutmak istiyor. Dolayısıyla hani kapıyı tam kapatmaması bence buna işaret ediyor. Zaten şu anda Suriye güvenlik güçleri içeride büyük meselelerle uğraşıyorlar. Yani bu konuyla yakından ilgilendiren biri olarak ifade edeyim. Evet, terör saldırıları azaldı. DAEŞ tehlikesi artık stratejik bir seviyede değil. Fakat Suriye ordusu, polisi, istihbaratı yani güvenlik kurumları ciddi bir yapılanma içerisinden geçiyor. Hem ideolojik hem de kurumsal seviyede. Bir taraftan sınırlarını korumaya çalışıyorlar. Bir taraftan İsrail biliyorsunuz Suriye içerisinde genişlemeye devam ediyor. Çiftçilerin topraklarına gitmesini engelleyerek orada fiili durumlar yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında Suriye açısından öncelikli güvenlik meselesi Lübnan ya da Hizbullah da değil. Çünkü Hizbullah Suriye'den çekildi ve şu anda evet Suriye sınırına yakın bir yerde de olsa İsrail'le bir angajman içerisinde, Suriye ile değil. Suriye için öncelikli dış güvenlik meselesi İsrail. Dolayısıyla muhtemelen Suriye'nin de böylesi bir şeye karşı benim için öncelikli tehdit burası deme hakkı ve durumu var ortada.
0: Bu da konuşulmuş anladığımız kadarıyla. Yani İsrail'in bölgedeki Suriye'deki saldırgan ve yayılmacı tutumu, hatta Trump Golan Tepelerini hatırlattı. Suriye evet. için bir travmadır bu, evet biliyoruz dedi. Ama Şara yönetiminin ya da doğrudan Ahmet Şara'nın bu talebini bir şekilde Tel Aviv'e iletmesi, Tel Aviv yönetimini, Netanyahu'yu Suriye'deki bu yayılmacı tavrından geri adım attırması mümkün mü?
2: Yani mümkün. Neden olmasın Ahmet Bey? Yani biz şimdi İsrail'in attığı adımları böyle sanki fiili olarak kabullenilmiş gibi varsayıyoruz. Evet, şimdiye kadar İsrail Lübnan'da böyle yaptı. Suriye'de yani Golan Tepelerini ilhak etmesi bağlamında bu şekilde adımlar attı. Fakat bunun ilelebet bu şekilde İsrail'in her istediği zaman istediği bölgeyi işgal ederek orayı ilhak edebileceği anlamına gelmiyor.
0: Şöyle işte, bir güvenlik Gazze konsepti var ve bunu elbette hukuksuz bir yaklaşım ama dünyaya da kabul ettirdi de facto bir şekilde. Yani ben diyor tehdit gördüğüm ülkelerin sınırları içerisinde kendime bir güvenlik şeridi oluştururum. Böylece tehdidi kendi sınırımın dışında tutarım.
2: Çok doğru.
0: Bunu Suriye'de de yapmak istiyor.
2: Çok
0: hayata
2: doğru.
0: geçirmek istiyor.
2: Bu noktaya gelecektim. İsrail'in böyle bir güvenlik anlayışı var. Böyle bir güvenlik konsepti var. İşte sınırındaki Hizbullah'ı nötralize ederek orayı bir güvenlik kuşağına çevirmek gibi bir söylemle hareket ediyor. Fakat bu işgali ne meşrulaştırıyor ne de yok saymamıza neden olabilir. Suriye açısından baktığımızda Suriye'de böyle bir durum yok. Suriye'de İsrail farazi bir durumla hareket ediyor. Diyor ki Şara yönetimi bir terörist örgüttü. Bunlar şu anda iktidardalar ve dolayısıyla bana karşı bu terör faaliyetlerini devam ettirebilirler. Yani bir varsayım üzerinden artık bütün dünyanın işte lider seviyesinde Sayın Cumhurbaşkanımızdan Macron'a, ne bileyim Avrupalı liderlerden Donald Trump'a, Orta Doğu liderlerine kadar çok geniş çerçevede artık meşru kabul edilen işte en son teröre destek verme konusundaki yaptırımın da kaldırılacak olması aslında Şara hükümetinin yönetiminin kabullenildiğini gösteriyor ve artık bu terör söyleminden parantezinden çıktığına da işaret ediyor. Fakat İsrail aslında sahip olduğu niyet için bir gerekçe üretiyor Suriye'de Ahmet Bey. Biraz da teknik bir mesele ama İsrail ile Suriye arasında tarihsel olarak 1974'te imzalanan bir anlaşma var. Ve Suriye ne Esed döneminde ne de özellikle de devrimden sonra Şara döneminde bu anlaşmayı ihlal etmiş değil. Yani orada bir çatışmasızlık hali oluşturulmuştu sınırda 1974 yılında ve 74 yılından beri Suriye bu duruma uyuyor. Hatta Ahmet Şara'ya İsrail'le ilişkiler sorulduğunda hem genel olarak hem de İsrail'in bu niyetine ilişkin ne dersiniz gibi 74 anlaşmasını işaret etmişti. Orada hatta küçük bir Birleşmiş Milletler gücü de vardı, UNIFIL. Dolayısıyla onun devam edip etmeyeceği tartışılıyor şu aralar. Ve aslında Suriye ile İsrail arasında ilişkilerin düzenlenmesi için, hadi normalleşmesi için demeyelim. Çünkü Şara hükümeti de hiç hoşnut değil İsrail'in bu niyetlerinden, bu işgalci yayılmacı politikalarından. Fakat yeniden düzenlenmesi için hukuki ve fiili bir temel de var. Dediğim gibi 1974 sınırdaki çatışmaların durdurulması ve askersizleştirilmesi anlaşması. Dolayısıyla bu hukuki bir temel sağlıyor. Bu anlaşmanın yeni şartlara göre yeniden güncellenmesi durumunda bu ilişkilerin, yani İsrail-Suriye ilişkilerinin bir zemine oturtulması hiç zor değil. Fakat burada sizin de ifade ettiğiniz üzere sahip olduğu güvenlik konsepti üzerinden sürekli bir fiili durum oluşturuyor. Hani bunu Lübnan'da yapması normal anlamında söylemeyeceğim ama işte Lübnan'da Hizbullah'ı somut bir gerekçe olarak gösteriyor. Doğru. Hizbullah'ın kendisine yönelik saldırılarını vesaire bir taraftan işgali meşrulaştırmak için. Fakat Suriye'de böyle bir durum da yok. Bakın devrimden sonra çeşitli yani işgalini genişletti. Zaten Golan Tepelerini ilhak etmişti. Kuneitra'da birçok bölgeye girdi. Şimdi Dürzileri söz konusu ederek sınırdaki köyleri aslında fiilen işgal etme politikası uyguluyor. Yani bir güvenlik şeridi, bir güvenlik noktası kurarak insanların çiftliklerine, tarlalarına vesaire gitmesini engelleyerek orada bir fiili durum oluşturuyor. Ve bunu da dediğim gibi bir varsayım üzerinden Ahmet Şara yönetiminin bir şekilde üzerine giydirmek istediği kimliği üzerinden yapmaya çalışıyor. Bunun zaten uluslararası hukuk nezdinde hiçbir karşılığı yok. Fakat hani siyasi ve konjonktürel olarak da İsrail'in durdurulması hem elzem hem de mümkün diyebiliriz. Özellikle de Suriye bağlamında.
0: Şimdi Trump'ın açıklamalarına baktığımızda Ahmet Şara herkesin saygı duyduğu bir isim diyor. Suriye artık yönünü bambaşka bir yere çevirdi diyor. Terör listesinden artık çıkıyor diyor. Çok önemli işler yaptı diyor. İşte Washington'a gelin diyor. Davet ediyor Ahmet Şara'yı. Merak etmeyin, canınızdan endişe duymayın diyor. Sonra bir şaka yapıyor ya, zaten ne mücadelelerden geldi o cesur bir adam diyor. Anlaşılan o ki Suriye sahasında bir şeyler artık normalleşiyor. Bunun Türkiye'ye yansıması ne olur? Sonuçta güney komşumuz.
2: Bunun Türkiye'ye çok önemli yansımaları olacağını düşünüyorum. Çünkü bir kere Suriye'nin istikrarı hakikaten Türkiye'nin en önemli öncelikli dış politikası gündemlerinden bir tanesi. Devrim sürecince yaşanan o karmaşanın Türkiye'ye ürettiği maliyeti düşündüğümüzde hem güvenlik maliyeti, terör maliyeti, sığınmacı maliyeti, bütün bunları bir değerlendirdiğimizde istikrarın tam da aslında durumu tersine çevireceğini söyleyebiliriz. Ve şu anda hani şaracılık yapmıyoruz hani amiyane tabirle, ama şu anda Suriye'de istikrarı ve güvenliği sağlayabilecek tek aktörün Ahmet Şara olduğunu ifade etmemiz mümkün. En azından mevcut konjonktürde kişiliği itibariyle değil. Yani sonuçta bir devrimi gerçekleştiren bir şeyin öncüsü, grup ya da grupların. İkincisi kabul gördü her şeyden önce. Üçüncüsü Türkiye ile gayet yapıcı ve olumlu ilişkiler kurma niyetine sahip. Buradan ve Suriye'nin jeopolitik konumuna baktığımızda Ahmet Bey, Türkiye'nin Orta Doğu derinliğini en fazla olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek bir konuma sahip. Jeopolitik açıdan bu fazlasıyla önemli. Şimdi bugün biz Hicaz Demiryolu'nu konuşuyoruz. Hicaz Demiryolu ne demek? Umman Körfezi'nden ta Avrupa'ya kadar uzanacak olan bir ticaret ve enerji hattının yeniden canlanması demek. Ve burada Türkiye ile Suriye tam da bu hattın en önemli iki bileşeni haline geliyor. Dolayısıyla Suriye'de istikrar sağlanırsa Türkiye'nin bu bölgesel entegrasyonu, kendi politikaları, kendi çıkarları çerçevesinde, kendi anlayışı çerçevesinde şekillendirmesi çok daha kolay olacak. Suriye'nin istikrarsızlığı yalnızca artık Türkiye için bir güvenlik meselesi, bir maliyet meselesi değil. Aslında ileriye doğru atacağı adımların Orta Doğu bölgesel güvenliğe veyahut da bölgedeki enerji kaynaklarından faydalanma, bir tür enerji koridorlarını barındırma hikayesi veyahut da projelerinden bir anlamda aslında eksik kalması demek Suriye'nin istikrarsızlaştırılması. Haliyle aslında evet, devrim sürecinde Suriye'nin istikrarı somut anlamda fazlasıyla önemliydi. Fakat şu anda sadece mevcut durum açısından değil, gelecek açısından da çok fazla önemli olduğunu söyleyebiliriz ki hani bunu somut örneklerle de işte Hicaz Demiryolu gibi, bağlantısallık projeleri gibi, hatta işte Musul Banyas hattı, yani Irak petrolünün Doğu Akdeniz'e çıkarılması noktasında Suriye'nin istikrara ihtiyacı var. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri dahi, bakın Suriye'de devrime en fazla karşı çıkan ülkelerden bir tanesi, benzer şekilde Suudi Arabistan o kadar olmasa bile hani Hürmüz'ün artık istikrarsız bir statüye sahip olacağını düşünerek alternatif enerji kanalları arayışına girdiler. Ve bu anlamda Suriye tek başına değil ama yani tek alternatif değil ama en önemli alternatif rotalardan bir tanesi haline geliyor. Dolayısıyla Suriye, Türkiye bunun tamamlayıcı ülkesi olacak. Doğu Akdeniz'in istikrarlaşması gerekecek. Yani sadece doğrudan değil, bu tarz dolaylı Suriye'nin istikrarının yansıyacağı bölgelere baktığımızda işte dediğim gibi bölgesel entegrasyon, hatta Doğu Akdeniz'in istikrarı gibi meseleler açısından Türkiye önümüzdeki dönemde potansiyel anlamda, bu şekilde ifade etmek gerekiyor, potansiyel olarak fazlasıyla bir çıkar beklentisi içerisinde ve bunun gerçekleşmesi de hani kısa vadede Şuara yönetimiyle, orta uzun vadede Suriye'de demokratik bir şeyle gerçekleşecek seçimlerle artık hangi yönetim olursa olsun, orada mesele aslında Suriye'nin istikrarı ve Türkiye'nin bundan istifade etmesi.
0: Peki Türkiye açısından bu zirveyi nasıl değerlendirirsiniz? Hem sonuç bildirgesine baktığınızda hem de yapılan ikili görüşmeler, İngiltere ile bir anlaşma savunma sanayi alanında yapıldı. Yine Macron'la görüşmede yine benzer konular konuşuldu. Nedir burada Türkiye'nin bu zirveden elde ettiği çıktı?
2: Yani öncelikle şunu söyleyelim. Az önce arada da konuştuk. Aslında zirve bildirgesi bir tür daha çok Amerika'nın şeyini, tonunu taşıyan, fakat Amerika ile Avrupa arasındaki dengenin bildirgeye yansıdığını konuşmuştuk Ahmet Bey. Yani işte savunma sanayisi, Hürmüz, Avrupa'nın sorumluluk üstlenmesi meselesi, Amerika'nın işte biraz Rusya-Ukrayna meselesinin de meselesine verilen ağırlık da daha çok Avrupa'nın bir talebi veyahut da karşılanan beklentisi gibi duruyor. Türkiye her iki meselede de aslında dengeyi sağlayan konumunu korumaya devam ediyor. Yani bugün Rusya-Ukrayna meselesi konuşulduğunda Türkiye kilit bir role sahip. Savunma sanayisi üzerinden yapılacak işbirlikleri sadece alım-satım meselesi değil. Yapılacak işbirliklerde Türkiye aslında bir adım, bir aşama daha kaydetti diyebiliriz. İşte İngiltere ile uzun süren, aslında imzalanan anlaşmaların çok geriye giden bir müzakere süreci var. Bunun bir noktaya gelmiş olması fazlasıyla önemli. Fransa ile biz aslında daha jeopolitik, işte Azerbaycan-Ermenistan meselesi veyahut da Ermeni lobisinin Fransa'daki varlığı, Fransa'nın sözde soykırımı tanıyor olmasını biz konuşuyor olurken, birdenbire biz Fransa ile işte hava savunma füzelerinin alımına dair anlaşmayı konuşabilecek düzeye gelmiş olmamız aslında bu ülkelerle artık sahip olduğumuz muhataplık seviyesi, üzerinde konuştuğumuz meselelerin çok daha stratejik bir noktaya geldiğine işaret ediyor. Zirve bildirgesinin de son maddesinde Türkiye'ye teşekkür edilmesi, hem organizasyonel başarıyı hem de bence Türkiye'nin bundan sonra savunma sanayisinin de artık NATO'nun resmi bir ilgi alanı olarak deklare edilmesini gözeterek ifade edecek olursak, Türkiye'nin muhtemelen en azından özellikle bu alanda NATO içerisinde ve NATO üyeleri arasında ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Yani Türkiye şimdiye kadar dikkat ederseniz NATO içerisinde işte en büyük ikinci orduya sahip ülke deniliyordu. Bunu işte sahip olduğumuz asker sayısı, kısmi olarak askeri etkinlik vesaire, bu tarz kriterler üzerinden konuşuluyordu ama şimdi çok kritik bir konuda Türkiye güç sağlayıcı, işbirliği yapıcı bir konuma geldi. Yani savunma sanayisini kastediyoruz burada. Jeopolitik ve siyasi olarak da dediğim gibi, yani denge unsuru olma konumunu devam ettiriyor olması fazlasıyla önemli. Yani bu zirvenin öncesindeki gelişmeler, zirve boyunca Türkiye'ye biçilen rol aslında artık Türkiye'ye bakışın da yavaş yavaş değiştiğini ve bir asker sağlayıcı, bu önemsiz anlamında söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın, fakat daha stratejik seviyede bir katkı yapan bir ülke konumuna yükseldiğinin tescilidir diyebiliriz.
0: Bu bağlamda Ankara'nın itiraz ettiği bir oluşum var Avrupa'da, Avrupa Birliği içerisinde. İşte SAFE diye adlandırıyorlar. Avrupa Birliği'nin savunma harcamaları için oluşturulan bir fon ve bunun getirdiği bir takım kısıtlamalar var. Evet. Birlik kendi içerisinde çalışacak deniyor. Sayın Cumhurbaşkanı zirvenin açılışında demişti ki akıl ve mantık çerçevesinde hareket etmek gerekir. Bu yaklaşımlar kıta Avrupası içerisinde de ayrışma getirir demişti. Ankara bu işin içine girmek istiyor, dahil olmak istiyor. Ne dersiniz? Hani size dediniz ya, çok netameli konular konuşurken, şimdi mesela Fransa ile bir hava savunma sistemi üzerinden anlaşma müzakereleri yapılıyor. Müzakerede kalmıyor. İmza aşamasına kadar gelinebiliyor. Yani konjonktür de biraz değişiyor. Ankara beklediğini alabilir mi bu konu noktada?
2: SAFE meselesi ifade ettiğiniz üzere önemli bir mesele. Çünkü Avrupalılar şöyle bir yaklaşım geliştirmeye çalışıyorlar. Biraz Trump'ın aslında ilk döneminden itibaren Avrupa güvenliğini artık Avrupa'ya bırakmak isteme niyetini sürekli yenilemesine karşın Avrupalılar da hani bir arayışa girdiler. Ve bu anlamda SAFE bir proje olarak çıktı. Aslında SAFE Ahmet Bey bir tür savunma sanayinin finansmanına yöneldik bir proje. Yani bir savunma sanayi ürünlerinin, üst seviye ürünlerin, işte diyelim ki savaş uçağı vesaire gibi veyahut da savunma sistemleri gibi kritik ürünlerin üretimindeki bir işbirliği değil. Yani bu tarz olası süreçlerin finansmanını sağlayacak bir ortak fon oluşturmaya dönük bir proje. Ve Türkiye başta kabul edilmişti. Yani Türkiye'nin bu SAFE içerisinde yer almasına dönük müzakereleri olumlu bir tepkiyle karşılanmıştı. Olumlu bir şekilde başlamıştı. Fakat daha sonra artık çeşitli lobilerin devreye girmesinden dolayı mı, yoksa Türkiye'nin bu alanı domine etme
3: biraz Fransız etkisi diyorlar.
2: Evet, yani onu veyahut da işte hani çok böyle şey yapmak istemedim. Fransa'nın etkisinden dolayı mı? Bence Türkiye'nin biraz orayı domine etme riski de veyahut da endişesi de buna yol açmış olabilir diye düşünüyorum. Ben çünkü sistemin şöyle daha tam olarak açıklanmadı ayrıntılar ama SAFE sisteminin şöyle çalışması bekleniyordu. Ülkeler oraya bir şey yatıracaklar, para yatıracaklar. Orada bir fon oluşacak. Daha sonra somut projeler üzerinden o fonlardan yararlanacaklar. Şimdi Türkiye artık milyar dolarlık projeler geliştiriyor. Kaan'dan işte TUSAŞ'ın diğer üretimlerine, Ankas'ına, özel sektörde işte Baykar'ın, diğer firmalarımızın yaptığı üretimler hakikaten yüksek meblağlı, yüksek bütçeli üretimler ve dolayısıyla Türkiye'nin oradan yararlanması bir anlamda Avrupalıları biraz, özellikle de Fransa'yı endişelendirmiş olabilir. Fakat bu aşılmayacak bir sorun değil. Yani yararlanacağımız fona bir limit koyarsınız mesela, eğer endişe buysa. Fakat orada Türkiye'yi bu kadar stratejik bir meselenin parçası yapmaya dair bir şey olduğuna inanıyorum ben. Yani daha alt seviyedeki sorular, sorunlar, ayrıntılar çözülebilir. Fakat daha o seviyede bir karar alma iradesini Avrupa'nın gösterebileceğini şimdilik düşünmüyorum. Hı hı. Aslında Türkiye'yi bir anlamda baştan olumlu karşılarken daha sonradan hariçte tutma, dışarıda tutma niyetinin de ağır baskın gelmesi biraz buna işaret ediyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği hani Avrupa ülkeleri arasında ayrışmaya neden olabilir yaklaşımı bu. Yani bir kere siz Avrupa güvenliği içerisindeki yani NATO ana şemsiye, fakat ona paralel bir şey oluşturuyorsunuz. Bu bir. İkincisi, eğer mesele Avrupa güvenliği ise o zaman Avrupa güvenliğine katkıda bulunan, hem jeopolitik olarak sınırlar, yani nereden itibaren savunacaksanız ülkeleri bir anda olmasa bile peyderpey, tıpkı Avrupa Birliği'nin genişlemesi gibi mesela veyahut NATO'nun genişlemesi gibi bir programla bu yapılabilirdi. Fakat doğrudan en önemli katkıyı yapacak ülkelerden biri olan Türkiye'nin hariçte tutulması aslında bu projenin de Fransa gibi, Almanya gibi Avrupa'da ön plana çıkan ülkelerin, bir bütün olarak Avrupa'nın değil de bu ülkelerin güvenliğini önceleyeceği anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektiği risk biraz bu bence.
3: Peki şimdi sonuç bildirgesine bakıyoruz. 6 maddelik bir bildirge. İlk madde, 5. maddeye atıf var. 5. madde derken NATO'nun 5. maddesine, evet. Yani birimize saldırı olursa hepimize saldırı olacak. Bir birlik mesajı veriliyor orada. Son madde, siz de aktardınız, Türkiye'ye yönelik bir teşekkür. 2 maddeyi çıkarırsak 4 madde kalıyor. 4 maddenin ikisi doğrudan Rusya ve Ukrayna ile, evet, ilgili. Moskova zirve başlamadan önce açıklama yapmıştı. Dikkatle izliyoruz. Yapılan açıklamalar da hoşumuza gitmiyor. Not alıyoruz demişti. Trump diyor ki barış yakın Ukrayna Rusya arasında. İki lider de anlaşmak istiyor. Bugün Putin'le görüşeceğim. Ona da söyleyeceğim. Peki NATO bu kadar net bir şekilde Rusya uzun vadeli tehdittir bizim için. Ukrayna'ya da bu mücadelesinde hem 2026 yılı hem de 2027 yılı için yardım taahhütlerini ortaya koyması nasıl bir sonuç doğuracaktır? Putin'in, Moskova'nın tepkisi ne olacaktır? Trump diyor ki çok yakın anlaşmaya taraflar. Ama bu sonuç bildirgesi biraz Moskova'nın tavrında değişiklik yaratır mı?
2: Yaratabilir Ahmet Bey. Hakikaten yani ben de bir hani akademisyen, araştırmacı olarak Ukrayna'ya bu kadar ağırlık verileceği ve bu kadar sert bir dilin kullanılmasını beklemiyordum. Ya tabii ki bildirgede yer almasını beklerdik. Hem Rusya'nın genel anlamıyla bir tehdit oluşuna yapılacak bir gönderme veyahut da Ukrayna meselesinin ele alınmasını tabii ki beklerdik ama bu kadar merkeze oturan bir mesele olarak ele alınacağını doğrusu beklemiyordum. Ve hatta biraz şu tarafıyla baktığımızda, yani Rusya Ukrayna'yı işgal ederken şu söylemi kullanmıştı. Yani NATO bize doğru o kadar geldi ki, bizi o kadar sıkıştırdı ki, biz aslında bizim Ukrayna'ya yönelik hamlemiz bir tür savunma hamlesi gibi. Tabii ki bu bir meşrulaştırma çabası da taşıyor bu söylem. Fakat bir taraftan bu açıklamanın bu kadar sert yapılmış olması Moskova'nın bu yaklaşımını biraz besleyecek gibi. Yani Rusya çıkıp diyecek ki, hani evet, müzakereler sürerken, biz masaya oturmak isterken Ukrayna'nın gerçekleşen saldırı, ki son günlerde biliyorsunuz özellikle rafinerilere, artık askeri tesisler değil sadece, rafinerilere yönelik ciddi saldırılar gerçekleşiyor.
3: Enerji tesislerine,
2: enerji tesislerine vesaire.
3: Ki bayağı da övüldü bugün. Hem NATO Genel Sekreteri hem Trump bu Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırılara yönelik kendileri açısından olumlu açıklamalar yaptılar.
2: Yani bence baktığımızda çatışmayı yükseltecek, tırmandıracak olması açısından çok olumlu gelişmeler değil tabii ki. Fakat burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya-Ukrayna çatışmasını nasıl konumlandırdıkları önemli. Yani gerçekten artık sönümlenmesi gereken, müzakerelerin sonuç alınması gereken bir çatışma olarak mı değerlendiriyorlar? Yoksa bir şekilde Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla meşgul olması, daha fazla güç kaybetmesi, askeri olarak, stratejik olarak, ekonomik olarak, işte bu rafinerilerin bombalanması bağlamında söylüyorum, daha fazla zayıflaması için çatışmanın uzatılmasına yönelik bir senaryoyu mu önceliyorlar? Hani söylemsel düzeyde baktığımızda tabii ki sürekli müzakere, barış kelimelerin, söylemlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Fakat bildirgede, bu resmi raporlarda, resmi söylemlerde sanki Ukrayna'nın Avrupa'yı Rusya'ya karşı koruyan bir kalkan olarak değerlendirilmesi biraz farklı bir şey oluşturuyor, farklı bir algı oluşturuyor diyebilirim.
3: Anladım. Şimdi bir görüntü var, onu da ekrana taşıyalım. Bugün bir zirve öncesi aile fotoğrafı çekilmişti. 32 ittifak üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanları yan yana gelmişti. O fotoğrafı zirveye katılan liderler teker teker imzaladı. Bir adeta tarihe not düşmek adına, bir hatıra bırakmak adına Cumhurbaşkanı Erdoğan da son isim olarak, ev sahibi lider olarak o tabloya imzasını attı. Muhtemelen karargaha gidecek olabilir bu bir Ankara zirvesi hatırası olarak. Görüntüyü de ekrana taşımış olalım. NATO hatıra tablosu, o tabloya zirveye katılan, o aile fotoğrafında yer alan tüm liderler imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabloyu imzaladığı ana dair görüntü ekranda. Veysel Kurt, şimdi birlik mesajı olur mu? Çünkü Trump'ın NATO'dan çıkmayı düşündüğü, daha önce Macron'un beyin ölümü gerçekleşti dediği, biraz sanki sallantıda duran bir ittifak. Acaba amacını mı yitirdi? Kuruluş gayesi mi ortadan kalktı? Farklı bir Amerika Birleşik Devletleri, çünkü odağını başka bir yere çevirmek istiyor. Kuruluş dönemindeki tehdit artık Amerika Birleşik Devletleri için o kadar tehdit değil. Her ne kadar bugün sonuç bildirgesine Rusya'yı özel olarak yazsalar da. Ama Trump toplantıdan çıktı, dedi ki sevgi doluydu içerisi, çok büyük bir birlik vardı. İşte ilk maddeye baktık, 5. madde hatırlatması var. Ne dersiniz, bir şekilde NATO yeniden safları sıklaştırıyor mu?
2: Böyle bir görüntünün oluştuğuna dair bir kanaat bende de var. Çünkü biliyorsunuz zirveden önce en fazla tartışılan bu 3.0 konsepti bağlamında en fazla tartışılan konu Amerika ile Avrupa arasındaki olası ve potansiyel ayrışmaydı. Hatta işte bu 3.0 konsepti biraz bunun üstüne oturtuluyordu. Tekrardan birliğin sağlanması, tekrardan bir sinerjinin sağlanması için Amerika nasıl bir rol üstlenecek, Avrupa nasıl bir rol üstlenecek? Bu hem işte maliyet paylaşımı dediğimiz noktada, ekonomik mali harcamalarda, hem de daha stratejik ve operasyonel düzeydeki meselelerde taraflar nasıl bir pozisyon, nasıl bir rol üstlenecekler? Temel sorulardan bir tanesi buydu. Hı hı. Ve biraz sonuç bildirgesinin biraz bu şeyi dikkate alarak yazıldığını hissettim ben de doğrusu. Tarafların taleplerinin sonuç bildirgesine yansıdığını konuştuk, söyledik az önce. Yani doğru. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamaları noktasındaki talepleri, Avrupa'nın Rusya'ya dair taşıdığı endişelerin karşılanması için Rusya'ya yapılan vurgu, yine Amerika Birleşik Devletleri'nin yepyeni bir konu olarak Hürmüz'ü sonuç bildirgesine ve dolayısıyla artık NATO'nun gündemine resmi olarak sokmuş olması, bir anlamda bu dağınıklığı veyahut da olası şeyi farklı gündemlere sahip olma meselesini toparlamış görünüyor. Sonuç bildirgesi bize bunu söylüyor. Fakat tek başına sonuç bildirgesi her şeyi anlatır mı? Hayır. Hı hı. Yayının başında da ifade ettiğim üzere evet, yani Hürmüz'ün oraya konulmuş olması Trump'ı mutlu edebilir. Biraz da o sevgi dolu sözcüklerin söylemesinin altında tabii ki bunlar olabilir. Fakat yarın öbür gün iş gerçekten somut bir şeye dönüştüğünde, Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de İran'la bir angajmana girdiğinde NATO gerçekten devreye girecek mi? Aslında bu sonuç bildirgesinde yer alan ifadeler ve maddeler Ahmet Bey orada test edilecek. Yani henüz bu maddelerin test edildiğini görmedik. En azından bu yeni durumların. Fakat hani hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa ülkelerinin NATO'ya dair niyetinin acaba gerçekten artık bu iş yürümez mi? Yoksa evet biz bu durumu toparlayabiliriz mi? Hangisine daha yakın olduğunu konuşacak olursak hala hiçbir tarafın NATO'yu vazgeçilebilecek bir organizasyon olarak gördüğünü söylemek zor. Yani hala NATO'ya ihtiyaçları olduğunu, hala NATO'yu Rusya'ya karşı caydırıcı bir güç, diğer güvenlik tehditlerine karşı da işbirliği yapabilecekleri bir platform olarak görüyorlar. Vazgeçmekten ziyade var olan bir oluşumu kullanmak ve hatta daha 2-3 ya da 4. maddelerde mesela NATO'nun nasıl güçlendirilebileceğine dair bir irade beyanı da içeriyor. NATO'nun hem operasyonel hem de stratejik seviyede güçlendirilmesine dair ifadeler de var orada. Dolayısıyla böyle baktığımızda en azından görüntüde bir zafiyet oluşturmamak gibi bir amacın oluştuğunu ifade edebiliriz. Bu da önemli bir şey. Yani eğer metin derli toplu bir metin olarak çıkmasaydı, Rusya'yı somut bir tehdit olarak tanımlamasaydı, İran'a karşı işte Hürmüz'de bir adım atılabileceğine dair bir irade niyet beyanı içermeseydi, Rusya'nın mesela daha agresif davranmasına yol açabilirdi. Yani bir zafiyet gördüğü takdirde. Benzer bir şeyi İran için söyleyebiliriz. Bence metnin bu maddeleri içermesi, Rusya'ya karşı bu kadar sert Hürmüz'ü yepyeni bir gündem olarak içermesi biraz da zafiyetli bir görüntü oluşturmamak adına oluşturulduğunu söyleyebiliriz.
3: Peki ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısını bekliyoruz. Biraz sarktığını da söyleyebiliriz. Çünkü salonda gizli servis arama yapmıştı. Sonrasında içeride ciddi bir kalabalık var. O kalabalığı bir şekilde düzene sokmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Oradaki görevliler ki salondaki arkadaşlarımız kalabalığın bir kısmının merdivenlerde oturduğunu ve o merdivenin boşaltılmadığı takdirde Trump'ın toplantıya gelmeyeceğini söylediğini aktardılar Amerikalı yetkililerin. Gözümüz kulağımız orada. Trump konuşmaya başladığı andan itibaren ekrana taşıyacağız. Tabii çok sayıda lider geldi buraya. Liderler yanlarında eşleriyle birlikte geldiler. Onlar da vardı. Ve liderler bu zirve toplantısını gerçekleştirirken lider eşleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde önemli bir etkinlik gerçekleşti. Çocuk güvenliği ve dijital platformlarla ilgili bir etkinlikti. Bu çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır diye konuştu Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada. Çocuklar teknoloji ve güvenli gelecek nesli korumak temalı bir yuvarlak masa toplantısıydı bu toplantı. Toplantı öncesinde bir aile fotoğrafı verildi. Eşlerle birlikte Emine Erdoğan bir aile fotoğrafı çektirdi. Bu zirve vesilesiyle lider eşlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi Emine Erdoğan. UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı. Sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsız imkanlar kadar tehlikeler içinde geçerli. Maruziyette, önlendirmede, veri takibinde sınırsız diye konuştu Emine Erdoğan. Tabii bu yuvarlak masa toplantısı dışında eşler onuruna verilen bir yemek vardı. O yemekte Türk lezzetleri tattırıldı. Türk kültürüne ilişkin, el sanatlarına ilişkin ürünler sergilendi. Bir anlamda Sayın Emine Erdoğan lider eşlerine hem Türkiye'yi tanıttı hem de bu çok önemli başlıkta çocuk temalı bu başlıkta yapay zeka, sosyal medya, dijital dünya masaya yatırıldı. Evet, devam edelim. Trump'ı beklerken Profesör Doktor Veysel Kurt'la konuşuyorduk. Sayın Kurt, şimdi Trump'a sorulacak sorulardan biri mutlaka. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı açıklamada dile getirdiği yaptırımların kaldırılması meselesi. Katsa yaptırımları F-35 programını kapsıyor. F-35 konusunda Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 5 tane F-35 uçağını almak için bize bir söz verdi. O sözü de burada işte tekrar etmesini bekliyoruz demişti. Neden almasınlar diye konuştu. Yani sonuçta iyi bir müttefik Türkiye. Neden satmıyoruz diye biz de düşünüyoruz dedi. Ve tabii bu açıklama iki başkentte diyelim. Tepki uyandırdı. Biri Atina, diğeri Tel Aviv. Evet. Hatta Mitsotakis burada zirve için geldiği Ankara'da zirve öncesi yaptığı açıklamada bir savaş tehdidi olarak yorumladı Türkiye'yi. Bir savaş tehdidi olarak konumlandırdı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de müttefiklerinin hassasiyetine dikkat etmesi gerekir şeklinde konuştu. Sonra yaptığı bir açıklamada da ya kimin kime ne satacağına biz karışamayız diye konuştu. Netanyahu ya da Tel Aviv yönetimi diyelim oradan da tabii itiraz yükseldi. Hatta Hexet'in savunma bakanının bugün Ankara'dan sonra Tel Aviv'e gideceği açıklanmıştı. Acaba işte dün gece yaşanan İran savaşı sonrası acaba İran mı konuşmaya gidecek ama sonra öğrendik ki yapılan açıklama bu F-35 satışı Tel Aviv'i telaşlandırmış. Netanyahu ile bu işi konuşmak için gidecekmiş. Sonra bu İran meselesi olunca o ziyareti de ertelediler, iptal ettiler. En azından İsrail basınına yansıyan bilgi bu şekildeydi. Ne dersiniz bu F-35 meselesi çözülür mü? Trump o taahhüdünü yerine getirir mi? Ve tabii hem Yunanistan hem de İsrail'in yaklaşımını nasıl yorumlarsınız?
2: Önemli bir mesele Ahmet Bey gerçekten. Son sorudan başlayalım müsaadenizle. Trump bu yönde güçlü bir irade beyanında bulundu. Kongrenin gerekli kararı alması için yine meseleyi kongreye göndereceğini ifade etti. Üstüne kongrede tereddütler vardı. Yani bu işi mesela alıp sürükleyebilecek senatörler nezdinde bir şey vardı. Muhtemelen İsrail'in etkisi de orada da söz konusu. Fakat mesela Lindsey Graham'ın son açıklaması, evet bu meseleyi önümüze geldi. Ben baktım, olumlu karşılayacağımız bir konu ve benim öncülük edebileceğim bir konu şeklinde bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Trump'ın iradesinin artık kongreye de yansıdığını görüyoruz. Ve Cumhuriyetçi Parti'nin, yani Trump'ın temsil ettiği partinin kongredeki sayı üstünlüğünü dikkate alacak olursak aslında bu meselenin artık en azından Türkiye açısından bir çözüm sürecine girdiğini ifade etmemiz mümkün. Hem siyasi irade olarak hem de daha alt teknik hukuki mesele açısından. İkincisi, bu gelecek olan 5 F-35'in zaten Türkiye parasını ödediği F-35'ler. Hatta Trump'a bu konu başkanlığın ilk dönemlerinde sorulduğunda, yani parasını ödemişler, hatta daha fazlasını almak isterlerse biz neden satmayalım demişti. Trump'ın başından itibaren bu konudaki tavrı 3 aşağı 5 yukarı yapıcıydı. Fakat işte kongreyi ikna etmesi, muhtemelen Türkiye'den yana diğer beklenen nasıl bir ilişki tutturacağına dair şey biraz böyle geciktirmiş oldu. O F-35 zaten Türkiye'nin kendi F-35 parasını ödediği.
3: Doğru.
2: Fakat krizden dolayı Türkiye'ye gelmeyen F-35'ler.
3: Sayın Kurt, bir araya gireyim mi? Lütfen kaldığınız yerden devam edeceksiniz ama Trump'ın basın toplantısını bekliyoruz demiştik. İçeride basın mensupları salonda yerlerini aldılar. Özden Erkuş, NTV ekibi adına bu basın toplantısını izleyen gazeteciler arasında. Özden, nedir salonda durum? Biraz gecikti sanki basın toplantısı. Neden?
4: Gecikti çünkü öyle anlaşılıyor ki Amerikalı gizli servis görevlilerinin, daha doğrusu Amerikan heyetinin güvenlik görevlilerinin istediği güvenlik seviyesine ulaşılamadı gibi görünüyor. Şimdi çok sayıda basın mensubu Donald Trump'ın gerçekleştireceği bu basın toplantısını izlemek için basın toplantı salonuna, ana basın toplantı salonuna geldi. Hemen belirtelim, Millet Kütüphanesi'ndeki bu basın toplantı salonu yaklaşık 500 kişilik kapasiteli. Ama tabii çok kısa süre içerisinde koltuklar doldu. Hatta öncesinde de olmuştu Rutte'nin basın toplantısında. Sonrasında Trump'ın basın toplantısı yapılacağı için salonun güvenlik amacıyla boşaltılması istendi. Yaklaşık 20 dakika 30 dakika boyunca bir güvenlik taraması yapıldı. Ardından yeniden gazeteciler içeriye alındı. Ve içeriye alındıklarında tüm koltuklar dolmuştu, koridorlar dolmuştu. Ve salona iniş yapılan merdivenlerin etrafı da tamamen gazetecilerle doldurulmuş durumda. 500 kişilik salonda şu anda tahminen 700-750 kişi bekleyişini sürdürüyor. Tamamı gazeteci, bir bölümü Türk gazetecilerinden oluşuyor, bir bölümü, çok büyük bölümü yabancı gazetecilerden oluşuyor. Kısa süre önce de Donald Trump'ın ikili temaslarını kaydeden akredite, Beyaz Saray akredite basın mensupları da buraya geldiler. Yani artık beklenti bu toplantının kısa süre içerisinde başlaması şeklindeydi. Ama sonrasında bir anons yapıldı. Basın toplantı salonunun iki tarafında bulunan, çıkış kapılarına giden merdivenlerde bulunan gazetecilerin duvar kenarına doğru geçmeleri ve orada bir boşluk yaratılması gerektiği anonsu yapıldı. Sonrasında da eğer bu sağlanmazsa Başkan Donald Trump'ın bu şartlar altında basın toplantısını gerçekleştirmeyeceği anonsu da geçildi. Ardındansa bu kez devreye Türk güvenlik görevlileri girdiler ve Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinden olduklarını tahmin ettiğimiz güvenlik görevlileri buraya bu defa güvenlik şeritleri getirdiler ve o güvenlik şeritleriyle o merdivenlerde, yani çıkış kapılarına yönelen merdivenlerde bu kez bir güvenlik koridoru oluşturdular, bir çıkış koridoru oluşturdular. Sonrasında ise bekleyişimiz devam ediyor. Az önce de söyledim, yaklaşık bir saat önce içeriye girdi buraya gazeteciler ve o dakikadan itibaren de bekleyiş devam ediyor. Tabii bugünkü Trump'ın ilk açıklaması değil bu. Sabah saatlerinde Rutte ile bir basın toplantısı düzenledi bilindiği üzere. Sonrasında Zelenski ile görüşmesi sırasında açıklamalarda bulundu. Yine çok uzun bir basın açıklamasıydı. 40 dakikayı bulan bir basın toplantısı demek mümkün. Sonrasında Şara ile görüşmesinden yaptığı açıklamalar bizlere ulaştı. Ve son olarak da Ankara'daki son durağı olarak da yine burada bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyordu ve soruları yanıtlayacaktı ABD Başkanı Donald Trump. Ancak şu saate kadar bu basın toplantısı gelmiş değil. Şu an için 2 saate aşkın bir gecikme var. Ama normal gecikmenin de ötesinde şu anda çok sayıda basın mensubu yaklaşık 1 saatten bu yana bu basın toplantısı salonunda bu açıklamaların yapılmasını bekliyor. Hazırlıklar tamam, onu hemen belirtelim. Amerikan bayrakları yerini aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşacağı ve başkanlık ambleminin yer aldığı kürsü de şu anda yerinde. O kürsünün yanında paneller de koyuldu. Yine NATO amblemlerinin yer aldığı. Her şey hazır. Kameramanlar hazır. Foto muhabirleri hazır. Ama dediğiniz gibi öyle anlaşılıyor ki henüz Trump'ın güvenlik yetkililerinin arzu ettiği seviyede bir güvenlik sağlanamadığı için henüz Başkan Donald Trump toplantı salonuna gelmiş değil.
3: Özden, tam da bunu sormak istiyorum. Yani belli bir güvenlik standartı istiyorlar anladığımız kadarıyla Amerikalı yetkililer, güvenlik görevlileri. O istedikleri koşul sağlandı mı? Mesela o merdiven boşaltıldı mı? Çünkü yapılan uyarı önemli. Eğer sağlanamazsa o güvenlik şartları, toplantı olmayabilir diyorlar. İptal olabilir mi toplantı?
4: Tam olarak onu söylediler. Tabii bunu tahmin etmek kolay değil. Şimdi dünyadan pek çok basın mensubu burada. ABD Başkanı'nı uçakla birlikte takip ederek, yani Air Force One'la birlikte buraya gelen basın mensupları da aslında bakılırsa bizden kısa süre sonra bu salona geldiler. Yani bu toplantının yapılması planlanıyor ama dediğimiz gibi 500 kişilik kapasitesi olan bu salonda 700-750 kişiye ulaşınca kişi sayısı, o merdiven boşlukları da dolunca bir müdahalede bulunulması gerekti. O müdahalede işte o emniyet şeritleriyle yapıldı. Şimdi o emniyet şeritlerinin arasında bir boşluk var. Aslına bakılırsa şimdi az önce bazı ABD güvenlik görevlilerinin fotoğraflar çektiğini gördük. O fotoğraflar kuşkusuz Donald Trump'ın yakınındaki güvenlik ekibine, güvenlik timine gönderilecek. Eğer onlar güvenli olduğuna kanaat getirirlerse öyle anlaşılıyor ki bu basın toplantısı gerçekleştirilecek. Dediğimiz gibi son görüşmesini Şara'yla yaptığını biliyoruz. Sonrasında bir görüşme gerçekleştirdiğine ilişkin bir duyuru da yapılmadı. Ama son durum bu. Yaklaşık bir saatten bu yana, bir saatte aşkın bir süreden bu yana Donald Trump'ın basın toplantısını yapmasını bekliyoruz bizler.
3: Özden, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir basın toplantısı yapacak. Yine aynı salonda mı olacak bu basın toplantısı? Yani Trump'ın basın toplantısının bitmesini mi bekleyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını izleyebilmek için? Nedir planlama?
4: Şu anda bulunduğumuz salon aslına bakılırsa NATO zirvesinde ana basın toplantılarının yapılması için belirlenmiş olan en büyük salon. Bu basın toplantısı salonunu NATO Genel Sekreterinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanacağı daha önce duyurulmuştu. Sen de söyledin, Trump'ın basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada bir basın toplantısı, ev sahibi ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Tabii Trump'ın toplantısı tarttıkça otomatik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği basın toplantısının saati de sarkacak gibi görünüyor ki hatta şimdiden sarktığını bile söyleyebiliriz. Söylediğimiz gibi neredeyse bir saat oldu biz yerimizi alalı ki öncesinde de aslına bakılırsa salon bir süre bekletilmişti güvenlik taraması için. O güvenlik taraması sırasında burada bulunan koltukların altlarına kadar kontrol edildi. Güvenlik prosedürü uygulandı, incelendi salon, ardından bizler alındık. Ama dediğimiz gibi o yoğunluk sebebiyle, merdivenlerdeki yığılma sebebiyle önce anonslar yapıldı bu şartlar altında. Basın toplantısının gerçekleştirilemeyeceği belirtildi gazetecilere. Sonrasında ise o boşluğu yaratmak için güvenlik şeritleri buraya getirildi.
3: Peki. Özden Erkuş aktardı. Basın toplantısının düzenleneceği salonda Trump'ı bekliyorlar. Henüz başlamadı basın toplantısı. Biz de takipteyiz. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek.
1: NTV Radyo. Reklam.
2: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran

0: mu tatil sepetinde. Tatil sepeti. Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
2: Yaz coşkusu vatanda. 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde ve Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'dan.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şansa kalmaz işiniz.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
11: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İşletmenizin operasyonel gücünü hafifletmek için RentGo Filo'nun kurumsal çözümleriyle tanışın. RentGo Filo, her ihtiyaca uygun araç filosu, 36 aya varan esnek kiralama seçenekleri ve size özel tasarlanan sınırsız güvence opsiyonuyla süreçlerinizi baştan sona RentGo Filo koruma altına alır. Siz sadece hedeflerinize ve işinizi büyütmeye odaklanın, filonuzun yönetimini, konforunu ve güvenliğini RentGo Filo'nun profesyonelliğine bırakın. RentGo Filo, güvenle kiralıyoruz.
0: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Batı Avrupa, özellikle de Fransa, en sıcak yazını yaşıyor. Kıta yeni bir sıcak hava dalgasının

0: etkisine girdi. Fransa'da sıcaklık yeniden 36-39 derecelere kadar çıkacak. Hissedilen sıcaklıksa çok daha yüksek. Aynı sıcak hava dalgası hafta sonu Türkiye'ye de gelecek. Sıcaklıklar bizde de 5 derece kadar artacak. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Canlı yayın. Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesine ilişkin özel yayın devam ediyor. NTV ile ortak yayına geçiyoruz.
3: Devleri de girdi. O alan açıldı. Bir güvenlik şeridi çekildi. Sonra bir durum fotoğrafı çektiler Amerikalı görevliler. Muhtemelen içeri Trump'ın yakın çevresindeki güvenlik ekibine gitti. Bakalım, bekliyoruz. Son bir saattir bu görüntü ekranda, sahne hazır. Ancak Donald Trump henüz gelmedi. Gerçi gün içerisinde de çok konuşmuştu. Ama mutlaka daha sorulacak sorular var. Trump'ın ardından da ev sahibi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir basın toplantısı yapacak. Bir anlamda zirveyi de tamamlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada evet, ikili görüşmelerden bahsettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da bir araya geldi. O görüşmeden de görüntüleri ekrana taşıyalım. Fotoğraflar şu anda ekranda. Şara bu sabah gelmişti. Zirveye katıldı. Sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'la da görüştü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Heyetler arası bir görüşmeden bahsediyoruz ki iki taraftaki heyetler aslında sahada da yakın çalışan ekipler. Bu görüşmeye ilişkin de ilerleyen dakikalarda bir açıklama gelirse, içeride yapılan konuşmalara, verilen mesajlara dair bir açıklama gelirse ekrana taşırız. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i gördüm. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kalabalık bir ekip, heyet, karşılarında Suriyeli mevkidaşları. Bir görüşme gerçekleşti Ankara'da. Ahmet Şara ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında. Şara yine bugün ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya geldi. Yine gelen bilgi, Zelenski, Şara ve Trump'ın kısa bir süre ayaküstü sohbet ettiği, belki Zelenski görüşmesi sonrası Şara görüşmesi vardı. O arada bu üç isim bir araya gelmiş olabilir. Oldukça hareketli, yani sadece zirve değil, zirve marjında buraya gelen liderlerin kendi aralarında yaptıkları ikili görüşmeler. Elbette her ülkenin kendine göre bir gündemi, ajandası var. O ajanda çerçevesinde de ikili temaslar planlandı. O temaslardan yansıyanlar da en az bu NATO zirvesi kadar önemli. Biz de konuşuyoruz elbette. Şimdi dediğimiz gibi Trump'ı bekliyoruz. Basın toplantısı yapacak. Ona çok sayıda soru sorulacaktır. Dün Ankara'ya geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında yaptığı açıklamalar, ki katsa yaptırımlarının kaldırılmasını düşündüğünü, kaldıracaklarını söylemişti. Dostlarımıza biz yaptırım uygulamayız demişti. Katsa elbette F-35 satışını da kapsıyor. Bu noktada bu karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan 5 F-35 için, ki daha önce Türkiye'nin parasını verdiği, satın aldığı uçaklar bunlar, ama yaptırımlar nedeniyle teslim edilmemişti. F-35'lerin teslim edilmesi, bir şekilde bu yaptırımın kaldırılması iki başkentte tepkiyle karşılandı. Yunanistan ve İsrail, Atina ve Tel Aviv'den bahsediyorum. Tam da bu konuyu konuşuyorduk araya gitmeden önce Profesör Doktor Veysel Kurt'la. Buyurun isterseniz baştan alalım. Yani bu F-35 meselesi, verdiği taahhüt Trump'ın neden önemli ve gelen bu tepkiyi nasıl yorumlarsınız Asina ve Tel Aviv'den?
4: Yani aslında Trump'ın aldığı bu karar Ahmet Bey, Türkiye'ye yönelik uygulanan haksız bir sürecin düzeltilmesi olarak da yorumlanabilir. Çünkü biraz Suriye meselesi kaynaklı, biraz ikili ilişkilerin gerilmesi sonucunda Amerikan yönetimi Türkiye'ye karşı bu meseleyi bir koz olarak kullandı. Ve Türkiye'yi önce F-35'in üretim ortağı olmaktan çıkardı kongre kararıyla. Ve ardından da işte parasını ödediği, hazır getirilmeye hazır olan 5 tane F-35 savaş uçağını da göndermeme kararı almıştı Türkiye'ye.
3: Ki bizden oraya ekipler gitmişti, eğitim
4: aldılar pilotlarımız.
3: Hatta işte Türk bayrağıyla kaplanmıştı uçaklar, ancak teslim edilmedi sonra.
4: Teslim edilmedi. Dediğim gibi bu Türkiye'ye uygulanan haksız bir uygulamaydı. Ve fakat işte hani siyasi sahiplerle alınmış bir karardı. Dolayısıyla Trump yönetiminin bu kararı biraz süreci aslında olması gereken noktaya getirdi diyebiliriz. Ve bundan sonra artık bu konuda bir sürprizin yaşanmaması gerektiği kanaatindeyim. Yaşanmayacağını da açıkçası tahmin ediyorum. Ve yakın bir zamanda muhtemelen hem Amerika'daki hukuki süreçler hem de teknik meseleler, yani F-35'lerin nakli için uygun şartlar oluştuğunda Türkiye'ye gelecekler. İfade ettiğiniz üzere aslında iki başkentten bir tepki gelmiş olması, tepkiden daha fazla bu süreci engellemeye dönük aslında ciddi girişimleri olduğunu gördük.
3: Nedir endişelendiren bu iki ülkeyi?
4: Aslında bu ülkeleri endişelendiren şey şu, Türkiye'nin daha fazla güçlenecek olması. Fakat hakkaniyetli bir gözle baktığımızda bu iki ülkenin de Türkiye'den daha fazla F-35'e sahip olduğunu görüyoruz. Fakat her iki ülke de hava gücü konusunda üstünlüğü elinde tutmaya çalışıyor. Ve mesela Trump'ın son dönemlerde biraz argümente etmeye çalıştığı, kabul ettirmeye çalıştığı bir şey var. O da şu, diyor ki İsrail ancak askeri olarak üstün olduğunda güvenli hale gelir diyor. Yani bir şekilde güvenliği bütün bölge ülkelerinden daha güçlü ve bütün alanlarda, askeri alanlarda üstünlük kurmaya dönük bir söylem kurmaya çalışıyor. Ve bunu fiiliyatta da hayata geçirmeye çalışıyor. Türkiye'den dediğim gibi çok daha fazla F-35'e sahip. Bunu İran sahasında ciddi anlamda kullandılar.
3: Doğru.
4: Baktığımızda Yunanistan'da F-35'leri aldı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Dolayısıyla Türkiye'nin bu durumu aslında eşitlemeye çalışma çabası oldukça rasyonel olması gereken bir şey. Çünkü her iki ülkeyle de oldukça ihtilaflı konularımız var. İşte Yunanistan'la tarihsel olarak başta Ege sorunları olmak üzere, Fırhat'ta olmak üzere, yine deniz alanları olmak üzere birçok meselemiz var. Ve Yunanistan bu süreci kullanarak hem Fransa'dan, Avrupa'nın diğer ülkelerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle hava üstünlüğünü kurmak için ciddi bir çaba içine girdi. Yüz milyarlarca dolar para borçlandı. Neredeyse ekonomisini çökertecek kadar bir borcun içerisine girdi ki hava üstünlüğünü ele geçirebilsen.
3: Evet.
4: Ve burada temel hedefi Türkiye'ydi. Dolayısıyla Türkiye'nin bu durumu eşitlemiş olması rahatsız ediyor.
3: Peki. Veysel Kurt, çok teşekkür ederim. ABD Başkanı Trump kürsüde, kulak verelim.
5: Superstar haline geldi. Ve size çok teşekkür ediyoruz. Harika vakit geçirdik. Çok büyük bir başarıyla, son derece başarılı bir NATO zirvesini burada Türkiye'de tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir adam, harika bir lider ve uzun süredir benim dostum, çok güçlü biri, çok güçlü bir kişiliği var. İşte bu sebeple bu kadar başarılı bir ülkeyi yönetiyor, bu kadar büyük bir ülkeyi yönetiyor. Askeri olarak da çok güçlü ve insanlar onu yalnız bırakıyor, onu ve uçaktan indiğimiz andan itibaren bakıyorsunuz havaalanı muhteşem. Bizim için yeni bir terminal inşa etmişler. Her şey çok güzeldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarmış Türkiye'de. Aynı şekilde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye teşekkür etmek istiyorum. Mark gerçekten sıra dışı biri, zeki, harika bir lider. Bu kadar lidere öncülük etmek hiç kolay değil. Çok güçlü kişiliği olan her biri, güçlü kişiliklere sahip olan liderlere öncülük etmek hiç kolay değil. Harika bir iş çıkarıyor. Daha iyi birini bulamazdık. Ve o salonda gerçekten çok büyük bir sevgi vardı. Tabii ki basın mensuplarının görememesi çok kötü oldu, yazık oldu dedim. Çünkü herkes kısa süre konuştu. Ben de biraz konuştum. Ve konuşmalarımızı kısa tuttuk, ancak gerçekten basının görememiş olması, sözlerimizi duyamaması ve o salonda yaptıklarımızı görememiş olması gerçekten üzücü. Çok zeki insanlar ve yüreklerinde iyilik olan insanlar, kötülük olan insanlar değil, ülkeleri için çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Dünyada her şey yolunda. Biliyorsunuz petrol fiyatları düşüyor. Bunun düşük kalmasını sağlayacağız. 47 yıl önce yapılması gerekenleri yaptık. Ve şunu söylemek istiyorum. Birinci dönemimde ve son 18 ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri savunma harcamalarını artırmak için gerçekten çok büyük çaba gösterdi. Ve başka hiçbir ülkenin sahip olamadığı ekipmanlara sahip olduk. Venezuela'ya bakarsanız, İranlara bakacak olursanız, silahlı kuvvetlerini birkaç hafta içerisinde tamamen imha ettik. 159 gemilik bir donanmaları vardı. Her biri denizin dibinde yatıyor. Yüzlerce uçakları vardı. Hepsi gitti. Hepsi yanıp kül oldu. Pistlerde yok oldu. Radarları ortadan kaldırıldı. Her şeyleri gitti. Liderleri de gitti. Ve savaş kapasiteleri tamamen son derece düşmüş durumda. Bir çok düşük bir yüzdesi kaldı ellerinde füzelerinin, birkaç füze rampaları kaldı. Bunların da büyük bölümü imha edildi. Ve dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz, açık ara, ve herkes bunu kabul ediyor. Hollanda'daki geçen yılki zirve de harikaydı ve burada da görülmemiş bir anlaşmayla yıllık savunma harcamasını, ki bu bizim hedefimizi, %2'den %5'e çıkarmayı kabul etmiştik ve anlaşmıştık. Herkes bunun imkansız olduğunu söyledi ama şimdi herkes bana teşekkür ediyor. Bir iki tanesi haricinde, ki herkes bu hedeflere ulaşmaya çalışıyor, ki onların da kısa süre içerisinde bunu yapacaklarını düşünüyorum. Ve çok olumlu davrandılar ve çok iyi takım oyuncusu olmadığını düşünün bir ülke. Bugün çok iyi takım oyunculuğu gösterdi ve liderler gerçekten şunu çok iyi anlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya parasal ve diğer açılardan en güçlü orduyla en fazla katkıyı yapan ülke olduğunun farkında. Ve bir ülke olarak tüm dünyada bize saygı duyuyorlar. 2 yıl önce kimse bize saygı duymuyordu. NATO da bize gülüyordu. Artık kimse gülmüyor. Bu yıl rekor seviyede $1 trilyon savunma harcaması yaptık, yatırımı yaptık ve 1,5 trilyon isteyeceğiz bir sonraki yıl. Ve bu para dünyadaki en iyi askeri ekipmanlara harcanacak. Sabahki çalışma oturumunda diğer üyelerimizin göstermiş olduğu ilerlemeleri görüştük. %5 yolunda çok büyük ilerleme sağlıyorlar ve bu ülkelerin birçoğu çok zengin. Onlar için üzülecek değiliz. Ama tabii ki doğru korunuyorlar mı? Arada büyük bir farklılık var. Bazıları çağrıyı yanıtladı ve bazıları büyük değişiklikler yapıyorlar. Çağrı yanıtlayacaklarını söyleyebilirim. Ve biz de tabii ki $1 trilyon daha fazlasını savunmaya ayırmış olacağız, ki de bu da muazzam bir meblağ anlamına geliyor. %2'lik bir orandaydılar, hatta %1'deydiler. Onu ben %2'ye çıkardım, hatta %5'e çıkarmalarını sağladım. Ve son olarak da %5'i hedef olarak belirledik ve çıkardık. Ve gerçekten odadaki saygıyı ve sevgiyi, tabii ki bu benim için değil, yani evet sürekli kendinden bahsediyor diyecekler. Hayır, ülkemize yönelik bu sevgi var ve yaptığım işi seviyorlar. Evet, sizi seviyoruz efendim diyorlar. Bunlar yetişkin insanlar, bunu söylüyorlar. Gerçekten belki de beni etkilemeye çalışıyorlardır. Ve biliyorsunuz O salonda muazzam bir birlik vardı ve tüm ulusların planlarını buradaki hedefe en kısa sürede ulaştırmak için planlarını hızlandırma çağrısında bulundum. Buradaki hedefimiz %5. Zaten yıllardır bu seviyede olmalıydı. Buradaki kararlılığımız ve taahhütlerimizle savunma harcamalarımızı diğer NATO üyelerinin harcamaları $150 milyar kadar arttı 2025 ve bu paranın büyük bölümü de Amerikan üretimi ekipmanlarda kullanılıyor. Bunların satın alınmasında kullanılıyor çünkü Amerikan silahları istiyorlar. Bu konuda savunma şirketlerimizin, biliyorsunuz, Tomahawk'lar, Patriot'lar en iyi ekipmanlar, dünyanın en iyileri olarak değerlendiriyor. Bunu ben söylemiyorum. Herkes bunları istiyor. Keşke daha hızlı üretebilsek ve yapabildiğimiz kadarını satabilsek. Biliyorsunuz Lockheed ve diğer şirketlerin hepsi, Raytheon bir örnek mesela, Boeing ve diğer birçok büyük şirketimiz şu anda daha da büyük fabrikalar inşa ediyorlar. Fabrikaları 7/24 çalışıyordu. Ben de bu iş böyle olmaz dedim. Daha fazla fabrika inşa etmeniz lazım dedim. Biliyorsunuz, fazla mesaiden vergi almıyoruz. Tabii onlar da mutlular. Fazla mesai yapın diyorum onlara. Çünkü 7/24 çalışıyorlar. Tomahawk'ları, Patriot'ları ve diğer savunma ve saldırı silahlarını, ekipmanlarını üretmek için çalışıyorlar 7/24 gece gündüz. Ve Venezuela'da bunları gördünüz. Onların da çok iyi ekipmanları vardı. Bizim ekipmanlarımız değildi ve işe de yaramadı. Ama bizim ekipmanlarımız işe yarıyor. Ama diğer ülkeler için daha hızlı üretmemiz gerekiyor. Kendimiz için de daha hızlı üretmemiz gerekiyor. Bir buçuk yıl içerisinde artık yeni siparişler için 1-2 yıl beklemek yerine bunların 2 haftada, 1 haftada teslim edilebileceği bir ortam istiyoruz. Ben gerçekten bunu istiyorum ve bu konuda çok başarılıyız. Birçok kişi gerçekten siparişlerini almak için bekliyor da bekliyor. Tüm bu savunma sistemleri, özellikle savunma sistemleri, aynı zamanda saldırı ekipmanları da, tabii ki bu paranın büyük bir kısmı Amerikan üretimi ekipmanlar için kullanılacak. Avrupalılar ve Kanada'da paralarını bu sistemleri almak için harcıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nden alım yapıyor büyük oranda ve Amerikan malı, silahlar, mühimmatlar ve tabii ki binlerce kişiye, Amerikalı işçiye istihdam sağlanıyor. İstihdam konusunda da Amerika'da bir rekor kırmış durumdayız. Amerika tarihinde en fazla istihdama, en fazla yatırıma sahibiz. $19.2 trilyon, düşünün. Tarihi rekorumuzun 6 kat üzerinde ve bunu gerçekleştiren de tabii ki gümrük vergileri oldu. Gümrük vergileri olmasaydı da her şey yolunda olacaktır. %2 ya da 3 trilyon dolara ulaşmamız mümkündü. Bir önceki yönetim ise 4 yıl içerisinde 1 trilyon dolarlık yatırıma bile ulaşamadı. Ancak biz 19,2 trilyon dolara eriştik. Sadece bir yıl içerisinde 1,5 seneki rakamları bile açıklamıyoruz. Düşünün, o rakamlar daha sonra açıklanacak. O zaman ne kadar yüksek seviyeye ulaşacak? 19,2 trilyon, milyon değil, milyar değil, trilyondan bahsediyoruz. Amerika'daki tesislere, ekipmanlara yatırım yapılmış paradan mal ediyoruz. Eli Lilly'de yeni fabrikalar, yeni ecza şirketleri, yeni fabrikalar inşa ediyor. Otomotiv şirketleri yeni fabrikalar inşa ediyor. Dün önemli bir açıklama yapıldı. Toyota Meksika'dan ayrılıyor ve belki de dünyanın en büyük otomotiv fabrikalarından birini Texas'a inşa edecek. Bunların hepsi gümrük vergileri sebebiyle oldu. Yani Meksika'da üretmeniz sorun değil ama eğer orada üretirseniz %25 gümrük vergisi ödersiniz, Japonya'da üretirseniz ya da herhangi bir yerde üretirseniz ve Çin'de daha da fazla %100 gümrük vergisinden bahsediyoruz. Çünkü biz işlerimizi kaybetmek istemiyoruz. İşsiz kalmasını istemiyoruz işçilerimizin. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde rekor sayıda, ülke tarihinde rekor sayıda otomotiv fabrikaları, yapay zeka tesisleri, mikro işlemci fabrikaları hepsi rekor seviyede inşa ediliyor. Onlara bir buçuk yıl zaman verdik. Fabrikalarını o zaman içerisinde inşa etmezlerse %100, %200 hatta %250 gümrük vergisi ödeyecekler. çip üretsinler, otomotiv üretsinler önemli değil. Eczacı şirketleri de ülkemize rekor seviyede akın ediyor. Böylesine bir şey tarihimizde hiç yaşanmadı, böyle söyleyeyim size. Gerçekten genel olarak şu şekilde söyleyeyim, böyle bir şey tarihte görülmedi. Ne bu ülkede ne de tarihteki başka bir ülkede böyle bir şey görülmedi. Böylesine bir büyüme, böylesine bir üretim sektöründe inşaat ve böylesine bir geliş görülmedi. Yapay zeka konusunda da şirketlerin kendi enerjisini üretmek için kendi enerji tesislerini üretmelerini zorunlu kılıyoruz. Çünkü biliyorsunuz endüstriden, her türlü endüstriden ve bir ülkenin ürettiğinden daha fazla enerjiye ihtiyaçları oluyor. Bu gerçekten muazzam. Düşünün, Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği tüm enerjiyi düşünün ve sadece yapay zeka endüstrisi o kadar büyük ve o kadar güçlü ki bütün ülkeden daha fazla enerjiye, hatta bazıları iki katından fazla enerjiye ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Bu benim fikrimdi ve ben dedim ki bu şekilde enerji ağını bu şekilde zorlayamazsınız dedim ve yapay zeka yarışında Çin'in önünde gitmemiz gerekiyor. Her konuda olduğu gibi Çin'in de önündeyiz yapay zekada ve TikTok'ta bile biliyorsunuz birileri söyleyip evet TikTok anlaşması şöyle kötü böyle kötü dediler. Çünkü diyorlar ki anlaşma muhteşemdi ancak diyorlar ki ortaya çıkan ifadeler kötü diyorlar ama istatistiklere bir baktık TikTok. TikTok'ta komünizmi kötülüyorum ama TikTok'ta bir numarayım. Gerçekten çok enteresan. Zaten ben seçilmek için de bunu kullandım. Önemli olan sözlerinizin insanlara ulaşması, istatistikler kısa süre içerisinde gerçekten muazzam bir farkla birinci sıradaymışım. TikTok'ta da en zirvede ben varım. Bütün o ünlüler, fenomenler 27. 28. sırada ve bu ne anlama geliyor? Ülkemizin ne kadar harika olduğunu, ne kadar başarılı olduğunu söyleyen komünizmin ne kadar kötü olduğunu ve bu seçimde aday olanların ne kadar çılgın olduğunu anlatan ifadelerimin rekor sayıda izlendiğini görüyorum. Ve biliyorsunuz belli bir görünüşe ihtiyacınız var, bir şeye ihtiyacınız var ama onların elinde bunların hiçbiri yok. Başarısız olacaklarından eminim. Bu sosyal demokratlık değil zaten. Bunlar komünist, başka bir şey değil. Onlar başarılı şeylerin, ülkemizin başarılı olmasını istemiyorlar. Tek bir tanrıya inanmıyorlar. Gerçekten çılgınlar diyebilirim. Avrupa ülkeleri silahlı kuvvetlerini inşa ederken Amerika tabii ki bundan en fazla fayda sağlayan entite olacak. Çünkü ekipmanın büyük kısmını Amerikan şirketleri üretiyor olacak. Çünkü zaten hepsinden daha iyi ekipmanları biz üretiyoruz ve işe yarayan ekipmanları üretiyoruz. Ve bugün diğer liderleri hızlı bir şekilde üretimi arttırmak için atacağımız adımlar konusunda da bilgi verdim. Ve bunlar da gerçekten bunu çok heyecanla bekliyorlardı. Onlar da 4-5 yıl beklemek istemiyorlar. Silahları, ekipmanları sadece birkaç haftada teslim etmemizi istiyorlar. Çünkü savunma sanayi konusundaki yeni fabrikalarımızın inşaatı, Lockheed mesela 5 fabrika inşa ediyor. Bunlardan bazıları 3, 4 hatta 5 fabrika, büyük fabrikalar inşa ediyorlar ve bu bizim sanayi üretimimizi ve hem Patriot gibi füzelerin ya da daha karmaşık sistemlerin de basit sistemlerin de üretimini 4 kat arttıracak. Farklı amaçlar için kullanılan mühimmatların üretimini 4 kata kadar arttıracak. ABD şirketlerine milyarlarca dolarlık yeni yatırımları gerçekleştirdik. Lockheed Martin yeni bir füze tesisi kuracak. Avrupa için çok önemli, çok büyük teşvikler verildi ve bunların hepsinden Amerika çıkar sağlayacak. Bir yandan da tabii ki Avrupa en iyi ekipmanlara sahip olmuş olacak. Amerikan drone teknolojisi konusunda da önemli anlaşmalar yapıldı. Birçok kişi bilmiyor belki ama dünyanın en karmaşık, en gelişmiş dronelarına da biz sahibiz. Ve evet lideriz. Şimdi de yakın zamanda da kat kat liderliğimizi güçlendireceğiz. Lockheed ve Rheinmetall ortaklık anlaşması imzalayarak ordu taktik füze sistemlerinin üretimini yapacak. Bu gerçekten çok önemli. Bunun yanı sıra yeni Barracuda füzelerinin üretimiyle ilgili olarak yeni anlaşmalar gerçekleştiriyor. Çok karmaşık, çok gelişmiş füzeler. Polonya için yapıyoruz bunu da. Polonya'da şu anda çok başarılı, harika bir cumhurbaşkanları var. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Tüm bu anlaşmaların hepsi Amerikan savunma sanayini fayda sağlayacak. Bu tabii ki istihdam anlamına geliyor. Tabii şu kadarını söylemeliyim. Toyota dün açıklamayı yaptığında gerçekten şaşırmadım. Çünkü herkes bunu istiyor. Dünyanın en büyük otomotiv fabrikası olacak ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne getiriyorlar. Bunu niçin yapıyorlar? Gümrük vergisini ödememek için. Çünkü ürününüzü burada üretirseniz gümrük vergisi ödemezsiniz. Yoksa en az %25 gümrük vergisi ödersiniz. Belki %35, bazen %100, hatta %200, hangi ürün olduğuna bağlı. Örnek vermek gerekirse çelik konusunda çok başarılıyız. Çünkü gümrük vergisi alıyoruz. Biliyorsunuz birkaç yıl önce Amerika'daki çelik, demir çelik endüstrisi tamamen ölümün eşiğindeydi ve ben bunu yeniden inşa ettim ve Biden yönetimi bunlara gelip her şeyi mahvetti. Ne yaptıklarını hiç bilmiyorlardı ve ben göreve yeniden geldikten sonra yeniden bu sektörü canlandırdım ve şu anda çelik konusunda da çelik sektörümüz muhteşem. Artık alüminyum bile yapmıyoruz ve şimdi dünyanın en büyük alüminyum fabrikası da Oklahoma'da inşa ediliyor. Oklahoma'yı çok seviyorum. 77 ilçenin hepsinde ben kazandım. Düşünün, dünyanın en büyük alüminyum fabrikası üretiliyor olacak. Dünyanın hem de ve bu Oklahoma'da inşaatına yakın zamanda başlanacak. Son iki gün içerisinde diğer liderlerle mükemmel görüşmeler gerçekleştirdim. Son derece yapıcı ikili görüşmeler gerçekleştirdim. Hepsiyle görüştüm. Dün akşam yemek yedik. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı, biliyorsunuz kısa bir basın toplantısı gerçekleştirdik. İzlemişsinizdir. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, biliyorsunuz ülkeyi birleştirmek için muazzam bir iş çıkarıyor. Suriye gerçekten çok kötü durumdaydı ve bir önceki yönetimin yaptıklarını biliyorsunuz, son derece tehlikeli bir bölge haline gelmişti ve ülke bir araya gelmiş vaziyette harika bir iş başarıyor ve insanlar bundan bahsediyorlar. Görüşmelerimizde açık olan bir şey vardı. Amerika artık geri döndü. Daha güçlüyüz, her zamankinden daha büyüğüz ve daha iyiyiz. Her zamankinden daha fazla istihdam sağlıyoruz ve geçmişte hiç olmadığı kadar saygı görüyoruz. Bir ülke olarak gerçekten büyük saygı görüyoruz. Genel Sekreter Rutte'ye şöyle söyledim. Gerçekten burada olanları basının göremiyor olması, basına kapalı olması gerçekten kötü. Tüm o yuvarlak masada, tüm o ülkelerin liderlerinin söylediklerini tüm dünya duymalıydı. Belki de buna izin verilmeliydi diye düşünüyorum. Düşünce şu şekilde, belki de o kadar kolay ve rahat konuşamazlar, o kadar iyi olmaz diye düşünüyorlardı ama gerçekten harikaydı. Kim bilir, o odadaki, o salondaki birlik hissi muazzamdı. Ve oradaki sevgi gerçekten harikaydı. Çılgınca bir atmosfer vardı. Bu muazzam derecede başarılı bir zirveydi. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Ve diğer cumhurbaşkanlarına, devlet başkanlarına, başbakanlara, hepsi buradaydı. Ve NATO ülkelerinden buraya geldiler. Ve özellikle tabii ki Genel Sekreter Mark Rutte'ye de teşekkür etmek istiyoruz. Harika bir iş çıkarıyor ve muazzam bir çaba gösteriyor, liderliği. Gerçekten çok önemli. Herkesi birlik haline getiren bir kişi. Muazzam bir birleştirici diyebilirim. Birkaç soru alalım. Tabii bunlardan birkaç tane yaptık. O yüzden çok fazla soru almayalım diye düşünüyorum. Fazla soru almayalım diyeceğim ama biraz kısa tutacağız. Biliyorum hepiniz eve gidecek. Bazılarınız benimle birlikte geliyorsunuz. Lütfen siz başlayın.
6: Evet. No. The gentleman right here.
5: Biz değil, buradaki beyefendi. Şu çok uzun boylu beyefendi, çok güvensiz, soru sormak istemiyor. Yakışıklı biri ama kendine güveni yok. Bağırmak istiyorsanız bağırın. Bir mikrofon verseniz daha iyi olur. Venezuela'daki operasyonunuz bir askeri başarıydı ancak İran Savaşı stratejik bir çıkmazla dönüştü. Neden hala görünüşe göre bu İran Savaşı'nı bitiremiyorsunuz? Bence burada tam tersini yapıyoruz. İran Savaşı muazzam bir askeri başarıydı ve soruyu ancak nükleer silahları olmayacak diyerek yanıtlayabilirim. Benim oraya girmemin tek sebebi vardı. Orada olmamın tek sebebi vardı. İran'ın nükleer silahı olmayacak dedim. İran'ın nükleersizleştirilmesi diyorum ve bunu başardık. Asla nükleer silahları olmayacak ve bu o kadar bir dağın altındaki granit bir dağ üzerine çöktü. Ve onu almaları aylar sürer. Hatta muazzam bir başarıydı İran. Ve petrol fiyatlarının savaş öncesinden de düşük olduğunu, ben göreve geldiğimden de düşük olduğunu görüyoruz. Ve biliyorsunuz orduları kalmadı. Hava kuvvetleri ortadan kaldırıldı. 159 tane gemileri denizin dibinde. Radarları tamamen yok edildi. Yani başarı değil demeniz gerçekten yalan. Haberciler çok başarılı olduğunu söylüyorlar. İran'ın %250 enflasyon var. Savaş öncesinde İran'da %5, %6 enflasyon vardı. Anlaşma yapmak istiyorlar ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Sonrasında gidip geceliğin gemileri vuruyorlar ve tabii ki Steve Witkoff gibi, Jared Kushner gibi, J.D. Vance gibi harika insanlarla anlaşmaya çalışıyorlar. Marco gibi, Scott gibi karşılarında harika insanlar var. Ama bilemiyorum, biraz çılgınlar sanırım, biraz deliler sanırım. Çünkü bize cenazeye gitmek istediklerini söylediler, biliyorsunuz. Çok fazla insan öldürmüş birinin cenazesine gitmek istiyorlar. Yıllar içerisinde çok kişiyi öldürdü ve bizim yaptığımızı 47 yıl önce yapmış olmalılardı. Çok öncesinde yapmış olmaları gerekiyordu. Orta Doğu'nun kabadayısıydı ve şimdi bambaşka bir ülke haline geldi. Bir gün içerisinde bütün hava savunma sistemleri ortadan kaldırıldı. Yani bu tabii ki bir noktada hiçbir uçaklar olmayacak ya da hiçbir şey yapamayacaklar anlamına gelmiyor ama liderleri de ortadan kaldırıldı. Biliyorsunuz ilk liderleri, ikinci ekip ve sonraki liderleri, belki onlar da ortadan kaldırıldı. Onlar da gitti, kim bilir. Ve biliyor musunuz, ben de gitmiş olabilirim. Biliyorsunuz çünkü ben de onların hedef listesinin başındayım. Ve onlar gerçekten pislikler ve bu şekilde davranıyorlar. 47 yıldır bu şekilde davranıyorlar. Ama ben ülke için ve dünya için doğru olanı yapıyorum. Durdurulmaları gerekiyor. Binlerce, hatta yüz binlerce kişiyi öldürdüler. Düşünün, sadece son 3 ay içerisinde 52 bin protestocuyu öldürdüler. Yani başarılı değiliz dediğiniz zaman bence muazzam derecede başarılıyız. Ordumuz inanılmaz. Da aynı zamanda Abluka'yı gördünüz mü? Abluka'nın bu kadar başarılı olduğunu gördünüz mü? Başarılı olmadığımızı söylemeniz. Düşünün, Venezuela'daki savaş sadece bir gün sürdü ve onların da ordusu hiç fena değildi. Onlar askeri bir ülkeydiler ve dünyadaki en kötü insanlardan birini ortadan kaldırdık. Ve Venezuela'da da lideri şimdi hapiste ve şimdi yaptıklarımı sadece uyuşturucudan bahsetmiyorum. Hapishanelerden, ülkemize akan kalabalıklardan bahsediyorum. Onların hepsini çıkardık. Ve Biden'ın açık sınır politikasıyla, Kamala sorumluydu sınırlardan ve bir kez bile sınır memurlarıyla bir kere bile konuşmadı. Sınıra bir kere bile gitmemişti ve sınırlar korkunç vaziyetteydi. Ancak şimdi gerçekten şu anda bir kişi bile girmiyor. Tamamen sıfır. Bu sayıyı ben uydurmuyorum. Güney sınırımızdan bir kişi bile girmiyor. Tamamen buradan girenlerin sayısı sıfır. Son bir yıl içerisinde. Düşün, 25 milyon kişi, hatta daha fazlası Biden döneminde ülkemize girdi ve bunlar ülkenizde isteyeceğiniz insanlar değildi. Bunlar uyuşturucu satıcılarıydı. Bunlar, düşünün, sadece Güney Amerika'dan bahsetmiyorum, Kongo'dan bahsediyorum. Dünyanın dört bir yanındaki hapishaneleri boşalttılar. Ülkemize geldi bunların hepsi. Ve en kötü katilleri ülkemize aldılar. Ülkemize girmelerine izin verilen, ellerini kollarını sallayarak açık sınırlardan ülkemize girmesine izin verildi ve bu seçimi biz kazandığımız için şanslısınız demek istiyorum. Evet. Merhaba, çok teşekkürler. Komünizm konusunda Amerikalılara komünizmin tehlikelerinden bahsediyorsunuz ve şimdi dünya sahnesindesiniz. İnsanlara, komünist ve sosyalist rejimlerde yaşayan insanlara mesajınız nedir? Avrupa gibi demokrasi ile yönetilen ülkelerde yaşayanlara mesajınız ne olacak? Harika bir soru, çünkü biliyorsunuz komünizm, bunu insanlara satmak çok kolay. Belki dünyanın en iyi komünisti olurdum, Lenin kadar iyi olurdum, öyle diyeyim sana. Düşünün, ömür boyu kira ödemiyorsunuz, ancak sizi yoksulluk içerisinde yaşayacağınızı söylemiyorlar. Eviniz bedava. Bedava ev isteyen var mıdır? Birisini alalım, size verelim. Her tarafta cinayetler işlenecek. Komünizm gerçekten felaket ve binlerce yıldır farklı isimlerde bunun ne kadar korkunç olduğu kanıtlanmış bulunuyor. Ve tabii gerçekten çok önemli, aynı zamanda komik, Latin insanlarla, Hispanik insanlarla çok başarılı olmamın sebebi de bu, çünkü seçilmem için bana çok fazla oy verdiler ve onların çoğu böylesine ülkelerden, temelde komünizmle yönetilen ülkelerden geliyor. Radikal sosyalistler de komünizmden çok farklı değiller. Tabii biraz farklı, ama sosyal demokrat dediğiniz zaman çok hoş geliyor kulağa, ama gerçekten hiç güzel değil. Çok tehlikeli bir terim ve ben de sürekli bundan bahsediyorum. TikTok'tan da, her yerde, burada da bahsediyorum ve haklısınız. Gerçekten uluslararası bir olay. Komünizm hiçbir zaman işe yaramadı ve asla işe yaramayacak. İşe yarayan şey nedir? Amerika Birleşik Devletleri. Her zamankinden daha fazla istihdamımız var. İnsanlar, işçilerden bahsediyorum, her zamankinden daha fazla para kazanıyorlar. Daha fazla maaş alıyorlar. Hiç kazanmadıkları kadar para kazanıyorlar ve en iyi sistem bu. Tabii ki eksikleri olabilir. Herkesin eksikleri, kusurları vardır, ama muazzam bir sistem ve neler olduğunu gördüğüm zaman bu insanları görüyorum. Bu aşağılık insanları görüyorum. Bunlar gerçekten böyle insanlar ve nelerden bahsettiklerini gördüğüm zaman ne kadar tehlikeli olduklarını görüyorum ve sonrasında büyük bir açıklama diyorum, ama birkaç kişi haklısın diyor bana. Evet, bu ülke ve şu anda yaşananlar 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda olduğundan daha büyük bir tehlike içerisinde. Düşünün, 11 Eylül'den bahsedeyim, Pearl Harbor'dan bahsedecek olursanız bunlar da büyük tehlikelerdi. Bence bizim komünist olma konseptimiz de çok büyük bir tehlike. Bir kez komünist olursanız geri dönemezsiniz, yoksulluk içinde ölürsünüz. Berbat bir şekilde, korkunç bir şekilde yoksulluk içinde ölürsünüz ve çok korkunç bir hal alır çok kısa zamanda.
7: Mr. President, Tyler Pager with the New York Times.
5: New York Times'dan Tyler Pager, Sayın Başkan, geçen ay İranlıların çok mantıklı, akıllı ve güçlü insanlar olduğunu söylemiştiniz. Bugün pislik dediniz, hastalar dediniz. Peki ne değişti? Onları tanıdım. Bakın, mantıklı dediğiniz zaman tabii birinci, ilk ve ikinci aşamadan daha mantıklılar. Birinci seviye gitti, ikinci seviye gitti. Artık üçüncü seviyedeler, daha mantıklılar, ama son 1-2 haftadaki davranışlarına ve eylemlerine bakacak olursanız ülkelerine hizmet etmediklerini düşünüyorum ve her şeyden ötesi kendilerini tanıdım ve onlarla anlaşma yapmak istediğimi çok düşünmüyorum. Oyun oynayabiliriz ama anlaşmak istediğimi çok zannetmiyorum. Buyurun.
7: Thank you, Mr. President. Steve Sedgwick from CNBC. The oil markets are up.
5: Sayın Başkan, %7'lik bir fiyat artışı var. Yani dünya mutabakat zaptı bitti diyorsunuz ve ateşkes bitti diyorsunuz. Piyasalar hepsine bir anda yanıt verdi. Ne olacak? Peki savaşa mı döneceğiz? Ne olacağını söyleyeyim. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bu sizin bahsettiğiniz sayılardan çok daha önemli. Petrol fiyatları taş gibi düştü. Birazcık yükselecek ve çok çabuk bir şekilde bitecek. Şu anda gerçekten muazzam miktarda petrolümüz var. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler de var. Biliyorsunuz her konuda haklıydım ve çok uzun zamandır haklıyım. İşte bu sebeple 3 seçim kazanıp başkan olabildim. İkinciyi de kazanmıştım ama hileli bir seçimdi. Ama ben hep haklı çıktım. Petrol fiyatı da düşüyor. Tek bir şeyden emin olmam gerekiyor. Akıl hastalarının nükleer silaha sahip olmamalarını sağlamam gerekiyor. Ve şu anda durum bu. Hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacaklar. Her yerde kameramız var. Oradan gecenin birinde 10 ay önce mükemmel güzel B2'lerimizin patlattığı nükleer tesislerin üzerinden uzaydan gören uzay gücümüzün kameraları sürekli oraya bakıyor ve oradaki o bölgedeki insanların kimlik etiketini bile görebiliyoruz. Muhammed birileri diye gidip küreklerle orayı kazmaya çalışıyor. Hayır, küreklerle oraya ulaşamazsınız. Dünyanın en büyük iş makineleriyle bile oraya ulaşamazsınız. Çok ama çok derinlerde ve biz orayı çok yakından takip ediyoruz. Oraya yaklaşan olursa havaya uçurulacaktır. Kimse dokunamayacak. Eninde sonunda onları elimizi geçireceğiz ama o bu önemli değil zaten. Eğer nükleer silah sahip olsalardı bunu kullanırlardı ve İsrail'i ortadan kaldırırlardı. Ben başkan olmasaydım İsrail diye bir ülke olmazdı. Ve geçmişte Obama anlaşması gerçekten ilk başta ortaya konduğunda her şey İran'ın istediği gibi oldu. 1,7 milyar dolar nakit, milyarlarca dolar verip barışı satın alabileceklerini düşündüler ama bunu yapamazsınız. Şu anda hepsinden daha önemlisi, her şeyden daha önemlisi delilerin nükleer silah sahip olmasına izin veremezsiniz. Başka ülkelerde de bunu daha önce yaptık ama buna kesinlikle izin veremeyiz. Buyurun.
8: Stephen Nelson from the New York Post.
5: Stephen Nelson, New York Post'tan bir sorum olacak Sayın Başkan. Bir spekülasyon konusunda Ankara'dan yeni Air Force One'la değil güvenlik endişeleri sebebiyle İran konusundaki güvenlik endişeleri konusunda sebebiyle eski uçakla ayrılacağınızı duydum ama sizi de suikast listesindeyim diyorsunuz. Evet, bundan bahsediyorum çünkü başkan olmak tehlikelidir. Düşünün, %5.2 ölüm riski var. Yani bu, biliyorsunuz, bu yarış pilotundan bir boğa güreşçisinden daha tehlikeli. Yani ölüm riskiniz %5.2. Yıllar önce bunu söylemiş olsaydınız belki de aday olmazdım. Çok tehlikeli bir meslek. İran'ın ölüm listesinde birinci sıradayım. Harika insanlar, birinci sıradayım ölüm listesinde. Ama gerçekten umurumda değil. Ben işimi yapıyorum ve umuyorum ki şimdiye kadar yapan herkesten daha iyi yapıyorum. Çok ateşli ve başarılı bir ülkemiz var. Evet, bir liste, dün de bir liste yayınlandı. Orada da birinci sıradayım. Birinci olmayı seviyorum ama TikTok'ta birinci olmayı daha çok seviyorum. Suikast listesinde de birinci sıradayım.
8: Go ahead. Hey, Sean McCreesh, New York Times.
5: New York Times'dan Sean McCreesh. Peki niçin yeni uçakla dönmüyorsunuz efendim? Niçin yeni uçağınızla dönmüyorsunuz? Avrupa'daki 2-3 büyük üssümüze gidecek. Oradaki insanlara göstereceğiz ve normal yollardan döneceğiz sonrasında. Avrupa'ya gidecek, birkaç üssümüzü ziyaret edecek. Özellikle bir tanesi var, bir iki üsse gidecek. Askerlerin onu görmesini istiyoruz çünkü gerçekten muhteşem. Siz buyurun, evet. Sayın Başkan, şöyle bir sorum var. İran savaşı yeniden başlayabilir gibi görünüyor. Avrupalı müttefiklerinizden beklentiniz nedir? Savaşın yeniden başlayacağını düşünmüyorum. Çok kısa sürecektir. Birkaç gemiyi vurdular. Biz de onları çok sert vurduk. Onlar bir şeyleri vurdukları zaman 10 misli vuruyoruz. Onlardan çok daha iyi ekipmanlarımız var. Ve bu akşam onları vuracak mısınız dediler. Olabilir dedim. Eğer onlar saldırırlarsa biz de saldırırız. Biz onların anladığı dilden konuşuyoruz. Savaşın devam edeceğini zannetmiyorum. Ne olacaksa çok kısa sürecektir. Ve biz petrol içinde güvenliği sağlamak için yapacağız bunu. Ve petrol serbest bir şekilde akacak. Çok kolay olacak ve çok hızlı olacak. Hürmüz Boğazı'ndan biliyorsunuz oradaki gemileri çektik. Muazzam bir petrol akışı var. İnanılmaz miktarda petrolümüz var. Ve ne olacaksa çok çabuk olup bitecek. Biz uzun vadeli bir savaş peşinde değiliz. Kırmızılı. Sayın Başkan, MS Now'dan, MS Now, çok başarısız bir yer orası. Niye orada çalışıyorsunuz ki? Düşünün. Evet, artık NBC o kadar utanıyordu ki isimlerini çektiler. Evet, bakalım ne soracak. İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerin Amerika'nın İran konusunda yanında olmadığını söylediniz. O eğer saldırıya uğrarlarsa onların yanında olacak mısınız? Şunu kadarını söyleyeyim. İspanya çok kötü davrandı. İtalya iyiydi ve ülkelerin büyük bölümü iyiydi. Sadece kötü bir an yaşadılar. Bize yardım etmediler ama zaten yardımlarına da ihtiyacımız yoktu. Zaten ben yardım isteyecek olsaydım biz kenarda duralım dediler ve ben bu yanıtı hiç beğenmedim. Bundan daha iyi bir yanıt verebilirdiniz. Yardım etmek ister misiniz dedik. İsteriz ama savaşın bitmesini bekleriz dediler. Hiç bu Winston Churchill'in ruhu bu şekilde, Winston Churchill ruhu değildi bu. Şu kadarını söyleyebilirim. Bugünden çıkan tek bir kelime varsa bu da birliktir. Ve bu ülkelerin her biri bizi seviyorlar. Birbirlerini de seviyorlar. Gerçekten muazzam bir birlik vardı. Güzel bir soruydu, evet. Evet, yeşilli gazeteci. Yeşil değil mi o? Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin sonrasında Türkiye'nin F-35 programına dönüş konusunda bir anlaşmaya varıp varmadığınızı ve Türkiye-ABD arasındaki savunma işbirliği konusunda neler söyleyebilirsiniz? İki ülke ilişkileri yeni bir sayfa açıyor diyebilir miyiz? Birinci dönemde de harika bir ilişkim vardı. Ray Bronson'u hatırlarsanız 35 yıllığına hapishaneye konulmuştu. Bir evanjelik kahramandı kendisi. Harika bir insan, çok iyi bir insan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım ve hiçbir şey ödemedim ve kendisini serbest bıraktı. Biliyorsunuz kimseye hiçbir şey ödemem ben zaten. Sadece çıkarın dedim. Ve evet, tabii ki öyle söylemedim. Biliyorsunuz iyi biri dedim. Saygı gören evanjelik birisi dedim. Lütfen çıkarmanızı istiyorum dedim. Serbest bırakmanızı istiyorum dedim. Ve ertesi gün Oval Ofis'te yanımdaydı. Harika bir ilişkimiz var. Uykucu Joe Biden geldiğinde kötü şeyler oldu. Sınır konusunda ve her konuda her şey kötüye gitti. Dünyada espri malzemesi olmuştuk ve birçok ülkeyle ilişkilerimiz bozulmuştu ve Türkiye'de bunlardan biriydi. Bu 5 Kasım'da her şey değişti. Seçim günü her şey değişti ve şu anda bizim en iyi ilişkilerimizden birine sahibiz Türkiye ile. Ve F-35 uçağından bahsedelim. Tabii ki en iyi uçak o ve herkes onu istiyor. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Ve biliyorsunuz Erdoğan Bibi'nin çok büyük bir hayranı diyemem, İsrail'in büyük bir hayranı diyemem, ancak o savaşa katılmadı ve benim ricam üzerine hiç olaya müdahil olmadı. Ve Marco'da ne kadar Türkiye ile ne kadar güçlü bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilir. Çok büyük, askeri olarak çok güçlü bir ülke, NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi, bir NATO ülkesi. Ve tabii bu konuda kararımı tam olarak vermedim ama benim eğilimim şu yönde. Bize o kadar farklı yollarla yardımcı oldu ki ve aynı şekilde Çin de bize yardımcı oldu. Onlar da savaşa katılmadılar. Hürmüz Boğazı'ndan alıyorlar petrollerinin %50'sini. Hiçbir zaman gemi göndereceğim, 5 tane destroyer göndereceğim demediler. Böyle bir şey yapmadılar. Ve Xi Jinping de harikaydı ve herkes bize saygı duyuyor. Ülkemize yeniden saygı duyuyorlar. Eskiden bize gülerlerdi. Aptal olduğumuzu düşünürlerdi. Konuşamayan, yürüyemeyen bir başkanımız olduğunu gördükleri için her şey felaketti. Ülkemize saygılarını kaybetmişlerdi ve şimdi her zamankinden daha fazla saygı duyuyorlar. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Çok teşekkürler.
9: Biliyorlar mı? Evet, o tarihi zirve artık tamamlandı. Zirvenin ardındansa ABD Başkanı Donald Trump beklenen o basın toplantısını gerçekleştirdi. Beklenen diyoruz çünkü fazlaca da beklendi. Burada canlı yayın konuklarım var. NTV programcısı gazeteci Mete Çubukçu ve NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz. Hoş geldiniz. Siz basın toplantısının bir bölümünü de izlediniz.
10: Evet.
9: Şimdi bitti, taze taze de değerlendirmek gerekiyor. Öncelikle bu zirveye ilişkin mesajlarla başladı basın toplantısında ve bu zirvenin ne kadar başarılı olduğunu söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde yaptığı açıklamaların benzerini bu kez gıyabında yaptı. Erdoğan harika bir isim, harika bir lider, güçlü bir kişiliği var, askeri olarak da çok güçlü dedi. Ve aynı şekilde Mark Rutte'ye de teşekkür etti. Sonrasında da biraz daha detaylandırdı. Hemen Mete Çubukçu, sizle başlayalım. Nasıl değerlendirirsiniz basın toplantısını? Öncesiyle de başlayabiliriz mesajlara girmeden önce. Çünkü bir güvenlik kaygısı da yaşandı.
10: Tabii,
9: çok sayıda gazetecinin de ilgisi vardı. Biraz sizden dinleyelim o ortamı.
10: Şimdi yaklaşık 1-1,5 saat geç başlandı. Ondan önce Rutte'nin basın toplantısı vardı. Yaklaşık 500-600 gazeteci içerideydi. Gazeteciler dışarı alındı. Kimilerine göre bir güvenlik önlemi, kimilerine göre de podyum yeniden düzenlendi. Yani arkaya Amerikan bayrakları kondu. Öne NATO-Ankara Summit panoları kondu. Ekipler geldi, gazetecileri koridorları boşalttı. Sonradan 700 kişiye falan ulaştı. 1,5 saat boyunca orada beklendi ve anons edildi. Amerikan Başkanı giriyor falan diye. Böyle girdi tabii ki. Yani sonuçta Trump olunca bütün dünya medyası orada ne söyleyecekleri. Hoş şöyle bir şey, yani bugün sabahtan itibaren Rutte, efendim Zelenski ve bugünkü basın toplantısının bir takım örtüşen mesajları ve oradan kalan bazı mesajları da burada verdi. Ama sürekli, yani çok farklı konu olsa bile, Türkiye'nin misafirperverliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi bir ilişkisi olduğunu, çok başarılı bir zirve. Daha önce de o olmasaydı gelmezdim demişti. Bunu defaten dile getirdi. Farklı liderlerle ilgili sorular sorulsa bile laf yine buraya, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geldi. Yani değil mi? Defalarca ismini, hem Türkiye'yi hem Erdoğan'ı zikretti.
9: Şimdi salonda yeni bir hazırlık var. Birazdan çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 5-10 dakika içerisinde o basın toplantısını yapacak. O yüzden de vaktimizi hızlı kullanalım. Mesajlarından en çok hangisi senin dikkatini çekti Hüseyin?
11: Açıkçası flaş olarak iki detay var. Birincisi İran'la ilgili. İran'la uzun vadeli bir savaş istemediğini, her şeyin çok kısa sürede biteceğini söyledi ve şundan eminiz dedi. Delilerin elinde nükleer silah olmamalı dedi ve Amerikan Başkanı olarak İranlı yöneticileri bu kez deli olarak tanımladı ki daha birkaç hafta öncesinde öve öve bitiremiyordu. Dolayısıyla bu açıdan önemli. Ayrıca nükleer meselesinde de İran'ın nükleer santrallerini epey bir vurduklarını, tahrip ettiklerini ve uydudan da takip ettiklerini söyledi. Asıl flaş ise en sondaydı. Bu Air Force One'la geldi, büyük bir alayla valayla geldi yeni Air Force One'la. Ama dönerken biraz da İran'ın kendisini hedef listesine koyması nedeniyle eskisiyle dönüyor. Bunu formüle etme açısından da yeni Air Force One'ı Avrupa'daki Amerikan üslerindeki askerlere göstermek istediğini söyledi. Bence bu biraz formüldü. Çünkü kendisi İran'ın ölüm listesinde birinci sırasındayım. Yarış pilotlarından ve boğa güreşçilerinden daha büyük ölüm riskim var.
9: O oranı bulacağım notlarımdan. Başkan olmak tehlikelidir. Ölüm riskiniz %5,3 diye bir oran da zikretti.
11: Burada da bu var. %5,2 dedi. Ve bunu söyledikten sonra da İranlıların ölüm listesinde birinci sıradayım. Ben birinci sırayı severim ama TikTok'ta birinci olmayı severim dedi. Ve buradan da bu riske atıfta bulunarak neden uçağı değiştirdiğini de anlatmış oldu.
9: Şimdi onun açıklamasına göre buraya geldi uçakla değil, daha önce kullandığı Air Force One'la.
12: 1990'dan beri başkanlık
11: uçağı olarak, kullanılan 747-200 tipi bir uçak var. O uçak hani böyle kenara çekilmişti, biraz böyle boynu kalmıştı ama yine emektar uçak olarak görevini yapacak görünüyor.
10: Sabah da bunu söyledi. Şimdi bu hem dünya kamuoyuna hem bence iç kamuoyuna da yönelik. İlk defa bu kadar net olarak işte ölüm listesindeyim, birinci sıradayım ve istihbaratlar var diye ikinci defa, yani sabah bir söyledi, bir de bugün
9: bu sözünü ettiği istihbarat İsrail raporlarına dayanan ve Meksika kartellerinin hedefinde olduğu yönündeki istihbarat
10: yani o da olabilir.
11: Ama ben Amerika'nın açıkçası 21 ayrı istihbarat örgütü var. Dolayısıyla da hani o kadar istihbarat örgütü olan bir ülkenin sadece İsrail'in istihbaratıyla bunu yapacağını düşünmüyorum. Hele Trump'ın Netanyahu ile ilişkileri, böyle inişli çıkışlı ilişkileri varken, kendisini yeniden savaşa döndürme ihtirası varken, sadece İsrail istihbaratının verdiği bilgiyle yapacağını düşünmüyorum. Ama daha önce de İranlıların Trump'ı bir şekilde suikast düzenleyecekleri yönde Amerikan basınında haberler çıkmıştı. Belki de bu akşam 80 noktayı vurdu Amerika'ya. Dolayısıyla da biraz da onu gerekçelendirmek için de, yani 3 gemi vuruldu diye bu kadar büyük bir açıklama yapması, yani işte ateşkesin bittiğini ve müzakerelerin artık isterse devam etsinler noktasında mutabakat zaptının bir hükmü olmadığı şeklinde açıklamaları vardı. Şimdi biraz tonunu düşürmüş gibi görünüyor son açıklamalarında, ama yine de bunun sadece İsrail istihbaratından gelen bir bilgiyle olacağını açıkçası çok ihtimal vermiyorum.
9: Bu oranın bu kadar yüksek olduğunu, yani başkanların ölümünün bu kadar yüksek oranının yüksek olduğunu bilseydim belki de aday olmazdım, ama çok da umursamıyorum diye de ekledi, onu da söyleyelim. İfadelerinde dikkat çekici olanlardan bir tanesi.
11: Yönelik bir övgü de var, yani ne kadar zor bir iş yaptığını da söylüyor. Fedakarlık yaptığını söylüyor.
9: Şimdi 2 dakikamız kaldı. Biraz da şu F-35 meselesini, çünkü konuyu oraya da kendim

0: eğer yani motor hikayesi yarın muhtemelen olumlu bir sonuca ya da ivmeye girebilir. Burada da F-35 konusunda da belki bu sefer tonu düşük. Yani şöyle de olabiliyor. Yani bir saat önce yaptığı açıklamayla bir saat sonra yaptığı açıklama değişik olabiliyor. Ama dünkü toplantı bu hep bugüne kadar söyledikleri yani Ankara'da söyledikleri ya da bu iki gün içinde söylediklerine bakacak olursak ben bunu sonuna kadar zorlayacağım. Sonuna kadar götürmeye çalışacağım. Kendi ekibimi de buna katacağım diyor. Tabii ki oradaki yasal prosedür ya da o işte katsayla ya da diğer yasalarla ilgili bir takım engellerin aşıp aşılmayacağını da iç politik malzeme belirleyecek.
1: Sen nasıl gördün Hüseyin? Nasıl?
2: Bence burada dün hatırlarsan Kaan motorlarıyla F-16'ların modernizasyonunu biraz karıştırdı anlatırken.
1: Evet, orada bir kafa karışıklığı yaşandı. Evet.
2: Yani onu da bir kenara koyarak özellikle uçakta gelirken hiç uyumamış. Ve oldukça yorgun. Belki hatta bugün de Islamic Republic of Japan, Japan dedi. Dolayısıyla hani böyle
1: Japon bazı... İslam Cumhuriyeti diye bir ifade kullandı.
2: Yani böyle şeyler söyledi. Dolayısıyla burada da bu karar verme meselesini S-400'leri Türkiye'nin ne yapacağıyla ilgili bir karardan bahsediyor olabilir. Bazı maddeler var ya işte Dubai formülü yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılması, üçüncü bir ülkeye verilmesi, hatta Somali'nin bile bir dönem adı geçmişti. İşte hiç kapağının açılmayacağı ile ilgili bir garanti vermesi, Amerika'ya teslim etmesi ve tabii ya da Rusya'ya iade etmesi gibi. Dolayısıyla onlarla ilgili bir karardan bahsediyorum. Çünkü bir Amerikan başkanının kamuoyunun önünde bunu yaptırımları kaldıracağını, evet, adım atacağını söyledikten sonra buradan hatalı bile yapmış olsa geri dönmesi kolay değil. Orada bir adım atması artık beklenir. Bence top şu anda Amerika'nın sahasında ve asıl onlar karar verecek. Kongreyi nasıl ikna edecekler?
0: Çok bir şey geldi. Bu konu gündeme geldiğinde özellikle yani İsrail ile Türkiye'nin belli bir tırnakçı çatışma aşamasına geldiğini ya da işte Türkiye'nin bu işe karışmadığını söylüyor. Burada da F-35'ler gelince yine aynı cümlelerle devam etti. Evet, Netanyahu mesafe koyuyor ama hala orada böyle bir İsrail baskısı da sanki hissediliyor gibime geliyor.
1: Evet, konuşulacak yani Türkiye'nin F-35 sahip olmasına ilişkin tartışma hem Yunanistan bağlamında hem İsrail bağlamında çok tartışılır.
3: Vakitimiz var mı?
1: Var. Kısaca ekle bir şey daha.
2: Yunanistan aslında bu konuda Yunan basınına yansıyan haberler üzerinden söylüyorum. Katimerini yazdı. Hatta Katimerini'nin savunma muhabiri Jerusalem Post'ta da bununla ilgili bir bilgilendirme yapmış. Orada Yunanlıların politik olarak açık açık Türkiye'yi eleştiren ya da F-35 ile ilgili Amerika'nın aldığı kararı eleştiren bir tavır içerisinde olmayacakları. Ancak rahatsızlıklarını Amerikalılara, muhataplarına uygun bir dille aktaracakları söyleniyor. Yani açık bir şey söylemiyor. Burada Deniz Kilisoğlu ile sohbet ederken zaten İsrail yeterince açık açık bunu yapıyor. Yunanlılar hani o kadar da böyle yürekli davranmayabilir. Onların arkasından gitmeyi ki İsrail ile Yunanistan arasında da son dönemde Kıbrıs üzerinden bir takım anlaşmalar var. Biraz orada İsrail'in arkasına saklanma gibi bir tavırda görebiliriz Yunanistan'da.
1: Zaten Mitsotakis bugün sonradan yaptığı açıklamada kimin hangi ürünü alacağına biz karışmayız dedi. O enteresandı sabahki açıklamasıyla karşılaştırıldığında.
0: Ama şimdi burada farklı bir açıklama yapsa yeni bir polemik başlayacak. Yani belki yani o fikrini de neyse onu da çok da açıklamak istemedi.
1: Şimdi tabii Trump bir taraftan da bir iş insanı. Ve ticareti çok seviyor. Parayı çok sevdiği de çok açık. O yüzden de hep konuşuyoruz NATO'da savunma harcamalarının artması ve bugünkü mesajlarında dikkat çeken ifade şu: hedefimiz %5'lik oranı yakalamak. Bununla ilgili bütün ülkeler bu taahhüdü yerine getirecek ve bu bütçenin büyük bölümü de Amerikan silahları olacak. Evet. Şirketlerimiz bu silahları yapacak, Amerikan silahları alınacak ve istihdam da yaratılacak dedi. Öyle anlaşılıyor ki NATO'nun yeniden ABD'den bağımsız olarak da ayağa kalkarken de ABD silahlarını almasını bekliyor Donald Trump. Ne dersiniz?
2: Rutte 200 bin kişiye Amerika'da yeni bir iş imkanı yaratacağını yani söyledi bunu. Bu çok önemli bir rakam. Zaten şu anda da %60 dolayında Avrupalılar Amerikan silahı satın alıyor. Şimdi bugün Trump'ın da söylediği Patriot füzelerinin üretimiyle ilgili Ukrayna'da ortak üs kurma meselesi var. İşte bu Amram füzelerinin hem uçaklara takılan hem karadan fırlatılan 180 kilometre menzilli füzelerin içinde ortak üretim Avrupa'da yapılacağı söyleniyor. Dolayısıyla ayrılmadığını teyit etmiş oldu. Zaten 5. maddeye vurgu biraz da oradan. Ama ayrılmıyoruz ama biraz daha fazla verdiğimiz paraları geri alacağız anlamına gelebilecek bir şey bu. Çünkü Trump ayrılmıyor ama para kazanmak da istiyor senin söylediğin gibi.
1: Ayrılma ihtimali

0: ortaya koyarak biraz daha para kazanmanın yolunu açtı gibi görünüyor.
1: Şöyle bir şey var yani aslında söylediğin içinde çelişkili bir şey var. Yani şunu söylüyor, bize bu kadar yüklenmeyin. Kendi savunma sisteminizi ve harcamalarınızı ona göre ayarlayın ve yükseltin diyor. Peki şimdi Avrupa, Türkiye'ye dahil olmak üzere yeni bir sistem arayışında. Yani savunma sanayi, savunma işbirliği içinde. Fakat Trump diyor ki ama bizden alacaksınız diyor. Şimdi bu bir çelişki yaratıyor. Birincisi o. İkincisi şu, tabii ki Amerikan şirketleri çok yani ileri teknoloji şirketleri buralardan alınacaktır büyük bir ihtimalle. Ama bize Ukrayna ve savaşı, İran savaşı şunu gösterdi. Ortada çok ciddi bir silah ve mühimmat temin şey yapılması, üretilmesi ihtiyacı var. Yani bu tür acil durumlarda kimsenin ürettiği ki o kadar seri üretimde yapılamıyor, yetmiyor. Dolayısıyla tabii ki Amerika'dan alınacak ama Avrupa'daki kurulacak sanayi, savunma sanayi de burada çok önemli bir yer tutacak. Ben biraz içeriye yönelik, çünkü çok Amerikalı gazeteci de var kendisiyle birlikte getirdi. İşte 200 bin istihdam dedi, oradan Oklahoma'ya geçti, çelik fabrikası kuruyorum diye insanlar iş sahibi olacak dedi. Oradan devam etti, isimlerini de saydı bir takım silahların. Hem içeriye hem dışarıya ama o biraz çelişki yaratır yani. Avrupa ile yine Amerika arasında bu konuda tartışmaların yine artmasına neden olabilir.
0: Son bir dakikamız.
2: Burada bu %5 dilimi hep konuşuluyor ama bunu bir kez daha ete kemiğe büründürmek için Amerika'nın harcadığı para 980 milyar dolar. Ama mesela ikinci sırada Birleşik Krallık var, İngiltere var. 90. Yani
0: çok büyük.
2: Arada çok büyük. İşte o farkı biraz da silah satarak kapatmaya da çalışıyor diyebiliriz Donald Trump.
0: Tabii daha konuşulacak çok mesajları var ama basın toplantısı, final basın toplantısı ev sahibi ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak önümüzdeki dakikalarda. Şunun da altını çizmek gerekir. ABD Başkanı Donald Trump aslına bakılırsa biraz tartışmaların yaşanabilme ihtimali olan bir zirve toplantısına katılmıştı ama çıkışta yaptığı açıklamalarda salonda büyük bir sevginin olduğu, büyük bir saygının olduğu ve çok güzel kararların alındığı.
1: Hatta açık olsaydı da siz de görseydiniz.
0: Keşke basın mensupları da katılabilseydi de o sevgiyi sizler de görebilseydiniz şeklinde zirve toplantısına dönük olumlu da mesajlar verdi.
2: Genel Sekreter Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli katkısı olan bir son oldu diyelim. Çünkü gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde geldiğini söyledi. Rutte'de son ana kadar birebir markaj yaparak Trump'ın herhangi bir sıkıntı yaşamaması, herhangi bir şekilde tansiyonu yükselmemesi için elinden geleni yaptı.
0: Az önce helikopteri gördüm havada. Öyle anlaşılıyor ki ABD Başkanı Donald Trump ve heyeti yavaş yavaş artık havaalanına gidecekler. Eski uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecekler. Yeni uçak kuvvetle muhtemel. Onun ifadesiyle Avrupa'da birkaç tur atacak. Askerlere gösterilecek. Ama birazdan Ankara'dan ayrılacağını söyleyelim. Beklenen o basın toplantısına ilişkin ayrıntıları konuştuk Mete Çubukçu ile Hüseyin Yılmaz'da ama dediğimiz gibi şunun altını çizelim. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ev sahibi ülkenin Cumhurbaşkanı olarak NATO toplantısına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek ve elbette soruları da yanıtlayacak. Onlarla ilgili de ayrıntıları konuşuyor olacağız. Sedavet.
3: Özden Erkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o basın toplantısı başlamadan önce şimdi biz malum ana haberde saati NTV'de o halde sabahtan bu yana NATO zirvesinde ne olduysa hızlıca vaktimize el verdiğince bakmaya çalışalım. Sabah erken saatlerde Ankara'da gün başladı ve liderler 10 civarında yavaş yavaş teker teker külliyeye gelmeye başladılar. Macron hariç o sabah koşusunu yapıyordu. Sonrasında toplantı oldu. Öncesinde aile fotoğrafı verildi. Ve girişlerde liderlerin küçük mesajları oldu. Toplantı yapıldı. Derken Trump Zelenski ile kameraların karşısına geçti. Epey bir uzun kaldı. Orada dikkat çekici açıklamaları oldu. Özellikle İran'la ilgili dikkat çekici açıklamaları oldu. Ve sonrasında da yine görüşmeler başladı. İkili görüşmeler, sayısız ikili görüşme oldu. Pek çoğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesiydi. Konukların kendi aralarında görüşmeleri ve sonrasında da bir basın toplantıları silsilesi oldu. Ki siz de onları zaten değerlendirdiniz NTV ekipleri olarak. Şimdi bu 36. NATO Liderler Zirvesi'ydi Ankara'da yapılan. Ve bir tabii sonuç bildirgesi açıklandı. 6 maddeden oluşan bir bildirgeydi. 32 ülke bu bildirgeye onay verdi, mesaj verdi. Ukrayna'ya desteği devam ettireceklerini, askeri teçhizat, yardım ve eğitim alanında 70 milyar euroluk yardımı taahhüt ettiklerini duyurdular. İran konusuna değindiler. Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladılar.
4: This summit has shown that the alliance is stronger than ever.
5: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu göstermiştir. Toprağımızın her karışını savunmaya hazır, birleşmiş bir ittifak. Burada Ankara'da müttefikler 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya yönelik sarsılmaz taahhütlerini yeniden teyit ettiler.
6: İki gün süren Ankara'daki 36. NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayımlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı. Rutte, Rus tehdidine karşı ülkelerin savunma harcamalarının arttığını belirtti. Bildirgede de 2025'te 139 milyar doların üzerinde artış olduğu açıklandı. NATO Genel Sekreteri, zirve sonrası konuya dikkati çekti. ABD ve diğer NATO ülkeleri arasındaki savunma harcaması anlaşmazlığını ABD Başkanı Donald Trump'ın çözdüğünü aktardı.
5: Müttefikler 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydetti. Müttefikler NATO Drone Edge girişimi başlattı. Gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacak. NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar euroluk altyapı yatırımı da hayata geçirilecek.
6: NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirgesinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kuzey Atlantik İttifakı'nın üye ülkeler İran Savaşı'nı da bildirgeye taşıdı. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı denildi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin seyir güvenliğinde önemi vurgulandı. Bildirgede Ukrayna'nın güvenliği de ön plana çıkarıldı. Kiev'in savunması için gösterilen çabalara vurgu yapıldı. 2026'da askeri teçhizat, yardım ve eğitim alanında 70 milyar euroluk yardım taahhüt edildi. Rutte de Ukrayna savunması ve Rus saldırganlığına yönelik uyardı.
5: Putin zor durumda. Ayda 30 ila 35 bin askerini kaybediyor. NATO zirvesi savunma sanayi forumu, hükümetlerin ve sanayinin birlikte çalışma kararlılığını daha büyük bir hız ve hırsla ortaya koydu.
6: NATO savunması için nükleer, konvansiyonel ve füze savunma sistemleriyle birlikte uzay ve siber savunma kabiliyetlerine de önem verildiği duyuruldu. Birlikte çalışabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz denildi. Bildirgenin son maddesinde Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür edildi.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ki biraz sonra basın toplantısını başlatmasını bekliyoruz. Bugün epey bir görüşme yaptı. O görüşmeler arasında Avrupa liderleri vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. İngiltere Başbakanı Starmer'la görüştü. Almanya Başbakanı Frederic Merz'le ve İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmeler yaptı. Heyetler arasıydı bu görüşmeler ve anlaşmalar da imzalandı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ikinci ve son gününde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan-Starmer görüşmesinde Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Caydırıcılık ve savunma, askeri işbirliği, savunma sanayi ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele. Ortaklık bu başlıklarda iki ülke arasında yeni mekanizmalar aracılığıyla işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.
7: Fransa'ya selam.
6: Erdoğan-Macron görüşmesinde ise ikili ilişkilerin geliştirilmesi için mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini, her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Macron ise görüşmede SAMP-T hava savunma sisteminin de ele alındığını bildirdi.
8: Fransız-İtalyan temelinde Türkiye ile birlikte teknik çalışmalarımız devam ediyor.
6: Erdoğan, Samte sisteminin üreticilerinden olan İtalya'nın başbakanı Meloni ile de bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Türkiye ve İtalya arasında savunma sanayi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Almanya Başbakanı Merz'le görüşmesinde ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin sonunda kameraların karşısına geçti. Kameraların karşısına geçip basın toplantısını başlatması da epey bir zaman aldı. Çünkü Rutte'den sonra o salonda toplantı yaptı Trump ve öncesinde gizli servis salonunu tamamen boşalttı. Aramalar yapıldı. Çok ilgi vardı Trump'ın toplantısına ve o ilgi sebebiyle de bazı güvenlik koridorları oluşturmak istediler fazla kalabalık olduğu için. Yine gizli servis ve bu zaman aldı. Nihayetinde Trump kameraların karşısına geçti. Uzunca bir toplantı yaptı 40 dakika kadar ve dün de gündeme gelen Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili soruya bir kez daha yanıt verdi.
8: F-35 en iyi uçak. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim. İran Savaşı muazzam bir askeri başarıydı. Orada olmamın tek sebebi vardı. İran'ın asla nükleer silahı olmayacak. Petrol fiyatlarının savaş öncesinden de düşük olduğunu görüyorsunuz. Orduları kalmadı. Hava ve deniz kuvvetleri ortadan kaldırıldı. İran'la anlaşma yapmak istediğimizi çok düşünmüyorum. Ne olacağını söyleyeyim. İran asla nükleer sahibi olmayacak. Petrol fiyatları biraz arttı ama kısa sürede bitecek. Tek bir şeyden emin olmalıyım. Akıl hastalarının nükleer silaha sahip olmamalarını sağlamam gerekiyor. Nükleer silahları olsaydı bunu kullanır ve İsrail'e saldırırlardı. Ben başkan olmasaydım İsrail'i ortadan kaldırırlardı. Savaşın yeniden başlayacağını düşünmüyorum. Kısa sürecek. Onlar bir şeyi vurduğunda 10 katını vuruyoruz. Onlar saldırırsa biz de saldırırız. Savaşın devam edeceğini zannetmiyorum. Çok kısa sürecektir.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün karşılama ve sonrasındaki havalimanındaki görüşme ve oradaki basın toplantısı da dahil olmak üzere sıcak ve samimi görüntüler vermişlerdi. Bugün de onların devamının geldiğini söyleyebiliriz. Toplantı öncesinde yine ayaküstü bir görüşme oldu aralarında. Hatta görüşmede yalnız da değillerdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Trump'la Erdoğan'ın görüşmesine uzun süre eşlik etti.
9: Erdoğan'ı seviyorum, o kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum.
6: Ankara'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın samimi mesajları ve görüntüleri damga vurdu. İki lider NATO zirvesi öncesi ayaküstü sohbet etti. O görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti. Dört ismin ayaküstü olmasına rağmen uzun süre sohbet etmeleri dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, Türkiye temaslarının ikinci gününde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşme öncesi açıklama yapan Trump, Türk yemeklerinden övgüyle bahsetti.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la akşam yemeği yedik. Gerçekten 10 puanlıktı. Hatta belki 12'ydi.
6: Erdoğan'ın liderler için verdiği yemekte Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağı ile hizran karakovan balı, yanık denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık denizli yoğurdu ve isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı, ana yemek olarak da deniz levreği tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi.
3: Menü anlaşılan epey bir konuşuldu dün akşam. Sadece dün akşamki yemek menüsü konuşulmadı. Türk kahvesi de konuşuldu. Kim tarafından diyeceksiniz? Japonya Başbakanı tarafından Türk kahvesi epey de bir övüldü. Sadece o da değil tabii. Bu NATO zirvesinin biraz daha magazinsel yanları da vardı. Liderlerin tavırları, malum birbirleriyle gergin olan liderler var. Örneğin İtalya Başbakanı Meloni ile Donald Trump gibi. Onların arasındaki beden dili işaretleri ya da bazı liderlerin enteresan kıyafetleri, ayakkabıları. Sıradaki haberde izleyelim.
6: Ankara'daki tarihi zirvede NATO liderleri aile fotoğrafı için yerlerini alıyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise spor ayakkabısıyla dikkat çekti. Rama platformda yerini alırken de uzun boyu nedeniyle önce bir basamak indi, sonra geri döndü. Fotoğraf çekimi öncesinde liderler arası kısa sohbetler vardı. Aralarında bir süredir soğuk rüzgarlar esen ABD Başkanı Donald Trump'la İtalya Başbakanı Meloni'nin hiç yan yana gelmemesi dikkat çekti. Meloni, İtalyan gazetecilerin Trump'la ilgili sorularına ilişkiler nezaket kuralları çerçevesinde yanıtını verdi. Bu görüntülerde zirvenin yapıldığı salondan. Liderlerden önce salona giren MİT Başkanı İbrahim Kalın, liderlerin isimlerinin yazıldığı kalemleri inceledi, fotoğrafını çekti. Zirveden yansıyan ilginç görüntüler de vardı. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Türk kahvesini tattı. Motegi, düşündüğüm kadar acı değilmiş, ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telmesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım dedi. ABD'de devam eden Dünya Kupası'nda İngiltere ve Norveç çeyrek finalde karşılaşacak. Zirve için Ankara'da bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'de kritik maç öncesi milli takım formalarını giyerek İngiltere Büyükelçiliği'nde buluştu. 45 years ago, Prime Minister, Norway played England in the qualification. And we won. Yeah, but what you're leaving out of account is that England only won the World Cup under Labour governments in 1966. So the time is ours. Wait and see. It will be a great match. Nice to see you. NATO zirvesinde yüzlerce basın mensubu kurulan merkezde görev yaptı. Basın merkezine getirilen Ankara kedileri Lokum ve Akkız da ilgi gördü.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklediğimiz basın toplantısı başlıyor.
10: Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. NATO, Ankara Devlet ve Hükümet Başkanları 36. zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplantımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz. Öncelikle bir hususu burada ifade etmek isterim. Türkiye olarak Soğuk Savaş sonrası dönemin barış hasılasından Avrupalı dostlarımız kadar istifade edemedik. Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Dolayısıyla çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Ama bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefiğe kıyasla hayli ilerideyiz. Değerli arkadaşlar, zirvemizde geçtiğimiz yıl Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye olarak 1952 yılından beri ittifakın üyesiyiz. Ama biz sadece kara kuvvetlerinin tarihi 2235 yılı geçen tarihi şanlı zaferlerle ilmek ilmek dokunmuş büyük bir milletiz. NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca üç kıtanın kalbinde yer alan jeostratejik konumumuzu değil, aynı zamanda 2000 yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan işte bu savaş sanatımızı da kazandırdık. Gözbebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kuvvet ve kudrete sahiptir. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği önemli ölçüde ülkemize emanet edilmiştir. Türkiye bu emanete hakkıyla sahip çıkmıştır. İttifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda elini taşın altına koyan, gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk. NATO'nun harekat ve misyonları ile ortak fonlarına en fazla katkı veren ülkeler arasındayız. İttifakın kolektif savunmayı tekrar merkeze alan bu yeni döneminde adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız. F-16 uçaklarımız Ağustos ayından itibaren NATO hava polisliği misyonu kapsamında Estonya'da konuşlanacak. Kosova'daki NATO KFOR harekatının Ekim ayında üstlendiğimiz komutasını 2026 Eylül sonuna kadar sürdüreceğiz. 2028-2029 yıllarında ittifak mukabele kuvvetine komuta edeceğiz. Daha burada sayamayacağımız nice misyona ciddi katkılar sunuyoruz. Zirve vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi bu bakımdan mühimdir. Harcanan rakamlar, savunmaya ayrılan kaynaklar elbette önemlidir. Fakat gerçek caydırıcılığı üç boyutlu derinlik, yani üstün teknoloji, yeterli ölçek ve sürdürülebilir üretim oluşturur. Yeni dönemde bu kabiliyetler hem caydırıcılığın hem de dayanıklılığın en güçlü saç ayakları olacaktır. Ülkemizin savunma sanayi alanında son 23 yılda gerçekleştirdiği büyük atılım herkesin malumudur. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender müttefiklerden biriyiz. İnsansız hava araçlarında, deniz araçlarında, savaş gemilerinde dünyada üst sıralarda yer alıyoruz. Bir yandan ordumuzu yerli kabiliyetlerle teçhiz ederken, diğer yandan da ihraç ettiğimiz savunma sanayi ürünleriyle müttefiklerimize destek oluyoruz. Değerli basın mensupları, bu sabahki konuşmamda da ifade ettim. Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki girişimleri NATO'yu tamamlayıcı olmalı ve gereksiz tekrarlara yol açmamalıdır. Bu önemli hususu her fırsatta, her zeminde müttefiklerimizin ve Avrupa Birliği liderliğinin dikkatine getiriyorum. Şurası bir hakikat ki, Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefikler, birliğin savunma alanındaki teşebbüslerine tam olarak dahil edilmediğinde bu girişimlerin etkileri çok sınırlı olacaktır. Diğer yandan müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler her ne kadar azalmış olsa da halen devam ediyor. Bunların amasız ve fakatsız biçimde bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu hususa zirve bildirisinde de özel olarak vurgu yapılmasını sağladık. Şunun altını bir kez daha çizmek durumundayım. NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır. Zirve kapsamında ev sahipliği yaptığımız savunma sanayi forumu vesilesiyle NATO'nun savunma sektörü ile daha sıkı iş birlikleri geliştirmesine dair Ankara stratejisi müttefiklerce kabul edildi. Kıymetli misafirler, terörizm NATO'ya yönelik iki ana tehditten biridir. Son dönemdeki tüm zirvelerimizde bu hususta atılabilecek adımları ele aldık. Ankara zirvemizde de terörle mücadelede müttefiklerin samimi bir dayanışma içinde olmalarının önemini bir kere daha vurguladık. Görüşmelerimizde Ukrayna'da 5. yılına giren savaşın etkilerini de ele aldık. Artık bir yıpratmaya yönelik bu muharebede savaş her ay on binlerce zayiat verilen bir kıyım makinesine dönüşmüştür. Türkiye olarak savaşın başından beri çözüm için diyalog ve diplomasiyi işaret ettik. Bu ilkeli duruşumuzu hem Sayın Putin, hem Sayın Zelenski, hem de bu sabah belirttiğim üzere müttefiklerimiz çok çok iyi biliyor. Bugün bir kez daha şu çağrıyı yapmak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Bugün ayrıca Orta Doğu'da yaşanan güncel gelişmeleri de değerlendirdim. Bizim de her aşamasına destek verdiğimiz İslamabad mutabakatını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Müzakere sürecinin zorluklarının elbette farkındayız. Burada önemli olan çözüm iradesinin mutlaka korunmasıdır. Gelgitler yaşansa dahi neticede aklı selimin galip geleceğine inanıyorum. Dünyanın beklentisi de barışa fırsat tanınmasıdır. Şu gerçeği burada dikkatinize getirmekte fayda görüyorum. Bir tarafta barış umutları yeşermekteyken öte tarafta 2 Mart'tan bu yana 5000'e yakın insanın hayatını kaybettiği Lübnan'a yönelik saldırılar halen durmuyor. İnsanlar göçe zorlanıyor. Şehirler yıkılıyor. Lübnan toprakları adım adım gasp ediliyor. Aynı şekilde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masumun katledildiği Gazze'de işgal ve zulüm hız kesmeden sürüyor. Kendi güvenliğini bölgenin istikrarsızlık içinde olmasında görenler en küçük bir barış ışıltısını bile söndürmeye çalışıyor. Bu savaş bağımlısı zihniyete prim verilmemesi gerektiğini altını bir kez daha çiziyorum. Bölgemizin şu anda ne yeni bir gerilime ne yeni bir çatışmaya tahammülü var. Tam tersine insanlık olarak hava gibi, su gibi hepimiz barışa, huzura, istikrara ihtiyaç duyuyoruz. Değerli basın mensupları, ülkemize ayrıca resmi ziyaret gerçekleştiren Sayın Trump başta olmak üzere liderlerle ikili ve bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Zirve marşında Bulgaristan, Kanada, Finlandiya, Fransa, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdik. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara da Ankara'daydı. Bu akşam Avrupa Birliği liderliğiyle çalışma yemeğinde bir araya geleceğiz. Yarın da Karadağ, Slovakya ve Arnavutluk liderlerini ağırlayacağız. Malumunuz önümüzdeki yıl Türkiye'nin NATO üyeliğinin 75. yıl dönümünü. Bu anlamlı yıl dönümünün arefesinde Ankara'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha vurgulamak istiyorum. Zirve hazırlıkları bağlamında yakın işbirliği içinde olduğumuz NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte ve ekibiyle zirvemizin başarıyla icra edilmesi için günlerdir büyük bir özveriyle çalışan görevlilerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'nin büyüklüğünü, Türk milletinin misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren tüm Ankaralı kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 2026 yılı bitmeden iki büyük zirveye daha ev sahipliği yapacağız. 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Liderler Zirvesi'ni yine burada, başkentimiz Ankara'da gerçekleştireceğiz. Hemen ardından 9-20 Kasım sırası arasında COP31 iklim zirvesini Antalya'da tertipleyeceğiz. Bu düşüncelerle Ankara zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen siz basın mensuplarına ilginiz için teşekkür ediyor. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum.
11: Sayın Cumhurbaşkanı Rüya Akkuş, F-35'lerin bizim filomuza katılmasıyla ilgili yapmış olduğunuz açıklama uluslararası medyada özellikle geniş bir yankı uyandırdı ama ben size iki açıklamadan bahsetmek istiyorum. Biri İsrail Başbakanı'na ait, şöyle söyledi: Türkiye'ye F-35 satılmamasını istedi ve aynı zamanda bunun bilhassa Türkiye'nin ağır emellerini gerçekleştirmesi için imkan sağlayacağını söyledi. Bu da değil sadece. Bir diğer açıklamada bizim NATO müttefikimizden geldi. Miçotakis bir açıklama yaptı. Yine aynı şekilde F-35'lerin satılmasını istemediğini belirterek bir yandan da şunu söyledi. Devam eden kara suları tartışması üzerinden ülkemiz Türkiye tarafından ağır savaş tehdidi altındadır dedi. Her iki açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu diplomatik çıkış açısından bakacak olursak F-35 sürecini sizce bir sıkıntıya sokar mı? Teşekkürler.
10: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Miçotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Halbuki bizim kapı komşumuz. Bu tür şeyleri söyleme imkanımız da olabilirdi. Ama gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Ve bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Kırmızılı.
12: Teşekkürler Hümeyra Pamuk, Reuters. Efendim iki sorum olacak size. Trump ilk günlerde sizinle görüşmesinde F-35 ile ilgili olumlu bir takım sinyaller verdi. Ancak az önce basın toplantısında henüz tamamen kararımı vermedim dedi. Size ne söyledi F-35 ile ilgili? İkinci sorum da Türkiye'nin F-35 alabilmesi için Amerikan yasasında S-400'lerin sahipliğinde olmaması gerekiyor diye bir ifade var. Türkiye bu yasanın bu gereğini yerine getirmek için S-400'leri ne yapacak? Rusya'ya geri mi verecek? Başka bir ülkeye mi konuşlandıracak? Çok teşekkürler.
10: Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.

0: Esra Aydoğdu, Sabah Dijital. Çelik Kubbe projesine tahsis edilen 24 milyar dolarlık devasa bütçe Türkiye'nin hava savunma mimarisinde tam bağımsızlık hedefinde nedenli kararlı olduğunu gösteriyor. Bu vizyoner adımını sadece Türkiye'nin güvenliğini değil aslında tüm NATO'nun hava savunma kapasitesini nasıl bir üst lige taşıyacak ve müttefiklerimizin projeye olan ilgisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler.
1: Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.

0: Azeri Pres Ajansı Darya Nur Cafarova. Sayın Cumhurbaşkanım, acaba Donald Trump'la görüşmenizde Kafkasya konu oldu mu?
1: Nasıl?
0: Güney Kafkasya, Donald Trump'la görüşmenizde acaba bir müzakere konusu oldu mu? Güney Kafkasya'da barış.
1: O gündemimize gelmedi ama her an telefonla yine Sayın Trump'la bu tür konuların görüşmesini de yaparız.
0: Teşekkürler.
1: Yunanistan. Görüyorsun, gözlerinden tanırız.
2: Sağ ol Sayın Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Mitsotakis yaklaşık 2 saat önce A Haber'e bir mülakatta bulunduk bu açıklamadan sonra. Deniz yetki alanları meselesini çözmemiz gerekiyor Türkiye'de dedi. Olumlu mesajlar da verdi. Yapıcı ve verimli bir dönemden geçiyoruz. Siz az önce NATO'nun 75. yılından bahsettiniz. Sağlam temelleri atıldığını bahsettiniz. Yunanistan'la Türkiye 2 NATO üyesi ülke. Siz yıllardır Türkiye yönetiyorsunuz. Mitsotakis 7 yıldır. Görüştünüz, birçok kez burada da görüştünüz. Türk-Yunan ilişkilerinde artık yeni bir adım ne olabilir? Artık bu, sürekli var olan sorunlar var 50 yıldır. Siz çok kez uğraştınız. Bir sonuca henüz ulaşılamadı. Sadece sakin sular söz konusu. Sorun bu. Bir de ikinci sorum. Sayın Trump'la ruhban okulu meselesi gündeme geldi mi? Bu konuda bir adım atmayı planlıyor musunuz?
1: Teşekkür. Hayır, gündeme gelmedi. Ancak Mitsotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız, daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz ve bu konuyu görüşürüz. Ama şunu açık ve net söyleyeyim ki o suların sorununu çözmek birinci derecede liderlerin görevidir. Bu konuda aynı düşünceyi ben de paylaşıyorum.
3: NTV Radyo.
4: Çok teşekkür ediyorum Nur Özkan Erbay, Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Kaptı.
4: Özür dilerim. Kalkmış bulundum. Evet. Efendim, şahsınızla müsemma hale gelmiş Türkiye'nin barış inşacısı ve dünyada istisnai bir arabuluculuğu mevcut ve bu sizin lider diplomasiniz sayesinde gerçekleşiyor ve Sayın Trump başta olmak üzere NATO ve Avrupa, ABD ve NATO arasındaki ihtilaflı alanlarda dahi sizin olduğunuz mecralarda olmak istediğini ifade ediyor her biri. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde NATO zirvesinden itibaren aslında müttefikler arasında çıkarlar ve tehditler bakımından bir takım farklılıklar da olduğu gözleniyor. Özellikle Rusya, Ukrayna ve İran konusunda. Biraz önce Amerikan Başkanı Trump basın toplantısında sürekli bu konuları gündeme getirdi. Bu konuda sizin liderlik vizyonunuzun önünde, arabuluculuk misyonunuzun önünde Türkiye'nin yeni test alanları olacak mıdır NATO ittifakı açısından? Teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Daha adil bir dünya mümkün. Ona çalışmamız gerekiyor. Onun için de hep birlikte düşünen, uygulayan ve bu konuda adımları atması gereken her siyasetçi bu sorunu çözmek için kararlı yürüyüşünü sürdürmeli. Ben bu çözülemez demem. Tam aksine çözeriz diyorum. Hep birlikte bu adımı inşallah atacağız. İşte bu adımı atması gerekenlerin içerisinde başta Sayın Trump olmak üzere tüm dünyadaki siyasetçilerin bu konuya yürek koyması lazım, el vermesi lazım. Ve derdi barış olanlar bu işe her türlü katkıyı vermeli.
5: A Haber Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal. Efendim, Sayın Trump aslında uçaktan ilk indiği andan itibaren hep yanınızdaydı. Pek çok kez ayaküstü sohbet de gerçekleştirdiniz. Hem de dün kapsamlı bir basın toplantısı da gerçekleştirdiniz. Ardından da bir görüşme gerçekleştirdiniz. Peki masada hangi başlıklar vardı? Kapsamlı bir şekilde hangi konular, hangi dosyalar ele alındı? Bir de zirve marjında görüşmeler de gerçekleştirdiniz. Size geri dönüşler oldu mu? Ankara zirvesini nasıl bulmuşlar liderler?
1: Sayın Trump'la özellikle başkanlık makamında yaptığımız basın toplantımız çok geniş çerçeve bir basın toplantısıydı. Sen de bir basın mensubu olarak basın mensubu arkadaşlarımla bunları konuşmanda fayda var. Ne konuştular, ne yaptılar. Ama gerek Sayın Trump, gerekse şahsım bu sorular karşısında gerekli olan her türlü cevabı verdik. Ama çok çok verimli bir toplantı oldu. Ve Sayın Trump da o basın toplantısından çıktığımızda çok mutlu çıktı.

0: Teşekkür ederim. Batıkan Altaş, Milliyet.com.tr. Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojilerindeki tecrübesini aktarmak üzere NATO'ya akredite etmeyi planladığı insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezi teklifi müttefikler tarafından nasıl karşılandı? Bu merkezin özellikle Karadeniz ve Ege'deki deniz hava drone tehditlerine karşı ittifakın stratejisini nasıl şekillendirmesi öngörülüyor?
1: Biraz ses sıkıntılı geldi.
0: Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojilerindeki tecrübesini aktarmak üzere NATO'ya akredite etmeyi planladığı insansız sistemlere karşı koyma mükemmelliyet merkezi teklifi müttefikler tarafından nasıl karşılandı?
1: Tabii bunu şu anda bu mükemmeliyet merkezleriyle ilgili çalışmaların içinde olanlar gerekli cevabı gerekli zamanlarda veriyorlar. Ve bu konuda da Türkiye olarak biz belli bir imkana, belli bir güce sahibiz. Ve gerek gücümüzü, gerekse imkanımızı, gerekse bu mükemmeliyet merkezlerimizin çalışmasını ve bunların artışını da tüm dünyaya gösteriyoruz, göstereceğiz. Bunun için Baykar önemli bir adım ve bu süreç devam ediyor. Çok ciddi dünyadan siparişler alıyorlar, almaya devam ediyorlar. Demek ki insansız hava araçlarımız, İHA'lar, SİHA'lar dünyada karşılık buldu.

0: Çağla Çınar, TRT World. Sayın Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ülkemize gerçekleştirdiği bu kritik ziyaretin ardından iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılması bekleniyor. Bu ziyaretin ardından ticaret, savunma sanayi ve bölgesel güvenlik alanlarında somut olarak hangi adımların atılmasını bekliyoruz? Ayrıca önümüzdeki dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde öncelikli ortaklık alanının hangisi olmasını bekliyorsunuz? Teşekkürler.
1: Öncelikle tabii ki savunma sanayi önemli adımlardan bir tanesi. Ama bunun yanında ekonomik ilişkiler çok çok önemli. Bu ekonomik ilişkilerimizi Amerika ile geliştirmek ülkemizin ciddi manada menfaatinedir. Ve bu konuyu aynen Amerika da kabul ediyor. Ve bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Bu ikili görüşmelerimizde gerek Sayın Başkan gerekse bizler bu konularda mutabıkız. İşte en önemlisi az önce de gündeme geldi. F-35 konusu. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Sen sordun demin.
2: Ben sanırım. Fadim Özkan, Star Gazetesi. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye NATO'ya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. 2004'te sizin iktidarınızın ikinci yılında İstanbul'da bir zirve yapılmıştı. Şimdi 2026'da Ankara'da başkentte ağırladınız NATO müttefiklerini. Benim sorum şu, bir hafta sonra biliyorsunuz 15 Temmuz'un yıl dönümü, 10. yılını anacağız. Türkiye'nin savunma sanayi, ordusu, güçlü yapısı, bunları konuşuyoruz ama Türk demokrasisinin geldiği yer bakımından da demokrasinin kadim ve kavim bir şekilde tesis edilebilmesi için de Türkiye büyük mücadeleler verdi. İşte en son 15 Temmuz'da şehitler vererek Türkiye'yi vesayet odaklarından, ajan örgütlerinden temizlemeyi başardık. Ben sizden aslında tam da bunu, yani bu 2004'ten 2026'ya Türkiye'nin demokrasi açısından ve elbette savunma sanayi ordusu bakımından geldiği yeri değerlendirmenizi ama özellikle 15 Temmuz bağlamında değerlendirmenizi rica edeceğim.
1: 15 Temmuz konusunda aslında terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Şu anda artık Güneydoğu'da, doğuda, çobanlarımız yaylada. Çobanlarımız yaylada rahatlıkla yaylak yapıyor. Sürülerini otlatıyor. Ve bakıyorsunuz yavrularına o sürüleri teslim edebiliyor. Böyle bir gündemi artık yakaladık. Aynı şekilde nehirlerde, ırmaklarda herkes yüzebiliyor. Bugünlere geldik. Bölgede toplantılarımızı, mitinglerimizi en geniş anlamda yapıyoruz, yapabiliyoruz. Demek ki süreci terörsüz Türkiye olarak ciddi bir noktaya taşıdık. Şimdi bizler de örneğin partim bütün ekibiyle bölgede mitinglerini yapıyor. Mitinglerimizi yapıyoruz. Ve bu güzelliklere kavuşturan Allah'a hamdolsun diyorum.
3: Nisa Efendioğlu, TRT Haber.

0: Cumhurbaşkanı yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız. Sağ ol.
1: Millet Haber Ajansı Sinan Burhan. Sayın Cumhurbaşkanım, karşılama töreninde hem Yeniçeriler vardı, hem Mehter takımı vardı. Biz tabii büyük bir medeniyet olarak bundan mutluluk duyduk. Çok da hoşumuza gitti ama Batılı liderler nasıl karşıladı bu tabloyu efendim? Onu merak ediyorum.
0: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler. Güzel değil mi?

0: NTV Deniz Tüysüz. Efendim şimdi,
1: yaklaştır.
0: NTV'den Deniz Tüysüz. Efendim NATO zirvesinin başladı. Yani dün akşam başladı ama bu sabah saatlerinde de bir gelişme oldu İran açısından ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump burada yaptığı bir basın açıklamasında basına yönelik yaptığı bir açıklamada bence ateşkes bitti dedi.
1: Nasıl?
0: Bence ateşkes bitti dedi İran'la alakalı olarak. Daha sonra da biraz önce buradaydı basın toplantısında masada anlaşmak pek mümkün değil gibi mesajlar verdi. Siz biraz önce masanın çetrefilli olduğunu söylediniz ama baktığımızda genel olarak değerlendirmeniz nedir? Nasıl bir yol haritası izlenir sizce? Teşekkür ederim.
1: Masa kolay değil ya. Türkiye'de de biliyorsunuz altılı masa kurdular. Daha kurmadan dağıldı. Bu masa farklı bir masa. Ama biz elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Bütün mesele masayı sağlama almak. Ama bizim masamız kolay kolay dağılmaz.
2: Ahmet Örsoğlu, NTV. Yerli savaş uçağı Kaan'ın üretimi devam ediyor ama belirli bir süre uçakların sağlıklı uçabilmesi için anladığımız kadarıyla F-110 motorlarına, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilmek istenen motorlara ihtiyacı var gibi.
1: Kaan'larla ilgili mi?
2: Kaan'larla ilgili, evet efendim. Bu motorların satışı acaba gündeme geldi mi? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bu motorları satacak mı? Teşekkür ederim.
1: Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Peki, en arkada. Tamam. Bayan.
3: Merhaba. Adım Maria Zaharaki. Yunan muhabirim. Yunanistan Devlet Haber Ajansı için ve Open Televizyon için İstanbul'da yaşıyorum.
1: İstanbul'da.
3: Evet, evet. Başkanım, iki sorum var. İlk önce biliyorsunuz bugün Kyriakos Mitsotakis Yunanistan Başbakanı Ege Denizi'nde Türkiye'den

0: να κλανάν κάζους μπέλη βέσαβας τεχτιντίνε ντέιντι. Γιουνανισθανίν καράσου λαρινή γενισλέτ μεσί του Ρουμουντά. Ατσίκ βενέτς ορίορμου σιζέ. Σιζίν ετσίν μπίρ σαβάς σε μπεμπίμι που ήλξορουμ. Βε ικιντζίσορουμ Άινι ζαμαντά, μα βή πατάνι λέει λγκυλή γενή μπήρ για σά χαζερλιώσουνος. Μπού για σά νέ ζαμάν με τσλισές.
1: Ναι λέει λγκυλή.
0: Μα βή βατάν. Μα βή
1: βατάν.
0: Ήλε βέτ μπήρ για σά χαζερλιώσουνος. Μπηλτί μης καταρίλα. Ο ζαμάν μπού κανούν μπού για σά νέ ζαμάν με τσλισές νου λατζάκ. Τε σε κύριε
1: Σα. Μπού Casus belli konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Ne olduğunu sorsan bilmez. Dolayısıyla bunlarla bence hiç milletimizi oyalamaya da gerek yok. Ve bizler de bu konuyu zaten Yunanlı dostlarımıza diyoruz ki bunlarla ne Yunan vatandaşını ne de bizim vatandaşımızı meşgul etmeyelim. Gelin oturalım, konuşalım, işi bitirelim. Bizim adımımız bu. Ve bu konu her zaman masaya geldiğinde kendilerine bunu söylüyoruz ve yolumuza da bu şekilde devam ediyoruz. Bu casus belli de bu konulardan bir tanesi. Mavi Vatan konusuna gelince, Mavi Vatan konusu da bizim için çok çok önemli bir konu. Onu sadece denizlerde değil, yeri geldiği zaman da onu özellikle biz kendi içimizde ve karasularımızda isim olarak da kullanmaya devam edeceğiz.
2: Mr. President, sorry, I'm here. Nerges Horash from Iran International
3: İran
2: Channel.
3: Mr. Uluslararası Televizyon'dan bir sorun var Sayın Cumhurbaşkanı. Size
2: Islamic Republic of Iran's attack on
3: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırısıyla ilgili soru sormak istiyorum. Also, ticari gemilere yönelik saldırısı konusundaki görüşünüzü ve sizinle Trump arasında İran görüşüldü mü efendim?
1: Are you İran?
3: İran'dan mısınız?
1: Are you İran?
2: I'm from Afghanistan.
3: Afganistan'dan.
2: Yes.
1: Anladınız mı? Nasıl? Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize.
4: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. TVNet'ten Büşra Mercimek. Az önce Mark Rutte bir konuşma yaptı ve Rusya-Ukrayna savaşının anlamsız hatta delilik olduğunu söyledi.
1: Kim?
4: Mark Rutte. NATO Genel Sekreteri. Ancak ben şunu merak ediyorum. NATO'nun birleştirici gücüne inanıyorum. Barıştan yanayız dedi. NATO zirvesinde Gazze ve İsrail konusuna değinildi mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Yani içeride olmadığım sıralarda değinmişse bilmiyorum ama Gazze konusunu ısrarla ben işledim. Üzerinde durdum. Ve Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sulh-ü sükuna kavuşturmamız lazım. Hadi al bakalım.
5: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Emine Kaplan, TRT Kürdi. Sayın Cumhurbaşkanım, zirve kapsamında çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiniz. Bu tarihi zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de zirvenin Türkiye açısından hedeflerine ulaştığını ve sorunsuz geçtiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü bizim tarafta, yani basın merkezinde sorunsuz geçti. İletişim Başkanlığımız çok güzel bir organizasyon yapmıştı. Her şey mevcuttu. Bir de sizin tarafı merak ediyoruz. Sorunsuz geçtiğini de gördük ama sizden de duymak isteriz. Teşekkür ederiz.
1: Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten organizasyon çok çok başarılıydı. Ve bu organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Ve gerek ikramlar, herhalde beğendiniz değil mi ikramları? Gerekse servisler başarılıydı. Bütün bunlar başarılı olduktan sonra bu hizmeti veren arkadaşlarıma ne diyeyim? Hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Artık kifayeti müzakere diyecek miyiz?
6: Bahar Feyzan, efendim, öncelikle NATO görüşmelerinde Trump'ın da açıkladığı, sizin de açıkladığınız ortak üretimden, ortak projelerden bahsedildi. Ama bu konuda Türkiye'nin önünde engeller var. Siz de değindiniz konuşmanızda bunların kaldırılması yönünde. Özellikle mesela SAFE program gibi. Türkiye'nin çok önemli kapasitesi ve önemli atılımları var savunma sanayinde. Bu konuda somut olarak Türkiye'ye bir güvence verildi mi? Hem Avrupa Birliği olmayan ülkelerinde hani üretim yapabilecek gibi mesela. Bir de diğer yandan Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması konusunda Trump tarafı, Başkan Trump tarafı bir takvim verdi mi? Teşekkür
1: takvim
6: ederim.
1: Takvim demeyeyim ama yani Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, bu korvetler olabilir, bu denizaltılar olabilir. Bütün bunları aramızda görüştük ve Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tersanelerinde yapar. Bunları yapmaya da muktedirdir.
7: NTV Radyo.
8: Sağ ol. Murat Yetkin, Yetkin Report'ta. Efendim, arkadaşımın sorusuna biraz açarak devam ettireceğim. Bu akşam Avrupa Birliği liderleriyle yeniden bir araya geleceksiniz. Zirve öncesinde bu konuyu çok önemsediniz. Az önce konuşmanızda da yine önemli bir kısmı buna verdiniz. Avrupa Birliği'ndeki bu oy birliği meselesini nasıl aşabileceğinizi düşünüyorsunuz? Bu konuda Avrupalı liderlerden ya da komisyondan herhangi bir işaret alabildiniz mi? Bir ilerleme ümidi nerede görebilirsiniz?
1: Tabii bize düşen görev liderlerle bu konuları görüşmek. Bugün yine Alman şansölyesiyle de bu konuyu görüştük. Tabii şimdi de gerek von der Leyen'le, gerek diğer liderlerle bunları gündeme getireceğiz, konuşacağız ve Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti, bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar. Çalışacağız. Hayırlısı olsun. Kifayeti müzakere diyebilir miyiz? Sağ olun. Var olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı hafta sonları diliyorum.
7: Kifayeti yani.
9: İki günlük yoğun diplomasi trafiği bu açıklamalarla birlikte tamamlanmış oldu. Ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısını tamamladı. Uzunca bir basın toplantısıydı ve bu açıklamalarla birlikte iki günlük NATO liderler zirvesini Ankara'da tamamlamış olduk. Dünyada güç dengeleri çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bir taraftan savunma ittifakı kendini o yeni dengelere uyarlamaya çalışıyor. Pek çok başlık konuşuldu iki gün boyunca. Kim ne istedi, kim ne aldı, ne alamadı? İttifakın geleceği nasıl olacak? Türkiye nasıl bir rol oynayacak bu ittifakta? Bütün bunları konuşacağız. Çünkü iki gün boyunca aslında pek çok konukla NTV yayınlarında bu başlıkları konuştuk ama artık bir Z raporu almanın vakti geldi diye düşünüyoruz. Bu akşam yakın plandayız. Önemli konuklarımız var. Hemen stüdyoya döneceğim. Ankara stüdyodan yayındayız. Öncelikli olarak yayın konuklarımızdan biri Büyükelçi Hüseyin Diriöz, NATO Genel Sekreter Eski Yardımcısı. Hoş geldiniz Sayın Büyükelçi.
7: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
9: Önemli olacak sizinle değerlendirmek. Çünkü yanlışım yoksa 2010-2013 yılları arasında görev yapmıştınız. O günden bugüne çok şey değişti ama yeni bir denklemde acaba siz bu zirveyi nasıl izlediniz? Bunu size soracağız. Dikkatle de izleyeceğiz, takip edeceğiz yanıtlarınızı. Gazeteci Serkan Demirtaş, hoş geldiniz Serkan Bey, siz de yayınınıza.
10: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
9: Ve Gülden Ersoy Umut bizimle birlikte Ankara stüdyomuzda bu akşam. 18. NATO zirvesini tamamlamış oldun, gazeteci olarak izlemiş oldun Güldener. Bugün bütün bu zirvenin pek çok boyutuyla detaylarını, ayrıntılarını, karşılaştırmalarını senden alacağız. Teşekkür ediyoruz yayına katkı için. Ve ilerleyen saatlerde Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu bizlerle birlikte olacak. Çünkü o Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını yerinde takip ediyordu, külliyede takip ediyordu. Biraz geç gelecek çünkü liderler de ayrıldıkça yavaş yavaş o güvenlik hattı, o kapalı hatlar açılmaya başladı. Dolayısıyla oradan çıkıp buraya gelecek. Biraz zorlu bir yolu var. Göreceğiz. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Şöyle bir hızlıca taradığımızda bir kere NATO zirvesinin genel bir değerlendirmesini yaptı. Elbette Rusya-Ukrayna savaşı başlığı vardı. İran bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı o mutabakat benim için bitti dedikten sonra bundan sonra nereye evrilir tartışması içerisinde bir başka gündem maddesiydi. Hepsini konuşalım. Serkan Demirtaş, sizinle başlayayım. Bir genel değerlendirme yaptığınızda tabii ki F-35'leri de söylemek gerekiyor. Amerika, Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir nokta. Sizin manşetiniz neydi? Öne çıkan manşetler neydi Cumhurbaşkanı'nda?
10: Tabii son 72 saatte yaşanan böyle çok yoğun bir diplomasi trafiği aslında bir maraton şeklinde gelişti. Çok başlık var. Yani böyle kavramsallaştırmaya çalıştığımızda ilk etapta zirvenin kendisi zaten. Yani hem Türkiye'de olması hem içinden geçilen dönem itibariyle bayağı bir herkesin üzerinde uzlaştığı tarihi bir zirve tanımının hak ettiği bir zirveye dönüştü. İkincisi Trump'ın Türkiye'ye resmi ziyaret yapmış olması, ki bu en son 2009'da Barack Obama Türkiye'ye bir ziyaret yapmıştı resmi kapsamda. Yaklaşık 17 yıl aradan sonra böyle bir ziyaretin olması, Türk-Amerikan ilişkilerinde çok sırada bekleyen konuların gündeme gelmesi ve bunun hatta dünkü basın toplantısında Trump'ın bir takım açıklamalarıyla daha böyle beklentilerin de ötesinde bir duruma girmesi tabii ki...
9: Beklentilerin de ötesinde bir duruma girmesi derken daha pozitif anlamda mı söylüyorsunuz?
10: Daha pozitif anlamda. Peki. Yani bu Katsa yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili ifadesini söylüyorum. Hı-hı. Çünkü bu Türk-Amerikan ilişkilerinde ciddi bir blokaj yaratan bir konu başlığı. Hı-hı.
9: Hepsinin detaylarına bu akşam
10: evet, gireceğiz. Yani ikinci sıraya onu koyuyorum. Tabii Trump'ın olduğu her zirve, her uluslararası ortam yeni yeni başlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. İşte bu akşam İran'a yeni bir saldırı dalgasını bekliyoruz. Sabah saatlerinde ateşkesin kendisi için sona erdiğini ifade etti. Her ne kadar yine de müzakereler devam edebilir gibi bir ifade kullansa da bakalım bu akşam Amerikan saldırısı olacak mı? Olursa hangi ölçekte olacak? Ve İran tarafının buna yanıtı nasıl gerçekleşecek? Dolayısıyla bu aylardır 28 Şubat'tan bu yana bütün dünya gündemini toparlayan ve bir numaralı konularından birine dönen İran Hürmüz Boğazı konularının yeniden karşımıza acaba savaş ortamına, gerilim ortamına yeniden mi dönülüyor sorularına neden oldu.
9: Ki burada da herhalde NATO ülkelerinin nasıl bu sürecin içinde eğer böyle bir denkleme gireceksek Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olacaklar mı, olmayacaklar mı, daha fazla katkı verecekler mi gibi pek çok boyutu var. Hepsini yine dediğim gibi konuşacağız. Evet. O yüzden bir genel değerlendirmeyle Cumhurbaşkanı başlıyor.
10: Yani orada tabii şimdi buna ek olarak Rusya-Ukrayna meselesini gündeme koyabiliriz. Amerikan Başkanı Trump buraya gelmeden önce Putin'le telefonda görüşmüştü. Şimdi Zelenskiy ile bugün görüştü ve dönüş yolunda muhtemelen Putin'le bir telefon görüşmesi yapacak. Ankara'da böyle bir beklenti var hakikaten acaba. Yani savaşın geldiği bu noktada yeniden bir müzakere masasına dönüş olunabilir mi? Ve Türkiye'de burada rol alabilir mi? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da biraz önce basın toplantısında Türkiye'nin bu yöndeki hazırlığını, talebini tekrar gündeme getirdi. Yani bütün bu konu başlıkları aslında hani şu 72 saatin tek tek çektiğiniz hepsi birer manşet yaratıyor. Hani ve tabii bundan sonra bekleyip göreceğiz yani bu süreçler nasıl gelişecek.
9: Biraz önemli oldu. Tabii biz de nereden başlasak, nasıl anlatsak diye bugün Güldener'le Güldener Sonumut ve editörümüz Serhat Özkan'la birlikte konuşuyorduk. Güldener, aslında Erdoğan'ın açıklamalarını da bütün bu kurduğumuz çerçeve içerisinde devam ettirerek konuşalım biraz, ama bir genel olarak baktığında zirveyi nasıl geçirdik sence?
11: Zirveyi bir defa çok güzel bir şekilde geçirdik. Çünkü biz zirvenin sadece bir teşrifatçısı değil, zirvenin bir aktörü olduk. Yani bu 48 saatlik bir çerçevede, 48 saatlik bir koreografide, bu operada herkesin sesi çıktı ama bir uyum içerisinde çıktı. Çatlak ses yoktu. Yani sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sabah basın mensupları karşısında NATO Genel Sekreteri yapmış olduğu o açıklamaya odaklanmamak lazım. Çünkü Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında herhangi bir çatlak ses çıkmadı. Türkiye açısından önemli olan hakikaten Avrupa'da yeni bir güvenlik ekosistemi oluşturuyor. Ve burada da en azından omurgada yer aldığını göstermesi gerekiyordu. Bunu da başardı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin konvansiyonel kuvvetler çerçevesinde Avrupa'dan geri çekildiği bir dönemde bunu telafi edebilecek az ülke var. Bu ülkelerin başında da Türkiye yapıyor. Ve Türkiye bunu yaparken de aslında hiç kimseye rehin almıyor. Hiç kimseye tehdit ederek değil, bir hizmet sunuyor. Bunu sunarken de bunun paydasından da yararlanmak istiyor. Savunma sanayi açısından. Dolayısıyla savunma sanayi konusunda Avrupa içerisinde yaşanan konsolidasyonun da bir parçası olacak. Türkiye açısından o da önemli. Birbiriyle çok hoş bir vakit geçirmeyen ya da gerilim içerisinde olan ülkeler, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İngiltere, Almanya ekseninde herhangi bir sıkıntı neticede çok yaşanmadı kamuoyu karşısında yapılan tek tük açıklamalar dışında.
9: Galiba içeride de aslında Donald Trump'ın o dışarıda verdiği mesajların aksine içeride sanki daha ılımlı bir hava da olduğunu NATO Genel Sekreterinin açıklamalarından anlıyoruz.
11: Kesinlikle, ve içeride de hiçbir delegasyonun ne Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ne de ABD Başkanı Donald Trump'ın sair üye ülkelere yönelik olarak en ufak bir sert sözü olmadığı gibi içeriden dayanışma ve birbiriyle birbirlerini anlamaya yönelik olarak mesajlar yayınlandığını çok net bir şekilde birçok kaynaktan anlıyoruz bunu. Bununla birlikte hem Amerika Birleşik Devletleri Avrupalı müttefiklerin kaygısını anlamış durumda, anlayışla karşılıyor. Birden geri çekilmeyecek, kademeli olarak geri çekilecek. Avrupalılar da Amerika Birleşik Devletleri'nin artık eksenini Asya'ya kaydırması gerektiğini, dolayısıyla külfet paylaşımını bulmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla ve Ukrayna meselesi, Ukrayna meselesiyle ilgili olarak Avrupa'nın aslında bunu finanse edeceğinin de hem bildiride yer alıyor hem de bu konuda bir mutabakat var. Dolayısıyla bir görev dağılımı, eksenin yeniden oluşması, yeni bir güvenlik ekosistemin oluşturulması, Türkiye'nin de bunun içinde yer alması diye özetleyebiliriz.
9: Peki şimdi Sayın Büyükelçi, biz böyle gazeteciler olarak dışarıdan bakıyoruz. Siz içeride o toplantıların içinde bulunmuş bir isim olarak nasıl olur? Yani dışarıda mesajlar verilirken içeride nasıl bir atmosferde devam eder? Elbette ki sizin döneminiz ve bu döneminiz belki biraz daha farklı olabilir ama yine de biraz o içerideki havayla ilgili sizden böyle bir genel değerlendirme alalım. Nasıl geçmiştir sizce bu seferki zirve? Belki de bilgileriniz vardır, bilmiyorum, konuşmuşsunuzdur.
7: Yok, o kadar sıcak bilgim yok henüz. Peki. Ben de yapılan açıklamalardan takip ediyorum. Emekli Büyükelçi olarak. Ama şunu söyleyeyim, geçmiş zirvelerde, ki ben de bir zirvede bulundum, dışarısıyla içerisi arasında, beklentilerle çıkan sonuç arasında çok büyük farklar olmuyordu. Bu zirvede biraz daha farklı oldu. Transatlantik bağı üzerinde soru işaretleri oluşmuştu. Avrupa ile Amerika arasında bu ilişkilerin geleceği ne olacak diye karşı belirli ülkelere yönelik ithamlar, suçlamalar olmuştu. İşte yük paylaşımı meselesi çok önde, gündemdeydi ve bunlar yine suçlama şeklindeydi. Hatta son açıklamalarda Grönland, İspanya'ya yönelik bazı ifadeler, yani zirveden dolayısıyla içerisi hakikaten Sayın Sorumlu'nun dediği gibi bir ahenk resmi çıktığı anlaşılıyor.
12: Amerikan zaten başkanı sevgi dolu bir ortam vardı dedi.
9: Evet, evet. NATO Genel Sekreteri çok enteresan bir şekilde tam tersi bir tablo
7: zaten
9: gösterdi.
7: Ortak bildiri de bunun bir aynası. Evet. Daha ilk başta NATO'nun kalbi olan 5. madde, birimize saldırı hepimize saldırıdır ve transatlantik dayanışma ilk başta vurgulanıyor. Dolayısıyla yani bütün tereddütler en azından giderildi bence bu zirveyle. Tabii daha sonra gelebilirim. Hani NATO 3.0 dönemine geçildiğinin de işareti verilmiş oldu.
9: Ben sadece o fotoğraf karesiyle ilgili bir kısa soru sorup oradan reklama gideceğim size. Donald Trump'ın geliyor olması bizatihi o resmi vermek açısından, birlik resmini vermesi açısından önemliydi. Yorumları da yapıldı bir taraftan. Ama bir taraftan da o resme bakınca birbirlerinden kopuk ve birbirleriyle bu anlamda tansiyon yaşayan, yani belli savunma harcamalarını nasıl arttıracağız, nasıl olacak, kim biraz daha öne çıkacak gibi meseleleri de içinde barındıran bir resim görenler oldu. Siz hangisini gördünüz?
7: Şimdi zirveden önce tabiatıyla yani gelirken bu görüş ayrılıkları vardı. Yük paylaşımı ve savunma harcamaları meselesi NATO'da ben şahsen bildim bileli bir tartışmaydı. O giderek daha kuvvetlenmişti. Fakat gelgitler oluyordu. İşte dediğim gibi beklentiler, çok gerilim vardı Atlantik'in iki tarafında. Sonra toparlanıyor dendi. Sonra tekrar bu sabah bazı, yani hatta zirveye gelmeyeceğine dair spekülasyonlar vardı.
9: Doğru, evet.
7: Sonra geleceği kesinleşince, oh işte işler yakınlaşacak, düzelecek ve dayanışma artacak dendi. Sonra sabahki açık toplantılarından sonra tekrar biraz şüpheler ortaya çıktı. Ama toplantıdan sonra ve toplantının cereyan şekli ve sonucunda yapılan açıklamalar, ortak bildiri, toplantının cereyanı ile ilgili edindiğimiz bilgiler doğru bir noktaya, uyumlu bir noktaya, dayanışmayı önceleyen bir noktaya gelindiğini gösteriyor.
9: Peki o zaman o sonuç bildirisinin biraz detaylarına girerek, anlamlandırmaya çalışarak devam edeceğiz. Bir reklam arası verelim, sonrasında yeniden buradayız.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
2: Diagnosu,
3: sağlık,
2: yemek tarihi,
3: doğa,
2: kitap,
3: spor,
2: gezi,
3: kültür, sanat,
2: belgesel,
3: dünya,
2: moda,
3: polisiye, roman,
2: masal.

0: Reklamların ardından devam ediyoruz. Sonuç bildirgesi zirve içerisinde neler yaşandı, beklentiler neydi, nasıl bir sonuca ulaşıldığının resmini vermesi açısından her zaman önemlidir. Hep NATO zirvelerinin sonuç bildirgelerine bakarız. Tabii önemli noktalar var. Washington Anlaşması'nın 5. maddesine bağlılığın yinelenmiş olması ve bunun en öncelikli olarak bildiriye konulması son derece kıymetli. Birimiz hepimiz için maddesi oluyor bu. Savunma ve caydırıcılıkta 360 derece yaklaşımına bağlılık yine yinelendi. Rusya, Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliği ve istikrarı için uzun vadeli tehdit olarak tanımlandı. Rusya ve terörizm tehdidine karşı 2025 Lahey zirvesindeki savunma kararlarına gönderme yapıldı. 2025'te Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın savunmaya 139 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı hatırlatıldı ve ortak üretim kapasitesini genişletmek için 50 milyar dolardan fazla ek finansman sağlanacağı iddia edildi. Biraz daha altta maddeler var ama öncelikli olarak buradan başlayalım. Serkan Demirtaş, bu kadarıyla baktığınız zaman Rusya sanki geçmiş bildirilerde hep tehdit olarak ifade ediliyordu ama uzun vadeli bir tehdit olarak ifade edilmiş olması bir farklılık mıdır?
1: Yani kontrol ettim. Lahey sonuç bildirgesine de uzun vadeli bir tehdit olarak bahsediyor. Yani bu hakikaten zaten NATO'nun yani 2022'de savaşın başlamasından itibaren yani giderek sertleştirdiği bir tanımlama, tehdit, uzun vadeli tehdit. Dolayısıyla orada büyük bir farklılık görmüyorum. Daha çok tabii beklentiler, özellikle bu külfet paylaşımı ile ilgili somut planlamaların nasıl olacağı. Tabii içerideki toplantıda bütün ülkeler kendi ulusal deklarasyonlarını da yaptılar. Ve bu 2035'te tamamlanması gereken %5'lik hedefe ne kadar bir sürede nasıl ulaşacakları ile ilgili somut takvimlendirmeler yapmaları bekleniyordu ve bu toplantıda bunun yapıldığını anlıyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da Türkiye'nin bu konudaki planını aktarırken yani 2035'ten daha önce
0: 2030
1: itibariyle %5'e ulaşmış olacağız dedi. Zaten o %1,5'lık kısmını zaten karşıladık diyor. Hani %3,5'lukta bir durum var ve o da yani
0: bütçeden ayrılan
1: kadar
0: pay
1: tamamlanacak
0: değil mi
1: dedi.
0: O? Bütçeden ayrılan pay olarak koydu.
1: Evet, yani savunma bütçesinin oranı ve bütün NATO ülkelerinin 2035'e kadar buna ulaşmaları lazım. Mark Rutte de hem ilk günkü basın toplantısında hem son gün yaptığı basın toplantısında yani ülkelerin buna ulaşma konusunda daha büyük bir gayret içinde olduklarını ifade etti. Bence özellikle bu zirvenin önemli unsurlarından bir tanesi Lahey'de verilen sözlerin burada bir takvime ve bir planlamaya dönüşmüş olması. Bu da zaten yani Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üzerindeki ve Avrupalı müttefikler üzerindeki en önemli eleştirisiydi. Bu zirvenin bir hafta öncesindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hani Mark Rutte'nin bir Washington ziyareti oldu. Ve orada Trump'la bu konuları konuştu ve kendisine bir sunumda da bulundu. Doğru. Bakın işte harcamaları artıyor. Bütün üye ülkeler ellerinin cebine attı. Dolayısıyla bu zirvede bunları daha kuvvetli şekilde duyurabileceğiz diye. Yani biraz bu zirveyi bir hafta öncesinden bağlayan kişi de aslında biraz Mark Rutte oldu. Onu da kayda geçirmek lazım. Dolayısıyla bunun bu şekilde bildiriye yansıması, ittifakın kendi ahenk içinde çalışması ve bundan sonra bu yine külfet paylaşımı problemlerinin bu seviyeye gelmeden çözümlenmiş olması açısından bence önemli bir gösterge oldu. Yine Rusya-Ukrayna konusu bunu gündeme getirdin. Evet, yani hakikaten bununla ilgili NATO'nun pozisyonu belli. Ukrayna'ya yardımın devam edeceğini, 90 milyar dolarlık bir yardım paketi söz konusu. Bunun bundan sonraki yıllarda da devam etmesi söz konusu. Bunun da tekrar gündeme gelmiş olması ve tabii burada Ukrayna'nın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu yani hava savunma sistemleri açısından bunun nasıl somutlanacağı da aslında tartışılan konulardan bir tanesiydi. Peki. Bu da yine bildiride yer aldı. Bir başka önemli madde de İran konusunun yine bu Lahey'den farklı olarak da Lahey zamanında savaş yoktu. Dolayısıyla hani burada olması hani tamamen konjonktürün bir sonucu. Ama burada tekrar NATO müttefiklerinin nükleer silah sahibi bir İran istemediklerinin tekrar gündeme getirilmesi, bunun vurgulanması ve Hürmüz Boğazı'nın seyri sefer serbestisinin devam etmesi gerektiğinin vurgulanması önemli oldu. Hani bu özellikle hani İran konusunda nükleersiz bir İran konusu zaten NATO'nun geçmiş bazı belgelerinde de yer alan bir durum. Yani yepyeni sıfırdan ortaya çıkmış bir konu değil. Ama Amerikan başkanının bu kadar gündeme getirdiği bir konunun buraya girmiş olması önemli.
0: Burada Amerikan etkisini de biraz görüyoruz diyorsunuz.
1: Etkisini görüyoruz. Peki. Ve tabii şimdi yani Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Yani Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan arındırılması için bir misyona Türkiye'de katkı verebilir ifadesini kullandı. Zaten İngiltere ve Almanya'nın bu yönde bir çalışması olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun bu şekilde bildirde yer alması önemli bir gelişme.
0: Gülden Ersoy Umut, biz bu zirveyle ilgili hazırlıklarımızı NTV olarak yaparken senin bize gönderdiğin bir bilgi notu vardı ve o bilgi notunun ilk maddesi aslında bildiriye giren önemli bir boyuttu. Yayınlarda da hep ilk gün yayınlarında da konuştuk. Artık NATO'nun bu daha doğrusu gücünü Avrupalıların eline alması, yani kendi savunmalarının kendilerinin üstleniyor olmasının ilan edilecek olması demiştin. O notta o şekilde bir şey vardı. Modernize edilmiş bir ittifak, güçlü bir NATO içinde güçlü bir Avrupa inşa edileceği sonuç bildirgesine girmiş oldu. Dolayısıyla buradan bakıldığı zaman o külfet paylaşımı gibi maddelerle sen bu bildiriyi nasıl buldun? Oradan devam edelim.
2: Şimdi bildiri hakikaten özellikle Hüseyin Bey de geçmiş yıllardaki bildirileri bilir. Genelde hep böyle 3 sayfa, 4 sayfa, 70, 80, 90 maddelik bildiriler olur. İçinde kitle imha silahlarıyla ilgili bir bölüm olur. İçinde genişlemeyle ilgili bir bölüm olur. Avrupa, Atlantik ve özellikle partner, barışın ortaklık ülkeyle ilgili atıflar, ilişkiler hatırlatılır. Ve genelde 10 yıl önce 70. paragraftaki bir madde, 5 yıl sonra 30. paragraf, işte 10 yıl sonra da 5. paragraf haline gelir. Şimdi NATO yazmanından ve Türkiye'den ve genel sekreterden istenilen hakikaten düz öncelikleri sıralamaktı. Bu yüzden de buradaki koreografiye baktığımız vakit öncelikler arasında Hürmüz konusu en son konu. Bu sadece hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki beklentilerini tatmin etmek, ondan da biraz özür dilemek için. Neden? Çünkü Hürmüz konusunda savaş başladığı andan itibaren Avrupalıların, Avrupa Birliği'nin söylediği ilk unsur bu benim savaşım değil dedi. Bu yüzden ABD tepki gösterdi ve bu tepkiyi de bir şekilde cevap verebilmek için Hürmüz Boğazı'nda seyri seferinin sağlanması bir ve o konuda da gerekirse Avrupa, yani Avrupalı müttefikin hassasiyeti konusuydu. Külfet paylaşımı bir başka önemli müddet ki bu külfet paylaşımı ortak tehdit. İkinci maddenin birinci paragrafı ortak tehdit, uzun vadeli ortak tehdit Rusya. Bu konuda da dengeli bir ifade var. Ne Polonya ya da Baltik ülkelerin talep ettiği üzere çok sert ve saldırgan ne de çok fevkalade yumuşak. Hakikaten dengeli ve bu son iki yılda daha dengeli bir ifadeyi veriyor. Ve hemen ardından da külfet paylaşımına yönelik olarak da Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden ne kadar yük alacağının teminatını hakikaten bildiriye yansıtmış oldu ki bu da çok önemli. Bir taraftan dibace ya da girizgahta içeride 5. madde dolayısıyla hem birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için maddesi var ve onun çatısı da nükleer güç. Amerika Birleşik Devletleri nükleer şemsiyesini Avrupalı müttefiklere veriyor. Ama artık Avrupa kıtasının savunması Avrupalılar tarafından, Avrupalılar için ve Avrupa'da yapılacak. Bunun ifadesi var. Ardından da tabii yine hem Avrupalıların Amerika Birleşik Devletleri'ne mesajı, Serkan Demirtaş da çok güzel bir şekilde ifade etti. %5'lik savunma hedefleri. Ama tabii ki burada da bir huni meselesi var. Çünkü siz parayı yığsanız bile mühendis, teknisyen yetiştirmeniz lazım. Üretim bandı yetiştirmeniz lazım. Devletler sipariş vermeli lazım ki o silahlar ortaya çıksın. Dolayısıyla o konuda da en azından niyet var ve son 48 era 2 yılda taahhütlerini yerine getirmeye yönelik olarak irade söz konusu. O da yine bildiriye yansımış durumda. Dolayısıyla hakikaten içerideki yumuşak diyaloğun yansıması da yine bu bildiride madde madde yer alıyor. Bir başka
1: güçlü
2: önemli.
1: Güçlü Avrupa, güçlü NATO.
2: Güçlü Avrupa ve güçlü NATO çerçevesinde ve de kaidelere uymayanın da bundan sonra NATO'nun nimetlerinden yararlanamayacağının bir sinyalini de Arnavutluğa verildi. ABD Başkanı Donald Trump hep söylüyordu. Yani harcamayana ben gidip savunmak mecburiyetinde kalmayacağım diyordu. Söyledi açık bir şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdindeki büyükelçisi de defalarca Kuzey Atlantik Konseyi'nde söyledi. Harcamazsanız biz de girip sizi korumayız dedi. Dolayısıyla Arnavutluk 2027 yılındaki zirveye adaydı ev sahipliği yapmak için. Bütün taslaklarda yer alıyordu. %2 bile yani en temel harcama limitini bile ulaşamadığı için, çaba göstermediği için son dakikada yazmanlığa bir belge attı 30 Haziran'da önüne. O da tabii çok geçti. Dolayısıyla bu silindi, bitti. Muhtemelen Arnavutluk'ta olmayacağı gibi.
0: Peki NATO Genel Sekreterine soruldu bu soru aslında çok net bir şekilde. Bugün Genel Sekreter Arnavutluk'ta olacak dedi ama takvim vermedi. Yani takvimi kararlaştırmadık.
2: Evet,
0: bu
2: çünkü
0: normal
2: şöyle
0: mi?
2: Normal. Çünkü bir başka arzu da var. Eskiden zirveler 2 yılda bir yapılıyordu.
0: Onu da sordular ardından, bu arada süre yeterli
2: evet,
0: gelecek
2: ardından
0: olacak
2: ondan mi? Sonra hem bakanlar toplantısı adilini arttırdılar savunma dışişleri bakanları hem de gayri resmi toplantılar. Ardından da her yıl olmaya başladı. Bu sefer her yıl zirve yapılınca hem Trump'ı ikna etmek zor hem de her yıl kamuoyuna somut ilerleme ve somut karar, hayata geçebilecek karar oluşturmak için son derece zor oldu. Dolayısıyla bir yandan bakanlar kurulu toplantı adedini azalttılar ve bu zirveleri muhtemelen 2 yılda bir yapma kararıyla. Dolayısıyla 2027 yılında olmaz ise 2028 yılında olur. O tarihe kadar Arnavutluk %2'ye ulaşırsa o zaman ev sahibi olur ama onun da sinyalini vermiş oldular. Yani artık sen eğer kriterlerini yerine getiremiyorsan NATO'nun nimetlerinden de o kadar istediğin gibi yararlanamazsının somut mesajı var. Arnavutluk da bunu protesto etmedi.
0: Sayın Büyükelçi, özellikle böyle geçmiş bildirilerde tarihi olarak tanımlanan, dönüşüm olarak tanımlanan, belki bir kilometre taşı olarak tanımlanan bildiriler mutlaka vardır. Kıyaslandığı zaman Ankara bildirisi nereye oturuyor? Yani Ankara zirvesinin bildirisi ve siz bu bildiriye baktığınız zaman bir kıyaslama yaptığınızda ne dersiniz?
3: Birincisi, evet Sayın Sonumut'un söylediği gibi geçmiş bildiriler daha uzun olurdu. Bu daha kısa. Ama kısa demekle eksik demek anlamına gelmiyor. Çünkü içi epey dolu ve özellikle beklentilere cevap verecek şekilde, soru işaretlerine cevap getirecek şekilde bir bildiri bence. Dolayısıyla bu bildiride kilit hususlar var. Özellikle bu %5 hedefi. %5 tabii burada bazen yanlış anlaşılma oluyor. %5 tabii 3,5 savunma harcaması, %1,5 da altyapı ve ilgili başka masraflar. Bu %5 masraf NATO'ya para olarak veya kaynak olarak ödenecek değil, kendi savunmanızı yapacağınız bir harcama. Ama bunu NATO'nun planlarıyla vesaireleriyle uyumlu şekilde yapmanız bekleniyor. Dolayısıyla ve burada şimdiye kadar yani lahiden de itibaren bakanlar toplantılarında da dahil tamam yapacağız, hedefimiz bu vesaire deniyordu. Burada biraz daha ileri gidildi. Hem yapacağız deniyor ama hem de yapıldı diye bir nevi şey yani yapılan başarılı adımlara da bir işaret var bildiride. Dolayısıyla yani İngilizce'de stock taking dedikleri durumun değerlendirmesi de bir nevi yapılıyor. Çok kısa bir şekilde de olsa. Bu bildiride ana konu yani NATO'nun şimdi 3 safhası olduğu söyleniyor. Bir kuruluş safhası NATO 1.00 işte Soğuk Savaş dönemi. Kolektif savunma ağırlıklı. Sonra Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle 90'larda başından itibaren NATO 2.00. Orada da ne oluyor? İşte evet biz kolektif güvenlik birimize yönelik saldırı hepimize saldırıdır. kolektif savunma, bunların hepsi teyit ediliyor. Fakat öbür yandan da hem kriz yönetimi ayağı sütunu ekleniyor stratejiye, hem de işbirliğine yönelik güvenlik, yani eski hasıma, yani önce Sovyetler Birliği'ne sonra Rusya oldu, onlara dostluk elini uzatmak. Dolayısıyla bu işbirliği dönemi, ama kolektif savunmayı ihmal etmeden, onun yanına bırakmadan, işbirliğine de başka ülkelerle, başka bölgelerle işbirliğine de önem veren bir şekilde, ona da NATO 02 deniliyor. Şimdi işte bu bildirinin önemi de NATO 3.0'ı açması dönemi. Hem
0: yeni soru,
3: gerilim havasını yumuşatması ve kopukluk izlenimini gidermesi ittifak içinde, hem 360 derece denilen yaklaşıma uygun şekilde, yani sadece tek yönden tehdit değil, başka bölgeler de bizi ilgilendirebilir anlamına, Hürmüz'de olan işte enerji fiyatlarını etkiliyor vesaire diye, İran'a da atıf var, Ukrayna'da da zaten vardı. Dolayısıyla kapsamlı, yani kilit konulara değinilmiş ve sorun yaratmayacak şekilde değinilmiş, onlara ele alan bir ortak bildiri olarak görüyorum ben. Üçüncü, yani yeni bir aşama. Tekrar kopuyordu, NATO bitti bitecek denilirken, işte NATO duruyor ve günün şartlarına uygun şekilde devam edecek ve aralarında mutabakat var mesajını veren bir zirve ve veren bir bildiri.
2: Bir hususun tabii altını çizmek isterim. Bu 6 maddelik bildiri var ama devlet ve hükümet başkanlarının kabul ettiği toplam 8 tane de belge var. Çalışma belgesi var. Bunların içerisinde daimi NATO savunma hali var mesela. Bir tanesi nükleer planlamaya yönelik olarak savunma bakanları düzeyinde alınan ve bu toplantıda liderler tarafından onaylanan belge var. Dolayısıyla bu zirvenin aslında sonuç bildirgesi, belki deklarasyonu bu 6 madde, ama liderlerin kabul ettiği de 8 tane tuğla gibi hakikaten NATO'nun güvenliğine yönelik olarak ondan sonra belgeler var. Bunların arasında standartlar meselesi var. Yani savunma sanayide standart Avrupa Birliği değil, NATO belirleyecek ve savunma sanayide NATO savunma sanayi endüstrinin şartlarını ya da standartını belirleyen kurum olacak gibi. Bunların hepsi yine liderler tarafından kabul edilen belgeler arasında.
3: Evet. Bir şey daha.
0: Buyurun lütfen.
3: Bu arada tabii ki Avrupa Birliği veya Avrupa Savunma ve Güvenlik Kimliği'nin yaratılması, güçlendirilmesi meselesinde burada bildiride en özet olarak vurgulanış şekli NATO içinde olduğunu ima edecek şekilde yazılmış. Güçlü NATO için güçlü Avrupa şeklinde. İkinci bir önemli hususta yine bu savunma sanayi ticareti işbirliğinde ittifak üyeleri, yani müttefikler arasındaki savunma malzemeleri ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması. Evet. Bu da Türkiye bakımından özellikle önemli.
0: Bunu özellikle altını çizecektim. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada en temel noktalardan bir tanesi oydu. Daha zirve başlamadan da zaten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok net bir şekilde bunu koymuştu. Zaten Türkiye'nin temel pozisyonuydu ama Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek şekilde icra edilmiştir. Adil bir külfet paylaşımına, asker kapasitesinin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atıyoruz diyor. Ama sonra devam ediyor. Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki NATO'yu yatırımların NATO'yla tamamlayıcı olmalı ve gereksiz tekrarlara yol açmamalı. Türkiye gibi AB üyesi olmayan müttefikler birliğin savunma alanındaki teşebbüslerine dahil edilmediğinde bu girişimlerin etkileri sınırlı olacak diye basın toplantısında çok açıkça ifade etti. İzleyicilerimizin anlayabilmesi açısından Serkan devam edeyim Güldener'den istersen. Avrupa, yani bu anlamda hangi noktalarda Türkiye'yi dışlıyor? Belki izleyicilerimiz için bir çerçeve koymak
2: tabii
0: gerekir.
2: Şimdi Türkiye'nin her zaman gündeme getirdiği iki mesele var. Bunlardan bir tanesi duplication, yani çifte kullanma. Yani NATO'nun zaten bir komuta kontrol yapısı var. NATO'nun zaten bir petrol boru hattı var. NATO'nun zaten bir hava savunma sistemi var ki bunun ne kadar etkili olduğunu İran'dan Türkiye'ye gelen balistik füze saldırısında ortaya çıktı. Dolayısıyla bunlar varken Avrupa Birliği'nin aynısını kendisinde yeniden yapmaması gerektiğinin bir önerimi ki böyle iki tane aynısından olmasın diye. İkincisi Avrupa Birliği'nin fonları var, safe fonları var. Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin özellikle askeri seyri sefer, safe konusunda, istikam konusunda Hollanda'da talep ettiği bir PESCO projesi var. Hakikaten birliklerin bir ülkeden, bir NATO ülkesinden başka bir NATO ülkesine sevk edilmesi için köprülerin, rayların, trenlerin standartlarında yaşanan sıkıntılar var. İngiltere'den Rammstein'a bir tank birliği göndermek istedi. 15 günde ancak gidebildi. Çünkü hiçbir standarda uymuyordu birbirine. Dolayısıyla bu tür projelerden Türkiye dışlanıyor. SAFE programından Türkiye dışlanıyor. Bundan istifade edemiyor. Ticari bir sahikle. Neden? Gümrük Birliği'nin ek protokolünden dolayı. Ek protokol bir ticari aslında mesele. Bir gemilerin Rum limanlarına girip girmemesi, Türk limanlarına girip girmemesi diye. Böyle bir ticari sahikten dolayı başka bir yerden, SAFE'den Türkiye dışlanmış oluyor. Güvenlik ve savunma değerlendirmeleri yaptığı zaman Avrupa Birliği Türkiye'yi asla davet etmiyor. Norveç'i davet ediyor, İngiltere'yi davet ediyor, Mısır'ı davet ediyor, Lübnan'ı davet ediyor, Türkiye'yi davet etmişti. Burada eğer hakikaten Avrupa savunmasının belki mi NATO çatısı altında yapılacaksa, Avrupa Birliği'nde bunda bir katma değeri olması gerekiyor ise o zaman Türkiye gibi AB üye olmayan Avrupalı müttefiklerin dışlanmaması gerekiyor. Uzun süre NATO'nun genel sekreteri 99 yılında İskoç kökenli İngiltere Savunma Bakanı'ydı. Ardından Avrupa Birliği'nden Hollanda oldu, Danimarka oldu. Ardından Norveç oldu. Norveç de AB üye olmayan NATO müttefiki olduğu için bizim meramımızdan anlıyordu. Bu konuda Mark Rutte Türkiye'nin sözcülüğüne soyunuyor AB içerisinde. Ama kurumsal olarak da Türkiye'nin bu süreçten dışlanmaması gerekiyor.
0: Teknik olarak mümkün olabiliyor mu bu? Onu yani da sorarak.
1: Ek olarak şunu söyleyebiliriz. Belki yani o çerçeveyi tamamlamak açısından Güldenir'in girdiği noktada. Yani Avrupa Birliği'ndeki ülkeler, hani Türkiye'nin savunma sanayisi iyi değil, ordusu kuvvetli değil anlayışıyla bunu engellemiyorlar.
0: Hangi anlayışla engelliyor?
1: Bunu Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Rum kesiminin yaptığı siyasi müdahaleler sonucunda ve Avrupa içerisindeki bazı ülkelerin de buna evet destek vermelerinden kaynaklı bir siyasi değerlendirmeden dolayı Türkiye ile ilgili bu konuda adım atılmıyor. Aynı şey Gümrük Birliği'nde geçerli. Yani 27 ülkenin 25 tanesi yarın Gümrük Birliği müzakerelerinin başlamasını istiyor ama iki ülkeden dolayı hani bu mümkün olmuyor. Burada hani Türkiye'nin eleştirisi Avrupa Birliği'nin söz konusu Türkiye ile ilgili bir mesele olduğunda tamamen bir siyasi perspektifle ve iki tane ülkenin dar kendi bölgesel ve kendi siyasi değerlendirmeleriyle Avrupa Birliği'ni bir yerden bir yere sürüklemesinden yola çıkarak bunu söylüyorlar. Yoksa şimdi Almanya ile stratejik bir işbirliği anlaşması yaptık. Yani İtalya ile, İspanya ile, Polonya ile, Avrupa'nın önde gelen bütün ülkeleriyle, işte Belçika geldi buraya çok büyük bir heyetle. Yani dünya kadar savunma sanayi işbirliği anlaşması yapıldı. Yani bunun Avrupa Birliği'ne taşınamamasının tek sebebi hani biraz önce bahsettiğimiz o siyasi boyut. Bu aşılamadığı sürece de maalesef bu konuda bir ilerleme öngörülmüyor. Ama Türkiye'de bunu nasıl aşıyor? Bence Türkiye bunu ikili ilişkilerle, ikili hani önde gelen Avrupa Birliği ülkeleriyle ikili boyutta geliştirdiği işbirliğiyle aşmaya çalışıyor. Şimdi hatta buna en son Fransa'nın da yani katılabileceğiyle ilgili mesajlar alıyoruz. Dolayısıyla hani o Avrupa Birliği'nden giremediğimiz noktaya yani ikili ilişkiler sayesinde yani Türkiye'nin çünkü yani dün burada gördük savunma sanayi forumu hani hakikaten ondan bahsetmek lazım. Belki bundan sonraki hani NATO zirvelerinin yani ayrılmaz bir parçası olması gerekir diye düşünüyorum. Hani hakikaten NATO'yu bir güvenlik organizasyonunu sanayiyle birleştirecek, bütünleştirecek bir mekanizma gerekiyordu. Ve o mekanizmanın bence altyapısı atılmış gibi görünüyor. Dünkü forum toplantısıyla.
0: Bir de şunu sormak isterim. Şimdi hadi birlik olarak bir yani birlikten kastımız o birlik içerisindeki iki ülkenin koyduğu siyasi engellerle birliğin kapısını açmadığı bir durum var ama ikili ilişkilerle Türkiye bunu kapatmaya çalışıyor dediniz ya bu yeterli olmuyor anladığımız kadarıyla. Hep bir açık kalıyor.
1: Tabii yani Avrupa Birliği bir kurum. Tabii. Türkiye'de oraya bir aday ülke. Dolayısıyla güvenlik açısından hani bu işbirliğinin net bir şekilde kurulabiliyor olması lazım. Çünkü yani baktığınız zaman Avrupa Birliği ile NATO arasında da bir işbirliği gelişme süreci devam ediyor. Özellikle Mark Rutte, Ursula von der Leyen arasında bu konuda çok yoğun görüşmeler yapıldığını biliyoruz. Yani Güldener belki daha ayrıntı verecektir ona Brüksel perspektifinden. Ama Türkiye tabii burada yani hem NATO üyesi hem Avrupa Birliği'ne aday üye. Öte yandan Avrupa Birliği'nin bütün girişimlerinden dışlanan ama NATO'ya en çok katkı veren ilk 5 ülke arasında. Bu arada hakikaten çok büyük bir eşitsizlik var. Bir de yani 32 ülkenin 23 tanesi Avrupa Birliği üyesi NATO'da. Yani dolayısıyla bunu hakikaten bir mantık çerçevesine oturtmak çok mümkün olmuyor.
2: Tabii çünkü mesela ek olarak şunu söyleyeyim. Avrupa Savunma Ajansı var, EDA. EDA'nın kuruluş anlaşması içerisinde Türkiye gibi NATO'ya üye olup AB üye olmayan Avrupalı müttefiklerin dahil edilmesine ilk olarak anlaşmanın, kurucu anlaşmanın maddesi yer alıyor. Şimdi Avrupa Birliği kendisini bir hukuk devleti olarak tanımlıyor. Haklı olarak. Hukuk devleti demek kanunlara, kaidelere, belirlenen kaidelere uymak demek. Herhangi bir siyasi sahip dışında, yani bu hukuki gerekçeli de hep siyasi sahikle EDA'nın çalışmalarına katılamıyor. Avrupa Birliği'nin şimdi komisyonun bir savunmadan sorumlu komisyon üyesi var. Onunla herhangi bir şekilde bir işbirliği yapılamıyor. Yani sıtmalı gibi bir tutum sergiliyor. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Türkiye bunu neyle aşıyor? Sayın Serkan Demirtaş'ın söylediği gibi ikili anlaşmalarla yapıyor ama onun da bir sınırı var. Yani Belçika ile Hollanda ile İngiltere ile Almanya ile İtalya ile İspanya ile yapılan muhtemelen Norveç'te yapılacak olan anlaşmalarla bir yere kadar ilerleyebiliyor ama ondan sonra finansman sorunu yaşanıyor, telif sorunu yaşanıyor, ortak Ar-Ge sorunu yaşanıyor. Bazı Türk firmaları Romanya'dan firma satın alarak orada iş yapmaya çalışıyorlar ama bu hep böyle bir başka bir yöntemlerle, yani bunu çok açık bir şekilde Türkiye'nin AB üye hiçbir ülkeyi doğrudan toprak bütünlüğünü tehdit eden bir durumu yok. Türkiye Rusya değil, Türkiye Çin değil, Türkiye herhangi bir şekilde, dolayısıyla Yunanistan Başbakanı'nın da Ankara'ya gelip benim toprağıma diye böyle çok saçma, hakikaten böyle kendi iç kamuoyuna yönelik olarak ne Avrupalılığına yakışıyor ne NATO'luğuna yakışıyor ne de herhangi bir yere yakışmıyor yani. İçeride basın mensuplarında konuşuyordu. Fotoğraf çekmeye çalıştık. Off the record dedi. Ben fotoğrafın off the record'ını ilk defa Yunan sözcüden öğrenmiş oldum. Yani fotoğrafın off the record'ı. Yok. Arada da zaman zaman Avusturya, zaman zaman Rum kesimi, zaman zaman Fransa, ki ama Fransa Eurosam konusunda basın toplantısında kendisine soruldu. Türkiye'nin İtalya ile teknik

0: Reklamların ardından yakın plana Ankara stüdyomuzdan devam ediyoruz. Bu saat, bu dakika itibariyle stüdyomuza Kemal Öztürk de katıldı. NTV siyaset yorumcusu. Hoş geldiniz Kemal Bey. Kendisi külliyeden Beştepe'den geldi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinledi ve geldi. Biraz da geç kalmanızın sebebini ben izleyicilerimize başta izah ettim. Çok zor bir güvenlik çemberini aşmak gerekiyor ama yavaş yavaş açılıyordu. Herhalde kolay geldiniz.
1: Daha rahat, evet. Bazı yollar açıldı.
0: Peki. Evet, yani bütün liderler artık ayrılınca, Donald Trump da gidince Ankara'da hayat normale dönmeye başladı. Ankaralılar bayağı da ayrılmışlardı herhalde, değil mi şehirden?
1: Yani öyleymiş.
0: Büyük oranda Ankaralıların gittiği, en azından tatile ya da izinli oldukları için evlerinde kaldıkları bir dönem oldu. Bir iki gün oldu, iki üç gün oldu. Bu bilgiden sonra biz bir konuda özellikle Avrupa, yani bu yaptırımlar meselesiyle alakalı NATO ve Avrupa Birliği projeleri arasında nasıl bir eşgüdüm sağlanabilmeli, bunu konuşuyorduk. Türkiye'ye uygulanan yaptırımlarıyla ilgili Hüseyin Diriöz'den bir son söz alacaktım. Ondan sonra tekrar size döneriz. Ne dersiniz? Yani bu eşgüdüm bu kadar kolaylıkla sağlanabilir mi? Ya da şöyle sorayım. Rakamları verdiler. NATO üyesi, aynı zamanda AB üyesi olan ülkeler, ama diğer taraftan işte AB içinde engel olan ülkeler var. Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi. Acaba mümkün müdür bir baskı unsuru koyup oradan bir oydaşma çıkartıp yola devam

0: etmek. Çünkü risk hakikaten büyük gibi görülüyor. Özellikle tehdit algısı anlamında söylüyorum.
1: Evet, sadece mümkün değil, zorunlu evet. Esasında. Çünkü Sayın Demirtaş'ın da biraz önce bahsettiği gibi bir Avrupa güvenlik savunma kimliği veya Avrupa güvenlik yapısı oluşturulacaksa bu ya NATO ile duplikasyon olacak ya da NATO'yu bırakıp ayrı bir şey yapacaklar. Ya da NATO içinde veya NATO ile bağlantılı olarak bildiride de ihsas edildiği gibi yapılacak. Dolayısıyla bunun yapılması yoluna gidilmesi bence zaruri. Hı hı. Ve bunu da çoğu kişi kabul ediyor, çoğu ülke kabul ediyor ve o yöne gidilmek zorunda. Çünkü aksi takdirde dediğim gibi aynı şeyi tekrarlamış olacaksınız. Ayrıca NATO içinde Avrupalı olup da AB üyesi olmayan kilit ülkeler var şu anda. Türkiye, İngiltere gibi, Norveç gibi. Dolayısıyla o da stratejik bakımdan kuzeyi tutuyor tabii. Hı hı. Dolayısıyla mutlaka Avrupa güvenlik kimliğinin yapısının güçlendirilmesi gerekiyorsa bunun NATO içindeki Avrupalı AB üyesi olmayan ülkeleri içermesi gerekir. Dolayısıyla zaten bildirinin de başlangıcında NATO'yu güçlendirecek şekilde ima ediliyor AB'nin daha ikinci cümlesinde veya şeyinde bildirinin. Dolayısıyla bunun şeyi aksi zor ve çözülmek zorunda ve bu giderek bu vesilelerle, zirve vesileleriyle daha çok göze çarpıyor ve dikkat çekiyor ve önem kazanıyor.
2: Bu maliyet meselesi. Yani aynı
1: tabii,
2: parayı...
1: Aynı parayı iki yere vermektense evet. Ya da NATO'dan vazgeçecek. Onu da yapamıyorlar. Çünkü işin stratejik boyutu var. Dolayısıyla bu işin yavaş yavaş daha fazla anlaşılmasına bu zirve ve burada söylenenler ve yayınlanan bildiriler vesile olur diye ümit ediyorum.
0: Kemal Bey, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında özellikle bu eşküdüm, yani gereksiz tekrarlar, savunma alanındaki yatırımlar konusunda böyle bir ikili, bir NATO, bir Avrupa Birliği ama Türkiye Avrupa Birliği'nden dışlanıyor gibi verdiği mesajlar içinde sizin özellikle altını çizmek istediğiniz boyut ya da oradaki hava nasıldı o bölümlerdeki?
3: Şimdi basın toplantısında yaptığı konuşmada da liderlerle beraber yaptığı konuşmanın açılışında da benim çok dikkatimi çekti. Bir eleştirel bakışı var Avrupa Birliği'ne, NATO'ya. O da işte dışlanma, SAFE projesi içerisinde veya alan içerisinde yer almama, üstü örtülü savunma sanayine yönelik ne diyelim ona, ambargo diyemeyeceğiz ama psikolojik bir bariyer. Bütün bunları hem basın toplantısında çok vurguladı hem de açılış konuşmasında çok vurguladı. Benim bu konuda dikkatimi çekti. Demek ki sonuç bildirgesinde bir madde kondu oraya. Üzerinde çalışılacak. Onu Türkiye koydurdu ama çok bir sonuç değil. Yani üzerinde çalışılacak meselesi. Bu konuda Türkiye istediğini tam olarak Avrupa'dan hala alamadı benim kanadım. Bu zirvede de tam olarak orayı kıramadı. Sonuç bildirgesine bundan dolayı duyduğumuz rahatsızlığı belirten o cümle var. Bütün üyeler arasındaki eşitliği tam sağlayacak çalışmalar yapılıyor diye ama bunu tam alamadığı için basın toplantısında Cumhurbaşkanı bir daha değindi bu konuya. Ve uzun bir bölüm olarak da değindi.
0: İlk baştaki bölümdü.
3: Evet, evet. Uzun olarak da değindi bu konuya. Bu konunun tabii Sayın Büyükelçinin ifadesiyle derin nedenleri var. Yani başta da Yunanistan buna en çok engel olan kısım. Şimdi bunu ben bu tür toplantılarda, görüşmelerde aşabileceğimizi düşünmüyorum Türkiye olarak. Bunu biraz da bilek zoruyla yapmak gerekiyor.
0: Nasıl
3: yani
0: olur bu?
3: Zorunlu hale getirmek lazım. Bu savunma sanayi ürününü Türkiye'den daha iyi yapan dünyada kimse yok. Mecburuz almaya mesela.
0: Yani buraya, bunu kendi kendimize kapasiteyi geliştirerek
3: tabii,
0: yapmak.
3: Kapasiteyi geliştirmemiz lazım bir. İkincisi benim bu zirve boyunca üzerinde durduğum şey, bizim biraz proaktif bir siyasetle Avrupa'ya bir özel program uygulamamız lazım. Gülener'le de bunu çok sık konuşuyoruz. Bir kere o psikolojik algıların veya tabuların kırılması için özel çalışmalar yapmak lazım. Yani hem iletişim çalışmalarını hem siyasi çalışmalarını bu açıdan önemsiyorum. Çünkü yani biz Türkiye'den savunma sanayini alırsak çok güçlenir. Türkler yeniden gelir o tırnak içerisindeki. Zihinlerdeki o şey bir kısmında var. Ama bir kısmı da Yunanistan ve Rum kesiminden kaynaklanan bir kötü bir lobi var. Ama örtülü bir şeyi dikkatten kaçırmamamız lazım. İsrail'in el altından, Almanya üzerinden, Fransa üzerinden, oradaki ikili ilişkileri veya oradaki lobileri aracılığıyla yapmış olduğu negatif propaganda. Ben bugün bir savunma sanayi şirketimizin başkanından şunu dinledim. Biz Doğu Avrupa ülkelerine bir şeyler satıyoruz. Kırdık o psikolojik bariyeri. Fakat şunu kulaklarımla duydum dedi. Fransızlar her gittiğimiz ülkede oranın yetkililerini arayarak sakın Türklerden bunları almayın diye kendilerine telkinde bulunduğunu bizzat söyledi. Ona da bizzat söylemiş. Ben de birinci ağızdan dinliyorum. Şimdi bunu ben bekliyorum. Yani böyle bir şeyin olmasını. Fransa zaten sadece gizli yapmıyor. Açıktan da Yunanistan ve Rum kesimiyle yapmış olduğu anlaşmalarla bizi çok rahatsız etti yani. Çünkü Afrika'da büyük bir güç kaybetti Fransa ve oraya da Türkiye girdi. Yani bunu biraz intikam gibi düşünüyor olabilir. Ama ben yine İsrail'in Amerika üzerinden, Almanya üzerinden, Fransa üzerinden bu oluşan blokajda önemli etkisini yabana atmamamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat bizim hani zirvenin çıktısı açısından Türkiye'nin Ankara zirvesi bir çıta oluşturduğunu da düşünüyorum. Yani organizasyon yeteneği olarak konuların rahat tartışılması bakımından oldukça kritik konular etrafımızda var. Ne oldu? NATO'ya büyük bir destek çıktı. Amerika NATO'dan ayrılacaktı güya. Fransa NATO öldü diyordu güya. Birden bir canlanma olmuş oldu. Bu da Ankara'daki canlılık diye böyle bir uzun süre bu konuyu anacağız. Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısı çok kalabalıktı. Ve herkese soru hakkı verdi neredeyse. Yani çok sorular soruldu.
0: Hepsinin detaylarına da gireceğiz bu arada. Yani eğer hani bu konu tamamlandıysa...
3: Bu konuda çok soruldu çünkü. Evet, yani bu senin sorduğun soru Cumhurbaşkanı'na da çok soruldu. Ve biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Artık müttefiklerimizden bir karşılık bekliyoruz. Ben bu zirvedeki diğer toplantılarda Milli Savunma Bakanı'ndan da MİT Başkanı'ndan da aynı şeyleri dinledim. Yani bir yoğun bir eleştiri var Türkiye'den. NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne hakkımızı vermediklerine dair ciddi bir şey var. Yani ordumuz bu kadar güçlü, savunma sanayimiz bu kadar güçlü, jeopolitik durumumuz bu stratejik durumumuz bu kadar önemli. Peki bu ayrıcalık ne? Bu safe dediğimiz mesele başımızda ciddi bir ağrı yaratıyor yani. O nedenle hepsi hem muhataplarına hem kamuoyuna bunu sıklıkla dile getiriyor.
0: Konuştuklarınızdan bize de biraz paylaşın. Acaba hakikaten siyasi olarak ya da Ar-Ge çalışmaları zaten hali hazırda üretimler vesaire yapılıyor ama kendi kapasitesini arttırmak yönünde bir strateji nasıl izleyebilir Türkiye? Nasıl bir şey yapabilir?
4: Şimdi şunu kabul etmek gerekiyor. Türkiye 50 yıldan beri silah ihraç etmiyor Avrupa'ya ya da dünyaya. Yeni oluyor bu. Milgem'le oldu, ZPT'lerle oldu, zırhlı araçlarla oldu, kaza uçaklarını İspanyollarla geliştirdikten sonra oldu, F-16 projesiyle oldu, şimdilerde Baykar'la ve İHA'larla, SİHA'larla oluyor. Ve dolayısıyla savunma sanayi piyasası hiçbir zaman iki tane araba markasının ihaleye girmesi gibi fiyat ya da kaliteyi endeksli bir mesele değil. İçinde politika giriyor, finansman giriyor, jeopolitik dengeler giriyor. Dolayısıyla ürününüz ucuz olsa bile karşı tarafın ürünü belki daha pahalıdır. Ama siyasi sahiplerle başka gerekçelerle o tercih edilebiliyor. Dolayısıyla savunma sanayinde böyle çok açık bir rekabet yok maalesef. Biz de bunun hakikaten oyununu oynamamız lazım. Bunlardan bir tanesi özellikle Avrupalı müttefiklerimiz arasında zaman zaman biz piyasaya bir savunma sanayi ürünü satmaya çalışırken ki geçenlerde yeni Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği içerisinde Afrika ile ilgili bir sunum yapıldı. Afrika'da bizi Türkiye'yi bir Rusya ya da Çin gibi bir rakip görmeyin. Bizi sadece İtalya'nın, İspanya'nın, Fransa'nın birbirleriyle var olan ticari rakibi gibi görün. Yani hasmane ya da hapis sahiplerle değerlendirmeyin diye. Savunma sanayi bunu yapmamız lazım. İşte burada bir eksikliğimiz var. Ben yıllardan beri Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin mutlaka hem savunma sanayi hem düşünce kuruluşların etkinlikler düzenleyip orada da kontaklar ve Türkiye'nin savunma sanayi stratejisini anlatması gerektiğini savunuyorum. Ben 96 yılından beri Münih Güvenlik Konferansı'na gittim. Bu sene ufak bir kıpırdama oldu ama onun dışında orada Türkiye'nin savunma sanayi stratejisi, devletin o yöndeki politikası, savunma sanayinin, derneğinin o konudaki hamleleri bilinmiyor. Dolayısıyla da birçok propaganda, birçok ondan sonra ticari ya da marketing, pazarlama durumlarıyla ya da savaşlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz ve burada da ekseriyetle yeniliyor olabiliyoruz. Dolayısıyla bunun devletin sektörle birlikte bu konuda bir çalışma, bir eylem yapması gerekiyor. Maalesef şu anda olmadı ama muhtemelen önümüzdeki yani bunun da önemini sektörün önde giren isimleri, yani savunma sanayinin başat ülkeleri farkındalar. Dolayısıyla bunu devletle beraber, sektörün temsilcileriyle beraber, finansçılarla beraber bir araya gelip buna yönelik olarak bir iletişim, bir algı, bir beklenti yönetimi içerisine girmeleri gerekiyor ki bu da olsun. Çünkü Türk savunma sanayi sadece Türkler değil, Ukrayna savunma sanayi şu anda Avrupa Birliği'ne çok zarar veriyor. Neden? Çünkü siz eskiden 5 milyon dolara satılan bir ürünün aynısını aynı nitelikte 500 bin dolara satıyorsunuz. Aynı nitelikte. Dolayısıyla pazarda da siz Türkiye olarak ya da Ukrayna olarak öbür şirketlerin rakiplerinize yönelik olarak fiyat açısından, etkinlik açısından devasa bir fark açıyorsunuz. Onlarda da bu yüzden bir sıkıntı yaşıyor. Türkiye'de tornavida ile savunma sanayide elinde tornavida ile üretim yapan yok. Chanel'in ot kutürü gibi. Seri üretim yapılıyor. Fransa'da hala tornavida ile orta menzilli füze montajı yapılıyor. Çünkü yılda 12 tane üretebiliyoruz sadece. Bütün bunları düşünüp ona göre bir strateji ve bir eylem planı oluşturması gerekiyor.
0: Buna ek yapmak isteyen var mı? Yoksa hani yaptırımlar dediğimiz zaman biraz fazlaca Türk-Amerika ilişkilerindeki o F-35 meselelerini de konuştuğumuz için bir oraya geçeyim istedim ama ek var mıdır?
2: Yani belki bir cümle şey söylenebilir. Yani tabii devletler arası ilişkiler aynı zamanda bir güven unsurunun da eksenini de içinde barındırması gerekiyor ve savunma sanayini ve bir ülkenin dış politikasından ve güvenlik politikasından çok fazla ayrı düşünmek çok mümkün değil. Yani biz şimdi Batı ile ilişkilerimize baktığımızda yani şu son birkaç yıldır, 2-3 yıldır bir iyileşme, normalleşme sürecine girdik. Ondan önce bir böyle uzunca bir süre, 10 yıla yakın bir süre çok ciddi gerilimler yaşadık. Bunun içerisinde Doğu Akdeniz var, Suriye var, Güney Kafkasya var,
4: Libya.
2: Libya meselesi var, hatta Afrika'nın başka bölgeleri de var. Dolayısıyla yani siz savunma sanayinizi güçlendirirken sizin size bakan, sizi izleyen ülkeler bu savunma sanayinin nerede faaliyet göstereceğini, nerede iş yapacağını da düşünüyorlar, görüyorlar ve eğer kendi çıkarlarıyla bir karşıtlık oluşturuyorsa sizin savunma sanayinizi engellemeye bile kalkışabiliyorlar. Dolayısıyla buna bu perspektiften bakmak lazım. Yani son Türkiye ile yani Rusya Savaşı tabii ilk kırılma noktası oldu. Türkiye birçok ülkeyle ikili ilişkileri toparlamaya başladı. Amerika'da Trump'ın iktidara gelmesi, yine Batı ile genel itibariyle baktığımızda Türkiye'nin bu yöndeki anlaşılabilir olma ölçüsünü, oranını daha da arttırdı. Bundan sonra ben daha bu sürecin daha olumlu gelişeceğini bundan dolayı görüyorum. Çünkü bu diyaloğu kurduk. Yani şimdi Suriye meselesi sorun olmaktan çıktı. Güney Kafkasya sorun olmaktan çıktı. Libya'da daha başka bir artık dinamik var. Hani Afrika'nın genelinde de Türkiye'yi daha fazla anlayan hiç olmasa Avrupalılar değil ama Amerikalılar anlıyor. Bir Doğu Akdeniz meselemiz var. O orada durmaya devam edecek belli bir süre daha. Ama bunun dışındaki meselelerde yani Türkiye o güvenlik politikasıyla savunma sanayini bir eksene oturtabilmiş gibi görünüyor. Batı'dan baktığınız zaman.
3: Ben bir şey daha ekleyebilir miyim? Trump'ın basın toplantısını da izledim. Hemen Cumhurbaşkanı'ndan önceydi. Konuşmasında Amerikan savunma sanayini köpürte köpürte övdü. Şimdi bu zirvede beklediğimiz gibi NATO'nun perspektiflerinden bir tanesi savunma sanayini üretecek, pazar oluşturacak. Buna döndü. Bunu bekliyorduk zaten değil mi?
4: Evet.
3: Oldu bu. Fakat bir şey daha oldu. Trump bunu biraz da ortaya koymuş oldu bu basın toplantısında. Amerikan malları en iyi mallar. Dolayısıyla biz bunları satacağız diyor o da. Öyle mi? Yani bütçe şu kadar arttı, pazar bu kadar arttı. Biliyorsunuz dünyanın en güçlü silahları bizde, en iyi silahları bizde. Hepsi bizden almak istiyor. Biz de onları satacağız. Ne olduk şimdi? Amerika'ya ürünleriyle rakip olduk. Fransa'yla rakibiz. Almanya ile herkes satmak istiyor dolayısıyla. Bu nedenle sert bir rekabet ortamına girmiş olduk. İçerisine siyaset de girecek, içerisine tarihsellik girecek, içerisine bilmem ne girecek. Her şeyin girdiği oldukça çetin bir pazar oluştu şimdi. Biz de buna hazırlanmalıyız. Söylediğin gibi biz bu işte yeniyiz. Yani biz savunma sanayimizde çok eskiden başladık ama dünyaya satmamız son 10 senedir var belki de. Yani belki de 5 senedir var yani. Nasıl satılır? Nasıl pazarlık yapılır, değil mi? İhaleye nasıl girilir bilmiyoruz tam olarak bunları. Hani Afrika'da fena değiliz ama hani Avrupa 800 milyar dolarlık bir bütçe kurdu. Buraya nasıl gireceğiz bu konularda tecrübemiz yok yani.
0: Bir ek yapacak sanırım Sayın Mikael şöyle geldi.
3: Sizinkinde vardır o bilgiler yani.
1: Yok, evet yani rekabet çok bu alanda. Özellikle bugün hakikaten Trump'ın basın toplantısına dikkat çekti bu. Tabii ki bu şey açısından da bakmak lazım. Kasım ayındaki seçimler açısından. Çünkü Trump burada hem dış politikada mesaj veriyor ama hem de iç politikaya göz kırpıyor. İşte çalışan işçi sayısı arttı dedi, bilmem ne arttı dedi. Bütün yani bir bölümünü özellikle işte bizden iyi silahlar alıyorlar falan. Tamamen iç politikaya yönelik mesajlar olarak ben gördüm ama bizim de yani genel olarak Türkiye'nin artık savunma sanayinde daha ileri bir noktada olduğuna dair genel bir kabul veya genel bir izlenim var dünyada. Ama bunun dedik gibi diğer sayın konuşmacıların belirli işte devletle, endüstri sanayi arasında işbirliğiyle vesaireyle çeşitli yöntemlerle desteklenmesi ve teşvik edilmesi lazım.
0: Bir de sürekli yenilenen bir alan. Dolayısıyla o mücadele de hiç bitmiyor. Her seferinde de daha üste çıkmak zorunda kaldığınız bir alan. Epey zorlu bir maraton.
1: Tabii.
0: Devam edeyim o zaman. Yaptırımlar deyince biraz Donald Trump'ın açıklamaları üzerinden de gidelim. Şimdi bir F-35 meselemiz vardı. S-400'ler Rus hava savunma sistemleri sebebiyle olmamıştı. Daha doğrusu F-35 sistemleri programından çıkarılmak zorunda kaldık. Dahası parası verilen uçaklar da teslim alınamadı. Ama Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde Donald Trump'tan çok olumlu açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı 5 uçak sözü aldık dedi. Donald Trump katsa yaptırım.
2: 6 deniyor yani.
0: Evet, 6 olduğu bilgisi var ama Cumhurbaşkanı'nın tam ifadesi 5 olduğu için öyle söyledim. Ama şunu da söyleyelim yani Donald Trump F-35'ler konusunda üzerine çalışacağız demesi çok önemliydi. Nasıl çalışacak meselesi bugün kendisine net bir şekilde maalesef sorulamadı. Ama Cumhurbaşkanı'na o ihtimaller soruldu net bir şekilde. Çok da ilginç bir açıklama yaptı değil mi? Bizi izlemeye devam edin dedi. Çünkü S-400'ler geri verilecek mi, verilmeyecek mi? F-35'ler nasıl alınacak kısmı? Ne dersiniz? Nasıl? Yani sanki bir ortak çalışma var gibi duruyor.
3: Şimdi şöyle bir problemimiz var. Dünya olarak Trump ne dedi?
0: Evet.
3: Nasıl dedi? Bu bizim dünyamızın ciddi bir problemi.
0: Evet.
3: Cumhurbaşkanı ile ortak yaptığı basın toplantısına bakarsanız verdik. Verdi. Hı. Geliyor. Oldu. Anlaştık.
0: Basın toplantısı da kendi basın toplantısı tam karar vermedim daha dedi.
3: Sonraki basın toplantısına bakarsanız bu konuda tam karar vermedim işte vereceğim vermemiz mi? Yani kafamız karıştı işin doğrusu. Fakat arkada bir mekanizma var Allah'tan. Yani o Rubio'ya havale etmiş bunu. Bizden de zannediyorum bizim dışişlerimiz takip ediyor. İstihbarat takip ediyor anladığım kadarıyla bir de. Orada bir şey Allah'tan var ki mekanizma. Hani tabirimi mazur görün. Aklı başında insanlar bunu konuşuyor Allah'tan orada yani. Yoksa Trump'a kaldığımızda bir gün önce böyle derken bir gün sonra böyle kafamızı karıştıracak bir şey söylüyor. Fakat bağlayıcı bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı ile beraberken. Ben bu esnada şeylerle de görüşüyorum heyetteki kişilerle. Kesin olarak ilerlemeye inanıyor heyet. Yani ikili görüşmeler, kapalı görüşmelerde ve bu konuşmalarda bizim lehimize kesin bir ilerleme olduğunu söylüyor. Zaman meselesi, o da soruldu Cumhurbaşkanı. Yani buna bir takvim kondu mu? Bir takvim konmadı. Ama biz bu konuda Sayın Trump'ın olumlu tavrını ve sözünü aldık diyor. Şimdi
0: ama herhalde Kasım 2028 ara seçimler olduğu için ondan önce yapabileceği şeklinde ya da yapacaksa ondan önce yapmalı şeklinde bir genel kanı var Türk kamuoyunda herhalde değil mi?
3: Evet var. Öyle olduğu için zannediyorum Netanyahu bu kadar panik halde televizyonlara çıkıp karşı çıkıyor. Yani Türkiye-Amerika ilişkileri çok hızlandı. Bu F-35'i verecekler. Ben bunu nasıl engelleyeyim? Trump'ı ararak engellerdi hep. Aramış işe yaramamış. O zaman onun kanalına çıkayım. Değil mi? Fox News Trump'ın kanalıdır yani.
4: Evet.
3: Herkes bilir. Trump'a mesaj vermek istiyorsanız Fox News'e çıkın derler Amerika'da. Fox News'e çıktı. Cumhurbaşkanıyla Trump görüşmesinin 2 saat sonra CNN'e çıktı. Ve sürekli Amerikan kamuoyuna mesaj veriyor bir de. Yani siz bakmayın Trump'la Erdoğan dost oldu. Aslında Erdoğan'ın Amerika'nın dost olduğunu göstermez diye Amerikan kamuoyuna bir baskı yapıyor. Bu da şunu gösteriyor. Amerikalıların Kasım'dan önce bu işi bitirme niyeti olduğunu anlamış, öğrenmiş daha doğrusu. Bir de kampanya başlattılar. İşte Rum lobisi, Yunan lobisi, İsrail lobisi orada bütün kongre üyelerini arayacaksınız, bunu geçirmeyeceksiniz diye. Şimdi bu konuya Cumhurbaşkanı hani bizi izlemeye devam edin olacak şeklinde bir geçiştirdi cümleyle. Ama Türkiye bunu görüyor yani oradaki kampanyayı. Ama benim dikkatimi çeken Trump'ın en önemli yakın senatörlerinden Graham'dı zannediyorum.
0: Lindsey Graham.
3: Bu konuda pozitif açıklama yaptı Türkiye lehine. O şaşırtıcı. Çünkü Türkiye'yi bile tehdit edecek kadar İsrail yanlısı birisiyken vermemiz gerekiyor dedi sonunda. Oradan şunu anladım ben yani çünkü kongreyi ona havale etmiştir genelde Trump. Buradan bu kadar bir pozitif bir şey almazsa da kendini bu kadar bağlayıcı bir açıklama da yapmazdı. İlk açıklamasından bahsediyorum. Orada top şimdi Amerika'ya gitti. Bizim de gitmemiz lazım. Değil mi? Yahudi lobisinin, Rum lobisinin çalıştığı gibi bizim de gidip çalışmamız lazım. Yani kara kaşımıza, kara gözümüze vermiyor bu işler. Çok çalışan, çok gayret eden, tuttuğunu koparan ekip olmamız lazım. Bizim de gidip orada çalışma yapmamız gerekiyor.
0: Sayın Büyükelçi, acaba F-35'ler nasıl işleyecek süreç? Hakikaten o yani bir katsa yaptırımları var, bir başka bir yasa var, önünde engel olan S-400'ler var. Süreci siz nasıl görüyorsunuz? Hakikaten bu arka planda çalışmalar ne kadar hızlandırır çalışmaları?
1: Şimdi niyet beyanında bulundu tabiatıyla. Ama Sayın Göktaş'ın dediği gibi işte orada bir süreç var, siyasi süreç var. O siyasi süreçte olumlu işaretler var, işte senatörün de verdiği işaret gibi. Bir de sanıyorum Amerikan başkanlarının bir 6 aylık bir askıya alma gibi hakları olabiliyor bazı konularda. Evet. Ama o 6 ay sonra bitiyor. Dolayısıyla hani belirli şeyleri, en azından F-16'larda galiba o motorlarda o şeyi engeli aşmak, katsayı aşabilmek için geçici olarak 6 aylık bir istisna yapabiliyor. İşte acil durum, olağanüstü durum gibi belirli bir mekanizma kullanabiliyor ama
3: Türkiye bunu istemez herhalde.
1: Herhalde.
3: Geçici olarak
1: tabii yok. Türkiye kalıcı bir şey istiyor tabiatıyla. Dolayısıyla yani şu anda iç politikadan ne kadar etkilenecek? Kasım'a kadar işte dediğim gibi bu ara seçimler dediğimiz gibi ne ölçüde etkileyecek göreceğiz. Ama hala soru işareti. Çünkü yine Sayın Göktaş'ın belirttiği gibi Netanyahu'nun da bu işte parmağı var. Diğer lobilerin de bu işte parmağı var. Ama öbür yandan da işte Türkiye'nin hem konumsal önemi hem ittifakı olan katkısı, yani ihmal edebilecek bir ülke değil. Onun için sonucu göreceğiz. Bakalım muhasebesi nasıl olacak.
0: Peki Trump'ın. Bu sefer de Serkan ve
2: diyebileceğim şeyler var.
0: Güldener'den izin isteyeceğim. Eklemenizi reklamdan sonra yaparsanız diye soracaktım. Reklamlardan sonra buradayız.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek.
1: Müzik arası.

0: Yakın plana reklamların ardından devam ediyoruz. Serkan Demirtaş, bir ek yapacaktınız, evet, bu F-35 yani meselesiyle ilgili.
1: Bu konu hakikaten sadece siyasi bir konu olarak karşımızda olsaydı, hani bunun çözülmesi, çözüm çok daha kolay olabilirdi. Özellikle Amerikan Başkanı'nın bu yönde iradesini beyan ettikten sonra bunu bekleyebilirdik ama bunun arkasında çok büyük bir hukuki bir problem de var. Yani Türkiye'nin 2019'da S-400'leri yerleştirmesiyle hani tetiklenen iki tane süreç oldu. Birincisi doğrudan F-35 programından çıkartılmamız oldu. 2020'de de bu KATSA yaptırımlarının devreye girmiş olması oldu. Şimdi burada KATSA yaptırımlarının kaldırılması kalıcı olarak kaldırılması için, yoksa geçici olarak öyle bir muafiyet uygulaması söz konusu olabilir ama kalıcı olarak kaldırılması için yeni bir federal yasa çıkartılması gerekiyor. Yani bunu kongreden geçirtecek ve arkasında hükümetin durduğu bir yasa metninin hazırlanması ve çıkartılması gerekiyor. Bunun için aslında uygun bir ortam var. Şu anda Kasım'a kadar gidecek süreç içerisinde. Hani bunu çoğunluğu her iki kanatta da, hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde bir çoğunluğu var Trump yönetiminin. Bir, bunu acaba bu kadar siyasi bir yatırım yapacak mı? Birincisi bu. İkincisi de nasıl tabii anlamadım? Her
2: siyasi
1: iki maddede siyasi yatırım yapacak mı bunu kongre üzerinde?
2: Trump.
1: Yani, evet. Yani uğraşacak mı? Anlamadım. Çünkü bunun ikinci bir boyutu var. Yani yasada diyor ki Türkiye bu S-400'leri bulundurduğu sürece, elinde tuttuğu sürece hani F-35'lere geri dönüşü, F-35 satışı, hani bunlar mümkün olmayacak. KATSA yaptırımlarının kaldırılması da mümkün olmayacak. Yani bunu çok sıkı bir şekilde yasaya bağlamış durumda. Hatta ben bunu Türk diplomatlardan duydum. Marco Rubio Fidan'la bir görüşmesinde diyor ki biz 2020'de o kadar yani sıkı bir metin hazırlamışız ki yani bunun etrafından dolanmak şu ana kadar mümkün olmuyor. Çok net bir koşul konmuş ortaya.
3: Hani, non-possession. Yani sahip olmaması gerekiyor. Evet. Nokta. Bitti. Evet. Misak-ı millinin dışında olması lazım S-400'ler.
1: Ve hatta yani bazı yani bir yurt dışındaki bir Türk üstüne de gönderilse falan diye de bazı şeyler var. Veya tabii onlar hep formülasyon içerisinde gündeme geliyor ama buna sahip olmayacaksın.
3: Envanterinde yer almayacak, sınırlarında yer almayacak. Bu kadar basit. Evet.
1: Durum bu. Şimdi bu olmadan yani Türkiye'nin S-400 ile ilgili
2: şimdi
1: bu
2: yeni kanun çıkacak, çıkarılması gerekiyor dediniz ya.
1: Evet.
2: Yeni kanun, bu kanunu nesheden bir kanun mu olacak?
1: Diyecek ki orada yani S-400 bulundursa da hani
0: bir formülünü bulacaklar. Yani
1: F-35'i
0: yani alamayacak. Ya da onu ona bağlamayacaklar.
1: Ama ortada şöyle bir durum var.
2: Yeni bir kanun çıkartıyorsanız o eski kanunu ortadan kaldıracak.
1: Kanun çıkmasının da sebepleri var. O kanunun çıkmasının sebebi şu. Amerikan teknik tarafı diyor ki F-35'ler son derece gelişmiş, yüksek radarlara sahip, bizim en önemli askeri aracımız. S-400'lerin de kendine göre bir radar donanımı vesairesi var. F-35'lerin operasyonel faaliyetlerinin hem kısıtlanması hem de Ruslar tarafından çalınması gibi bir söz konusu olabilecek diye Türkiye'nin bunun önüne koyuyorlar. Yani bu 2019'daki tartışmaların hemen hemen her gün yazdık biz bunları. Yani hatta Türk tarafı dedi ki Amerikan tarafına ortak komisyon kuralım. Bakın bunun teknik olarak birbirleriyle hani compatible olabilir bunlar. Yani birbirlerini ters işleyecek sistemler değil diye. Amerika o zaman bunu kabul etmedi. Ve şimdi hatta yine bugün Ankara'da Ukrayna'ya yardım için gezen bir Amerikan Kongre heyeti var. Onun da başında Jin Shahin isimli bir senatör var ki o senatör de yani Türkiye'ye dönük bu silah yaptırımlarında geçmişte en ön sırada yer alan kişilerden bir tanesi.
0: F-35 orada aynı programından çıkaran kişi.
1: Bu diyor F-35'lerin teknik olarak üstünlüğüne, teknik olarak avantajlarına alel getirmediği ortaya konursa eğer Amerikan yönetimi tarafından biz zaten Türkiye'nin F-35'e geri dönmesini isteriz diyor. Ama yeter ki bu teknik mesele ortadan kalksın. Dolayısıyla bizim karşımızdaki sorun siyasi olmaktan daha çok hem hukuki hem teknik bir boyut olan ve zaten sabah da bugün Marco Rubio ile Hakan Fidan'ın bir teması oldu. Yani dünkü Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından bir rapor alalım. Bundan sonra nasıl devam edeceğiz diye. Hani o yüzden bu sürece, bundan sonraki sürece biraz daha böyle yani temkinli bakmakta yarar var. Her ne kadar Amerikan Başkanı bu konuda hani kendi iradesini koysa da bazen işler yani öyle zannedildiği kadar suhuletli
0: ilerlemiyor. Şimdi aslında Donald Trump'a bu soru yani tek bir F-35 sorusu soruldu. Onda da çok hani net böyle somut hangi yolu izleyeceğine dair bir net soru sorulamadığı için cevap alınamadı. Biraz eksik kaldı orası. O yüzden bilmiyoruz hangi yolu izleyeceğini.
3: Ben şimdi aynı meseleyi öbür taraftan bakacağım. Amerika Birleşik Devletleri neden F-35'e yönelik olarak satışı gerçekleştirmek istiyonun sorusunun yanıtını aramamak lazım. Türkiye'nin F-35 programından dışlanmasıyla beraber, tedarikçi sıfatından da dışlanmasıyla beraber F-35'lerin hem üretimdeki maliyeti arttı. Bu birinci gerçek. İkinci gerçek, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa kıtasının güvenliğinden konvansiyonel olarak çıktığı andan itibaren Avrupalı müttefiklerin de bu kıtanın güvenliğini sağlanmasının kabil olmalarını istiyor. Yani imkan ve yeteneklerin yerinde olmasını istiyor. Dolayısıyla Türkiye gibi Türkiye gibi bir ülkenin de F-35'e sahip olması gerektiğine inanıyor. Böylelikle o buradan ayrıldığı vakit Asya'ya gittiği zaman NATO'nun doğu kanadındaki önemli ülkeleri Finlandiya 68 adet aldı, Polonya aldı, Almanya aldı, Türkiye'de aldığı zaman Yunanistan'la beraber bütün o doğu kanadında özellikle Türkiye gibi ülkeler bu güvenliği sağlayabilecek. Bilindiği üzere Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya gibi DCA ülke. Yani hem konvansiyonel başlık hem nükleer başlık fırlatma imkan ve yeteneğe sahip müttefikler. Bu müttefik sayısı hem genişletilmesi öngörülüyor hem de var olan nükleer başlıkların modernize edilmesi gerekiyor. Modernize edilecek olan nükleer başlıklar F-16 blok 70'lerde değil, aynı zamanda F-35'lere yerleştirebilecek. Dolayısıyla Türkiye'nin bu sıfatı muhafaza edebilmesi için F-35 programına geri dönmesi gerekiyor. Ama bunun için de katsayısı son derece asık. Türk Dışişleri, State Department Dışişleri, ABD Dışişleri Bakanlığı'yla, danışmanlarla, hukukçularla araştırdılar. Çok sağlam bir kanun olduğu için sahip olmaması gerekiyor. Envanterinde yer almaması gerekiyor. Dolayısıyla bunu Türkiye'nin yurt dışındaki bir askeri üssüne gönderilse bile envanterinde yer alacak. Bunun mutlaka üçüncü bir ülkeye ya Rusya iade edecek ya üçüncü bir ülkeye geri gönderilecek. Burada bir mesele var. En tehlikeli unsuru Amerikalıları rahatsız eden komuta kontrol erken uyarı ve ateşleme ile radar sistemi. Bunun üçüncü bir ülkeye gönderilmesi örneğin Güney Kore'ye ya da Azerbaycan'a, bunun da yapılması için Rusya'nın da icazetine ihtiyaç duyuyoruz. Onay alınması gerekiyor. Çünkü bir silahın reeksportu geçmişte Kanada optikleriyle ilgili olarak İHA'lara yapılan onun Azerbaycan'a satılmasından yaşanan sorunlar vardı. Bunlar artık geride kaldı. Türkiye onları halletti. Ama burada da Rusya'nın da icazeti alınması gerekiyor. İşte bu hususla ilgili olarak Türkiye bir çalışma gerçekleştiriyor ama bunu kamuoyu karşısında anladığımız kadarıyla gerçekleştirmiyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu S-400'ü başka bir ülkeye ihraç edebilmek için Rusya'nın da icazesini alacak şekilde bir çalışma yaptığını anlıyoruz ki milatta Kasım 2027 değil, 26 değil. Çünkü anladığım kadarıyla senatörlerin yaptığı açıklama, Washington Post'un Beyaz Saray muhabiri, New York Times'un Steven Erlanger de vardı. Yani seçimler olsa bile senat bipartisan, yani demokratlar ve cumhuriyetçiler de bu satışı destekliyorlar, satış fikrini destekliyorlar. Dolayısıyla denge ne olursa olsun her iki ondan sonra grubun başkanı da bu satışı desteklediğini dile getiriyorlar.
1: Yani ufak bir yine anımsatma, yani siyasi iradenin her zaman işe yaramadığı ile ilgili. Şimdi 2019'a geri dönelim. Yani Türkiye bu S-400'lerin niye satın alması gerektiğini Amerika'ya ve başkanına çok net izah etti.
0: O da bunu anladığını söyledi.
1: Trump bu durumu çok iyi anladığını, hatta bunu birkaç kez basın toplantısında net bir şekilde söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye Patriot'ları satmadığı için hava savunma ihtiyacını ancak bu şekilde giderme yoluna vardı diye Türkiye'yi Sayın Trump'ın açıklamaları var. Ama aynı Trump 2020'de Aralık ayında görev süresinin bitmesine çok az kala bu katsayı yürürlüğe koyma durumunda kaldı. Ha orada ne yaptı? 12 tane yaptırımdan en uygun olabilecek 5 tanesini seçip arada bir formül buldu ama o Türkiye'ye ilk defa askeri böyle yaptırım uygulayan liderler arasına girdi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla beyan hakikaten irade her zaman işe yaramıyor. Bu da böyle bir durum yani. İçine düştüğümüz bir büyük bir yani çıkmaz.
0: Şimdi bugün aslında bu konu ikili bir konu olsa da ki bugün NATO Genel Sekreterine de basın toplantısında soruldu bu soru. Yani F-35 satışları bu iki ülke arasındaki meseledir dedi ama bir çalışma var diye de ekledi. Tabii S-400 ve bu meselenin yani bu hava savunma sisteminin NATO sistemlerine uygun olmaması zaten en başından beri tartışma yaratıyor. Zaten F-35'le sıkıntı yaşayacak pek çok boyutu var. Dolayısıyla buradan bakıldığı zaman Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi açısından bakıldığı zaman yani o mücadele ve NATO-Rusya diyelim belki daha doğru olacak bu tanımlama. Böyle bakıldığı zaman Trump'ın bundan sonraki süreçle ilgili olarak nasıl bir yol izleyeceğini siz düşünüyorsunuz? Şu yüzden soruyorum. Yani bundan sonraki süreçte eğer S-400'ler çıkarsa bu Rusya'ya bir mesaj olacak Türkiye tarafından. Ama diğer taraftan doğru bir mesaj mı olacak? Nasıl bir yere oturacak? NATO buna nasıl bakacak? İkili bir mesele ama aslında çok da ikili bir mesele olarak boyutları ve dalları da uzanıyor.
4: Şimdi F-35'lerin S-400'lerle uyumlu olup olmaması, yani mühim olan uyumlu olup olmaması değil, mühim olan öbürünü zaafa uğratmaması.
0: Evet,
4: tamam. Yani sistemin. Onu da uğratmayabileceğine dair bazı işaretler olabileceği deniliyor. Ama şu anda varılan kanaat uyumlu olmayacak. En azından Amerikalılar tarafından yani F-35'leri satacaklar tarafından. Rusya'ya verilebilecek işaret zaten verilmiş şu anda artık. Yani o alındıktan sonra onun depoya konması vesaire her şeyiyle biz bunu kullanmayacağız. Bizim esas tercihimiz F-35'tir şeklinde verilmiş. Bilemiyorum, bir ara Kıbrıs'a S-300'ler gönderilmiş. Onlar oradan Girit'e taşındı vesaire. S-300'ler aynı kategoride mi sayılıyor, sayılmıyor. Bir de işin o yönü vardı bir zamanlar. Onunla bir paralellik kurulur mu, kurulmaz mı?
0: Ek yapmak isteyenler varsa lütfen buyursun Sayın Büyükelçi'ye ya da katkı vermek isteyenler.
4: Ama yani Trump üzerinde çalışacağız diyor. Tabii iç politika boyutu var, teknik boyutu var. Rusya'nın bu konuda rahatsız olacağı veya olmayacağı konusunun önemli de her zaman da Rusya ile ilişkiler. Bu açıdan fazla bir etkisi olacağını sanmıyorum. Çünkü zaten depoya konmuş durumda ve işaret verilmiş durumda.
0: Yani. Peki o zaman şöyle hemen Rusya'ya geçeyim. NATO zirvesini nasıl izlemiştir? Yani çok dikkatle izliyoruz açıklaması geldi Kremlin'den. Sonuç bildirgesine baktığı zaman Kremlin nasıl okumuştur? Siz evet bir taraftan NATO Genel Sekreter Yardımcısı olarak da görev yaptınız ama Moskova'da da görev yapmış bir emekli büyükelçisiniz. Dolayısıyla Moskova'dan nasıl görülmüştür bu NATO zirvesi?
4: Tabiatıyla ortak bildiride de başında Rusya'nın daimi bir tehdit olduğuna, sürekli tehdit olduğuna, ana tehdit olduğuna 5. madde kapsamında yani bizimize saldırı, hepimize saldırı kapsamında ve onunla bağlantılı olarak yer veriliyor. Dolayısıyla orası açık. Dolayısıyla tabiatıyla böyle şeyler Rusya mümkün olduğu kadar bu tesanüdü, bu dayanışmayı bu şekilde görmeyi tercih etmez. Ama öbür yandan da Trump'ın zaman zaman Rusya'ya verdiği özellikle Ukrayna üzerinden olumlu algılanabilecek Rusya tarafından en azından olumsuz algılanamayabilecek mesajlar var. Dolayısıyla orada da durum biraz ortada ama onlar zaten biliyorlar NATO zirvelerinden böyle bir şey çıkacak. Çünkü netice itibariyle kolektif savunma, caydırıcılık ve savunma dediğimiz birinci sütunu, stratejinin birinci sütunu daima oradaydı ve o değişmedi. Diğer unsurlar eklendi. İşbirliğine yönelik güvenlik ve kriz yönetimi, bunalım yönetimi sütunları eklendi ama asli sütun hala durdu. Onun için Ruslar için sürpriz olan bir husus yok burada.
0: Gülden Ersoy Umut, acaba Ukrayna konusunda bugün Zelenski ile de bir görüşme yaptı ABD Başkanı. Yeni bir ivme bekler misin? Yani müzakerelerle ilgili olarak bir taraftan NATO zirvesinde böyle net bir mesaj da verildi. Bilmiyorum diğer zirvelerle kıyaslandığında nasıl bir mesajdı? Yani, aynı seviyede mi? Daha biraz üste
3: yok,
0: çıkan
3: biraz
0: seviyede
3: daha
0: mi?
3: Üstün, çünkü en azından verecek olan mali yardımın miktarını belirlediler. Ve bu hakikaten kesin bir taahhüt oldu. Dolayısıyla bundan geri dönmek söz konusu değil.
0: Zelenski memnun mudur?
3: Ve Zelenski de memnundur. Rusya açısından bakıldığında belki bir sürpriz yok ama en azından müttefikler arasında bir bölünmenin olmadığı, savunma sanayide Amerika'nın geri çekildiği bir dönemde, Avrupalılar bunu telafi ettiği bir alanda, anda bir gri bölgenin oluşmayacağının mesajı var. Dolayısıyla kesintisiz bir caydırıcılık olacak NATO içerisinde. Son 72 saatte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerine tekrar askeri kıyafetini giydi. Günlük hayatında Ukraynalılar cephede günde 4 kilometrelik bir alan kaybediyorlar. Ama Rusya hala günde 1000 kişinin hayatına mal olan bir operasyon gerçekleştiriyor ve Ukrayna Rusya'nın derinliğine vuruyor ve Rus halkının güncel hayatını etkileyecek nitelikte saldırılarda bulunuyor. Zeki saldırılarda bulunuyor. Neden? Çünkü nükleer muhabere röle merkezini vurmuyor. Vurabilir ama vurmuyor. Onun vurmasının sebebi ve Moskova'dan algısı ayrı olur. Ama bir yakıt deposunu vuruyor. Ya da bir birlik vuruyor. Dolayısıyla karşı tarafın özellikle imkan ve yeteneklerini daha yükselterek tehdit algısını yükseltecek vuruşlar yapmıyor. Taktiksel olarak. Rusya, Donald Trump da zayıf insanlardan nefret ediyor. Zayıf insanlardan nefret ediyor. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında kahraman bir Trump, bir Putin oluyor, bir Zelenski oluyor, bir Putin oluyor. Şimdi Sarkaç Zelenski'den
0: yana.
3: Putin de bir şekilde Trump'la var olan sınır, cephe hattının sınır olması ve bunun üzerinden müzakere edilmesi yönündeki mesajını gönderiyor. Trump şu anda algılayıp algılamadığını bilmiyoruz. Uçakta Putin'le telefon görüşmesi yapacak. Orada netice yazacağız. Ama şu anda güçlü adam Zelenski ve pazarlık gücü de sanki Zelenski'de. Çünkü bu 70 milyar euroluk taahhütle önümüzdeki 18 ayı da garantilemiş oldu. Mühimmat, para, maaş açısından. Petrol fiyatları da çok düştü. 70 dolara geldik varil. 140'tan.
2: Tekrar çıktı. İran'a saldıracağız deyince.
3: Biraz çıktı ama marjinal bir tabii o şey. Spekülatif bir çıkış söz konusu ama bunun üzerine bir projeksiyon yapılamıyor. Dolayısıyla bu böyle bakıldığında zayıf adam Putin, uzlaşı isteyen taraf Putin gibi görünüyor. Ve
0: Zelenski
3: de hem bundan hani masaya oturmaya hazır, her ne pahasına olursa olsun diyeyim. Trump da şu anda güçlü adamdan yana, yani Zelenski'den yana tasarrufunu kullanmaya hazır olduğunun mesajını verdi.
0: Telefon görüşmesinden
1: ayrıca
0: sonra belki bir
1: Ukrayna'da Patriot üretim merkezleri kurulmasının sözünü de verdi. Bu Ukrayna'nın en çok ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerinin sürdürülebilir bir şekilde elinde olması. Yani 10 tane alayım kullanayım.
4: Lisans veriyor.
1: Evet, doğru. Lisans da veriyor. Gerçi şey dedi, yani şu anda dedi bunu üreten şirketin bundan haberi yok ama yani bunu da vereceğiz diye basın toplantısında konuştu. Bu belki Ukrayna'ya uzun vadeli kendini savunma kapasitesi verme açısından çok önemli bir söz oldu.
2: Benim bir spekülatif bakış açım var Ukrayna-Rusya savaşına. Ben Amerika'nın bu savaşı bitirmek istediğinden emin değilim. Hatta bu görüşüm gittikçe de kuvvetleniyor. Çünkü Ukrayna'nın aldığı silahların neredeyse büyük çoğunluğu Amerikan silahları. NATO ödüyor parasını. Amerika ödüyor. Şimdi niye bitirsin hani Amerika bu savaşı? Yani biraz daha silah satmak, biraz daha para kazanmak. Hani Ukraynalı ölmüş, Rus ölmüş umurunda değil onun yani.
4: Rusya da yıpranıyor ayrıca. Hı hı.
2: Tabii. Ve Avrupa'nın Amerika bağımlılığı artıyor. Tehdit altındaki Avrupa her zaman Amerika'ya muhtaç duruma geliyor. Rusya güç kaybediyor. Yani Amerika niye istesin ki bu savaşı bitirmeyi? Ben istediğini düşünmüyorum. Ve Putin'le yan yana gelip yani inanılmaz şovlar yaptıktan sonraki tablomuza bakın. Yani bugün Zelenski ile yan yana benzer bir şov yapıyor.
0: Yarın yine bu arada Putin'le bir araya gelip şovlar yapmayacağının da garantisi yok değil mi?
2: Yani savaşı bitirmediği sürece bunları bir tarafa bazen öbür tarafa güç vererek, denge vererek bu, yani ben buna değirmen taşının birbirine sürtmesi diyorum. İki taşı da yıpratıyor efendim ve silah satıyor yani. Bu durumda öyle bitirmek için çok can attığı kanaatini taşımıyorum. Yani böyle bir spekülatif kanaatim var benim.
0: Peki ben buradan bir hızlıca İran'a geçeyim Donald Trump'ın açıklamalarından. Çünkü bitirmek istediği bir savaş ya da uzlaşmak istediği bir barış var mı gerçekten meselesi önemli. Bu sefer senden başlayayım Güldener. İran meselesiyle alakalı aslında bugün biz girdiğimizde zirve alanına zaten hali hazırda saldırılar yapılmış ama henüz Trump konuşmamıştı ama sonra da işte mutabakat metni benim için, ateşkes benim için bitti ifadesini kullanıverdi. Mutabakat metni çökmüş mü oldu yoksa bir taktik miydi? Ne dersin? NATO için o zirveye girmeden önce yapılmış bir çıkış mıydı?
3: Bir eş güdüm vardı sanki. Çünkü NATO Genel Sekreterinin sabah 8'de yapmış olduğu açıklamada tüm müttefiklerin en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bu saldırıyı meşru bir saldırı olarak tanımlıyor olması aslında böyle bir eş güdümün olduğu anlamını getiriyor.
1: Gerekliydi dedi.
3: Evet. Hı hı. İkinci önemli mesele şu. İran aslında böyle yekpare bir yer değil. Üç tane önemli ne derler kuvvet merkezi var. Arakçı belki müzakereci olarak Batı dünyasına makul gelen bir isim. Ama belli taraftan da İran'da hakikaten çok da katılar tarafından beğenilen, ülkeyi satan bir müzakereci olarak sunuluyor. Karikatürü etmem gerek, mübalağada bulunmam gerekirse. Diğer taraftan dini lider ki herhangi bir şekilde cenaze töreninde görünmedik. Onlar sert bir tutum sergiliyor. Devrim muhafızları da hakeza öyle. Dolayısıyla burada Amerikalılarla, Avrupalılarla da sorduğumuz vakit ki şu anda müzakerenin eşiği sadece Hürmüz Boğazı'nda sağlanacak geçiş. Daha nükleer zenginleştirme programına geçilmedi ki o konuya geçildiği vakit bu konuda en tecrübeli olan topluluk yiğidi öldürelim hakkını yiyelim Avrupa Birliği. Hı hı. Avrupa Birliği İran'ın nükleer zenginleştirme programına son veren, formülü üreten ve taraflar arasında imzalamasını sağlayan ama daha o eşiğe gelmedi. Dolayısıyla müzakereciler istiyorlarsa müzakere etmeye devam etsinler dediği vakit o daha çok masada müzakerecilerin sanki elini biraz böyle Amerikan tarafının müzakerecilerin elini biraz kuvvetlendirecek bir hamle olarak değerlendiriyorum. Ve bu konuda da hakikaten piyasalarda görülen bir ufak yükseliş dışında NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin bundan kaygı duyuyor olmasının bir sinyali de çıkmadan hiç kimse taraflara sağduyu çağrısı, hı hı, ondan sonra ölçülü bir saldırı gibi bir açıklama gelmedi.
0: Bu arada tam da biz İran meselesine girmişken İran medyasından Bender Abbas'ta patlama olduğuna dair, hı, haberler geçiyor. Dolayısıyla bu akşam vurabiliriz, yani vurulabilir mi diye sorduğunda bu akşam vurabiliriz ifadesini kullanmıştı. Bilmiyoruz.
2: Trump
0: bunu söylemişti.
3: Elinde askeri olarak bütün kartlar var. Evet. Yani deniz kuvvetleri hala bölgede. Hala bir ya da iki ondan sonra uçak gemisi bölgede. 14 frikateyn orada. Hı. Hala savaş uçakları orada. Yakıt ikmal uçaklarının 80 tanesi Avrupa'da. Ama onları 24 saat içerisinde tekrar Orta Doğu'ya getirebilir. O yüzden de istediği vakit elinde enstrüman çok. Hı hı. İstediği yerden istediği düğmeyi basma imkanı var. Bunu da unutmamak gerekiyor.
0: Buyurun.
4: Yani çok rahat görüş değiştirebiliyor. Kesin müzakere ediyor. Akşam bombalayabiliyor. Ertesi gün yine şey yapabiliyor. Yani o ne derece olacağını, şey yapacağını, tutarlı olabileceğini bilmiyorum. Ve bu aylardır devam ediyor. İki gün böyle, evet. iki gün öyle. Dolayısıyla şu anda tahmin etmek zor tabiatıyla. Ama NATO bildirisinde, zirve bildirisinde İran'a yer alması, hem Hürmüz'de geçiş serbestisi, hem nükleer silaha sahip olmaması gerektiği, bunlar tabii İran'a yönelik bütün NATO tarafından verilmiş önemli bir işaret
0: Peki,
4: oluyor.
0: Peki mesela yani tabii ki öngörebilmek biraz zor belki ama o ilk aşamadaki o mutabakat zaptının ilk aşamasında ki temel mantık 3 noktaydı. Saldırıların tüm cephelerde durması, Hürmüz Boğazı'nın kontrol yani geçişin o seyri seferin kesintisiz bir şekilde devam etmesi, bu anlamda İran'ın gereğini yapması, mayınları temizlemesi, Amerika'nın da ablukasını çekmesi kademeli olarak bunlardan bahsediyordu. Geri döner mi? Çünkü petrol satış yani geçişiyle ilgili tanınan muafiyetler ya da bir şekilde verilen izinler geri şekilde Varlıklar Fonu tarafından. Şimdi yeniden bir ablukanın geri dönüşünü bekler miyiz biz? Amerika açısından söylüyorum.
4: Avrupa'nın geri dönüşü.
0: Hayır, ablukanın.
5: Ablukasının.
0: Evet, askeri ablukasının o Hürmüz Boğazı'nda kurdu. Erken mi bunu bir şey söylemek için?
4: Yani tutarlı olmadığı için çok zor tahmin etmek. Yine bugün vereceğim dedi veya müzakereleri keseceğim dedi basın toplantısında. Yine de bakarız falan gibi bir ortada bir söz etti. Dolayısıyla o şey değil. Tabii Amerika'nın şikayeti Avrupalılar bize destek olmadı meselesi var. Ama bu bir 5. madde meselesi değil.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Müzik arası.

0: Yakın plana reklamların ardından devam ediyoruz. Sabah saatlerinde Amerikan Başkanı'nın NATO zirvesine girişte, liderler zirvesine girişte yaptığı açıklamada ateşkes benim için bitmiştir ifadesini kullandı. Sonrasında İran'ı bu akşam vurabiliriz ifadelerini kullanmıştı ve kısa bir süre önce İran medyası tarafından Bender Abbas'ta patlamalar olduğu yönünde bazı bilgiler geliyor. Yine Hürmüz'de tansiyon gergin. Biz de konuklarımızla konuşmayı sürdürüyoruz. Serkan Demirtaş.
1: Yani çok kısa tabii bu abluka meselesiyle ilgili olarak bugün yine bu konu gündeme geldiğinde Trump savaş bakanı artık eski savunma şimdi savaş bakanına dönerek soru sen nasıl ne diyeceksin diye hani Pete Hegseth de şey dedi yani ablukayı yeniden koyabiliriz getirebiliriz dedi. Bütün imkanlarımız elimizin altında. Hani bu eğer tırmanmaya devam edilecekse hani bizim de bunu yapacağımız belli. Zaten orada yani Trump da yani hani şey evet bu tırmanma bir şey ama biz netice itibariyle yani yine müzakere etmeye ve sonuca varmaya hazırlıklıyız diye konuştu. Yani hakikaten bir konuşma, bir cümlesi tırmanma, diğer cümlesi müzakere yaparız gibi böyle çok anlaşılabilir olmayan çerçevede ama hani benim anladığım şeyden çok sıkılmış. Yani bu müzakereler süresinde işte senin de biraz önce anlattığın o tablodan yani Amerikalılar çıkıyor bir şey ilan ediyorlar, anlaşmak üzereyiz. Bir saat sonra İranlılar çıkıyor. Yok öyle bir görüşme bile olmadı. Yani nereden çıkartıyor Amerikalılar diye. Biraz bundan Amerikan tarafının hani artık bıkkınlık yaşadığını görüyoruz. Bir boyutu da tabii İsrail'in de yani bu bölgede devam eden hani o istikrarsızlaştırıcı politikalarının hani İran'a etkisini görmemiz gerekiyor. Hem Lübnan'da hem Suriye'de son dönemde yeni bir hareketlilik içerisinde İsrail'de. Dolayısıyla yani yakın vadede öyle güllük gülistanlık bir Orta Doğu görmeyeceğiz. Hani umuyorum o ilk baştaki gibi yani çok boyutlu tam boyutlu bir askeri savaşa yeniden dönmeyiz diye umut etmek istiyorum.
0: Yani. Güldener ben de tam bunu soracaktım. Yani yeniden bir savaşa dönmek mi yoksa hani bu haliyle çatışmaların devam edecek, yer yer devam edecek olması mı? Çünkü mesela Cumhurbaşkanı'nın akşam saatlerinde soruldu bu soru. NTV ekibinden Deniz Tüysüz sordu soruyu. Gelgitler yaşansa da aklı selim galip gelmeli dedi. Yani gelgitler olarak da ifade ettiği bir nokta vardı. Hemen devreye giriliyor tabii böyle durumlarda diğer ülkeler ama yani gerçekten savaşmak istiyor mu iki tarafta yoksa hani bu ortam bu şekilde düşük yoğunluklu çatışmalarla devam eder mi?
2: Sanki düşük yoğunluklu çatışmalar devam edecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şu anda imkan ve yeteneklerini parça pinçik Asya'ya doğru kaydırıyor. Dolayısıyla buraya hakikaten o körfezi yapmış olduğu

0: askeri yığına çok daha fazla sürdüremez. Yani sürdürmenin imkanı ve yeteneği, parası var. O açıdan değil. Ama artık onların bir şekilde ya memleketine dönüp yenisi gelmesi lazım. Rotasyona girmeleri gerekiyor. Ya da bir sonraki görev yerleri olan Asya'ya gitmeleri gerekiyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde en azından düşük yoğunluklu bir müzakereyi ve bir savaşı tercih ettiğini ondan sonra anlıyoruz, görüyoruz. Çünkü hani İran'ı yok edebileceğim, yok edebiliriz diye bir ifadesi olmadı. Çok sert ifadesi oldu. Pislik dedi İran'a vesaire ama asla onları yok edeceğim demedi. Bundan önce o yönde bir ifadesi vardı. İran'ın da elindeki imkan ve yetenekler artık özellikle Amerikan çıkarlarını derinlikte vuracak nitelikte değil. Görüyoruz. Balistik füze kullanımı konusunda. Bu İran'ın, Amerika'nın Orta Doğu çıkarlarına zarar veremeyecek imkanı olmadığının bir göstergesi değil. Aksine ama onların da özellikle yine bu petrol fiyatlarının düşmesi, yeni içeride halkın biraz tepki gösteriyor olmasından dolayı bunu çok uzun soluklu sürdürebilir bir savaşa dönüştürmesi beklemiyor. Dolayısıyla şimdiki en azından değerlere göre ve yapılan açıklamalara göre taraflar müzakere etmek istiyor. Her iki taraftan müzakere elini yükseltmeye çalışıyor. Ama bunun düşün yoğunluklu bir savaş ile devam edecek. Paralelinde müzakerenin yapılabileceğinin bir intibası var. En azından şimdilik ama zemin çok kaygan ve her iki tarafta aniden iç politika sahikiyle 180 derece politikasını değiştirebildiği için çok böyle uzun soluklu projeksiyon yapmakta güçlük çekiyoruz.
1: Bir Tahran'a dönelim. Ali Çabuk bize anlatsın. Bir noktada daha patlama var. Anladığımız o ki medya bu bilgileri geçiyor. Ali, nedir notlar, ilk gelen bilgiler?
2: İlk basına yansıyan bilgiler Bender Abbas ve yine Sirik'te patlama sesi duyulduğuna ilişkin İran basınında son dakika bilgiler var. Dün de aynı noktada patlama sesleri duyulmuştu ve ABD'nin hava saldırısı gerçekleşmişti. Bu noktalardaki radar sistemleri yine Körfez'i, Boğaz'daki gemi hareketlerini gözetlemek için kullanılan kuleler, devrim muhafızlarına ait oradaki üsler hedef alınmıştı ve bu saldırılarda 8 İranlı asker hayatını kaybetmişti. İki de balıkçının hayatını kaybettiği bilgisi İran basınında yer almıştı. Ancak Trump'ın son tehdidi sonrasında bu gece için yeni bir saldırı bekleniyordu ve an itibariyle ülkenin güneyinde yine Körfez'e kıyısı olan Bender Abbas ve Sirik bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Bildirildi İran basınında, bu bilgiler yer aldı. Henüz daha fazla ayrıntı paylaşılmadı ancak söz konusu bölgenin sıklıkla hedef alındığını biliyoruz. Özellikle de Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketliliği noktasında, Boğaz'ın kontrolü noktasında Tahran yönetimi Körfez'e kıyısı olan bölgelerde yerleştirdiği gözetme kuleleri var. Bu noktalarda aktif radar sistemleri var. Bunların düzenli olarak belirli aralıklarda ABD hava saldırıları sonucu hedef alındığını daha önceki gerilimlerde de biliyoruz. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi'nin devlet televizyonu az önce açıklamaları oldu. Hürmüz Boğazı'nda ABD Umman üzerinden yeni bir rota tesis etmeye çalışıyor. Fiili bir durum oluşturmaya çalışıyor. Bu mutabakata aykırıdır dedi Dışişleri Bakan Yardımcısı. ABD güçleri gemileri Umman rotasını kullanmaya zorluyor ifadesini kullanıyor. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde yeni bir deniz taşımacılığı rotasının oluşturulması ABD'nin Umman'a yaptığı baskı sonucu gerçekleşmiştir ifadesini kullanıyor. Müzakere heyetinde de yer alan Dışişleri Bakan Yardımcısı. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nda alternatif bir rotayı kabul etmeyeceğini, savaş öncesi şartlara Boğaz'ın dönmeyeceği konusunda ısrarcı ve bunun neticesinde de Boğaz'da gerilimin yeniden arttığını görüyoruz. Bir taraftan da Deniz Hamiley'in cenaze merasimleri devam ediyor. Irak'taydı, yarın Meşe'de götürülecek ve burada da defnedilecek. Bunu da hatırlatalım. Çünkü İran'ın önemli yetkilileri, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Irak'ta bu cenaze merasimindeler Deniz.
1: Ali Çabuk aktardı son notları. Yine yeni bilgiler oldukça alacağız. Kemal Öztürk, bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında yine önemli bir nokta. İran'la ilgili konuşurken özellikle sabotaj ifadesini de kullandı zirve açılışında. Yani İran'da yaşananları, yani bir şekilde o müzakere süreçlerini, yani aslında İsrail'i biraz işaret etti isim vermeden. Ne dersiniz? Yani hep böyle bir iyiye giderken başka bir denklem devreye giriyor. Hep İsrail'i konuşuyoruz ama bundan sonra nasıl işleyecek süreç sizce?
3: Şimdi Ukrayna-Rusya savaşının bitmesini Amerika istemez fikrim gibi İran-Amerika anlaşmasını İsrail istemez. Yani bu belirsiz, bu kaotik, bu tehdit unsuru olabilecek, Trump'ın sözlerini yere vuracak, Trump'ın karizmasını çizecek her türlü girişim, her türlü İran-Amerika arasındaki her türlü başarısızlık görüntüsü İsrail'e faydadır. Bu son olayda ben İsrail, İran içerisinde bir hattın aktif olduğunu düşünüyorum. Bu ekip, aşırı radikal olan bu ekip artık operasyonel olarak da bir şeyler yapıyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesinin ismi Payidari adı verdikleri İran'ın en radikal muhafazakar kesiminin sistem içerisinde çok güçlü aktörleri var. Aynı zamanda çok güçlü sermayeleri var. Bu ekip anlaşmaya en sert tepki veren ekipti. Hatta şu andaki devrim lideri Müşteba Hamene'in vermemesi için açıklamalar yaptılar. Açıktan açıklamalar yaptılar. Hiçbir zaman Hamene'ye böyle bir şey yapmamışlardı, babasına. Ve mevcut rehber, benim de gönlüm razı değil ama Pezeşkiyan ve diğer arkadaşlar böyle olabileceğini düşündüler diyerek onları ateşe attı. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? İran'da Tahran sokaklarında Arakçı geçerken taşlanıyor. Aleyhine slogan atılıyor. Mesela Hamene'nin cenazesi götürülürken Hamene, Arakçı ve eski meclis başkanının aleyhine sloganlar atılıyor. Bu kadar aleni bir şekilde ortaya çıktı. Körfez'de gemileri vuranlar bu hattın temsilcileri bana göre. Bu hat savaşın bu şekilde bitmesini istemiyor ve o gemiler vuruldu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Meclis, İran Meclisi'nde Güvenlik Konseyi Başkanı Azizi bir tweet attı. Herkes İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yeni statüsünü kabul etmek zorundadır. Bu ne demek yani? Bu anlaşmayı tanımıyorum demektir. Bu anlaşmayı uygulamıyorum demektir. Diyen kişi de sokaktaki biri değil. En önemli komisyonlardan birinin başkanı. Şimdi bu son olayda ben İran'ın böyle hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu hattın İsrail'e linkleri olabilir mi? Bana göre olabilir. Aktörlerin ilişkide olduğu kişileri etkileyen, devrim liderinin ensesindeki fotoğrafı çekecek kadar işin içine girmiş bir İsrail var. Türkiye'ye de füze attırabilir, Azerbaycan'a da füze attırabilir, Körfez'de gemide vurdurabilir artık. O nedenle işler daha fazla karmaşık hale geldi. Şimdi dün ben Trump'ın açıklamasından sonra biraz korktum.
1: İstihbarat raporları açıklaması.
3: Hayır, İran'a bu kadar aşırı yüklenmesinden sonra NATO ile oturacağı masada NATO'yu bu işin içerisine girmeye zorlar mı diye biraz ürktüm. Rutte'nin basın toplantısında bu soru soruldu kendisine. Evet. Onun açıklamasından da biraz korktum. Yani faydası olacaksa NATO bu işin içerisine girer dedi. Biliyorsunuz çok konuşuyor Rutte, bir de öyle tiyatral konuşuyor. Genellikle de çevirmek için, cevap vermemek için bunları yapıyor ama sonra bu söylediğini unuttu. İleriki bir soruya cevap verirken de ya orası İran, Hürmüz, NATO'nun kapsam dışında diyerek asıl kafasındaki şeyi açığa çıkarmış oldu. Ben sonuç bildirgesinde İran vurgusunu veya Hürmüz vurgusunu, yani retorik olarak gördüm, öyle çok önemli görmedim. Korktuklarım da başımıza gelmedi. Fakat tablo şöyle bir şey. Mesela Trump şu anda Amerika vuruyor. Yarın da vurdu. Öbürsü gün de vurabilir. Zaten Şubat ayından beri vuruyor. Sonucu değiştirmiyor bu. Çünkü Amerika'nın bir akıllı başında planı yok. Yani plansız, zaten hatırlarsanız savaşın başında stratejisi olmayan savaş diye Amerikalılar manşet attı bunu. Halen bana göre stratejisi yok. Bir de başına bela açıyor. Hürmüz gibi yeni bir belası var yani. Nükleer işin içinden çıkması çok kolaydı zaten. Zaten bu son anlaşmada da her şey savaşın öncesine dönmüş oldu. Hürmüz hariç. O zaman bu savaşı niye yaptı Amerika? Bilmiyor niye yaptığını. İsrail başına bela etti, şimdi işin içinden çıkamıyor.
1: Sayın Büyükelçi, NATO daha fazla destek vermek zorunda kalabilir mi? Öyle bir sürece gidebilir miyiz? Eğer diyelim ki yeniden bir topyekün savaşa dönüldü, o hataları yapmayayım der mi?
4: İran bağlamında bahsediyorum.
1: İran bağlamında, evet.
4: Hürmüz Boğazı. Sayın Öztürk gayet etraflıca anlattı esasında durumu. Bence NATO... Tabii Amerika'dan suçlamalar geldi Avrupalı müttefiklere, en azından yani rahatsızlığını belirtti, beni desteklemediler diye. Öbür taraf, bu zaten 5. madde obligasyonu, mecburiyeti taahhüdü değildir dedi. Fakat yavaş yavaş işte bir hareketlenme olacak. İşte bu mayın taramalarda katkıda bulunuruz şeklinde. Artı dediğim gibi biraz önce buranın, yani Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının neticede ucu Avrupa'ya da dokunuyor. Küresel ekonomiye de dokunuyor. Enerji zincirlerine, ulaşım hatlarına dokunuyor. Dolayısıyla bir şey yapabilirler. Ama yine de NATO olarak yaparlar mı bilemiyorum. Çünkü yani bunu teşvik ederler. Ülkeleri, üyeleri tek tek buna destek olmaya.
1: Ama çünkü ulusal malum, bazda destek olur diyorsunuz.
4: Yani malum çok eski bir örnek ama Amerika'nın Vietnam macerasında da hani herhangi bir veya Vietnam angajmanında hiçbir Avrupa ülkesi buna destek vermek mecburiyetinde hissetmedi kendini. Alan dışı diye tamamen. Yani o mantık yine olabilir ama dediğim gibi yavaş yavaş Avrupa'yı da etkilediği için bu konuda, bir de işin nükleer boyutu var tabii. O meselede de baskı, hani nükleer yetenek kazanması, silah kazanması, o da yani bölgeyi sarsar. Bir de NATO'nun yine son olarak 360 derece teyit ettiler. 360 derece derken yani sırf doğudan gelen tehdit değil, aynı zamanda güney, yani sırf kuzeyden diyelim gelen tehdit değil, doğudan ve güneyden gelen tehditler de bizi ilgilendirir şeklinde bir yaklaşıma yavaş yavaş dönüşme var. Dolayısıyla şu anda askeri bir harekat, herhangi bir önleme harekatı NATO tarafından planlanarak yapılmasını ben beklemiyorum. Veya oraya bir savaş grubu gemisi gönderilmesini.
3: Sen birkaç bir şey sorabilir miyim teknik olarak? Şimdi NATO, orası NATO toprakları değil diye hani Rutte bugün onu söyledi. Peki İran bize füze attı bizim topraklarımıza. O mekanizma çalıştırılabilir miydi NATO'da?
4: Türkiye sanıyorum onu bilerek çalıştırmak istemedi. Evet. Zaten onlar da etkisiz hale getirilmişti. Çünkü netice itibariyle hani Türkiye orada bu işin sona ermesini istiyor. Daha kızışmasını, ağırlaşmasını istemiyor diye düşünüyorum.
0: Ama enstrümanlar vardı. Washington Anlaşması'nın 4. maddesi çerçevesinde istişare talebinde bulunabilirdi. Ardından ihtiyati tedbirlerin artırması yönünde bir talep olabilirdi. Türkiye'nin ilk olarak bu şeyden biri olan TAMT, Tailored Assurance Measure, yani ihtiyati tedbir paketi var. Onun artırılması gündeme gelebilirdi. Hakeza şu anda İspanyolların Türkiye'de bulundurduğu hala Patriot Pak 1B var. Ona ek olarak bazı devriye isteyebilirdi ama Türkiye gerilimi arttırmaya yönelik olarak değil. Ondan sonra hakikaten bir an önce sükutun sağlanması için provokasyona neden olabilecek, yanlış anlaşılmaya neden olabilecek hiçbir girişimde bulunmadı.
4: Ayrıca tabii bir de şey teorisi var, hani onu başkaları mı attırıyor, yani İran'ın yetkilileri değil veya orada bahsettiğiniz gibi görüş ayrılığı olan gruplar var. Dolayısıyla hani İran'ın topyekün hükümet veya yönetici kanadının bir hareketi olmayabilir düşüncesi de var ilaveten.
3: Ben bu 5. maddeye de pek güvenmiyorum bu arada. Yani ülke olarak hani Allah korusun bir şeye girsek ben 5. madde aktive oldu. Avrupalılar bizim yanımızda savaşa gireceğini de hiç düşünmüyorum. Yani en tipik örneği Suriye devriminden önce sınırımızdan Suriye'den IŞİD, PKK, DHK, aklına gelecek bütün örgütler topraklarımıza füze attılar. Yani kiliseye gittim ben füzeler düştüğü zaman. Yani topraklarımıza füze yağdı neredeyse. Hiç de NATO kımıldamadı yani.
1: Bir tek herhalde.
4: Yalnız,
1: buyurun.
4: Çok pardon. Yalnız yani bu şey füze atılması vesaire 5. maddenin karşı çalıştırılması esasında stratejinin ana sütunu dediğim gibi caydırıcılık ve savunma. Caydırıcılık yani bunu önleme daha önemli. 5. maddeyi işletmekten mühim olan 5. maddenin işletilmesine gerek kalmayacak bir sağlamlık durumunda diğer tarafları caydırmak. Ama belirli böyle bir hükümete bağlı olmayan grupları caydırmak daha zor tabiatıyla. Onlara karşı önlem almak
3: gerekiyor. O zaman patriotları da hatırlarsanız en büyük kriz zaten o zaman olmuştu. Yani sınırlarımızda bütün bu problemler yaşarken yani patriot vermediler, bir kısmını da çektiler. Öyle bir karman çorban bir ortam oluştu. Yani NATO'nun ben Türkiye tutumunu hep ikircikli buluyorum. Yani sağlıklı bulmuyorum da bu zirveden sonra yani gördüğümüz şey Türkiye'nin gücünü, potansiyelini sahip olduğu işte ordusu, savunma sanayi, nüfusu vesaireyi artık mecburiyetten görmek zorunda kalıyorlar. Yani NATO'yu büyüteceğiz, şey güçlendireceğiz, Türkiye'ye mecbur ihtiyacımız var diyen Avrupa liderleri var en azından. Hani onlar artarsa sayıları bize karşı o ikircikli tutumlardan da mecburen vazgeçmek zorunda kalacaklar yani. Evet.
1: Amerikan basınından Axios haber sitesi ABD ordusunun İran'a saldırılar düzenlediğini yazıyor. Bunun bilgisini de paylaşmış olalım. İran medyası da Çabahar ve Kunarek şehirlerinde patlama seslerinin duyulduğunu ifade ediyor. Daha önce Bender Abbas hava savunma sistemleri Bender Abbas'ta düşman hedeflerine müdahale etti diyerek İran medyası anlaşılan o ki gönderilen bazı füzelerin etkisiz hale getirildiğini bu vesileyle duyuruyor. Ama tabii Amerika tarafından net bir bilgi yok. Sirik'te ve Bender Abbas'ta patlamalar duyuluyor.
3: Çok küçük bir şey unuttum müsaadenizle İran konusunda.
1: Serkan'a döneceğim.
3: Kusura bakmayın. Hameneyn defnedilememesini kaşırıyoruz biz bu NATO zirvesinde. 6 gündür dolaştırılıyor. Şimdi de Irak'a gitti. Necef'e gidecek, Kerbela'ya gidecek, geri dönecek, Kum'a gidecek. Sonunda Meşe'de de. Yani inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir cenaze nasıl suistimal edilebilir? Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Yani gerçekten çok ibret verici bir. Cenazede taziye gelen liderlere göre ayetler seçiyorlar. Utanç verici. Kur'an-ı Kerim'i böyle bir siyasi mesaj vermeye alet etmek utanç verici. Hı hı. Ama ben hayretler içerisinde takip ediyorum cenazeyi. Irak'a gittiğini duyunca inanamadım. Hı hı. İran'daki gazetecilere mesaj gerçekten gitti mi diye. Hı hı. Sadece bir yere de değil, orada Kerbela'ya gidecek, törenler yapılacak. İnanılmaz yani gerçekten.
1: Bütün Şiiler açısından önemli olan kentler de Irak'ta olacak. Ve Cuma günü yarın 9'u Meşhed'de İran'da toprağa verilecek diye biliyorum.
3: İnşallah.
1: Serkan Demirtaş, bütün bu tartışmalar içerisinde Hürmüz Boğazı'nda bireysel adımlar hangi ülkeler sanırım İngiltere ve Almanya demişti.
3: İngiltere ve Fransa'nın girişimi var ama yani oraya gelmeden şeyi söylemek lazım. Yani hakikaten Orta Doğu'da büyük bir şekil değişikliği var ve bu 7 Ekim 2023'ten itibaren başlayan bir süreç. Maalesef burada Netanyahu'nun önce Joe Biden yönetimini, şimdi Donald Trump yönetimini istediği gibi şekillendirdiği, istediği politikaları uygulaması için bir kalıba soktuğunu ve onu bir savaş yaratacak şekilde kullandığını görüyoruz. Hı hı. Hani bu
5: Amerikan basınında çok kapsamlı analizler çıktı. Sadece İran savaşı değil. Yani Hamas'la Gazze'de İsrail'in yaptıkları karşısında hani Washington'un nasıl manipüle ettiği, Biden yönetimini nasıl hani sözlerle işte 3 ayda bitireceğim, 6 ayda bitireceğim diyerek hani sonu gelmeyen bir savaşa sürüklemesi. Onun ardından aynı politikayı, manipülasyonu Trump tarafından uygulaması ki Trump daha bu politikaya daha teşne bir lider. Dolayısıyla hakikaten yani Netanyahu'nun zihninde oluşan kaotik bir Orta Doğu mimarisini Trump eliyle uyguladığını görüyoruz. Yani 28 Şubat'ta bu savaş başladığında iki tane temel amaçları vardı. Bir nükleer silahtan arındırılmış İran, bir de rejim değişikliği. Hani her ikisine de ulaşılamadığı gibi elde bir büyük bir Hürmüz Boğazı problemi ortaya çıktı. Şimdi son İran'ın saldırılarında, tankerlere saldırılarında anladığımız kadarıyla bu boğazı kullanmak isteyen tankerlere hani Oman kıyılarına daha yakın alternatif bir rotayı kullanmaları telkin ediliyor, salık veriliyor. Bu da tabii İran'ın istediği bir durum değil. Hani kazandıkları statükoyu devam ettirmek ve işte sizin de ifade ettiğiniz gibi yani elde edilen bir kazanımı niye bırakalım şimdi Hürmüz Boğazı ile ilgili? Yani çok önemli bir aslında
3: kozu,
5: bir tartışma.
3: Kozu kaldı elinde.
5: Sadece yani. Kozu bu ilel evet eğer buradan para almaya başlarlarsa tankerlerden yılda 30-40 milyar dolarlık bir gelire belki oturacak İran tarafı. Hı hı. Ama tabii buna müsaade etmemesi gereken, bekleyen uluslararası bir toplum da var. Türkiye'de aynı toplumun bir parçası ve bu Hürmüz Boğazı'ndaki durumun savaş öncesi koşullara dönmesi gerektiğini söylüyor. Hı hı. Ve bu mayın misyonuna, mayın temizleme misyonuna Türkiye'nin de katılım göstereceğini ifade etmesi bence çok önemli. Hı hı. Bu daha şu anda oluşmakta olan bir süreç. Eğer Türkiye'de hakikaten buraya kendi gücüyle böyle bir katılımda gösterirse hı hı. hakikaten çok ilginç bir tablo oluşacak. Hı hı. Ama dediğim gibi yani hakikaten Netanyahu politikaları masada kaldığı sürece onlar iktidarda kaldığı sürece Orta Doğu'nun bir krizden diğerine, bir savaştan diğerine sürüklenmesi olağan bir sonuç olacak.
1: Şimdi Amerikan ordusundan da ilk açıklamalar geliyor. ABD güçleri İran'a karşı yeni saldırılar gerçekleştirmiştir diyor ABD ordusu. Bu saldırılarla İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetlerini daha da zayıflatmak amaçlanmaktadır diyor. İran'ı ticari gemilere ve sivil mürettebata karşı son dönemde sergilediği haksız saldırganlıktan sorumlu tutmaktayız ifadeleri de kullanılıyor. Bakalım yani bitmiş bir saldırı mı yoksa devam edecek bir saldırı mı? Buradan çok anlamıyoruz ama genelde bu saldırılar ve patlamalar olduktan sonra hemen hızlıca bazı açıklamalar, teyitler yapılıyor. Gülden Ersoy'un bir garip durum. Şimdi Donald Trump basın toplantısında özellikle İran'ın ölüm listesinde birinci sırada olduğunu söyledi. Zaten istihbarat raporları çok tartışılıyordu. Ankara'ya yeni uçakla gelmişti. Fakat o uçakla dönemedi. Yani daha önceki eski uçağı Air Force One anladığımız o ki Ankara'ya geldi. Bu soru da Amerikalı gazeteciler tarafından soruldu. Bir risk mi gördünüz, bir tehdit mi var diye soruldu. O da hayır işte Avrupa'da bazı noktaları, bazı üsleri gezdireceğiz. Yani gidecek orada askerlere göstereceğiz ve bu uçağı tanıtacağız diye kamufle ederek bunu izah etti. Hakikaten ya hatta şunu da söyledi. TikTok'ta birinci sırada olmayı daha çok tercih ederim ama İran'ın ölüm listesindeyim de dedi. İsrail istihbaratı, İran, zaten Amerikan istihbaratı birlikte mutlaka paylaşımlar da yapıyorlardır. Yani garip bir tablo buradan uçağa, yani bu izah mesela seni ikna etti mi?
0: İkna etmedi ondan sonra ama diğer taraftan da eski uçağı, yani yeni uçağıyla geldi, eski uçağıyla gidiyor. Tablo bu.
5: Bir de bu eski uçak da Ankara'ya aynı heyetle mi geldi yoksa...
1: Hayır, o ilk ya bizim bildiğimiz Yeni uçak indi ve tek uçak oydu.
5: Evet. Yani demek ki bu saldırılar olduktan sonra ihtiyaten onu Amerika'dan buraya mı gönderdiler?
1: Evet. Genelde, muhtemelen öyle oldu galiba.
0: Tabii genelde ihtiyaten her zaman bir ikinci uçak geliyor, bir özel uçağı oluyor gibi. Bu uçakta, yeni uçakta şu hususu bilmiyoruz. Acaba Katarların ona hediye etmiş olduğu yeni uçak içerisinde komuta kontrol ve füze ateşleme yetkisiyle ilgili olarak gereken düzeyde situation room'u var mı? O olay yeri, durum değerlendirmesi, yoksa o sadece eski uçaklarda mı, henüz bu uçağa koyamadılar mı? Bunu tabii teknik olarak bugün bilmiyoruz ama yarın Amerikan basını hakikaten 2, 3, 4 gün sonra hangi sahikle eski uçağına bindi, hangi sahikle yenisine binmedi, nedir sıkıntı, onun teknik açıklamasını mutlaka getirecekler ama hakikaten sanki böyle bir dağınıklık var ve sanki bir hani parça başı iş yapılıyormuş gibi. Bizim meslekte çok tabiri caizdir bu. Bir sabah polis adliye haberi yapar, öğleden sonra belediye haberi yapar, akşamda atıyorum Ankara Gücü spor haberi yapar gibi. Yani böyle 40 telden değişik şekilde, değişik açılardan yapıyor ve dolayısıyla öngörü ya da hakiki sahik ne arkada onu öğrenemiyoruz.
3: Uçağı üstleri gezdirmek ne mesele, ben anlayamadım.
1: Yok orası. Yani şöyle, şimdi bu uçağı ilk geçtiğimiz günlerde tanıttı biliyorsunuz. Yani bayağı bu uçağı tanıtmak için bir program yaptı. Dolayısıyla bunu bir de Avrupa'daki üslerdeki askerlerimiz de görsün, onlara da tanıtalım, gösterelim demek için.
0: Çünkü şu anda yaz aylarında sıklıkla air show'lar yapılıyor. Örneğin bizim Türk Yıldızları Belçika'daydı. Navy Day yapılıyor, Deniz Günleri yapılıyor, Bahriye Günleri yapılıyor. Orada da yine bizim Oruç Reisi Fırkateyni Belçika'daydı, Hollanda'daydı, Almanya'ya gitti. Dolayısıyla yaz aylarında air show'lar, hava gösterileri yapılıyor ki belki hakikaten Rammstein gibi, Spangdalen gibi üslerde böyle bir gösteri pekala olabilir ama yani hakikaten inandırıcı olması için ve kendisinin eski uçağıyla dönüp yeni uçağını arkadaşlar bir böyle çok diğergam bir şekilde, eğer Farsça bir kökenli bir kelime kullanacaksak, diğergamlık yapacaksa hakikaten bir soru işareti yok değil akıllarda.
3: İran'da bu gelişmeler olması nedeniyle Tahran'dan bizi izleyen bir gazeteci arkadaşımız mesaj atmış. Cenaze Irak'ta mahsur kalmış. Pezaşkiyan çünkü orada cenazeyi o götürdü. Bu yeni durumdan dolayı cenaze dönemiyor. Yarın sabah 6'da Meşet'te cenaze namazı kılınıp defnedilecekti. Dönemiyor şimdi. Orada kaldı. Hava sahası riski nedeniyle uçamamış Pezaşkiyan gibi.
1: Bu olaylardan dolayı kaldı. Anladım.
3: Tamam. Saldırı oldu ya Amerika
1: tarafından.
3: Yok tarafında.
1: Anladım. Ben acaba başka farklı bir sayık mı var gibi düşündüm. Hayır. Peki. Şimdi özellikle bundan sonraki süreci de biraz konuşalım. NATO çerçevesi içerisinde. Sayın Büyükelçi, size bir döneyim. Artık yavaş yavaş biraz programın sonlarına doğru da geliyoruz. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde belki uzun bir vade oldu ama bütün bu Orta Doğu'daki savaşlar, gelişmeler, Asya Pasifik nasıl bir projeksiyon, daha doğrusu o projeksiyonu belki biraz biliyoruz ama hedeflere ulaşma konusunda ne kadar başarılı bir NATO göreceğiz?
3: Bir soru da ben ekleyebilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
3: Sizin sonuç bildirgesinden ve süreçlerden gördüğünüz, yani NATO'da büyük bir değişim olacak, NATO'da şöyle olacak, NATO'da böyle bir beklenti vardı. O oldu mu sizce?
4: Şöyle ki, NATO'da bir değişiklik beklenirken temel değişiklik, yani kolektif savunma bir örgütü olması, yani bizimize saldırı hepimize saldırılır diyen temel caydırıcılık ve savunmaya dayanan niteliği değişmeyecek şu anda göründüğü şekliyle. Ama giderek bunun içinde Avrupa'nın rolünün artırılması, Avrupalı müttefiklerin işte katılım paylarını ve savunma harcamalarını yükseltmeleri, NATO'nun yavaş yavaş daha çevresel güvenliğe daha vurguda bulunması veya bundan kaçınmaması 360 derece adı altında, bunların daha da gelişeceğini göreceğiz. Burada benim için en büyük soru, esas bir zamanlar Gorbaçov ve Yeltsin döneminde Rusya ile de ilişkilerin geliştirilebileceği, işte diğer ülkelerle Partnership for Peace vardı, Rusya ile yani barış için ortaklık vardı, Rusya ile ayrı bir program yapılmıştı, işbirliği senedi imzalandı, işbirliği programı konseyi toplandı, Moskova'ya gidildi vesaire. O alanda yine Trump o alanı tekrar kullanabilecekmiş gibi işaretler veriyor zaman zaman. Ama bu Putin'le olur mu, olmaz mı? Daha ileri bir yönetimle mi olur? O da çok spekülasyona açık bir konu tabiatıyla. Ben NATO'nun ama temel görevini sürdüreceğine hala inanıyorum.
0: Bu hususla ilgili olarak bir eklemede bulunmak istiyorum. NATO'da eskiden başat görevler Amerikalılara aitti. İstihbarat, savunma planlama, harekat gibi, savunma yatırımı gibi. Askeri komitede her zaman bir Avrupalı ama askeri komite başkan yardımcısı her zaman bir Amerikalı idi. Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı her daim Amerikalıydı. Onun Amerikalı kalması öngörülüyor halen. Çünkü eğer bir nükleer savaş ya da bir cevaba gidecekse buna yanıt verebilecek tek bir ülke var. Amerika Birleşik Devletleri. Herhangi bir başka bir ülkenin askeri orada ABD adına nükleer kuvveti kullanacak nitelikte değil. Çünkü onu yapmak için ABD başkanından kimse o gün veya sarayın kiracısı ondan icazet almak gerekiyor. Bir Alman, bir İspanyol ya da bir Portekiz subay oturup Beyaz Sarayı arayamaz. O yüzden o hep Amerikalı. Ama şimdi NATO yazmanlığında kilit noktalarda görevler eskiden Amerikalılardayken şimdi Avrupalılara devrediliyor. Almanlara, Finlandiyalara, savunma yatırımlarından sorumlu kişi çok uzun süre ya Amerikalı ya Fransızdı. Şimdi Finli oldu mesela. Örneğin Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı'nın yanı sıra dönüşümden sorumlu komutanın başkan yardımcısı ve Brüksel'deki temsilcisi İsveçli oldu mesela.
1: Lisa Kerr. Son iki üye epey hızlı girmiş.
0: Ve oldukça hızlı girdiler. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı muhafaza ediyor ama savunma planlamayı yapmıyor artık. Siyasi işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı Amerikalı oldu mesela. Harekatlardan sorumlu genel sekreter yardımcısı Alman oldu mesela. Amerikalıydı. O yüzden de yavaş yavaş NATO'nun içerisindeki askeri yazmanlık, askeri komitedeki görevler hepsi yavaş yavaş Avrupalılara devrediliyor. Harekat içerisinde, yani komuta yapısı içerisinde 3-4 tane Amerikalı var. Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri. Artı SOCOM, yani Özel Kuvvetler Komutanı da yine Amerikalı. Ama onun altında baktığınız vakit müttefik, ondan sonra GFC'leri, müttefik güç komutanlıklarına hepsi Avrupalı oldu. Avrupalı dediğim işte İngiliz, İspanyol, İtalyan, Türk, Alman gibi. Ve bu yavaş yavaş o kademeyi de olur inecek. Dolayısıyla NATO'nun Avrupalılaşması bu anlamda da Avrupalılaşacak. Yani komuta kademesi ve işleme tarzı açısından da.
1: Peki. Bir yine reklam arası vereceğiz. Bir taraftan NATO zirvesinin sonuçlarını konuşurken diğer taraftan gözümüz kulağımız İran'da. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri yeni bir saldırı yaptı İran'a. Mutabakat metni ateşkes içeriyordu. Ateşkes benim için bitmiştir ifadesini kullanmıştı Donald Trump. Akşam saatlerinde, yani bu gece vurabiliriz dedikten birkaç saat sonra da bu saldırı gerçekleşmiş oluyor. Biz bir reklama gidelim. Sonrasında tüm sıcak bilgilerle yeniden burada olacağız. Yakın Plan'ın son bölümünde.

0: NATO zirvesi özel yayınıyla Ankara'da yapılan zirvenin ardından bir ZEV raporu alıyoruz aslında bakacak olursanız. Neler konuşuldu, sonuç bildirisinde ne çıktı? Biz bunları konuşurken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yeniden çatışmalar başladı. O bölümde de kalmıştık aslında bir taraftan NATO bildirisini konuşurken. Serkan Demirtaş, madem öyle biraz programın başına dönmüş gibi olduk, evet. Ama izleyicilerimiz için bir genel o zaman değerlendirme yapalım. Sen nasıl
1: Şimdi senin yorumlar? En son sorduğun soru bu projeksiyon özellikle NATO çerçevesinde belki şuna vurguda bulunmamız lazım. Yani sonuçta NATO'yu da Avrupa Birliği'nde oluşturan ülkeler, ulusal yapılar ve bu ülkelerin siyasi eğilimlerinin nereye doğru aktığını iyi görebilmemiz lazım. Burada özellikle son 10 seneye baktığımızda hem ekonomik daralma hem göçmen meselesi yani Avrupa siyasetinde alışık olmadığımız tabloların ortaya çıkmasına sebep oluyor ve bu kendisini biraz daha böyle popülist ve hatta aşırı sağcı olarak tanımlayan partilerin güç kazanmasını ve siyaseti tamamen etkilemesine yol açıyor. Şimdi seneye Fransa'da seçimler var. Orada aşırı sağın Le Pen hareketinin yine bir kuvvetli bir duruşunu göreceğiz ki hani Le Pen'in siyasi yasayla ilgili son iki günde gelişmeler oldu mahkeme kararlarında. Tekrar seçimlere girme olasılığı arttı gibi görünüyor. Aynı şey İngiltere'de öyle. Yani Reform Partisi, Nigel Farage muhtemelen bundan sonraki seçimlerde İngiltere'de başbakan olması söz konusu olacak bir adam. Ki Nigel Farage'ın İngiltere'deki Rusya'nın 5. kolu olduğu ben söylemiyorum, İngiliz basını yazıyor, çiziyor. Bununla ilgili raporlar ortaya çıkıyor. Yine Almanya'da AfD'nin yükselişi var. Dolayısıyla yani Avrupa siyasetinin geleceğine baktığımız zaman hakikaten ne Avrupa Birliği ne NATO politikalarını bizim bugünden sarih bir şekilde görmemiz mümkün olmaktan uzaklaşıyor. Bu son dönemde Rusya'nın Avrupa'daki aşırı sağlı dirsek teması, hatta onları açıktan desteklemelerinin de burada önemli bir payı olduğunu görüyor olmamız lazım. Dolayısıyla biraz böyle bize muğlak bir gelecek sunan bir durumla karşı karşıyayız. Keza Amerika için de aynı şey. Hani Amerika'da da 2028 seçimleri Trump girmeyeceğini düşünürüz ama yani belki koşulları zorlayıp bir adaylık daha mı yapar, yoksa kendisinden daha popülist, daha böyle agresif birisini mi ön plana koyar Amerikan cumhuriyetçileri? Ben Amerikan politikalarında da hakikaten eskiye dönüş olacak mı çok emin değilim baktığımız zaman. Dolayısıyla bu Batı ittifakını oluşturan önde gelen ülkelerde geleceğe dönük böyle kaygı verici siyasi gelişmeler gözlemliyorum. Bunun da temel nedenleri tabii yani sosyoekonomik sebepler. Bu sosyoekonomik sebeplerin de ortadan kalkmasına neden olacak değişiklikler ortada yok. Göçmen sorunu giderek artıyor. Hani ekonomi hane halkı üzerinde kişi başı gelirlerde belki şey gibi görünüyor ama hakikaten hani alt seviyelerde yani Avrupa'da da büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya durunuyor. Dolayısıyla bu politikaların, güvenlik politikalarının böyle siyasi değişimlerden nasıl etkileneceği büyük bir bence soru işareti.
0: Unutmadan geçmeyelim. Bir taraftan biz programın başında siz külliyedeyken NATO 3.0 ve işte 360 derece artık tehditlere ya da yeni risklere karşı kendisini yenilemeye çalışan bir NATO çerçevesini konuşmuştuk. Aynı zamanda işte en yakın sorunlardan bir tanesi Orta Doğu'da yaşanan savaş. Suriye Savaşı'ndan yeni çıkıldı. İran'da devam eden bir savaş var. Orta Doğu İstanbul İşbirliği Örgütü de bu toplantıya bir şekilde davet edildi. 2004 yılında NATO'nun Orta Doğu ile irtibatı kuvvetlensin diye oluşmuş bir gruptu, çağrıldı. Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları vardı. Şara'nın gelmesi çok enteresandı Suriye Devlet Başkanı'nın. Bunu nereye koymak gerekir? Donald Trump'la da görüştü, Cumhurbaşkanı'yla da görüştü. Bir gün önce Fransa Cumhurbaşkanı Suriye'ye gidip oradan Ankara'ya geldi. Nasıl gördünüz bütün bu trafiği?
2: Şimdi benim NATO ile ilgili ve bu gelişmelerle ilgili şöyle bir kaygım var. Şimdi Avrupa'nın içine düştüğü sosyopolitik problemler radikalizmi körüklüyor. Bunun temel nedeni gelir dağılımı ve ekonomik problemler. Bu aşırı sağa tetikliyor. Aşırı sağda iktidarlar değişince daha fazla baskı oluyor. Bir karman çorman bir hale geldi Avrupa. Peki böyle bir ortamda, yani Avrupa ekonomik sıkıntı çekerken, gelir dağılımında problemler yaşarken, enflasyon artarken NATO nasıl 800 milyar dolar bir bütçe meydana getirecek? Yani bu ülkeler gayri safi milli hasılalarının ayırdıkları payları arttıra büyük bir para oluşturacaklar. Daha zorlaştıracak onların ekonomilerini.
3: Tabii bu böyle bir spiral işte. Yani hani
2: kısır döngüye giriyor,
3: evet,
2: yani.
3: Hani güvenliğe şimdi para harcadıkça bu sefer
2: o nedenle hani gerçekleştirilebilir kısmını yani soru işareti koymak lazım. Gerçekten bunu yapabilir mi Avrupalılar? Ondan çok emin değilim. Şimdi Avrupa'nın kuzeyinde ve güneyindeki bu akut problemler bu zirvenin içine, yani mündebiç derler eski deyimle, yani içine girdi. O yüzden de hani Şara'yı zannediyorum Türkiye biraz aracı oldu Trump'la görüşmesi için, İsrail tehdidinden dolayı görüştürdü. Yani sürekli tırtık tırtık toprağını alıyor Suriye'nin. Yerleşimciler geliyor, bilmem ne oluyor. Yani bir virüs gibi girdi Suriye'nin bazı bölgelerini ve işgal etti yani. Bu görüşülen konulardan bir tanesi bu. Yani İsrail'i durduramıyor. Adamcağızın askeri gücü yok. Trump'a bunu söyletmesi için Türkiye böyle bir aracılık yaptı ve Trump'a söylediler ne kadar durduracak, ne kadar hani işgal ettiği yerden çıkmasını istiyor, tehdit olsun istemiyor. Ülkede yani bir istikrar kurmak için İsrail tehdidini önlemesi lazım. Bunu bir tek Amerika engelleyebilir. Yani başka kimse de engelleyemiyor maalesef.
0: Lübnan konusunda Şara yardımcı olabilir. Yani ABD başkanının kullandığı şey neyi kastetmiş olabilir?
2: Yani o Hizbullah'la savaşmasını istiyor açık açık. Yani akıl alır gibi değil. Orada derin bir yara var Suriye'de. Yani Hizbullah lideri öldürüldüğünde helva dağıttılar Suriye'de. Çünkü ben de gittiğimde çok dinledim. Mağdurlardan dinledim yani. Hizbullah Lübnan'dan Suriye'ye girip savaşın kaderini değiştiren bir Rusya'dır, bir de Hizbullah'tır. Yani yoksa Esad rejimi düşmüştü. Şimdi onun intikamını al diye, hani intikamını da almış olursun işte Hizbullah'la savaş diye, Trump'ın aklına böyle bir parlak fikir gelmiş. Sabah kalktığında zannediyorum olmuş olabilir. Ama akıl kârı değil. Şara zaten onu hemen yalanladı. Yani öyle bir şey girmeyiz. Hatta oturup da konuşuruz dedi. Yani ondan beklenmeyecek kadar da diplomatik bir şey de yaptı. Peki. Bunun bir gerçekleşme ihtimali görüyorum. Macron'unsa show business devlet yönetme tarzının bir yansıması olarak görüyorum yani Suriye'de. Yani gözlükleri de hastalıktan dolayı takmış ama ona uymuş yani. Ben show business yaparken o gözlük orada güzel olmuş. Bakın Suriye'de geleneksel bir şey vardır, hep Fransa'nın bundan bahsedilir. Zerre kadar gücü yok, etkisi yok. Sembolik olmaktan da öteye gitmez. Suriye'nin içerisindeki Fransız etkisini tarihsel olarak bir şey vardır ama hani Türkiye gibi olamaz yani, imkanı yok ama gidiyor. Oradan gitmişken buradan buraya geleyim falan, böyle şovlar yapıyor.
0: Peki. Gülden Ersoy Umut, bütün bu trafiği sen nasıl okudun?
4: Şimdi tabii Evian'ı hatırlamak lazım. Evian'da G7 zirvesinde de Fransa Cumhurbaşkanı örneğin Hindistan Başbakanı'nı çağırdı, Mısır Devlet Başkanı'nı çağırdı, birçok insanı çağırdı ve onlarla da bir vesileyle diğer liderlerle görüşmeleri için bir zemin oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı sahiplikle olmasa bile bundan istifade etti ve Türkiye açısından önemli olan iki mesele var. Bunlardan bir tanesi Avrupa kamuoyunda yanlış bir bilgi olarak Türkiye'nin Rus yanlısı bir politika güttüğü ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump...
2: O kadar yaygın mı?
4: Oldukça yaygın. Anladım. Yani Türkiye'nin işte ambargoyu yaptırımları, Rusya'ya yönelik olarak ticari yaptırımları uygulamadığı, çamaşır makinelerinin ihraç edildiği, onun üzerinden füzeler üretildiği gibi ve örneğin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın zirve arifesinde Moskova'ya gidiyor olması, devlet başkanı Putin'le görüşüyor olması da Avrupa basında çok iyi algılanan bir şey olmadı. Olumsuz sahiplerle ama Türkiye Volodymyr Zelenski'yi Ankara'ya getirerek NATO zirvesinde Ukrayna'nın, yani NATO-Ukrayna konseyi toplanmasa bile Trump'ın iradesine rağmen yaptı bunu. Hem Ukrayna-Rusya savaşının hakiki anlamda, samimi anlamda sonlandırılmasının arzuladığını bir göstergesi olarak, öbür taraftan da Suriye'de yaşanan gelişmeler, gerek İsrail'in gerekse bölge ülkelerin, Suriye'nin...
2: Rusya, Ukrayna konusunda da beklediğimiz ilerleme olmadı sanki. Yani daha somut bir barış adımı gibi bir şey bekliyorduk. Hani Zelenski geldi, Hakan Fidan Moskova'ya gitti, oradan mesaj getirdi. Somut bir şey çıkar diye bekledik ama o da
4: olmadı. Ama şu anda çıkıp çıkmadığını da bilmiyoruz. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenski'yle yapmış olduğu görüşmenin perde arkası ve oradan çıkan karar ve şu anda ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'le uçakta yapmış olduğu telefon konuşmasının verbatimini bilmiyoruz. Onun neticesini aldıktan sonra belki o kanıya verebiliriz.
2: Yani ya, ilk izlerini alırdık. Ben alamadım.
4: Evet, yani o yüzden bence biraz daha beklemek gerekiyor. Ama diğer yandan da Serkan'ın işaret ettiği mesele var. Örneğin Almanya'da AfD hakikaten yükseliş içerisinde. Ve Almanya'da da ekonomik bir sorun yaşanıyor. Endüstri ihracatında artık ürün ihraç edemiyor yani endüstri açıdan Çin'e. Hı hı. Otomotiv piyasasını Çin'e kaptırdılar. Hı hı. Dolayısıyla Almanya'nın yeniden istihdam sağlaması, büyüme sağlaması için bir sektör buldu. Savunma sektörü. O yoldan ilerliyor. Ama o yoldan ilerlerken bu yoldan ilerleyebilmek için de anayasasında var olan bir kısıtlama var. Hı hı. Bütçe ve borçlanma. Bu kısıtlamayı kaldırdı ve 1 trilyon borçlandı ve bundan sonra artık bütçe açığını vermeyi de kabul etti. Karlsruhe Anayasa Mahkemesi de bunu onayladı. Hı hı. Bunu yaparken özellikle refah devletleri olarak biliniyor. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya bundan feragat edecekler. Halk da buna tepki gösterecek. Dolayısıyla AfD'nin bu seçimde olmasa bile bir sonraki seçimde yükseliş kaydetmesi gerekiyor. Fransa'da olağanüstü borçlu ve Japonya'dan daha az borçlu olmasına rağmen Japonya'nın borcu gayri safi yurt içi hasılın iki katından fazla. Hı hı. Fransa %117. Ona rağmen CDS yani borçlanma faizi çok yüksek. Çünkü bir reform görünmüyor, bir gelecek görünmüyor. Prangalı başkan adayı şu anda Marine Le Pen, aşırı sağının Ulusal Cephe Partisi'nin lideri. Prangalı başkan adayı. Pranga olursa aday olmayacağım dedi. Ona rağmen, prangasına rağmen aday olacağını dün akşam açıkladı. Acaba o Fransa'da nasıl bir girişim yaşanacak? Onun karşılığında Portekiz'de aşırı sağ yükseliyor. UKIP Reform Partisi İngiltere'de keza ile. Bu NATO zirvesinde somut kazanım elde eden ülkeler arasında Türkiye'yi zaten uzun uzun konuştuk ama hı hı. Almanya hı hı. var. Bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Zevahir'i kurtaran Meloni var.
0: Ve evet, İtalyan, oralara giremedik tabii.
4: Evet, İtalyan savunma sanayi. Kuzeyde Norveçliler, İsveçliler yine AVAX uçaklarını Amerika Birleşik Devletleri değil, Gripen ve İsveçliler üretecek Amerikan ve Alman radarlarıyla. Onlar bu hususun galibi. Bir de olayın gözlükleriyle şovunda olan Fransa Cumhurbaşkanı olsun. Pedro Sanchez konusunda kişisel görüşünüzü bildiğim için sevgili Deniz bir şey demeyeceğim ama o da oldukça zevahiri maalesef Trump karşısında o kotaramadı. Yunanistan Başbakanı bu sabah yapmış olduğu açıklama acaba iç kamuoyunda yeterli mi o mini gol? Ama anlamsız, hakikaten anlamsız. Ve Avrupa Birliği. Hı hı. Ve Avrupa Birliği. Avrupa Birliği de kaybedenlerden ama standardı belirleyen değil, AB içerisinde, NATO içerisinde var olmaya devam edecek olan ülkeler kategorisinde olacak sanki.
0: Artık son 5-6 dakikam. Serkan Demirtaş, Çin konusu hep bir böyle bir uzaktan takip edilen ama zirveler ilerledikçe de yavaş yavaş fazlaca radara giren bir ülke. Bu bildiriyle ilgili bu bildiride Çin var mı?
3: Bu bildiride Çin yok. Yani
0: şaşırtıcı mı bu?
3: Yok. Yani başında konuştuğumuz gibi tabii yani çok hedef odaklı bir sonuç bildirgesi. Geçen sonuç bildirgesinde de Çin'den atıfta bulunmamıştı. Burada da yok ama tabii bu yani kafalarının bir noktasında olmadığını göstermiyor. Ama hani Avrupa üzerine dönersek Avrupa'nın öyle bir hani acil bir Çin derdi yok güvenlik açısından. Ekonomik açıdan tabii ki var. Hani Güldener'in izah ettiği şey hani hakikaten bütün artık ihracatla büyümüş ülkelere baktığımızda Çin baskısı altında oradaki paylarını ve zeminlerini kaybetme korkusuyla karşı karşıyalar ve bu hem Avrupa Birliği ekonomilerinde hem ulusal ekonomilerde daha fazla korumacılığın ön plana çıktığı bir durumu gösteriyor. Yani Çin korkusu Avrupa'da bu tür tepkiler yaratıyor. Bu bizim gibi ülkeleri de rahatsız ediyor ve direkt bizim gibi ülkeleri hedef alıyor. Bu Made in Europe adını verdiğimiz Avrupa sanayi hızlandırıcı yasasının getirdiği sonuçlardan bir tanesi. Yani Çin'e karşı koruma yapalım derken Türkiye gibi ülkeler bundan büyük bir zarar görüyor. Dolayısıyla kafalarındaki daha çok mesele ekonomik güvenlik meselesi olsa gerek. Ama onun dışında bu bildiriye yansıyan bir Çin gündemi olmadı. Çünkü hakikaten çok daha acil meselelerle uğraşmak zorundalar.
0: Akut mesele olarak belki Ukrayna o anlamda işte Amerika'nın birazcık bastırmasıyla İran bildiriye girmiş durumda ama bir genel olarak teknoloji ve özellikle yapay zeka, inovasyon gibi konularda Çin çok lider konumda ya da bir şekilde Amerika ile birlikte çok başat gittikleri için NATO nasıl bakıyor? Yani bir genel çerçeve itibariyle alalım sizden. Bu zirveden ve bu bildiriden bağımsız olarak ilerleyen süreçte nasıl bir risk görür NATO?
5: Evet, doğrudan atıf yok bu bildiride Kuzey Kore'ye, Çin'e vesaire. Ama şimdi belirttiğiniz gibi bu yapay zeka gibi, teknoloji gibi alanlara eskiden sadece kaba kuvvet tehdit olarak görülürken şimdi yeni tehditler, yeni riskler, yani askeri tehdidin dışında terörizme ilaveten, terörizm de var. Ama ilaveten bu iklim değişikliğinden tutun da işte yeni teknolojik gelişmeler vesaire, onlar bildiride de var. Dolayısıyla doğrudan Çin'e atıf yok ama bir bakıma dolaylı olarak bunların da gözetilmesi gereken ve güçlenilmesi gereken alanlar olduğu, yani Çin'in güçlendiği alanların NATO bakımından da dikkat edilmesi gereken alanlar olduğu bildiride var.
0: Bir taraftan da o söylediğiniz teknolojik alanlarda da çok fazla çaba içerisinde olduğunu biliyoruz Avrupalı ülkelerin. Ne kadar yol kat edebildiler? Böyle bakıldığı zaman ne söylersiniz?
5: Yani bugün teknoloji işte Amerika'da, Çin'de de birçok öğrenci Amerika'ya yollayarak oradan aldıkları bir takım imkanlarla da kendi ürettikleriyle de Çin'de tabii bu konuda ilerledi çeşitli avantajlarıyla. Dolayısıyla Avrupa biraz bu konuda fazla mesafe kat etmiş gözükmüyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama yani dünyanın diğer bölgelerinden kapsamda Avrupa yine dünyanın en gelişmiş bölgelerinden biri. Ekonomik olarak, sanayi olarak, teknoloji bakımından da bir bakıma. Ama Amerika ve Çin de şu anda aynı hizada değil diye ben düşünüyorum veya değerlendiriyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Biz NATO özel yayınımızı bu akşam yavaş yavaş noktalıyoruz. Serkan Demirtaş.
3: Teşekkür ederim.
0: Gazeteci Serkan Demirtaş, emekli Büyükelçi Hüseyin Diriöz, eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı ve Moskova Büyükelçisi, sağ olun yayınımıza katkı için. Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu ve Gülden Ersun Umut, NTV Brüksel temsilcisi, yıllardır NATO'yu ve bütün pek çok gelişmeyi, dış politik gelişmeyi yakından takip eden isim. Sağ olun katkılarınız
6: sık
0: için.
6: Sık sık bekleriz.
4: Teşekkür ederim. Sık sık zirve yapalım.
0: Peki. Kapatmadan önce tabii son tabloyu bir aktaralım. Sıcağı bir kez daha.

bilgilendirdiğini ifade ediyor. Pek çok farklı noktada saldırılar var. Zaten NATO Liderler Zirvesi'nin girişinde ABD Başkanı Donald Trump da son iki gündür Hürmüz'de yaşanan gerilimle ilgili olarak ateşkesi bozmakla suçlamıştı İran'ı. Ve ateşkesi, yani bu artık benim için ateşkes bitmiştir ifadesini kullandı. 18 Haziran'da imzalanan o mutabakatı bir anlamda anlamsız hale geldiğinin mesajını verdi ve akşam saatlerinde vurabilirim sözleri de vardı. Bütün bu gelişmeleri biz gün içinde takip ettik. Bu arada NATO Liderler Zirvesi'ni tamamladık. İki gün boyunca, hatta üç gün boyunca Ankara olağanüstü bir günler geçirdi ve nihayetinde NATO Liderler Zirvesi tamamlanmış oldu. Biz de bu akşam konuklarımızla özel yayında bir genel değerlendirme yaptık. Biz bu akşamlık noktalıyoruz ama yarın sabah zirvenin genel bir değerlendirmesi NTV ekibiyle birlikte yine yapılacak. Seda Üretir ve Ahmet Arpat yine sizlerle birlikte olacak sabahın erken saatlerinde zirvenin tüm detaylarını paylaşmak için. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını.
1: Hava durumu. Kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur, yine gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. İstanbul 25-26, Bursa 28 derece. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 30-32 derecelerde. Ege'de kariyer serinlik sağlıyor. İzmir ve Bodrum 34 derece. Akdeniz'de güneş görülse bile bazı noktalarda kuvvetli yağışla etkili. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu kesiminde yağış var. Bolu 26, Samsun 29 derece. Doğuda yağış Kars, Ağrı, Van kesiminde var. Erzurum 26, Malatya 33 derece.
2: Hava durumu.
3: Doğa takvimi. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Eşeğin metabolizmasının sıcak havaya uygun olduğunu, az miktarda suyun onlara yettiğini biliyor musunuz? Bu yüzden dünyanın en sıcak ülkelerinden Etiyopya'da eşekler rahatça yaşayabiliyorlar. Etiyopya tam anlamıyla bir eşek cenneti. Son rakamlara göre orada 7 milyondan fazla eşek var ki bu rakam otomobilden daha çok. Tabii bunun gereği de yapılmış. Başkent Addis Ababa'da eşeklerin su içmesi ve otlaması için özel alanlar bulunuyor. Ayrıca başkente 45 kilometre uzaktaki Eşek Hastanesi ücretsiz hizmet veriyor. Hastanede acil durumlar için 24 saat ambulans bile çalışıyor. Eşekler Etiyopya'da günlük hayatın vazgeçilmezi. Yiyecek, su, inşaat malzemesi, yakıt onlarla taşınıyor. Her eşek yük taşıyarak sahibine para kazandırıyor. Etiyopya'da yaygın söz: eşeksiz bir çiftçinin bizzat kendisi eşektir.
3: Doğa takvimi.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız tabii ki. Gecenin manşeti NATO'ya dair. Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO Liderler Zirvesi sona erdi. İki gün boyunca dünya diplomasisinin kalbi Ankara'da attı. Liderler hem ittifakın geleceğini hem de küresel güvenlik başlıklarını teker teker masaya yatırdı. Zirvenin en dikkat çeken başlıkları tabii Ankara-Washington hattındaki yeni dönem mesajları oldu.

TATSA yaptırımları ve F-35 süreciyle ilgili açıklamalar belli ki zirvenin ardından da gündemdeki yerini koruyacak önümüzdeki haftalarda. Gün boyu yapılan açıklamaları Ankara'dan izlenimleri ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Başlıyoruz.

0: önce gecenin sıcak gelişmesiyle başlayalım. Hemen canlı bağlantılarımız olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yeni saldırı sinyalini verdi bugün Ankara'daki zirvede. Zirvenin sona erdiği akşam da gerçekleşti. Amerika İran'da birçok noktayı hedef aldı. Bu saldırılara ilişkin bilgileri alacağız öncelikli olarak. Tahran'dan Ali Çabuk ve Washington'dan da Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Önce Ali'ye soralım, saldırıların olduğu noktalar nereler? Ali, bir karşı saldırı bekleniyor mu? Bunları dinleyelim öncelikli olarak.
1: Buse, yaklaşık bir saat önce İran'ın güneyinde yer alan bazı yerleşim yerlerinde, şehirlerde patlama sesi duyulduğuna dair İran basınında ardı ardına bilgiler paylaşıldı. Haberler yer aldı ve şu anda da devam ediyor farklı bölgelerden patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin. Şu ana kadar İran basınında yer alan bilgilere göre ülkenin güneyinde körfezi kıyısı olan Bender Abbas, Sirik, Çağbahar, Kenarek, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama seslerine ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı. Çağbahar ve Kenarek'te 10 patlama sesi duyulduğuna ilişkin yerel kaynaklar bilgi paylaştı ve İran resmi haber ajansı İRNA, Çağbahar'ın bazı bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşandığına dair de bir bilgi geçti. Bu arada Çağbahar daha önce hedef alınmayan noktalardan birisi, önemli bir liman kenti Çağbahar ve İran açısından stratejik öneme sahip noktalardan birisi. Ve tüm bu bölgelerin, hedef alınan bu bölgelerin ortak özelliği ise Hürmüz Boğazı'nın geçişinde İran'a hem askeri anlamda hem de coğrafi olarak bir anlamda kontrol imkanı tanıyan noktalar. Ve bu noktalarda bulunan gözetleme kuleleri, radar tesislerinin hedef alındığını Trump'ın gün içerisinde yaptığı açıklamadan biliyoruz. Bu şehir yine patlama seslerinin duyulduğu noktalardan birisi Buse. Burada tabii endişeye neden olan unsur ise Buşehr nükleer tesisi. Bu konuya dair bir açıklama yapıldı ve tesiste herhangi bir zararın oluşmadığı belirtildi. İran'ın Nur News haber ajansına konuşan askeri bir kaynak, İran Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki saatler içerisinde bölgede bulunan ABD üslerine yönelik büyük çaplı bir saldırı başlatacağına dair bir açıklama yaptı ve yine teyit edilmedi, ancak Çağbahar kentine yönelik saldırıda devrim muhafızları deniz kuvvetlerine bağlı İmam Ali Üssü'nün hedef alındığına dair bir iddia var. Resmi değil, ancak bu şehirde dün gerçekleşen saldırıda bir üssün hedef alındığını biliyoruz. Dünkü saldırıda ve 8 İranlı asker hayatını kaybetmişti. 2 de balıkçının hayatını kaybettiği bilgisi vardı. Şöyle bir elimizdeki bilgilere bakacak olursak tekrar, bu gece için yapılan saldırılarda İran'ın körfezi kıyısı olan bölgeler Bender Abbas, Sirik, Çağbahar, Kenarek, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesi duyulduğuna ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı. Sosyal medyada bazı görüntüler paylaşılıyor ve bu görüntülere baktığımızda dünkü saldırılara kıyasla şiddetinin yine fazla olduğunu görüyoruz. Dünkü saldırıların da şiddeti yüksekti. Bu kez yine paylaşılan görüntülerden yola çıkacak olur isek bu patlamaların da yine şiddetli olduğunu söyleyebiliriz. Ve önümüzdeki saatlerde de İran Silahlı Kuvvetleri'nin bir yanıt vereceğine ilişkin askeri kaynaklar da açıklamalar geliyor Buse. Trump'a gün içerisinde İranlı yetkililerden tepkiler gelmişti. İran müzakere heyeti sözcüsü Bekai o isimlerden birisiydi. Anlaşmanın ABD tarafından ihlal edildiğini söyledi ve mutabakat zaptı çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması ve ilan edilecek rotaların sorumluluğunun Tahran'da olduğunu söyledi Bekai ve Washington yönetimi bunu tartışmaya açıyor. Fiili bir durum oluşturuyor Umman koridoru üzerinden. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda an itibariyle gemiler geçiş için iki rotayı kullanıyor ve İran içerisinde yapılan değerlendirme ve yorumlarda Umman karasularından geçen ve Umman'ın yayınladığı rota Trump rotası olarak biraz da görülüyor ve yer yer Hürmüz Boğazı'nda bu gerilimin, gemilerin hangi rotadan geçeceğine dair tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. Arabulucu ülkeler de devrede. Asım Munir, Pakistan Genelkurmay Başkanı, İranlı yetkililer ile görüştü. Buna dair bazı kaynakların ifadeleri oldu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Katarlı mevkidaşıyla yine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pakistan ve Katar, ABD-İran arasında iki arabulucu ülke konumunda. Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabı üzerinden Trump'ın gün içerisindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Biz asla küfür ve hakaret içeren sözlere aynı şekilde karşılık vermeyiz. Bizim cevabımız eylemlerle olur ifadesini kullanmıştı. Ancak İranlı yetkililerden mutabakatın artık sona erdiği, müzakerelerin artık olmayacağına dair resmi bir açıklama şu ana kadar gelmedi Buse. Aslında ateşkes imzalandıktan ve mutabakat imzalandıktan bugüne kadar da söz konusu bölgeler, körfezi kıyısı olan bu bölgeler daha önce de ABD tarafından benzer bir şekilde hedef alınmıştı. Ancak taraflar kapsamlı bir savaşa geri dönmediler ve İran içerisinde yeni normalin bu olabileceği yorumları yapılıyordu. Gerilimin Hürmüz Boğazı'na yoğunlaştığı, askeri tırmanışın bu noktada daha çok yoğunlaştığı bir senaryo konuşuluyordu. Tabii ülke içerisinde mutabakata ve ateşkese dair farklı yorumlar, şikayetler daha fazla gündeme geliyor. İran'ın artık bu mutabakatta kalmaması gerektiği, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması noktasında açıklamalarda geliyor İran içerisinde. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi'nin de bir değerlendirmesi oldu Trump'ın son açıklamalarına. ABD güçleri gemileri, boğazdan geçmeye çalışan gemileri Umman rotasını kullanmaya zorluyor ve bu mutabakata aykırıdır şeklinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi'den de bir açıklama gelmişti. An itibariyle Körfez'e kıyısı olan 6'ya yakın kentte patlama sesleri duyulduğu bilgisi paylaşıldı Buse.
0: Ali, şimdi ayrıntılarıyla tabii anlattın yapılan açıklamaları, hangi noktalara yine saldırıların düzenlendiğini. Yine bahsettiğin gibi İran'dan karşı saldırıların gelebileceğine dair bazı mesajlar, özellikle bugün Trump'ın açıklamalarının ardından bu benzerlikte açıklamalar İran'dan da geldi. Hatta sert bir üslup da kullanıldı. Bu noktada savaş eski noktaya dönebilir mi? Bu potansiyel, bu ihtimal var mı sence önümüzdeki günlerde? Ve tabii eğer bir saldırı gerçekleştirilirse, yine İran tarafından karşı bir saldırı, bu yine Körfez ülkelerine mi gerçekleştirilir? Ya da Hürmüz'deki bazı ticari gemiler mi hedef alınır? Bu noktada bir öngörü söz konusu mu? Ya da açıklama.
1: Şu an bu noktada bir karar alınmış değil. Bunun için tabii havanın aydınlanmasını beklememiz gerekecek. İranlı yetkililerden gelen ilk açıklamaları görmemiz gerekiyor son saldırılar sonrasında. Çünkü İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Azizi'nin bir açıklaması olmuştu. Eğer bu gece ABD bir saldırı düzenlerse NPT, yani nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından geri çekiliriz. Mecliste hazır ve nükleer doktrini de değiştiririz şeklinde bir meydan okuması olmuştu. Malum İran nükleer silah konusunda barışçıl nükleer programımız var ve dini olarak Hameney'in verdiği fetva doğrultusunda da nükleer silah üretmek gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı deniyordu ve İran'ın nükleer doktrini buydu. Ancak bunun değiştirileceği noktasında bir meydan okuma gelmişti İran tarafından. Böyle bir karar çıkacak mı? Bekleyip göreceğiz. Ancak bir de Babülmendeb Boğazı var. Bu konuyu da İranlı yetkililer değerlendiriyor. Eğer tekrar Hürmüz kapanacaksa buna Babülmendeb Boğazı'nda dahil edileceği vurgulanıyor Buse.
0: Peki, Ali Çabuk'u dinledik efendim. Tahran'dan notlarını aktardı. Şimdi Amerika'ya uzanacağız. Bu saldırıya ilişkin Amerika tarafından tabii açıklamalar var. Operasyonun kapsamına ilişkin basına yansıyan bazı bilgileri bize Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Öncelikli olarak bu konuyu soracağız Begüm, ardından NATO'yu konuşabiliriz. Ama saldırılar ne anlama geliyor? Savaş yeniden mi başlayacak? Amerikan basını Trump'ın bugünkü açıklamalarını nasıl gördü?
2: Buse, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un son saldırılara ilişkin açıklamasıyla başlayalım. CENTCOM, İran'a yönelik son saldırıların amacının Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetinin geriletilmesi olarak açıkladı. Amerika Son saldırılardan özellikle Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari gemiye yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti füzelerle. İran bu saldırıları doğrudan üstlenmemişti ama Amerikalı yetkililer İran'ı sorumlu tutuyor bu saldırılardan. CENTCOM'un açıklamasında da bunun altı çizildi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiciliğe yönelik, taşımacılığa yönelik haksız saldırganlıktan İran'ı sorumlu tutuyor ABD denildi CENTCOM'un açıklamasında. Şimdi bu akşamki saldırılarda tam olarak hangi noktalar vuruldu? CENTCOM'un son açıklamasında buna ilişkin ayrıntı yok ama genellikle bu saldırılar tamamlandıktan sonra CENTCOM bir açıklama daha yapıyor. Orada daha fazla ayrıntılı bilgiye sahip olabiliyoruz ama şunu biliyoruz, dünkü saldırılarda 80'den fazla hedef vurulmuştu. İran'ın hava savunma sistemleri, komuta kontrol ağı, kıyıdaki bazı radar noktaları hedef alınmıştı. Gemi savar füze kabiliyetlerinin hedef alındığını açıklamıştı CENTCOM. Hatta 60'tan fazla da İran devrim muhafızlarına ait küçük teknenin vurulduğu belirtilmişti. Bu akşamki saldırıda da benzer noktaların vurulmuş olması olası. Aslında tabii bu saldırıların zaten sinyalini ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesinin marjında yaptığı açıklamada onun sinyalini vermişti. İran'la ateşkes konusunda bir soru sorulduğu zaman bana göre ateşkes bitmiştir, bitti ifadesini kullanmıştı. İranlılarla anlaşma yapmak istiyor muyum, çok emin değilim demişti. Anlaşma yapmaya çalışmayı da bir zaman kaybı olarak değerlendirdi Trump yaptığı açıklamada. Ama bir yandan da savaşın yeniden başlama olasılığının da çok yüksek olmadığını ima eden ifadeler kullanmıştı. Şimdi bu son saldırıları da, Amerika'nın İran'a yönelik son saldırılarında Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı konusunda, yani Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş konusunda ya da kendi istediği rotanın kullanılması konusunda İran'a taviz vermek istemediğinin, taviz vermeyeceğinin bir işareti olarak yorumlanabilir. Trump'ın İran'la ateşkes bana göre bitmiştir açıklamasından sonra petrol fiyatlarında hemen bunun bir etkisi de görüldü. Brent ham petrolün fiyatı varil başı 80 dolara yükseldi. Batı Teksas petrolü 75 dolara yükseldi. Dolayısıyla İran konusunda Trump'ın yaptığı her açıklama ve bölgedeki gelişme petrol piyasalarında derinden etkiliyor. Kalıcı anlaşma için müzakereler ne durumda peki? Amerikalı yetkililer iki gündür tırmanan gerilimin ardından yaptıkları açıklamada görüşmeler devam ediyor ifadesini kullandı. Müzakerecilerimiz nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik iyi niyetle çalışmalarını sürdürüyor diyor Amerikalı yetkililer. Ama ABD basınına yansıyan haberlerde de nihai bir nükleer anlaşmaya ilişkin görüşmelerde somut ya da kayda değer bir ilerlemenin henüz olmadığı da ifade ediliyor. Ve özellikle de son günlerde gördüğümüz Hürmüz Boğazı'nda bu gerilimin yükselmesi ve saldırılarla da nihai bir anlaşmaya varılma olasılığının, ihtimalinin diyelim, bu son gerilimin biraz daha düşürdüğü yorumları da yapılıyor Buse.
0: Begüm, özellikle İran konusunda Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kısa sürede yaptığı o çelişkili açıklamaların sıklığına, bunun da ekonomileri nasıl etkilediğine değindin. Şimdi bir de NATO zirvesinde yaptığı açıklamalar vardı. Çokça gündeme gelen konulardan biri Türkiye'ye uygulanan katsayı yaptırımlarının kaldırılma olasılığıydı. Amerikan basınından Bloomberg, yaptırımların kaldırılması ile ilk aşamada Türkiye 6 adet F-35 savaş uçağının satılacağını iddia etti. Tabii haberin ayrıntıları merak ediyoruz ama bir de Amerikan Başkanı Donald Trump buraya yeşil ışık yakmasına rağmen bugün henüz karar vermedim dedi, özellikle F-35'lerin satışı ya da Türkiye'nin programa geri dönüşü konusunda. Şimdi burada da kısa bir süre içinde, yaklaşık 24 saat içinde bazı çelişkili açıklamaların ve net kararların olmadığını gördük. Neler söylersin bu konuyla ilgili olarak?
2: Buse, katsa yaptırımlarının kaldırılması ya da Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda Trump yönetiminde böyle bir niyet olduğunu anlıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalardan en azından çözüm konusunda bir istek ya da çeşitli formüllere bakma, değerlendirme niyeti var gibi görünüyor. Ama Kongre'de de bir yandan tabii bunun dirençle karşılaşması da kuvvetli ihtimal. Bloomberg'un haberinde birkaç gündür zaten NATO zirvesi başladığından beri hem F-35 hem de katsa yaptırımları konusunda çeşitli haberler yer almıştı ama Bloomberg'de biraz daha fazla ayrıntı var. Trump'ın Türkiye'nin F-35 uçağı satın almasına yönelik yasağı kaldırması halinde Türkiye'ye ilk aşamada 6 adet F-35 savaş uçağının teslim edilmesinin planlandığını iddia etti Bloomberg. Bu sayı aslında Türkiye'nin daha önce talep ettiği tabii 40 uçaktan daha az ama eğer bu gerçekleşirse yani 6 uçak da teslim edilirse bunun önemli bir diplomatik kazanım olabileceği şeklinde yorumlar da var. Çünkü Türkiye'nin daha önce 6 F-35 için bir ödeme yaptığını, 1.4 milyar dolarlık bir ödeme yaptığını biliyoruz. Bu uçaklar Amerika'da depoda tutuluyor şu anda. Yaptırımların kaldırılması halinde bu uçakların teslim edilebileceği ifade ediliyor haberde ama buna ilişkinde yani bu ne zaman olur, nasıl bir süreç olur buna ilişkinde bir takvim paylaşmadı yetkililer. Şimdi Trump'ın çelişkili açıklamalarına dönecek olursak NATO zirvesi başlamadan önce ABD basında yer alan haberlerde ilk olarak bu F-35 kilidinin çözülmesi ya da S-400 konusunun çözülmesi katsa yaptırımların kalkmasına ilişkin o zaman Trump'ın bir niyet beyanında bulunabileceği ya da bu konuyla ilgili liderlerin bir mektup yazabileceği şeklinde bir takım iddialar yer almıştı ama deniliyordu ki haberlerde Trump fikrini de değiştirebilir. Kendi ekibinin söylediği ifadelerdi bunlar. Dolayısıyla bir yandan şunu da hatırlatalım. ABD savunma yetkilendirme yasası NDAA Pentagon'un F-35 transferini engelliyor Türkiye'ye S-400 sistemi sebebiyle. Dolayısıyla Kongre'nin burada önemli bir rolü var. Kongre üyelerinin ikna edilmesi gerekiyor. Bazı kongre üyeleri Lindsey Graham gibi bu konuya açığız bir formül buluruz derken bazı kongre üyeleri ise hem Trump'a, Dışişleri Bakanı Rubio'ya ve Savunma Bakanı Hexet'e yazdıkları mektuplarda bu satışa karşı çıktıklarını ifade ediyor Buse.
0: Begüm Dönmezer söz aktardı. Hem İran'a yeni saldırılar hem de NATO'da yapılan açıklamalar Begüm'ün de bizim de gündemimizdeydi. Bir kısa ara sadece 30 saniye sonra buradayız. Haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Evet, Sara'nın ardından NATO gündemiyle devam edeceğiz. Türkiye'nin 22 yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptığı tarihi NATO zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının hedeflere uygun şekilde başarıyla tamamlandığını söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump da benzer mesajlar verdi. 36. NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde ise ittifak üyesi 32 ülkenin birlik mesajı vardı. Bildiride Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceği yinelendi. İran savaşı konusunda da Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağı bir kez daha vurgulandı.
1: Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenen zirve, ittifak tarihinin en kritik toplantılarından biri olarak kabul ediliyor.
2: Ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
1: Zirve öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ittifakın Avrupalı üyelerine yönelik eleştirileri NATO'nun tartışılmasına yol açmıştı. Ancak hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Amerikan Başkanı Trump toplantının başarıyla tamamlandığı mesajını verdi.
3: Başarılı bir NATO zirvesini tamamladık. Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Güçlü ve harika bir lider. Muazzam bir iş çıkarıyor.
1: İki gün süren Ankara'daki 36. NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayımlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı.
4: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu göstermiştir. Toprağımızın her karışını savunmaya hazır, birleşmiş bir ittifak. Burada Ankara'da müttefikler 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya yönelik sarsılmaz taahhütlerini yeniden teyit ettiler.
1: Rutte, Rus tehdidine karşı ülkelerin savunma harcamalarının arttığını belirtti. Bildirgede de 2025'te 139 milyar doların üzerinde artış olduğu açıklandı. NATO Genel Sekreteri zirve sonrası konuya dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkeleri arasındaki savunma harcaması anlaşmazlığını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çözdüğünü aktardı.
4: Müttefikler 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydetti. Müttefikler NATO Drone Edge girişimi başlattı. Gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacak. NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar euroluk altyapı yatırımı da hayata geçirilecek.
1: NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirgesinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkeler İran Savaşı'nı da bildirgeye taşıdı. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı denildi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin seyir güvenliğinin de önemi vurgulandı. Bildirgede Ukrayna güvenliği de ön plana çıkarıldı. Kiev'in savunması için gösterilen çabalara vurgu yapıldı. 2026'da askeri teçhizat, yardım ve eğitim alanında 70 milyar euroluk yardım taahhüt edildi. NATO savunması için nükleer, konvansiyonel ve füze savunma sistemleriyle birlikte uzay ve siber savunma kabiliyetlerine de önem verildiği duyuruldu. Birlikte çalışılabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz denildi. Bildirgenin son maddesinde Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür edildi. Erdoğan'ın zirveye katılan liderler için bir hediyesi de vardı. Cumhurbaşkanı

pek düşünmüyorum. Şara'ya da sorulmuştu bu soru. Yani Trump'ın zikrettiğiniz ilk açıklamasından sonra Şara'ya da soruldu. Şara bu soruya gayet diplomatik fakat açık bir şekilde yanıt vermişti ve demişti ki bizim Lübnan'la biz böyle bir angajmaya girmeye niyetimiz yok. Evet, devrim sürecinde Hizbullah geldi, Suriye topraklarını işgal etti. Hatta bizim arkadaşlarımızı, çevremizi katletti devrim sürecinde. Fakat biz yeni bir sayfa açtık ve bütün bölge ülkeleriyle daha hükümetler seviyesinde, daha diplomatik, daha barışçı seviyede bir şey yapmak, bir diplomatik ilişki kurmak istiyoruz dedi. Hizbullah meselesini de bir tür Lübnan'ın iç meselesi gibi gördüklerini ve dolayısıyla meselenin orada halledilmesi gerektiğini ifade etmişti Ahmet Şara. Trump'ın burada evet sorulan soruya hayır Suriye bu işe girmeyecek şeklinde bir net bir yanıt vermemesi şaşırtıcı mı değil. Bir şekilde bunu elinde bir kaldıraç olarak tutmak istiyor. Belki de Suriye'ye karşı, Şara yönetimine karşı bir pazarlık kozu olarak elinde tutmak istiyor. Dolayısıyla hani kapıyı tam kapatmaması bence buna işaret ediyor. Zaten şu anda Suriye güvenlik güçleri içeride büyük meselelerle uğraşıyorlar. Yani bu konuyla yakından ilgilendiren biri olarak ifade edeyim. Evet, terör saldırıları azaldı. DAEŞ tehlikesi artık stratejik bir seviyede değil. Fakat Suriye ordusu, polisi, istihbaratı yani güvenlik kurumları ciddi bir yapılanma içerisinden geçiyor. Hem ideolojik hem de kurumsal seviyede. Bir taraftan sınırlarını korumaya çalışıyorlar. Bir taraftan İsrail biliyorsunuz Suriye içerisinde genişlemeye devam ediyor. Çiftçilerin topraklarına gitmesini engelleyerek orada fiili durumlar yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında Suriye açısından öncelikli güvenlik meselesi Lübnan ya da Hizbullah da değil. Çünkü Hizbullah Suriye'den çekildi ve şu anda evet Suriye sınırına yakın bir yerde de olsa İsrail'le bir angajman içerisinde, Suriye ile değil. Suriye için öncelikli dış güvenlik meselesi İsrail. Dolayısıyla muhtemelen Suriye'nin de böylesi bir şeye karşı benim için öncelikli tehdit burası deme hakkı ve durumu var ortada. İsrail Lübnan'da böyle yaptı. Suriye'de yani Golan Tepelerini ilhak etmesi bağlamında bu şekilde adımlar attı. Fakat bunun ilelebet bu şekilde İsrail'in her istediği zaman istediği bölgeyi işgal ederek orayı ilhak edebileceği anlamına gelmiyor. Sınırındaki Hizbullah'ı nötralize ederek orayı bir güvenlik kuşağına çevirmek gibi bir söylemle hareket ediyor. Fakat bu işgali ne meşrulaştırıyor ne de yok saymamıza neden olabilir. Suriye açısından baktığımızda Suriye'de böyle bir durum yok. Suriye'de İsrail farazi bir durumla hareket ediyor. Diyor ki Şara yönetimi bir terörist örgüttü. Bunlar şu anda iktidardalar ve dolayısıyla bana karşı bu terör faaliyetlerini devam ettirebilirler. Yani bir varsayım üzerinden artık bütün dünyanın işte lider seviyesinde Sayın Cumhurbaşkanımızdan Macron'a, ne bileyim Avrupalı liderlerden Donald Trump'a, Orta Doğu liderlerine kadar çok geniş çerçevede artık meşru kabul edilen işte en son teröre destek verme konusundaki yaptırımın da kaldırılacak olması aslında Şara hükümetinin yönetiminin kabullenildiğini gösteriyor ve artık bu terör söyleminden parantezinden çıktığına da işaret ediyor. Fakat İsrail aslında sahip olduğu niyet için bir gerekçe üretiyor Suriye'de Ahmet Bey. Biraz da teknik bir mesele ama İsrail ile Suriye arasında tarihsel olarak 1974'te imzalanan bir anlaşma var. Ve Suriye ne Esed döneminde ne de özellikle de devrimden sonra Şara döneminde bu anlaşmayı ihlal etmiş değil. Yani orada bir çatışmasızlık hali oluşturulmuştu sınırda 1974 yılında ve 74 yılından beri Suriye bu duruma uyuyor. Hatta Ahmet Şara'ya İsrail ile ilişkiler sorulduğunda hem genel olarak hem de İsrail'in bu niyetine ilişkin ne dersiniz gibi 74 anlaşmasını işaret etmişti. Orada hatta küçük bir Birleşmiş Milletler gücü de vardı, UNIFIL. Dolayısıyla onun devam edip etmeyeceği tartışılıyor şu aralar. Ve aslında Suriye ile İsrail arasında ilişkilerin düzenlenmesi için, hadi normalleşmesi için demeyelim. Çünkü Şara hükümeti de hiç hoşnut değil İsrail'in bu niyetlerinden, bu işgalci yayılmacı politikalarından. Fakat yeniden düzenlenmesi için hukuki ve fiili bir temel de var. Dediğim gibi 1974 sınırdaki çatışmaların durdurulması ve askersizleştirilmesi anlaşması. Dolayısıyla bu hukuki bir temel sağlıyor. Bu anlaşmanın yeni şartlara göre yeniden güncellenmesi durumunda bu ilişkilerin yani İsrail-Suriye ilişkilerinin bir zemine oturtulması hiç zor değil. Sahip olduğu güvenlik konsepti üzerinden sürekli bir fiili durum oluşturuyor. Hani bunu Lübnan'da yapması normal anlamında söylemeyeceğim ama
İşte Lübnan'da Hizbullah'ı somut

0: gerekçe olarak gösteriyor. Doğru. Hizbullah'ın kendisine yönelik saldırılarını vesaire bir taraftan işgali meşrulaştırmak için. Fakat Suriye'de böyle bir durum da yok. Bakın, devrimden sonra çeşitli, yani işgalini genişletti. Zaten Golan Tepelerini hak etmişti. Kuneitra'da birçok bölgeye girdi. Şimdi Dürzileri söz konusu ederek sınırdaki köyleri aslında fiilen işgal etme politikası uyguluyor. Yani bir güvenlik şeridi, bir güvenlik noktası kurarak insanların çiftliklerine, tarlalarına vesaire gitmesini engelleyerek orada bir fiili durum oluşturuyor. Ve bunu da dediğim gibi bir varsayım üzerinden, Ahmet Şara yönetiminin bir şekilde üzerine giydirmek istediği kimliği üzerinden yapmaya çalışıyor. Bunun zaten uluslararası hukuk nezdinde hiçbir karşılığı yok. Fakat hani siyasi ve konjonktürel olarak da İsrail'in durdurulması hem elzem hem de mümkün diyebiliriz. Özellikle de Suriye bağlamında.
1: Evet, NATO-Amerika gündeminin ardından Türkiye'de olan bitene bakalım. Yargıda da önemli gelişmelerin geride kaldığı bir gündü dün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yapmadı. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi tahliye edildi.
2: İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İBB çalışanları Ceyda Kıryak, Seyfullah Demirel, Metin Bal ve Mehmet Karataş tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasının 64. gün geride kaldı. Savunmalar bitince kürsü sırası son tutuklu isim olan Ekrem İmamoğlu'na geldi. İmamoğlu dünkü duruşmaya düzeni bozduğu için getirilmemişti. Bu sebeple bir takım sanıkların ifadelerini dinleyemediğini ve hak kaybına uğradığını belirterek savunma yapmak istemedi. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İmamoğlu'nun ben yargılanmaya değil, yargılamaya geldim sözlerine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Duruşmayı takip edenler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı. Özel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamasında mahkeme heyetini eleştirdi.
3: Tek eyleme bir gün veren kişi 143 eyleme yarım gün 6 saat süre veriyor. Avukatlar dahil ha, avukatlar dahil. Ya Ekrem Başkan 6-7 saat konuşacak, avukatları hiç konuşmayacak. Örneğin avukatlar 3-4 saat konuşsa Ekrem Başkan'a 2 saat bırakacak.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca duruşma salonunda görüntü çekip sosyal medyada paylaşım yaptığı belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlattı.
1: Sivas'a mevsimlik işçi olarak giden ailenin iki kızı çamaşır yıkamak için girdikleri Kızılırmak'ta boğuldu. 13 ve 15 yaşlarındaki kızların ablaları ise son anda çevredekiler tarafından kurtarıldı. Okuyup iyi bir meslek sahibi olmak isteyen Zerda Şahin iyi bir hayat kurmayı hayal ediyordu.
4: Kızılırmak'ta çamaşır yıkayan 3 kardeş akıntıya kapıldı. 13 yaşındaki Zerda ile 15 yaşındaki Gülseren kurtarılamadı. Büyük ablaları Gülistan Şahin ise son anda çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
5: Kız kardeşlerimle suya çamaşır yıkamak için geldik. Kız kardeşim Zerda Şahin kayboldu. Kardeşim burada suya düşünce ben yoğun bakımlık oldum.
4: Kız kardeşler mevsimlik tarım işçisi olan aileleriyle yaz döneminde Sivas'a gitmişti. Aile Kızılırmak kıyısındaki çadırda kalıyordu. Annelerine yardım eden 3 kardeş 2 Temmuz'da çamaşır yıkamak için suya girdi. Ancak 13 yaşındaki Zerda suya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen kardeşleri de arkasından sürüklendi. Çevredekiler 18 yaşındaki Gülistan'ı sudan çıkardı. Kaybolan Zerda aynı gün, kardeşi ise günler sonra cansız olarak bulundu. Zerda Şahin, olaydan bir hafta önce güzellik merkezinde böyle görüntülenmişti.
6: Gülden abla saçlarıma sarattıracağım dedi, tona yaptırmak istiyorum dedi. Ama param yok dedi. Zerda önemli değil para dedi. Saçlarını sarı attım paket. Saçlarını böyle sevdi, aynaya baktı, etti. Sonra bana 4 tane çorap hediye etti.
4: Okuyup iyi bir meslek sahibi olmak isteyen Zerda'nın hayalleri yarım kaldı.
6: Sözümü tutacağım abla dedi. Çocuklarımı da iyi şekilde büyüteceğim, okulumu da devam edeceğim dedi. Bizimkilerin yaşadığı hayat gibi yaşamayacağım, geleceğime bakacağım dedi.
4: İki kardeş Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.
1: İzmir'de bir kamyonet sürücüsü 10 yaşındaki Umut'un ölümüne neden olmuştu. 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan sanık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Aile bilirkişi raporunda tam kusurlu bulunan sanığın gerekli cezayı almasını istiyor.
7: 5 yaralı bir ölü, ona rağmen sadece adam 8 ay tutuklu kaldı. Bilirkişi raporunda bile, yani bilirkişi sen haksızsın, suçlusun demesine rağmen sadece 8 ay. Bu bence bir trafik kazası değil, bu bir katliam.
4: İzmir'deki kaza geçen yıl Balçova Viyadüğü çevre yolunda meydana geldi. Medine Çetin, eşi Eren Çetin ve 4 çocuğuyla piknikten dönüyordu. 4 çocuk annesinin kullandığı otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Medine Çetin'in 10 yaşındaki oğlu Umut Erol Çetin hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Tutuklanan kamyonet sürücüsü hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Sanık ikinci duruşmada tahliye edildi. Ancak bilirkişi raporunda sanık sürücünün dikkatsiz ve tedbirsizce davrandığı belirtildi. Aracının hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamadığı vurgulandı. Ayrıca araç trafiğini güvenli mesafeden takip etmediği ifade edildi. Bu nedenle sanık asli ve tam kusurlu bulundu.
7: Olası kast diye nitelendirilmesini istiyorum. Kaza olarak geçirilmesini istemiyorum. Yani adaletin sağlanmasını istiyorum ben sadece.
4: Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Eylül'de erteledi.
1: Tekirdağ Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Hayatını kaybeden 7'si çocuk 25 kişi için anma etkinliği düzenlendi.
2: Tren kazasının 8. yıl dönümünde bir araya geldiler. Hayatını kaybeden 7'si çocuk 25 kişiyi andılar.
8: Bugün burada aradığımız 25 canımız yalnızca birer isim değildi. Her biri bir hayat, bir umut, bir aile, bir sevgi, bir gelecekti.
2: 8 Temmuz 2018'de Edirne'den İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden tren, Tekirdağ Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 328 kişi de yaralanmıştı. Kazanın üzerinden 8 yıl geçti ama acısı ilk günkü gibi. Hayatını kaybedenler için kazanın 8. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Kazazedelerin yakınları 8 Temmuz anıtı önünde yürüdü. Rayların üzerine ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart ve karanfiller bırakıldı.
8: Bazı tarihler takvimlerde kalır. 8 Temmuz bizler için yalnızca bir tarih değildir. Bir sabahın, bir yolculuğun, bir vedanın ardından bir daha eskisi gibi olmayacağının günüdür.
2: Çorlu davasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çeşitli görevlerdeki 9 sanık 8 ila 17,5 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.
9: NTV Radyo.
10: Sıra dışı hayatlar.

Merhabalar, ben Elif Can Sezer Gündüz. Klasik kemençe sanatçısıyım. Kültür Bakanlığı'nda çalışıyorum. Engel durumu olarak akondroplaziyim. Kondroplazi bir genlerde değişiklikten kaynaklı olan bir hastalık. Boy kısalığı olarak da geçiyor. Sanatçı bir ailede doğdum. Annem TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı idi. Ve babam da aynı şekilde keman sanatçısı ve şef. Dolayısıyla müzik ile tanışmam çok çabuk oldu anne karnında diyebilirim. Sonrasında ilkokul yıllarında piyano dersi almaya başladım. Züleyha Bağırova'dan, Kara Karayev'in kızı, kendisi ünlü bestekar. Ve kendisinin de yönlendirmesiyle hayatta birçok şey, hiçbir şey tesadüf değil. Ve bu yönlendirmeyle birlikte benim fizyonomime uygun olarak klasik kemençeyi önerdi hocam. Ve ben konservatuarın

0: Kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur yine gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. İstanbul 25-26, Bursa 28 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir biraz bulutlu 34 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da yer yer şiddetli sağanakların olduğu bir gün. Sıcaklık yağış anında 22-23 dereceye kadar inecek. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 30-32 derecelerde. Ege'de kariyer serinlik sağlıyor. Manisa'nın bazı ilçelerine kısa süre kuvvetli yağmur yağacak. Manisa ve Muğla 33, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de güneş görülse bile bazı noktalarda kuvvetli yağışlı görülüyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak-Kastamonu kesiminde yağış var. Cuma yağmur geniş alanda görülecek. Bolu 26, Samsun 29 derece. Doğuda yağış Kars, Ağrı, Van kesiminde var. Erzurum 26, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.
1: Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Sıcak esen Sam rüzgarlarından sonra bevarih rüzgarları da geçti. Anadolu Halk Meteorolojisine göre bugünden itibaren 11 Temmuz'a kadar 3 gün çark dönümü olarak geçer. Üzümler bugünlerde olgunlaşmaya başlar ve Eyyam-ı Bahur sıcaklarının başlayacağı 31 Temmuz tarihinde artık üzümler olmuştur. 31 Temmuz kuyruk yıldızının da doğduğu zamandır. Anadolu'da doğdu kuyruk, kalmadı koruk sözü de kuyruk çıkınca üzümlerin olgunlaştığını anlatır. Meraklısı için aktaralım. Yazın sıcak kesip, bağ bahçeyi kavurup kurutan rüzgara verilen Sam adı, Mezopotamya'da kullanılan Samum ya da Samim kelimelerinden dilimize geçmiş. Güneydoğu'da bu sıcaklara ıssı yel de denir. Sam yelinin diğer adı ise keşişleme. Akademisyen Okan Celal Güngör, Türkçe'de rüzgar adları derleme sözlüğünde Marmara bölgesinin en yüksek dağının mitolojide Olimpos Dağı olarak geçtiğini, sonradan Keşiş Dağı, bugünkü adınınsa Uludağ olduğunu belirtiyor ve keşişleme kelimesinin Uludağ'dan esen yel anlamında düşünülebileceğini söylüyor.
2: Doğa takvimi.
4: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Sıcak gelişmeler var. Amerikan ordusu İran'a bu gece saldırılar gerçekleştirdiğini ve gerçekleştireceğini açıkladı. İran medyası ülkenin birçok kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Amerikan Başkanı Trump'tan saldırıya dair açıklamalar var. Ayrıntıları alacağız. Begüm Dönmez Ersöz'den. Begüm, seni dinleyelim. Hangi noktalara, neden saldırı düzenlendi? Son olarak İran medyasından İran şehrinde patlama sesleri duyulduğuna dair bir haber geçildi. Sen neler aktaracaksın?
1: Buse, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM bir süre önce yaptığı açıklamada son saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetinin geriletilmesinin amaçlandığını açıkladı ve Amerika'nın da Hürmüz Boğazı'nda son günlerde ticari gemilere yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuğunun altı çizildi ki İran bu saldırıları doğrudan üstlenmemişti. ABD Başkanı Donald Trump kısa bir süre önce sosyal medyadan Truth Social'dan bir mesaj paylaştı ve bu akşamki İran'a yönelik saldırıların dün İran tarafından gemilerin bombalanmasına bir karşılık onun intikamı olarak değerlendirdiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump eğer bu

0: bir kez daha olursa, bir kez daha gerçekleşirse daha da kötüsü olacak ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi dünkü saldırılarda CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre 80'den fazla hedef vurulmuştu. Yine İran'ın hava savunma sistemleri, radar noktaları, kıyıdaki radar noktaları ve komuta kontrol ağ şebekesi hedef alınmıştı. Bugünkü saldırılarda henüz CENTCOM'dan yapılan açıklamada tam olarak hangi noktaların vurulduğuna ilişkin çok fazla ayrıntı yer almadı ama bir süre sonra belki ayrıntısı gelecektir. Genelde çünkü o saldırılar tamamlandıktan sonra nerelerin, hangi noktaların vurulduğu ya da kaç hedefin vurulduğuna ilişkin bilgi paylaşılıyor. Ama İran medyasında yer alan haberlerde özellikle kıyıdaki bölgelerin, Hürmüz Boğazı civarındaki kabiliyetlerin hedef alındığı ifade edilmişti. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump aslında zaten bugünkü saldırılarında Türkiye'de yaptığı açıklamada sinyalini vermişti. Bu son saldırıları Trump yönetiminin özellikle Hürmüz Boğazı konusunda İran'a taviz vermek istemediğinin, taviz vermeyeceğinin bir işareti olarak yorumlamak mümkün. Çünkü ne zaman Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik bir saldırı olsa Amerika'dan bunun karşılığının geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nda İran'ın savaş sonrası burada kontrolünü sağlama girişimlerine Amerika sıcak bakmıyor. Savaştan önceki halinde, yani uluslararası bir su yolu olarak buranın kalması ve seyri sefer özgürlüğünün sağlanması ve herhangi bir tehdit olmadan buradan güvenli geçişin sağlanması ve enerji akışının da devam etmesini istiyor şu Trump yönetimi. Tabii Hürmüz Boğazı ve etrafındaki gelişmeler petrol piyasalarını da yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Trump'ın İran'la ilgili açıklamasından sonra, saldırılardan sonra petrol fiyatlarına baktığımızda Brent ham petrolün fiyatının da varil başı 80 dolara yükseldiğini görüyoruz. ABD'de Batı Texas petrolünde de yine onun da varil başı fiyatı 75 dolara yükselmiş durumda Buse.
1: Bir sorum daha olacak. Şimdi kalıcanlaşma nasıl etkilenir? Son gerilim ve Trump'ın ateşkes bitti bence mesajından sonra. Dün o mesaj herkesi şaşırtmıştı. Çünkü seninle de daha önce konuştuğumuz gibi benzer saldırıların ardından anlaşmaların devam ettiğini ya da edeceğini sürekli belirtirken bu defa çok sert ve net bir mesaj verdi. Ne dersin? Nasıl yankılandı orada?
0: Bu ABD Başkanı Donald Trump ateşkes bence bitti, bence bitmiş durumda dedi. İranlılarla bir anlaşma yapmak istiyor muyum? Hala bundan emin değilim dedi. Ama aynı zamanda savaşa dönüşün çok olası olmadığını da söyledi. Yani böyle bir imada da bulundu. Çünkü aslında böyle bir senaryo, yani İran'la savaşa dönüş senaryosu da ihtimaline Amerika içerisinde pek fazla destek yok. Yani sadece demokratlar da değil, aynı zamanda Trump'a yakın cumhuriyetçi bazı isimlerde İran'la savaşa yeniden dönülmesinin ekonomik ve siyasi sonuçlarından endişeli. Özellikle de Kasım ayında yapılacak ara seçimler, kongre seçimleri öncesinde böyle bir savaşa dönüşün siyasi ve ekonomik risk barındıracağını düşünüyor Trump'a yakın cumhuriyetçiler de. Dolayısıyla bu ihtimal çok fazla açıkçası değerlendirilmiyor. Ama şunu söylemek mümkün, son birkaç gündür gördüğümüz gelişmelere baktığımızda İran'la 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının iki unsuru aslında tehlike altında, risk altında. Bunlardan bir tanesi Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanması ve enerji akışı konusu. Diğeri de dünkü yayınlarımızda da aktarmıştık. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda o ticari gemilere yönelik saldırının ardından Trump yönetimi mutabakat zaptı kapsamında İran petrolüne yönelik yaptırımda muafiyet tanımıştı. O muafiyette geri adım attı Trump yönetimi dün. Dolayısıyla hem Hürmüz'den güvenli geçiş hem de İran'a sağlanan bu yaptırım muafiyeti ve İran petrolüne sağlanan yaptırım muafiyeti iki unsur risk altına girmiş oldu son gelişmelerle birlikte. Ve ABD basınında çıkan yorumlara baktığımızda örneğin New York Times'da dikkat çekici bir yorum var. ABD Başkanı Donald Trump'ın hızlı bir şekilde çok çabuk unsurları bir araya getirilmiş bir ateşkes ve bu çatışmanın patlak vermesine yol açan unsurların tam olarak çözülmediği ya da çok minik hareketlerin olduğu böyle bir sürecin sonuçları mı yaşanıyor acaba sorusu gündemde. Ne yapılabilir, ne yapabilir ABD Başkanı Donald Trump bundan sonra? İran limanlarına yönelik belki abluka yeniden gündeme gelebilir İran'a o ekonomik can damarını kesebilmek için, ama bu da Amerika'nın orada askeri varlığını sürdürmesi anlamına gelir. Ya da ne savaşın, ne tam olarak savaşın ya da ne tem olarak barışın olduğu bir sürece girilebilir. Yani ara ara çatışmaların böyle tırmandığı, gerilimin yükseldiği ve periyodik bir takım arada da müzakerelerin gerçekleştiği bir sürece de girmiş olabiliriz. İşte bu önceki yayınlarda da hep konuştuğumuz gibi seninle yeni normal bu mu meselesi. İşte böyle bir döneme girilmiş olabilir. Amerikalı yetkililer kalıcı anlaşma için görüşmeler bir yandan devam ediyor diyor. Bizim müzakere ekiplerimiz iyi niyetle nihai anlaşmaya yönelik çabalarını sürdürüyor ifadesini kullanıyor Amerikalı yetkililer, ama nihai nükleer anlaşma konusunda da kayda değer bir ilerlemenin de şimdiye kadar sağlanmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla İran'la sağlanan o mutabakat zaptı sanki biraz fazla değişken ve kırılgan bir sürece girmişe benziyor. Son yaşanan gerilimlerinde İran'la nihai anlaşmanın sağlanması ihtimalini bir miktar düşürdüğü yorumu da yapılıyor Buse.
1: Evet, Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Hem Amerika'nın tehditlerini hem yapılan saldırıları kendisinden dinledik ve NATO zirvesine bakacağız şimdi. Dün neler yaşandı bunu aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası kameraların karşısına geçti. Gündeminde Türkiye ile Amerika arasındaki F-35 savaş uçağı tedariği konusu vardı. Trump'ın konuya olumlu yaklaştığını belirten Erdoğan, inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde bütün dünya Amerika sözünü tuttu diyecek ifadesini kullandı. Erdoğan, İsrail ve Yunanistan'dan gelen tepkilere de değindi. Bakalım.
2: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde, inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı tedariğine ilişkin sorunların çözüleceğini söyledi. Milli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedariğine de değinen Erdoğan, Sayın Trump'la daha önce görüştüm, kendileri olumlu yaklaşım sergilediler, İnşallah sıkıntı olmayacak dedi. NATO Liderler Zirvesi sonrası basın açıklaması yapan Erdoğan'a ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldıracağı sorusu da yöneltildi.
2: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 tedariğine karşı çıkan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in açıklamaları da hatırlatıldı.
2: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır.
3: NATO Liderler Zirvesi öncesi Beştepe'deki resepsiyona katılan liderler Yeniçeriler ve Mehter Marşı ile karşılanmıştı. Erdoğan'a liderlerin karşılama törenine yönelik tepkileri de soruldu.
2: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
3: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Savaşın artık yıpratmaya yönelik bir muharebeye dönüştüğünü belirten Erdoğan, bir kez daha taraflara diyalog çağrısı yaptı. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını belirten Erdoğan, tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduklarını ifade etti.
1: 36. NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde ittifak üyesi 32 ülkenin birlik mesajı vardı. Ukrayna'ya verilen destek vurgusu ve Tahran yönetimine yönelik mesajlar da öne çıktı.
4: Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenen zirve, ittifak tarihinin en kritik toplantılarından biri olarak kabul ediliyor.
2: Ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
4: Zirve öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ittifakın Avrupalı üyelerine yönelik eleştirileri NATO'nun tartışılmasına yol açmıştı. Ancak hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Amerikan Başkanı Trump toplantının başarıyla tamamlandığı mesajını verdi.
5: Başarılı bir NATO zirvesini tamamladık. Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Güçlü ve harika bir lider. Muazzam bir iş çıkarıyor.
4: İki gün süren Ankara'daki 36. NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayımlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı.
6: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu göstermiştir. Toprağımızın her karışını savunmaya hazır, birleşmiş bir ittifak. Burada Ankara'da müttefikler 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya yönelik sarsılmaz taahhütlerini yeniden teyit ettiler.
4: Rutte, Rus tehdidine karşı ülkelerin savunma harcamalarının arttığını belirtti. Bildirgede de 2025'te 139 milyar doların üzerinde artış olduğu açıklandı. NATO Genel Sekreteri zirve sonrası konuya dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkeleri arasındaki savunma harcaması anlaşmazlığını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çözdüğünü aktardı.
6: Müttefikler 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydetti. Müttefikler NATO Drone Edge girişimi başlattı. Gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacak. NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar euroluk altyapı yatırımı da hayata geçirilecek.
4: NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirgesinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkeler İran Savaşı'nı da bildirgeye taşıdı. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı denildi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin seyir güvenliğinin de önemi vurgulandı. Bildirgede Ukrayna güvenliği de ön plana çıkarıldı. Kiev'in savunması için gösterilen çabalara vurgu yapıldı. 2026'da askeri teçhizat, yardım ve eğitim alanında 70 milyar euroluk yardım taahhüt edildi. NATO savunması için nükleer, konvansiyonel ve füze savunma sistemleriyle birlikte uzay ve siber savunma kabiliyetlerine de önem verildiği duyuruldu. Birlikte çalışılabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz denildi. Bildirgenin son maddesinde Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür edildi. Erdoğan'ın zirveye katılan liderler için bir hediyesi de vardı. Cumhurbaşkanı, Cesaretin Siyaseti, Erdoğan ve Türkiye'nin Yükselişi adlı biyografik çalışmayı özel bir mektupla birlikte liderlere hediye etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2 gün süren Ankara temaslarını tamamladı. NATO zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Trump, Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusunda yanıtladı.
5: F-35 en iyi uçak. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. NATO'nun en güçlü 2. ülkesi. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusuna bu yanıtı verdi. Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameraların karşısına geçti. NATO zirvesi öncesi İran'la ateşkes benim için bitti diyen Trump, zirve sonrası tonu bir nebze de olsa düşürdü.
5: İran'la anlaşma yapmak istediğimizi çok düşünmüyorum. Ne olacağını söyleyeyim. İran asla nükleer sahibi olamayacak. İran'la savaşın yeniden başlayacağını sanmıyorum. Çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Birkaç gemiyi vurdular, biz de daha sert vurduk. Onlar vurduğunda biz 10 kat daha fazla vururuz.
3: Trump basın toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. İran'ın ölüm listesinde 1. sırada yer aldığını söyledi.
5: İran savaşı muazzam bir askeri başarıydı. Dünya için doğru olanı yapıyorum. Durdurulmaları gerekiyor. Nükleer silahları olsaydı bunu kullanır ve İsrail'e saldırırlardı. Ben başkan olmasaydım İsrail'i ortadan kaldırırlardı.
3: Trump, İsrail konusunda da dikkat çeken bir mesaj verdi. İsrail'in Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin soruya, Netanyahu ile bu konuda konuştum. Evet, bence yapacaklar. Bence istiyorlar yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, Suriye'yi 1979'dan beri bulunduğu teröre destek veren devletler listesinden çıkaracağını da açıkladı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump dostluk mesajları ve samimi görüntüleri geniş yankı uyandırdı. İki lider NATO zirvesinin 2. gününde de samimi görüntüler verdi yine.
7: Erdoğan'ı seviyorum, o kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum.
3: Ankara'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın samimi mesajları ve görüntüleri damga vurdu. İki lider NATO zirvesi öncesi ayaküstü sohbet etti. O görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti. Dört ismin ayaküstü olmasına rağmen uzun süre sohbet etmeleri dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, Türkiye temaslarının 2. gününde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşme öncesi açıklama yapan Trump, Türk yemeklerinden övgüyle bahsetti.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akşam yemeği yedik. Gerçekten 10 puanlıktı. Hatta belki 12'ydi.
3: Erdoğan'ın liderler için verdiği yemekte Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağıyla Hizran kara kovan balı, yanık Denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık Denizli yoğurduyla isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı, ana yemek olarak da deniz devreği tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. 2 günlük ziyaretin ardından ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'den ayrıldı. Trump, Türkiye'ye Katar'ın hediye ettiği geçici başkanlık uçağıyla gelmişti. Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'ye hareket eden Trump'ın dönüşte başka bir başkanlık uçağını tercih etmesi dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin son gününde birçok liderle baş başa görüştü. Görüşmelerde dikkat çekici ayrıntılar var. Gelin onlara bakalım.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin 2. ve son gününde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan-Starmer görüşmesinde Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Caydırıcılık ve savunma, askeri işbirliği, savunma sanayi ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele. Ortaklık bu başlıklarda iki ülke arasında yeni mekanizmalar aracılığıyla işbirliklerini güçlendirmeye hedefliyor. Fransa'ya selam. Erdoğan-Macron görüşmesinde ise ikili ilişkilerin geliştirilmesi için mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vaktinin geldiğini, her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Macron ise görüşmede SAMP'te hava savunma sisteminin de ele alındığını bildirdi.
8: Fransız-İtalyan temelinde Türkiye ile birlikte teknik çalışmalarımız devam ediyor.
3: Erdoğan, SAMP-T sisteminin üreticilerinden olan İtalya'nın başbakanı Meloni ile de bir araya geldi. İletişim Başkanı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Almanya Başbakanı Merz'le görüşmesinde ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le de bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.
2: Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti. Bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaray'la görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suriye ile işbirliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti. Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu vurguladı.
1: NATO zirvesinde kameralara yansıyan ilginç anlar da vardı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabıları, Trump ve Meloni arasında esen soğuk rüzgarlar, Japonya Başbakanı'nın Türk kahvesi deneyimi. Zirveden şimdi diğer ayrıntılara bakacağız birlikte.
3: Ankara'daki tarihi zirvede NATO liderleri aile fotoğrafı için yerlerini alıyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yine spor ayakkabısıyla dikkat çekti. Rama platformda yerini alırken de uzun boyu nedeniyle önce bir basamak indi, sonra yerine döndü. Fotoğraf çekim öncesinde liderler arası kısa sohbetler vardı. Aralarında bir süredir soğuk rüzgarlar esen ABD Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Meloni'nin hiç yan yana gelmemesi dikkat çekti. Meloni, İtalyan gazetecilerin Trump'la ilgili sorularına ilişkiler nezaket kuralları çerçevesinde yanıtını verdi. Bu görüntülerde zirvenin yapıldığı salondan, liderlerden önce salona giren MİT Başkanı İbrahim Kalın, liderlerin isimlerinin yazdığı kalemleri inceledi, fotoğrafını çekti. Zirveden yansıyan ilginç görüntüler de vardı. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Türk kahvesini tattı. Motegi, "Düşündüğüm kadar acı değilmiş. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım," dedi. ABD'de devam eden Dünya Kupası'nda İngiltere ve Norveç çeyrek finalde karşılaşacak. Zirve için Ankara'da bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre da kritik maç öncesi milli takım formalarını giyerek İngiltere Büyükelçiliği'nde buluştu.
9: 45 years ago, Prime Minister, Norway played England in the qualification. And we won. Yeah, but what you're leaving out of account is that England only won the World Cup under Labour governments in 1966. So the time is ours. Wait and see. It will be a great match. Nice to see you.
3: NATO zirvesinde yüzlerce basın mensubu kurulan merkezde görev yaptı. Basın merkezine getirilen Ankara kedileri Lokum ve Akkız da ilgi gördü. NATO zirvesi sonrası İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir ise Ankara Kalesi'ni gezdi. Kale karşısında bulunan bir restoranda yemek yiyen Frostadóttir daha sonra kaleye çıkarak başkenti seyretti. Kale çevresindeki esnafı da ziyaret eden Frostadóttir'i bir esnaf kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.
1: NATO 2026 yılına ilişkin ülkelerin tahmini harcama verilerini duyurdu. NATO üyesi ülkelerin toplam savunma harcamasının 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
10: NATO'nun savunma harcamaları 1,8 trilyon dolara ulaşacak. NATO üye ülkelerin 2026 yılına ilişkin tahmini savunma harcaması verilerini yayımladı. Verilere göre NATO toplam savunma harcamalarının bu yıl geçen yıla kıyasla yaklaşık %11 artışla 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara yükselmesini öngörüyor. En yüksek savunma harcaması yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 yılında 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarlık savunma harcamasıyla ittifakın toplam harcamalarının yaklaşık %57'sini tek başına karşılayacağı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni 147 milyar dolarla Almanya, 110 milyar dolarla İngiltere, 80 milyar dolarla Fransa, 57 milyar dolarla İtalya, 53 milyar dolarla Polonya izleyecek. Türkiye'nin savunma harcamalarının ise 48 milyar dolar olması bekleniyor. Verilere göre bu yıl NATO üyesi 5 ülkenin temel savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılalarının %3,5'ini aşacağı öngörülüyor. İlk sırada %5,33 ile Litvanya yer alacak. Litvanya'yı %5,10 ile Estonya, %4,92 ile Letonya, %4,68 ile Polonya, %3,65 ile Yunanistan takip edecek. Türkiye'nin savunma harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranının 2026 yılında %2,85 olması bekleniyor. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranının %3,17, Almanya'nın %2,69, Fransa'nın %2,22, İngiltere'nin %2,56 ve İtalya'nın %2,10 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, NATO ortalamasının %2,86 olması öngörülüyor.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın Grönland açıklamasına Danimarka'dan yanıt var. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Amerikan Başkanı'nın açıklamasını dinledim. Bizim duruşumuz hala aynı. Grönland satılık değil dedi. İzlanda Başkanı da konuştu. Trump'tan böyle açıklamalar gelmesi bizim için şaşırtıcı değil. Ancak bu konuda netiz. Grönland, Grönlandlıların şu anda Rusya en büyük tehdit, ona odaklanmalıyız ifadelerini kullandı. Ankara zirvesindeki önemli randevulardan biri Trump-Zelenski görüşmesiydi. Zelenski, Ukrayna'nın savunma füzesine çok ihtiyacı olduğunu, Trump'la bu konuyu görüşeceğini açıklamıştı. Ve beklediğinden fazlasını da aldı. Trump, Ukrayna'ya Patriot füzesi üretimi için lisans verileceğini açıkladı.
11: Size Patriot füzelerini üretmeniz için lisans vereceğiz. Bu oldukça harika. Böylece Ukrayna'ya yeterince Patriot vermediğimizden şikayet edemezsiniz. Kendiniz üretin.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Trump, görüşme öncesi Ukrayna'ya Patriot füzesi üretimi için lisans verileceğini açıkladı. Patriot füzelerini Lockheed Martin şirketi üretiyor. Amerikan başkanı bu şirketler üzerinde çok gücümüz var dedi. Trump Ukrayna'dan drone satın almayı düşündüğünü de ifade etti.
11: Henüz şirketi bilgilendirmedik ama her şey yolunda gidecektir. Eminim çok sevinecekler.
12: Trump ve Zelenski görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Zelenski'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de savaşı bitirmek istediğini söyledi. Ancak savaşın ne zaman biteceğini söyleyemem dedi.
11: Birçok savaşı sonlandırdık ve bunun belki de en kolayı olacağını düşünmüştüm. Ama Putin zor bir karakter ve bu adam da zor bir karakter.
12: ABD Başkanı şartların Ukrayna'nın lehine değiştiğini belirtti. Bir soru üzerine Putin'in Zelenski ile Moskova'da görüşmek istediğini söyledi.
11: Putin Moskova'da buluşmayı çok isterim dedi. Ben de kendimi Zelenski'nin yerine koymam gerektiğini düşündüm. Moskova'ya gidip gitmeyeceğimi bilmiyordum. Belki yapardı.
12: Trump dönüp Zelenski'ye Moskova'ya gider misin diye sordu. Zelenski soruya espriyle karışık benim için tehlikeli olur yanıtını verdi.
8: Zor olur çünkü havada çok sayıda Ukrayna drone'u var.
12: Zelenski görüşme sonrasında barışı yakınlaştıracak fikirleri tartıştık dedi.
1: Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen NTV özel açıklamalarda bulundu. Deniz Kilisoğlu'nun sorularını yanıtladı Hollandalı bakan. Avrupa'nın kıta savunması için daha fazla sorumluluk aldığını vurguladı. İttifakın Ankara'da birlik mesajı verdiğini de söyledi.
11: Bence en önemli husus ABD Başkanı Trump'ın burada olması. Aslında hepimizin burada olması önemli. İttifakın tüm üyeleri Ankara'da bulunuyor ve bu birlik mesajını ortaya koyuyor. ABD Başkanı'nın burada olması ve tüm müttefiklerin katılımı bu dayanışmayı açık biçimde göstermektedir. Hepimizin kendi güvenliğimiz konusunda sorumluluk üstlenmesi son derece önemli. 10 yıllardır güvenliğimiz konusunda büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı kaldık. Oysa kendi kıtamızın savunulması öncelikle bizim sorumluluğumuz olmalıdır. Savunmaya daha fazla kaynak ayırmamızın nedeni ABD'nin bunu talep etmesi değildir. Bunu yapıyoruz çünkü kendi savunma kapasitemizi güçlendirmek ve Avrupa kıtasını kendi imkanlarımızla savunabilecek seviyeye ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla bunu ABD istediği için değil, kendi güvenliğimiz açısından gerekli olduğu için yapmalıyız. Zirve için dört önemli husus var. Birincisi ittifakın birlik içinde olduğunu göstermesi. İkincisi yük paylaşımının koordine biçimde yeniden dengelenmesi. Avrupa'nın ABD'nin bugüne kadar üstlendiği bazı savunma kabiliyetlerini zaman içerisinde devralması gerekiyor. Ancak bunun ABD ile tam koordinasyon içinde yapılması büyük önem taşıyor. Üçüncüsü savunma sanayisinin güçlendirilmesi. Zirve kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumu ve burada açıklanan işbirlikleri bu açıdan önemli. Dördüncüsü ise Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi. Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük güvenlik tehdidi Rusya'dır. Bu nedenle Ukrayna'ya desteğin sürmesi ve Rusya üzerindeki baskının artırılması zirvenin en önemli başlıklarından biri. Bence Türkiye zaten karar alma süreçlerinin merkezinde yer alıyor. İttifakın en önemli üyelerinden biri ve güçlü silahlı kuvvetlere sahip. Ayrıca NATO'nun güney kanadında her zaman özel bir sorumluluğu olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'yi hem karar alma mekanizmasının merkezinde hem de güney kanadının kilit ülkesi olarak görüyorum. Daha fazla diyalog kurarak, savunma sanayinde daha yakın işbirliği yaparak ve birlikte çalışarak Avrupa ile işbirliği projelerinin önündeki engeller aşılabilir. Bu alanda ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum. Ukrayna konusunda iki temel önceliğimiz var. Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamak ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak. Bugün Rusya ekonomik açıdan ciddi baskı altında. Ukrayna cephede önemli bir direni sergiliyor ve desteğimize ihtiyaç duyuyor. Ancak mesele yalnızca mali destek değil, savunma sanayi alanındaki işbirliği de büyük önem taşıyor. Bugün Ukrayna aynı zamanda güvenlik üreten bir ülkedir. Özellikle insansız hava araçları alanında sahip olduğu bilgi birikimi, teknik uzmanlık ve yenilikçi çözümler son derece değerli.
1: Hollanda Dışişleri Bakanı ile birlikteydik. Tabii en önemli şey birliğin, ittifakın birliği. En çok da vurgu yaptığı konulardan bir tanesi o. Türkiye'nin rolüyle ilgili de mesajları vardı. Biz özel röportajla karşınızdaydık. Evet, Deniz Kilisloğlu'nun röportajını dinledik. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı için verdiği olumlu mesajlar tabii Atina'da da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
13: Başkan Trump ve Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaları ilişkin yorum yapmayacağım. Bir ittifak iyi komşuluk ilişkileri ilkesine dayanmalıdır. Ve ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya. Karasularımızı genişletmek için yasal haklarımızı kullanmalı mıyız? Bence tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetinin dikkate alınması gerekir.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı için verdiği olumlu mesajlar Atina'da gündem oldu. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, silah satışı konusunda müttefiklerin görüşünün alınması gerektiğini savundu. Yunanistan'ın Türkiye ile savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu savunan Yunan Başbakan, Ankara ile iyi ilişkiler istiyoruz mesajı da verdi.
13: Ankara'yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur.
12: Yunan basınında bu görüntüler de gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi için düzenlediği resepsiyonda liderler mehter marşıyla karşılanmıştı. Mitsotakis o görüntüler hakkında da konuştu. Yunanistan Başbakanı, herkese aynı şeyi çaldılar. Karşılamada en ufak bir kusuru olmadı. Çok iyi karşılandık. Her şeyi mükemmeldi ifadelerini kullandı.
1: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Son olarak Nebatiye'de bir hastanenin yakınında insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Saldırıya dair ayrıntılar Lübnan resmi ajansında yer aldı. İsrail ordusuna ait bir İHA akşam saatlerinde yukarı Nebatiye beldesindeki Gandur Hastanesi çevresinde yürüyen iki kişiyi hedef aldı. Saldırıda iki kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Gazze kentinin Nasr mahallesine düzenlenen saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra düzenlenen saldırıdaysa 4 kişi yaşamını yitirdi. Yurttan haberleri paylaşacağız şimdi. Kene yine can aldı. Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi çıkaran kişi hayatını kaybetti. Sulu Saray ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Dursun Almamış'ı kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Ancak 3 gün sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Dursun Almamış tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa'da durakta bekleyen 60 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vuruldu. Boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen Emine ile Ahmet Dişçi durakta karşılaştı. Aralarında tartışma çıktı. Ahmet Dişçi yanında taşıdığı tabancayla eşini ard arda ateş etti. Ağır yaralanan 60 yaşındaki Emine Dişçi'nin hayati tehlikesi var. Polis ekipleri kadının 67 yaşındaki kocasını gözaltına aldı. Şüphelinin hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve çiftin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi. Oğuz Murat Acı 2024 yılında arıza yapan aracını onarmaya çalışırken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur, Cihan Timur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olay sonrası annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırılan şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmada sanığın Amerika'dan iadesinin beklenmesine karar verildi.
14: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. Buradan yargılanacaklar. Davamızın arkasındayız.
15: Baba Özer Acı, 29 yaşındaki oğlunun ölümüne yol açan kazanın sanıkları için ilk duruşma sonrası böyle konuştu. Anne Pervin Acı ise savunma avukatının tavırlarına tepkiliydi.
16: Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
15: Duruşmada söz alan Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatıysa tazminat ödemesi aldıklarını belirtip şikayetçi olmadıklarını söyledi. 1 Mart 2024'te 17 yaşındaki Timur Cihan Timur ehliyetsiz kullandığı arabasıyla yol kenarında aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden oldu. Kazada 4 kişi de yaralandı. Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde görülen davada kaza sırasında şüpheli Cihan Timur'un kullandığı araçta bulunan arkadaşları da tanık olarak dinlendi. Çok hızlı gittiklerini söyledi. Eyüp Sultan'da yaşanan olay sonrası şüpheli Cihan Timur annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırıldı. İfadelerde kaza yerine gelen anne Eylem Tok'un yaralıların cep telefonlarını toplayarak ambulans ve polis çağrılmasına da engel olduğu iddia edildi. Türkiye'den yapılan başvuru sonrası Timur Cihan Timur ve anne Eylem Tok ABD'de tutuklandı.
14: Şu an çocukla annesi Amerika'da tutuklu. Herhalde bu mahkemeye yetişmeyecek. Biraz daha hapiste kalsınlar. Bu benim için sevindirici bir olay.
15: Davada şüpheli Timur Cihan Timur'un 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Anne Eylem Tok için ayrı açılan dava ise 13 Temmuz'da görülecek. Mahkeme sanıkların Amerika'dan iadesinin beklenmesine karar vererek davayı 11 Eylül'e erteledi.
1: 35. yaş gününü kutladıktan saatler sonra hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporunda ünlü oyuncunun alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kızılcık Şerbeti dizisiyle tanınan oyuncu Ece İrtem 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. İrtem'in kesin ölüm nedeninin belli olması için Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri yapıldı. Yapılan otopsi işleminin ardından Adli Tıp Kurumu İrtem'in alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. 35 yaşındaki oyuncunun kanında yasal sınırın yaklaşık 8 kat fazlası kadar promil alkol saptandığını tespit etti. Geçen yıl Ekim ayında İstanbul'da dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Hakan Tosun'un darbedildiği anlar izletildi. Kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve dava 22 Eylül'e ertelendi. İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda bıçaklı şüpheliye müdahale eden 4 polis hafif yaralandı. Olay iç hatlar gelen yolcu katında yaşandı. Akli dengesi yerinde olmayan HK elinde 2 bıçak taşıyordu. Durumu fark eden polis ekipleri 45 yaşındaki şüpheliye müdahale etti. Çıkan arbedede de 1 komiser ve 3 polis memuru hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisler tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan HK kasten yaralama ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklandı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işçileri büyük bir fedakarlıkla alevlerle mücadele ediyor her defasında. Diyarbakır'da ateş savaşçıları yangın çıkmadan önlem almaya başladı. Bu yılda yangın riski yüksek bölgelerde nöbet tutuyorlar.
10: Alevlerle günlerce mücadele ediyorlar. Tek bir ağacın yanmaması için ölümü bile göze alıyorlar. Orman yetkilileri yangın riski yüksek bölgelerde önlem almaya başladı. Gözetleme kuleleri ve gözlem noktalarında 7 gün 24 saat görev yapıyorlar.
17: Kuleden 63 A21 A26 ekipleri güneybatı yönünde
18: yangın var, dumanın olduğu yere acilen hareket edin.
19: 112'den bize ihbar düştüğü anda bizim Diyarbakır'ın neresindeyse 5 ile 10 dakika arasında müdahale edecek şekilde ekiplerimiz hemen hızlı bir şekilde aksiyon almaktadırlar.
10: Diyarbakır'da geçen yıl kent genelinde 111 orman, örtü ve anız yangınına müdahale edildi. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bu yılda yangın riskine karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler olası yangınlara anında müdahale edebilmek için nöbete başladı. Gözetleme kuleleri ve gözlem noktalarında 7 gün 24 saat esasıyla vardiyalı görev yapıyorlar.
20: Bizdeki asli kural 3 dakikadır. 3 dakika içerisinde hepimiz zaten yangına hazırlıkta beklemekteyiz. Elbiselerimizle bazı noktalarda botumuzu bile çıkarmayız. Bizim için orman yangınlarına en hızlı şekilde müdahale önemlidir.
10: Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü 341 orman köyünde yangınla mücadele eğitimleri de verdi.
1: Göçmen kaçakçılığından elde ettikleri gelirler akladıkları iddia edilen 6 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK raporlarına göre şüphelilerin elde edilen suç gelirlerini bir şirket üzerinden uluslararası ticaret adı altında finansal sisteme soktukları belirlendi. İşlem hacminin 784 milyon lira olduğu tespit edildi. Hesap hareketlerinde çok sayıda suçtan kaydı olan kişiler olduğu anlaşıldı. Suçtan elde edildiği belirlenen mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ve Sivas'a mevsimlik işçi olarak giden ailenin 2 kızı çamaşır yıkamak için girdikleri Kızılırmak'ta boğuldu.
10: Kızılırmak'ta çamaşır yıkayan 3 kardeş akıntıya kapıldı. 13 yaşındaki Zerda ile 15 yaşındaki Gülseren kurtarılamadı. Büyük ablaları Gülistan Şahin ise son anda çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
0: Kız kardeşlerimle suya çamaşır yıkamak için geldik. Kız kardeşim Zerda Şahin kayboldu. Kardeşim burada suya düşünce ben yoğun bakımlık oldum.
10: Kız kardeşler mevsimlik tarım işçisi olan Aydeleri de yaz döneminde Sivas'a gitmişti. Ayde Kızılırmak kıyısındaki çadırda kalıyordu. Annelerine yardım eden 3 kardeş 2 Temmuz'da çamaşır yıkamak için suya girdi. Ancak 13 yaşındaki Zerda suya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen kardeşleri de arkasından sürüklendi. Çevredekiler 18 yaşındaki Gülistan'ı sudan çıkardı. Kaybolan Zerda aynı gün, kardeşi ise günler sonra cansız olarak bulundu. Zerda Şahin, olaydan bir hafta önce güzellik merkezinde böyle görüntülenmişti.
21: Gülden abla saçlarımı sarattıracağım dedi, tona yaptırmak istiyorum dedi. Ama param yok dedi. Zerda önemli değil para dedi. Saçlarını sarattım paket. Saçlarını böyle sevdi, aynaya baktı, etti. Sonra bana 4 tane çorap hediye etti.
10: Okuyup iyi bir meslek sahibi olmak isteyen Zerda'nın hayalleri yarım kaldı.
21: Sözümü tutacağım abla dedi. Çocuklarımı da iyi şekilde büyüteceğim, okulumu da devam edeceğim dedi. Bizimkilerin yaşadığı hayat gibi yaşamayacağım, geleceğime bakacağım dedi.
10: İki kardeş Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.
1: İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Hem İstanbul Valiliği'nin hem AKOM'un bu konuda uyarıları var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasında şiddetli yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması için uyardı. AKOM'da sıcaklığın 27 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Şiddetli yağışın olumsuz etkilerinden korunmak için tedbirli olunması yönünde uyarı yayınlandı. Evet, Türkiye 1952'de NATO'ya resmen kabul edildi ve Türkiye 74 yıldır NATO'nun güçlü ve stratejik bir üyesi. NTV'den Osman Terkan da Türkiye'nin NATO yolculuğunu ekranlara taşıdı. Biz bir kez daha bu yolculuğa dair bilgileri Osman aracılığıyla aktaralım. Ekranlarınıza ve noktalayalım yayınımızı. Saat başında Ataristan gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler.

0: Kunuri'de, Seul'de, Busan'da hayatlarında daha önce hiç duymadıkları evlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki topraklarda destan yazdılar. Türkiye, güvenliğinin en güçlü uluslararası teminatı NATO üyeliğini Kore'de canları pahasına savaşan kahraman Mehmetçi'ye borçlu. North Atlantic Treaty Organization, yani kısa adıyla NATO. Türkçe karşılığı ise Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da ortaya çıkan güvenlik ihtiyacının sonucu olarak 4 Nisan 1949 tarihinde kuruldu. Amacı Sovyet yayılmacılığını caydırmak, Avrupa'da milliyetçi militarizmin yeniden ortaya çıkmasını engellemek ve aynı zamanda Avrupa'da siyasal bütünleşmeyi teşvik etmekti. O dönemde Sovyetler Birliği Türkiye için de bir tehditti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği Türkiye'den Boğazların ortak kontrolünü ve Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin yeniden düzenlenmesini talep etti. Yani Sovyetler Birliği Boğazlar'da üs kurmak istiyordu. Üstüne bir de Kars ve Ardahan bölgelerinden toprak talebinde bulundu. Türkiye egemenlik haklarından ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyi reddederek bu talepleri kesin bir dille geri çevirdi. Sovyetlerden gelen yoğun baskılar ve artan güvenlik endişeleri Türkiye'nin NATO üyeliğinin zeminini hazırladı. Ve Türkiye 11 Mayıs 1950 tarihinde NATO'ya ilk resmi ve doğrudan başvurusunu yaptı. Ancak başvuru reddedildi. Üyelikle ilgili sonraki girişimlerinde de jeopolitik ve bürokratik engellerle karşılaşan Türkiye, Sovyetler tehdidine karşı güvenliğini sağlamanın bir yolunu bulmalıydı. 25 Haziran 1950 tarihinde patlak veren Kore Savaşı, NATO üyeliği için Türkiye'nin önüne çıkan önemli bir fırsat oldu. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore Savaşı'na asker gönderecekti.
1: Kore'ye gidiyoruz, savaşa gidiyoruz. Ölen ölecek, kalan kalaya geri dönecek. Bunu düşünüyorduk, başka bir şey yok.
0: 17 Eylül 1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıkan ilk kafile bir ay süren yolculuğun ardından Kore'ye ulaştı. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında Kore'ye ayak basan 1. Türk Tugayı 5090 askerden oluşuyordu. Türk askeri görev yaptığı her cephede başarı elde etti. Cesaret ve kahramanlıklarıyla diğer birliklere örnek olan Türk Tugayına Şimal, yani Kutup Yıldızı adı verildi.
2: Savaştık. Gece gündüz yat kalk. Bir hafta ayağımızda ayakkabı çıkarmadan devamlı top başında.
0: Özellikle de Kunuri muharebelerinde ölüm kalım savaşı veren Türk askeri savaşın kaderini belirledi.
3: Şöyle bir tepe. Bu tepenin bu tarafında düşman Çinliler veya Kuzey Koreliler. Bu tarafında da şeyiz. Biziz. 25 metre düşünebiliyor musunuz? Mesafe 25 metre. Bir yerde 25 metre. Kafamızı kaldıramıyoruz.
0: Çin ordusu tarafından kuşatılan Birleşmiş Milletler güçleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken Türk askeri süngü hücumuyla çemberi yardı. Bu hamleyle hem Amerikan birliklerinin güvenle geri çekilmesi sağlandı hem de tüm cephenin çökmesi engellendi. Türk askerinin mucize olarak gösterilen cesareti tarihe geçti.
4: Öyle bir noktaya girmeye başladık ki ben dedim bu akşam herhalde ya şehit oluruz ya da esir oluruz.
5: Çok büyük bir muharebe oldu. Bizi çok zorladılar. Çok zorladılar efendim şey etmek için. Hani girme yapmak için, imha etmek için. Fakat biz çok direndik.
0: 3 yıl boyunca devam eden Kore Savaşı 27 Temmuz 1953'te sona erdi. Türkiye savaşa 4 tugay halinde 21 binden fazla asker gönderdi. 724 asker geri dönemedi. Kore'de şehit düşen kahraman Türk askerleri bugün Pusan'daki şehitlikte yatıyor.
6: Necdet dedi, Hüseyin dedi,

0: Sí. Şey düştü öyle. Tabii ben buna inanamadım.
1: Allah bana bir kuvvet verdi. O yoğun atış altında sırtladığım gibi siperin içine beraber yuvarlandık. Komutanım dedi ki, niçin dedi. O ölmüş demedim mi sana dedi. Hayır komutanım dedim. Son sözünü duymak dedim dünyalara bedeldi.
2: Türk askerinin cephedeki başarı ve cesareti NATO kapısını aralattı. Türkiye 18 Şubat 1952'de NATO'ya üye oldu. Türkiye'nin NATO üyeliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, Kore'de gösterdiği üstün cesaretle bugünkü Güney Kore'nin temellerinin atılmasında kilit rol oynayarak arkasında kendisine minnettar bir millet bıraktı. Güney Kore'de kurtarıcı olarak görülen Türk askeri cesaretiyle Güney Kore halkının kalbinde taht kurdu. Sonsuza kadar da Kore'de savaşmış her Türk askeri gönüllerde birer kahraman olarak yaşayacak. O kahramanlardan biri de Assubay Süleyman Dilbirli. Savaşta ailesini kaybeden 5 yaşındaki Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtarıp sahiplenmesiyle Türk askerinin sadece çelik bir iradeden ibaret olmadığını, merhamet sahibi, şefkat dolu bir yüreğe sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi.
3: 5-6 yaşında bir kız çocuğu, Koreli kız çocuğu ağlıyor böyle, feryat ediyor. İsmini telaffuz edemiyoruz hani Kore lisanını falan. Dedi kızım senin ismin Ayla olsun. Ayla geldi, Ayla gitti. Bizimle beraber maskot gibi falan dolaşıyor. Nereye gitsek bizimle beraber gidiyor. Onun bir kayrolası vardı. Elbiseler vardı. Hepimiz bakıyorduk.
4: 5 yaşındaydım. Tek hatırladığım savaşın ortasında bir yerde ağlıyordum. Ve orada Süleyman Baba beni alıp Türk Tugayı'na götürdü. Türklerin bana bakması, beni aralarına almasını hatırlıyorum.
2: Ayla adını verdiği kimsesiz çocukla ona savaşın ortasında babalık yapan Süleyman Dilbirliği'nin 60 yıl sonra gerçekleşen buluşması tarifsiz bir duygu seline dönüştü.
5: O gelen değil mi o Ayla?
6: Biz bu çocuğu kurtarmazsak Allah bize sual sorur.
2: Süleyman Dilbirliği ve Ayla'nın yürekleri ısıtan hikayesi film oldu. Ayla filmiyle tüm dünya Türk askerinin merhametine ve Kore Savaşı'nda gösterdiği üstün cesarete bir kez daha tanık oldu.

0: Gece hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak, Kastamonu kesiminde yağış var. Cuma yağmur geniş alanda görülecek. Bolu 26, Samsun 29 derece. Doğuda yağış Kars, Ağrı, Van kesiminde var. Erzurum 26, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece. Hava durumu.
1: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
2: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
1: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
3: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
1: Masallardan romanlara...
4: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Burası NTV Radyo. Sağ

NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken bir kez daha İran'a saldırı dalgası başladı. Saldırılarda İran'ın pek çok noktasından patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların tekrar olması durumunda yanıtın daha sert olacağını duyurdu. İran da saldırılara karşılık verilecek dedi. Gelişmelere dair Amerikan ordusundan açıklama var. ABD güçlerinin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere düzenlediği saldırılara misilleme yaptığı duyuruldu. İran'ın bölgedeki saldırı kabiliyetinin hedef alındığı da öne sürüldü. İran medyası ise ülkenin pek çok bölgesinden patlama seslerinin yükseldiğini açıkladı. Bender Abbas ve Sirik'in 7 Temmuz'daki saldırılar gibi bir kez daha hedef alındığı ifade edildi. Sirik limanına iki mühimmatın da isabet ettiği açıklandı. Bunun yanı sıra Çabahar, Kunarek, Ebu Musa Adası ve Buşehr'de de patlama sesleri duyuldu. Buşehr'deki nükleer santralde hasar olmadığı bilgisi de paylaşıldı. Öte yandan Çabahar'da bulunan İmam Ali Hastanesi'ne bir mühimmatın kopan parçalarının isabet ettiği de söyleniyor. İran hava savunma sistemlerinin ise pek çok bölgede saldırılara yanıt verdiği ifade ediliyor. İran devrim muhafızları da saldırılara yanıt vereceklerini açıkladı. Bölgedeki Amerikan üslerinin şiddetli şekilde vurulacağı öne sürülüyor. Son olarak İsrail Devlet Televizyonu kana konuşan İsrail'li yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı öncesi kendilerini bilgilendirdiğini söyledi. Türkiye'nin 22 yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptığı tarihi NATO zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının hedeflere uygun şekilde başarıyla tamamlandığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da benzer mesajlar verdi. 36. NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde ise ittifak üyesi 32 ülkenin birlik mesajı vardı. Bildirgede Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceği yine dendi. İran savaşı konusunda da Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağı vurgulandı.

0: Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenen zirve, ittifak tarihinin en kritik toplantılarından biri olarak kabul ediliyor.
1: Ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
0: Zirve öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ittifakın Avrupalı üyelerine yönelik eleştirileri NATO'nun tartışılmasına yol açmıştı. Ancak hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Amerikan Başkanı Trump toplantının başarıyla tamamlandığı mesajını verdi.
2: Başarılı bir NATO zirvesini tamamladık. Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Güçlü ve harika bir lider. Muazzam bir iş çıkarıyor.
0: İki gün süren Ankara'daki 36. NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayımlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı.
3: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu göstermiştir. Toprağımızın her karışını savunmaya hazır, birleşmiş bir ittifak. Burada Ankara'da müttefikler 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya yönelik sarsılmaz taahhütlerini yeniden teyit ettiler.
0: Rutte, Rus tehdidine karşı ülkelerin savunma harcamalarının arttığını belirtti. Bildirgede de 2025'te 139 milyar doların üzerinde artış olduğu açıklandı. NATO Genel Sekreteri zirve sonrası konuya dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkeleri arasındaki savunma harcaması anlaşmazlığını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çözdüğünü aktardı.
3: Müttefikler 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydetti. Müttefikler NATO Drone Edge girişimi başlattı. Gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacak. NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar euroluk altyapı yatırımı da hayata geçirilecek.
0: NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirgesinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkeler İran Savaşı'nı da bildirgeye taşıdı. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı denildi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin seyir güvenliğinin de önemi vurgulandı. Bildirgede Ukrayna güvenliği de ön plana çıkarıldı. Kiev'in savunması için gösterilen çabalara vurgu yapıldı. 2026'da askeri teçhizat, yardım ve eğitim alanında 70 milyar euroluk yardım taahhüt edildi. NATO savunması için nükleer, konvansiyonel ve füze savunma sistemleriyle birlikte uzay ve siber savunma kabiliyetlerine de önem verildiği duyuruldu. Birlikte çalışılabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz denildi. Bildirgenin son maddesinde Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür edildi. Erdoğan'ın zirveye katılan liderler için bir hediyesi de vardı. Cumhurbaşkanı, Cesaretin Siyaseti, Erdoğan ve Türkiye'nin Yükselişi adlı biyografik çalışmayı özel bir mektupla birlikte liderlere hediye etti.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası kameraların karşısına geçti. Gündeminde Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı tedariki konusu vardı. Trump'ın olumlu yaklaştığını belirten Erdoğan, inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde bütün dünya Amerika sözünü tuttu diyecek dedi. Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları ve F-110 motoruyla F-35 tedarikine yönelik İsrail ve Yunanistan'dan gelen tepkilere kadar birçok konuda da yorumları vardı.
1: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. bizi izlemeye devam edin.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı tedariğine ilişkin sorunların çözüleceğini söyledi. Milli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedariğine de değinen Erdoğan, Sayın Trump'la daha önce görüştüm, kendileri olumlu yaklaşım sergilediler, İnşallah sıkıntı olmayacak dedi. NATO Liderler Zirvesi sonrası basın açıklaması yapan Erdoğan'a, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldıracağı sorusu da yöneltildi.
1: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 tedariğine karşı çıkan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in açıklamaları da hatırlatıldı.
1: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır.
5: NATO Liderler Zirvesi öncesi Beştepe'deki resepsiyona katılan liderler Yeniçeriler ve Mehter Marşı ile karşılanmıştı. Erdoğan'a liderlerin karşılama törenine yönelik tepkileri de soruldu.
1: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
5: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Savaşın artık yıpratmaya yönelik bir muharebeye dönüştüğünü belirten Erdoğan, bir kez daha taraflara diyalog çağrısı yaptı. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını belirten Erdoğan, tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduklarını ifade etti.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün NATO zirvesi marşında Avrupalı liderlerle de baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. O görüşmelerin önemli çıktıları da var. Ayrıntılarına bakalım.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ikinci ve son gününde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan-Starmer görüşmesinde Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Caydırıcılık ve savunma, askeri işbirliği, savunma sanayi ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele. Ortaklık bu başlıklarda iki ülke arasında yeni mekanizmalar aracılığıyla işbirliklerini güçlendirmeye hedefliyor.
6: Fransa'ya selam.
5: Erdoğan-Macron görüşmesinde ise ikili ilişkilerin geliştirilmesi için mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vaktinin geldiğini, her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Macron ise görüşmede SAMP'te hava savunma sisteminin de ele alındığını bildirdi.
7: Fransız-İtalyan temelinde Türkiye ile birlikte teknik çalışmalarımız devam ediyor.
5: Erdoğan, SAMP-T sisteminin üreticilerinden olan İtalya'nın başbakanı Meloni ile de bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesinde ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le de bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.
1: Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti. Bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaray'la görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suriye ile işbirliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti. Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu vurguladı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2 gün süren Ankara temaslarını tamamladı. NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusuna da yanıt verdi. Trump, dünya gündemine oturan İran'la ateşkes benim için bitti çıkışının tonunu da bir nebze olsun düşürdü.
2: F-35 en iyi uçak. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusuna bu yanıtı verdi. Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameraların karşısına geçti. NATO zirvesi öncesi İran'la ateşkes benim için bitti diyen Trump, zirve sonrası tonu bir nebze de olsa düşürdü.
2: İran'la anlaşma yapmak istediğimizi çok düşünmüyorum. Ne olacağını söyleyeyim. İran asla nükleer sahibi olamayacak. İran'la savaşın yeniden başlayacağını sanmıyorum. Çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Birkaç gemiyi vurdular, biz de daha sert vurduk. Onlar vurduğunda biz 10 kat daha fazla vururuz.
5: Trump basın toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. İran'ın ölüm listesinde birinci sırada yer aldığını söyledi.
2: İran savaşı muazzam bir askeri başarıydı. Dünya için doğru olanı yapıyorum. Durdurulmaları gerekiyor. Nükleer silahları olsaydı bunu kullanır ve İsrail'e saldırırlardı. Ben başkan olmasaydım İsrail'i ortadan kaldırırlardı.
5: Trump, İsrail konusunda da dikkat çeken bir mesaj verdi. İsrail'in Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin soruya, Netanyahu ile bu konuda konuştum. Evet, bence yapacaklar. Bence istiyorlar yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, Suriye'yi 1979'dan beri bulunduğu teröre destek veren devletler listesinden çıkaracağını da açıkladı.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın dostluk mesajları ve samimi görüntüleri geniş yankı uyandırdı. İki lider NATO zirvesinin ikinci gününde de benzer görüntüler verdi.
6: Erdoğan'ı seviyorum, o kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum.
5: Ankara'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın samimi mesajları ve görüntüleri damga vurdu. İki lider NATO zirvesi öncesi ayaküstü sohbet etti. O görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti. Dört ismin ayaküstü olmasına rağmen uzun süre sohbet etmeleri dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, Türkiye temaslarının ikinci gününde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşme öncesi açıklama yapan Trump, Türk yemeklerinden övgüyle bahsetti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akşam yemeği yedik. Gerçekten 10 puanlıktı. Hatta belki 12 idi.
5: Erdoğan'ın liderler için verdiği yemekte Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağıyla Hizran Karakovan balı, yanık denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık denizli yoğurduyla isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı, ana yemek olarak da deniz devreyi tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. İki günlük ziyaretin ardından ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'den ayrıldı. Trump, Türkiye'ye Katar'ın hediye ettiği geçici başkanlık uçağıyla gelmişti. Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'ye hareket eden Trump'ın dönüşte başka bir başkanlık uçağını tercih etmesi dikkat çekti.
4: Ankara zirvesindeki önemli randevulardan biri Trump-Zelenski görüşmesiydi. Zelenski, Ukrayna'nın savunma füzesine çok ihtiyacı olduğunu, Trump'la bu konuyu görüşeceğini açıklamıştı. Zelenski beklediğinden fazlasını aldı. Trump, Ukrayna'ya Patriot füzesi üretimi için lisans verileceğini açıkladı.
8: Size Patriot füzelerini üretmeniz için lisans vereceğiz. Bu oldukça harika. Böylece Ukrayna'ya yeterince Patriot vermediğimizden şikayet edemezsiniz. Kendiniz üretin.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Trump görüşme öncesi Ukrayna'ya Patriot füzesi üretimi için lisans verileceğini açıkladı. Patriot füzelerini Lockheed Martin şirketi üretiyor. Amerikan başkanı bu şirketler üzerinde çok gücümüz var dedi. Trump Ukrayna'dan drone satın almayı düşündüğünü de ifade etti.
8: Henüz şirketi bilgilendirmedik ama her şey yolunda gidecektir. Eminim çok sevinecekler.
9: Trump ve Zelenski görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Zelenski'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de savaşı bitirmek istediğini söyledi. Ancak savaşın ne zaman biteceğini söyleyemem dedi.
8: Birçok savaşı sonlandırdık ve bunun belki de en kolayı olacağını düşünmüştüm. Ama Putin zor bir karakter ve bu adam da zor bir karakter.
9: ABD Başkanı şartların Ukrayna'nın lehine değiştiğini belirtti. Bir soru üzerine Putin'in Zelenski ile Moskova'da görüşmek istediğini söyledi.
8: Putin Moskova'da buluşmayı çok isterim dedi. Ben de kendimi Zelenski'nin yerine koymam gerektiğini düşündüm. Moskova'ya gidip gitmeyeceğimi bilmiyordum. Belki yapardı.
9: Trump dönüp Zelenski'ye Moskova'ya gider misin diye sordu. Zelenski soruya espriyle karışık benim için tehlikeli olur yanıtını verdi.
7: Zor olur çünkü havada çok sayıda Ukrayna drone'u var.
9: Zelenski görüşme sonrasında barışı yakınlaştıracak fikirleri tartıştık dedi.
4: NATO için son yılların en kritik gelişmelerinden biri Rusya'nın Ukrayna'yı 2022'de işgali oldu. Rus lider Vladimir Putin bu işgale gerekçe olarak Ukrayna'nın NATO ve Avrupa ile yakınlaşmasını göstermişti. Ukrayna Savaşı NATO bünyesinde önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi. Ukrayna'nın NATO üyeliği hararetle tartışılmaya başlandı. Gelin şimdi NATO için Ukrayna'nın önemini yeniden hatırlayalım.

0: NATO'nun Doğu Avrupa'ya genişleme politikası, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında normalleşme adımlarının yeniden bozulmasına yol açtı. İki ülke arasında Doğu Avrupa'daki nüfuz rekabeti Soğuk Savaş dönemine dayanıyor. 80'lerin sonunda Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerde dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov, kuvvetlerini Doğu Avrupa'dan yani Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Çekoslovakya'dan çekmeye hazır olduğunu ama bu ülkelerin NATO'ya alınmamalarını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de bu ülkelerin NATO'ya girmeyecekleri sözü verdi. ...1989'dan itibaren Doğu Avrupa'da Batı yanlısı renkli devrimler ardı ardına geldi. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin sözü de bu rüzgarda çabucak unutuldu. 90'ların sonu ve 2000'li yıllarda bu ülkeler NATO üyesi oldu. Bu gelişme Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir güven bunalımına yol açtı. Rusya, bu üyelikleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini çevreleme stratejisinin bir parçası olarak gördü. Özellikle Bulgaristan ve Romanya'nın üyeliğini Karadeniz'de kendisine rakip bir gücün varlığını artırma girişimi olarak algıladı. NATO'nun genişleme sürecinde Rusya'yı en çok rahatsız edense 3 Baltık Cumhuriyeti, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın NATO üyeliğiydi. Soğuk Savaş döneminde egemen ülke olmalarına karşılık bu 3 Baltık Cumhuriyeti Sovyetler Birliği'nin parçasıydı. NATO üyesi olmalarının Moskova için yarattığı sorun, batıya açılan penceresi olan St. Petersburg'un hemen yanı başında yer almalarıydı. Bu Ukrayna ve Gürcistan'ın da üye yapılmasının kapısını aralıyordu. Rusya bu durumu hayati bir tehdit olarak gördü. Bir yandan Ukrayna'nın Rusya için tarihsel açıdan da önemi vardı. Rus milliyetçileri tarihteki ilk başkentlerin Kiev olduğunu söylüyor ve Ukraynalıları Rus milletinin bir parçası olarak görüyordu. Aslında Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra Rusya ile Batı arasında denge politikası izlemişti. 2004'ten sonra ise işler değişti. Batı yanlısı isimlerin iktidara geldiği ve Batılı ülkelerin açıktan destek verdiği Turuncu Devrim sonrasında yeni yönetimler, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonunu milli hedef ilan etti ve Ukrayna Anayasası'na ekledi. NATO'nun 2008'deki bütçe zirvesinde Ukrayna ile Gürcistan'ın gelecekte NATO'ya üye olabileceği duyuruldu. Bu karar Rusya'nın tepkisini çekti. Diğer yandan somut bir üyelik takvimi ya da yol haritasının verilmemesi Ukrayna ve Gürcistan'da rahatsızlık yarattı. 2 yıl sonra Rusya'ya yakın bir çizgideki Viktor Yanukovych iktidara gelir gelmez anayasada NATO üyeliği ile ilgili hükmü değiştirdi ve Ukrayna'nın blok dışı bir ülke olduğunu vurguladı. Yanukovych'in 2014 yılındaki devrimle ülkeden kaçmak zorunda kalması ve Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgal ve ilhak etmesi dengeleri değiştirdi. Ukrayna'nın yeni yönetimi Rusya'yı saldırgan ülke ilan etti ve Ukrayna Anayasası'na bir kez daha milli hedef olarak Avrupa ve Atlantik entegrasyonunu ekledi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı uluslararası toplum tarafından tanınmadığı için Putin, Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya üye olması halinde NATO desteğiyle Kırım'ı geri almaya kalkışacağından endişe ediyordu. Putin, Ukrayna'nın Harkov'dan fırlatılan bir füzeyle 7 ila 10 dakika içinde Moskova'yı vurabileceğini bile söyledi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğine dair garanti istedi. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bu talebi reddetti ve Ukrayna'nın NATO'ya gireceğini söyledi. Rusya 2022'de Ukrayna'ya saldırırken gerekçelerinden biri olarak Biden'ın tavrını da saydı.
1: tarih nizlanosti.
0: 2019'da Ukrayna'da devlet başkanlığı koltuğuna oturan Zelenski, Rusya'nın saldırılarının henüz ikinci günü, NATO hedefinden vazgeçme ve ülkenin İsviçre gibi daimi tarafsız devlet statüsü alması konusunu Rusya ile müzakereye hazır olduğunu duyurmak zorunda kaldı. İki ülke arasında Türkiye'nin girişimiyle başlayan müzakerelerde kısa sürede barış umudu doğarken devreye sürpriz bir şekilde İngiltere Başbakanı Boris Johnson girdi. Johnson'ın Kiev'de Zelenski ile gizlice yaptığı görüşme sonrası Ukrayna tabiri caizse masayı devirdi. Ve 4 yılını geride bırakan savaş alevlendi. Ukrayna yönetimi NATO üyeliğinin ülkenin geleceğe yönelik hedeflerinden biri olduğunu tekrarlasa da Amerika'da ikinci kez başkan seçilen Trump, Ukrayna NATO üyeliği hedefini unutabilir dediğinde Kiev'i adeta buz kesti. NATO yönetimi ve bazı Avrupa ülkeleri ise Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya üye olabileceğinde ısrarlı. Bu görüş ayrılığı transatlantik ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikler arasında son dönemde yaşanan derin çatlaklardan birinin de Ukrayna olduğunun açık kanıtı.
2: NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sabah koşusunu ihmal etmedi. Sabah saatlerinde otelinden çıkarak Seymenler Parkı'na gitti. Hem parkta hem de Çankaya Köşkü çevresinde koştu.
3: Good morning, Mr. President.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sabah rutinini bozmadı. NATO zirvesi için geldiği Ankara'da koşu yaptı. Macron'un Ankara'da nerede koşacağı uzun süredir merak ediliyordu. Kaldığı otelin yakınındaki parklarda önlem alındı. Macron koruma ekibiyle birlikte sabah 8'de otelden ayrıldı. Macron çevresindekilerle selamlaşarak Seymenler Parkı'na ilerledi. Alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı parkta bir süre koştuktan sonra Çankaya Köşkü'nün etrafında da bir tur attı. Yaklaşık bir saatlik sporun ardından yeniden oteline döndü.
4: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron rutinini aksatmadı. Ankara sokaklarında sabah sporunu yaptı. Yaklaşık bir saat koştuktan sonra oteline geri döndü. Ardından da zirveye katılmak üzere yola çıktı.
2: NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Macar da toplantı öncesi bir günlüğüne İstanbul'daydı ve bir turist gibi hem tarihi mekanları ziyaret etti hem de sembolik tatları denedi. Ankara öncesi duraklarından biri de İzmit oldu.
0: Ayasofya Camii'ni, Kapalı Çarşı'yı, Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret etti. İstanbul'un simge kedilerini sevdi, Türk kahvesi içti. NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Macar, İstanbul'da bir günlüğüne turist oldu. Peter Macar, Ankara öncesi İstanbul'un tadını çıkardı. Yedikule Hisarı'na gitti, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yedikule zindanlarında tutulan, Macaristan tarihinde önemli yeri olan iki ismi andı. Esnafın ikram ettiklerinin tadına baktı, bol bol fotoğraf çektirdi. O görüntüleri sosyal medyada İstanbul şarkısıyla paylaştı. Peter Macar'ın Ankara öncesi duraklarından biri de İzmit'ti. 1999 depremi sonrası kurtardığı hayatlar için minnettarlık duyulan Macar Arama Kurtarma Ekibi'nin kahraman köpeği Manx'ın heykelini ziyaret etti. Peter Macar, Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimleri kazanmış ve ülkedeki 16 yıllık Viktor Orban iktidarı sona ermişti.
2: Müzik NATO zirvesi için Ankara'ya gelen lider eşlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ağırladı. Çankaya Köşkü'nde lider eşlerini karşılayan Erdoğan, öğle yemeğinde lider eşlerine Türk mutfağının lezzetlerini ve Türk kültürünü tanıttı. Emine Erdoğan'ın davetinde çocukların dijital çağda karşı karşıya kaldığı riskler de ele alındı.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde tek tek karşıladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'la el ele yürüdü. Lider eşleri çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı.
6: Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır.
5: Erdoğan, çocuklarımızın ekran üzerinden neye maruz kalacağı kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz dedi.
6: Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak İnsan merkezli bir çerçeve oluşturmakta milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur.
5: Emine Erdoğan lider eşlerine Türk mutfağı lezzetlerini tattırdı. Geleneksel el sanatlarının yer aldığı bir koleksiyonu tanıttı. Yemekte misafirlere fava, urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle emir alem çileğinin de aralarında bulunduğu lezzetler ikram edildi. Erdoğan sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, Türkiye olarak çocuklarımızın dijital dünyada güven içinde var olabilmesi için dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemiz başta olmak üzere attığımız adımları güçlendirmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı.
2: NATO 2026 yılına ilişkin ülkelerin tahmini harcama verilerini duyurdu. NATO üyesi ülkelerin toplam savunma harcamasının 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
0: NATO'nun savunma harcamaları 1,8 trilyon dolara ulaşacak. NATO üye ülkelerin 2026 yılına ilişkin tahmini savunma harcaması verilerini yayınladı. Verilere göre NATO toplam savunma harcamalarının bu yıl geçen yıla kıyasla yaklaşık %11 artışla 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara yükselmesini öngörüyor. En yüksek savunma harcaması yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 yılında 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarlık savunma harcamasıyla İttifakın toplam harcamalarının yaklaşık %57'sini tek başına karşılayacağı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni 147 milyar dolarla Almanya, 110 milyar dolarla İngiltere, 80 milyar dolarla Fransa, 57 milyar dolarla İtalya, 53 milyar dolarla Polonya izleyecek. Türkiye'nin savunma harcamalarının ise 48 milyar dolar olması bekleniyor. Verilere göre bu yıl NATO üyesi 5 ülkenin temel savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılalarının %3,5'ini aşacağı öngörülüyor. İlk sırada %5,33 ile Litvanya yer alacak. Litvanya'yı %5,10 ile Estonya, %4,92 ile Letonya, %4,68 ile Polonya, %3,65 ile Yunanistan takip edecek. Türkiye'nin savunma harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranının 2026 yılında %2,85 olması bekleniyor. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranının %3,17, Almanya'nın %2,69, Fransa'nın %2,22, İngiltere'nin %2,56, ve İtalya'nın %2,10 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, NATO ortalamasının %2,86 olması öngörülüyor.
2: Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtlayan Hollandalı bakan, Avrupa'nın kıta savunması için daha fazla sorumluluk aldığını vurguladı. İttifakın Ankara'da birlik mesajı verdiğini de söyledi.
7: Bence en önemli husus ABD Başkanı Trump'ın burada olması. Aslında hepimizin burada olması önemli. İttifakın tüm üyeleri Ankara'da bulunuyor ve bu birlik mesajını ortaya koyuyor. ABD Başkanı'nın burada olması ve tüm müttefiklerin katılımı bu dayanışmayı açık biçimde göstermektedir. Hepimizin kendi güvenliğimiz konusunda sorumluluk üstlenmesi son derece önemli. 10 yıllardır güvenliğimiz konusunda büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı kaldık. Oysa kendi kıtamızın savunulması öncelikle bizim sorumluluğumuz olmalıdır. Savunmaya daha fazla kaynak ayırmamızın nedeni ABD'nin bunu talep etmesi değildir. Bunu yapıyoruz çünkü kendi savunma kapasitemizi güçlendirmek ve Avrupa kıtasını kendi imkanlarımızla savunabilecek seviyeye ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla bunu ABD istediği için değil, kendi güvenliğimiz açısından gerekli olduğu için yapmalıyız. Zirve için 4 önemli husus var. Birincisi ittifakın birlik içinde olduğunu göstermesi. İkincisi yük paylaşımının koordine biçimde yeniden dengelenmesi. Avrupa'nın ABD'nin bugüne kadar üstlendiği bazı savunma kabiliyetlerini zaman içerisinde devralması gerekiyor. Ancak bunun ABD ile tam koordinasyon içinde yapılması büyük önem taşıyor. Üçüncüsü savunma sanayisinin güçlendirilmesi. Zirve kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumu ve burada açıklanan işbirlikleri bu açıdan önemli. Dördüncüsü ise Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi. Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük güvenlik tehdidi Rusya'dır. Bu nedenle Ukrayna'ya desteğin sürmesi ve Rusya üzerindeki baskının artırılması zirvenin en önemli başlıklarından biri. Bence Türkiye zaten karar alma süreçlerinin merkezinde yer alıyor. İttifakın en önemli üyelerinden biri ve güçlü silahlı kuvvetlere sahip. Ayrıca NATO'nun güney kanadında her zaman özel bir sorumluluğu olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'yi hem karar alma mekanizmasının merkezinde hem de güney kanadının kilit ülkesi olarak görüyorum. Daha fazla diyalog kurarak, savunma sanayinde daha yakın işbirliği yaparak ve birlikte çalışarak Avrupa ile işbirliği projelerinin önündeki engeller aşılabilir. Bu alanda ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum. Ukrayna konusunda iki temel önceliğimiz var. Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamak ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak. Bugün Rusya ekonomik açıdan ciddi baskı altında. Ukrayna cephede önemli bir direni sergiliyor ve desteğimize ihtiyaç duyuyor. Ancak mesele yalnızca mali destek değil, savunma sanayi alanındaki işbirliği de büyük önem taşıyor. Bugün Ukrayna aynı zamanda güvenlik üreten bir ülkedir. Özellikle insansız hava araçları alanında sahip olduğu bilgi birikimi, teknik uzmanlık ve yenilikçi çözümler son derece değerli.
8: Hollanda Dışişleri Bakanı ile birlikteydik. Tabii en önemli şey birliğin, ittifakın birliği. En çok da vurgu yaptığı konulardan bir tanesi o. Türkiye'nin rolüyle ilgili de mesajları vardı. Biz özel röportajla karşınızdaydık.
2: ABD-İsrail saldırılarının ilk gününde öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi için Irak'taki törenler sürüyor. Cenaze Kerbela'da. Irak medyası cenazeye on binlerce kişinin katıldığını ifade ediyor. Necef'in ardından Kerbela'da da taşınan cenaze için Irak bir günlüğüne resmi tatil ilan etti. Cenaze töreninde Hamas, Hizbullah ve İran bayrakları sallandı. Hamaney ve oğlu Müçtefa Hamaney'in posterleri taşındı. Hamaney'in naaşı törenin son aşaması için İran'a geri gönderilecek ve defnedilmek üzere doğudaki Meşet şehrine götürülecek. Şu anda izlediğiniz görüntülerde canlı bir şekilde ekranlarınızda. İran'daki programın ardından Irak'taki programla da devam etti. Hamaney için düzenlenen cenaze töreni. Yurt gündemiyle devam edelim. Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Alevler Ortakent mahallesindeki makilik ve otluk alandan yükseldi. Yangını görenler hemen ekiplere haber verdi. Ancak alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. ...35. yaş gününü kutladıktan saatler sonra hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporunda ünlü oyuncunun alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kızılcık Şerbeti dizisiyle tanınan oyuncu Ece İrtem 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. İrtem'in kesin ölüm nedeninin belli olması için Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu İrtem'in alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. 35 yaşındaki oyuncunun kanında yasal sınırın yaklaşık 8 kat fazlası promil alkol saptandığı ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 64. gün görüldü. Davada tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yapmazken aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi tahliye oldu.
5: İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İBB çalışanları Ceyda Kıryak, Seyfullah Demirel, Metin Bal ve Mehmet Karataş tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasının 64. gün geride kaldı. Savunmalar bitince kürsü sırası son tutuklu isim olan Ekrem İmamoğlu'na geldi. İmamoğlu dünkü duruşmaya düzeni bozduğu için getirilmemişti. Bu sebeple bir takım sanıkların ifadelerini dinleyemediğini ve hak kaybına uğradığını belirterek savunma yapmak istemedi. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İmamoğlu'nun ben yargılanmaya değil, yargılamaya geldim sözlerine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Duruşmayı takip edenler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı. Özel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamasında mahkeme heyetini eleştirdi.
9: Tek eyleme bir gün veren kişi 143 eyleme yarım gün 6 saat süre veriyor. Avukatlar dahil. Ya Ekrem Başkan 6-7 saat konuşacak, avukatları hiç konuşmayacak. Örneğin avukatlar 3-4 saat konuşsa Ekrem Başkan'a 2 saat bırakacak.
5: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca duruşma salonunda görüntü çekip sosyal medyada paylaşım yaptığı belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlattı.
2: Oğuz Murat Acı 2024 yılında arıza yapan aracını onarmaya çalışırken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olay sonrası annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırılan şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmada sanığın Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesinin beklenmesine karar verildi.
10: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. Buradan yargılanacaklar, davamızın arkasındayız.
11: Baba Özer Acı, 29 yaşındaki oğlunun ölümüne yol açan kazanın sanıkları için ilk duruşma sonrası böyle konuştu. Anne Pervin Acı ise savunma avukatının tavırlarına tepkiliydi.
12: Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
11: Duruşmada söz alan Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatı ise tazminat ödemesi aldıklarını belirtip şikayetçi olmadıklarını söyledi. 1 Mart 2024'te 17 yaşındaki Timur Cihan Timur ehliyetsiz kullandığı arabasıyla yol kenarında aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden oldu. Kazada 4 kişi de yaralandı. Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde görülen davada kaza sırasında şüpheli Cihan Timur'un kullandığı araçta bulunan arkadaşları da tanık olarak dinlendi. Çok hızlı gittiklerini söyledi. Eyüp Sultan'da yaşanan olay sonrası şüpheli Cihan Timur annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırıldı. İfadelerde kaza yerine gelen anne Eylem Tok'un yaralıların cep telefonlarını toplayarak ambulans ve polis çağrılmasına da engel olduğu iddia edildi. Türkiye'den yapılan başvuru sonrası Timur Cihan Timur ve anne Eylem Tok ABD'de tutuklandı.
10: Şu an çocukla annesi Amerika'da tutuklu. Herhalde bu mahkemeye yetişmeyecek. Biraz daha hapiste kalsınlar. Bu benim için sevindirici bir olay.
11: Davada şüpheli Timur Cihan Timur'un 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Anne Eylem Tok için ayrı açılan davaysa 13 Temmuz'da görülecek. Mahkeme sanıkların Amerika'dan iadesinin beklenmesine karar vererek davayı 11 Eylül'e erteledi.
2: Kene yine can aldı. Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi çıkaran bir kişi hayatını kaybetti. Sulusaray ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Dursun Almamış'ı kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı ancak 3 gün sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Dursun Almamış tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sivas'a mevsimlik işçi olarak giden ailenin iki kızı çamaşır yıkamak için girdikleri Kızılırmak'ta boğuldu. 13 ve 15 yaşındaki kızların ablaları ise son anda çevredekiler tarafından kurtarıldı. Okuyup iyi bir meslek sahibi olmak isteyen Zerda Şahin, iyi bir hayat kurmayı hayal ediyordu dedi.
0: Kızılırmak'ta çamaşır yıkayan 3 kardeş akıntıya kapıldı. 13 yaşındaki Zerda ile 15 yaşındaki Gülseren kurtarılamadı. Büyük ablaları Gülistan Şahin ise son anda çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
13: Kız kardeşlerimle suya çamaşır yıkamak için geldik. Kız kardeşim Zerda Şahin kayboldu. Kardeşim burada suya düşünce ben yoğun bakımlık oldum.
0: Kız kardeşler mevsimlik tarım işçisi olan aileleriyle yaz döneminde Sivas'a gitmişti. Aile Kızılırmak kıyısındaki çadırda kalıyordu. Annelerine yardım eden 3 kardeş 2 Temmuz'da çamaşır yıkamak için suya girdi. Ancak 13 yaşındaki Zerda suya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen kardeşleri de arkasından sürüklendi. Çevredekiler 18 yaşındaki Gülistan'ı sudan çıkardı. Kaybolan Zerda aynı gün, kardeşi ise günler sonra cansız olarak bulundu. Zerda Şahin, olaydan bir hafta önce güzellik merkezinde böyle görüntülenmişti.
14: Gülden abla saçlarıma sarattıracağım dedi, tona yaptırmak istiyorum dedi. Ama param yok dedi. Zerda önemli değil para dedi. Saçlarını sarı attım paket. Saçlarını böyle sevdi, aynaya baktı, etti. Sonra bana 4 tane çorap hediye etti.
0: Okuyup iyi bir meslek sahibi olmak isteyen Zerda'nın hayalleri yarım kaldı.
14: Sözümü tutacağım abla dedi. Çocuklarımı da iyi şekilde büyüteceğim, okulumu da devam edeceğim dedi. Bizimkilerin yaşadığı hayat gibi yaşamayacağım, geleceğime bakacağım dedi.
0: İki kardeş Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.
2: Tekirdağ Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Hayatını kaybeden 7'si çocuk 25 kişi için anma etkinliği düzenlendi.
5: Tren kazasının 8. yıl dönümünde bir araya geldiler. Hayatını kaybeden 7'si çocuk 25 kişiyi andılar.
15: Bugün burada aradığımız 25 canımız yalnızca birer isim değildi. Her biri bir hayat, bir umut, bir aile, bir sevgi, bir gelecekti.
5: 8 Temmuz 2018'de Edirne'den İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden tren, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 328 kişi de yaralanmıştı. Kazanın üzerinden 8 yıl geçti ama acısı ilk günkü gibi. Hayatını kaybedenler için kazanın 8. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Kazazedelerin yakınları 8 Temmuz anıtı önünde yürüdü. Rayların üzerine ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart ve karanfiller bırakıldı.
15: Bazı tarihler takvimlerde kalır. 8 Temmuz bizler için yalnızca bir tarih değildir. Bir sabahın, bir yolculuğun, bir vedanın ardından bir daha eskisi gibi olmayacağının günüdür.
5: Çorlu davasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çeşitli görevlerdeki 9 sanık 8 ila 17,5 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.
2: Yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işçileri büyük bir fedakarlıkla alevlerle mücadele ediyor. Diyarbakır'da ateş savaşçıları yangın çıkmadan önlem almaya başladı. Bu yılda yangın riski yüksek bölgelerde nöbet tutuyorlar.
0: Alevlerle günlerce mücadele ediyorlar. Tek bir ağacın yanmaması için ölümü bile göze alıyorlar. Orman işçileri yangın riski yüksek bölgelerde önlem almaya başladı. Gözetleme kuleleri ve gözlem noktalarında 7 gün 24 saat görev yapıyorlar.
16: Kuleden 63 A21 A26 ekipleri güneybatı yönünde
17: yangın var, dumanın olduğu yere acilen hareket edin.
18: 112'den bize ihbar düştüğü anda bizim Diyarbakır'ın neresindeyse 5 ile 10 dakika arasında müdahale edecek şekilde ekiplerimiz hemen hızlı bir şekilde aksiyon almaktadırlar.
0: Diyarbakır'da geçen yıl kent genelinde 111 orman, örtü ve anız yangınına müdahale edildi. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bu yılda yangın riskine karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler olası yangınlara anında müdahale edebilmek için nöbete başladı. Gözetleme kuleleri ve gözlem noktalarında 7 gün 24 saat esasıyla vardiyalı görev yapıyorlar.
16: Bizdeki asli kural 3 dakikadır. 3 dakika içerisinde hepimiz zaten yangına hazır kıta beklemekteyiz. Elbiselerimizle bazı noktalarda botumuzu bile çıkarmayız. Bizim için orman yangınlarına en hızlı şekilde müdahale önemlidir.
0: Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü 341 Orman Köyü'nde yangınla mücadele

0: NATO zirvesini ve zirvedeki Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ABD Başkanı Trump görüşmesine İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Kurt NTV yayınında değerlendirdi. Bu yorumlarla da veda ediyoruz.
1: Doğrusu ben Şar'a yönetiminin bu işe gönüllü olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü bu artık çok daha başka komplikasyonlara yol açar. Şimdiye kadar yani çatışmalara, savaşın taraflarına baktığımızda tabii ki savaşın normalleşmesi, olağanlaşması mümkün değil. Ya öyle bir şeyin de normalleştirmek söylemsel düzeyde dahi tehlikeli bir şey. İsrail ile Hizbullah'ı kastediyorum burada veyahut da İran ile İsrail'i. Suriye'nin denkleme çatışan bir taraf olarak girmesi bu zaten bir şeye dönüşmüş olan, bir çatışma sarmalına dönüşmüş olan durumu daha da aslında karmaşıklaştıracak. Ne bölgesel barış açısından ne de Suriye'nin güven ve istikrarı açısından hiç de tercih edilecek bir durum değil. Şara yönetiminin de buna dediğim gibi tevessül edeceğini ben pek düşünmüyorum. Şara'ya da sorulmuştu bu soru. Yani Trump'ın zikrettiğiniz ilk açıklamasından sonra Şara'ya da soruldu. Şara bu soruya gayet diplomatik fakat açık bir şekilde yanıt vermişti ve demişti ki bizim Lübnan'la biz böyle bir angajmaya girmeye niyetimiz yok. Evet, devrim sürecinde Hizbullah geldi, Suriye topraklarını işgal etti. Hatta bizim arkadaşlarımızı, çevremizi katletti devrim sürecinde. Fakat biz yeni bir sayfa açtık ve bütün bölge ülkeleriyle daha hükümetler seviyesinde, daha diplomatik, daha barışçı seviyede bir şey yapmak, bir diplomatik ilişki kurmak istiyoruz dedi. Hizbullah meselesini de bir tür Lübnan'ın iç meselesi gibi gördüklerini ve dolayısıyla meselenin orada halledilmesi gerektiğini ifade etmişti Ahmet Şar'a. Trump'ın burada evet sorulan soruya hayır Suriye bu işe girmeyecek şeklinde bir net bir yanıt vermemesi şaşırtıcı mı değil. Bir şekilde bunu elinde bir kaldıraç olarak tutmak istiyor. Belki de Suriye'ye karşı, Şara yönetimine karşı bir pazarlık kozu olarak elinde tutmak istiyor. Dolayısıyla hani kapıyı tam kapatmaması bence buna işaret ediyor. Zaten şu anda Suriye güvenlik güçleri içeride büyük meselelerle uğraşıyorlar. Yani bu konuyla yakından ilgilendiren biri olarak ifade edeyim. Evet, terör saldırıları azaldı. DAEŞ tehlikesi artık stratejik bir seviyede değil. Fakat Suriye ordusu, polisi, istihbaratı yani güvenlik kurumları ciddi bir yapılanma içerisinden geçiyor. Hem ideolojik hem de kurumsal seviyede. Bir taraftan sınırlarını korumaya çalışıyorlar. Bir taraftan İsrail biliyorsunuz Suriye içerisinde genişlemeye devam ediyor. Çiftçilerin topraklarına gitmesini engelleyerek orada fiili durumlar yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında Suriye açısından öncelikli güvenlik meselesi Lübnan ya da Hizbullah da değil. Çünkü Hizbullah Suriye'den çekildi ve şu anda evet Suriye sınırına yakın bir yerde de olsa İsrail'le bir angajman içerisinde, Suriye ile değil. Suriye için öncelikli dış güvenlik meselesi İsrail. Dolayısıyla muhtemelen Suriye'nin de böylesi bir şeye karşı benim için öncelikli tehdit burası deme hakkı ve durumu var ortada. İsrail Lübnan'da böyle yaptı. Suriye'de yani Golan Tepelerini ilhak etmesi bağlamında bu şekilde adımlar attı. Fakat bunun ilelebet bu şekilde İsrail'in her istediği zaman istediği bölgeyi işgal ederek orayı ilhak edebileceği anlamına gelmiyor. Sınırındaki Hizbullah'ı nötralize ederek orayı bir güvenlik kuşağına çevirmek gibi bir söylemle hareket ediyor. Fakat bu işgali ne meşrulaştırıyor ne de yok saymamıza neden olabilir. Suriye açısından baktığımızda Suriye'de böyle bir durum yok. Suriye'de İsrail farazi bir durumla hareket ediyor. Diyor ki Şara yönetimi bir terörist örgüttü. Bunlar şu anda iktidardalar ve dolayısıyla bana karşı bu terör faaliyetlerini devam ettirebilirler. Yani bir varsayım üzerinden artık bütün dünyanın işte lider seviyesinde Sayın Cumhurbaşkanımızdan Macron'a, ne bileyim Avrupalı liderlerden Donald Trump'a, Orta Doğu liderlerine kadar çok geniş çerçevede artık meşru kabul edilen işte en son teröre destek verme konusundaki yaptırımın da kaldırılacak olması aslında Şara hükümetinin yönetiminin kabullenildiğini gösteriyor ve artık bu terör söyleminden parantezinden çıktığına da işaret ediyor. Fakat İsrail aslında sahip olduğu niyet için bir gerekçe üretiyor Suriye'de Ahmet Bey. Biraz da teknik bir mesele ama İsrail ile Suriye arasında tarihsel olarak 1974'te imzalanan bir anlaşma var. Ve Suriye ne Esed döneminde ne de özellikle de devrimden sonra Şara döneminde bu anlaşmayı ihlal etmiş değil. Yani orada bir çatışmasızlık hali oluşturulmuştu sınırda 1974 yılında ve 74 yılından beri Suriye bu duruma uyuyor. Hatta Ahmet Şara'ya İsrail'le ilişkiler sorulduğunda hem genel olarak hem de İsrail'in bu niyetine ilişkin ne dersiniz gibi 74 anlaşmasını işaret etmişti. Orada hatta küçük bir Birleşmiş Milletler gücü de vardı, UNIFIL. Dolayısıyla onun devam edip etmeyeceği tartışılıyor şu aralar. Ve aslında Suriye ile İsrail arasında ilişkilerin düzenlenmesi için, hadi normalleşmesi için demeyelim. Çünkü Şara hükümeti de hiç hoşnut değil İsrail'in bu niyetlerinden, bu işgalci yayılmacı politikalarından. Fakat yeniden düzenlenmesi için hukuki ve fiili bir temel de var. Dediğim gibi 1974 sınırdaki çatışmaların durdurulması ve askersizleştirilmesi anlaşması. Dolayısıyla bu hukuki bir temel sağlıyor. Bu anlaşmanın yeni şartlara göre yeniden güncellenmesi durumunda bu ilişkilerin, yani İsrail-Suriye ilişkilerinin bir zemine oturtulması hiç zor değil. Sahip olduğu güvenlik konsepti üzerinden sürekli bir fiili durum oluşturuyor. Hani bunu Lübnan'da yapması normal anlamında söylemeyeceğim ama işte Lübnan'da Hizbullah'ı somut bir gerekçe olarak gösteriyor. Doğru. Hizbullah'ın kendisine yönelik saldırılarını vesaire bir taraftan işgali meşrulaştırmak için. Fakat Suriye'de böyle bir durum da yok. Bakın, devrimden sonra çeşitli, yani işgalini genişletti. Zaten Golan Tepelerini ilhak etmişti. Kuneitra'da birçok bölgeye girdi. Şimdi Dürzileri söz konusu ederek sınırdaki köyleri aslında fiilen işgal etme politikası uyguluyor. Yani bir güvenlik şeridi, bir güvenlik noktası kurarak insanların çiftliklerine, tarlalarına vesaire gitmesini engelleyerek orada bir fiili durum oluşturuyor. Ve bunu da dediğim gibi bir varsayım üzerinden, Ahmet Şara yönetiminin bir şekilde üzerine giydirmek istediği kimliği üzerinden yapmaya çalışıyor. Bunun zaten uluslararası hukuk nezdinde hiçbir karşılığı yok. Fakat hani siyasi ve konjonktürel olarak da İsrail'in durdurulması hem elzem hem de mümkün diyebiliriz. Özellikle de Suriye bağlamında.

0: hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da yer yer şiddetli sağanakların olduğu bir gün, sıcaklık yağış anında 22-23 dereceye kadar inecek. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 30-32 derecelerde. Ege'de kariyer serinlik sağlıyor. Manisa'nın bazı ilçelerine kısa süre kuvvetli yağmur yağacak. Manisa ve Muğla 33, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de güneş görülse bile bazı noktalarda kuvvetli yağışla görülüyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak-Kastamonu kesiminde yağış var. Cuma yağmur geniş alanda görülecek. Bolu 26, Samsun 29 derece. Doğuda yağış Kars, Ağrı, Van kesiminde var. Erzurum 26, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece. Hava durumu.
1: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: yeniden beraberiz. 3 bülteniyle karşınızdayız. ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken yeniden İran'a saldırı dalgası başladı. Ülkenin pek çok noktasından patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırılarının tekrar olması durumunda ise yanıtın daha sert olacağını duyurdu. Tahran'da saldırılara karşılık verilecek dedi. Gelişmelere dair Amerikan ordusundan gelen açıklamalar var. ABD güçlerinin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere düzenlediği saldırılara misilleme yaptığı duyuruldu. İran'ın bölgedeki saldırı kabiliyetinin hedef alındığı öne sürüldü. İran medyası ise ülkenin pek çok bölgesinden patlama seslerinin yükseldiğini açıkladı. Bender Abbas ve Sirik'in 7 Temmuz'daki saldırılar gibi bir kez daha hedef alındığı ifade edildi. Sirik limanına 2 mühimmatın da isabet ettiği açıklandı. Bunun yanı sıra Çabahar, Kunarek, Ebu Musa Adası ve bu şehirde de patlama sesleri duyuldu. Bu şehirdeki nükleer santralde hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Çabahar'da bulunan İmam Ali Hastanesi'ne bir mühimmatın kopan parçalarının isabet ettiği de söyleniyor. İran hava savunma sistemlerinin ise pek çok bölgede saldırılara yanıt verdiği ifade ediliyor. İran devrim muhafızları saldırılara yanıt vereceklerini açıkladı. Bölgedeki Amerikan üslerinin şiddetli şekilde vurulacağı öne sürüldü. Son olarak İran Devlet Televizyonu Kan'a konuşan İsrail yetkililer ABD'nin saldırı öncesi kendilerinin bilgilendirildiğini söyledi. ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi için Irak'taki törenler sürüyor. Cenaze Kerbela'ya getirildi. Irak medyası cenazeye on binlerce kişinin katıldığını ifade ediyor. Necef'in ardından Kerbela'da da taşınan cenaze için Irak bir günlüğüne resmi tatil ilan etti. Cenaze töreninde Hamas, Hizbullah ve İran bayrakları sallandı. Hamaney ve oğlu Müçteba Hamaney'in posterleri taşındı. Hamaney'in naaşı törenin son aşaması için İran'a geri gönderilecek ve defnedilmek üzere doğudaki Meşet şehrine sevk edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası kameraların karşısındaydı. Gündeminde Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı tedariki konusu vardı. Trump'ın konuya olumlu yaklaştığını belirten Erdoğan, F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde bütün dünya Amerika sözünü tuttu diyecek mesajını verdi. Erdoğan, İsrail ve Yunanistan gelen tepkilere de değindi.
1: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35